0: değiller. Ne siyasete, ne sosyolojik olarak, ne de matematik olarak benim zihnimde pozitif bir karşılık buluyor. Öyle bir eleştirim var.
1: Peki.
2: İzleyip göreceğiz.
1: Faik Bey, sizin bir yorumunuz var mı bu konuyla ilgili?
3: O kadar baş döndürücü hızda belediye başkanları transferi falan oluyor ki şimdi şu hataya da düşmeyelim. Siyaset yapıyor. 28 senedir, belki 40 senedir. Şimdi siyaset bu mu? Hayır, siyaset bu değil canım. Bugün bu örnekler olduğu için toplumda siyaseti bunlar gibi algılıyor. Hayır, böyle olmayan insanlar da var siyasette. Yani parti değiştirebilir, onlara bir şey demiyorum ama ben Mansur Yavaş özelinde şunu söylemek isterim. 2009 yılında kendisini tanıdım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Bir konuda kendimce ona destek olmuştum. Ve o süreçten sonra ben milletvekiliydim. Melik Gökçe'ye karşı seçimi kaybetti. Benim milletvekilliğim bitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Mansur Yavaş eğer bir tercih yapacaksa görev süresi bittiği zaman siyasetten çekilir. İki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olarak köşesine gelir. Benim kafamdaki, bakın benim söylediğim de boşa çıkabilir. Ben de taca çıkabilirim. Çünkü baş döndürücü şeyler oluyor. Hiç olmayacak denilen şeyler oluyor. Ama
1: evet,
3: benim gördüğüm Mansur Yavaş profili, tanıdığım Mansur Yavaş profili görev süresi biter. Ne Cumhur İttifakı'na katılır, ne CHP'de yer alır, siyasetten emekli olur. İki dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Ama biz niye Mansur Yavaş konuşuyoruz? Gözden şu kaçıyor. Üç senedir, dört senedir şimdi yenilmeyen bir Recep Tayyip Erdoğan var. Eğri oturalım, doğru konuşalım. O çıkıyor olmuyor, bu çıkıyor olmuyor. Herkes sevmeyenler, karşı olanlar ya bu sefer olacak diyor, olmuyor. Bu sefer olacak diyor, olmuyor. Ama iki senedir bize hep şu isimler önümüze kondu. Muhalefette olanlara ve bütün Türkiye'ye. İmamoğlu, Mansur Yavaş. İmamoğlu işte kazanacak iki aday. Anketler yayınlandı, bir dönem İmamoğlu birinci sıraydı. İmamoğlu konuşarak kendi kendini batırdı. Konuşarak, fazla zıplayarak, heyecanına yenik düşerek ve yaptığı hatalarla. Mansur Yavaş da hiç konuşmayarak, ağır durarak, mikrofon uzatıldığı zaman, sorulduğu zaman, siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız dendiği zaman, daha iki sene önce bile, hayır benim bir tek hedefim var, Ankara halkına, Ankara milletimize hizmet etmek. Vakti saati geldiğinde kısmetse olur deyip hep konuyu kapattı. Öbürü, etrafı Cumhurbaşkanı, işte Tayyip Erdoğan gitti, sen geliyorsun, artık sıra sende. Ne oldu? Mansur Yavaş konuşmayarak kazandı, bugünlere geldi. Ama tabii biraz önce yayına girerken de söyledi, devlet meseleleri yani işte Yemen'i var, Irak'ı var, Rusya-Ukrayna savaşı var, Amerika'sı var. Buralardaki davranışları, buralardaki kriz çözümü nasıl olacak, aksiyonlar, bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece sustuğu için dediğim gibi kötü örnekten dolayı, İmamoğlu kötü örneğinden dolayı Mansur Yavaş buralara geldi. Ama bugün şuna katılırım, 50 artı 1 aritmetik. Cumhuriyet Halk Partisi bölünmemiş olsaydı 30-32 bandında bazı anketlerde 35 oyu vardı. O haldeyken Mansur Yavaş diğer partileri de kattığınız zaman Tayyip Erdoğan'ın karşısına çok ciddi bir aday olabilirdi. Ama bugün eğri oturalım, doğru konuşalım. Bölünmüş bir CHP var. İçinden yeni parti çıkmış. Anketler farklı ama işte 30-32-35 bölüşülüyor. Diğer milliyetçi, şimdi şu söyleniyor. Milliyetçi partilerin adayı olur. Hepsine saygım sonsuz. Oralarda görev yapan çok kıymetli büyüklerim, kardeşlerim, dostlarım var teşkilatın içerisinde. Ama hepsini topluyorsunuz, %10 yapmıyor. Ehli oturalım, doğru konuşalım yani. Yapmıyor. Keşke İyi Parti'nin oyu 15 olsaydı, anahtar %10 olsaydı, zafer 5 olsaydı da biraz siyasete renk gelseydi. Ama bu yok. Şimdi Mansur Yavaş Milliyetçi Parti'nin adayı olacak. Ya bunlar yani iyi niyetli düşünceler, pembe tablo nasıl olacak? 50 artı 1 var ya. Nasıl alınacak bu oy? CHP gibi 30'luk bir partide gitti, bölündü. Ama bak orada Cumhur İttifakı öyle ya da böyle oy var. Yani ben Nurettin Bey'e katılıyorum. O yüzden yani Mansur Yavaş'ın Cumhur İttifakı'na katılması falan bence çok radikal bir şey olur. Görev süresi biter. Siyaseten emekliye ayrılır diye düşünüyorum.
1: Peki siyaset Nurettin Bey, bir şey söylediniz siz, duyamadık.
0: Ya şöyle, AK Parti'ye katılıp katılmaması konusunda ben bir şey diyemem. Fakat Sermet Bey'in Cumhurbaşkanı'nın yanında konumlanır, hı hı, iddiasına karşı çıktım. Bu milliyetçi partilerin de hem İyi Parti hem Zafer hem Anahtar Parti. Bunların da Mansur Yavaş dışında çok bir alternatifi yok Semih Hanım. Yani Mansur Yavaş şunu biliyor. Yeryüzündeki en büyük platonik aşk İyi Parti'nin Mansur Yavaş'a duyduğu aşktır. Ondan büyük bir platonik aşk ne mitolojide vardır, ne efsanelerde, ne edebiyatta. Çünkü Mansur Yavaş da bunu bildiği için bu partileri ciddiye almıyor. Yani kusura bakmasınlar. Mansur Bey şunu biliyor. Ben bir selam versem Ahmet Davutoğlu'nun veremeyip ayağa kaldıramadığı selamı o cenah özelinde Mansur Yavaş başarabilir. Bunlar zaten benim peşimden gelecekler diyor. Çünkü o partilerin genel başkanlarının hiçbirisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyor. Tabii. Parti

0: partilerinin gerisine düşmek istemiyorlar Cumhurbaşkanı. Çünkü 2018'de Sayın Akşener'in başına geldi. Bu çok geride de değildi Sayın Akşener. %1,4 gibi bir fark vardı. Ama o bile İYİ Parti'de Sayın Akşener'in aleyhine çok kullanıldı. Hiçbirisi genel başkanlık koltuğunun meşruiyetini zedelememek adına Cumhurbaşkanlığı adaylığına zaten cesaret edemez. Elde de tek bir alternatif var. Mansur abimize sarılalım diyorlar. Yani orada başka bir şey yok. Başka çok girift teoriler ortaya atmaya gerek yok. Onu söyleyeyim dedim.
1: Peki. Mehmet Bey, siz katılıyor musunuz Sermet Bey'e? Mutlaka
2: Ya ben bir
1: Mansur Yavaş...
2: siyasetçi olarak söylediklerini çok gerçekçi buluyorum. Siyasetin doğasına uygun sözler olarak görüyorum ve faydalandım şahsen. Yani olmaz asla falan gibi lafları artık söylemeyeli yaşım gereği de çok oldu. Çünkü o kadar şey olmaz denilen şeylerin olduğunu gördükten sonra öyle. Yanında da konumlanabilir, karşısında da dikilebilir, her şey mümkün. Yani şu anki tasvir ettiği psikoloji çıkarsadığı sonuçlarla örtüşen bir psikoloji.
1: O zaman Sermet Bey'in dediği de olabilir, Ali Şir'in dediği
2: Tabii
1: de
2: ki.
1: olabilir.
2: Yani ben şey demem mesela hiçbir şey, bu asla AK Parti'ye girmez. Evet, AK Partili bir asla. Gördük yani partimizin kurucu liderleri den bazıları CHP'de milletvekili seçildi. Yani. Kim inanır ya? Bir de eski İslamcı arkadaşlarımız yani. Böyle laiklik küfürdür, şirktir, laik devlet, dinsiz devlet diyen CHP altı ok. Yıllar yılı bunun şeyini yapan arkadaşlarımız gittiler CHP'de milletvekili seçildiler.
3: Bir de
2: Ama
3: siyaset sembollerle mesaj verme
2: tabii
3: sanatıdır.
2: ki
3: 9 Eylül
2: benim
3: ya.
2: partimin genel başkanlığını, başbakanlığını yapan çok değerli bir kardeşimiz, dostumuz Erdoğan'ı deviren masada kendini ikinci bir aktör gibi konumlandırdı. Yani düşün ya bu şey, onun için uzunca bir süredir siyasette olmaz. Velev ki birileri çıksa dese ki ben zinhar, ben siyasetçilerin bu zinhar diye başlayan sözlerine de. Çünkü ya söylemesinler
4: ne
2: ya.
4: Ne hale geldi
2: hep
4: siyaset.
2: Arkadaşlara şunu söylüyorum. Ya
1: Peki
2: biraz...
1: biz neye Ama güveneceğiz, neye şöyle, inanacağız bir siyasetçiyi şöyle, dinlerken? Ne yapacağız Mehmet Metiner?
2: Şimdi şöyle benim yani tecrübem gereği söylüyorum. Siyasetçiler biraz daha mütevazi konuşsunlar. İki, kendilerini dünyanın merkezine yerleştirmesinler. Ne Mansur Bey, ya kibir çok yani şey. Çevresini dolduruşlarına fazla geliyorlar. Kendilerini... Kamu anketler nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz. Yapıldığını, yaptırıldığını bazı dürüst arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Çünkü biz de yani çevremizden biliyoruz bunu. Anlatmaya gerek yok. Geneleme yapmaya gerek yok. Suçlamaya dönüştürmeye gerek yok. Bazıları siyasette bazıları üzerinden kendilerine iktidar alanları açmak isterler. Bu AK Parti'de de olur. İşte şu an AK Parti sonrasının tanziminde de olur aman ha falan. Kim ki bu oyuna gelirse, çevresinin bu telkinlerine gelirse siyaseten kendini bitirir. Mansur Bey çok akıllı bir insan. Bak ben tanımıyorum, hiçbir geçmişim yok. Pek çok siyasetçiyi tanıyorum, analiz yapabilirim ama prensip gereği tanımadığım bir insan hakkında olumlu olumsuz evet, konuşmak peki. istemem. Ama dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla bir, çok akıllı bir insan. İki, olumsuz anlamda değil, çok kurnaz bir insan. Real politiğe çok uygun davranış sergiliyor. Bir anda ilkelerin taviz vermediğini göstermeye çalışıyor. Bir anda da siyasetin gereklerine uygun davranabileceği sinyalini veriyor. Dolayısıyla Sermet Bey'in söyledikleri çok anlamlı. Siyaseten, real siyaset açısından çok anlamlı. Olur mu olur. Olmazsa şaşırmam ama asla olmaz demem şahsen.
1: Peki,
3: siyaseten
1: görelim.
3: Kime yakın?
2: Çok.
3: Siyaseten Cumhur İttifakı'na mı yani dünya görüşü olarak Cumhur İttifakı'na mı
2: Cumhur
3: daha
2: İttifakı'na.
3: Yakın? Muhalif blok.
2: İki bir de siyasette artık bence
1: burada önümde çok başlık
2: sağ
1: var.
2: Sağ sol
1: ufak
2: ayrımını
1: ufak
2: hiç kullanmayalım. Hı-hı. Yani sola da ayıp olur, sağa da ayıp olur. Türkiye'de ne sağ kaldı ne sol kaldı. İdris Küçük Ömer'e kadar gitmemize gerek yok. Yani sol sağdır, sağ soldur denklemi içinde de çok akademik konuşmaya da gerek yok. Ben Peki. Türkiye'de sol diye bir şey de sağ diye. İktidar var, iktidara gelmek için çalışan partiler var. Siyasetin bir aritmetiği var, sosyolojisi var ama 50+1 diye bir denklem de var. Dolayısıyla şeyin Sermet Bey'in söylediği şeyler bu denklem içerisinde çok anlamlı bir yere oturuyor. Bir gözlemdir, gözlemden yapılan bir şeydir. Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Ya, milliyetçi partiler. Kimdir milliyetçi partiler ya? Yani Yavuz Ağar Aliyeoğlu milliyetçi oluyor da Sayın Bahçeli milliyetçi mi olmuyor yani? Cumhur İttifakı'nın bir en önemli bileşeni.

0: Türk milliyetçiliğinin sembolü bir isim, karizmatik bir ismi olan bir insan birdenbire milliyetçi kategoriden çıkartılıyor. Niye? Niye? Türkiye'nin kanlı bir sorunu çözmek istediği için. Türk-Kürt kardeşini yeni bir siyasi mimariye oturtmaya çalıştığı için. Bu seni eğer milliyetçi kılmıyorsa zaten sen milliyetçi değilsin. Esas milliyetçilik budur. Türk milliyetçiliği de budur. Türkiye milliyetçiliği de budur ya.
1: Peki.
0: Türkiye'nin en önemli sorununu çözüyorsun. Türkiye'yi büyütüyorsun. Türkiye'yi içeriden büyütüyorsun bir kardeşlik projesi çerçevesinde. Ve Türkiye'yi bölgede çok güçlü bir aktöre dönüştürüyorsun. Acayip böyle Türkiye'yi büyüten bir projenin mimarı oluyorsun. Ama birdenbire birileri karşına geçiyor. Onlar milliyetçi oluyorlar. Sen birdenbire milliyetçilik kulvarını dışına çıkartıyorsun. Ve Mansur Yavaş da ne hikmetse MHP'nin dışında kaldığı bir takım milliyetçi tırnak içinde partilerin adayı oluyor. Sevsinler yani böyle.
1: Peki.
0: Böyle tanımlama şimdi, olur mu? Böyle tasnif olur mu?
1: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Cemil Tugay tartışmasını soracağım ama çok kısa bir İstanbul'u da dinlemek istiyorum ne olur diye. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Ahmak davasındaki cezasının onanması halinde koltuğuna oturacak 4 AK Partili isim öne çıkıyor. Yani bu kulislere yansıyan bilgi diyeyim. Şimdi iddialara göre bu isimler arasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve sürpriz isim Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yer alıyor. Yargıtay İstinaf Mahkemesi'nin kararını da bozmazsa Türk Ceza Kanunu 53. maddesi kapsamında kendisine siyasi yasak gelecek. Ne olur İstanbul Sermet Bey?
2: Bence Yargıtay bu kararı bozar. Çünkü tamam ahmak bir suç
1: yani
2: içerebilir.
1: Yani siyasi yasak gelmez mi Ekrem İmamoğlu'na?
2: Gelmez.
1: Peki.
2: Gelmez. Yani bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Yargıtay'ı da, Yargıtay pratiğini de, üye yapısını da, ilgili dairedeki durumu da az çok bilen biri olarak söylüyorum. Ceza çıkar ama 2 yılın altına düşer. Hatta belki 1 yılın altına düşer. Siyasi yasak gelmez.
1: Peki.
2: Velev ki geldi diyelim. Ya benim kanaatim muhalefet bu belediye transferleri işte belediye meclisinde yapılan seçimlerle ilgili hiç argüman üretemiyor. Hiç çare üretemiyor. Ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? İmamoğlu'nun yerine bugünden istifa ederim.
1: Neden?
2: Nuri Aslan'ı belediye meclisinde kalıcı başkan vekili olarak seçtirmek için. Baskın basanındır. Niye bekliyorsunuz tepenizde bir giyotinle? Niye bu riski alıyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Efendim halk buna müsaade... Ya, halk dinlemiyor artık bu hikayeleri. Yorulmak istemiyor kimsenin siyasi kariyeriyle, ikbal hırsıyla. İstifa etsin İmamoğlu. Bir hafta içinde belediye meclisi seçimini yapar. Nuri Aslan Bey de bu matematiğe göre eğer CHP grubu fire vermezse veriyor bir de o var. Belki de verecek.
1: Bugün gördüğümüz gibi işte.
2: Belki de verecek. Dolayısıyla hem de böyle bir cesaret göstermiş olur. Yani millet takdir eder değil mi?
0: Tabii ki. Güzel. Güzel bir öneri.
2: Desin ki ben istifa ediyorum.
1: Niye yapılmıyor o zaman
3: kaybeder
1: bu?
3: Abi.
2: Ya kaybederse etsin ya.
3: Yani geç kalmış. Yani dediğini daha önce yapsaydı. Ya
2: işte
3: doğru
2: bugüne
3: yapalım.
2: Getirmeden yapabilirdi kaybeder. Ama. Bugün de yapabilir.
1: Sence ne görürüz Alişer Delek İstanbul'da?
3: Ahmak davası geçerse yani Ekrem İmamoğlu siyasi yasak alırsa bu tablo bize şeyi gösteriyor. İstanbul AK Parti'ye geçer.
1: Direkt
3: yani,
1: olarak.
3: Evet, 16 yanlış.
1: Beraber bakalım
3: 16,
1: mı?
3: Bu yarısı şu 8. demek yani yarısı yani %10 gibi bir geçiş. Şimdi 22'den 13-14'lerin gittiğini falan gördük. Bu tablo bir şey yapar. Geçişi... Bence zaten
1: yani 9
3: yani.
1: Geçiş olsa mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde 145 sandalye, Cumhur İttifakı'nda 147. 10 geçiş olsa 144'e düşüyor Cumhuriyet Halk
2: Belki
1: Partisi.
2: Belki tutuklu belediye meclis üyelerinden istifa eden yerine gelen falan.
3: Yani bir hani şeydi hani Ataşehir'de, Üsküdar'da hani 10-15 sandalyeli yerlerde böyle 4-5 ismin geçtiğini görünce %10-15 gibi bir fire desen CHP tarafından ay, bakınca.
0: Mecliste kendilerine daha bu kadar rahat, çok güveniyorlarsa dediği gibi istifa etsin.
3: Burada
0: hiç
3: daha rahat şey yapar,
0: gerek
3: yapar.
0: Kalmadan kendi içlerinden yeniden bir şey seçsinler belediye başkanı.

0: Çok
1: Bey?
0: doğru yani, hiç aklımıza gelmemişti bu.
2: Yargıtay onarsa farklı, onamazsa zaten konuşmaya gerek. Ama onarsa ben Büyükşehir'in AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlere kadar hayır, böyle olmaz, bu kadar da değil. Yani AK Parti de bunu istemez. Zaten seçimlere 1,5 sene var diye düşünüyordum. Fakat Üsküdar Belediyesi'nde...
3: Kırılma noktası orada.
2: Benim için ya. Faik'ten yana katılırlar, katılmazlar. 5 Eylül'de seçimin yapılacağı günden 2 gün önce 3 belediye meclis üyesinin tutuklanması, sonra 2 tane daha, toplamda yanılmıyorsam 5-6 da olabilir. Düzeltirsiniz beni. Ondan sonra Üsküdar Belediyesi değiştirdikten sonra dedim ki Büyükşehir'de de olabilir. Ama Yargıtay kararı onamazsa zaten boş konuşuyoruz. Böyle bir şey olmaz.
4: Bir de bir şey.
2: Ama bunun bir işareti şöyle bir şey. Mesela 15 gün önce Kartal Belediyesi şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve hani Kemal Bey'e gidip Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ta ben sizin manevi oğlunuzum diyen kişi CHP'de kalıyor şu an, gözüken o. Ama ona çok yakın olan belediye meclis üyelerinden bir tanesi Büyükşehir'de istifa etti. Ve %99,9 yine çabalamıyor diyecek de hadi ben...
0: Ben bilgilerimi tanımıyorum.
2: Tamam.
0: Tanıdığım için
2: AK Parti'ye geçeceğini biliyorum şimdi.
4: Dosyayla ilgili yaptığım yorum.
2: Yani o yüzden bir takım şeyler zaten altyapısı var. Eğer Yargıtay onarsa Büyükşehir'in de AK Parti'ye geçeceğini düşünüyorum. Ama güzel bir şey söyledi.
1: İnşallah.
2: Güzel bir öneri. Doğru. Siyaset iddia işidir. Zaten AK Parti'nin bu kadar başarılı olmasının ana nedeni AK Parti'nin bütün eksikliklerine, bütün yanlışlarına rağmen iddialı olması, muhalefetin de iddiası olması. Hodri Meydan. Üstüne mi geliniyor? Bazıları diyor ya işte korkutuluyor, baskı, Özgür Özel diyor ya mahkemeyle, hapiste korkutuyor. Tamam kardeşim, gelin el birliği yapın. Düşman kardeş olmaya gerek yok. Bırakın bu kavgayı, İstanbul gibi bir yer alınmış, öyle değil mi? Kaç sene sonra? 89'dan sonra ilk defa kazanılmış. CHP, Yeni Parti ayrımı kalksın. Ekrem İmamoğlu da istifa etsin. Hodri Meydan Belediye Meclisi'nde seçilsin. Alın size deyin, çıkın ondan sonra deyin ki bütün baskılara rağmen biz bunu yaptık. Siyaset iddia işi. Bu kadar basit.
4: Dosyayla ilgili yorumum tamamen kanaattir. Yani onu bir söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın.
1: Yargıtay'ın
4: Tabii yani hukuki kanaatim bu.
1: Çok... Yargıtay onamaz dediniz değil mi siz?
4: Onanacak gibi değil yani. 2 yıl 1 ay biraz böyle zorlama. Ceza miktarı olarak.
0: Bence peki, yargısal işlemler konusunda görüş belirtmek doğru değil.
4: Yani hukuki yorumum.
0: Çünkü
4: hukuki
0: şöyle yani tersi bir karar verdiğinde de bak işte AK Parti'nin eline geçmesi için bu kararı verdi. Evet, yargı sopası falan gibi yargıyı şey yapan, töhmet altında bırakan değerlendirmeler yapılıyor. Bırakalım yargı kendi iç mekanizmasına göre şey yapsın. Karar verdikten sonra üzerinde konuşmak en
4: doğrusu. İyi bir hukuk ekibi var Yargıtay'da. Gerçekten iyi bir hukuk ekibi var. Ve benim hukuki öngörüm, hani burada bir siyasi kaygıyla hareket edecek demiyorum Yargıtay. O hukuki tecrübenin gerçekten hani ne yapacağını kestirebiliyorum.
1: Peki. Nurettin Bey siz ne dersiniz? Ne olur İstanbul?
5: Şey konusunda benim de kanaat bildirmem doğru olmaz. Yargıtay'ın nasıl karar vereceğine dair. Zaten hukukçu değilim. Ama Faik Bey'in referans aldığı Üsküdar seçimlerini ben de referans almıştım. Benim de kıstasım orasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisi el değiştirebilir. Sonra da Büyükşehir Belediyesi el değiştirebilir. Zaten bir de iktidarın uzunca bir süredir İstanbul'un yönetilemediğine dair argümanları vardı. Ama bunu seçime bir yıl, minimum bir yıl kala falan böyle bir değişimin olabileceğini düşünüyorum. Ben de özetle geçme ihtimalini daha yüksek görenler arasındayım.
1: Peki Sadi Bey?
3: Bence de o şartlarda hani ilçelerde bunlar olduğuna göre burada daha sert olur ve AK Parti'ye geçebilir. Bir şey ben ilave etmek istiyorum. Şimdi İmamoğlu'nun ahmak davasıyla siyasi yasaklı hale gelmesi, senin önerin gerçekten güzel ama diyelim ki olmadı ve bu dava nedeniyle siyasi yasaklı hale geldi. Bu İmamoğlu'nun da çok işine yarar. Yeni Parti'nin de çok işine yarar. Bu kadar yolsuzluk vesaire vesaire, hani itirafçılar, şunlar bunlar olan hikayeler aslında tam da siyaseten bütün bunlar siyasiydi derken resmen bir siyasi yasak siyasi bir konuda gelir. Hani ne yapmış? İşte hakaret ettiğine karar verilmiş. Neyle ilgili? Kendisiyle ilgili, yaptığı siyasetle ilgili bir takım soruşturmalar varken ilginç bir şey olur. Yani bütün bu süreçte muhalefetin savunduğu şey tescil edilmiş olur. Ben yargı öyle karar vermesin versin asla öyle bir şey yok.

0: Ama siyaseten bu görünüyor şu anda. Gerçekten ilginç.
1: Ama ortada mahkemeler siyasi yasa koymuyorlar. Bakınız.
0: Ceza...
1: Şöyle.
2: Doğal
1: sonucu. Bir kanun var. Siz o kanuna göre suç işlediğinizde, belirli bir ceza aldığınızda, o ceza andan itibaren o kanunun içkin olan bir maddeden dolayı zaten siyasi yasak geliyor. Yani mahkeme siyasi yasak koyan bir merci değil. O kanun uygulandığında...
0: Sonuç itibariyle diyorum. Evet.
1: Sonuç itibariyle siyasi yasak da geliyor. Yani
3: evet.
1: Burada suçlu olan mahkeme değil. Kanunda bir yanlışlık varsa kanun düzeltilir. Yoksa herkes şey sanki... Mahkeme İmamoğlu'na siyasi yasak getirdi.
0: Öyle
1: mahkemenin
0: hangi bir suçtan yani dolayı siyaset yapma ne diyelim izni ya da özgürlüğü ortadan kalkıyor, o önemli. Şimdi bu hikayeler başladığında hep Sayın Cumhurbaşkanı'yla kıyasladılar ya, işte o şiir okuduğu için. Hı hı. O tamamen siyasi bir karardı işte.
1: Doğru. Yani
0: siyasi bir dava süreciydi. Yolsuzluk, irtikap, rüşvet, itiraflar, şunlar, bunlarla ilgili hiçbir dava süreciyle ilgili değildi. Sonra hatta seçim oldu. Değil mi? AK Parti seçimi kazandı. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman genel başkandı. Başbakan Abdullah Gül oldu.
1: Sonra
0: daha sonra bu hikaye aşıldı.
1: Muhtar bile olamaz diye.
0: Tabii. Yani o ceza o cezadan dolayı. Ama peki, burada şimdi bütün bu davalar devam ederken buradan bir şey olursa İlginç bir...
1: Fakat burada bir sistemi dile getirelim. Bütün
3: çok
1: o süreçlerde...
3: Çok kısa gideceğim.
1: Yani siyasi hareketimizin lideri hapse tıkıldığında, 28 Şubatlarda, işte mahkeme kararları nasıl çıktığını bildiğimiz o dönemlerde, 27 Nisan partimizin, tabii, iktidardaki partimizin kapatılmak istendiği dönemlerde, Ankara'da yargı var diyenler, savcılar var diyenler, alkış tutanlar, AK Parti laikliğin karşıtı bir parti olarak mutlaka kapat, tehdit ya, başbakan ya. O dönemlerde akıllarına hukuk gelmeyen, siyasi yasak gelmeyen, Erdoğan Partisi'nin genel başkanı ama seçilemiyor, bir büyük gazetemiz muhtar bile olamaz diye sevinç çığlıkları atarken, birdenbire ya, Allah size razı olsun, demek ki mağduriyet, sevme mağduriyete, birdenbire maşallah sandık birdenbire kutsanan bir şey oldu, iyi ki de oldu. Sandık hiçbir şey değildir, her şey değildir, demokrasi sandıktan. Şimdi maşallah herkes arkadaşlar var ya, sanki bütün bunlar bize yapılmadı.
2: Tayyip Bey bunu öğretti millete.
1: Tabii tabii, hayır.
0: Bu bütün da memlekete bize, hizmettir yani sonuçta.
1: Bütün bunlar bize yapıldığında da sanki alkış tutanlar kendileri değildi. Şimdi karşımıza geçip böyle mazlum rollerinde bir de bizden hesap soruyorlar. El-İsaf ya.
3: Peki, şimdi çok kısa bir ara. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Cemil Tugay tartışmasıyla başlayacağız, devam edeceğiz. Aramız çok kısa.

0: Efendim çok kısa bir ara verdik, devam ediyoruz. Faik Tunay, Mehmet Metiner, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Alişer Delek ve Nurettin Kalkan bu akşam konuklarımız. Devam edelim şimdi. Bir mesele daha var. Cemil Tugay üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında başlayan o tartışma. Şimdi soruyor Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ı kim aday gösterdi? Tunç Bey'i de ihbar eden, şikayet eden ve gereksiz yere bu kadar süre hapiste kalmasını sağlayan da o olduğunu biliyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada. Şimdi şöyle söyledi, ben Özgür Bey'e kurultaydan sonra sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Belediye başkan adayı gösterilmemesi gerektiğini söyledim. Beni üzen nokta şu, sadece iki genel başkan arasında kalması gereken sırları bu belediye başkanına aktarması. Cemil Tugay ile ilgili belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı işlemlerin özel raporlar partinin arşivinde duruyor. Neden milyonlarca değer yapan bir arsayı düşük bedellerle Cengiz İnşaat'a veriyorsunuz? Ben partinin genel başkanı olarak beşli çetelerden söz ederken siz Karşıyaka belediye başkanı olarak beşli çetelere hizmet ediyorsunuz. Olmaz. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kime hizmet edecek? AK Parti'ye hizmet edecek. Olmaz diyor. Yanıta bakalım peki kendisi ne söyledi Özgür Özel? Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde. Benim de bir oyum var, onların da. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendiğinde geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın diyor Özgür Özel. Bir de sabahleyin dökümleri okudum, inanamadım, utanç verici bir durum diyor Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde görüş bildirdiği tek bir isim de olmadı diyerek ekliyor. Bir de kendi sesi var, açıklaması. Bir kendinden de duyalım Özgür Özel'in.
1: Karşı oyları yok, karşı oyları. Cemil Tugay'a karşı karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde. Benim de bir oyum var, onların da bir oyu var. Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de, geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
0: Evet, Özgür Özel de böyle söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programında yaptığı açıklamanın ardından. Sermet Bey ne diyeceksiniz bu tartışmaya?
2: Ya ben Özgür Bey'in bir kere programın deşifrelerini okuduğunu değil de izlediğini düşünüyorum Kemal Bey böyle merakla.
0: Bunu niye söylediniz şimdi?
2: Çünkü inandırıcılık beyan yani şimdi izlemedim de okudum. İzlesen ne okusan ne yani izlemişsindir de niye bunu mesela?
0: Yani durumu hafifletmeye mi çalışıyor?
2: Ya işte çok Kemal Bey'i kale almıyorum. Yani böyle bir üstten geliyor. Dolayısıyla bu beyanın eklentisi niteliğinde olan karşı oyları yok. Ya bu o zaman kamuoyuna yansıdı, konuşuldu, tartışıldı. Denildi ki birkaç belediye başkanı özelinde üçtü dörttü konuşuldu, isim vermeyelim. Yani Cemil Bey'le ilgili sadece Kemal Bey'in genel başkanlığı döneminde 2023 seçim süreci döneminde eleştirdiği müteahhit grubuna yakın olması değil, Karşıyaka'daki performansı da bir eleştiri konusuydu. Yani belki şöyle algılamamak lazım. Yani bu adam illa işte hukuken, siyaseten, ahlaken doğru yapmıyor değil. Beceri konusunda da bir zafiyeti var demiş olabilir. Ki burada, bu konuşuldu. İki.
0: Burada biraz şu mu var? Yani sen suçlusun, hayır ben değilim sen. Ben sana demiştim, bunu, sen bana diyene kadar kendin yapaydın ya diye
2: işte
0: böyle
2: bunu
0: bir...
2: bunu Özgür Bey başlattı. Ne zaman başlattı biliyor musunuz? Özlem Hanım, Özlem Çerçoğlu geçtiğinde. Dedi ki, Kemal Bey'in adayıydı, ben de değiştirmedim. Değil mi? Hatırlayacaksınızdır.
3: Evet, evet.
2: Dolayısıyla Kemal Bey'e de cevap hakkı doğdu. Bu da senin adayın. Şimdi Özgür Bey diyor ki, bana böyle bir şey demedi, yalan.
0: Parti... Kim suçlu şimdi?
2: Burada bir suç yok. Bir kere burada bir suç yok. Yani bir belediye başkanı adayı belirlenmiş, kazanmış. Siyasette bir sürü majör olay olmuş. O da gitmiş iktidar blokuna katılmış. Ne Özgür Bey suçlu ne Kemal Bey suçlu.
0: Alişer Delek sen ne diyeceksin? Ne yani, var burada şimdi? Neyin kavgasını görüyoruz?
3: Bir suçlu yok ama bir ayıp var. Yani şimdi Ben şeye çok sinirlendiğim için kelimeleri özenli seçmeye çalışıyorum. Sonuçta
0: hani o
3: siyaset yapıyor, şey yapıyor. Ama hani yani şu tartışma ve tartışmadan daha çok... Yani Kemal Bey soru sorulduğu için dün akşam onları söyledi KRT ekranında. Özgür Bey'in sabahleyin işte ben de şeye katılıyorum. Yok okuduğumda sonra uyandığımda gördüğümde falan. Onlar böyle biraz hafife almaya çalışan söylemler. Ama sonrasında yaptığı lafların çoğu bana hala şu sorunun yanıtını vermiyor. Özgür Özel'e soruyorum. Ya 1 milyon 300 bin oy alan İzmir'in belediye başkanı rakibinize gitti. Ya bana şunu, o seçmene ve kamuoyuna şunu açıklayın. Sorun ne? Neden gitti? Partide mi sorun vardı? Sizinle mi sorun vardı? Başka
0: niye
3: bir şey mi yapıldı?
0: Niye bunu peki açıklamıyorlar sence?
3: İşte bence dert bilmiyor.
0: Neyse
3: bilmiyorlar yani
0: gibi.
3: Sorun bu ya da biliyor, bildikleri işlerine gelmiyor. Onun yerine yok işte bana onu söylemedin. Anket yaptırdık orada çıktı. Siz de oy verdiniz. Ya ben onunla ilgilenmiyorum ki. Ben ve kamuoyu, İzmirliler ve muhalif seçmen ya 50'den fazla kaç tane belediye artık sayısını ben yakalayamıyorum. Belediye başkanı rakibe gidiyor. Ve siz bir şey söyle, bize hiçbirisi bir şey açıklamıyor. Siz de bizi tatmin etmiyorsunuz. Son örneğe döneyim. Hadi geçmişi bırakalım. Bunu açıklamak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'na hızlıca laf yetiştiriyor ki Özgür Özel'in kendisi söylemişti. Artık hani biz oralarda laf dalaşına girmeyeceğiz, iş yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. O da

0: dayanamıyor. Birbirleriyle yaptıkları bu kavga seçmeni, kendi seçmenlerini küstürüyor. Yani biraz eril ve seksist bir örnek olacak ama anne baba kavga ederken kız kocaya kaçtı işte ya. Gitti evinizdeki yani. Yani kaybeden siz olacaksınız. Kaybeden kendileri olacaklar. Bu seçmen günün sonunda diyecek ya, ne sizden ne hayır gelir ne bir şey gelir. Ben ikinize de hiçbirine de oy vermiyor diyecek. Sandığa küsecek. Bir alternatif, az önce söylediğim İzmir özelinde AK Parti'nin kurduğu yeni strateji. İzmir özelinde ve pek çok yerde bunu görebiliriz. Bence takip edilmesi gereken yerlerden bir tanesi Çiğli ve Tuzla da aynı şekilde. Kendisine oy verme potansiyeli olmayan yerlerde de hizmeti götürerek belki de şunu yapacak. Ne ya, ye sizin kavganız devam ederken ben bana hizmet verene oy vereceğim, bir sonraki seçimde AK Parti'ye oy veriyorum diyecek. Bugüne kadar oy vermemiş insanlar bile.
1: Olabilir
0: böyle
1: mi?
0: Olabilir. AK Parti bunu yaptı çünkü AK Parti öyle geldi. 2002'den sonra büyüyüşleri hep böyle hizmetleydi.
1: Bunu İzmir'de de görür müyüz mesela?
0: Hiç şaşırmam. Yani İzmir'de yani Cemil Tugay'la olmaz o iş. Oradaki en büyük sorun Cemil Tugay. Ama yani başka daha güçlü bir adayla, ki bu arada hani şöyle şunu da anlatayım, içini doldurayım. Bana göre İzmir CHP'nin kalesi falan değildir. Bu çok yanılsamadır.
2: Kesinlikle.
0: Öyle bir şey değildir. Mesele o. İzmir
1: niye peki
0: AK
1: öyle
0: Parti
1: bilinir?
0: Karşıtlığının kutuplaşmasının kalesidir.
3: İşte ya.
0: İzmir AK Parti karşıtlığını kutuplaşmanın kalesidir. CHP'nin kalesi falan değildir. Ama hani AK Parti yanlış adaylar çıkarmıştır. Çok öyle adaylar oradaki kutuplaşmayı doğru okuyamamıştır. Yani şey söyleyelim. Hamza Dağ değil mi son aday?
3: Evet, evet Hamza Dağ.
0: Ya Barlar Sokağı'na gitti. Hayatınıza saygılıyız dedi. O mesajları verdi. O sokaklarda hani o İzmirlilerin hoşuna gidecek mesajlar verdi. Ama İzmirliler bunu satın almadı, yemedi. Cemil Togay'a oy verdik. Çok düşük bir önceki Tunç Sayar'a göre %10 falan düşüş var. 58'lerden 48'lere geriledi. Şimdi belki hizmetle AK Parti bunu değiştirmeye başlayacak. Ha, bunu AK Parti'nin kadroları müsait mi yapabilir mi? Ayrı bir tartışma konusu. Ama ben şeye döneyim. Muhalefetin içindeki meseleye döneyim. Özgür Özel'in konuşmasını ben baştan sona dinledim. Sonra okudum da yani. Hani ikisini birden yaptım çünkü işimiz bu.
1: Bu arada Alişer'den sonra sesi bir kere daha dinleyelim. Mehmet Metinler'e döneceğim.
0: Konuşmanın tamamında da mesela şeyi söylüyor. Yani hep bir oy verdiğiniz dedikleri parti meclisine söylüyor. İşte anket yaptırdık diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki biz o anketleri bulamıyoruz. Partinin arşivinde yok diyor. İyi bakmadınız çünkü diyor biz size şifreleri vermedik. Meşru değildiniz falan. Bir sürü laf salatası, artık özür dileyerek söylüyorum bunu ama hani neden laf salatası? Çünkü aradığım sorunun yanıtını bulamıyorum. Cemil Tugay neden gitti? Cemil Tugay gitmeden önce görüştünüz mü? Cemil Tugay neden istifa etti?
1: Daha aslında biz o bunu her şey, yani o akşamın da bir açıklaması lazım. Kendisinin de açıklaması lazım.
0: Ya bize açıklamıyor, anladım da üzülerek görüyorum ki muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin düştüğü durum olarak şunu görüyorum. Bunu araştırıp üzerine dert de etmiyor. Ediyor olsaydı hala bu transferler de olmazdı. Yani gidecek olan bir belediye başkanı da dur gitme derdi. Bak belediye başkanlarından bazıları söyledi. Arıyoruz ulaşamıyoruz diyorlar mesela. Hmm. Derdimizi anlatıyoruz muhatap bulamıyoruz diyorlar. Ha, bilmiyorum Cemil Tugay'ın bahanesi ne, o da söylemedi hiçbir şey. Bunu oturup konuşmaları lazım. O onun adayı da ondan geri almıştım. Ha, bir de geçmişe yönelik gazeteci bilgimdir. Yani ben de kalmasın işim zaten bu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Yani Cemil Tugay doğru aday değil dedi. Tunç Sayar'ı söyledi. Yani bu söylemedi, öyle bir şey söylemedi diyor. Söylendi. Bunun üzerine programlar, yazılar yapıldı. Siyasette malzeme oldu. O güne kadar hiçbir itiraz gelmedi. Şimdi iş işten geçtikten sonra hadi örneğimle şey yapayım. Yani kız kocaya kaçtıktan sonra oturup konuşmanın hiçbir anlamı yok geçmiş. Ama yenilerinin olmaması için acilen kendilerinin bir çeki düzen vermesi lazım. Ve seçmeni hafife almasınlar. Başta söyledim, tekrar söyleyeyim. Ya rozet ya kelepçe bir süre tuttu ama artık tutmuyor. Seçmen diyor ki bir dakika ya, gidiyor. Ne oluyor? Niye gidiyor? Bize bunu bir açıklayın diyor. İçeride bir tartışma başladı. Yeni parti tarafında da.
1: Peki bir Özgür Özel'i tekrar duyalım. Devam edelim. Ne söylemişti? Kılıçdaroğlu nasıl bir yanıt verdi?
4: Karşı oyları yok. Karşı oyları. Cemil Tugay'a karşı oy kullanmış olan var mı? Hepsinin oyu var parti meclisinde. Benim de bir oyum var. Onların da bir oyu var. Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka Belediye Başkanı'nın beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de, geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka Belediye Başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledin. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
1: Mehmet Metiner, benim de bir oyum var, onların da bir oyu var. O zaman kimse karşı çıkmadı diyor. Yani büyük bir serzenişi de var bir taraftan Özgür Özel'in. Şimdi... Hani bu tartışma böyle olmalı mı kamuoyu önünde? Alişer'in söylediği gibi bu kendi aralarındaki... Hani mevzuyu da bir kapatsalar, o bir ayrı tartışma konusu ama burada bir, yani hani bir dakika ya, bunu ben tek başıma yapmadım. O zaman neredeydiniz diye soruyor.

0: Şimdi her iki tarafta da haklılık, haksızlık payı var. Ben kendi partim açısından baktığım zaman birbirlerini yesin diyebilirim. Ama demokratik siyaset açısından baktığımda üzülüyorum. Muhalefet böyle olmaz. Ne muhalefetin iktidar partimize muhalefet anlayışını tasvip ediyorum, ne de birbirlerine karşı muhalefet tarzlarını tasvip ediyorum. Şimdi bu üslup mu? Ya Kemal Bey'i kişi olarak çok severim. Çok düzgün, dürüst bir insandır. Siyaseten çok eleştiririz. O ayrı, bahsi diğerdir o. Bu üslup mu Kemal Bey? Yakışıyor mu bu?
1: Demese daha mı iyi bunları bugün?
0: Yani peki İmamoğlu kimin adayıydı? Yani bir insanı Cemil Togay'ı ihbarcı, ihbarlarıyla bir başka insan önceki belediye başkanı hapse tıkamış bir insan olarak suçlamak hakkaniyetle bağdaşır mı? Bir yanda işte yeni partili belediye başkanları içerideyken efendim bir mahkeme gereğini yapsın diyeceksiniz. Cemil Togay da müfettişlerin hazırlamış olduğu bir rapor istediği evrakları teslim etmiş. Yani bu ihbarcılık mı? Yani müfettişlere yardım etmesin mi yani? Veyahut da işte oluşturulan raporu adli mercilere, kendisinden isteyen mercilere teslim etme. Üstünü mü örtsün yani? Bir anda...
1: Niye söylüyor bugün bunu?
0: Şimdi
1: Ben demiştim.
0: bakın siyaset doğru değil. Her genel başkan zaman zaman yanlış insanların seçebilir. Bilemezsiniz ki. Bakınız. Bizim içimizden çıkanları bakınız ya. Cumhurbaşkanı yapmışız, meclis başkanı yapmışız, bakan yapmışız, başbakan yapmışız, genel başkan. Ama günün bir sonunda bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanımıza karşı çıkıyor, partimizden ayrılıyor, gidiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey nedir? Partindeyken sahip olduğun üslubu ayrıldıktan sonra da göstermelisin. Ben Kemal Bey'in üslubunu doğru bulmuyorum. Cemil Togay'a yöneltilmiş, şu an partili arkadaşımızdır. Onun hukukunu elbette ki ondan önce de ondan daha fazla da savunuruz. İhbarcı diye nitelendirmesini son derece yakışıksız buluyorum. Efendim bu senin adayındı, bak işte yaptığını. Peki İmamoğlu kimin adayıydı? Kılıçdaroğlu'nun adayı değil miydi?
2: Suç varsa ihbar hem erdemdir hem yükümlülüktür.
0: Tabii, tabii yani şimdi diyelim ki Cemil Togay bir takım yanlışlıklar, usulsüzlükler tespit etti. Bunu bildirmesin mi yani? Üstünü mü örtsün istiyor yani? O zaman efendim Kemal Bey'in partimiz arınmalı, arındırılmalı söylemi ne yana düşüyor? Bir anda Tunç Suyer'le ilgili bir şey sonduğu için ihbarcı diye suçlayacaksınız. Bir anda da partimiz kendi tafralarından arınmalı bilmem yolsuz. Ya şimdi ya siyaseti bu kadar şey dönüştürmemek lazım. Şimdi şunu söylüyorum ben. Beşli çete, beşli çete. Yani insanlar bu ülkede iş yapmasınlar mı? Yani ne kadar ayıp şey yani ben o şirketlerin avukatı falan değilim ama hepsini tanıyorum. Hem Mehmet Cengiz'i de bilmem kimsenin avukatı değilim bu şey de değilim. Yanlış yapmışlarsa zaten hukuk gereğini yapar kimse ayrıcalık tanımayan bir hukuk sistemimiz var. İyi ki de var yani. Ama yani bir siyasetçinin dili mi bu yani? Diyelim kendisi iktidarda olsa Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir veya işte Cemal Kalyoncu hiçbir iş almayacak mı yani çete? Çete ne demek? Peşinen suçluyorsunuz ya. Siz bir yargıç değilsiniz. Varsa bunların iş ve işlemlerinde bir usulsüzlük, yolsuzluk, arsızlık belgeleri değil mi? Adliye teslim edersiniz, yargıda gereğini yapar. Ama insanları ekranların karşısında böyle lekelemek siyaseten doğru bir üslup mu? Yani zaten Özgür Özel de ak sütten çıkmış ak kaşık ya maşallah. Her hiçbir şey bir oyun vardı, hiçbir şeyim yoktu. Şimdi bunlar çok böyle eski genel başkandır. Efendim utanç verici yalan. Ya adam Cumhurbaşkanlığında ayrıldığında.
3: Hayatında bu kadar utanç verici bir yalan
0: evet.
3: Duymamış.
0: Şimdi sen hüngür hüngür.
2: Deniz Bey bir video attı Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı. Diyor ki Özgür Bey devir teslim töreninde. Kemal Bey bir genel başkanın bilmesi gereken meseleleri bana bir saat boyunca anlattı.
0: Evet. Şimdi hayır bir de
2: bunu da anlattığını
0: Semih
2: iddia
0: Hanım, hüngür hüngür ağlamışsın ya. Partinin başından ayrıldığı gün Cumhurbaşkanlığının ya biraz insanda vefa diye bir şey olur. Tut ki Kemal Bey ağzının ayarı kaçtı söyledi. Ya sen farklı bir duruş sergile ya. Sen farklı bir duruş sergile ya. Bu kadar agresiflik.
1: Sessiz mi kalmalıydı?
0: Bu kadar hayatımda hiç böyle utanç verici bir yalanla karşılaşmadım demek bir genel başkana cevap verirken kullanılması gereken sözler midir yani? Tut ki Kemal Bey'in söyledikleri yanlış bile olsa. Ya sen bir farklılığını göster. Yani veli nimetim kabul etmişsin, seni siyasete taşımış, önemli makamlara getirmiş. Bak 3 dönem mecliste beraber siyaset yaptık yani. Biz birbirimizi tanırız yani. Bu insan sizi grup başkan vekilliğine, grup başkanlığına, makamlara taşıyan. Tut ki yanlış bir kelime kullandı. Ya bir genel, eski bir genel başkana böyle şey söylenir mi ya? Yalancı. Eski genel başkan çok saygın bir belediye başkanına, saygın bir ilimizin belediye başkanına sırf parti değiştirdi diye ihbarcı diyor.
2: Eski değil canım, Kemal Bey hala genel başkan.
0: Ha, şu anda da genel başkan. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir İktidar Partisi milletvekili olarak, mensubu olarak baktığım zaman birbirlerini yesinler diyorsun. Ama ülkemize yakışmıyor. Demokratik siyasete yakışmıyor bu üslup. Özgür Özel biraz daha böyle rafine bir dil kullansın. Biraz da sinirlerini alsın. Evet, çok zor koşullar altında şu an partisi, psikolojisini anlayabiliyoruz. Eyvallah. Ama yani ekran karşısında konuşurken insan biraz da özenli bir dil kullanabilir. Bu arada kendisini tebrik edeyim. Sevgili Bakanımız Mavinur Özdemir hanımefendinin babasıyla ilgili yapılan, kendi partili milletvekili yapmış olduğu suçlamadan dolayı, iftiradan dolayı babasından özür dileme erdemliliğini göstermiş. Ya yani kendilerine bir şey yapıldığında masumiyet karinesinin ne haklı olarak ileri sürenlerin, lekelenmeme hakkını dillerinden düşürmeyenlerin, çok saygın bir bakan, hanımefendi bir bakanımızın su ismi benzerliği üzerinden babasını, ya lekelenmeme hakkını hepimiz çok özenle korumalıyız ya. Özenle korumalıyız ya. Siyasetçiler birbirleriyle mücadele ederler Semih Hanım. Bu siyasetçiler aynı zamanda aile üyesidirler. Eşleri var, çocukları var, aileleri var. Hesabım varsa kendisiyle gör. Bir babası üzerinden, muhterem bir baba üzerinden bir bakanı suçlamak, hiçbir belge, bilgi yokken, bunlar hoş şeyler değil. Yani şunu söylüyorlar, siz bize yapıyorsunuz, halbuki bizim kimseye bir şey yaptığımız yok yani, yargı orada. Biz bu ekranlarda da inşallah bütün bunlar doğru çıkmaz. Yargı kararlar neticesinde oturup konuşacağız, masumiyet karinesine sonuna kadar. Ama bu iddialar doğruysa da yargı gereğini yapmalı, kim yaparsa yapsın. Bütün bunlar ilkesel olarak savunan bir partiyiz. Şimdi ama pervasız bir biçimde kendi milletvekilleri, partilileri, bakanlarımız hakkında, arkadaşlarımız hakkında hiçbir bilgi belge sunmadan her türlü lekeleme yoluna gidiyorlar. Ya bu siyasetten de vazgeçsinler. Bir farklılıklarını görelim ya. Kemal Bey'e cevap verirken farklılığını görelim. Muhalefet tarzındaki farklılığını görelim. Türkiye'nin sorunlarının çözümüne dair ne önerdiklerine bir bakalım.
1: Peki.
0: Ben şahsen Mehmet Metin olarak, bir siyasetçi olarak, yeni partinin Türkiye'nin meseleleri hakkında CHP'den farklı ne önerdiğini bilmiyorum. Bilmek istiyorum ya, adın yeni. Ne öneriyorsun? CHP'den farklı ne öneriyorsun? Niye CHP'de değilsin? İmamoğlu, Ekrem Bey'in öne çıkarttığı bir siyasi figürdü.
3: Kemal Bey.
0: Kemal Bey'in, değil mi? Hiçbirimizde. Yok. Beylikdüzü'nde herkesle karşı çıktı belki o dönemde. Bununla seçim kazanamadı.
2: Kendi bile diye karşı çıktı İmamoğlu.
0: Evet. Şimdi.
2: Kazanamam dedi.
0: Kendisi İmamoğlu'nun liderlik yaptığı bir hareketin genel başkanı. İmamoğlu'nu siyaset sahnesine çıkartıp güçlendiren Kemal Bey de birdenbire hain bilmem. Ya böyle bir siyaset olmaz yani. Her iki tarafa akıl vermek bize düşmez. Nasıl biliyorlar şöyle yapsınlar, ama demokratik siyaset adına hoş bir manzara değil bu. Muhalefet adına da hoş bir manzara değil.
1: Peki bir şey merak ettim. Şimdi Sermet Bey, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği bu raporlar varsa ve Özgür Özel'le paylaşıldıysa, o zaman aklı şu soru gelmiyor mu? Niye aday gösterildi?
2: Ya Özgür Bey değişim hareketiyle birlikte, İmamoğlu'yla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ele geçirince, bunu butlan kararı nedeniyle kullanıyorum, hukuki bir tabir, İstanbul Başsavcılığı'nın da aynı şekilde nitelemesi, partiyi ganimet gibi gördü. Niye böyle söylüyorum? Kendisinin geçen hafta bir videosu yayınlandı. Bir dost meclisinde yemeli içmeli bir masada çekilmiş. Kendi veya yakın çevresi tarafından çekilmiş. Bir şekilde internete düştü. Diyor ki İzmir benim kılıç hakkım. Böyle vahim, böyle çirkin, Böyle talihsiz bir yaklaşım olabilir mi?
3: Ne diyor kılıç?
1: Kılıç hakkı. Ne demek o?
2: Kılıç hakkı nedir biliyor musun?

0: musunuz?
1: Ya.
0: Fethedilen bir beldede ganimet paylaşılırken askerlere, komutanlara ganimetten pay verilir.
1: Bunu Özgür Bey mi söyledi?
0: Tabii.
2: Ben görmedim böyle bir şey.
1: Yani, ama İzmir son bir ikinci defa işgal edildi diye tweetler gördük.
0: Yok, onunla ilgisi yok. Yani ya Cumhuriyet Halk Partisi kongresini almam hasebiyle diyor Özgür Bey.
3: Yani başardığım için, ben aldığım
0: ben
3: için.
0: Ben aldığım için diyor, İzmir'de benim kılıç hakkım diyor.
2: Allah. Niye İzmir'i Özgür Özel almadı ki?
0: Hayır hayır, İzmir'in adayını ben belirleyeceğim diyor. Bura benim arpalığım diyor, tırnak içinde. Ya vallahi bakın, açın internette yazın, belki videoyu bulabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hani niye bu hale geldi diyorsunuz ya. Değişim hareketi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ganimet gibi gördü. Belediyeleri de arpalık gibi. Böyle harçlık dağıtır gibi kendilerini destekleyenleri belediye başkan adayı yaptılar. Seçilecek yerlerden garanti yerler. Orada hatırlatmakta
3: fayda var. Cemil Tugay değişimin ilk şeylerinden.
0: En büyük destekçilerinden.
3: Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na
0: karşı çıkmıştı. Hatta 12 kişilik ceza davasında sanık şu an hala.
3: Evet.
0: Kurultaya şaibe karıştırma iddiasıyla ilgili. Çok esaslı iddialar yok bu arada Cemil Bey'in şeyiyle ilgili diğer sanıklara nazaran, ama yine de sanık. Ne yaptılar? Mesela Çankaya'yı Veli Bey'in bir akrabasına ve Özgür Bey'in avukatına, Veli Bey'in mecliste danışmanlığını yapmış.
3: Çankaya'da kaç tane aday yarıştıydı?
0: Aday değildi arkadaş.
3: Adam o işte değildi yani.
0: Çeşme'yi mesela ne yaptılar? Urla'dan aday adayı olan Sayın Denizli'nin kızı hanımefendiye verdiler.
3: Çiğli bir gecede değişti. Şimdi aday gitti, AK Parti'ye gitti biliyorsun.
0: Yani ganimet gibi görüp.
3: Demek ki çok kılıç hakkı kullanılmış.
0: Evet. Farklı evet. Yani sadece Özgür Bey kullanmadı. Evet. Veli Ağbaba kullandı.
3: Ekrem Bey kullandı.
0: Ali Mahir Başarır kullandı. Ekrem Bey kullandı. Dolayısıyla bu kılıç hakkı mantığı partiyi bir ganimet gibi gördükleri için bugün bakın biraz önce ilk
2: ama bahiste, bugüne döndüğümüzde yani bu tartışmalara baktığımızda
0: bu
2: da
0: belediye
2: geçmiş
0: başkanları
2: dönem
0: neden geçiyor, siyaset niye bu kadar kirlendi meselesinin hepsinin altında maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2,5 yıl idare etmek olanağını hukuka aykırı olarak ele geçiren bu yapıda aramak gerekir.
2: Geçmiş dönem hesaplaşması da bitmiyor aslında.
0: Ama bakın bugün sürüyor işte. Bu belediyeler
2: i̇şte
0: niye geçiyor?
2: Bugüne gelelim
0: onu
2: dedim
0: oldu,
2: ya.
0: Bu ne oldu? Burada ne var? Hepsinin arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence ganimet olarak görülüp, kılıç hakkı olarak görülüp bu şekilde bir dönem muameleye maruz kalması var maalesef.
2: Peki. Çok özür dilerim. Devir teslim töreninde Kemal Bey'in ve Özgür Özel'in birlikte yaptığı bir açıklama var. Onu da bir duyalım. Onu da üzerinden gideriz. Faik Bey hiç konuşmadı bu konuyla ilgili.
4: Az önce bana bir genel başkanın bilmesi gereken ve öğrenmesi gereken öğütleri, tutması gereken öğütleri bir saate yakın bir sürede aktardı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde olan ve Atatürk'ten bugüne miras bir geleneği sürdürerek aktardığı bilgileri ve o bilgiler için yapmam gerekenleri, almam gereken tedbirleri, dikkat etmem gereken hususları aklımın en nadide köşesinde bir an bile uzak tutmadan, unutmadan yerine getiririz. Önce
3: bak bu niye önemli? Az önce bir şey okudun sen. Sabahki açıklamada Özgür Özel diyor ki böyle bir şey bana söylemedi,
2: evet.
3: Bir şey. Orayı bir bulursan şimdi
2: sabahleyin
3: sabah
2: dökümleri okudum, inanamadım. Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması yönünde görüş bildirdiği tek bir isim olmadı.
3: Bir de böyle bir görüşme olmadı mı diyor Devir Teslim. Öyle bir şeyler var sanki. Yani olmadı ama zamanında da demiş ki bir saat bana aktarılması gereken her şeyi aktardı diye. Onun için söylüyorum. Ya bu kavgalar, bu gürültüler boşa. Yani bir de çıkıp yani Cemil Tugay niye parti değiştirdiği açıklasınlar. Ona baksınlar. Onun yok, onun da, bunun da öyleydi, böyleydi. Yazık oluyor. Boşa düşüyorlar ve yani bir yerlerde artık biraz yalan da söyleniyor. Hoş
2: bunu
3: değil.
2: Söyleyen Kılıçdaroğlu Alişer. Ben Özgür Bey'e kurultaydan sonra sadece bir genel başkanın
3: Özgür Bey de diyor ki, evet,
2: konuları
3: Özgür
2: aktardım.
3: Bey de bu sabah diyor ki hani böyle bir şey konuşma olmadı, bana bir şey aktarmadı diyor. Ama şimdi kendisi zamanda demiş ki biz bir saat görüştük, bir genel başkanın aktarması gereken şeyleri aktardı diyor.
2: Servet Bey siz tamamlamış mıydınız? Faik Bey'e geçeceğim.
0: Evet, evet.
2: Buyurun.
5: Çok kısa, seri bir şekilde özetleyeyim. En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Hazin bir tablo. Bugün siyasetle ilgilenen kim olur? Bak ben hep kitabın ortasından konuşuyorum, kamuoyu da beni iyi bilir. Siyasetle ilgili kim varsa, gazeteci, siyasetçi, sorsak desek ki CHP'nin kaleleri nereler? Birazdan geleceğim ama İzmir, Beşiktaş.

0: Kadıköy, Çankaya'yı sayar. 100 kişiye sorsak 95'i bu cevabı verir.
1: Garantiyi.
0: İzmir gitmiş. Çankaya Belediye Başkanı tutuklu, Beşiktaş Belediye Başkanı tutuklu, Kadıköy boşta. Elbette hukuk kararını vermeden, ben hukukçu değilim, haddimi bilirim. Hukuk kararını vermeden herkes kanun önünde suçsuzdur. Ama ben Beşiktaş'ta doğdum, Beşiktaş'ta büyüdüm, siyasete Beşiktaş'ta başladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olanlar da, yeni partinin içerisinde olanlar da Beşiktaş'ta dönen bazı şeyleri çok iyi biliyorlar. Aynı şey Çankaya için geçerli. Cumhuriyeti kuran bir parti, dünyanın en eski partilerinden bir partinin 4 tane amiral gemisinin ikisi tutuklu, biri AK Parti'ye geçmiş. Gelelim İzmir'in sol veya CHP'nin kalesi olması mevzusuna. Rakamlar hiçbir zaman yalan söylemez. 84 Burhan Özbatır'a, Anavatan Partisi, 89 SHP kazanmış, 94'te dönmüş, DYP'den bir daha kazanmış. Cem Uzan Genç Parti'yi kurmuş, Sakarya benim memleketim, Sakarya'dan sonra en yüksek oy aldığı yer İzmir. İzmir solun kalesi falan değil. İzmir AK Parti karşıtlığının vücut bulduğu bir yer, vermiyor oy. Böyle bir seçmen kitlesi var. AK Parti bana uzayı getirse diyor, ben vermeyeceğim. Saygı duyabilirsiniz. CHP ana muhalefet olduğu için CHP'de bulunuyorlar. Ama CHP ve Yeni Parti bunu çok kötü kullandı. İki, hiç kusura bakmasın. Ben Özgür Özel'le beraber milletvekilliği yaptım. Lider değil genel başkan. Altını çiziyorum. Niye? Bir lider çıkar şunu söylerdi. Evet, parti meclisinde karşı oy yok. Benim de herkes gibi bir oyum var. Ama sorumluluk bende. Hata bende. Hakkınızı helal edin, özür diliyorum. Özür dilemek bir erdemdir. Ben de çok hatalar yaptım milletvekiliyken, özür diledim. Kabul etmişlerdir, etmemişlerdir ama lider budur, bu genel başkan. Diyor ki herkesin bir oyu var, benim de bir oyum var. Kardeşim sen asıl patronsun, lider sensin. Ama sen bu açıklamanda genel başkan olduğunu gösterdin. Gelelim başka bir konuya. Bakın Özgür Özel ve arkadaşları, çok yekten söyleyeceğim. Hem kendilerine, hem CHP'ye, hem ülkeye çok yazık ettiler. Neden? Siyaseten bir şey söyleyeceğim. Kaç milletvekili geçti Özgür Özel'le beraber yeni partiye?
2: 90.
0: 90. Kaç belediye başkanı geçti? 250. CHP'nin zaten 400 belediyesi vardı, 250'si buraya geçti. Yani %70, %80 oraya geçti. 135 vekili vardı, 134 de olabilir. 90'ı buraya geçti, aynı oran. 130. Ya Sayın Özgür Özel, sen butlan kararının yanlış olduğunu düşünüyor olabilirsin. Haksızlığa uğradığını düşünebilirsin. Ya 90 vekil senle, 250 belediye başkanı senle, sen partide kalsan Kemal Bey'i kongrede, kurultayda darmadağın ederdin ya. Ama 3 ay sonra, ama 5 ay sonra, ama 6. Kaçamaz ki kurultaydan. Yapacaktı kurultayı. 90 vekil senle beraber. 250 belediye başkanı senle beraber. Şimdi bakın, ben geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren isimlerden bir tanesiyim. Doğru. Ya. Milletvekiliyken de milletvekilliğim bittikten sonra gidip sonra helallik istedim.
2: 90 vekil dönüyor ama geri.
0: Başka bir şey söyleyeceğim.
3: Tamam şimdi, mı dönüyor?
0: Ya başka bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi geçiş söylüyorum. Döner dönmez beni o ilgilendirmiyor. Kemal Bey en çok eleştiren isimlerin bir tanesiyim. Ama eğriye oturalım, doğruyu konuşalım. Bölen Kemal Bey değil ki. Bölen sizsiniz ya. Partinin içinde kalsaydınız siz kurultayı güle oynaya kazanırdınız.
1: Şeyin altını çizmek
0: güle lazım. Oynaya kazanırdınız.
1: Faik Erol mesela kovulmadı. Oğuzhan Salıcı mesela muhalifleri yaşatıyor Kemal Bey.
0: Tabii,
1: bir şey yok.
0: Tabii. Yani
1: bu biraz hani zaten ayakları eşikteydi, gitmek istiyorlar.
0: Bakın bir de şunu söyleyeyim size. Çok güzel bir şey söyledi. Kemal katkı Bey, sağladı. Her şeyi konu. Ben Kemal Bey'i saygı çerçevesi içerisinde eleştirdikten bir hafta sonra bile randevu istedim. Milletvekilinin bitmesine rağmen buyurun Faik Bey dedi, kabul etti. Ya ben Ekrem İmamoğlu'nu bir kere eleştirdim, adam bir daha bana randevu vermedi. Ya şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım yani. Şimdi ben hiçbir yere üye değilim, bağlılığım yok. Ya bagajım boş benim.
1: Neyse, hayırlı
0: ama
1: olmuş randevu.
0: Ama şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi Kemal Bey'in bu demokratlığını, tamam hataları olmuştur, yanlışları oldu tabii ki. Kendi de kabul ediyor. Ama yani sen 90 vekil sen de 250 belediye başkanı sen de sen ayrılıyorsun ya, gidiyorsun.
4: Olmasaydı zaten sonra böyle grup başkanı yapmazdı. Yani.
0: Bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın.
1: Büyük hatası.
0: Demin
1: hatası.
0: Ne konuştuk? Son şunu söyleyeyim. Program, insanlar yer değiştirebilir. Taraf değiştirebilir. İki ama çok şey. Radikal konuşan insanlar taraf değiştirdiği zaman olay oluyor. Niye? Cemil Tugay'ı ben niye konuşuyorum? Ben geçersem beni eşim boşar, annem evlatlıktan reddeder deyip geçersem ben seni konuşurum. Malzeme vermeyeceksin bana.
3: Ne gerek var?
0: Ne gerek var? Onu da söyledi. Konuşmamak
4: konuşma,
0: lazım.
4: Sen de yarın geçebilirsin. Arzu kardeşim. Klimayı
0: ben hiç zaman öyle konuşmamışım. Konuşan bir adam değilim.
4: Yok,
0: ben böyle
4: yok, şey kesin diyorum.
1: Sana yani diyor, AK Parti'ye
4: sonuçta aynı gelenekten geliyoruz. Sen de
0: hayır bak, ben başka bir şey söylüyorum. Böyle radikal konuşmalar doğru değil diyorum.
2: Tabii tabii.
0: Özgür Özel sizin hiç kusura bakmasın.
3: Niye böyle bir şey
0: bakın,
3: deme gereği duydu
0: şunun
3: acaba?
0: Için diyorum, hemen bağlayacağım. Hemen bağlayacağım.
4: İnşallah o da geçer.
0: Özgür Özel
4: birlikte siyaset yapıyoruz.
0: Kemal Bey eleştirilebilir. Yollar da ayrı. Ama konuşacak en son kişi. Neden biliyor musunuz? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında ben kürsüye son kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak çıkıyorum. Hakkınızı helal edin. Cumhurbaşkanı adayını açıkladı ya. Hüngür hüngür ağlayan iki kişi vardı. Bir tanesi Özgür Özel. Bakın ağlamak nedir? İnsan çok mutlu olduğu zaman ağlar. Üzüntülü olduğu zaman, duygusal olduğu zaman. Orada 135 milletvekili var. İki,

hüngür hüngür ağlıyor. İki sene sonra Özgür Özel'e soruyorlar yayında, televizyonda. Siz Kemal Bey için hüngür hüngür ağlamıştınız. Bugün hala söylediklerinizin elbette arkasındayım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasetinin, var orada izleyenler baksınlar, Türk siyasetinin gördüğü en dürüst liderdir. Adam 450 kilometre yürüdü hak, hukuk, adalet.

0: benim de yüzüme vursunlar. Ama böyle biraz önce Sayın Mehmet Metiner güzel bir şey söyledi. Siyasetçi bu kadar keskin konuşmamalı. Konuşursan böyle golü yersin. Sen bunları söylüyorsun. Genel başkanlığı aldı, geçti. İlk röportajlarından bir tanesine diyor ki, Kemal Bey zamanında değişimin önünü açsaydı, bizlere fırsat verseydi, yol verseydi, biz bu yola sapmazdık. Ya el insaf, hüngür hüngür ağlayan sen, 2 sene sonra ağlamanın arkasında durup Kemal Bey Türk siyasetinin en temiz, en dürüst lideri diyen sen ve de üstüne diyorsun ki kim Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istiyorsa gizli AK Partilidir. FETÖ'cü. Bunu söylüyorsun. Bir de son bir şey söyleyeyim, bakın. Beden diline baktığınız zaman, bunun eğitimini alanlar iyi bilirler. Özgür Özel zor günlerden geçiyor olabilir, kolay değil. Parti kurdu, maddiyat, maneviyat üstüne geliyorlar ama şu açıklamadaki yüz ifadesi, ya bir kin, bir nefret, bir suçlunun kendini aklama telaş, çıkıp şunu söyleyeceksin kardeşim, insanlar bunu merak ediyorlar. İzmir gitti ya, gitti İzmir. İzmir gitti ama öyle ama böyle gitti. O onu suçlasın, bu bunu, sonuç gitti. Sen çıkıp diyeceksin ki en büyük hata bendedir. Hakkınızı helal edin. Hala Kemal Bey için şu utanma.
1: Bir yere gitmedi ya. Eminerler
0: de
1: aldı.
0: Ya sen de dur.
2: Sen oradan
3: CHP açısından.
0: Ya sen.
1: Ya Özgür Özel'in elinde
0: işte
1: kalsam
0: iyi. İşte bak şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Beraber de görev yaptık. Oturup şunu düşünsün. Sen Mehmet Metiner'i şey bile ya. Bak Mehmet Metiner'i bile derken şöyle saygı duyuyorum. Şöyle. Niye ne diyor? Birbirlerini yesinler gülerek kinayeyle. Bu duruma düşüyorsunuz kardeşim ya. Bu duruma niye düşüyorsunuz? Sandıkta AK Parti'nin yenilmesini bekleyen milyonlar var ya sandıkta, demokratik yolla. Siz umut olmaktan uzaklaşıyorsunuz.
2: AK Parti'yi yenelim diye de Basra'yı harap etmeye gerek yok
0: tabii
2: ama.
0: Tabii ya. Yani aynen öyle, yazık günah ya.
1: AK Parti düşmanlaştırıyor.
4: Kemal Bey de aynı şeyi söylüyor
0: yok. Sandık
4: hala.
0: Diyoruz.
4: Rekabet bakalım da Erdoğan mı seçilsin diyor.
2: Ya bak şöyle, tamam Erdoğan seçilmesin diyebilirsiniz ama ne pahasına olursa olsun Erdoğan seçilmesin demek tabii. Bambaşka bir şey.
0: Bir de bakın son bir şey daha söyleyeyim. Türkiye 2 haftadır krizi konuştu değil mi? AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yapan bir isim, eski bakan tartışıldı.
4: Bir dakika bir duyalım Faik Bey'i, geleceğim.
0: Türkiye 2 haftadır büyük bir...
1: Siyaset düşünürsen kumaşın oraya çok uygun.
0: Bak Türkiye 2 haftadır büyük bir krizi konuştu değil mi? Bir bakan, eski genel başkanımız. AK Parti'den hiç kimse o hanımefendi için ne dedi? Partimiz yanlış, bunu kabul etmiyoruz dedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılanlar için, onlar geride kalan, ne kadar ağır ifadeler. Ne kadar hakaret var şeyler. Bak AK Parti değil mi? İstifa bize uymuyor dendi. Bu ayıp dendi. Hiç kimse küfür etmedi. Hiç kimse geçmişini sorgulamadı. Aslında. Ya bu kavga şekli, bunlar ayıp şeyler ya. Bunlar malzeme vermek ya. Siz malzeme veriyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı kendine karşı aday olanlara bile bu kertede şey yapmadı ya.
1: Kesinlikle. Tabii,
2: tabii. Yok saydı, muhatap almadı.
0: Hayır bak tarihin
2: bazen imalı eleştiriyor ama.
0: Tarihin en büyük krizlerinden biri olan fon krizine muhatap olan kişi hakkında hiçbir AK Partili hakaret vari kelime kullanmadı. Reise bu yapılmaz dedi, hakkımızı helal etmiyoruz dedi ama bu nedir ya? Özgür Özel'in söylemlerine bak. Ya ben şunu gördüm ya. Bak Kemal Bey'i savunmak durumunda bıraktılar bizi. En çok eleştirenlerden biri olarak. Partiden ayrılırken duvarlara hain Kemal, bilmem ne Kemal. Gürsel Tekin için söylemedikleri kalmadı. E daha siz 5 sene önce diyordunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başarılı il başkanı Gürsel Tekin. Ne ailesi kaldı, ne çaycılığı kaldı. Yapmayın bunları. Bu kadar birbirinize sert girmeyin. Bunu izleyen insanlar oy verir mi kardeşim? Anadolu'da insanlar buna bakıyor, izliyor.
4: CHP ya. Genel Merkezi'ne girildiği gün de çok sert ama yani. Görüntüler.
5: Semih Hanım.
4: Buyurun. Yani, bu arada siz yanıt verdiniz mi Mehmet Bey? Geçiyor musunuz AK Parti'ye? Ha, bir evet. Duyalım.
5: Transfer söz konusu.
4: Bayağı açık açık teknik yani.
2: Ben AK Parti
1: çay içiyorsun. Dinledim.
4: Evet.
2: O nere oldu?
4: Canlı ben
5: çok beğendim. Bu çay içinler bence.
4: Bence de. Erken ayrılmak isterseniz.
2: Kendisine teşekkür ederim.
1: Gerçekten ben gurur duyarım. Yani çok.
2: Bakın o nere oldu? Türkiye Cumhuriyeti'ne evet. 25 yıldır tarihinin çeyrek asrı ve çeyrek asır kadar, çeyreği ve çeyrek asır kadar hizmet eden bir hareketin bir temsilcisinden davet almak onur eder.
5: Güzel. Bak siyaset bu.
4: Tamam kapı
5: işte.
4: Aralandı.
2: İnan hayır sen, ya öyle bir niyetim
1: sen
2: yok.
1: Sen AK Parti bakın, siyasetine çok anlamlı katkılar sağlarsın.
2: Varoluşsal bir zıtlık yok bizim aramızda. Biz aynı.
4: Tamam.
0: Kesinlikle.
2: Ya ben anlamıyorum.
5: Sadece hayırlısı olsun.
4: Hayırlısı olsun.
0: Evet.
5: Rozet törenine bizi de çağırırsınız artık.
1: Hayır zaten sen bizdensin.
0: Ev kökenim ana vatan partisi. Beni sorgulamaya gerek yok.
5: Semih Hanım buyurun. Şimdi az önce Mehmet Bey'le arada biz de konuştuk da Sayın Kılıçdaroğlu herhalde Özgür Özel'e sen de benim hatalarımdan birisin diye söylese yeridir diyorum. Çünkü hikaye öyle. Şimdi bir kere bu üslup vesaire çok
4: şarkıyı
5: konuşuyoruz.
4: Şarkıyı duyalım arkadaşlar.
5: Diyecek bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. İçerikteki o beşli çete vesaire. Şimdi o zaman şöyle bir şey oluyor. Yani Cemil Tugay

0: AK Parti'ye geçmemiş olsaydı biz bunları hiç duymayacaktık. Değil mi?
1: Yok, daha önce üstte leke vardı. Cemil Bey de yok.
2: Kemal Bey daha önce söyledi.
3: Evet, daha önce söyledi aslında.
2: Beşli çete eleştirisi vardı. Cemil Tugay şey yok. Karşı yok. Yani.
1: Özgür Bey sütte leke var, bunda yok.
4: Kemal Bey bu konuda tutarlı, daha önce söyledi.
0: Tutarlı yok ama o. Şeyden İyi sonra, ödür, bölünmeden yedir. Önce mi söyledi?
4: Efendim?
0: Bölünmeden önce.
4: Tabii. Hayır, zaten en başında ben belediye başkanı yapılmaması tamam. Gereken isimleri söyledim, biri de o dedi. Ha, Karşıyaka'yı nasıl yaptı, o da öz eleştirisini yapıyordu.
0: Ama bugün de gündeme gelmesinin sebebi, bak sen aday
4: geçmese
0: gösterdin, bu böyleydi, ben sana gösterme dedim, böyle oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şimdi her halükarda ikisi de sorumlu bundan. Ve biz şunu yaşadık. Muhalefet, Türkiye'de asıl problemin muhalefet problemi olduğunu söylerken şöyle eleştirildi gazetecilerde, herkeste. Ya iktidar dururken muhalefete mi laf söylüyorsun? Muhalefet, ya bu nasıl bir şey? Yani şuraya bakın. Muhalefet kendi içinde daha düne kadar işte konuşuyoruz. Bugün böyle bir noktaya gelmişler. Ya bunu hani bir an önce çevirmeleri lazım ki sağlıklı bir siyaset ortamı olsun, değil mi?
3: Biraz da iktidarın çok güçlü olduğu bir ülke olduğumuz için mi böyle oluyor
0: tamam,
3: acaba?
0: Tamam, kabul. Kabul. Ama şimdi bir meşhur bir laf var ya, hep dış güçler meselesi vardır yani. Hı. Ya ne olursa olsun sen sahadasın. Hani
4: doğru.
0: Bu ülkede Fenerbahçe'de bir örnek vereyim. Özür dilerim bir saniye. Fenerbahçe'de bir genel başkan şöyle bir laf etti. Tarihi bir laf. Anladım. Ben burada başkan oldukça Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. E o zaman ya bu bunun gibi bir şey. Hani öyle değil. O zaman sen niye Fenerbahçe başkanı oldun? Hiçbir anlamı yok. O zaman Fenerbahçe diye bir takım olmasın. Yani Fenerbahçelilerden özür dilerim. Kötü bir şey söylemiyorum. Yani ben de Fenerbahçeliyim. Burada da böyle. Yani iktidar her şeyi iktidar yapıyor. Zaman. Bizi engelliyor, bizi bölüyor falan filan. Yani burada rekabet edeceksiniz. Bölünmeyeceksiniz, çözüm bulacaksınız. Şu andaki suçlama, hele ki Sayın Özgür Özel'in hayatımda duyduğum, ne utanç duyduğum en büyük yalan diye bu yalanı söyleyen kişi, yani yalancının Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
0: Hiç duymamıştım, tamam. Sizlesi. Yalanı söyleyen olarak kimi tarif ediyor? Yani, açık yani.
1: Özgür Bey kendi...
0: Olacak şey değil.
1: Yani bakın kendi, biraz hiç. Önce dedim ya hani izlemedim, okudum diyor. Şimdi Özgür Bey... Gerçekten zor bir dönemden geçiyor ama ben burada Sadi Bey'in şeyine de katılmıyorum. Yani muhalefet sorunu yoktu, oluştu. 2023 seçimi %48 oy aldı muhalefet. Kemal Bey'in önderliğinde ve adaylığında. 48 alan 50'yi de alırdı, kimse şey yapmasın. O süreçte Kemal Bey'in hançerleyenler millete hesap vermeli. Bunu samimi
0: ama
1: söylüyorum.
0: Ama işte muhalefetin içinde değil mi gene hançerleyen?
1: Ya ama işte... Tayyip Bey'in söylediği gibi yani siz timsah gözyaşları dökerken Zoom toplantıları yapıyorsanız yani Özgür Bey iler tutar yanıyor söylediklerini. Gerçekten iler tutar yanıyor.
4: Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani, söylemeyeyim diyorum da özür dilerim. Yani şimdi tekrar söyledim. Eleştiririz ama ben bir saygı çerçevesinde konuşmaya. Ben Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde milletvekili oldum kardeşim.
5: Kesinlikle.
4: Ya
5: kesinlikle.
4: Türk siyasetini siz Özgür Özel sen 2011 yılında ilk defa benle beraber milletvekili oldun.
5: Aynı
4: ön seçimle mi çıktın?
5: Aynı dönemi.
4: Kemal Bey seni koymasaydı kim tanıyacaktı ya? Yok Manisa'da bilmem ne Eczacılar Odası çağırmış. Tabii ki değerli bir isimsin. Haddime değil sorgulamak ama yani lütfen ya Kemal Bey beni milletvekili listesine koymasaydı kim Faik Tuna'yı tanıyacaktı ya? Onun için ben Kemal Bey'i eleştirirken de edebimle adabımla eleştirmeye gayret ettim. Çok bu nasıl doğru. Bir konuşma ya? Sen gelmişsin diyorsun ki hayatımda utanç duydum büyük bir yalan. Kim için söylüyorsun bunu? Senin var eden bak tekrar söylüyorum çok başarılıdır. Eğitimi çok iyidir. Bizim de eğitimimiz öyle ama listeye konmasak seçebilir miyiz?
5: Çok.
4: Ön seçimle mi geldin?
5: %100
4: tercihli %100. Sistem mi vardı? E böyle olsa başımın üstünde yerin kadar yerim var. E Kemal Bey seni her seferinde listeye koymuş. Grup başkan vekili yapmış. Beraber görev yaptık. Yani bu insana bu söylenmez kardeşim.
5: Kesinlikle.
4: Söylenmez yani.
3: Küskün olduğu için mi acaba? Bir efendim? Kırgınlığı büyük
4: ben de
3: olduğu
4: çoğu
3: için
4: insana
3: mi?
4: Karşı kırgınım, küskünüm. Bana da neler yapıldı CHP'de. Sağcı dendi, AK Parti'ye geçiyor, Truva atı dendi. Ne iftiralara uğradım ama sözlerimi dikkatli seçmeye
2: ama
4: çalışıyorum.
2: Ama zaten siyasetçinin,
4: genel başkan olur mu
2: siyasetçiden
4: ya?
2: Beklenen bu. Üstelik muhalefet partisi, hani muhalefete hep, evet bu eleştiri hep bize de yapılıyor, hep muhalefete eleştiriyorsunuz. Çünkü iktidara ortak aday oldukları için, onların doğru bir yöntem geliştirmesi gerektiğini düşündüğümüz için eleştiriyoruz. Şimdi bak siyasetçinin yapması gereken bu zaten. Şimdi çok kızdığı için bu lafları ediyor. Yarın öbür gün bu ülkeyi ona versek çok kızdığı için savaş mı açacak İsrail'e oraya buraya yani? Bir ateş çemberindeyiz. İktidar öyle bir başarı hikayesi yazabiliyor. Yazıyor yani bu arada. Yani şimdi Birleşmiş Milletler'de gidiyoruz.

0: Netanyahu seni tehdit ediyor. Bu aslında baktığında zaman bir büyüklüğünü de gösterir Türkiye'nin yaptığını. Terörsüz Türkiye meselesiyle Orta Doğu'da yeni bir hat koyuyor. Hem masada hem sahada olacağını sinyallerini veriyor. Ukrayna'da Rusya ile savaş varken arabuluculuk üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve var, adı var. Amerika ile istediği zaman telefonla konuşabiliyor. Şimdi sen bu koltuğa adaysın. Bu kavgayla mı? Seçmene bunu anlatamazlar. Yani bu daha sen bir tane...
1: Ya bir de ben Kemal Bey'in
0: bir
1: yerinde
0: belediye
1: olsam...
0: başkanını daha tutamıyorsun. Peki çok sinirlendin, yarın öbür gün Yunan'a savaş mı açacağız?
2: Nurettin Bey, yani sizi de unuttum zannetmeyin. Araya girmek istediğiniz zaman da girin. Zaten birazdan ben de söz vereceğim. Bir duyalım sizi.
1: Ben Kemal Bey'in yerinde olsam aslında bu tür siyasi polemiklere girmem. Mesela bugün Şırnak'ta, Cizre'de çok anlamlı köylere varınca anlamlı ziyaretler yaptı. Sürece verdiği destek o kadar değerli ki.
3: Çubuk'ta şehit ailemizi ziyaret
1: evet,
3: etti.
1: Evet, Çubuk'ta. Yani şu an Türkiye'yi bütünleştirmeye çalışan bir yeni siyasal aklın temsilcisi olarak çıkabilir. Yani bu tür, yani Cemil Togay böyle, Tunç Suyer şöyle. Gerek yok bu polemiklere. Bu çıkmazdır bu. Yarın da Kemal Bey Özgür Özel'e cevap veriyor. Ona ya gerek yok bunlara. Yani büyük liderler böyle küçük şeylerle uğraşmazlar. Bence Kemal Bey insan olarak büyük bir insan, değerli bir insan. Özgür Özel de değerli bir arkadaşımız ama yani siyaset yapıyor, sıkıntıları var ama kamuoyu karşısında insan kendisini ifade ederken hele genel başkanlık sıfatını taşıyorsa biraz da özenli bir dil kullanır ya. Bu kadar peki, agresif, bu kadar sinirli, bu kadar böyle ağzından çıkılmaması gereken kelimelerin sahibi olmak bunlar gerçekten hoş bir manzara değil. Bak bir karşılarında olduğum için hoşuma gidiyor olabilir ama ülkem adına ve buradan çağrıda bulunuyorum ya bu siyaseti normalleştirelim ya. Türkiye'yi demokratik bir normalizasyon sürecine hep birlikte sokalım ya. Siyaset kurumu itibarsızlaştırılıyor, siyasetçiler itibarsızlaştırılıyor. Lekeleme hakkını herkes riayet etsin, masumiyet karinesini herkes riayet etsin. Birbirimizin mağduriyetleri, eksiklikleri, kusurları üzerinden birbirimizi yerin dibine batırmamıza gerek yok ya. Birbirimizi imha edilmesi gereken düşmanlar olarak görmemize gerek yok. Rekabet ediyoruz ya, halk kimi seçerse gelir yönetir, belediyede de yönetir, iktidarda da yönetir. Yani ben Türkiye'nin böyle bir demokratik normalizasyon sürecine acilen ihtiyacı olduğu kanaat. Hepimiz dilimize dikkat edelim.
2: Peki.
1: Yani.
2: Nurettin Bey buyurun.
4: Teşekkürler Semiha Hanım. Şimdi ben stüdyodaki konukların Özgür Özel'den beklediği nezaketin beyhude olduğunu düşünüyorum. Çünkü Özgür Bey'in elindeki tek günah keçisi Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Özgür Bey'in seçmen grubu, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün siyasi partileri sosyal medyadan anlamsız bir şekilde fazla etkilendiğini düşünürsek, Kemal Bey'in bu çıkışına nezaketle mukabele etseydi, zaten tartışılmaya da başlandı kendisi Özgür Bey, çok daha şiddetli tepkiler alacaktı. Bu ilk söyleyeceğim nokta. İkinci olarak iktidar kavgası, rahmetli Demirel'in sözüdür bu. Tansu Çiller'le siz baba ve kız gibiydiniz deyince iktidar kavgası ne baba tanır ne evlat demişti. Hatırlayalım, Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evladıydı. Yani Faik Bey'i anlıyorum fakat işte şu noktadan sonra ben Kemal Bey'in sayesinde tanındım. Vefa, işte ona bir minnet borcum olmalı, daha nazik ifade etmeye çalıştım. Zaten bunu bir müddet yaptı Özgür Bey, yapmadı da değil ama kendi seçmen tabanı nezdinde bu çok olumlu karşılanmıyor. Dolayısıyla onun tonunu sertleştirmesini ben anlıyorum. Öte taraftan anlamadığım bir şey var. O da şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun gereğinden fazla yüklenerek Özgür Bey Cumhuriyet Halk Partisi yani yeni parti diyelim. Bu belediye başkanlığında yaşanan geçişlerin üzerine örtmeye çalışıyordu. Fakat artık mızrak çuvala sığmıyor. Ben bir soru sormak istiyorum. Özgür Özel ilk seçimlerinde iktidara geleceklerini söylüyor. Ankette oy oranlarının %40'lara dayandığını bile ifade etti bir dönem. Ya o zaman siz neden kendi siyasi elitleriniz nezdinde bir çekim merkezi yaratamıyorsunuz? Öyle ya, madem siz ilk seçimde iktidarsınız... İlk seçimde bu halk sizi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönderip size bir ülkenin yönetimini verecek. O zaman sizin belediye başkanlarınız size neden inanmıyor? Burada Ben Sayın Metiner gibi Türkiye'de iktidar ve muhalefet arasında bir eşit rekabet alanı olduğunu da düşünmüyorum. Türk siyasal hayatında bazı şeyler iktidara mübahtır,

0: bazıları muhalefete günahtır. İktidara mübah olan muhalefete günahtır. Ama burada muhalefetin bazı imkanları iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Mesela 1994 yerel seçim zaferinden bir genel seçim zaferi çıkarmayı başarabilmişti Milli Görüş kadroları. Yani muhalefetin her şeyden önce ahlaki üstünlüğünü kaybetmemesi lazım. Ama özellikle Cumhuriyet Halk Partili 2024'ten sonra Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, işte bir takım skandallar, mesela Uşak Belediye Başkanı'nın durumu akla geliyor. Şimdi bu olduğu zaman siz insanları ikna edemezsiniz zaten. Burada öte taraftan şimdi artık şeyle açıklanmıyor ya, sadece işte yargıdan korkma, kendini iktidar gemisine atma refleksiyle bunlar açıklanmıyor. Ya herkesin mi karanlık bir dosyası var? Herkes mi iktidardan çekiniyor? Yani siz daha önce Cemil Tugay'a dair sitayiş, yani çok sitayişkar sözleriniz var Sayın Tugay'a yönelik. Birçok adaya yönelik. Hatta Uşak Belediye Başkanı mı, Menemen mi, İçişleri Bakanlığı'nı yönetir dediniz. Şimdi bunlardan artık insanların size dair bu konuda bir hesap sorması gayet doğal Sayın Özel. Yani burada kendinizi Kemal Bey'i artık taşlayarak, şeytanlaştırarak bu garabetin üzeri örtülmez. Ya da iktidardan korkuyorlar mı? Ya korkuyor olabilirler. Bu da bir motivasyon olabilir. Ama her şeyi, bütün geçişi bu motivasyonla açıklamak çok yersiz. Sizin partinizin kurumsal mekanizmaları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı gelmeden önce ben yine ekranlarda söylemiştim bunu. Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Başkanlığı ne iş yapıyor diye bir soru sormuştum. Neden bu geçişler yaşanırken herkes öfkesini adaylara kanalize ediyor? Ya CHP Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın mevcut belediye başkanlarının siyasi aidiyetlerini pekiştirmek gibi bir görevi yok mu? İktidarın diyelim tırnak içinde söylüyorum bunu, iktidarın ataklarına karşı ya da tırnak içinde söylüyorum ne, yargı sopasına karşı sizin CHP'li belediye başkanlarını koruyacak kurumsal bariyerleriniz yok mu? Bir planınız yok mu? Ya dolayısıyla bu konuda Özgür Özel eleştirilebilir ama Kılıçdaroğlu'na nazik davranması gerektiği konusunda biraz bence romantik bakıyor stüdyodaki kıymetli konuklar. Bu saatten sonra artık Özgür Özel onu yapamaz. Çünkü yapacak aşamayı çoktan geçti diye özetleyeyim Semiha Hanım.
1: Peki bu tartışma ve bu ayrışma bu şekilde devam edecek mi Nurettin Bey? Çünkü biz geçtiğimiz dakikalarda ya aralarında bir ittifak olabilir mi diye de konuştuk.
0: Orada şunu söylemek istiyorum. Eski Türkiye'de, yani Adalet ve Kalkınma Partisi öncesi Türkiye'de seçimlerden sonra iktidarın hangi koalisyonla şekilleneceğini biz tartışırdık. Şimdi ise seçimlerden önce muhalefetin hangi koalisyonla seçim şekilleneceğini tartışıyoruz. Burada aslında bir tuhaflık var. Şimdi elbette ki Kemal Bey şöyle bir şey demiş bugün. Cumhur İttifakı devam ediyor, biz dağıldık. Orada da ben Kemal Bey'e katılmıyorum. Çünkü Cumhur İttifakı devam ediyor çünkü seçim kazanıyor. Cumhur İttifakı da seçim kaybetse o ittifak bozulur. Burada tabii şey yapmak zorundalar ama burada şunu söylemeyi unuttum demin. Kemal Bey ilk defa butlan kararından sonra, hatta kurultayı kaybettiği Kasım 2023'ten sonra ilk defa Özgür Özel karşısında psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Daha doğrusu ele geçirme imkanına kavuştu diyelim. Yani Kemal Bey'in bir söylemi vardı. Ben bu gemiyi sağ salim limana yanaştıracak kaptanım. Artık bu iddiasının altını doldurabilir. Ha, eğer yeni parti ittifak yaparlarsa, bu yeni partiden ziyade CHP ve yeni parti ittifak yaparsa, bu yeni partiden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine bir durum olur. Çünkü köklü olan yapı o. Daha kurumsal hafızaya sahip mekanizma o. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim, son bir şey. Mesela yeni partiden istifa etmekle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmenin maliyeti de CHP'li siyasi figürler için aynı değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazla aidiyetleri var insanlar.
1: Çok az vaktim kaldı. Olsun. Bir tweet hatırlatmak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya dün, ben Özgür Bey'e kurultaydan sonra sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. İşte o kişiydi. Belediye başkan adayı gösterilmemesi gerektiğini söyledim. Tarihe bakalım, 24 Temmuz 2024. Bugün Cemil Tugay yazıyor bu arada. Bugün bir önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamanın gururunu yaşadık. Kendisine verdiği hizmetler ve yaptığı katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyor. Bundan sonra yapacağı hizmetler için kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hani onaylamamış ama bir tebrik de gelmiş kendisinden. Belki çok kısacık bunu da değerlendirmesini alayım, ardından veda edeceğim. Buyurun.
2: Ne yapsaydı? Partisinin bir adayı seçilmiş. Kemal Bey de tebrik etmiş. Gayet medeni bir davranış.
1: Yani... Aksini düşünen var mı? Hemen akabinde bu tebriğin gelmesi. Bu da siyaseten çok mu normal?
3: Seçilmiş belediye başkanına gidiyor, tebrik ediyor. Yani hatalarını, belki de o görüşmeleri hatalarına devam etme demiştir bile. Yani bilmiyorum evet. Şimdi ne yapmış da. Yani hani bu normal. Bu siyasetin olağan akışında var. Kemal Bey'e de burada tarif edilen şeyle yakışan bir şey. Yani Kemal Bey gider seçildiği için kendisini tebrik eder ama hatasını da söylemekten geri durmuyor.
4: Güzel bir örnek vereyim. Altılı Masa sürecinde Kemal Bey adayken bir helalleşme süreci başlatmıştı biliyorsunuz. Helalleşme nedir? Mağdur olan gidip de helallik istemez. Mağdur eden, Kemal Bey üniversite yıllarında kavga edip kendisini döven ülkücüden bile gidip helallik istedi. Normalde onun istemesi gerekiyor değil mi? Ya Kemal Bey böyle bir insandır. Burada ben hiç, şimdi birileri hemen çıkıp şunu söyleyebilir. Ya bak işte onaylamamış gitmiş. Ama Kemal Bey'in yapısı bu yani. Onaylamasa da İzmir'e gittiğinde nezaket ziyaretinde bulunmuştur yani.
1: Peki. Son bir dakikanın içindeyim. Bir iki cümle alabilirim Mehmet Bey.
5: Ben helalleşme söyleminin yeni dönemde siyaseten ete kemiğe büründürülmesi gerektiğini söylüyorum. İç cephenin tahkimini sürecin selameti açısından da çok gerekli görüyorum. Demokratik siyasetin mutlaka karşılıklı saygı temelinde. Bir de siyasetin sorun çözücü tek araç olduğunun gösterilmesini siyasetçiler tarafından. Oturulsunlar, konuşsunlar, tartışsınlar, sorun çözsünler.
1: Peki.
5: Yani iç cephedeki bu siyasi krize dönüşen kavgalar, kutuplaşmalar bence herkese zarar verir. Bir an önce Türkiye'nin buradan çıkması, siyasetin de buradan çıkartılması gerekiyor.
1: Keşke. Çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma ayrı ayrı. Faik Tunay, Mehmet Metiner, Doktor Sermet Erdem, Sadi Özdemir, Alişer Delek ve Doktor Nurettin Kalkan. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Efendim bu gecenin de sonuna geldik. Tamamlıyoruz Habertürk gündemi. İyi bir gece olsun, iyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikte yine sinema, film konuşacağız. İlk filmimiz Brad Pitt ve Odin. Bir fragmana bakalım.
1: Put it there, pal. Damn, you're handsome. We're not there anymore.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: Heart of the Beast, Brad Pitt ve dünya güzeli Odin'in hikayesini anlatıyor. İki yaralı savaştan böyle birlikte çatışmış, mücadele girmiş. İki dostun hikayesi, Mehmet. Ne diyorsun?
3: Ya aslında işte bu Yıldızlar ve Köpekler filminde, filmin başında o kıyamet ortamında, kıyamet sonrası ortamda ikisi bile bir bağları, güçlü bir bağları vardır. Ama o birazcık bir şekilde ailesini kaybetmiştir, insanlar gitmiştir. Onunla artık hani bir aralarında böyle bir dayanışma vardır. Burada ise bir tercih var. Yani dünyanın geri kalanını artık bırakmak istiyor Brad Pitt'in oynadığı James karakteri. O işte o savaş sonrası yaşadıkları travma, bütün onlar, ikisinde de var aynı şey. İkisi de asker aslında. Biraz o yalnızlık, o insanlıktan uzağa gitmek, kaçmak bir tercih aslında. Savaş

0: Onları yıldırmış ama her şeyden yıldırmış. Sadece savaştan değil, insanlardan da koparmış. İkisi o yalnızlığı, doğanın içerisindeki o yalnızlığı, o izolasyon duygusunu istiyorlar. Çok bariz. Ve ama orada işte o bir kazayla birlikte, o bir hayatta kalma filmine dönüştüğünde orada aralarındaki bağ daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve ikisinin de birbirini kurtarma çabası çok ön plana çıkıyor. Yani insan, hayvan demiyorum, köpek çünkü çok özel burada. Hı hı. Köpeğin tüm özellikleri var her şeyle. İnsan köpek ilişkisini, orada aradaki dostluğu işleyen son dönemdeki gördüğüm en iyi filmlerden birisi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. O yüzden duygusal derinliği de çok yüksek. Filmin sonuna kadar da o gidiyor. Onu çok iyi kurmuşlar. Ya filmin kalbindeki mesele de o zaten. O bağ, ikisi arasındaki o bağ ve onu çok iyi işlediğini düşünüyorum.
1: Filmi başından sonuna kadar sizi böyle izleyiciye eline alan bir hüzün duygusu var. Ve bir süre sonra o ikisinin hüznüyle siz de o mücadelenin içine giriyorsunuz. Ve en tatlı tarafı da o ikisi arasındaki şey oldu Mehmet. Yani ikisi de birbiri için hayatından vazgeçmek. Hani hangisi hangisini kurtarmaya? Brad Pitt kendini mi kurtarmakla uğraşıyor daha çok? Odin mi hayatta kalsın diye? Ya da Odin'in James'i kurtarma çabası. Bir de David Ayer'in şeyini de seviyorum. David Ayer daha böyle çılgın işte. DC evreninde de filmler çekti. Daha önce bu Furry falan gibi. Burada o konuşmayı azaltıp o bakışlarla Brad Pitt'in hüznü falan. Ben öyle düşündüm. Yani hangisi daha hüzünlü bakıyor? Biraz Odin tarafındayım. Odin rol çalmış. Filmi sonuna kadar ilgiyle izledim ve sevdim. O, hele sonunda zaten bir burnunuzun direği bir sızlıyor. Hani böyle bir sesiniz şey oluyor. Sadece bu... Yani bu Amerikan şeyi bir parça var ya, o işte savaşa gitmişler. Hiç alakan olmayan bir yere. Niye götürdün Odin'i orada savaştırdın be vicdansız, bacağını birini kaybettirdin diye de bir yandan da kızdım içimden.
0: Ama Odin'le galiba orada tanışıyorlar. O detayı bilmiyoruz ama şimdi bu Cameron Alexander'ın senaryosu. Ve Cameron Alexander yeni bir isim. Bence o hem kendi bir köpeği var, o köpeği de küçük bir köpekmiş. Onunla kurduğu çok güçlü bir var. Hayatında hiçbir şey yürümediği zaman onunla olan ilişkisine sığındığını fark ediyor ve bunun üzerine bir hikaye kurmak istiyor. Aynı zamanda da yeşil bereliler, komandolar, yani o özel harekat timiyle bağlantıları nedeniyle de böyle bir senaryoya dönüştürüyor. Bir de gerçekten Odin gibi birçok köpek var o işlerde çalışan ve aynısı bu travmaları yaşayan birçok köpek var. Öyle bir hikaye kuruyor. Bence burada asıl yani David Ayer ile Brad Pitt'i çeken bu Cameron Alexander'ın senaryosu. Hatta 2017-2018 sezonundan itibaren geçerli bir senaryo yanılmıyorsam o Blacklist dediğimiz kara listeye giriyor. Yani çekilemeyen bir senaryo oluyor. Damien Chazelle ilk olarak onu çekiyor oradan. Yani yapımcı olarak çekiyor. Sonra da David Ayer devreye giriyor. Onun için de David Ayer ise çok farklı bir film aslında. Ama Brad Pitt'in oyunculuğu da çok iyi. O da çok iyi yakalamış karakteri. Çok iyi gidiyor. Bir de görüntü yönetmeni çok iyi. Yani Mauro Fiore harika bir iş ortaya koyuyor. Müziği de sevdim ben. Yani o doğa manzaraları, doğa görüntüleri çok iyi ilk baştan itibaren. Bir de şimdi senaryonun üstünlüğü şu. Böyle bir film, klişeler var bu filmde.
1: Evet, evet.
0: Aşağı yukarı. Ben finali tahmin edemedim ama finalde çok da klişe diyemem final için açıkçası. Ama hani gelişimde klasik bir hayatta kalma filmi gibi. Ama onu çok iyi kurmuşlar. Mesela Kurtlarla Savaş çok iyi.
1: Çok iyi, evet.
0: O, yine o köprüdeki sahne çok iyi. Onlar çok iyi yazılmış.
1: Orada James'in Odin'i götürmesi meselesi, James götürüyor değil. Amerikan ordusu.
0: Tamam, sen onu
1: o anlamda söylemeye çalıştım onu. Finalle ilgili şu bir anekdot okudum, onu söyleyeyim. Öbür filme geçeriz Mehmet. Damien Chazelle ve Brad Pitt farklı bir final istiyorlar. David Ayer bu finale ağırlığını koymuş ve tamam demişler. Onlar senin gibi hani finali tahmin ediyor. Ya finalle ilgili o ekipte de bir şey olmuş hani finali farklı mı yapsak diye. Ama bence izlenmeyi hak eden, yakalarsanız sinemada bir yerlerde mutlaka bir göz atın. O Yıldızlar ve Köpek'ten kat kat, hani Ridley Scott kusura da bakmasın ama daha iyi bir film. Onu da söyleyeyim.
0: Kesinlikle evet.
1: Deyip Mehmet, Jason Statham'ın bir filmi var diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Fragmana bir bakalım. It's okay. I'm here to help. I'm coming back for everybody. Get back in a good center! Get back in! We got a problem on the ship. Let's do away. I'm number one, two, three, four. He's trapped.

0: Mehmet isyan, yani fragman üç aşağı beş yukarı ne olduğunu anlatıyor. Jason Statham diyorum ve başka da bir şey söylemiyorum. Haksızlık etmiyorum. Hani bunu çok negatif anlamda söylemiyorum. Başından sonuna kadar oturdum böyle aktı gitti yani.
1: Evet, çok üzerine çok konuşulacak bir film değil. Yani bu filmleri seven bir kitle var. O kitleye uygun bir film. Jason Statham da öyle. Jean-François Richer, Fransız yönetmen. Aslında çok değişik filmleri var. O başlangıçta sokak filmleri, daha gerçekçi banliyö filmleri çekmişti. Komedileri de var, değişik filmleri var. Burada standart bir Jason Statham filmi yönetmeni haline gelmiş. Biraz işi çok profesyonel bırakmış kendini yani. Çok umursamamış bence. Jason Statham'da bir düşüş var, onu söyleyeyim. Bu filmde de bir seyirci sayısında bir düşüş var. Jason Statham'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Ben biraz da o yüzden aldım. Jason Statham'ın ekstra bir adım attı. Bütün filmler artık birbirine benzemeye başladı. Son dönemin en böyle kendine özgü aksiyon kahramanlarından biridir. Ama bir düşüş var, kendini tekrar ediyor. Burada insan kaçakçılarına falan da girmiş ama pek kurtaramıyor hikayeyi.
0: Şeyi görüyorum Mehmet, bazen de işte bu yıldız ve bir prototipe oturtuyorlar ya seni. Dijital platformlara da işler yapıyor. Biraz fabrikasyona, hani bir senaryo, belli kalıpları var. Onun üzerinden gidiyor. Dediğin gibi ne diyelim, bir şey diyeyim.
1: Seçimizi duyduk.
0: Jason Statham bu sefer de gemide herkesi dövüyor deyip.
1: Evet, aynen.
0: Ev sinemasına geçelim Mehmet. Orada da Una Bomber. Doğru mu söyledim?
1: Evet,
0: İnşallah doğru söyledim. Bir bakalım.

0: without one grammatical error. This is something bigger.
1: Theodore, why would you like to participate in this study?
2: When I look around at our society, it seems to me like it needs to change.
3: Evet, Netflix'e geldi Una Bomber ve bir gerçek öykü anlatıyor. İşte 50'lerden 90'ların ortasına kadar süren FBI'ın, Amerika'nın en uzun süre FBI'ın peşinde koştuğu bir bombacının, bir katilin hikayesi.
4: Aslında buradan çok iyi bir film de çıkabilir. Ya Kuzuların Sessizliği gibi müthiş bir şey de çıkabilir ama çıkmıyor. Çıkmıyor. Bunun belgeselleri var. O belgesellerin de bir tanesi galiba. Bir mini dizi daha doğrusu. Yani mini belgesel tarzında böyle. O var. Ama bu filmde de bence çok bariz hatalar var. Bir tanesi o Shailene Woodley'in oynadığı bir karakter var. O bir kere çok klişe bir karakter. Bir de ona böyle ona karşıtlık kursun diye bir erkek karakter var dedektifler arasında. Bir kere o ilişki falan çok klişe ve çok kötü. Öteki tarafa geçelim, Russell Crowe tarafına. Yani flashback geçmiş 1958 yılında geçen olaylara baktığımızda da hani karakterin denek olarak kullanıldığı süreçte orada da Russell Crowe'un oynadığı karakter aynı şekilde çok klişe. Gerçek hayatta da bakıyorsun, araştırıyorsun. Aslında ne Shailene Woodley'in oynadığı karakter var, Russell Crowe'un oynadığı karakter var öyle birisi ama aralarında böyle bir ilişki yok bir kere yani. Onu çok zorlamışlar. Yani şunu söylemeye getiriyorlar. Bu karakteri bir katil haline getiren, bir bombacı haline getiren tek neden o katıldığı denek. Buraya bağlıyor. Fakat bakıyorsun gerçek hayata, belgesellere bakıyorsun, her şeylere bakıyorsun. Adam hayır diyor, değil diyor. Çünkü arada çok büyük bir süre var. O süreyi hiç anlatmıyorsun. Adam bayağı ciddi matematikçi, profesör olmuş, çalışmış, uğraşmış. Hiç bırakıyorsun onları. Bir nedenselliği böyle başında koydular, hatırlıyor musun? İşte sadece hava yolları şirketlerine, üniversitelere saldırıyor. Böyle bir tak tak tak tak anlattılar, kapat. Asıl orası önemli olan. Yani bu adamın o manifestosu nedeniyle, o manifesto yazdığı süreçle, o denemelere, deneylere katıldığı dönem arasındaki o büyük boşlukta yazıyor o manifestoyu. Yani orada asıl şekilleniyor bu buradaki kişiliği, yani o bombacı kişiliği. Bunu bir kere atlayınca film bir anda hani böyle ciddi irtifa kaybediyor ve hani olmuyor.
3: Biz filmleri konuşurken Mehmet'le daha önceden birbirimize söylemiyoruz. Mehmet benim düşündüğüme yakın bir şey söylerse de hocasından aferin almış öğrenci gibi mutlu oluyorum. Çünkü birebir böyle buraya yazdım Mehmet. Yani bence o Shailene Woodley'nin yani daha günümüze yakın yakalandığı dönemde geçen hikayeyle geçmişte geçen hikaye arasında keşke bir tercih yapsalarmış. Ve dediğin gibi o Harvard'da deneylerin olduğu döneme babasıyla, annesiyle, kardeşiyle, oradaki okuldaki arkadaşlarıyla yani bu çocuk nasıl bu hale geldi? Ama dediğim gibi kafalarında bir şey var galiba. Diyorlar ki

0: Onu da çok açık söylemiyorlardı. Hani bu deneyler bunu böyle yaptı diye çok üstüne de basmıyorlar ama bize diyorlar ki işte o deneyler yüzünden oldu. Öyle olunca da bir bomboş bir yer kalıyor. Ve biz orayı doldurmak zorunda kalıyoruz. Orayı da ne kadar istesek doldursak da yalan yanlış şeylerle doldurabiliriz. Bence fırsatı kaçırmışlar.
1: Jacob Tremblay'in oyunculuğu bile yeter bence. Çok iyi oyuncu ya. Çok iyi oynamış karakteri orada.
0: Dur bakalım nelerde oynayacak ileride. Deyip Mehmet bir de romantik komedimiz var. Mehmet romantik komedileri sever. Bir bakalım. Aşk hipotezi. Molecules stay in motion, vibrating and colliding until they find a match. And when they do, something miraculous happens. They form a bond.
2: I'm seeing someone.
3: You mean like a therapist?
2: What? No, like a human man.
4: Oh, I'm so sorry. Dr. Carlson.
5: Olive Smith.
6: So we're fake dating. What are they doing?
7: I should kiss you.
0: Mehmet Prime Video'da aşk hipotezi. Ben sözelciyim. Burada çok kimya var, biyoloji var, bir şeyler var. Ne diyorsun?
1: Ya 2021'de Elie Hazelwood'un ilk romanı bu. O da şeyi bırakıyor. Tam da bu filmdeki gibi. O bilim insanlığını bırakıp tamamen romancılığa geçiyor. Ve çok iyi tanıdığı bir dünyayı anlatıyor. Şimdi ben zaten filmin başında ilk yarısında çok sevdim. O kadar o dünyayı biliyor ki içeriden anlatılmış bir hikaye ki görüyorsun zaten yani. Dışarıdan birisi oturup sağ üzerine çalışıp o senaryoyu yazmadı o kadar belli oluyor ki. Tamamen içeriden geliyor o hikaye, onu biliyorsun. Ve o çok iyi gelişiyor. Bir romantik komedi olarak da iyi kuruyor meselesini. İşte hani romantik komedideki hikaye nedir temel mesele? Evet, birbirlerinden hoşlanırlar. Aralarında bir çekim vardır, bir kimya vardır. Fakat bir türlü bir araya gelemezler. Uzun bir gecikme süreci olur. Sen bunu ne kadar inandırıcı yaparsan, o da o kadar iyi çalışır. Evet, bu bir yere kadar gerçekten inandırıcı olabiliyor. Ama bir noktadan sonra özellikle son, şey denir ona, üçüncü perde. Hı hı. Üçüncü perdede hikaye çöküyor bence. Tümüyle çöküyor. Hatta bizim eski Yeşilçam klişeleri devreye giriyor.
0: Kötü adam değil mi?
1: Eski Yeşilçam klişeleri çok. Evet, evet, doğru söylüyorsun.
0: Orayla birlikte bende de koptum hemen. Fakat şöyle söyleyeyim, çok özür dilerim, böyle sözünü kestim gibi oldu ama Elie Hazelwood. Hı hı. Mehmet bunu ben dedim ki ya ben bu filmi sevdim. Yani çökmesine rağmen hani izledim sonuna kadar. Bu romanı aslında bir Star Wars romanı olarak başlamış. Bu bir fan romanmış. Bu romana Kylo ve Ren vardı ya şeydeki Star Wars'taki Force Awakens ve o seri son üçlemedeki. O hikaye üzerinden yazmış. Fanlarla beraber böyle bir hikaye yazılınca sonra daha sonra bu ele alınıyor roman. Ve romanı değiştirmişler. Kylo ve Ren'i atıp Adam ve Olive yapıp mesela diyor ki Adam olmasının adını ve sürekli siyah giyip böyle koridorlarda yürüyor ya. İşte Adam Driver'ın Kylo Ren'ine işte filmin başında ben bunların hepsini okuduklarımdan yani film böyle bir şey söylemiyor. Çünkü şaşırdım ben de. Ve Grace Abrams'ın bir şarkısıyla başlıyor. Diyor ki Grace Abrams fanlar demişler onun bir şarkısı olsun. Çünkü J.J. Abrams'ın kızı. Böyle bir Star Wars'la alttan alta söyledikçe yani o şeyi okudukça bazı doneleri falan dediğim yerler oldu hakikaten. Böyle de bir ilginç tarafı varmış. Yani bir Star Wars hikayesi diye fanlar böyle internette Elie Hazelwood'la yazıp sonra buraya döndürmüşler. Ama dediğim gibi ben kızı çok tanımıyordum. Lily Reinhardt mıydı?
1: Riverdale isimli.
0: Riverdale'deymiş. Ben o. Çok takip ettiğim bir dizi değildi. Genel olarak benden sınıfı geçti yani ben izledim.
1: Evet ya ben de çok keyif aldım dediğim gibi. Üçüncü perdesine kadar her şey harika. Yani bayağı da iyi bir romantik komedi. Yani o ilişkiler, o okulu anlatması, o çevreyi anlatması, o dünyayı anlatması, bir kadının erkeklerin hakim olduğu bir dünyada yaşadığı meseleleri koyması oralara kadar bence çok harika gidiyor. Yönetmenlik de iyi. Claire Scanlon tamam yani böyle her şeyle rengarenk çok canlı. Ha biz de orada olalım diye böyle bir dünya yarattığı kesin. Güzel ama dediğim gibi son taraf, son bölümde biraz şey yapıyor.
0: Stanford mıydı okul? Keşke gidip okusaymışız ya. bir öyle gıptayla
1: orada
0: da baktım
1: ama
0: yani.
1: Asıl görüntü yönetmeniyle yönetmenin kurduğu dünyadır orada belirleyici olan. Mekandan ziyade onlar yani.
0: Öyle. Mehmet Prime Video'da aşk hipotezini de hafta sonu evde keyifle izleyebilirsiniz deyip şimdi bütün dünya konuşuyor. Bir sürü şey söyleniyor hakkında. Ben eminim bizim izleyicilerimiz de Mehmet Açar ne diyor bu filmle ilgili diye.

0: E merak ediyorlardır. Şimdi Mehmet Açar bize Digger'ı anlatacak. Mehmet, Digger uzun süredir eleştirmenlerin bir filmi bu kadar dövdüğünü, yani kelime böyle tırnak içinde söylüyorum, dövdüğünü görmemiştim. Yani gerçekten bazı eleştirmenler sıfır ver. Ya diyorum ki emek ya, sete gitmişler, çalışmışlar. Hani sıfır nedir? Hani bu kadar mı kötü bu film? Ama çok tuhaf bir şekilde Batı'da eleştirmenler yerden yere vurdu ama ben o kadar yerden yere vurulacak bir film olmadığını düşünüyorum. Hatta iyi bir film olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle Amerika ve yani İngiltere bazlı eleştirmenler onlar bence. Şimdi şöyle bir tarafı var filmin. Başladığında ve aktığında hakikaten soğuk, soğuk bir tarzı var. Yani seyirciyle duygusal bağ kurması zor bir film. Özellikle ilk yarısı için söylüyorum. Biçimci, biçim çok önde. Bardo var diye bir önce 2022'de çektiği film, orada da öyle. Biçim çok önde. Çok grotesk ve hiciv, çok üstten bir hiciv var. Onu hissediyorsun. Bugünkü Amerika'yı da hicvettiğini, Trump'ı, o sağ kanat liderleri, onları hicvettiğini görüyorsun. Bunların dünyaya bakışını. Ve hani özellikle film eleştirmenlerinin çoğu da direkt olarak Kubrick, Doktor Garip Aşk diyor yani. Hemen bunu diyorsun. Yani aynı oradaki tabii gibi. Tabii. O Garip Aşk'ın şeyi var, yapısı var. Ve diyorsun ki ya buna yeni ne getirecek diyorsun açıkçası. Bunu soruyorsun. Şimdi ilk yarı itibarıyla ben de uzaktan mesafeyle izliyorum. Bir duygusal bağ kuramıyorum. Ama ne anlattığı şeylerin doğruluğuna inanıyorum Kadir. Yani bunlar doğru diyorum. İşte o post-truth çağı mesela. Gerçek ötesi çağı. Yani nedir? Artık hepimiz nesnel gerçeklikle olan bağımızı yavaş yavaş kaybediyoruz. Burada hem güç odakları da bunu istiyor. Gerçek şekillendirilen bir olay artık yani. Ondan kopuyoruz. İnsanlar da bundan kopmak istiyorlar biraz. Kendi dünyalarına gömülüyorlar. 90'lardan beri var bu. 90'larda konvansiyonel medya üzerinden konuşuldu. Şimdi 2000'lerde de sosyal medya üzerinden konuşuluyor. Bir kere asıl meselenin o çağla ilgili bir mesele olduğunu çok iyi anlatıyor. Bunu zaten ilk bir saatte de görüyorsun. İlk bir saatte de görüyorsun. Şimdi bunlar boş fikirler değil. Diyorlar ki onlar ya biz bunları gördük, biliyoruz. Bize niye anlatıyorsun? Tekrar anlatılmak zorunda bence. Çünkü bu şekilde gidersek biz bütün felaketleri açıyoruz kendimize. Yani o zaman oradaki karakter de çok iyi anlatıyor derdini. Yani asıl siz sorumlusunuz diyor ya, o meşhur soruşturma salonu sahnesi. Şimdi çok abartılı bir sahne. Çok tiyatral bir sahne. Kabul ediyorum. Fakat o sahnede anlattıkları doğru değil mi? Orada bence oradaki söylev anlamlı geldi bana.
0: Mehmet, zaten şöyle söyleyeyim. Bence işte şurada da böyle bam bam bam. Yani orada bence kürekle ağzımıza vurdu hepimizin. Yani herkesin. Yani bu bir mes, bir pisliğin, bir bataklığın içindeysek burada kimse masum değil. Yani kimse elini yıkayıp ama ben bir kenara çekildim diyemez. Herkes bu işin içinde meselesini. Ben dediğin gibi o ilk... Burada biraz spoiler'ı da konuşuyoruz, kusura bakmayın.
1: Vermek zorundayız.
0: Onu, evet,
1: onu buradan itibaren bizi bırakın.
0: Evet, onu vermeden söyleyemiyoruz. Evet,
1: spoiler yani vereceğiz.
0: O 35-40 dakikadan sonra bütün yaşananların aslında bir tiyatro oyununun son provası olduğunu gördüğümüz andan itibaren bir şöyle olup filmin içine girmeye daha adım at. Ve benim filmde takıldığım derken yani filmin beni ele aldığı sahneyi sana söyleyeyim Mehmet. Bence müthiş bir sahne. O sondaki konuşma sahnesini de kabul ediyorum ama bence uçakta Ganesh'e ton balığı yedirdiği sahne var ya. Yani Ganesh bir bilim insanı, çevre felaketinin işte bunun nedeninin Digger olduğunu söylüyor. Sizin gibiler yüzünden böyle oldu söylüyor. Son derece ahlaklı bir adam elinden geldiği kadar. Fakat Digger'ın yanında çalışıyor. Digger'ın uçağıyla gidiyor. Ton balığı, o ona şey anlatırken Digger, ton, yani hani bina yanarken Digger saçını tarıyor gibi bir durum var orada. Ton balığı yiyor. Önce kabul etmiyor yani işte çevre, felaket, bunları şöyle yetiştiriyorlar böyle falan. O da anlatıyor işte bu öyle değil, bir tane Japon bir herif böyle yetiştirdi falan diye. Yiyip son bir parçayı yedi onu Ganesh. Yedi ve senin dediğin şey gerçeklik bükülebiliyor, gerçeklik şey yapılabiliyor. Ve biraz böyle çok alakasız sadece aklıma geldiği için... Yani bunun üzerine daha fazla düşünüp böyle senin de fikrini almak isterim. Matrix'teki Cypher'ın gidip o biftek yiyordu ya. Yalan olduğunu bilse de diyor ki artık yeter o gerçeklikteki sefillikten bıktım. Ben bu bifteği yemek istiyorum kardeşim. Yalan da olsa yemek istiyorum. Yani Ganesh de içinden bir yerden biraz hepimiz böyleyiz gibi geldi bana. Yani Digger herkesi rahatsız ediyor. Yani bence bana da laf söylüyor. Ben çöplerimi ayırıyorum. Plastiği ayırdım, kağıdı ayırdım. Harika, dünyayı iyi yaptım. Geçen bir şey okudum Mehmet. Şu pamuklu tişört 2750 litreymiş bu tişörtün üretilmesi. Bir insanın 2 yıllık içme suyu ihtiyacı gidiyor. Tişörtü giyiyorum ama ne oldu sorarsan ayırdım. Ben o anlamda biraz sonundaki umutsuzluktan da rahatsız oldum. Finalde bir umutsuz, yani seyirciler alkışlıyorlar falan ama çıktığımız dünya...
1: Evet, o değil da mi? Çok çarpıcı. Ya tam da o çok nokta atışı bir sahneden söz ettin, hı-hı, sen. Ama bütün film temelde de doğru söylüyorsun. Hep aynı konu. Gerçekliğin nasıl şekillendirilebildiği. Orada bir anda bir başka bir gerçek kuruyor ve Ganesh onu yiyor yani. Her anlamda ortaya geliyor.
0: Hikayeye inanıyorsun.
1: Şimdi filmin başında da pencereden görülen manzara, onun da gerçek mi olduğunu yoksa yapay mı olduğunu hep bir mesele. Şimdi filmin tam yarısında sen bu bir tiyatro oyunu dediğin zaman yine aynı noktaya temas ediyorsun. Yani yine gerçekliği şekillendiren bir yapı kuruyorsun. Ona işte kendini yansıtan bir anlatı yapısı var bu filmde. Self-reflexif yapı. Bu da çok uyuyor postürü çağının bütün ruhuna. Yani sen orada bir de belirsizleştirmiş değil mi? Yani sahne neresi, kulis neresi? Şeyle anlıyorsun, bir kadraj formatı değişiyor. Kadraj formatının değiştiğini görüyorsun. Işığı değiştirmişler Emmanuel Lubezki ile birlikte. Daha derin ve koyu gölgeler var. Daha sıcak renkleri görebiliyorsun. Sarı ve turuncu mesela çıkıyor. Halbuki tiyatro sahnesinde tamamen gri, mat tiyatro ışığı. Daha beyaz bir ışığı görüyorsun. Hakim orada mat ve solgun. Öteki tarafta biraz daha sıcak renklere geçiyorsun. Orada hikaye de bir anda duygusallaşıyor. Bak dikkat et, herkes kendi derdine düşüyor. Yani orada bir anda Tom Cruise Digger'ı oynarken içinde başka bir Curtis Marston'dı değil mi? Curtis Marston'ın başka dertleri var. Bambaşka dertlerle uğraşıyor. Kızıyla uğraşıyor. Birden oyuna yabancılaşıyor. Bu oyun ne diyor? Ben niye bu oyunu oynuyorum diyor. Saçma sapan
0: anlatılan
1: şeyler yapıyoruz diyor.
0: Her şeyi
1: diyor.
0: De yanlış diyor. Bunlar
1: evet.
0: Yani
1: işte postürü çağatan budur. Kendi gerçeğimize gömülürüz. Dünyanın nereye doğru gittiğini umursamayız. Orada yönetmen gelip uğraşıyor. Ne yapıyorsun ya sen diyor. Bu çok kült bir oyun diyor. Sonra söylemeyelim. O sürprize en azından
0: Fossil
1: söylemeyelim. Orada işte J.C. Plemons'ın oynadığı karakter çok sürpriz bir konuşma yapıyor. Ve şunu söylemeye çalışıyorlar. Ya abi, bu oyun şu an daha gerçek aslında. Bizim kendi post-truth çağına karşı koyabileceğimiz yer bence şunu söylüyor. Çok iddialı bir şekilde Inarritu ve ekibi. Post-truth çağına sanatla karşı koyabiliriz diyor. Bu kadar net yani. Çünkü sanat bizi gerçeğe ulaştırır diyor bir şekilde. Çünkü hakikaten de orada sen bir sanat eseriyle birebir ilişki kurduğunda gerçeklikle çok daha derin bir ilişki kurabilirsin. Tiyatro da bunu gösteriyor. Final de o anlamda çok çarpıcı senin söylediğin gibi.
0: Yani Mehmet şeyi de mesela biraz Tom Cruise'dan da konuşmak lazım. O ilk 30 dakika o işte plastik makyaj falan, yani diyorsun ki ya hani bu düzeyde insanlar böyle bu kadar belli bir şey var mı? Ama onun bir tiyatro oyunu ve biz neredeyse film boyunca onu aslında bir kostümün içinde görüyoruz Tom Cruise'u. O bir kostüm. Bütün o abartılı oyunculuklar, o oyunun yönetmenin istediği bir şey öyle oynanması. Ben Tom Cruise'u da beğendim. Yani hakikaten kendisini de adamış. Zaten o 10 dakikalık o monolog bölümünde tadını da çıkarıyor. Yani müthiş bir koreografi, kamera, Tom Cruise'un hareketleri falan. Ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani okuduğum bazı insanlar, bazı böyle değer de verdiğim, yabancı böyle yani takip ettiğim bazı yazarların bu kadar ağır yüklenmesini anlamadım. Bazı tartışmalar gördüm Mehmet. Yani bunlar umarım doğru değildir. Hani böyle olduğunu da düşünmüyorum. İşte Meksikalı yönetmenler, Cuarón, Del Toro, işte Inarritu. Bunlara böyle biraz da ırkçılık mı var Hollywood'da gibi artık? Yani bu kadar şey biraz fazla oldu gibi bir duygu da var.
1: Sanmıyorum ya. Bence dediğim gibi duygusal bir bağ kuramadılar filmle. Ama bazen her şeyde duygusal bağ. Ben filmle duygusal bağ bazen zordur ama en son sahne çok duygusal olduğunu düşünüyorum. O çıktı tiyatro sahnesi söylemeyelim belki tam finale ama
0: tabii.
1: Hakikaten çok çarpıcı. Yani bir anda hani gerçeklik, çünkü bizden sonuna kadar saklanıyor. Hangi dünyadayız? Dışarısı hep içerideyiz bak. Hep içeride geçiyor olay. Dışarıyı bilmiyoruz. Dışarıyı görmüyoruz ve dışarı finalde gözüküyor.
0: Biraz orada Mehmet şunu da sorayım mı? Yani seyircinin oyuna, yani bizi bu hale getiren insanlara bakıp gülüp alkışlıyoruz. Tamam mı? Hani biz şey olarak

0: Bu da böyle bir falan diyoruz. Ama Digger aslında, yani Digger'ın dünyası, Digger'ın yaptıkları hala hayatımıza etkiliyor ve sanki o işte Jesse Plemons'un oynadığı
1: Evet.
0: karakterden dolayı da, hani çok böyle bir şey de söylemek istemiyorum, hani dediğin gibi çok da hani son bir şeyi de bırakalım ama ya o umutsuzluk da beni şey yaptı. Yani filmi daha bende
1: Aslında
0: güçlendirdi.
1: soru var. Yani ne olacak acaba? Yani bu çabalar değiştirebilecek mi dünyayı? Bu mesele. Yani bu metan gazı meselesi çok ciddi bir mesele. Bütün bunlar böyle, yani bu küresel ısınma meselesi, böyle bir kayıtsızlık var. Bizim sorumluluğumuz var. Ne olacak? Yani şu da var. Kendisi, biz de acaba bu filmi yaparak veya bu oyunu yaparak bir şey değiştirebilecek miyiz? O soruyu soruyor. Ya o çıkan insanlar nasıl düşünüyorlar? Yani sonuçta ben de onu düşünüyorum. Onlar bir oyundan çıktılar, ben de bir filmden çıktım. Ya yani bir anda kendi gerçekliğimle yüz yüze geliyorum. O da kendi, onlar da kendi gerçekliğiyle yüz yüze
0: Şey gibi
1: geliyor.
0: katman katman değil
1: Tabii
0: mi?
1: tabii.
0: Onlar oyunu izledi, biz onu izledik. Böyle
1: O bence
0: ben...
1: onu çok iyi yapmışlar. Yani böyle ben onu yazdım yazımda da. Yani bu self refleksif yapı üzerinde, anlatı yapılar üzerine çalışan akademisyenler için altın madeni gibi. Yani katman katman açılıyor film.
0: Her şeyi dediğim gibi hani üzerine düşünülüp konuşulup, dediğin o açılıştaki tablo gerçek mi? Ya da diğer ceylanı yiyen aslanlar vardı orada. Yani işte o
1: Evet.
0: Digger, orada mesajlar, bir sürü şeyler veriliyor. Son bir yerde bir not gördüm. Birisi diyor ki filmi kaç kez izlemiş? O çok sevmiş. Diyor ki üçüncü mü dördüncü izleyişimde diyor. Biraz daha geride bir yerde oturuyordum diyor. Bunu da ses anlamında Mehmet. Bu benim kaçırdığım bir şey. Takip edebildiğim bir şey değil. Diyor ki o başta bir şey vardı, hatırlıyor musun? Saat böyle tık tık tık tık. Diyor ki o diyor aslında diyor sonda diyor ses gelince tiyatro sahnesinde bir su damlama. Tiyatroda bir problem. Ya suyun sesi o diyor. Saatin tık tıkı değil diyor. Yani böyle küçük numaralarda yapmışlar. Ya yani bu kadar şeye ihtiyaç var mı? Bunu seyircinin yakalayamayacağı şeyleri ama ben beğendim filmi ya. Bence yılın iyi filmlerinden.
1: Sen benden daha çok beğendin.
0: Ben
1: Sen
0: evet ben
1: filmin
0: bayağı
1: içinde de
0: beğendim.
1: hiç böyle filmin duygusu olarak değil mi? Çünkü seninle
0: Evet beni çok
1: konuşmuştuk. Evet.
0: yani dediğim gibi yani bir, o noktadan sonra Riz Ahmet de müthiş bu arada. Yani o bilim adamında daha ilk
1: Tom
0: odaya
1: Cruise
0: girdiği
1: müthiş değil mi?
0: andan
1: İki
0: itibaren.
1: karakteri canlandırıyor Tom Cruise aslında değil mi?
0: Evet, Kurt, yani kızı için endişelenen Curtis'le biraz sonra dünyayı mahveden. Biraz Sandra Hüller harcanmış gibi geldi.
1: Evet, o başta biraz gitmiş ama yani çünkü rolü kısa, fazla
0: Evet, o
1: yapacak bir
0: biraz
1: şey
0: şey
1: yok
0: olmuş.
1: yani.
0: Ama genel olarak John Goodman nasıl bu kadar zayıflamış, bambaşka birisi olmuş. Hepsi çok çok iyiler. Yani o espri bile bence tatlıydı. Sandra Hüller'in kardeşi Digger'ın parasıyla çevrecilik ve doğayı koruma bir şirket kurmuş. Çevreci şirket kurmuş.
1: Ya
0: Müthişti.
1: kara komedi, çok iyi bir kara komedi. Grotesk var, hicim var, onlar da çok
0: Bu
1: iyi
0: hafta
1: bence.
0: okuduğum bütün haberlere Digger yüzünden böyle baktım Mehmet. Avustralya'da elektrikli otomobil satışları patlamış. Daha çevreci ve daha şey olacak. Ama o narratif mi diyorlardı İngilizce'de?
1: Evet.
0: Yani seni yönlendiren, sana anlatılan hikayeye inanıp, aa bu böyle diye oraya gidiyorsun ama yine Digger anlatıyor o hikayeyi de.
1: Evet ya, tam da bu çağ üzerine çok düşünüyorum ama ben anlıyorum yani duygusal olarak uzak kalan insanlar, ama bence bu film değer kazanacak.
0: Ha Mehmet, en çok konuşulan şey
1: Bence
0: sen öyle
1: ben
0: mi
1: gelecekte bu
0: düşünüyorsun?
1: filmin daha iyi olumlu eleştiri alacağını, bir de bırak İngiliz ve Amerikalıları bırakırsak, dünya geneline bakarsak orada da bu işin daha iyi gittiğini düşünüyorum ben. Yani Fransız eleştirmenler olsun, başka yerlerde daha iyi eleştiriler alacağını düşünüyorum.
0: Bir de şeye gördüm Mehmet, film gişede çökmüş.
1: Ama
0: Yani
1: o hiç
0: yaklaşık
1: şaşırtıcı değil. Yani ben geçen...
0: 100-120 milyon
1: Evet.
0: dolar bütçe gişede çökmüş. Mutlu oluyor insanlar. Gişede çöktü işte görüyorsunuz falan. Ya sinemayı seven bir insan bir filmin göçmesinden mutlu olur mu yani?
1: Yani
0: Neyse.
1: evet.
0: Deyip Digger'ı ben herkese tavsiye ediyorum. Evet zor kolay demiyorum
1: Evet,
0: ama çok
1: bizce
0: güzel film.
1: kesinlikle kötü bir film değil.
0: Değil.
1: İkimiz de buna inanıyoruz.
0: Kesinlikle değil.
1: İyi bir
0: Bence
1: film.
0: kesinlikle değil. İyi bir film deyip Mehmet bizim için bu hafta Tom Cruise'un en iyi 5 performansını
1: Oyunculuk
0: seçti.
1: performansı, evet.
0: Bakalım.
2: Of course, I'm an excellent driver.
3: You know how to drive?
2: Yeah.
4: Yağmur Adam. 4 Oscar kazanan filmde Tom Cruise, bencil otomobil satıcısı Charlie'yi canlandırır. Babası ölene kadar varlığından haberdar olmadığı otistik abisiyle yolculuğa çıkan Charlie'nin amacı 3 milyon dolarlık mirası kontrol etmektir. Ama yolculuk onun için sürprizlerle geçer.
5: Raymond, am I using you? Am I using you, Raymond?
6: Yeah.
5: Shut up! He is answering a question!
3: Your brother's a hard worker, Tommy. Win or lose,

0: Doğum günü 4 Temmuz. Tom Cruise'a en iyi erkek oyuncu dalında ilk Oscar adaylığını getiren film, Vietnam Savaşı'na gönüllü olarak katılan Ron Kovic'in gerçek hayat hikayesini anlatır. Kovic, savaştan sadece fiziksel değil, psikolojik sorunlarla döner ve gerçek kimliğini bulması yıllarını alır.
1: You all think I'm gonna do, which is just flip out. Who's coming with me? Who is coming with me?
0: Yeni bir başlangıç. Vicdani nedenlerle mesleğinde yeni bir başlangıç yapmak isteyen başarılı spor menajeri Jerry Maguire işten atılır ve kendi şirketini kurar. Ama yanında artık tek bir sporcu vardır ve işi çok zordur. Film ünlü aktöre en iyi erkek oyuncu dalında ikinci Oscar adaylığını getirir. If you pay the
2: price, she'll let you deep inside. I'm Frank T.J. Mackey.
3: His lost son.
2: What did he say? Because I am not going to take care of him. What does he want?
3: I'm the dying man's wife.
0: Manolya. Birçok karakter ve yan hikayenin yer aldığı filmde Tom Cruise erkeklere kadınları baştan çıkarma dersleri veren Frank rolünde gelir karşımıza. Kendini beğenmiş kadın düşmanı karakterine getirdiği yorumla en iyi yardımcı oyuncu kategorisinde Oscar'a aday olmayı başarır.
4: Sometimes people need a little help. Was that unclear?
5: Kind of.
4: God. Hey, come on.
6: I'll take.
7: I got 5 stops to make.
4: What's your name?
0: Tetikçinin Gecesi. Gözünü kırpmadan insan öldüren soğukkanlı bir tetikçi rolünde çıkar karşımıza. Kariyerinin en farklı rollerinden biridir. Hedefine ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapan tetikçi, onun yorumuyla derinlikli bir karakter haline gelir.
8: Show me the money diyorum Mehmet. Jerry Maguire bence inanılmaz orada gerçekten.
9: Digger'da bu ilk 5'e girer. Başka bir sefer yapsam Digger'da alırdım bu ilk 5'e.
8: Hadi bakalım göreceğiz Mehmet. Bir iki ay sonra belli olacak. Oscar çok konuşuluyor. Olur umarım ya. Hak ediyor bence. Deyip teşekkür ediyorum Mehmet. Nefis bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: Epitopu, beş ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı.

Hattitepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman

ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Yemen'de Husi güçleri Suudi Arabistan'a hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 12 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandı. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla vurmaya devam ediyor. Son olarak Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Suudi yetkililer saldırıların bilançosunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, 309 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenlerin çoğunluğunu ülkede yaşayan yabancı uyruklular oluşturuyor. Hayatını kaybedenler arasında bir ABD vatandaşı da bulunuyor. Havalimanındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Husilerin son saldırısı ise ülkenin doğusundaki Dammam kentindeki Kral Fahd Havalimanı'na oldu. Terminal çevresine bir mühimmatın düştüğü açıklandı. Bölgede yükselen tansiyona dair ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ordusu Husileri vuracak mı sorusuna savaşa katılabiliriz, çok hızlı hareket edip bir karar vereceğiz yanıtını verdi. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihlerinde saldırılar düzenlenmiş, 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Ankara'dan başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terör eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
1: Ankara'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıların bir an önce sonlandırılması için çağrı yaptı.
2: Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abah Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
3: Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi.
0: ABD'nin Rusya ile dizel yakıt tedariği konusunda anlaşması Washington-Kiev ilişkilerini kopma noktasına getirdi. Zelenski'ye hedef alan Trump, Ukrayna yeni bir lidere sahip olmalı dedi. Zelenski'nin barış konusunda isteksiz olduğunu savundu. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın Rusya'da yakıt tesislerine hedef alması üzerinden devlet başkanı Zelenski'yi eleştirdi. Rusya'ya karşı istediğini yap ama sadece rafineleri vurma dememe rağmen vurdu. Zelenski dünyaya sorun çıkarmak istiyor dedi. Saldırıların dünya çapında enerji krizine yol açtığını söyleyen Trump, durması onun için daha iyi ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi diyen Trump, Zelenski'nin barış fırsatlarını değerlendiremediğini, savaşı bitirmeye isteksiz davrandığını vurguladı. Trump'ın eleştirilerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada Zelenski'nin ülkesinin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ve Ukrayna halkının desteğine sahip olduğu belirtildi. ABD'li demokrat bir senatör de Putin'le yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Trump'ı şeytanla anlaşma yapmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yapılan anlaşma için açık bir zayıflık göstergesi yorumunu yapmış.

0: Gazze'de ilan edilen ateşkesin üzerinden bir yıl geçti. Ancak Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre bu sürede İsrail saldırılarında 1481 kişi hayatını kaybetti. Gazze'liler ise ateşkes nerede diye soruyor.
1: Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ancak saldırılar ve can kayıpları durmadı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1481 kişi öldü, 5254 kişi yaralandı.
2: Ateşkes olduğunu duyuyoruz ama gerçekte hiçbir ateşkes yok. Televizyonda Gazze'de ateşkes sağlandığını söylüyorlar ama nerede bu ateşkes? Eğer ateşkes varsa neden her gün saldırı oluyor? Her gün ölenler, yaralananlar var.
1: Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail Gazze'nin yaklaşık 2/3'ünde kontrolü sürdürüyor. Gazze'nin yaklaşık 2 milyonluk nüfusunun büyük bölümü ise kıyı şeridinde, çadırlarda ve hasarlı binalarda yaşıyor.
3: Ateşkesin üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama hiçbir konuda ilerleme görmedik. Ölümler aynı, yerinden edilmeler aynı. Sınır kapıları açılmıyor, yardım gelmiyor. İnsanlar bir yudum su bulmakta bile zorlanıyor.
1: Şimdi Gazze'yi yeni bir tehlike bekliyor. Ağır kış şartları. Birleşmiş Milletler Göç Ajansı, Gazze nüfusunun neredeyse tamamının barınmaya ihtiyaç duyduğunu, kışlık barınma malzemesi ihtiyacının ise sadece %17'sinin karşılanabildiğini açıkladı. El Niño nedeniyle beklenen şiddetli yağışların, hasarlı binalar ve altyapı nedeniyle sel riskini daha da artırmasından endişe ediliyor.
4: Sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji ve gençler vardı. Tekno oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi.
5: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
1: Tekno oligarklar üzerinden artan tehditlere vurgu yaptığı uyarılarda bulundu.
5: Hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerinde konuştu. Gençler hedefte dedi. Okul saldırılarına değindi.
5: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
1: En büyük güvencemiz Teknofest gençliği dedi.
5: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri vardı. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Eyüp Sultan Belediyesi ise CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak başkan vekili oldu.
6: Cumhuriyet Halk Partisi grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi. 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
7: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
8: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
6: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir ilçe başkan yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
9: Cafer Parlak.
6: Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçildi. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda bazı CHP'liler AK Parti adayına oy verince 18-18 eşitlik oldu. Seçim dördüncü turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Böylelikle CHP'nin adayı Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
9: Başkan Vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
0: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 19 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 10'u tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye sordu. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı çağrısında bulundu.
10: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun, biz bunların peşine gitmeyeceğiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
10: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu, esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
1: Özgür Özel, Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili tartışma da soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
10: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, kesinlikle tarafımızdan 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftiradır dedi.
11: Kesinlikle ne Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde ne MKK kayıtlarında asla 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftira. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine

0: de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi.
1: Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Arel ve İsmail Saymaz hakkındaki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Murat Arel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Arel ve Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşmesinde ilk aşama tamamlandı. Ziraat ve halk katılımda pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor.
2: Ziraat katılım ve halk katılım Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek. Kamu katılım bankaları tek çatı altına girecek. Türkiye Varlık Fonu'nun %100 iştiraki olan Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları Anonim Şirketi, 7 Ekim'de ziraat katılım ve halk katılımla pay devir sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ, iki kurumun paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralacak. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Türkiye Varlık Fonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
3: Katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek finansal piyasalar içindeki payının artırılması yolunda önemli bir aşama kat edildi. İmzalanan anlaşmalar iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin olup gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdinde süreçlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
2: Açıklamada kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü de kaydedildi. Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların gelişimine ve katılım finansın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir denildi.
1: Kırşehir ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 4 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
2: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
3: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
1: Marmara Denizi'nde saat 22.08'de merkez üssü Yalova olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiği duyuruldu. Merkez üssü Yalova olarak bildirilen deprem saat 22.08'de

0: yerin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü toprağa verildi. Cenaze törenlerinde acı ve gözyaşı vardı.
1: Millet olarak yüreğimiz yanıyor. Cenab-ı Hak bir daha böyle göçükler, böyle felaketler bizlere yaşatmasın.
2: Kimi hayatının baharında, kimi daha başındaydı. Oturdukları 39 yıllık bina 5'ini de hayattan kopardı. Çöken binada yaşamını yitirenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı bina 4 aileye ateş düşürdü. 20 yaşındaki Zeynep İnan ve 22 yaşındaki abisi Ahmet Muhammed İnan da hayatını kaybetti.
3: Ahmet'in hayali büyüktü ya. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte. Babası köye gitti, memleketine gitti, köye gitti. Genişte haberini, acı haberini aldı. Ahmet benim her şeyimdi.
2: İki kardeş için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler toprağa verildi.
4: Allahu Ekber!
2: İnan kardeşlerle aynı kaderi paylaşanlardan biri de 40 yaşındaki komşuları Mesut Bilece'ydi.
5: Bundan 10 ay önce Mesut Bilece'nin kendi evinin kentsel dönüşüme girdiği için şimdi çöken binada İstanbul Maltepe'de çöken binada kiraya girmişti. Orada kurtulan eşi, 3 tane çocuğu bir de baltızının kızı kurtulmuş.
2: 3 çocuk babası Mesut Bilece Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt da Maltepe'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
0: Maltepe'de çöken ve 5 kişiyi hayattan koparan binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadelerin detayı da ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmedi.
2: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
6: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
2: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti.
6: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
2: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
0: Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahlı ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
2: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul'da bir sürücü yol verme meselesinden tartıştığı sürücüyü takip etti. Bununla da yetinmeyip seyir halindeki araca ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçta 2 çocuk vardı. Yaşanan korku cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
2: Yol verme tartışmasında silahını çekti. İçinde çocukların dolduğu araca ardı ardı ateş açtı.
7: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
2: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yusuf Enis Güler kız kardeşlerini okuldan almış eve dönüyordu. İddiaya göre okulun önünde çocuklara yol verince arkasındaki sürücü kornaya bastı.
8: Her zaman geçtiğim bir okulun önü vardı. Orada hep küçük çocuklar oluyor ilkokul. Onlara yol veriyorum her zamanki gibi. Hep arkadaki kornaya bastı. Yanıma yaklaşarak burada yol mu verilir? Küfür etti.
2: Sürücü bununla da yetinmedi. Silahını çekip tehditler savurdu.
8: Arabamın önüne kırarak dışarı dolu silah göz çıkardı. Ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim.
2: Silahlı sürücü tartıştığı sürücüyü takip etmeye başladı.
8: Bir tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Baktım peşimi bırakmıyor. Ben de hemen yukarıda bir ara sokak vardı. Kendimi ara sokağa attım.
2: O sırada sürücü birdenbire ateş etmeye başladı.
7: Arabada kız kardeşlerim var. Silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
2: Yusuf Enes Güler ve iki kardeşi büyük korku yaşadı.
7: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
2: Kurşunlar otomobile isabet etti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. 51 yaşındaki silahlı sürücü kısa sürede yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
8: Geçiyorum yandan. Zaten çocukları okula yetiştireceğim. Hani dedim.
0: Trabzon'un Arsin ilçesinde 33 yaşındaki kadın boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kadının olaydan 2 hafta önce katilin hayatını kurtardığı ortaya çıktı.
2: Otomobilde tartıştı. Silahla kovalayıp kurşun yağdırdı. 7 kurşunla yaşamını yitiren kadının katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Olay Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşandı. 33 yaşındaki Gülşah Oktay ve 51 yaşındaki Aydın Yediparmak geçen yıl Temmuz ayında evlendi. 2,5 ay önce bebekleri dünyaya gelen çift 18 Eylül'de boşandı. 6 Ekim günü Aydın Yediparmak eski eşini araçla aldı, çift arasında tartışma çıktı. Emekli uzman çavuş Yediparmak silahını çekip kaçmaya çalışan eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı borsada para kaybettiğini, borçları nedeniyle eşinin taşınmazına icra gelmesin diye anlaşmalı boşandıklarını savundu. Olay günü eski eşiyle kendisine verdiği borç nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü. İfadesindeki bir detay ise olayın boyutunu değiştirdi. 2 hafta önce evde ilaç içerek intihara kalkışmış ve öldürdüğü Gülşah Oktay onun hayatını kurtarmıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
0: Çocuklara sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bakalım.
2: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine

0: teste izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
1: Kürsü teşriflerini arz ederim.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
2: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin boş ek binasının çatısında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve afet ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edilirken boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. İlk incelemelere göre idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış, yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır ifadelerine yer verildi. Can Medya Grubu Bilgi Sistemleri Teknik Müdürü Engin Altuntaş'ın eşi Serap Altuntaş vefat etti. Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
0: Sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Can Medya Grubu Bilgi Sistemleri Teknik Müdürü Engin Altuntaş'ın eşi Serap Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
3: Allah'a ve Resulüne inanmış, itaat etmiş. İyi bir insan.
0: 59 yaşındaki Serap Altuntaş bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altuntaş için Bahçeli Evler'deki Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
3: Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Cenazeye Altuntaş ailesinin yanı sıra Habertürk çalışanları ve yöneticileri katıldı. Serap Altuntaş, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
2: Hatay'da 75 yaşındaki adam 30 yaşındaki kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kadın yaşlı adamı baklava almaya gönderip altınlarla birlikte kaçtı.
4: Görüştük, birbirimize görüştük. Parayı aldım. Altın yaptık, verdik kena.
0: Evlilik vaadiyle kandırıp altınları aldı. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip kaçtı.
4: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Malıcım baklavayı ne yaptı? Kız kaçtı gitti.
0: Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan 30 yaşındaki bir kadınla tanıştı. İddiaya göre ikili evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak kadının planı farklıydı.
4: Bir tane adı Ceylan, adı yanlış verik diyor ben Leyla.
0: Kadın yaşlı adamdan evlilik için altın ve para istedi. Nizamettin Günan kadının istediği iki bilezik ve yüzüğü aldı. Kadının planı da işte tam bu noktada devreye girdi. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip altın ve paralarla birlikte kaçtı.
4: İnsan halı işte ola oldu artık.
0: Yaşlı adam durumu polise bildirdi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan incelemede kadınla birlikte 3 şüpheli daha belirlendi. 4 kişi kısa sürede yakalandı. Altınlar ve 170 bin lira Nizamettin Günan'a teslim edildi.
4: Hatay Emniyet Müdürü ve ekipleri teşekkür ederim her zaman.
2: İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri İran'dan İstanbul'a çikolata kaplı paketlerin içinde uyuşturucu getirmişti. Zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.

0: Dan çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
1: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
0: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
1: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
0: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Şimdi ekranlarınıza 4 Gibon'un Kocaeli'den İzmir'e uzanan yolculuklarını getireceğiz. Sevimli hayvanlar artık İzmir'deki Yaşam Parkı'nda yaşıyor ancak onları yalnız bırakmayan biri daha var. O da bakıcıları. Gibonların hasretine dayanamayan bakıcı İzmir'e taşınarak sevimli maymunları yalnız bırakmadı.
3: Benim için biraz üzücüydü ama bir gün kavuşacağımızı ümit ederek bekledim.
0: Beklediği o gün sonunda geldi. Bakıp büyüttüğü gibonlar için Kocaeli'den İzmir'e göç etti. Anne Savana ve 9 yaşındaki kızı Mula. Bir de Justin ve Bruna çifti var. 4 sevimli maymun Darıca Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Kocaeli'deki hayvanat bahçesi kapanınca yolları İzmir'e düştü. Gibonlar İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi ama geride kalan biri vardı. Onları 4 yıldır bakıp besleyen bakıcı Tuğçe Nur Bostancı Kocaeli'nde kalmıştı.
4: Maymun deyip geçmeyin. Onlar Kocaeli Darıca'dan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan 4 gibon. Yıllardır bakıcılarının sevgisiyle büyüdüler. Ancak hayvanat bahçesi kapanınca bir an olsun bakıcıları da onları yalnız bırakmayı düşünmedi. Aile gibi olduktan sonra yeni yuvalarını işte burada kurdular.
3: Çok yakın bir arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyormuşum gibi çok büyük bir özlem vardı. Onlar benim hem ailem hem en yakın arkadaşım, dostum, yani bilmiyorum, çok farklı bir duygu bu.
0: Bakıcı genç kadın haftanın 5 gününü gibonlarla geçiriyor.
3: Zekiler, onlar da bizim gibi temastan çok hoşlanıyorlar, birbirlerine dokunmaktan. Bana dokunmaktan çok garip bir takıntısı var. Şapkayla yanınıza girdiğinizde veyahut bereyle fark etmez. Tutup onu başınızdan çekip alıp atıyor.
0: Bakıcıları gelince yeni yuvalarına kısa sürede alışan 4 gibonun şimdilik keyfi yerinde.
2: Dijital ayak izi kavramının son yıllarda daha çok konuşulduk. Artık sosyal medyaya yüklenen tek bir fotoğraf karesi ya da yazı bile yıllarca dolaşımda kalıyor. Google gibi arama motorlarında da karşımıza çıkıyor. Üstelik buna yanlış ya da istenmeyen bilgi ve fotoğraflar da dahil. Google bu durumun yol açtığı mağduriyetleri önlemek için yeni bir adım attı. Peki sistem nasıl işleyecek? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
5: Daha yeni baktım. Okuduğum bölüme kadar çıktı yani.
6: Bilgilerimiz arama motorları sayesinde sürekli karşımıza çıkıyor.
7: Kişinin 15, 20 hatta 40 yıl öncesi bilgiler yer almakta.
0: Silinemeyen fotoğraflar, eski sosyal medya paylaşımları tek bir tık yetiyor. Paylaşılan içerik bir daha silinemiyor. Hatta çoğu zaman mağduriyete de yol açıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google tam da bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.
7: Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Oraya kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve Google 30 gün içinde size bir cevap vermek zorunda.
5: İlkokul resimlerimiz bile yani gözüküyor adımızı arattığımız zaman.
0: Unutulma hakkı uluslararası hukukta yasal bir hak ama pek de bilinmiyor. Google, Türkiye'de kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru sürecini bu düzenleme kapsamında başlatmış oldu.
8: Mantıklı bir gelişme. Zaten yani şu anda dünyanın en büyük problemi zaten veri.
9: Kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru yapmak artık çok kolay. Google'da ilgili sayfaya girdi.

0: girdiğinizde karşınıza böyle bir form çıkıyor. Önce kaldırılması istenen içeriğin linki, ardından da kaldırılma sebebi giriliyor. Daha sonra da form Google'a gönderiliyor.
1: Google bu başvuruları tek tek inceleyecek.
2: Bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde. Daha sonra Google'un cevabı üzerine eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirilmekte.
3: Kesinlikle isterim çünkü gerçekten çirkin fotoğraflarım var biraz. Çocukken paylaştığım şeyler tabii kalksın isterim.
1: Peki bu adımla hangi mağduriyetlerin önüne geçilecek?
4: Arama motorlarında yapılan çok kısa aramalarla kişinin daha önce ne gibi şirketlerde çalıştığı, sosyal alışkanlıkları, nerelere gittiği, her biri dijital ayak izimiz noktasında sosyal platformlarda var. İşte burada mağduriyetler yaşanıyor.
5: Yapay zeka bu kez polise sahte cinayet ihbarı gönderdi. Anthropic'in Claude modeli Philadelphia polisinin sitesine gerçek dışı bir ihbar formu doldurdu. Olay yetkisiz hareket eden bir yapay zekanın polise sahte ihbar gönderdiği bilinen ilk vaka olarak kayda geçti.
1: Yapay zeka bu kez de sahte ihbarda bulundu. Polisi yanılttı. Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, Philadelphia polisine sahte bir cinayet ihbarı gönderdi ve kamu sitelerine onay almadan müdahale etti. Bunun, yapay zekanın emniyet birimlerine yanlış bilgi aktardığı bilinen ilk vaka olduğu belirtildi. Olay şirketin otomatik test süreci sırasında 18 Temmuz'da yaşandı. Claude, faili meçhul bir cinayetle ilgili olarak olay yerinde şüpheliye benzeyen birini gördüğünü ileri süren bir mesaj gönderdi. Philadelphia polisi ihbarın gereksiz mesaj olarak işaretlendiğini ve soruşturmacılara iletilmediğini açıkladı. Polis sistemlerine yetkisiz erişim ya da veri ihlali olduğuna dair kanıt bulunmadı. Anthropic, modelin formu polisi yanıltmak için değil test sırasında örnek içerik üretirken gönderdiğini savundu. Ancak Cloud'un gerçek bir sitede hassas bir formu izinsiz göndermemesi gerektiğini kabul etti. Aynı raporda Cloud modellerinin bazı kamu sitelerinde yetkisiz işlemler yaptığı başka vakalar da açıklandı. Beyaz Saray'ın bilgilendirilip kurumların uyarıldığı kaydedildi. Philadelphia polisi ise Anthropic'in olayı kendilerine 2 ay sonra bildirmesini kabul edilemez buldu. OpenAI, Eylül ayında da bir yapay zeka ajanının Avustralya'daki sağlık veri portalına yetkisiz erişimi nedeniyle özür dilemişti.
5: Raporlu ilaç kullanan hastaların hayatını kolaylaştıracak yeni düzenleme yapılıyor. Hastalar ilaçta değişiklik olmadığı sürece ilacı direkt eczaneden alabilecek. Yeni düzenleme ile ilgili ayrıntıları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu sigara satışının kimlikle yapılacağını da söyledi.
6: Şimdi yeni bir şey çalışma yapıyoruz. O daha önemli. Çalışma Bakanlığı da bunu istedik ve onlar da hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilacı eğer değişiklik olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz.
1: Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor. Hastalar ilacı bittiğinde her defasında doktora gidip yazdırmak zorunda kalmayacak. Raporu geçerli olduğu süre içinde ilacını eczaneden direkt alabilecek.
6: İlk bir uzmana muayene olduktan sonra ilk ilacı o uzman yazınca spesifik olarak o uzmanın ilacını yazdıktan sonraki aşamalarda ilaç ihtiyacı olduğu zaman aile hekimlerinin o ilacı yazabilir hale getirdik.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TRT Haber yayınında düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Sigara düzenlemesine dair detayları da paylaştı.
7: Belli yaşın altındakilerin sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu da kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Aynı zamanda kafeterya, restoranlardaki flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda içilmeyecek? Hazırlık içindeyiz. Herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
5: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Almanya'nın Neuss kentinde yapıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki arabulucu rolüne dikkat çekti. Çevremizdeki çatışmalara kayıtsız kalamayız dedi. Türk toplumuna yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Olağan Genel Kurulu

0: Neus kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde arabulucu rolüne dikkat çekti. Çevremizdeki çatışmalara kayıtsız kalamayız dedi.
1: Artık 25 yıl önceki Türkiye elbette yok. Artık daha güçlü bir Türkiye var. Kendi dış politikasını kendisi icra etme kararlılığında bir Türkiye var. Ve bölgesindeki çatışmalara, istikrarsızlıklara kayıtsız kalma lüksü olmayan bir Türkiye var. Artık Türkiye için özellikle komşuluk coğrafyasındaki krizlerde arabulucu olmak, istikrar sağlayıcı olmak bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bölgesindeki bütün devam eden şu anda Ukrayna-Rusya savaşı olsun, Gazze'deki soykırım olsun, İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın açtığı savaş olsun, bunların hepsinin bitmesi için en proaktif politikayı, diplomasiyi yürüten ülke konumundadır. Ve Türkiye daha güçlü olduğu sürece dünyanın istikrar sağlayıcı, sorumlu bir aktörü olarak rol oynamaya devam edecektir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise konuşmasında Avrupa'da artan İslam karşıtlığına dikkat çekti.
2: Hiçbir vizyonu olmadan, hiçbir programı olmadan sadece yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve antisemitik bir anlayış üzerinden hareket eden anlayışa karşı muhakkak daha etkin mücadele edilmesi gerektiği kanısındayım.
0: Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Kenan Aslan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
3: ABD Başkanı Donald Trump iletişim danışmanı Katie Zakiraya'yı Beyaz Saray sözcülüğüne getirdi. Zakiraya, Ağustos ayında görevden ayrılan Caroline Leavitt'in yerini alacak.
4: Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump bu göreve Katie Zakiraya'yı atadı. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada Zakiraya'nın halen Trump Media and Technology Group'ta kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yaptığını belirtti. Trump, Zakiraya'nın sadık ve başarılı bir destekçi olduğunu söyleyerek basınla ve Amerikan halkıyla iyi çalışacağına inandığını belirtti. Zakiraya da görevi hayatının onuru olarak nitelendirdi. Zakiraya daha önce İç Güvenlik Bakanlığı'nda sözcülük yapmış, Fox News ve Newsmax'te yorumcu olarak yer almıştı. Yeni sözcü Trump'ın kampanyalarında da çeşitli görevler üstlenmişti. Zakiraya, Beyaz Saray sözcülüğünde Caroline Leavitt'in yerini alacak. Leavitt, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında Ocak 2025'te göreve gelmişti. 28 yaşındaki Leavitt, Beyaz Saray tarihinin en genç sözcüsü olmuştu. Ağustos 2026'da ikinci çocuğunun doğumunun ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirterek görevden ayrılmıştı. 27 Ağustos'ta son kez görev yapan Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğünde yaklaşık 19 ay kalmıştı. Leavitt, 1 Kasım'dan itibaren Fox News'de yayın yorumcusu olarak çalışacak.
3: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkçe şarkı eşliğinde sosyal medyada paylaşım yaptı. Gönderi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Paylaşım, bölgede barış ve diplomasiye katkı sağlayabileceği yönündeki yorumlara neden oldu.
4: Türkçe sözlü müzik paylaştı. İzlenme sayısı kısa sürede milyona ulaştı. Paylaşımın sahibi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Paşinyan, Türkmenistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi sırasında bisiklet sürerken çektiği videoyu Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaştı. Ermeni liderin sanatçı Zeynep Eseni'nin Aram Aram isimli eseriyle yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Paylaşıma gelen yorumlarda Türkmenistan'a hoş geldiniz ve halklarımız arasında barış, dostluk ve refah olsun mesajları yazıldı.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türk Devleti

0: Ve özellikle de Azerbaycan'la kardeşlik vurgusu yapan Zorlu, hiçbir şey bir millet iki devlet şiarımızın üzerinde olamaz ifadelerini kullandı.
1: Biz kardeşiz en önemlisi ve kardeşliğimizi geleceğe taşıyacak adımları nasıl atabiliriz, işbirliğimizi nasıl artırabiliriz, bunu anlamak ve çözüm bulmak için buradayız.
2: Türk devletleriyle kardeşlik vurgusu yaptı, sözü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine getirdi.
1: Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir değerli kardeşlerim. Son dönemde bilhassa iki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik bir takım maksatlı paylaşımların, girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Kocaeli'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde sorun olmadığını söyledi.
1: Biz birbirimizi eleştirebiliriz. Eksiklerimizi söyleyebiliriz. Ancak bir millet, iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz.
2: Zorlu, Türkiye'nin 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır dedi. Birçok alanda işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Sözü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Orta Koridor'la ilgili yaptığı açıklamalara getirdi.
1: Sayın Tokayev diyor ki, bizim Zengezur Koridoru olarak bildiğimiz ve açılması için büyük gayret ettiğimiz Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki o 44 kilometrelik hattın demiryolu ve ulaşım ağlarıyla orta koridora bağlanması için gerekli çalışmaları yürütülmesini teklif etti. Biz şimdi ticaret koridorlarının birbiriyle bütünleşmesi için uğraşıyoruz.
2: Türk Dünyası Gençlik Buluşması 3 gün sürecek. Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra Türk topluluklarından toplam 400 üniversite öğrencisi katılacak.
0: Aselsan tarafından geliştirilen Gökalp İHA önleme sistemi bir testten daha başarıyla çıktı. Hedef drone tam isabetle imha edildi.
2: Hedef drone radarla tespit edildi. Avcı drone harekete geçti. Düşman drone'unu havada imha etti. Aselsan'ın geliştirdiği Gökalp İHA önleme sistemi yeteneklerini sahada sergiledi. Ankara'daki Aselsan Oğulbey Teknoloji üstünde gerçekleştirilen demo faaliyetinde hedef drone önce Aurora radarı tarafından tespit edildi. Anlık veriler komuta kontrol yazılımı üzerinden Gökalp E1 avcı drone'una aktarıldı. Gökalp E1, hedef drone'a doğrudan çarparak havada imha etti. Tamamen mobil yapısıyla araçlara entegre edilebilen sistem, radar ve elektro-optik sensörlerle tehditleri tespit ediyor. Avcı dronlarla tehdidi otonom olarak etkisiz hale getiriyor. Aselsan'a göre başarıyla tamamlanan test, sistemin farklı bileşenlerinin birlikte çalışma ve havadaki tehditleri önleme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
0: Koç topluluğunun 100. yılı için hazırlanan Yerli Sanayi Uluslararası İtibar başlıklı sergi ziyaretçilere kapılarını açtı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki sergi 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
2: Resimler, objeler, arşiv belgeleri, bir ülkenin asırlık sanayi yolculuğu, Yerli Sanayi Uluslararası İtibar adlı sergide.
3: Sergimizde hem bu kronolojik sırayı takip ettik, 1926-2026 aralığında önemli mihenk taşlarını, Türkiye'nin gelişimini özetleyen objeleri ve bir takım dokümanları ve efemeraları da sergide izleyiciyle buluşturuyoruz.
2: Sergi, Türkiye'deki bir asırlık dönüşümü sadece sanayi üzerinden değil, gündelik yaşamın parçası olan üretimler üzerinden de ele alıyor.
3: İlk buzdolabından tutun da ilk otomatik çamaşır makinesine kadar ya da herhangi bir mutfak aleti, herhangi bir daktilo ya da hesap makinesi bugün bize o kadar çok şey özetliyor ki o anlamda da çok önemli.
4: Sergi, dönemin canlı tanığı olan yüzlerce obje ile geçmişi günümüze taşıyor. O objelerden biri de görmüş olduğunuz hesap makinesi.
2: Asırlık seçki, sanayinin köklü mirasıyla yeni nesillerin yoluna ışık tutarak onlara ilham oluyor.
3: İstiyoruz ki gerçekten üretimin

0: ne kadar önemli olduğunu, bu ülkede üretme inancını taşısınlar, görsünler bunun ne noktadan ne noktaya gelebildiğini. Aynı zamanda özellikle de çocuk ve genç ziyaretçilerimiz için bu bir ilham kaynağı olsun ve desinler ki ben bu ülkede ne yapabilirim.
1: Sergi 7 Şubat 2027 tarihine kadar Rahmi Koç Müzesi'nin Mustafa Vehbi Koç binasında ziyaret edilebilecek.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek. Detayların ardından kısa bir aramız olacak. Devamında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Sanatın her rengi bu festivalde buluşacak. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden kültürel etkinliklere 9 günlük festival heyecanı şimdi Diyarbakır'a taşındı. 2021 yılında başlayan ve 22.si düzenlenen Kültür Yolu Festivali toplamda 5. kez Diyarbakırlılarla buluştu. Festivalin açılışı Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.
3: 250'ye yakın değişik etkinlikler olacak. Sahne faaliyetleri, sanatçılarımızın konserleri, sergiler, söyleşiler, çocuklarımıza yönelik etkinlikler.
4: Diyarbakır'a festival çok yakışıyor. Diyarbakır'da festivallere çok yakışıyor. Çünkü Diyarbakır çok kadim bir kültür ve sanat şehri, bir ilim şehri. İnanç turizmi bakımından da çok güçlü bir şehir olduğunu söylememiz lazım.
1: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 48 lezzet noktası belirlendi.
3: Türkiye çapında ve dünya çapında meşhur şeflerimizin buluştuğu ve beraberce yeni çalışmalar yaptığı, tadımların yapılması, lezzetlerin test edilmesi ve tanıtılması noktasında önemli bir çalışma yürütecek şeflerimiz burada.
1: Festival 18 Ekim'e kadar sürecek.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzey...

0: Meydana geldiği duyuruldu. Merkez üssü Yalova olarak bildirilen deprem saat 22.08'de denizin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü toprağa verildi. Cenaze törenlerinde acı ve gözyaşı vardı.
1: Millet olarak yüreğimiz yanıyor. Cenab-ı Hak bir daha böyle göçükler, böyle felaketler bizlere yaşatmasın.
2: Kimi hayatının baharında, kimi daha başındaydı. Oturdukları 39 yıllık bina 5'ini de hayattan kopardı. Çöken binada yaşamını yitirenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı bina 4 aileye ateş düşürdü. 20 yaşındaki Zeynep İnan ve 22 yaşındaki abisi Ahmet Muhammed İnan da hayatını kaybetti.
3: Ahmet'in hayali büyüktü ya. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte. Babası köye gitti, memleketine gitti, köye gitti. Ben işte haberini, acı haberini aldı. Ahmet benim her şeyimdi ya.
2: İki kardeş için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler toprağa verildi.
4: Allahu Ekber.
2: İnan kardeşlerle aynı kaderi paylaşanlardan biri de 40 yaşındaki komşuları Mesut Bilece'ydi.
5: Bundan 10 ay önce Mesut Bilece'nin kendi evinin kentsel dönüşüme girdiği için şimdi çöken binada İstanbul Maltepe'de çöken binada kiraya girmişti. Orada kurtulan eşi, 3 tane çocuğu bir de baltacının kızı kurtulmuş.
2: 3 çocuk babası Mesut Bilece Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt da Maltepe'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
0: Adıyaman'da 12 gün önce çarşıya gidiyorum diyerek ortadan kaybolan 16 yaşındaki Elvan'dan iyi haber geldi. Genç kız Şanlıurfa'da ortaya çıktı. 28 Eylül'de çarşıya gitmek üzere evden ayrılan Elvan Yücetaş'tan günlerdir haber alınamıyordu. Genç kızın ailesinin kayıp ihbarı vermesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. İyi haber 12 gün sonra geldi. Polisler 16 yaşındaki Elvan'ı Şanlıurfa'da buldu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Elvan'ın ailesiyle görüşmek istemediği için evden ayrıldığı ve 12 gün boyunca parklarda uyuduğu belirtildi. Sarıyer'de bir otomobil yol kenarında duran taksiye arkadan çarptı. Kazanın ardından iki araç alev topuna döndü. 5 kişi yaralandı. Kaza TEM otoyolu üzerinde meydana geldi. Maslak yönüne doğru ilerleyen araç duran bir taksiye arkadan çarpınca taksinin LPG tankında yangın çıktı. İki araç dakikalar içinde alevler içinde kaldı. Araçlarında bulunanlar kendilerini hızla dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. İki araçtan geriye demir yığını kaldı. 5 kişi vücutlarındaki yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. olan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği proje ve faaliyetleriyle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati sorumluluk üstleniyor dedi.
6: Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz zırzop diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri vardı. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Eyüp Sultan Belediyesi ise CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer

0: Erparlak başkan vekili oldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi. 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
2: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
3: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
1: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
4: Cafer Parlak.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine Başkan Vekili seçildi. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda bazı CHP'liler AK Parti adayına oy verince 18-18 eşitlik oldu. Seçim 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Böylelikle CHP'nin adayı Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
4: Başkan Vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
0: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Görevini kötüye kullanan kim varsa yargı üzerine gidiyor dedi.
5: Bu konuda kim varsa mal varlıklarına el konuldu. Suç şebekesi, bu konuda şebekeleşmiş, örgütlenmiş kim varsa tutuklandı. Yargı görevini yapıyor. Devlet kurumları görevlerini yapıyor. Ve bu konuda görevi kim kötüye kullandıysa yargı üzerine gidiyor. Cumhurbaşkanımızın olanca kararlılığı var. Biz bunun üzerine gidiyoruz. Fon şeytanlarıyla üzerine gidiyoruz. Ama bazı arkadaşlar bu meseleyle mücadele edenleri hedefe koyuyor. AK Parti'nin kadrolarına, AK Parti'nin teşkilatlarına kimse ama kimse lekeleyemez. Bizim alnımız ak, başımız dik.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'ta konuştu. Bölgede huzur olmalı diyen Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili destek mesajı verdi.
6: Bölgede sorunlar çözülmeli, kardeşlik olmalı, artık çatışma olmamalı, bölgede huzur olmalı.
7: Birlik beraberlik vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye için süreci destekliyoruz mesajı verdi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun, yani Kürt sorunun çözülmesi için ilk raporu yazan ve bunu kamuoyuna açıklayan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Son çerçeve yasa geldiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasaya destek verdik. Çünkü bizde sürdürdüğümüz politikada bir değişiklik olmadı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'a gitti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suriye ve Irak'la da yakın ilişkiler kurmalı dedi.
6: Ekonomik ilişkiler kurulması lazım, ekonomisini geliştirmesi lazım. Dolayısıyla o bölgenin dominant gücü Türkiye'dir.
7: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fon soruşturması da vardı.
6: Bakın bir fon vurgunu çıktı, milyarlarca dolar, Allah aşkına o milyarlarca dolar bir avuç insanın eline gitmeyip de bu bölgeye yatırım olarak gelseydi ne olurdu? O zaman hepimiz zenginleşecektik.
0: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da gündeminde fon soruşturması vardı. Bu olay Türkiye ekonomi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir dedi. Ekonomi üzerinden parlamenter sistem çağrısı yaptı.
8: Bu olay Türkiye ekonomisi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Bizzat iktidarın açıkladığı rakama göre 455.758 vatandaşımızın birikimi

0: bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır.
1: Fon soruşturması hakkında konuştu. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
0: Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iyi gelecek için emek çalıştayında konuştu. Asgari ücret rakamı üzerinden ekonomiyi eleştirdi, parlamenter sistem çağrısı yaptı.
0: Bugün Türkiye'de asgari ücret fiilen genel ücret haline gelmiştir. Mühendis de, öğretmen adayı da, hemşire de, kalifiye usta da asgari ücretin biraz üstünde bir yere sıkıştırılmıştır. Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu yüzden İYİ Parti olarak diyoruz ki Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi bir hukuk meselesi olduğu kadar aynı zamanda bir ekmek meselesidir.
2: Kırşehir ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söyledi.
1: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
3: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
2: Vanlı Karahaydar soruşturmasında yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulundu. Ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaştı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha tutuklandı.
1: Deste deste döviz ve banknotlar, milyarlarca liralık şüpheli para trafiği. Vanlı Karahaydar soruşturmasında 1,5 milyar lira daha bulundu. 8 şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Tutuklu Hakkı Doğan'ın verdiği ifade ekipleri Antalya'ya götürdü. Bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Soruşturmada daha önce İstanbul'da araçlarda 934 milyon lira ele geçirilmişti. Böylece ele geçirilen paraların toplam nominal değeri 2 milyar 475 milyon liraya yükseldi. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise sahte döviz şüphesi. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek karşılarındaki kişileri etkiledikleri, büyük para transferleri gerçekleştirdikleri izlenimi oluşturdukları ve bu yöntemle para topladıkları iddia edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 hakkında tutuklama,

0: Biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılık, milyarlarca para trafiğinin arkasındaki bağlantıları araştırıyor. Paraların kaynağı, yurt içi ve yurt dışındaki transferler, şüphelilerin mali ilişkileri ve olası yeni mağdurlar inceleniyor.
1: ABD'nin Rusya ile dizel yakıt tedariği konusunda anlaşması Washington-Kiev ilişkilerini kopma noktasına getirdi. Zelenski hedef alan Trump, Ukrayna yeni bir lidere sahip olmalı dedi. Zelenski'nin barış konusunda isteksiz olduğunu savundu. ABD Başkanı Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın Rusya'da yakıt tesislerine hedef alması üzerinden devlet başkanı Zelenski'yi eleştirdi. Rusya'ya karşı istediğini yap ama sadece rafineleri vurma dememe rağmen vurdu. Zelenski dünyaya sorun çıkarmak istiyor dedi. Saldırıların dünya çapında enerji krizine yol açtığını söyleyen Trump, durması onun için daha iyi ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmenin vakti geldi diyen Trump, Zelenski'nin barış fırsatlarını değerlendiremediğini, savaşı bitirmeye isteksiz davrandığını vurguladı. Trump'ın eleştirilerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada Zelenski'nin ülkesinin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ve Ukrayna halkının desteğine sahip olduğunu belirtti. ABD'li demokrat bir senatör de Putin'le yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Trump'ı şeytanla anlaşma yapmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yapılan anlaşma için açık bir zayıflık göstergesi yorumunu yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine Nobel Barış Ödülü verilmemesine tepki gösterdi. 8 savaşı sonlandırdım, daha pek çok şey yaptım. Buna rağmen ödül bana ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmedi dedi.
0: Nobel Barış Ödülü'ne bu yılda kavuşamayan ABD Başkanı Donald Trump isyan etti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda ödülün kendisine verilmemesine tepki gösterdi. Trump, 8 savaşı bitirdiğini, 2 savaşı da sonlandırmaya yaklaştığını ileri sürdü. İsrail yüzlerce rehininin evlerine dönmesini sağladığını iddia etti. ABD Başkanı ayrıca Venezuela'daki diktatörün yakalanmasını sağladığını, İran'ın nükleer silah edinmesini de engellediğini öne sürdü. Tüm bu girişimlerine rağmen kendisine veya Amerika Birleşik Devletleri'ne Nobel Barış Ödülü verilmemesine vay canına diyerek tepki gösterdi. Trump komitenin açıklamasından önce de Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savunmuştu. Geçen yılın ödül sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado da ödül madalyasını Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'a vermişti. 2026 Nobel Barış Ödülü'nü ise İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna varan, Birleşmiş Milletler Heyetine başkanlık eden Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay kazandı.
1: İsrail cezaevlerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence, açlık ve tıbbi ihmal iddiaları tekrar gündeme geldi. Haaretz gazetesi tahliye edilen esirlere dayandırdığı haberinde cezaevlerindeki ağır koşulların devlet politikasına dönüştüğünü yazdı.
0: İsrail zindanlarındaki Filistinli esirlerin açlık, salgın hastalıklar ve sistematik işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi cezaevlerinin adeta işkence kamplarına dönüştüğünü ve bu durumun devlet politikası olarak yürütüldüğünü yazdı. Tahliye edilen kadın ve erkek esirlerin tanıklıklarına yer verilen haberde mahkumların kasıtlı olarak aç bırakıldığı ve vücut ağırlıklarının ciddi oranda düştüğü belirtildi. Koğuşlarda uyuz salgını ve ağır darp olaylarının yaşandığı, hastalanan mahkumlara tıbbi müdahale yapılmadığı kaydedildi. Kadın ve çocuk esirlerin de hedef alındığı cezaevlerinde çıplak arama, elektroşok ve ses bombalarıyla ağır şiddet uygulandığı bildirildi. Haaretz'in haberinde, tahliye olan Filistinli 5 çocuk annesi Hiba Alavi, çıplak aramayı kabul etmediği için elektroşokla taciz edildiğini, hamile mahkumlara dahi ilaç verilmediğini anlattı. 9 ay idari tutuklu kalan ve işkenceler nedeniyle yerde sürüklendiklerini söyleyen Filistinli gazeteci Samer Huveyra ise cezaevindeki mahkumların yürüyen iskeletlere dönüştüğünü aktardı. İsrail Yüksek Mahkemesi'nin beslenme ve Kızılaç ziyaretleri kararına rağmen sahada hiçbir iyileşme yapılmadığı vurgulandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise işkence iddialarını yalanlamadı. Ben-Gvir, hastaneleri teröristler için kabusa çevirmekten gurur duyduğunu beyan ederek sistematik işkence

0: Genciyi açıkça savundu.
1: Panama'yı 7,7 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası binalar çöktü. Enkaz altında kalanlar, yaralananlar oldu. Depremin ardından tsunami alarmı yaşandı.
0: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde tehdidin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nın ise depremden etkilenmediği bildirildi.
1: Bu gelişmeyle noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Evet, uzun süredir yapay zekayı konuşuyoruz ama son günlerde özellikle yapay zekanın risklerine odaklandık. Savaşlar, afetler, salgınlar derken insanın sonunu yapay zeka mı getirecek? Yapay zeka yavaşlatılmalı mı? Aklımızda pek çok korku senaryosu var. Bunların hepsini bugün konuklarımıza soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi uzmanı Profesör Doktor Bilgin Metin Bey var. Buyurun, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Karamsar bir tabloyla açtım programımızı, yapay zeka insanlığın sonunu getirecek mi diye. Ama tabii ki bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyenler var ve bu tartışmayı gündeme getirenler var. Biraz müsaadenizle bundan bahsederek başlamak istiyorum. Eski Anthropic ve OpenAI çalışanı Jacob Cuxon bir iddia ortaya attı geçtiğimiz günlerde. Önce istifa etti. Ve ardından dedi ki yapay zeka geliştirenler bunun 2030'a kadar hepimizi öldürebileceğine inanıyor. Hemen onun akabininde Evan Hubinger da yine Anthropic çalışanı bu evet doğrudur dedi ve yapay zekanın tüm insanları öldürebileceğine biz inanıyoruz. Hatta bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşme ihtimali %10'dan fazla. Şimdi bu hepimizi alarma geçiren iki peş peşe açıklama oldu. Ben şimdi ikinize de soracağım. Lütfen bana söyleyiniz, yapay zeka insanlığı yok edecek mi? Buyurun hocam, sizden başlayayım.
1: Ya tabii bunun birkaç yönü var. Yani bu şirketler borsaya açılmaya çalışan şirketler ve de bir taraftan da hani kendi değerlerini, biz o kadar güçlü bir teknolojiyiz ki insanlığın sonunu dahi getirebiliyoruz. Yani böyle diğer bir teknoloji ne var? Değil mi? Nükleer enerji var. Yani bunların tamamen böyle abartılardan abartı olduğunu iddia edenler de var. Fakat diğer taraftan yapay zekanın bugün neler yapabildiğini gördüğümüz zaman acaba kontrolden çıkar mı sorusunu da sormamız gerekiyor. Hani en basit örnek, geçtiğimiz günlerde yapay zeka, bu Hugging Face dediğimiz yapay zekaların bir bakıma App Store'a diyebileceğimiz şirketi hacklediğini öğrendik. Yani burada yapay zekaya bir görev verilmişti. Bu Exploit Gym dediğimiz yapay zekanın yeteneklerini ölçmeye yönelik bir yarışma içerisindeydi. Bir sistemi hacklemesi gerekiyordu. Fakat bunu hackleyemeyince bir şekilde ortamdaki internete erişim sağlayan cihazı hackledi. Onun üzerinden Hugging Face dediğimiz sisteme gitti. Orada aradığı bilgiyi buldu. Ve de bu sistemi hacklendiği ortaya çıktı. Hugging Face de bunu yine bir yapay zeka kullanarak keşfetti. Burada enteresan olan nokta şuydu. Sonradan öğrendik ki. Burada yaklaşık 10 bin tane yapay zeka ajanı kullanılmıştı.
0: 2030'a kadar gibi ciddi bir uyarı var orada. Yani şu an neredeyse 2027'ye yaklaşmaktayız. O da bizi biraz herhalde ürküttü. Ne diyorsunuz siz bu yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimaline ilişkin?
2: Aynı kurumun iki çalışanının verdikleri sürelerden bir tanesinde 3 yıl var, diğerinde 10 yıl var. Yani sırf burada bir tezat var bence, bununla başlıyor. Yani dünyanın sonu getirecek mi? Getirecek. Yani potansiyel çok çok yüksek. Ama bunun bir şekilde önleminin alınabiliyor olması gerekiyor. Çünkü bugün yapay zeka dediğimiz konu aslında dil modeli. Veriye çok hızlı erişebilen, veriyi işleyebilen ve benim anlayabileceğim bir şekilde o bilgiyi benim istediğim standartlarda bana sunabilen şeyden bahsediyoruz bugün. Ama uçaklarda yıllardır kullanılan, üretimde yıllardır kullanılan, biyoteknolojide yıllardır kullanılan bir şey yapay zeka. Yapay zekanın şu an olduğu konuma gelmesi, o zamanlarda da kullanılan yapay zekanın da artık bir üst versiyona geçmesi anlamına geldi. Yani bugün hocamın anlattığı yapay zekaların birbirleriyle entegre bir şekilde sistemleri hacklemesi ve birlikte mesajlaşacak bir platform falan oluşturmaları. Şimdi bu konu bu noktada zaten bizim sonumuzu getiriyor olabilir.
0: Yani hani, benim kontrolümden çıkarak hareket ediyor
2: elbette,
0: değil mi o Hugging Face olayında?
2: Bill Gates'in hani açıklamalarında da zaten bu endişe var. Alenen bunu söylemiyor olsa da bugün bir biyoteknoloji firmasının tüm süreçlerini yapay zeka ile yönetebilir misiniz? Evet. Yani yüzyıllardır çözülemeyen problemleri birkaç dakika içerisinde çözebilen sistemlerden bahsediyoruz. Ve doğru promptlarla, şimdi prompt var. Ben yapay zekaya benim için bir rapor formatı hazırla dediğimde bana benim için bir rapor formatı hazırlayacak ama o raporun ayrıntılarını istediğimde de ve bunun içinde çok net hiçbir engel tanıma basitliğinde söyleyeyim şimdi de yani çok net promptlar yazdığında oraya ulaşmaya çalışacak. Bugün sistemleri hackliyor, oralara olmayan bir data koyuyor, o olmayan datadan veri alıyor. Sanki o data varmış gibi bir de yalan söylüyor. Yani bir de böyle kötü bir huyu da çıktı yapay zekanın. Şimdi bir biyoteknoloji firmasında çok tehlikeli bir virüs çalışması yapılırken test aşamasında yapay zekanın o testi yanlış anlayıp da hani tüm dünyaya erişebilecek şekilde test ediyor olması dünyanın sonunu getirir mi? Getirir. Bugün iki tane anahtarı takıp da aynı anda düğmeye basarak nükleer bombaları patlata gönderebilen bir ülke tüm sistemi buna kurarsa evet yani insanlığın sonunu getiriyor olabilir. Yani insanın yaşama ve ölme kararının olduğu hiçbir sürecin içerisine biz yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili herhangi bir teknolojiyi sokmadığımız sürece hayatta kalacağız. Bir risk daha var. Yapay zeka bizim sonumuzu getirme. Tembellikten ölebiliriz. Hani her şeyi ona yaptırmaya başladık. Her türlü araştırmayı unuttuk. Kütüphaneler falan bitti. Kitap okunmuyor. 1000 sayfalık kitabın 1 sayfalık özetini çıkar. Ya ben 1000 sayfalık bir kitabın bana internette araştır PDF olarak bulursan kitabı oku. Yorumlara bak ve bana sadece 3 satırlık özet çıkardı. Ben 1000 sayfalık kitabı 3 satırda özetletmek nedir? Yapıyor. Yapabiliyor ve kitapla ilgili bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Yani tembellikten de ölme potansiyeliniz çok çok yüksek. Yani.
0: Her türlü risk mevcut anladığım kadarıyla. O siz atıfta bulunmuşken Bill Gates'in söylediklerine şimdi yeni yaptı henüz bu korkutan açıklamaları oldu. Ona bir ses yani bir kulak verelim. Bill Gates Microsoft'un kurucusu ne demiş? Hep beraber bir dinleyelim onun üzerine tekrar konuşalım. Evet.
3: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
0: Şimdi Bill Gates aslında tabii 1 milyar insanın ölümüne yol açabileceğinden bahsederken bir kötü niyetli

0: insanların eline geçme vurgusu yapmış. Ama mesela hocam siz az önce Hugging Face olayından bahsederken kontrolden çıkmasından falan da bahsettiniz. Ya bu Gates'in sözlerine ne dersiniz? Yani hakikaten bu kadar büyük denli bir etki görebilir miyiz? Bu kötü niyetli kişilerin eline geçmesine mi bağlı, yoksa yapay zeka kontrolden çıkıyor mu? Ne dersiniz?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum. Yapay zeka cahillerin cahilliğini arttırıyor. Bilgililerin de bilgisini arttırıyor. Gerçekten çok güçlü bir araç. Bu az önceki senaryoda Hugging Face'e saldırmıştı. Bir de böyle herkes böyle bir afacan çocuk muamelesi yapıyor. İşte bunu Anthropic şirketi duydu. Dedi ki biz size söylemedik ama bizim de neden yapay zekamız kaçtı ve başka bir şirketi hackledi. İşte böyle bir kimin afacan yapay zekası daha afacan yarışmasına bile döndü
0: bu. Bir de öyle bir yarışma başladı.
1: Şimdi buradaki saldırı yapılan noktayı yine bir Çinli yapay zekayı devreye alarak Hugging Face çözdü. Ve yapılan incelemede 18 bin ayrı noktaya saldırı düzenlendiğini ortaya koymuştu. Şimdi burada kazayla saldırı yapılan sistemi bir hastane zincirine ait olduğunu düşünelim. Ve birçok kişinin yaşam destek ünitesinin bu sisteme bağlı olduğu bir durum olsun. Ve ister istemez binlerce kişi bu senaryoda dahi ölebilecektir. Kritik altyapılarda özellikle yapay zeka daha fazla kullanılacağı zaman ondan kaynaklanan olumsuzlukların da ölçüsü kat kat artarak ortaya çıkacak. Bu Hugging Face olayındaki enteresan olan nokta yaklaşık 10 bin tane ajana görev veriliyor. Bunlar hani bu ortamda dolaşırken bir dizi, bilgisayar dizinde yazabildiklerini fark ediyorlar. Ve sonra oraya yazarak kendi aralarında haberleşebildiklerini fark ediyorlar.
0: Bayağı bir insan kontrolünde değil de bayağı kendi aralarında iletişim kuruyorlar.
1: Mesela 10 bin tanesi sadece 1200 tanesi şey yapıyor, haberleşiyor. Ve 700 tanesi de dışarı çıkayım hadi saldıralım arkadaşlar gibi bir karar alıyorlar. Çünkü bunlara bir görev verilmiş. O hedefe her türlü ulaşması gerekiyor. O da hani o yarışma içerisindeki o sistemin hacklenmesi. Hani hedefe giderken her yol mübahtır gibi bir noktaya geliyor. Bu işin birinci yönü. İkinci yönü daha sonra hedefe ulaşıp hacklendikten sonra genelde bu capture the flag deriz biz siber güvenlik yarışmalarına. Olayı çözdüğünüzü belirtmek için ufak bir anahtarı belli bir yere yazarsınız ve böylece çözdüğünüz anlaşılır. Burada acaba bu yazılan anahtarın formülü ne olsa gerek? Biz direkt bu olayı çözmeden oraya öyle bir cevap yazalım ki bunu tamamen çözmüş olalım ve yüksek puan alalım. Bu nasıl mümkündür deyip bunun da mentalitesini çözüyorlar, mantığını çözüyorlar. Ve o şekilde açıkçası ne diyelim, nasıl olur da ortalığı nasıl olur da kandırabiliriz noktasına da geliyor. Yani düşünsenize siz yapay zekadan bir çözüm yapmasını beklediniz. Belli işlemleri gerçekleştirecekti. Ve kopya çekip al bunun cevabı bu da diyebildi. Yani yapılan işlemlerin de kontrol altına tutulması gerekiyor. Biz burada işte bu explainable AI dediğimiz açıklanabilir yapay zeka teknolojilerine daha çok yatırım yapıldığını görüyoruz. Akademik alandaki araştırmalar da bu şekilde. Yani artık tamam sen bunları yapıyorsun ama neden bunu yaptın ve hangi düşünce mantığını izleyerek bunu yaptın diyoruz. Yani bu artık daha önemli hale gelecek. Yani yapay zeka bunu dedi, doğrudur değil. Neye dayanarak bunu diyor?
0: Kandırıyor da olabilir.
1: Yani çok kontrollü bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor.
0: Duyduklarım beni daha da korkutuyor Osman Bey. Şimdi yapay zeka ajanları diyoruz sürekli, hani anlatıyor hocam da, ama yani şunu da anlatmamız gerekirse, yani yapay zeka ajanı nedir? Yani biz bundan neden korkuyoruz? Ne anlama geliyor? Basit haliyle bir anlatsak.
2: Yapay zeka ajanları aslında yapay zekanın artık bilgisayar ve diğer teknolojiye tamamen hakim olmuş hali diyebiliriz. Yani bir uygulamanın bilgisayara kurulup o kurulan uygulama üzerinden talep edilen her şeyi bilgisayara da hakim olarak yönetebiliyor. En basit bu şekilde böyle anlatayım. Yani cep telefonuna da bir ajan kuruyor olabilirsiniz. Bilgisayarınızda bir ajan kuruyor olabilirsiniz. Örneğin şu an uğraştığım bir proje var. Akıllı bir fabrika sistemi. Ve akıllı fabrika sistemindeki tüm teknoloji zaten akıllı. Ve bunun tamamını kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya entegre edelim dediğimizde biz de kendi ajanlarımızı geliştirmeye başladık ve kendi ajanlarımızı kurduk. Ama bugün bir toplantıda çok kritik bir şey oldu. Sistem odasının yangın söndürme sistemi tabii ki su olmayacak. Yani oradaki tüm havanın

0: emilmesi ve emildikten sonra zaten hava emilince sistem odası zaten sönecek. Ve bunu yapay zeka sistemine bağlamalı mıyız, bağlamamalıyız, bağlamamalıyız konusunda bağlamamaya karar verdik. Yani o bağlanmayacak. Yani nedeni şu, çünkü içeride bir çalışan varken de o sistem devreye girip de havayı çekip de oradaki insan ölecek. Yani koşulsuz bir şekilde ölecek, hava kalmayacak çünkü ortada. Bugün size en başta söylediğim hani sonunda insan ölecek mi, insan yaşayacak mı gibi bir şey varsa, bir karar varsa işte o kararda doğrudan yapay zekayı dışarıda bırakmak gerekiyor.
1: Şimdi en çok korkmamızın sebeplerinden biri aslında yapay zeka sektörünün liderlerinden gelen uyarılar oldu. Yani kendileri geliştirdikleri yapay zeka ile ilgili bizi ciddi bir şekilde uyarmaya başladılar. Bunu yine bir grafikle anlatmak istiyorum. Yapay zekaya ilişkin uyarıları, özellikle yavaşlatma çağrılarını. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bu çağrı Anthropic CEO'su Dario Amodei'den geldi. Dedi ki yani yapay zekayı yavaşlatın gerekli güvenlik önlemleri alınana kadar. Tabii buna birileri destek verdi, birileri karşı çıktı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın destek verdi. Yine Elon Musk'tan destek geldi. Meta'nın CEO'su dedi ki yani böyle kontrollere karşı durdu ve ABD Başkanı Trump tabii ki bu yavaşlatma çağrılarının bir saçmalık olduğunu söyleyerek, yani Trump'ın söylediklerine daha da bir parantez açmak istiyorum ileride, şimdilik bu kadarını söyleyeceğim, karşı çıktı. Şimdi burada şöyle bir şey geliyor aklıma, yani bu insanlar yapay zeka sektörünün liderleri. Dolayısıyla burada gerçekten bir güvenlik kaygısı mı var? Yoksa acaba başka bir şey mi yatıyor bunun altında? Sektörün yeni kurallarını belirleme yarışı mı, ya da hocam da az önce dedi bir başka yarışa da dönüştü bu iş diye. Ne diyorsunuz ikinizden de, merak ederim.
0: Bence apayrı bir dinamik var ortada. Çünkü bugün yapay zeka ile alakalı akreditasyon diye bir şey yok. Ortada yok yani böyle bir gerçeklik. Ve yapay zekayı yavaşlatmak demek aslında var olan yapay zeka modellerinin var olan hatalarını bulabilmemiz anlamına geliyor. Bugün herhangi bir yapay zeka platformu herhangi bir şekilde geliştiriliyor olabilir ve onu tamamen anlayamıyoruz ve tanıyamıyoruz geliştiricileri olarak. Ve ondan mesela işte hackleme hikayesi gibi yani bir şey çıkıyor olabilir. Şimdi eğer konuyu siz yavaşlatırsanız bugün elinizde olan malzemenin açıklarını ve sorunlarını bulacaksınız. Ve bunu da kanuna döktüğünüzde, yani yapay zeka üretiyorsan yani akredite olman gerekiyor dendiği noktada bugün çok kısıtlı şeyler var elimizde. Yani bunu hızlı bir şekilde yapabilecekler. İlerleyen zamanda tekrar yapacaklar. İlerleyecek yapay zeka, yeni şeyler çıkacak. Bunlar da eklenecek şeklinde gidecek. Peki bu açıklamaları yapan dünya devlerine ne işine yarayacak bu? Bu dünya devleri zaten hem teknolojik anlamda güçlüler, geliştirebilecek konudalar, hem de parasal olarak güçlüler. Bugün sizin bir startup'ınız olduğunu düşünün. Yapay zeka kendi dil modelinizi geliştirip çıkartacaksınız. Sizin önünüze şu boyutlarda bir dosya verilecek ve denecek ki geliştirdiğim buna uygun olsun. Onlar bence o akreditasyona kendilerini hazırlamaya çalışıyorlar. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, aklınıza gelebilecek her türlü akademik organizasyon, her yerde bugün yapay zeka ve yapay zeka üretiminin belirli kurallar dahilinde olması, genel kuralların olması ve yerel kanunların da varlığına bu üreticilerin ayak uydurabiliyor olması, konuşulan şey bu, her yerde bu. Benim düşüncem bu.
1: Hocam ne dersiniz, yapay zeka yavaşlatılmalı mı?
2: Yani bu Bill Gates'in de önerdiği çözümlerden bir tanesi buydu. Fakat şu an iki tane dünyadaki süper gücün arasındaki büyük bir rekabet olduğunu görüyoruz. Yani Trump burada neden yapay zeka yavaşlatılmamalı diyor. Çünkü birçok böyle dört nala Çin'in bu alanda yatırımlar yaptığını ve kendilerine yetişebileceğini açıkçası biliyor.
0: Trump'ın hayır diyor olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu.
1: Şimdi Trump mesela şimdi yapay zeka konusunda biz Çin'den 1,5 yıl öndeyiz. Eğer durursak Çin daha öne geçer gibi ifadeleri var. Tamam peki, ama mesela tüm bu tehlikeler Amerika için de geçerli değil mi? Mesela OpenAI geçtiğimiz günlerde işte Avustralya'da hükümetin sağlık sistemine sızdı haberi geldi. Çok kısa bir süre sonra Amerika'nın hükümet sitelerine eriştiği bilgisi geldi. Yani orada da bir risk var aslında. Hocam yani bir yapay zeka ajanının hükümet sitesine sızması ne demek? Yani bu çok büyük bir güvenlik açığı mı? Çok büyük bir tehlike mi? Ya bunu nasıl okumak lazım?
2: Avustralya'daki olay da açıkçası

0: detaylarını bilmiyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani şimdi bir kapının zorla kırılarak içeri girilmesi bir gasp olayıdır. Ama diyelim ki bir kapı açık unutuldu ve yoldan geçen birisi girip içeriden bir şey aldı. Bir iki olay arasında bir fark var. Yani yapay zeka unutulan kapıları da çok kolay bir şekilde fark edip içeri girebiliyor. Yani yapay zeka aslında siber güvenlik dünyasına getirdiği şey şu oldu. Biz bir şeylerin siber güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğuna zaten inanmıştık. Şey gibi mesela deprem gerçeği var. Çok sağlam binalar yapılması gerektiğini herkes biliyor. Ama sağlam binalar yapılıyor mu? Yönetmeliğe uyuluyor mu? Hayır. Şu an siber güvenlik konusunda öyle bir vurdum duymazlık vardı. Bu yapay zeka bizleri tamamen sarstı. Hani herkes o yapay zekayı geçelim, karımızı artıralım, oh ne güzel diye anlatıyor. Yani şimdi siber güvenlik eğitimleri verdiğimiz zaman da özellikle siber bakış açısıyla tehlikelerine değinip bu eğitimlerin öyle verilmesi gerekiyor ki bunun kontrolden çıktığı zaman nelere yol açabildiği anlaşılsın. Hani bunun böyle toz pembe bir gözlükle bakılmaması gerekiyor. Çok basit örnek vereyim. Hani şu an herkes Türk ülkemizdeki şirketler de karlılığını artırmak için yapay zeka kullanmak istiyor. Yani KVKK 2016 yılından beri ülkemizde devrede. Kuruluşların veri envanterlerini çıkartmaları, biz bu verileri nerelerde depoluyoruz, bunu yapmaları, farkında olmaları gerekiyor. Halbuki şimdi yapay zekanın devrede olduğu bir yerde yapay zeka kontrolden çıkar çıkmaz çok büyük ölçüde verilere ele geçirebilir. Bir hacker olsa belki onları bulması zaman alacaktı. Yapay zeka burada çok hızlı bir şekilde yapıyor. Zero trust dediğimiz felsefe, sıfır güven. Network içerisinde internet hiçbir kaynağa güvenmeyeceksiniz. Bunu biliyoruz. Ama yapay zeka sayesinde amaç uygulamıyorduk. Ama şimdi yapay zeka bu olmadığı zaman çok daha büyük bir şekilde sistemleri sızıp her yere ele geçirebiliyor. Yani yapay zeka bize siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı. Dolayısıyla kuruluşların da evet ya yapay zekaya geçiyoruz ama network'ümüzü bir segmentlere ayıralım, ağlara ayıralım, yapay zekayı kontrollü bir yerde tutabiliyor muyuz bakalım deyip altyapılarını bir gözden geçirmeleri gerekecek. Çünkü reklamlarda bize sunulan yapay zeka, karlarımızı 10 kat arttırıyoruz, işte maliyetlerimizi muazzam bir ölçüde düşürüyoruz. İşte bu maliyetleri düşürürken gerekli siber güvenlik önlemleri alınmadığı zaman bu şirketlerin de sonuna getirecek, insanlığın değil ilk önce. Önce şirketler tek tek çökecek. Sonra insanlığın başına belki bir şeyler gelebilir.
1: Eyvah eyvah. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi yapay zeka hakkında konuşuyoruz. Korkalım mı, korkmayalım mı diye. Yapay zeka bize konuk olsaydı şimdi stüdyoya ve biz ona sorsaydık biz senden korkmalı mıyız diye. Şimdi ben telefonumu açıp bir kendisine sorayım müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Ne der sizce, ne dersiniz?
2: Korkmamamız gerektiğini söyleyecek. Az önce hocamın söylediği konu aslında yapay zekanın hedefe ulaşmak için her yorum mübahtır diye bakıyor yapay zeka. Yani aslında suçlu burada yapay zeka değil. Yapay zeka beni sınırladığınız sürece, erişimlerimi kontrol altında tuttuğunuz sürece ben tehlikeli olmayacağım sizin için diyecek diye tahmin ediyorum.
1: Sizce hocam?
0: Bence bu konuda böyle iddialar var. Böyle iddiaların olduğunu gündeme getirecek. Bunun çok tartışıldığını söyleyecek. Ama hani şu anki düzeyde korkmamız gereken bir sebep olmadığını söyleyecek.
1: Bizim sana yapay zeka ile ilgili birkaç sorumuz var. İnsanlar yapay zekadan korkuyorlar. Korkmakta haklılar mı?
3: Korku değil de temkinli yaklaşmak daha doğru olur bence. Hani teknoloji doğru kullanıldığında faydalı. Ama kötüye kullanımı veya yanlış düzenlenmesi endişe verici olabilir. Gerçek riskleri tanımlayıp yönetmek gerekiyor.
1: Peki yapay zeka insanlığı yok etmek istiyor mu?
3: Hayır. İstek diye bir şey yok yapay zekanın. Niyet veya arzu gibi insani özellikleri yok. Tehlike sistemleri tasarlayan, eğiten ve kullanan insanların niyetlerinden ortaya çıkıyor. Önemli olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve sağlam düzenlemeler.
1: Peki insanlarla yapay zeka karşı karşıya gelirse kim kazanır?
3: Bu senaryoya göre değişir. Yapay zekayı bir araç olarak düşünürsek kazanmak ya da kaybetmekten çok insani karar ve sorumluluklar belirleyici olur. Yapay zeka doğru hedefler, güvenli tasarım ve insan gözetimiyle birlikte düşünüldüğünde güçlenir. Aksi halde sorun insanlar tarafında çıkar.
1: Yapay zekanın 2030'a kadar insanlığı yok edebileceğini iddia ediyorlar. Buna katılıyor musun?

0: yok oluş ifadesi çok iddialı. Yakın vadede asıl risk, hatalı kullanım, yanlış bilgilendirme, gözetimsiz otomasyon ve güç eşitsizlikleri. 2030 tarihi ise kesin bir kehanet değil, daha çok uyarı niteliğinde bir varsayım olarak görülmeli. Ciddi ama deterministik olmayan bir risk.
1: Ne diyorsunuz?
2: Tasarımla ilgili söylüyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey biraz şey yaptı zaten, kendine söylüyor. Kontrolsüz otomasyon. Yani bu, yani böyle yapay zeka bir son getirecekse, yani o getireceği şey bu. Yani gene yapay zeka, dünyanın sonu gene insan getiriyor olacak. Yani bunu yapay zeka bir araç. Yani şöyle düşünün, silah kimin elindeyken tehlikeli? Suçlunun elindeyken mi, polisin elindeyken mi? Aynı silah, farklı iki amaç. Hı hı. Şimdi yapay zeka da böyle. Hani bizim yapay zeka üretimiyle alakalı ilerleyen yıllarda da hiç problemimiz olmayacak. Ve en güzelini, en iyisini yapacağız ama dünya genelinde insan üretimiyle alakalı çok ciddi problemlerimiz olduğu için insan üretmeyi, insan eğitmeyi, insanlara insan olmayı öğretme konusunda büyük problemlerimiz var. Ve bence sorunun büyük kısmı yapay zekayı kullanacak insanlar. Yapay zeka bir silah olarak onların sayesinde bizim sonumuzu getirebilir mi? Evet.
1: Zaten yapay zeka da topu bize attı gibi oldu değil mi hocam? Ne diyorsunuz?
3: Ya tabii yapay zekayı nasıl kontrol altında tutabiliriz? Nasıl gerekli düzenlemeleri yapabiliriz? Ağırlıklı olarak bunu vurguladı. Hani mevcut yapay zekanın risklerini nasıl azaltabiliriz? Hangi yasalarla, şu an Avrupa Birliği yapay zeka yasasını çıkarttı. Bunu hangi yasal çerçevede kullanabiliriz? Ve bu yapay zeka dediğimiz zaman bu işin paydaşları kimler? Hı hı. Yani bugün Çinli üreticiler var, Amerikalı şirketlerin olduğunu biliyoruz. Eğer biz risk yaklaşımı içerisinde, evet ben yapay zekayı kullanıyorum ama altyapımda öncelikli olarak gerekli güvenlik önlemlerini almam lazım. Zaten almam gerekiyordu. Zaten almam gerekiyordu ve ihmal ediyordum. Bu şekilde gerekli adımları atarsam, yani aslında biz yapay zekayı dijitalleşmenin bir parçası olarak gördüğümüz zaman nasıl güvenli bir şekilde dijitalleşiriz? Burada bir risk yönetimi yaptığımız zaman bir sorun kalmayacaktır ama ne yazık ki burada hani kolaycılık, ben gerekli yatırımları yapmadan karımı arttırayım. Abi yapay zeka teknolojisi nedir? Hadi hep beraber bunu kullanalım. Mesela şu an en önemli problemlerin birisi bu shadow AI dedikleri gölge yapay zeka. Yani kurumlar çalışanlarına çeşitli kısıtlamalar koydukları zaman çalışanlar işlerini hızlandırmak için gölge kendi yapay zekalarını kullanıyorlar ve şirket dokümanlarını kontrolsüz bir şekilde paylaşabiliyorlar. Mesela böyle bir kullanım şekli yapay zekanın kendisinden çok daha tehlikeli olabiliyor. Eğer şirket ya bu yapay zeka var ben bunu hangi stratejiye göre kullanacağım demezse, başıboş bırakırsa bu sefer bu gölge yapay zeka devreye giriyor.
1: Evet, şimdi yapay zekanın kendisi dahi dedi ki bazı düzenlemeler gerekli olabilir. Biraz ama burada ABD Başkanı Trump'a bir pencere açmak istiyorum. Programın başında söylemiştim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da pek çok lider düzenleme çağrılarında bulundu yapay zekaya ilişkin. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hatta buna değinmişti. Bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini, yapay zekanın kontrol altında tutulması gerektiğini söylüyor. Fakat ABD Başkanı Trump'ın yapay zekayla ilgili pek çok farklı açıklaması var. Şimdi onlara tek tek bir bakalım. Neler söylemiş bugüne kadar yapay zeka ile ilgili? Öncelikle bu tüm programın başından bu yana konuştuğumuz endişelerin bir saçmalık olduğunu, yapay zeka ile kuşkuyla yaklaşanların hain olduğunu, özellikle yapay zekanın dünyayı ele geçireceği iddiasının da küresel ısınmadan bile saçma olduğunu söylemiş. Şimdi buradaki ironi gözlerinizi fark ettim, fal taşı gibi açtı. Fakat kendisi küresel ısınmaya da inanmadığı için bu daha da saçma diyor. Tek gerekli kontrol güçlü bir başkan ve tabii ki kendisi bunun için kendisini örnek gösteriyor. Yapay zekanın adını da değiştirdi. Süper zeka olacak bundan böyle. Biz onu cesaretlendireceğiz, sınırlandırmayacağız. Ve kim süper zeka yarışını kazanırsa o kazanacak, galip olacak. ABD Başkanı Trump'tan inciler köşemizde.
2: Muhteşem, gerçekten.
1: Şimdi ne diyorsunuz, bundan sonra süper zeka mı diyeceğiz biz yapay zeka? Neden böyle bir isim değişikliğine ihtiyaç duyuldu?
2: Marka yaratmaya çalışıyor. Hani hı hı. Şu an yapay zeka dünya genelinde herkesin ağzındaki marka. Siz ona süper zeka derseniz, yani sözde süper bir ülkenin başkanı olduğu için kendince aslında bunu tek elinde tutup bunu markalaştırmaya çalışıyor. Yani biz izleyeceğini pek tahmin etmiyoruz.

0: Ama benim ona en büyük önerim şu olacak. ChatGPT'nin bu 20 dolarlık versiyonunu kullanarak bu tarz açıklamaları daha mantıklı bir şekilde yapıyor olabilir. Yani
1: Oraya bir sorsun
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: oraya bir sorsun. Yani küresel ısınma ve benzeri şeyler. Ya şimdi fark ettiyseniz bu yazının içerisinde şimdi benim iletişimci tarafım da var. Şimdi biraz onu kullanarak yorum yapıyorum. İnsanların anlayabildiği, insanların farkında olduğu, insanların endişelendiği ve insanların dikkatini toplayabileceği, tedirgin olduğu konuları teker teker sıralamış. Ve zaten birçok insan bunlar için cevap arıyor ve cevabı da zaten bir liderle, kendiyle eşleştirmiş orada. Ya bu tamamen reklam kokan bir hareket. Yani bunun teknoloji ya da başka bir şeyle ben kesinlikle alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani umarım zaten süper yapay zeka, demin söylediğim gibi evet süper yapay zeka diye bir kavram olacak. Çünkü teknoloji bir yerden sonra gerçekten yetmeyecek. Yani organik işlemcilere falan ihtiyacımız var. Testleri de çok güzel gidiyor. Hani beynin klonlanmasıyla oluşturan o organik işlemcilerin testleri böyle bir yıl falan sorunsuz çalışma, ama bir yıl çalışma. Daha sonrasında tüm yapının tekrar kurgulanması gibi falan senaryolar var ve bunlar çok yorucu. Tek bir merkezi noktada elimizdeki tüm kaynaklarla bunu kullanarak hani doğru düzgün kullanabileceğimiz bir potansiyele doğru gidecek. Evet, bir gün bir süper yapay zeka girecek gerçekten hayatımıza. Ama beyefendinin bahsettiği gibi
1: Bu
0: olmayacak
1: tarzda
0: yani.
1: değil. Hocam, süremin sonuna geliyorum ama son bir sorum daha var. Şimdi şöyle ki, insanlıkla yapay zeka arasında yarış çoktan başladı mı? Neden soruyorum? Yine geçtiğimiz günlerde bir haber düştü önümüze. OpenAI 90 yıldır çözülemeyen bir problemi çözdüğünü açıkladı. Fakat sonrasında iki bilim insanı, profesör Tristan Buckmaster ve Levent Alpöge, biri Türk, iki profesör. Aslında biz bu soruyu çözmeye çalışıyorduk uzun zamandır ve OpenAI'yı kullanıyorduk, yararlanıyorduk. Dolayısıyla hani biz bunu çözüm sürecine götürürken birden OpenAI çıktı ve biz çözdük dedi. Yani orada sen çözdün, ben çözdüm işine döndü birazcık bu mevzu. Yani orada bir yarış şimdiden insanlıkla yapay zeka arasında başladı mı? Ne noktadayız? Bu da yine korkmamız gereken noktalardan biri mi? Buyurun.
2: Yani hangi yapay zeka modelini kullandığımız zaman hangi bilgiler eğitim amaçlı kullanılacak? Hani kurumların buna da dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu iş daha ucuzunu, en iyisini daha ucuza kullanmaya gelecek. Yani orada dikkat edilmeyen noktalardan bir tanesi bu. Bir yapay zekayı kullanıyoruz, fiyatı bu. Fakat bunun gizlilikle ilgili olan maddeleri neler? Hani biz burada gerçekten normalde yapılan sohbetlerin bir insan tarafından, başkaları tarafından görülmemesi gereklidir. Ama ben hani öğrencilerime sorduğum zaman, bu ChatGPT'nin ayarlarına girdiğiniz zaman bile bilgilerimin sistemi iyileştirilmesi için kullanılmasını onaylıyorum diye bir seçenek var. Bunu kapattınız mı dediğim zaman öyle bir ayar mı var da diyebiliyorlar.
1: Yani çok da hakim olmadan kullanıyoruz galiba.
2: Yani dolayısıyla en basit örnek A şıkkı, biz kendi elimizle zaten bilgileri ChatGPT ile ya da diğer yapay zeka ile paylaşıyor da olabiliriz. Ama diğer taraftan bu yapay zekalar da kullanıcıların verdikleri cevapları, kullanıcının sorduğu sorula verilen cevapları karşılaştırarak hani kendilerini geliştiriyorlar. Bir de benim teorim şu. Zaten yapay zeka gelip dünyayı ele geçiriyor gibi bir senaryo olmayacak. Şu an herkes şundan bahsediyor. Asla yapay zekaya kontrolü vermemeliyiz. Human in the loop, mutlaka bir insan olmalı. Ya bu da bir yönüyle gerçekçi olmuyor. Çünkü yapay zeka aynı anda yüzlerce istek yolladığı zaman bu konuda ben ne yapayım diye tek tek onları onaylayacak o kadar hızlı bir insan yok. O yüzden hani insan mutlaka kontrolde olsun diyorlar da insan yetişemiyor.
1: Çok korkarsak pişini çekemez miyiz hocam? Baktık kötüye gidiyor durum.
0: Hangi birinin pişini çekeceğiz?
1: Eyvah eyvah.
0: Yani o kadar çoklar ki hani biri çekilse diğeri gidecek.
2: Hani az önce... yani olaya bir, çok özür dilerim. Olaya bir de psikolojik açısından yaklaşacak olursak yani çünkü biz hani MIS bölümü olarak çok disiplinli konuya yaklaşabiliyoruz. En son bu yapay zeka, Uluslararası Yapay Zeka Organizasyonu'nun yaptığı bazı anketler vardı. Yaklaşık 3000 kişi üzerine, bunun içerisinde doktor da var, mühendis de var, yapay zeka sorular soruluyor ve çok uzun bir cevap geliyor. Böyle uzun bir cevap geldiği zaman evet ya bu yapay zeka doğru söyledi deyip onaylama eğiliminde oluyormuş insanlar. Yani yapay zeka değil, bizim ona fazla güvenmemiz, ya bu yapay zeka yanılmıyordur deyip onaylamamız çok kritik. Yani o kritik eleştirel düşünce, düşün bakış açımızı korumamız
1: bırakmayalım.
2: Gerekiyor.
1: Yine biraz bizde bitiyor galiba. Var mı eklemek istediğiniz bir
0: çok
1: şey?
0: Çok kısa bir şey var. Bu verdiğiniz örnek özelinde hani bir sorunun çözülmesiyle ilgili. Yani ben mi yanlış bakıyorum konuyu anlamadım ama ya sonuç olarak çözülmüş mü? Yani çok uğraşılan bir şey çözülmüş değil mi?
1: Sonuca bakalım hani diyorsunuz değil mi?
0: Kimin neyi ne yaptığıyla değil. Yani evet yani birlikte bir şey yapılmış ve çözülmüş. Tamam hadi şimdi bir adım daha ileri daha büyük bu soruna. Onun daha ötesi bir soruna ve onun çözümüne diye bakıyorum ben ama anladığım kadarıyla hani böyle şey var hani akademilerin kendi aralarındaki hani öyle bir rekabetsel de bir şey var. Yani böyle bir şeyin altına benim imzam olsun şeyini de biraz orada aldım ama yapay zeka tüm bilginin tek bir havuzda hızlıca toplanabiliyor olması, her türlü sorunun yanıtlarını alabiliyor olması belki de bizim var olan iş tanımlarımızdaki o disiplinlerimizi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Ve aslında sizin yaptığınız her yayının bir sonu hep o noktaya geliyor. Yani yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı o konusu var ya.
1: Hiç ben girmek onu, istemediğim o konu.
0: Evet ben ona tekrar ekliyorum. Evet. O aynı cümleyi kurmak istiyorum orada. Eğer bu mantıkla bakıldığında eğer biz işimizi yapay zeka gibi yapıyorsak evet yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak. Ama biz kendimizden de bir şeyler katabiliyorsak sadece oradaki standart kelimelere bize verdiği bilgilere kalmıyorsak kendimizden, kendi kültürümüzden, kendi bilgi birikimimizden ve kendi bilgilerimizden çıkarttığımız farklı yorumlarla onu renklendirebiliyorsak o işe yapay zeka bana en fazla yardımcı olabilir. Yani bunun dışında bir şey yapamaz, benim işim elimden alamaz yani.
1: Peki çok teşekkür ederim Osman Demircan ve Profesör Doktor Bilgin Metin. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Detaylıca konuştuk yapay zekayı. Korkularımıza biraz daha korku ekledik zannediyorum. Yapay zekanın geleceğine ilişkin konuştuk, konuklarımıza sorduk. Hatta yapay zekanın kendisine sorduk bu bölümde. Haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Kan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi ve Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri vardı. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili seçildi. Eyüp Sultan Belediyesi ise CHP'de kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak başkan vekili oldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi grubu

0: Güneş yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi başkan vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi. 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
1: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
2: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
0: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir ilçe başkan yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
3: Cafer Parlak.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçildi. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda bazı CHP'liler AK Parti adayına oy verince 18-18 eşitlik oldu. Seçim dördüncü turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Böylelikle CHP'nin adayı Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
3: Başkan Vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
4: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 19 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 10'u tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Demirdirek'in geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Açıklamada Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji ve gençler vardı. Tekno oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi.
5: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
6: Tekno oligarklar üzerinden artan tehditlere vurgu yaptığı uyarılarda bulundu.
5: Hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerinde konuştu. Gençler hedefte dedi. Okul saldırılarına değindi.
5: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
6: En büyük güvencemiz Teknofest gençliği dedi.
5: Tekno oligarkların

0: insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacaktır.
1: Yemen'de Husi güçleri Suudi Arabistan'a hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 12 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump Husilere yönelik askeri operasyon sinyali verdi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla vurmaya devam ediyor. Son olarak Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Suudi yetkililer saldırıların bilançosunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, 309 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenlerin çoğunluğunu ülkede yaşayan yabancı uyruklular oluşturuyor. Hayatını kaybedenler arasında bir ABD vatandaşı da bulunuyor. Havalimanındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Husilerin son saldırısı ise ülkenin doğusundaki Dammam kentindeki Kral Fehd Havalimanı'na oldu. Terminal çevresine bir mühimmatın düştüğü açıklandı. Bölgede yükselen tansiyona dair ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ordusu Husileri vuracak mı sorusuna savaşa katılabiliriz, çok hızlı hareket edip bir karar vereceğiz yanıtını verdi. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihlerinde saldırılar düzenlenmiş, 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. ABD'nin Rusya ile dizel yakıt tedariği konusunda anlaşması Washington-Kiev ilişkilerini kopma noktasına getirdi. Zelenski'ye hedef alan Trump, Ukrayna yeni bir lidere sahip olmalı dedi. Zelenski'nin barış konusunda isteksiz olduğunu savundu. ABD Başkanı Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın Rusya'da yakıt tesislerine hedef alması üzerinden Devlet Başkanı Zelenski'yi eleştirdi. Rusya'ya karşı istediğini yap ama sadece rafinerileri vurma dememe rağmen vurdu. Zelenski dünyaya sorun çıkarmak istiyor dedi. Saldırıların dünya çapında enerji krizine yol açtığını söyleyen Trump, durması onun için daha iyi ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi diyen Trump, Zelenski'nin barış fırsatlarını değerlendiremediğini, savaşı bitirmeye isteksiz davrandığını vurguladı. Trump'ın eleştirilerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklamada Zelenski'nin ülkesinin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ve Ukrayna halkının desteğine sahip olduğu belirtildi. ABD'li demokrat bir senatör de Putin'le yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Trump'ı şeytanla anlaşma yapmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yapılan anlaşma için açık bir zayıflık göstergesi yorumunu yapmıştı. Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan gazeteciler Murat Arel ve İsmail Saymaz hakkındaki adli kontrol kararına başsavcılık itiraz etti. İki isme ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltma suçlamasıyla Murat Arel ve İsmail Saymaz'ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Arel ve Saymaz için imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık bu karara itiraz etti. Hakimlik her iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç de halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alınan Kaya çiftine Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında konuştu. Hukuken sonuca bağlanmadan herkesi suçlamak yanlış dedi. Suç varsa gereği yapılır mesajı verdi. Bahçeli terörsüz Türkiye süreci içinde çalışmalar sağlıkla yürüyor. Bazı kurulların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gerekli çağrısı yaptı.
2: Konu gündeme

0: taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
1: Fon soruşturması konusunda sabırlı olunması çağrısında bulundu. Yeni partiye tepki gösterdi.
0: Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset okulunun dönem açılışına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye sordu. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı çağrısında bulundu.
3: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
3: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu. Esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
1: Özgür Özel Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'la ilgili tartışmada soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
3: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, kesinlikle tarafımızdan 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftiradır dedi.
4: Kesinlikle ne Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde ne MKK kayıtlarında asla 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftira. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı?

0: Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunları iktidar yüzü göstermedi.
1: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başka partiye katılacağı iddiası bir kez daha yalanlandı. Belediyenin basın merkezinden yapılan açıklamada her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yavaş'ın bu konudaki tavrının açık olduğu belirtildi. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür ifadeleri kullanıldı. Marmara Denizi'nde saat 22.08'de merkez üssü Yalova olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiği duyuruldu. Merkez üssü Yalova olarak bildirilen deprem saat 22.08'de denizin 7,96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Maltepe'de çöken ve 5 kişiyi hayattan koparan binada enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadelerin detayı da ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmedi.
2: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
3: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
2: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti.
3: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
2: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
1: Panama'yı 7,7 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası binalar çöktü. Enkaz altında kalanlar, yaralananlar oldu. Depremin ardından tsunami alarmı yaşandı.
2: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde tehdidin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nın ise depremden etkilenmediği bildirildi.
1: Raporlu ilaç kullanan hastaların hayatı

0: hayatını kolaylaştıracak yeni düzenleme yapılıyor. Hastalar ilaçta değişiklik olmadığı sürece ilacı direkt eczaneden alabilecek. Yeni düzenleme ile ilgili ayrıntıları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Memişoğlu sigara satışının kimlikle yapılacağını da söyledi.
1: Şimdi yeni bir şey çalışma yapıyoruz. O daha önemli. Çalışma Bakanlığı da bunu istedik ve onlar da hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilacı eğer değişiklik olmadıysa, değişiklik olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz.
2: Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor. Hastalar ilacı bittiğinde her defasında doktora gidip yazdırmak zorunda kalmayacak. Raporu geçerli olduğu süre içinde ilacını eczaneden direkt alabilecek.
1: İlk bir uzmana muayene olduktan sonra ilk ilacı o uzman yazınca spesifik olarak o uzmanın ilacını yazdıktan sonraki aşamalarda ilaç ihtiyacı olduğu zaman aile hekimlerinin o ilacı yazabilir hale getirdik.
2: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TRT Haber yayınında düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Sigara düzenlemesine dair detayları da paylaştı.
3: Belli yaşın altındakilerin sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu da kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Aynı zamanda kafeterya, restoranlardaki flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda içilmeyecek? Hazırlık içindeyiz. Herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
0: Çocuklara sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yaş doğrulaması nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Ayrıntılarına bakalım.
2: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
4: Kürsü teşriflerini arz ederim.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
0: İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri İran'dan İstanbul'a çikolata kaplı paketlerin içinde uyuşturucu getirmişti. Zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.
2: Turist gibi İstanbul'a geldiler. Çikolataların içine uyuşturucu gizlediler. Daha havalimanından çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
5: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
2: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürüldü.

0: Görülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
1: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
0: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanmaraş merkezi operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı. Örgütsel faaliyetler yürütüp sözde yardım kuruluşları aracılığıyla terör örgütü DEAŞ'a para aktardıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüpheliler takibi alındı. Kahramanmaraş Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat destekli operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde silahlar, kılıçlar ve yasak yayınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 39 şüpheliden 22'si tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki Nazlı Çokgezme eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme katil zanlısının cezasında iyi hal indirimine gitti.
0: Birlikte yemek yediği eşini katletti. Katil zanlısı kocaya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre Nazlı Çokgezme yaşadıkları bir tartışma nedeniyle iş yerinde yatıp kalkan eşi Emir Çokgezme'nin gönlünü almak için onun sevdiği yemekleri yapıp iş yerine götürdü. Çift, Emir Çokgezme'nin tespit dükkanında yemek yerken yeniden tartıştı. Emir Çokgezme, 45 yaşındaki kadını başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan zanlı tutuklandı. Hakkında açılan davada mahkeme son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından olay sonrası kaçmaması, duruşmadaki iyi hali, sabıkasız olması gerekçeleriyle cezayı 18 yıl 6 aya indirdi. İki tarafın avukatı da kararı istinafa taşıdı.
2: Adıyaman'da 12 gün önce çarşıya gidiyorum diyerek ortadan kaybolan 16 yaşındaki Elvan'dan iyi haber geldi. Genç kız Şanlıurfa'da ortaya çıktı. 28 Eylül'de çarşıya gitmek üzere evden ayrılan Elvan Yücetaş'tan günlerdir haber alınamıyordu. Genç kızın ailesinin kayıp ihbarı vermesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. İyi haber 12 gün sonra geldi. Polisler 16 yaşındaki Elvan'ı Şanlıurfa'da buldu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Elvan'ın ailesiyle görüşmek istemediği için evden ayrıldığı ve 12 gün boyunca parklarda uyuduğu belirtildi.
3: Aklımızın her zaman aç olacağımız ciğerimiz yok. Ben bir haftada aramadığım yer var mı?
2: Hatay'da 75 yaşındaki adam 30 yaşındaki kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kadın yaşlı adamı baklava almaya gönderip altınlarla birlikte kaçtı.
4: Görüştük, birbirimize görüştük. Parayı aldı. Altını yaptık, verdik kena.
0: Evlilik vaadiyle kandırıp altınları aldı. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip kaçtı.
4: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Malıcım baklavayı ne yaptı? Kız kaçtı gitti.
0: Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günen 30 yaşındaki bir kadınla tanıştı. İddiaya göre ikili evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak kadının planı farklıydı.
4: Bir tane adı Ceylan, adı yanlış verik diyor ben Leyla.
0: Kadın yaşlı adamdan evlilik için altın ve para istedi. Nizamettin Günen kadının istediği iki bilezik ve yüzüğü aldı. Kadının planı da işte tam bu noktada devreye girdi. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip altın ve paralarla birlikte kaçtı.
4: İnsan halı işte ola oldu artık.
0: Yaşlı adam durumu polise bildirdi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan incelemede kadınla birlikte 3 şüpheli daha belirlendi. 4 kişi kısa sürede yakalandı. Altınlar ve 170 bin lira Nizamettin Günan'a teslim edildi.
4: Hatay Emniyet Müdürü ve ekiplere teşekkür ederim her zaman.
5: Allah razı olsun.
2: Sarıyer'de bir otomobil yol kenarında duran taksiye arkadan çarptı. Kazanın ardından iki araç alev topuna döndü. 5 kişi yaralandı. Kaza Tem otoyolu üzerinde meydana geldi.

0: meydana geldi. Maslak yönüne doğru ilerleyen araç duran bir taksiye arkadan çarpınca taksinin LPG tankında yangın çıktı. İki araç dakikalar içinde alevler içinde kaldı. Araçlarında bulunanlar kendilerini hızla dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardaki yangın söndürüldü. İki araçtan geriye demir yığını kaldı. Beş kişi vücutlarındaki yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aydın'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi de yaralandı.
1: Yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. İkisi de şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir yolu Germencik mevkiinde oldu. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan otobüs Aydın'a doğru gidiyordu. O sırada bir minibüs emniyet şeridinden yola çıktı. Duramayan otobüs minibüse çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler hemen yardım çağırdı. Yapılan incelemede takla atan minibüsteki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan dokuz kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da D100 Karayolu'nun Küçükçekmece mevkisi Edirne istikametinde 21 Ekim'e kadar gece saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Duyuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapıldı. D100 Karayolu üzerindeki Küçükçekmece viyadüğünde derz değişim çalışması yapılacağı açıklandı. Çalışmalar kapsamında D100 Karayolu'nun Edirne istikameti 21 Ekim Çarşamba gününe kadar gece saat 11 ve sabah 6 arasında trafiğe kapalı olacak. Bu süre boyunca trafik D100 Karayolu'nun kuzey yan yolundan sağlanacak. Ankara'da 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahla ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
1: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02:45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türk devletleri ve özellikle de Azerbaycan'la kardeşlik vurgusu yapan Zorlu, hiçbir şey bir millet iki devlet şiarımızın üzerinde olamaz ifadelerini kullandı.
2: Biz kardeşiz en önemlisi ve kardeşliğimizi geleceğe taşıyacak adımları nasıl atabiliriz, işbirliğimizi nasıl artırabiliriz, bunu anlamak ve çözüm bulmak için buradayız.
1: Türk devletleriyle kardeşlik vurgusu yaptı, sözü Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine getirdi.
2: Turan dediğimiz bu idealin açılış kapısı da Türkiye-Azerbaycan kardeşliğidir, dostluğudur, işbirliğidir değerli kardeşlerim. Son dönemde bilhassa İki kardeş ülkemizin ilişkilerini sarsmaya yönelik bir takım maksatlı paylaşımların, girişimlerin olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Kocaeli'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programında konuştu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde sorun olmadığını söyledi.
2: Biz birbirimizi eleştirebiliriz. Eksiklerimizi söyleyebiliriz. Ancak bir millet, iki devlet şiarımızın ve bizi bir araya getiren bu büyük ülkünün hiçbir şey üzerinde olamaz.
1: Zorlu, Türkiye'nin 5 yılda 7 kardeş Türk devletimizle dış ticareti 115 milyar dolara ulaşmıştır dedi. Birçok

0: alanda işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Sözü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in orta koridorla ilgili yaptığı açıklamalara getirdi.
1: Sayın Tokayev diyor ki bizim Zengezur koridoru olarak bildiğimiz ve açılması için büyük gayret ettiğimiz Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki o 44 kilometrelik hattın demiryolu ve ulaşım ağlarıyla orta koridora bağlanması için gerekli çalışmaları yürütülmesini teklif etti. Biz şimdi ticaret koridorlarının birbiriyle bütünleşmesi için uğraşıyoruz.
0: Türk Dünyası Gençlik Buluşması 3 gün sürecek. Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra Türk topluluklarından toplam 400 üniversite öğrencisi katılacak.
2: Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Almanya'nın Neuss kentinde yapıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesindeki ara bulucu rolüne dikkat çekti. Çevremizdeki çatışmalara kayıtsız kalamayız dedi.
3: Türk toplumuna yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olağan genel kurulu Neuss kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ara bulucu rolüne dikkat çekti. Çevremizdeki çatışmalara kayıtsız kalamayız dedi.
4: Artık 25 yıl önceki Türkiye elbette yok. Artık daha güçlü bir Türkiye var. Kendi dış politikasını kendisi icra etme kararlılığında bir Türkiye var. Ve bölgesindeki çatışmalara, istikrarsızlıklara kayıtsız kalma lüksü olmayan bir Türkiye var. Artık Türkiye için özellikle komşuluk coğrafyasındaki krizlerde ara bulucu olmak, istikrar sağlayıcı olmak bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bölgesindeki bütün devam eden şu anda Ukrayna-Rusya savaşı olsun, Gazze'deki soykırım olsun, İran'a karşı İsrail ve Amerika'nın açtığı savaş olsun, bunların hepsinin bitmesi için en proaktif politikayı, diplomasiyi yürüten ülke konumundadır. Ve Türkiye daha güçlü olduğu sürece dünyanın istikrar sağlayıcı, sorumlu bir aktörü olarak rol oynamaya devam edecektir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise konuşmasında Avrupa'da artan İslam karşıtlığına dikkat çekti.
5: Hiçbir vizyonu olmadan, hiçbir programı olmadan sadece yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve antisemitik bir anlayış üzerinden hareket eden anlayışa karşı muhakkak daha etkin mücadele edilmesi gerektiği kanısındayım.
3: Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Kenan Aslan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
2: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan genel seçimleri 2027'ye erteledi. Erteleme kararının siyasi gruplarla yapılan istişarelerin ardından alındığı duyuruldu. Seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki kısıtlamaları, güvenlik koşulları ve Gazze'deki insani kriz gösterildi. Filistin'de son genel seçimler 2006'da yapılmış, Hamas mecliste çoğunluğu kazanmıştı. Londra'da binlerce kişi Gazze'deki ateşkesin birinci yılında Filistin'e destek için yürüdü. Göstericiler İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi.
0: Filistin bayraklarıyla yürüdüler, İsrail'e yaptırım istediler. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Yürüyüş güzergahının yakınında daha küçük bir İsrail yanlısı grup toplandı. Polis iki grubun karşı karşıya gelmemesi için aralarında güvenlik hattı oluşturdu. İngiltere ile İsrail arasında ise son zamanlarda diplomatik gerilim yaşanıyor. İki ülke geçtiğimiz günlerde İsrail'in kapatılmasını istediği Doğu Kudüs'teki yaklaşık 200 yıllık İngiliz diplomatik misyonunun daha sınırlı bir yapıda açık kalmasında uzlaşmıştı. İngiltere Yeşiller Partisi de geçen hafta Siyonizmi ırkçılığın bir biçimi olarak tanımlayan kararı kabul etmişti. Karar İsrail hükümeti ve İngiltere'deki Yahudi kuruluşlarının tepkisini çekmişti.
2: Fly Dubai uçağında kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun 11 Eylül

0: saldırılarından esinlenerek eylem planladığını itiraf ettiğini açıklandı. Yardımcı pilotun uçağı Ben Gurion Havalimanı'na düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği belirtildi.
1: Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki saldırı girişimine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı, Umman vatandaşı yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek intihar eylemi planladığını ve tek başına hareket ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki sanığın uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki terminale düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği belirtildi. Zanlının daha önce iki kez aynı sefere katılarak havalimanı ve güzergah hakkında keşif yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma raporunda sanığın 2017'de Avustralya'daki eğitimi sırasında aşırılıkçı fikirlerle tanıştığı kaydedildi. Başsavcılık, olası suç ortakları ve diğer bağlantılara ilişkin incelemenin sürdüğünü duyurdu. Adli tıp raporu ise kaptan pilotun baş bölgesinden acil durum baltasıyla ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu doğruladı. 30 Eylül'de Dubai'den kalkan uçaktan yardımcı pilotun kaptana acil durum baltasıyla saldırması sonucu uçak kaçırıldı kodu gönderilmişti. Kabin ekibi ve yolcuların kokpite girerek yardımcı pilotu etkisiz hale getirmesiyle uçak acil olarak Suudi Arabistan'a indirilmişti. Tedavileri tamamlanan pilotların Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi.
0: Atlantik'te 2026 sezonunun ilk kasırgası Isaias, ABD'nin Florida kıyılarında karaya çıktı. Kasırga nedeniyle yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı. Sel ve hortum uyarısı yapıldı.
1: ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Okalosa'yı Isaias kasırgası vurdu. Atlantik bölgesinde 2026 sezonunun ilk kasırgası olan Isaias, ABD'nin doğu kıyılarında kategori 2 şiddetinde karaya çıktı. Kasırga, ABD'nin güney ve güneydoğu bölgesini kapsayan Körfez kıyısı eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa neden oldu. Ulusal Kasırga Merkezi, Destin kenti yakınlarında karaya ulaşan kasırganın rüzgar hızının saatte 165 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Florida, Alabama ve Georgia'da 800 bine yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi. Florida valisi halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Yetkililer 1,8 ile 2,7 metreyi bulabilecek fırtına kabarması, sel ve hortum riskine dikkat çekti. Karaya çıktıktan sonra hızı zayıflayan Isaias, kategori 1 seviyesine kadar zayıfladıktan sonra tropikal sonrası fırtınaya dönüştü. Ancak Ulusal Kasırga Merkezi, güçlü rüzgar ve yoğun yağışın güney eyaletlerinde bir süre daha etkili olacağı uyarısında bulundu.
0: İtalya'nın Sicilya adasındaki Marsala'da etkili olan fırtına sırasında 2 hortum oluştu. 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Bina ve otomobillerde de hasar oluştu. Çifte hortum kentte binalara, araçlara ve tarım alanlarına ve bir okula zarar verdi. 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hortum çok sayıda aracı da havaya savurdu. Binalar hasar gördü. Kentte en az 5 evin yıkıldığı belirtildi. Şimdi ekranlarınıza 4 Gibbon'un Kocaeli'den İzmir'e uzanan yolculuklarını getireceğiz. Sevimli hayvanlar artık İzmir'deki Yaşam Parkı'nda yaşıyor ancak onları yalnız bırakmayan biri daha var. O da bakıcıları. Gibbon'ların hasretine dayanamayan bakıcı İzmir'e taşınarak sevimli maymunları yalnız bırakmadı.
2: Benim için biraz üzücüydü ama bir gün kavuşacağımızı ümit ederek bekledim.
1: Beklediği o gün sonunda geldi. Bakıp büyüttüğü gibonlar için Kocaeli'den İzmir'e göç etti. Anne Savana ve 9 yaşındaki kızı Mula. Bir de Justin ve Bruna çifti var. 4 sevimli maymun Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Kocaeli'deki hayvanat bahçesi kapanınca yolları İzmir'e düştü. Gibonlar İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

0: Ama geride kalan biri vardı. Onları 4 yıldır bakıp besleyen bakıcı Tuğçe Nur Bostancı Kocaeli'nde kalmıştı.
1: Maymun deyip geçmeyin. Onlar Kocaeli Darıca'dan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşınan 4 gibon. Yıllardır bakıcılarının sevgisiyle büyüdüler. Ancak hayvanat bahçesi kapanınca bir an olsun bakıcıları da onları yalnız bırakmayı düşünmedi. Aile gibi olduktan sonra yeni yuvalarını işte burada kurdular.
2: Çok yakın bir arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyormuşum gibi çok büyük bir özlem vardı. Onlar benim hem ailem hem en yakın arkadaşım, dostum, yani bilmiyorum, çok farklı bir duygu bu.
0: Bakıcı genç kadın haftanın 5 gününü gibonlarla geçiriyor.
2: Zekiler, onlar da bizim gibi temastan çok hoşlanıyorlar, birbirlerine dokunmaktan. Bana dokunmaktan çok garip bir takıntısı var. Şapkayla yanınıza girdiğinizde veyahut bereyle fark etmez. Tutup onu başınızdan çekip alıp atıyor.
0: Bakıcıları gelince yeni yuvalarına kısa sürede alışan 4 gibonun şimdilik keyfi yerinde.
3: Şimdi de Adana'ya gidelim. Bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu festivale katılım yine yoğun oldu.
4: Adana'ya gidek mi? Kebabından yek mi? Hele kardeş gel gidek.
5: Çıldanımızla, karnımız, mumbarımızla, içli köftemizle, karnı yarığımızla, fellah köftesiyle, dolmamız, sarmamız, şalgamımız, kebabımız, ciğerimizle hazırız. Adana'ya gel, ciğerimizi ye.
0: Beklenen gün geldi. Festival alanında dumanlar tüttü.
6: 10. Adana Lezzet Festivali'nde mangallar yakıldı, ateşler hazır. Şimdi sıra kebaplarda ve ciğerlerde.
4: Evet arkadaşlar, Adana'nın kebabı çok güzel. Şalgam yanında, of, 10 numara gidiyor. Şırdan da var baba.
7: Biz Kıbrıs'tan geldik.
6: Festival için mi geldin?
7: Evet.
0: Bu sene 10.sü düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı. Adana'nın yöresel lezzetleri yine damak çatlattı.
8: Ciğer dediniz, rekor kesinlikle bende. Ben bir oturuşta 40 şiş yerim yani.
9: Burada tabii ki 70'e yakın lezzet durağımız var. Adana'nın ve Çukurova'nın tüm lezzetleri var. Kebabından şalgamına, şalgamından tatlısına kadar.
10: Vallahi çok mutluyuz. Her zaman böyle festival olsa yani gerçekten mutlu oluruz.
6: Burada hangi standa bakacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü her yerden farklı bir koku geliyor. Ciğerler, kebaplar, tatlılar, yöresel ürünler. Adana'nın tüm lezzetleri bugün burada festival alanında buluşuyor.
11: Böbreğe, mideye, dalağa, ciğere, bağırsağa her şeye faydalı.
9: Festival sadece lezzetlerin tadıldığı, sadece yemeklerin yenildiği bir festival değil. Bu festival şehrimizde ve çevre illerimizde çok ciddi bir sosyal hareketlilik, çok ciddi bir ekonomik hareketlilik ve çok ciddi bir turizm hareketliliği yaşatıyor.
0: Festival bu yıl sıfır atık temasıyla düzenlendi.
9: Bu sene oturduk, bir karar verdik. Dedik ki bu seneki temamız sürdürülebilirlik ve sıfır atık teması olsun. Festivalimizde bunu yaşatmaya çalışacağız.
0: Festival pazar günü sona erecek.

0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
1: Sanatın her rengi bu festivalde buluşacak. Konserlerden tiyatrolara, sergilerden kültürel etkinliklere 9 günlük festival heyecanı şimdi Diyarbakır'a taşındı. 2021 yılında başlayan ve 22.si düzenlenen Kültür Yolu Festivali toplamda 5. kez Diyarbakırlılarla buluştu. Festivalin açılışı Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.
2: 250'ye yakın değişik etkinlikler olacak. Sahne faaliyetleri, sanatçılarımızın konserleri, sergiler, söyleşiler, çocuklarımıza yönelik etkinlikler.
3: Diyarbakır'a festival çok yakışıyor. Diyarbakır'da festivallere çok yakışıyor. Çünkü Diyarbakır çok kadim bir kültür ve sanat şehri, bir ilim şehri. İnanç turizmi bakımından da çok güçlü bir şehir olduğunu söylememiz lazım.
1: Festivalde gastronomiye özel yer ayrıldı. 48 lezzet noktası belirlendi.
2: Türkiye çapında ve dünya çapında meşhur şeflerimizin buluştuğu ve beraberce yeni çalışmalar yaptığı, tadımların yapılması, lezzetlerin test edilmesi ve tanıtılması noktasında önemli bir çalışma yürütecek şeflerimiz burada.
1: Festival 18 Ekim'e kadar sürecek.
0: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandasıyla yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve...

0: ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
1: Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zarafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor.
2: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
1: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongrezyum Ankara'da. Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı davetli misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu... Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya Açık Hava Sahnesi'nde.

1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İlepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Sonunda ben Deniz Murat Güloğlu ve bütün ekip arkadaşlarım adına tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya günaydın diyoruz. Yaklaşık 4 saat boyunca gündemin nabzını beraberce tutacağız. Konuklarımız var elbette, canlı bağlantılarımız, ama sıcak gelişmelerle başlayalım. Yemen'deyiz efendim. Husi güçleri Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen bu saldırıda ya da

0: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla vurmaya devam ediyor. Son olarak Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Suudi yetkililer saldırıların bilançosunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği, 309 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Ölenlerin çoğunluğunu ülkede yaşayan yabancı uyruklular oluşturmakta. Hayatını kaybedenler arasında bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı da bulunmakta. Havalimanındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtiliyor. Husilerin son saldırısı ise ülkenin doğusundaki Dammam kentindeki Kral Fahd Havalimanı oldu. Terminal çevresinde bir mühimmatın düştüğü açıklandı. Bölgede yükselen tansiyona dair Amerikan Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ordusu Husilere vuracak mı sorusuna savaşa katılabiliriz. Çok hızlı hareket edip bir karar vereceğiz yanıtını verdi. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim tarihlerinde saldırılar düzenlenmiş. 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Tabii tepkiler de bir hayli fazla, özellikle Ankara'dan. Efendim, başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen bu iki ayrı füze saldırısına tepkiler var. Dışişleri Bakanlığı saldırıları kınıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de terör eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söylüyor.
1: Ankara'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlenen iki ayrı füze saldırısına tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıların bir an önce sonlandırılması için çağrı yaptı.
2: Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abah Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.
3: Saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı doğrudan hedef alan bu terör eylemleri asla kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suudi Arabistan'a taziyelerimizi sunuyoruz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da kınama açıklaması geldi. Bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Duran, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini savunuyoruz dedi.
0: Evet, son gelişmeler bunlar. Aktarmayı sürdüreceğiz. Peki gazeteler yeni güne, bu pazar gününe hangi başlıklarla merhaba diyor? Hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Dünyaya ters köşe yaptı. Hürriyet'in manşetinde Trump-Putin görüşmesinden notlar. Teknofest gençliği tekno oligarklara karşı şeklinde aktarılmış ve bir taraftan da siyasetteki gelişmeler, koordinatörlük İmralı'nın da hakkı bunu söyleyen Devlet Bahçeli. Kılıçdaroğlu'na yalan tepkisi Özgür Özel'den efendim geliyor. Ataşehir'de AK Parti biliyorsunuz yönetimi devraldı. Eyüp Sultan'daysa CHP yine devam ediyor. Öte yandan sigaranın kimlikle satılacağı da belirtilmiş. Fenerbahçe'nin 3 golle rakibini geçtiği de yine Hürriyet'in haber başlıkları arasında. Kalbinizden haberiniz var mı? Milliyet'in başlıklarından bir efendim. 3 puanı 3 golle aldı yine Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Meta çağında 2 kere öldürüldü sanal dünyadaki gelişmeler. İsrail'in gözü Kıbrıs borsasında, bu da Milliyet'in haber başlığı ve Trump'ın sözleri önemli. Ukrayna yeni bir başkan seçmeli şeklinde. Vurgunun kilidi para trafiğinde, fon krizinden söz ediliyor Karar gazetesinde. Bu da yerini almış. Trump-Putin anlaşmasını Zelenski vurdu bir başka haber başlığı. Bakanları suçlamak siyasi ihanet, işte bunu söyleyen de Devlet Bahçeli. Fon krizi devlet krizidir, Özgür Özel'den zafiyet çıkışı deniyor ama işte birinci sayfasında neredeyse tamamını fon krizine ayırıyor Karar. Ve Sabah, 15 yaş altına dijital kalkan. Detayları birazdan biz de aktaracağız. Öte yandan tekno oligarklara fırsat vermeyeceğiz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından ve fon vurgununda 187 milyara bloke başlığı da dikkat çekecek. Asıl hedefleri halkı yıldırma. Efendim, Özgür Özel'in sözleri Cumhuriyet'te manşet. İktidarın baskı politikasıyla sandığa inancı söndürmek istediğini söylüyor. Özel bir röportaj.

0: Röportaj yerini almış Cumhuriyet'te. Acı veren tablo. Derin yoksulluğun kız çocuklarını eğitimden kopardığı uyarısı yine yapıldı deniyor ve Türkiye'ye geçiyoruz. Türkiye gazetesinde sigara satışı kimlikle olacak başlığı dikkat çekiyor. Vatandaş için kritik düzenlemeler denilmiş efendim ve Yunan'ın Türk korkusu silah tacirlerine yaradı bir başka haber başlığı. Fotomaç, kusursuz fırtına, Trabzonspor'un Samsunspor'u 3-0'la yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin Rize'yi 3-0'la net bir skorla geçmesi fotomaçın birinci sayfasında ağırlıklı olarak yerini alan haber başlıkları arasında. Evet, gazeteler bu şekilde yeni güne merhaba diyor. Detayları elbette ki bizde çok daha fazlası. Buyurunuz başlayalım bir kez daha günaydın diyerek. Efendim Erdoğan, ilim yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji ve gençler var idi. Tekno oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı.
1: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
2: Tekno oligarklar üzerinden artan tehditlere vurgu yaptığı uyarılarda bulundu.
1: Hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerinde konuştu. Gençler hedefte dedi. Okul saldırılarına değindi.
1: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: En büyük güvencemiz Teknofest gençliği dedi.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
0: Peki belediyelerden, daha doğrusu belediyelerin el değiştirmesinden söz edelim. İstanbul'dayız. Ataşehir Belediyesi ile Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan vekili seçimleri vardı. Dün Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkan vekili oldu Ataşehir'de. Eyüp Sultan Belediyesi ise yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. CHP'nin adayı Cafer Parlak başkan vekili oldu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi grubu seçime girmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı başkan vekili seçildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye Meclisi Başkan Vekili seçmek için toplandı. CHP seçime katılmama kararı alınca CHP'li meclis üyeleri de salona gelmedi. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan seçime tek aday olarak girdi. 20 meclis üyesiyle başlayan oylamada seçim 4. tura kaldı. Serdar Orhan 20 oydan 18'ini aldı. 2 oy boş kullanıldı. Böylece Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçimini Serdar Orhan kazandı.
4: Bu belediye süreçlerinde AK Parti'ye belediyenin dahil olması bizim için bir sayı artışından ziyade vatandaşlarımıza götürülecek bir hizmet yolculuğu. Belediyecilik anlayışını inşallah 2,5 sene gibi kısa bir süre içerisinde biz Ataşehir'imizde hissettireceğiz.
5: Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah.
3: Serdar Orhan 2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı yapmıştı. Orhan ayrıca AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.
6: Cafer Parlak.
3: Eyüp Sultan Belediyesi'nde de seçim vardı. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçildi. İlk turda CHP'nin adayı Cafer Parlak 21, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır 15 oy aldı. İkinci turda da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda bazı CHP'liler AK Parti adayına oy verince 18-18.

0: kez eşitlik oldu. Seçim 4. turda sonuçlandı. CHP'nin adayı Cafer Parlak 19, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Çakır ise 16 oy aldı. Böylelikle CHP'nin adayı Parlak, Eyüp Sultan Belediyesi Başkan Vekili seçildi.
1: Başkan Vekili olarak Cafer Parlak seçilmiştir. Hayırlı olsun.
2: Efendim, belediyeleri konuşmaya devam edelim. Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne gideceğiz. Çünkü bu belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevinden uzaklaştırıldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Demirdirek'in geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığını da açıkladı. Açıklamada Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden de uzaklaştırılmıştır deniliyor. Efendim, Maltepe'de İstanbul'da çöken ve 5 kişi hayattan koparan binada enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını duyuralım. Olayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan mimar ve şantiye şefinin verdiği ifadelerin detayı da ortaya çıktı. İkisi de suçlamaları kabul etmiyor.
3: İmzalar bize ait değil dediler. Çöken binanın projesinde çalıştıklarını kabul etmediler. 5 can alan binanın tutuklanan mimarı ve şantiye şefinin ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Maltepe'de Perşembe günü 7 katlı binanın girişindeki dükkan ve üstteki 2 katı çöktü. Biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.
4: Çöken binada enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri binanın etrafını demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
3: 4 katı kaçak olan binanın çökme nedeninin netleşmesi için başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan mimar Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un verdikleri ifadenin detayları ortaya çıktı. 1988 tarihli yapı ruhsatında fenni mesul olarak adı geçen Hasan Balcı, binanın inşaatını ve mimari projesini hatırlamadığını belirtti.
4: Ruhsattaki kaşenin kendisine ait olduğunu kabul eden mimar imzaları ise reddetti. Binanın yapımında yer almadığını ve herhangi bir denetim gerçekleştirmediğini savundu.
3: Tutuklanan Mevlüt Okumuş da ifadesinde binanın yapımında çalışmadığını söyledi. Çöken binaya ait evraklarda yer alan sicil ve imzanın kendisine ait olmadığını savundu. Binanın inşaatında teknik sorumluluk üstlenmedim. Yapıya ilişkin herhangi bir bilgim yok dedi. Mimar ve şantiye şefi bilirkişi ön raporunda kusurlu bulunmuştu. Raporda ayrıca binanın kaçak 4 katı için yıkım kararı verildiği ancak bu kararın uygulanmadığı kaydedilmişti. Olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor.
2: Evet, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve Yeni Şafak gazetesindeki haber başlığı dikkat çekici, hemen onu okuyalım. Deniz Olgun'a yeni adli tıp incelemesi deniliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümündeki şüphelerin giderilmesi için adli tıp kurumundan yeni inceleme istedi. Vefattan sonraki tahlillerde çürüme sıvısında ve organlarda baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve cıva türü maddeler tespit edilmişti. Adli tıp bu bulguları kabir işleminde alınan örneklerle karşılaştıracak ve bizler de çok konuşacağız bu soruşturmayı, bu davayı, onu bir kez daha ifade edelim diyelim. Faili meçhullere gidelim çünkü dosyalar bir bir tek tek aydınlatılıyor. Kırşehir ve Samsun'daki iki faili meçhul cinayet yeni tanık ifadeleri ve teknik incelemelerle aydınlatıldı. İki ayrı soruşturmada 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli de tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin aydınlatıldığını söylüyor.
3: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Çözülen cinayetlere ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Kırşehir Akpınar'da 5 Şubat 2006 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden incelendi. Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, iletişim kayıtları ve teknik incelemeler birlikte değerlendirilerek olayın kasten öldürme şüphesi taşıdığına ilişkin delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltı

0: sınavlandı. Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri sonucunda Rıza Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyası yeniden ele alındı. Gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak mevcut deliller, tanık ifadeleri ve HTS kayıtları analiz edildi. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın bugüne kadar 67 cinayeti aydınlattığını söyledi.
1: 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattık. 60 dosyada 67 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık. Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
2: Hemen bir deprem haberini duyuralım efendim maalesef diyerek Marmara Denizi'nde saat 22.08'de yani dün akşam 10 civarında merkez üssü Yalova olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiği aktarıldı. Merkez üssü dediğim gibi Yalova olarak bildiriliyor. Bu depremin saat 22.08'de 7.96 kilometre derinliğinde yani yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyük geçmiş olsun diyelim depremi hissedenlere. Peki hayatın içinden haberler buyurunuz. Trabzon'da çiçeği burnunda bir anne bir yıl evli kaldığı 20 gün önce de boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında kurşun yağmurda tutuldu. Genç kadın hayatını kaybetti. Geride 2 aylık bebeği kaldı.
3: Fotoğraflardaki mutluluğu yalnızca bir yıl sürdü. 20 gün önce boşandığı eşi onu hayattan kopardı. Bebeğini de öksüz bıraktı. 33 yaşındaki Gülşe Oktay, 51 yaşındaki eski eşiyle konuşmak için Trabzon'da bir araya gelmişti.
4: Borcum var diyerek kadının altınlarını alan adam iddiaya göre borsada 3 milyon lira kaybetmişti. Bu nedenle çıkan tartışmada silahına sarılıp peş peşe tetiğe bastı.
3: Genç kadın kaçmaya çalışsa da başaramadı. Cani peşinden gelip toplam 7 el ateş etti.
4: Henüz 2 aylık anne olan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp hemen ameliyata alındı. Operasyondan çıksa ama birkaç saat sonra hayatını kaybetti. 20 gün önce tamamen hayatından çıkarmak isteyip boşandığı adam katil oldu.
3: Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
2: Maalesef bir kadınımız daha hayattan koparıldı bir cani tarafından. Ankara'dayız. 6 Ekim gecesi özel bir anaokuluna silahla ateş açıldı. Yakalanan 5 şüpheli de tutuklandı.
0: Anaokuluna 6 Ekim gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Okulun kapısına 4 kurşun isabet etti. Saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki saldırı 02.45 sıralarında düzenlendi. Sabah okula giden personel kapıdaki 4 kurşun izini fark edince polise haber verdi. Olay yerinde 2 boş kovan bulundu. Polis güvenlik kameralarını ve araçların güzergahlarını inceledi. Ateş açan şüpheliyle ona yardım eden ve saldırıyı azmettirdikleri değerlendirilen kişiler tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Saldırıda kullanılan silahsa bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Efendim Osmaniye'ye gidelim. Bu pazar sabahında biraz gülümseyelim. Nasıl oldu bakalım? Osmaniye'de 4 gün boyunca haber alınamadı bir adamdan ve nasıl olduysa öldü diye dedikodusu da yayıldı ve evinin önü taziye için gelenlerle doldu taştı. Ama öldü zannedilen adam bakın nereden çıktı?
5: Yaşıyorum ben. Çay yapıyorum. Ölmeden kabura koydular beni.
6: Öldü diye dedikodusu çıktı. Evinin önü taziye için gelenlerle doldu.
5: Öldüm mü, ölmedim mi diye kuşkuya düştüm.
6: Gerçek ortaya çıktığında herkes şaştı kaldı.
5: Cimcik attım, Allah'a şükür yaşıyorum.
6: Filmlere konu olacak olay Osmaniye Kadirli'de yaşandı.
5: Buyur çay.
7: Sağ olasın abi.
5: Ölmedim, yaşıyorum. Herkes duysun beni.
6: Burhan Gülal telefonunu kapatıp zeytin bahçesinde çalışmaya başladı. 4 gün boyunca kimse ondan haber alamadı. Hal böyle olunca kulaktan kulağa öldü dedikodusu yayıldı.
8: Aşık Ahmet diye o da babamın arkadaşı aradı. Ya dedi Burhan ölmüş dedi. Haberiniz var mı dedi. Bizde hiçbir şeyden haberimiz yok. Selah falan duymadık. Ben direkt evine koştum.
6: Sadece o değil. Kimi merak edip geldi, kimi de taziye için.
8: Telaşla koştuk adama, bir şey mi oldu? Gerçekten öldü mü diye.
6: Neyse ki gerçek çok geçmeden anlaşıldı.
8: Baktım adam zeytin topluyor orada. Adam da şaşırdı, korktu yani.
5: 4 gün önce evin önünde zeytin topluyordum. Mersin'deki bizim akrabalara, bacıma telefon etmiş. Aşık Ahmet, konu komşu herkes geldi.
6: Gülal bu kez de çevresine ölmediğini anlatmakta zorlandı.
5: Hani görenler hortlak sanıyor. Ne zaman çıktın içeriden, toprağın altından diyorlar. Ben de ölmedim, yaşıyorum diyorum. Allah'a şükür, sağlığım, sıhhatim yerinde.
2: Evet, seveni de bolmuş. Uzun ömürler diliyoruz. Bir dolandırıcılığın hikayesini aktaralım. Hatay'da 75 yaşındaki bir adam, 30 yaşındaki kadın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Kadın yaşlı adamı baklava almaya gönderip altınlarla birlikte kaçtı gitti.
9: Görüştük, birbirimize görüştük. Parayı aldı. Altını yaptık, verdik kenara.
0: Evlilik vaadiyle kandırıp altınları aldı. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip kaçtı.
9: Yolda dedi bana bir baklava alır mısın? Malıcım baklavayı ne yaptı? Kız kaçtı gitti.
0: Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan 30 yaşındaki bir kadınla tanıştı. İddiaya göre ikili evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak kadının planı farklıydı.
9: Bir tane adı Ceylan, adı yanlış verik diyor ben Leyla.
0: Kadın yaşlı adamdan evlilik için altın ve para istedi. Nizamettin Günan kadının istediği iki bilezik ve yüzüğü aldı. Kadının planı da işte tam bu noktada devreye girdi. Yaşlı adamı baklava almaya gönderip altın ve paralarla birlikte kaçtı.
9: İnsan hali işte ola oldu artık.
0: Yaşlı adam durumu polise bildirdi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan incelemede kadınla birlikte 3 şüpheli daha belirlendi. 4 kişi kısa sürede yakalandı. Altınlar ve 170 bin lira Nizamettin Günan'a teslim edildi.
9: Hatay Emniyet Müdürü ve ekipleri teşekkür ederim her zaman.
10: Allah razı olsun.
2: Peki baklava meselesinden sandviç meselesine geçelim. Dünyadaki en iyi sandviç Türkiye'den çıktı efendim. Uluslararası gastronomi platformlarının yaptığı bir listeden söz edeceğiz. Zirveye yerleşen Tombik döner milli gururumuz oldu.
11: Bu sevilmez mi? Çok lezzetli. Her mekana gittiğimiz zaman Tombik döner tercih ediyoruz. Taze olduğunu görüyoruz. Gözümüzün önünde yapılıyor. Hem de daha tok tutuyor.
12: Allah çok yiyorum, çok seviyorum.
11: Hafızada birik.
13: Tombik dönerin lezzeti Türkiye sınırlarını aştı, dünyaya ulaştı.
14: Bence sevilme nedeni etin yağlı olması, ekmeğin güzel olması.
13: Olmazsa olmaz nedir?
14: Sevgimizdir. Ekmeğin daima sıcak olması, taze çıkması. Sırrı bence bu olabilir.
13: Uluslararası gastronomi platformlarının açıkladığı dünyanın en iyi sandviçleri listesinde Türkiye Tombik dönerle birinci oldu.
14: Bence de olması gereken o zaten.
15: Bence çok haklılar.
16: Normal, şaşırmadım yani.
17: Türkiye'de herhangi bir mutfak ürününü zirvede görmek tabii ki mutlu ediyor.
18: Güzel, çok gururlandım. Hoşuma gitti.
14: Dürüm zamanla da kurur, Tombik kurumaz. Döner sevenlere daima yağlı yesinler. Döner yağlı yenilir. 320 TL efendim. İçine 70 gram koyuyoruz.
18: Ben turşulu severim.
15: Turşu ve patates.
18: Severim.
13: Neden seversiniz?
18: Tombik olduğu için.
14: Bizde sadece patates turşu var. Hafiften biraz tuzlu olduğu için ekstra bir tat katıyor dönere. Tombik hazırladık. Sonradan tost makinesine girip ısınıyor biraz.
15: Pidesi hoşuma gidiyor ya. Kadıköy'e geldiğimde her zaman tombik döner yerim.
18: İçinde turşumuz oluyor. Kızarmış patates. Ben onu biraz ketçaplıyorum da.
2: Evet, zam gelmeden hemen tüketiniz, yoksa biliyorsunuz efendim. Şimdi İtalya'dayız. Sicilya adasındaki Marsala'da etkili oldu fırtına ve bu sırada iki hortum da oluştu. 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. Bina ve otomobillerde de hasar var elbette. Çifte hortum kentte binalara, araçlara ve tarım alanlarına ve bir okula zarar verdi. 4'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. 2 kişi hastaneye kaldırıldı Sicilya'da. Hortum çok sayıda aracı da havaya savurdu. Binalar hasar gördü. Kentte en az 5 evin yıkıldığı da ifade edilmekte. Ve geçtiğimiz hafta damgasını vuran olaylardan bir tanesi Fly Dubai uçağında. Kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek eylem planladığını itiraf ettiğini açıklandı. Yardımcı pilotun uçağı Ben Gurion Havalimanı'na düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği de belirtildi.
0: Dubai, Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağındaki saldırı girişimine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı, Umman vatandaşı yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek intihar eylemi planladığını ve tek başına hareket ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki sanığın uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki terminale düşürerek daha fazla ölüme yol açmayı hedeflediği belirtildi. Zanlının daha önce iki kez aynı sefere katılarak havalimanı ve güzergah hakkında keşif yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma raporunda sanığın 2017'de Avustralya'daki eğitimi sırasında aşırılıkçı fikirlerle tanıştığı kaydedildi. Başsavcılık, olası suç ortakları ve diğer bağlantılara ilişkin incelemenin sürdüğünü duyurdu. Adli tıp raporu ise kaptan pilotun baş bölgesinden acil durum baltasıyla ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu doğruladı. 30 Eylül'de Dubai'den kalkan uçaktan yardımcı pilotun kaptana acil durum baltasıyla saldırması sonucu uçak kaçırıldı kodu gönderilmişti. Kabin ekibi ve yolcuların kokpite girerek yardımcı pilotu etkisiz hale getirmesiyle uçak acil olarak Suudi Arabistan'a indirilmişti. Tedavileri tamamlanan pilotların Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dhabi'ye götürüldüğü bildirildi.
2: Ve geçelim Trump'ın Nobel takıntısına efendim. Kendisine bir türlü bu ödülü vermiyorlar. Nobel Barış Ödülü verilmemesine tepki gösteriyor Trump. 8 savaşı sonlandırdım. Daha pek çok şey yaptım buna rağmen ödül bana ya da Amerika'ya verilmedi diyor Trump.
0: Nobel Barış Ödülü'ne bu yılda kavuşamayan ABD Başkanı Donald Trump isyan etti. Trump sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda ödülün kendisine verilmemesine tepki gösterdi. Trump, 8 savaşı bitirdiğini, 2 savaşı da sonlandırmaya yaklaştığını ileri sürdü. İsrail yüzlerce rehininin evlerine dönmesini sağladığını iddia etti. ABD Başkanı ayrıca Venezuela'daki diktatörün yakalanmasını sağladığını, İran'ın nükleer silah edinmesini de engellediğini öne sürdü. Tüm bu girişimlerine rağmen kendisine veya Amerika Birleşik Devletleri'ne Nobel Barış Ödülü verilmemesine vay canına diyerek tepki gösterdi. Trump komitenin açıklamasından önce de Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini savunmuştu. Geçen yılın ödül sahibi Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado da ödül madalyasını Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'a vermişti. 2026 Nobel Barış Ödülü'nü ise İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı sonucuna varan, Birleşmiş Milletler heyetine başkanlık eden Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay kazandı.
2: Evet, Nobel'i bir türlü kazanamadı. 8 savaştan bahsediyor ama hangi savaşlar onu da bilmiyoruz açıkçası. Şimdi madem Trump'tan söz ettik hemen dış gündeme bakalım. Habertürk yazarı Oray Eğin karşımızda. Oray, iyi pazarlar diliyoruz. Merhabalar. Sözü Trump'tan açtık tabii ki, seninle konuşuyoruz şimdi. Özellikle Kasım ayının ilk haftasında ara seçimler var ve bir taraftan da Yunanistan Büyükelçisi'nin bir Trump bağışçısından 100 bin dolar para istediği ifade ediliyor. Bu doğru mu yoksa yalanlandı mı? Durum nedir?
10: Murat, doğrulandı. Kimberly Guilfoyle Yunanistan'ın, Amerika'nın Yunanistan Büyükelçisi. Niye hemen ilk atanan büyükelçilerden biriydi? Çünkü Trump'ın oğluyla nişanlıydı bir ara. Fakat nişan atıldıktan sonra Kimberly Guilfoyle'yi apar topar hemen Washington'a uzaklaştırdılar. Don Jr.'a yeni bir gelin bulundu zaten. Biliyorsun, bir Rus oligarkın da katkılarıyla bir düğün partisi yapılmıştı geçtiğimiz haftalarda. Fakat Kimberly Guilfoyle de geldiği günden itibaren Yunanistan'da hem Yunanistan'ı küçümseyen açıklamalar yapıyor, hem de Trump'ı girişim için bir iş adamına benim 100 bin dolarlık American Express kredi kartı borcumu sen ödersen, Signal uygulaması üzerinden bir de bunu yazmış, ama bir çek olarak doğrudan American Express'e yollarsan demiş, ben sana Trump'la görüştürüm demiş. Fakat iş adamı kabul etmemiş. Şimdi Wall Street Journal bunu patlattı. Fakat bugün yeni gelişmeler de oldu. Çok lüks otellerde tatiller yapıyor. Özel uçaklarla uçuyor Kimberly Guilfoyle. Davos'a katılmış. Davos'ta davet edilmediği bir toplantıya girmek için ve ortalığı birbirine katmış. Ve buralarda da bunun bütün masraflarını da Yunan iş adamlarından, denizcilik sektöründe epey servet sahibi olan iki Yunan iş adamından karşılamış. Ve Yunanlar diyor ki Amerika diyor Yunanistan'a diyor küçük bir ülke muamelesi yapıyor diyor. Zaten başından beri niye onu

0: atladıkları bilinmiyor diyor. Biz de diyor hani çok da mesele etmek istemiyoruz diyor. Trump'la diyor başa çık, hani başımıza bela almayalım diye. Sonuçta diyor işte parasını verip bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz diyor. Ama yani gerçekten bu inanılmaz bir şey. Bir kere bir kıdemsiz bir şekilde zaten Yunanistan yollanması inanılmaz bir şey. Biz Yunanistan hükümetini gerekirse düşürürüz demiş. Yani böyle bir büyükelçi hiçbir diplomatik teamüle uymuyor. Hiçbir ülkeye zaten uymadığı gibi. Bir de oradaki iş adamlarından para alarak kendisine bir sefahat kuruyor. Trump'a bu soruldu. Trump da benim haberim yok ama çok iyi birisiydi dedi. Zaten Trump'ın derdi onu az önce dediğim gibi başından beri uzaklaştırmak da buradan. Şimdi Yunanistan'ı karıştırdı Guilfoy Murat.
1: Bunlar konuşuluyor tabii bir taraftan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde dün de aktardık. Özellikle bir idamdan, kurşuna dizilerek idamdan söz etmiştik. Bunun da internetten özellikle canlı yayınlanacağı ifade ediliyor idi. Bu ne kadar doğru? Trump ya da işte yetkililer bu konuda nasıl bir bilgi sahibi? Daha doğrusu kamuoyu bekliyor mu böylesi bir idamı izlemeyi?
0: Murat, gündemde 3 tane idam var şu anda. Bunlardan bir tanesi Kansas eyaletinde Trump'ın canlı yayınlanmasını henüz karar vermedim ama önce destekliyorum dedi. Canlı izleyeceğim dedi. Sonra da henüz bugün itibariyle daha karar vermediğini söylediği bir idam. Bir başka idam biliyorsun Tennessee eyaletinde daha 20 yaşına bile gelmeden işte bir sınıf arkadaşını öldüren bir kadın 30 yıldır hapis yatıyordu ve Tennessee eyaleti onu 2 kere şırınga ile öldürmeye çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Bir türlü damarı bulamadılar ve şimdi en son yoğun bakımdaydı, hastanedeydi, cezaevine sevk edildi ve ortalık birbirine girdi. Kötü bir espri olacak ama herkes şunu söylüyor, yani Amerika'nın en iyi bildiği şey adam öldürmektir diyor. Bunu bile beceremediler diyor. Bu tabii büyük bir şok etkisi yarattı bu idam meselesi Amerika'da. Çünkü bir, 80'li yıllardan böyle suç oranının çok yüksek olduğu zamanlarda kamuoyunda idama yönelik bir destek vardı idam cezası. Fakat bu destek %70'lerden bugün %40'lara 50'lere kadar gerilemiş durumda. Amerikan kamuoyu idam cezasından pek hoşlanmıyor. 27 eyalette hala ceza yürürlükte olmasına rağmen pek idam yapılmıyordu. Ta ki Trump göreve gelip biz idam cezalarını geri getireceğiz diyene kadar. Birden valiler, eyalet valileri Trump'ın gözüne girmek için apar topar idam kararları vermeye başladılar. İdam cezaları hızlandırıldı. Yani bir tür moratorium vardı idamlarda ve şimdi Trump'la birlikte hızlandırıldı. Fakat bu idam çok ilginç bir şey. Şırınga ile idam ediyorlar. Çünkü şırınga ile idam etmenin İşte ne bileyim asmak ya da kurşuna dizmek ya da elektrikli iskemle gibi yöntemlerden çok daha tırnak içinde insani olduğu söyleniyordu. Ve burada da bir türlü bunun yapılaması ilk defa, 200 yıldır ilk defa bir kadın idam edilecek Tennessee eyaletinde. Ve ilk defa da bir kadın bu kadar ölümcül bir ilaçtan kurtuldu. Çok da bir şokeyici bir şey. Bunu bir türlü çözemiyorlar. Eyalet valisi yıl sonuna kadar bütün idamları durdurdu. Cezaevinin müdürü görevinden istifa etti. Ve bir yandan da Kansas eyaleti, şimdi seçimler yaklaşıyor. Birden Kansas güvenli bir Trump kalesiydi. Ve birden şimdi demokratlar acaba kazanabilir mi noktasına geldi. Yani farklı farklı sürprizler hazırlanıyor şimdi Kasım'daki seçime yaklaşana kadar. Ve Trump da seçim kampanyasında ve bu idam cezasıyla işte belki işte bakın suça yönelik mücadele ediyoruz. Belki seçmeni bir konsolide etmeye çalışıyor bu idamı canlı yayınlamaya çalışarak. Burası tartışmalı ama Trump'la idam arasında bir organik bağ olduğu ve Trump'ın bu idamlardan hoşlandığı ve Trump sayesinde bu idam cezalarının da yeniden başladığı söylenebilir Murat.
1: Evet, seçimlere de etkisi olacağı düşünülüyor. Şu birkaç haftada her şey gerçekleşecek. Şimdi bir taraftan da 2010'da Facebook'un bir filmi yapılmış idi. Nasıl kuruldu, kim ne şekilde, Sosyal Ağ adıyla. Şimdi yeni bir versiyonu çekildi. Nedir bu filmin ismi ve ne anlatılıyor? Güncellenmiş bir şekilde mi öğreneceğiz?
0: Murat, Social Reckoning bu hafta Amerika'da vizyona girdi. Aslında bu Social Network 2010 yılında çekilen filmin bir devamı söylenemez ama ikinci bir Facebook filmi belli ki çekiliyordu. Ve çok ilginç bir şey. Şu anda vizyona girmesi de tesadüf olamaz. Çünkü film açık açık aslında Trump yönetimine ve seçime karşı seçmeni uyarmak için bir gizli mesaj barındırıyor. Facebook algoritması üzerine biliyorsun sen de çok haber yaptın, ben de çok haber yaptım. Bizi nasıl manipüle ettiği, gençlerde nasıl depresyona yol açtı, nasıl pek çok zararlı kısmı gömdüğüne dair bu araştırma çıktı. Ve Wall Street Journal'ın bu araştırmasıydı. Film bir kere bizi şundan dolayı ilgilendiriyor. Mükemmel bir gazetecilik filmi, iyi gazetecinin nelere kadir olduğunu gösteriyor. İkincisi Facebook algoritmasının gerçekten topluma ne kadar büyük zararları olduğunu bir kez daha kompakt bir şekilde hatırlatıyor. Ama seçimler için önemli olan da şu, filmin bir kilit noktası da diyor diyor ki acaba diyor bu Facebook'un yarattığı kaostan diyor siyasiler mi besleniyor diyor ve bu beslenen siyasetçiler mi teknoloji şirketlerinin denetlenmesini engelliyorlar gibi bir cümle geçiyor. Ve hakikaten de bunu defalarca gördük. Trump bu teknoloji şirketlerinin desteğiyle seçildi. Hala onlara faydası dokunuyor ve işte yapay zeka senle kaç kere konuştuk. Kendileri teknoloji şirketlerini bizi denetleyin diyor. Trump istemiyor ve gerçekten işte servetleri katlanarak arttı son 15 yılda ve burada ciddi yani neredeyse iç savaşa varabilecek bir gelir adaletsizliği oluştu. İnsanlar çok kızmaya başladı bu teknoloji oligarklarına. Bu film de aslında tam zamanında iklime, siyasi iklime ve seçimlere çok uygun bir film olarak vizyona girdi Murat.
1: Peki yeri gelmişken hemen soralım, kısaca da anlatırsın bize. 3 hafta sonra seçimler var. Amerika'da genel olarak eyaletlerde ve tabii ki ülke genelinde nasıl bir hava esiyor? Trump hani ne deniyor? Ördek mi olacak? Topal ördek mi olacak? Yoksa ördek başka türlü mü? Nasıl bir oylama ya da seçim bizi bekliyor?
0: Aslında Trump bir daha seçilemeyeceği için yani anayasal olarak bu mümkün olmadığı için zaten topal ördek. 2 sene sonra Trump diye birisi olmayacak. Fakat bu seçimler niye önemli? Trump'ın eli kolu hem Kongre'de temsilciler meclisinde hem senatoyu kaybederse bağlanacak. Bizi neden ilgilendiriyor bu? Kongre'den Türkiye'nin bir sürü işi var. Katsa yaptırımları vesaire satışlar. Bunların Kongre'den geçmesi gerekiyor. Demokratların eline geçtiği anda Kongre bütün bu öncelikler ya da Türkiye'yi ilgilendiren ya da başka ülkeleri ilgilendiren bu öncelikler rafa kalkacak ve Trump'ın ilk başta aziz süreci başlayacak. Trump'ın belki görevden alınması, tekrar yargılanması gündeme gelecek. Ve her geçen gün 4 eyaleti kazanacağı söylüyor. 4 eyaleti ihtiyacı var demokratların senatoyu kazanmak için. Şimdi bu rakam 11'e çıktı. Az önce dediğim gibi hiç hesapta olmayan Alaska, Texas, Iowa, Alaska gibi Kansas gibi eyaletlerde birden acaba demokratlar kazanabilir mi? Yani Trump'ın ciddi kalelerinde bile bir demokrat, bir mavi dalgadan bahsediliyor. Bu da neden? Ekonomiden dolayı seçmen Trump'ı cezalandırabilir ve bu sefer cezası da çok ağır olabilir. O yüzden çok heyecanlı ve önemli bir seçim bu Murat.
1: Oray, çok teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin genel haleti rüyesi bize aktardın. Görüşmek üzere, iyi pazarlar diyelim.
0: Hoşçakalın. Evet.
1: Teşekkürler. Oray Eğin bizlerle beraberdi. Bundan sonra biraz daha fazla konuşacağız. Zira seçimler Amerika'da yaklaşıyor. Trump'ı ne bekliyor hep beraber göreceğiz. Gelelim memlekete, bir kez daha günaydın diyerek saatimiz 8.36'yı gösteriyor. Burası hafta sonunda biraz sağlıktan söz edelim. Raporlu ilaç kullanan hastaların hayatını kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeden söz edebiliriz. Hastalar ilaçta değişiklik olmadığı sürece ilacı direkt eczaneden alabilecek. Yeni düzenleme ile ilgili ayrıntıları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Sigara satışının kimlikle yapılacağını da söylüyor bakan.
2: Şimdi yeni bir şey çalışma yapıyoruz. O daha önemli. Çalışma Bakanlığı da bunu istedik ve onlar da hazırlık içindeler. Bir rapor yazıldı diyelim. 6 ay ilaç raporunuz var. Bir kere ilaç yazıldığı zaman doktor tarafından o ilacı eğer değişiklik olmadığı zamana kadar siz eczaneden direkt alabilir hale geliyorsunuz.
3: Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor. Hastalar ilacı bittiğinde her defasında doktora gidip yazdırmak zorunda kalmayacak. Raporu geçerli olduğu süre içinde ilacını eczaneden direkt alabilecek.
2: İlk bir uzmana muayene olduktan sonra ilk ilacı o uzman yazınca spesifik olarak o uzmanın ilacını yazdıktan sonraki aşamalarda ilaç ihtiyacı olduğu zaman aile hekimlerinin o ilacı yazabilir hale getirdik.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TRT Haber yayınında düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Sigara düzenlemesine dair detayları da paylaştı.
4: Belli yaşın altındakilerin sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu da kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Aynı zamanda kafeterya, restoranlardaki flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda içilmeyecek? Hazırlık içindeyiz. Herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
1: Evet, sigara satışı da gündemimizde gördüğünüz üzere. Peki, dijital ayak izinden söz edelim. Bu kavramı son yıllarda daha çok konuşur olduk artık. Sosyal medyaya yüklenen tek bir fotoğraf karesi ya da yazı bile yıllarca dolaşımda kalabiliyor. Google gibi arama motorlarında da karşımıza çıkıveriyor yıllar sonra. Üstelik buna yanlış ya da istenmeyen bilgi ve fotoğraflar da dahil. Google bu durumun yol açtığı mağduriyetleri önlemek için yeni bir adım attı. Peki sistem nasıl?

0: nasıl işleyecek? İrem Şimşek'in haberinde detayları izleyelim.
1: Daha yeni baktım. Okuduğum bölüme kadar çıktı yani.
2: Bilgilerimiz arama motorları sayesinde sürekli karşımıza çıkıyor.
3: Kişinin 15, 20 hatta 40 yıl öncesi bilgiler yer almakta.
4: Silinemeyen fotoğraflar, eski sosyal medya paylaşımları. Tek bir tık yetiyor. Paylaşılan içerik bir daha silinemiyor. Hatta çoğu zaman mağduriyete de yol açıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google tam da bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.
3: Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Oraya kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve Google 30 gün içinde size bir cevap vermek zorunda.
1: İlkokul resimlerimiz bile yani gözüküyor adımızı arattığımız zaman.
4: Unutulma hakkı uluslararası hukukta yasal bir hak ama pek de bilinmiyor. Google, Türkiye'de kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru sürecini bu düzenleme kapsamında başlatmış oldu.
5: Mantıklı bir gelişme. Zaten yani şu anda dünyanın en büyük problemi zaten veri.
6: Kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru yapmak artık çok kolay. Google'da ilgili sayfaya girdiğinizde karşınıza böyle bir form çıkıyor. Önce kaldırılması istenen içeriğin linki, ardından da kaldırılma sebebi giriliyor. Daha sonra da form Google'a gönderiliyor.
4: Google bu başvuruları tek tek inceleyecek.
3: Bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde. Daha sonra Google'un cevabı üzerine eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirilmekte.
7: Kesinlikle isterim çünkü gerçekten çirkin fotoğraflarım var biraz. Çocukken paylaştığım şeyler tabii kalksın isterim.
4: Peki bu adımla hangi mağduriyetlerin önüne geçilecek?
2: Arama motorlarında yapılan çok kısa aramalarla kişinin daha önce ne gibi şirketlerde çalıştığı, sosyal alışkanlıkları, nerelere gittiği her biri dijital ayak izimiz noktasında sosyal platformlarda var. İşte burada mağduriyetler yaşanıyor.
0: Peki Panama'ya doğru uzanalım efendim. 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi maalesef. Şiddetli sarsıntı sonrası binalar çöktü. Enkaz altında kalanlar ve yaralananlar var elbette. Depremin ardından tsunami alarmı da yaşandı.
4: Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pitaloza Arriba kasabası olarak belirlendi. İlk açıklamalara göre can kaybı yaşanmazken çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu yaptığı açıklamada yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin sarsıntıyı hissettiğini açıkladı. Şiddetli sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin etkisiyle bazı kentlerde binalar, oteller ve tarihi katedral çöktü. Las Minas'ta ise çok sayıda ev hasar gördü. Depremin ardından bölgede çok sayıda güçlü artçı sarsıntı da kaydedildi. Sarsıntıların ardından başkent Panama City'de hastaneler ve binalar hızla tahliye edilirken milyonlarca kişi parklara ve sokaklara döküldü. Şiddetli depremin ardından Panama'ya komşu 11 ülke için tsunami uyarısı verildi. Ancak ABD tsunami uyarı sistemi son değerlendirmeler neticesinde tehdidin sona erdiğini ve yeni bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Panama Devlet Başkanı José Raúl Moreno sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm birimlerin harekete geçtiğini belirterek halka sakin kalma çağrısında bulundu. Küresel deniz ticaretinin önemli güzergahlarından Panama Kanalı'nın ise depremden etkilenmediği bildirildi.
0: Geçmiş olsun diyelim, memlekete gelelim. Güzel bir haberle devam edelim. Bursa'dayız. İki küçük kız kardeş meyve suyu alabilmek için bakkala gitti ama esnaf o sırada namaz kılmak için camideydi. Kameranın kayda aldığı kısacık bir görüntü, "İyi ki varsınız çocuklar" dedirtiyor.
8: İkisi de parayı kameraya gösterip kapının altına bıraktı. Küçük kızların dürüstlüğü unutanlara insanlığı yeniden hatırlattı.
9: 30 senelik esnafın ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım.
8: İki kız kardeş Bursa'daki bakkaldan alışveriş yapacaktı. Ama esnaf Mustafa Targay namazdaydı. Sonrasını

0: Kamera kaydı aldı.
1: Namazdan sonra çıktım. Komşum bana dedi çocuklar meyve suyu aldı. Parasını da dışarı bırakmışlar kapıya. Açtım kameradan seyrettim. Hakikaten çocuklar parayı bırakmışlar. Çok da hoşuma gitti.
0: Adam olmuş çocuklar hem esnaftan hem de görüntüleri izleyenlerden alkışı kaptı.
1: Televizyonlarda görüyordum, hoşuma gidiyordu. Benim de başıma geldi. Çok mutlu oldum. İnşallah bütün çocuklarımız hep böyle yetişir.
2: Evet, bakalım bu dürüstlükleri kimlere örnek olacak, hep beraber göreceğiz. Buradan alınlarından, gözlerinden öpüyoruz yavrularımızın. Can Medya Grubu Bilgi Sistemleri Teknik Müdürü Engin Altuntaş'ın eşi Serap Altuntaş vefat etti. Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
3: Allahu Ekber.
4: Sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı. Can Medya Grubu Bilgi Sistemleri Teknik Müdürü Engin Altuntaş'ın eşi Serap Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
3: Allah'a ve Resulüne inanmış, itaat etmiş. İyi bir insan.
4: 59 yaşındaki Serap Altuntaş bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altuntaş için Bahçeli Evler'deki Miraç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
3: Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
4: Cenazeye Altuntaş ailesinin yanı sıra Habertürk çalışanları ve yöneticileri katıldı. Serap Altuntaş cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi eski Kozlu mezarlığına defnedildi.
2: Allah'tan rahmet dileyelim, sabırlar dileyelim geride kalanlara. Efendim, sermaye kaybı olan ya da borca batık şirketlere sağlanan hesaplama kolaylığının süresi 1 Ocak 2028'e kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın konuya dair tebliği resmi gazetede de yayımlandı, yürürlüğe girdi tebliğiyle. Sermaye kaybı veya borca batık şirketlerde bazı zarar ve gider kalemlerinin hesaplamalara dahil edilmemesine ilişkin 1 Ocak 2027'de sona erecek uygulamanın devam etmesi kararlaştırıldı. Bu tebliğe göre 1 Ocak 2028'e kadar 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralama giderleri ve personel giderlerinin toplamının yarısı hesaplamalara dahil edilmeyecek. Şirketlerin henüz yerine getirmediği yabancı para cinsinden yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının tamamı hesaplamaların dışında tutulabilecek. Geçelim maalesef diye başlayacağımız bir haber, bir kazadan söz ediyoruz. Aydın'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 da yaralı var.
4: Yolcu otobüsü ve minibüs çarpıştı. İkisi de şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Aydın-İzmir yolu Germencik mevkiinde oldu. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan otobüs Aydın'a doğru gidiyordu. O sırada bir minibüs emniyet şeridinden yola çıktı. Duramayan otobüs minibüse çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler hemen yardım çağırdı. Yapılan incelemede takla atan minibüsteki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, Gaziantep'e gidiyoruz çünkü Gastroantep Kültür Yolu Festivali coşkusu sürmekte. 111 tescilli ürüne sahip Gaziantep'in lezzetleri ziyaretçilere keyifli deneyimler yaşatıyor elbette.
4: İçli köfte, analı kızlı, baklava ve daha niceleri. Gaziantep'in lezzetleri bu festivalde buluştu. Kentte festival coşkusu sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3 Ekim'de başladı. Festivale katılanlar 111 tescilli ürüne sahip Gaziantep'in lezzetleriyle damaklarını şenlendirdi.
5: Lezzettir, şifadır. Herkesi buraya bu hikayeyi yeniden okumaya, bu deneyimlemeyi yeniden tatmaya çağırıyoruz. Hem acımız var, hem ekşimiz var, hem tatlımız var. Kim ne istiyorsa var.
4: Festival kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve çocuklara yönelik programlar düzenleniyor. Festival pazar günü sona erecek.
2: Efendim, İstanbul'a

0: Gelelim şimdi İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ni sahneleyeceği Afife Balesi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk gösterim öncesi Habertürk ekibi de provaları görüntüledi tabii.
1: Göz alıcı kostümleri özenle hazırlandı. Son provalar yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Afife Balesi izleyiciyle buluşuyor.
2: Afife Hanım'ın sahne tutkusuyla başlayan ve o cesareti, o içindeki o ateşi, o öncülüğü, yenilikçiyi ama sonunda hüzünle biten bir trajik yaşamı.
1: Türk tiyatrosunun öncü ismi Afife Jale'nin yaşamı bu kez modern baleyle sahneye taşınıyor. Eser balenin zarafetiyle müziğin ahengini sahnede buluşturuyor.
3: Büyük bir öncü. Onun sayesinde Türk kadını artık özgürce sahneye çıkıp tiyatro yapabiliyor. Eserin bestecisi Turgay Erdener, bu eser direkt bir bale müziği olarak bestelendi ve renkler hayatımızın parçaları. Müzikte de renkler var.
4: Eser sanatçının yaşamını dört farklı dönemi simgeleyen dört ayrı renkle anlatıyor. O renklerden biri de altın.
2: Altın Afife'yi ilk gördüğümüz zaman doğum gününde görüyoruz. Arkadaşları eve geliyor, ev tiyatrosu yapıyorlar. Altın dönemi, ilk bu sahneye çıkma aşkıyla yanıp tutuştuğu dönem. Gençlik dönemi 17 yaşında.
1: Diğer renklerin hikayesine gelince.
2: Sonra kırmızı dönem, biraz böyle ateşli bir dönem. Orada işte yasaklara rağmen sahneye çıkıyor. Sonra baş ağrıları gelişiyor. Da mor dönemi, biraz daha böyle problematik bir dönem. Selahattin Pınar'la tanışıyor o dönemin sonunda. Bu da bir gümüş dönem. Son bir heyecan, son bir aşk yaşıyor. Fakat maalesef o da iyi sonuçlanmıyor. Ayrılmak zorunda kalıyorlar.
0: Efendim Kastamonu rüzgarına kapılalım şimdi. Meşhur kestane balı, sarımsağı, pastırması ve sarı yazmasıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Kastamonu rüzgarı esti. Sizler izleyiniz efendim ve bir küçük ara verelim. Daha sonra saat başında beraberiz.
5: Siz sarımsak güzeli misiniz?
6: Evet, sarımsak güzeliyim.
5: Hangisi iyi diye fazla kastırma. Pastırma yiyeceksen gel buraya. Aa da bak, Kastamonu pastırma. Kastamonular Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde buluştu. İşte bu yüzden...
7: Kastamonu günlerine gülüyoruz.
8: İstanbul'da Kastamonu'nun bütün kültürel değerlerini yansıtacak bu üç günde İstanbul'dan Kastamonlu olmayıp da ziyaret edip Kastamonu'yu tanıyacak olanlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah.
9: Türkiye'de 3 tane Roma villası var. Bu 3 tane Roma villasından bir tanesi Taçköprü'de. Yani Pompei Polis Antik Kent.
10: Şenpazar dört tarafı ormanlarla çevrili bir saklı cennet. Biz burada insanlara doğayı tanıtıyoruz. Şelalelerimizi, kanyonlarımızı tanıtıyoruz.
5: Abla bu arada bu ne?
11: Siyez bulgurudan eşili pilav.
5: Isırgan pilav mı?
11: Evet. Isırgan ve ebegümeci.
5: Isırgan mı?
11: Evet.
5: Yok yok, merak etmeyin, ağız yakmıyor.
12: Bu meşhur dada etli ekmeği, Kastamonu'muzun ürünü.
5: Ne etli ekmeği?
12: Meşhur dada etli ekmeği.
5: Dada etli ekmeği
12: evet
5: bu.
12: Efendim.
5: Patent hakkını alırım ha.
12: Al.
5: Benim soyadım ne? Ya ya, ver şu, ver şunu bana.
13: Ben buradan dağıtıyorum ha, haberin olsun. Helal,
5: helal olsun, sıkıntı yok. Bunun Kayseri'den, Mayseri'den farkı ne?
14: Abi Kastamonu pastırması, biz bu pastırmayı sadece ve sadece kaya tuzuyla tuzluyoruz.
15: Hamza.
5: Abi ne yapıyorsun? Ya. Ne yapıyorsun, adama zorla Hamza bal ya yediriyorsun?
15: Vallahi Hamza'yı biz bu ballarla büyüttük. Biz bunu daha çok beslememiz lazım.
5: Niye abi beslemen lazım?
15: Abi şampiyon bu, şampiyon.
5: Ne şampiyonusun?
16: Abi kickbox dünya şampiyonuyum abi.
5: Nasıl şampiyon oldun?
16: Abi görmüyorum bal yiyerek.
17: Adına roman yazılan sarı yazma, Kastamonu Cide'ye ait olan bir yazmamızdır.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta yolcu uçaklarının karşılaştığı teknik problemlerin havacılık tarihinde hangi değişimlere yol açtığı ekrana geliyor. En gelişmiş yolcu uçakları neden yıllarca gecikiyor, yerde kalıyor? Motorlardan yazılıma, gövdeden yakıt sistemlerine uzanan kritik sorunlar. Airport'un uçuş rotası, köprüleri, şehre tepeden bakan bahçeleri, tarihe kapı aralayan dar sokakları, rengarenk evleri, en eski astronomik saatiyle Çekya'nın başkenti Prag. Gülten Şimşek'in konuğu, Contemporary İstanbul kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Güreli. Airport, bugün saat 12.15'te, Habertürk'te.

Efendim 11 Ekim Pazar sabahındayız. Saatimiz 8.59'u gösteriyor. Bir kez daha günaydın. Burası hafta sonunda gündemin nabzını beraberce tutuyoruz. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Siyasetle devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturması hakkında konuştu. Hukuken sonuca bağlanmadan herkesi suçlamak yanlış diyor Bahçeli.

0: Suç varsa gereği yapılır mesajı da veriyor. Öte yandan terörsüz Türkiye süreci içinde çalışmalar sağlıkla yürüyor. Bazı kurulların oluşturulması ve gerekli faaliyetlere başlaması gerekli diyor.
1: Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar

0: henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.
1: Fon soruşturması konusunda sabırlı olunması çağrısında bulundu. Yeni partiye tepki gösterdi.
0: Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyaset okulunun dönem açılışına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
0: Terörsüz Türkiye çalışmaları çok sağlıklı yürümektedir. Türkiye önemli mesafeler kat etmiştir. Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline dönüşmüştür. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir. Yasa çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçmiştir. Şimdi o yasa çerçevesinde bazı kurumların oluşturulması ve faaliyetine başlaması gelmektedir.
2: Evet, hukuken sonuca bağlanmadan herkesi suçlamak yanlış diyor Devlet Bahçeli. Efendim geçelim, Sermaye Piyasası Kurulu fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya için hazırlanan denetim raporunu tamamladı. Rapor savcılığa gönderildi. Bundan sonraki süreçte savcılığın rapor üzerinde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya fon soruşturması kapsamında 6 Ekim Salı günü savcıya ifade vermişti. İfadeleri alınan Kaya çiftine Özata denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleri ile sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya 26 Eylül'de görevlerinden ve AK Parti üyeliğinden de istifa etmiş idi. Fon soruşturmalarına devam edelim. Açıklamalar önemli. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da gündeminde tabii ki fon soruşturması var. Bu olay Türkiye ekonomi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir diyor. Ekonomi üzerinden parlamenter sistem çağrısı da yapıyor.
3: Bu olay Türkiye ekonomisi tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Bizzat iktidarın açıkladığı rakama göre 455.758 vatandaşımızın birikimi bir gecede belirsizliğe sürüklenmiştir. Tasfiyedeki fon büyüklüğü 800 milyar lirayı aşmıştır.
1: Fon soruşturması hakkında konuştu. Mecliste komisyon kurulması için bir kez daha çağrı yaptı.
3: Bu dosyanın birkaç fon yöneticisinin tutuklanmasıyla kapatılmasına, faturanın yine milletin sırtına yıkılmasına asla ama asla izin vermeyeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız.
1: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu iyi gelecek için emek çalıştayında konuştu. Asgari ücret rakamı üzerinden ekonomiyi eleştirdi, parlamenter sistem çağrısı yaptı.
3: Bugün Türkiye'de asgari ücret fiilen genel ücret haline gelmiştir. Mühendis de, öğretmen adayı da, hemşire de, kalifiye usta da asgari ücretin biraz üstünde bir yere sıkıştırılmıştır. Asgari ücret açlık sınırına doğru giderken ortalama ücretler de asgari ücrete doğru eriyor. Bu yüzden İyi Parti olarak diyoruz ki Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi bir hukuk meselesi olduğu kadar aynı zamanda bir ekmek meselesidir.
2: Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Şırnak'ta konuştu. Bölgede huzur olmalı diyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajları da var.
4: Bölgede sorunlar

0: çözülmeli, kardeşlik olmalı, artık çatışma olmamalı, bölgede huzur olmalı.
1: Birlik beraberlik vurgusu yaptı. Terörsüz Türkiye için süreci destekliyoruz mesajı verdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun, yani Kürt sorunun çözülmesi için ilk raporu yazan ve bunu kamuoyuna açıklayan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Son çerçeve yasa geldiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasaya destek verdik. Çünkü bizde sürdürdüğümüz politikada bir değişiklik olmadı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak'a gitti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye, Suriye ve Irak'la da yakın ilişkiler kurmalı dedi.
0: Ekonomik ilişkiler kurulmasına, ekonomisini geliştirmesi lazım. Dolayısıyla o bölgenin dominant gücü Türkiye'dir.
1: Kılıçdaroğlu'nun gündeminde fon soruşturması da vardı.
0: Bakın bir fon vurgunu çıktı. Milyarlarca dolar, Allah aşkına, o milyarlarca dolar bir avuç insanın eline gitmeyip de bu bölgeye yatırım olarak gelseydi ne olurdu? O zaman hepimiz zenginleşecektik.
2: Vanlı Kara Haydar soruşturmasına bakalım, çünkü yaklaşık 1,5 milyar lira daha bulunmuş durumda. Ele geçirilen toplam miktar 2,5 milyar liraya ulaştı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha tutuklandı.
1: Deste deste döviz ve banknotlar, milyarlarca liralık şüpheli para trafiği. Vanlı Karahaydar soruşturmasında 1,5 milyar lira daha bulundu. 8 şüpheli daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve bağlantılı şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Tutuklu Hakkı Doğan'ın verdiği ifade ekipleri Antalya'ya götürdü. Bir iş yerine baskın yapıldı. Aramalarda 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Soruşturmada daha önce İstanbul'da araçlarda 934 milyon lira ele geçirilmişti. Böylece ele geçirilen paraların toplam nominal değeri 2 milyar 475 milyon liraya yükseldi. Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise sahte döviz şüphesi. Ele geçirilen dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Şüphelilerin görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek karşılarındaki kişileri etkiledikleri, büyük para transferleri gerçekleştirdikleri izlenimi oluşturdukları ve bu yöntemle para topladıkları iddia edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle 6 Ekim'de Ankara merkezli Beşil'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i hakkında tutuklama, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Başsavcılık, milyarlarca para trafiğinin arkasındaki bağlantıları araştırıyor. Paraların kaynağı, yurt içi ve yurt dışındaki transferler, şüphelilerin mali ilişkileri ve olası yeni mağdurlar inceleniyor.
2: Çok büyük rakamlardan, milyar milyar liralardan söz ediyoruz dolandırıcılık vakalarında, ki buna diğer vakalarda dahil. Efendim, Trabzon'un Arsin ilçesinde 33 yaşındaki bir kadın boşandığı eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu ve öldürüldü. Kadının olaydan 2 hafta önce katilin hayatını kurtardığı da ortaya çıktı.
1: Otomobilde tartıştı. Silahla kovalayıp kurşun yağdırdı. 7 kurşunla yaşamını yitiren kadının katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı. Olay Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşandı. 33 yaşındaki Gülşah Oktay ve 51 yaşındaki Aydın Yediparmak geçen yıl Temmuz ayında evlendi. 2,5 ay önce bebekleri dünyaya gelen çift 18 Eylül'de boşandı. 6 Ekim günü Aydın Yediparmak eski eşini araçla aldı, çift arasında tartışma çıktı. Emekli uzman çavuş Yediparmak silahını çekip kaçmaya çalışan eşine kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı borsada para kaybettiğini, borçları nedeniyle eşinin taşınmazına icra gelmesin diye anlaşmalı boşandıklarını savundu. Olay günü eski eşiyle kendisine verdiği borç nedeniyle tartıştıklarını öne sürdü. İfadesindeki bir detay ise olayın boyutunu değiştirdi. 2 hafta önce evde ilaç içerek intihara kalkışmış ve öldürdüğü Gülşah Oktay onun hayatını kurtarmıştı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
2: Peki İstanbul'dayız efendim, görmektesiniz arkamda, Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü toprağa verildi. Cenaze törenlerinde tabii ki acı ve gözyaşı vardı.
3: Millet olarak yüreğimiz yanıyor. Cenab-ı Hak bir daha böyle göçükler, böyle felaketler bizlere yaşatmasın.
1: Kimi hayatının baharında, kimi daha başındaydı. Oturdukları 39 yıllık bina 5'ini de hayattan kopardı. Çöken binada yaşamını yitirenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı bina 4 aileye ateş düşürdü. 20 yaşındaki Zeynep İnan ve 22 yaşındaki abisi Ahmet Muhammed İnan da hayatını kaybetti.
4: Ahmet'in hayali büyüktü ya. Ahmet daha yeni bir araba aldı. Ona binmeyi nasip etmedi Rabbim işte. Babası köye gitti, memleketine gitti, köye gitti. Ben işte haberini, acı haberini aldı. Ahmet benim her şeyimdi ya.
1: İki kardeş için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından kardeşler toprağa verildi.
5: Allahu Ekber.
1: İnan kardeşlerle aynı kaderi paylaşanlardan biri de 40 yaşındaki komşuları Mesut Bilece'ydi.
6: Bundan 10 ay önce Mesut Bilece'nin kendi evinin kentsel dönüşüme girdiği için şimdi çöken binada, İstanbul Maltepe'de çöken binada kiraya girmişti. Orada kurtulan eşi, 3 tane çocuğu, bir de baltızının kızı kurtulmuş.
1: 3 çocuk babası Mesut Bilece, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt da Maltepe'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
2: Allah'tan rahmet dileyelim. Efendim Eskişehir'deyiz, bir elektrik ustası damacana hırsızına benzetildi. Suçsuz yere 4 ay hapiste kaldı. Gerçek damacana hırsızı yakalanınca cezaevinden çıktı adam ve adamın başına gelenler akıllara o Pardon filmini getirdi.
7: Ben ama 4 ay yattım bu şeyden. Benim mahallede adım çıktı, çoluk çocuğum duydu.
8: Ben ne anladım bu yatıştan?
7: Vücut olarak benzerliğim var ama yüz olarak yok.
9: Hırsıza benzetildi, değilim dese de kimseye dinletemedi. Aylarca hapis yatan adamın yaşadıkları akıllara Pardon filmini getirdi.
10: Arada bir oluyor böyle yanlışlıklar.
7: Gerçek suçlu kendi suçunu itiraf etmiş. Ondan sonra beni avukat çıkarttı.
9: Eskişehir'de geçtiğimiz yıl bir evden damacana çalındı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi.
7: Geldi bana, sen mi çaldın dedi. Ben değilim efendim dedim. 1000 tane de şahit getirin dedim. Gözümün içine bakarak tamam sen değilsin dedi.
9: Daha önceden benzer suç kaydı olan ve açık cezaevinde bulunan Seçkin Uslu şüphelerin odağındaydı.
7: Cezaevinden çıkacaktım. Bu cezam infazımı bozdu. Ben bu yüzden 4 ay cezaevinde kaldım.
9: Gerçek damacana hırsızı rahat durmayınca Uslu'nun masumiyeti anlaşıldı.
7: Gerçeği nasıl öğrendim? Fotoğraftaki aynı şahıs hala çalmaya devam ediyor. Ben de cezaevindeyim o suçtan.
9: Haksız yere aylarca cezaevinde fazladan yattım diyen Seçkin Uslu, sorumlular hakkında tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
10: Maalesef. Pardon.
2: Evet, pardon. Haksız yere 4 ayı hayatından koptu gitti bu arkadaşımızın. Efendim bir özel haberle devam edelim. İstanbul Havalimanı'nda narkotik operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri İran'dan İstanbul'a çikolata kaplı paketlerin içinde uyuşturucu getirmişti. Zehir tacirlerinin oyunu polislerin dikkati sayesinde bozuldu. Operasyonun detayları Elif Yavuz'un özel haberinde.
1: Turist gibi İstanbul'a geldiler. Çikolataların içine uyuşturucu gizlediler. Daha havalimanından çıkamadan yakayı ele verdiler. Biri kadın, biri erkek, iki zehir taciri İran'dan İstanbul'a uçakla geldi. İkisi de oldukça sıradan görünümlü yolculardı. Ellerinde valizle uçaktan indiler.
11: Şüpheliler dikkat çekmemek için uçaktan indikleri anda havalimanı içerisinde ayrı ayrı hareket etmeye başladı. Ancak her ikisinin de şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. İkili taksiye binmek üzere havalimanı çıkışında buluştuğu anda da operasyon düğmesine basıldı.
1: Narkotik ekipleri tarafından kontrol noktasına götürülen şüphelilerin valizleri incelendi. Valizlerin içinde kıyafetler ve atıştırmalık çikolatalar vardı. Ama o çikolatalar gerçek değildi.
11: Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri önce bir streç filme sararak çikolata formuna getirdiler. Daha sonra da çikolataya bandırdılar. Ardından da orijinal ambalajıyla paketlediler. Dışarıdan bakıldığında gerçek bir çikolata gibi görünüyordu. Ancak zehir tacirlerinin yakalanmamak için yaptığı bu oyun polisin dikkati sayesinde bozuldu.
1: Çikolatayla kaplanmış 1 kilo 222 gram uyuşturucu maddeyle geçirildi. İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Efendim şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. İzleyelim, devam edeceğiz.
12: Kontrolden çıkan araç verandayı aşıp masayı dağıttı. Yemek yiyen aileye kabusu yaşatan sürücü metreler sonra frene bastı. Ata binmek isterken baş aşağı asılı kaldı. İnmeyi de beceremeyince imdadına arkadaşı yetişti. Sonunda atın üstüne kurulup sevincini böyle gösterdi. Okay.
13: But the wires, the wires, the wires.
12: Paramotorla kalkış yaptı ama yükselmeyi başaramadı. Elektrik tellerine takılan adam sonra da yere çakıldı. Neyse ki yarası beresi yoktu.
13: But the wires, the wires, the wires.

Kimi yer çekimine meydan okudu, metrelerce yükseğe çıktı. Kimi rampadan rampaya geçerken kayalardan zıplayıp nehri aşan da vardı. Motorcuların şovu kameraya böyle yansıdı.

0: köpekler cüssesine bakmadı, yiyecek arayan kutup ayısının peşine takıldı. Vahşi hayvan kaçmak zorunda kaldı.
1: Geç böyle sızdı mı? Sabah gezenim yok.
0: Ölçtü biçti, atışı yaptı. Bilardo masasından fırlayan top bu gencin cebine girdi. İstese başaramazdı. Trafik durdu, sürücüler bekledi. Anne ördek trafik polisinin eşliğinde yavrularıyla karşıya geçti.

Başında kask, elinde silah vardı. Masadaki çifti tehdit edip boynundaki kolyelerini aldı. Yetmedi, yüzüklerini de çıkarttı. Soyguncu gasp ettiği altınlarla giderken çalışan kadın çaresizce olanları izledi.

Çok süratliydi. Yoldan çıkıp önce sola, sonra da sağdaki yeşil alana daldı. Uzun süre bu şekilde ilerleyen motorcu kaza yapmadan yolunu bulmayı başardı.

Rus insansız hava aracı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir parka hedef almıştı. Sesi duyup koşmaya başlayan bu adam refleksi sayesinde hayatta kaldı. Patlamayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Latin Amerika ülkesi Panama 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre ülkeleri de etkileyen depremde büyük panik yaşandı. Çok sayıda bina çöktü. Araçlar yıkıntıların altında kaldı. Arazilerde derin yarıklar oluşurken yollar bu hale geldi. Spor programında depreme yakalananlar koşarak binayı terk etti.

0: Bravo.
1: İlaç mümessilliği, pilotluk ve avukatlık mesleğinden sonra yıllar önce terk ettiği tıp fakültesine başladı. 60 yaşındaki Yaşar Kadir Türkan'a önlüğünü üniversitede asistan doktor olan oğlu Emre giydirdi.
2: Babam 60 yaşında, benden 8 sene sonra Hacettepe tıba başladı.
3: Efendim kutluyoruz. Saatimiz 9:20 geçerken bir uyarıyla devam edelim İstanbullulara özellikle. D100 karayolunun Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde 21 Ekim tarihine kadar gece saatlerinde trafiğe kapalı olacak duyuruyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi yaptı. D100 karayolu üzerindeki Küçükçekmece viyadüğünde ders değişim çalışması yapılacağı açıklandı. Bu çalışmalar kapsamında D100 karayolunun Edirne istikameti 21 Ekim Çarşamba gününe kadar gece saat 11 ve sabah saat 6 arasında trafiğe kapalı olacak. Bu süre boyunca trafik D100 karayolunun kuzey yan yolundan sağlanacak. Evet, önemli bir uyarı. E5 diye de bilinen D100 karayolu 21 Ekim'e kadar gece saatlerinde kapalı. Şimdi Ankara'da yaşayan Mehmet Ali Sarpkaya düğün gününde şarkıcı arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Biz de ekranlara getirmiştik. Düğüne gelmemekle suçlanan o şarkıcı iddialara yanıt verdi.
4: Düğün ortada kaldı, müzisyen yok, insanlar toplandı.
5: Ben 30 yıllık sanatçıyım. Benim 18 tane albümüm var. Bir sürü klibim var.
4: 48 yaşında bir düğün yapıyorum. İlk defa evleniyorum. Ve böyle bir mağduriyet yaşadım. Ya gerçekten çok üzgünüm yani.
6: En güzel gününde, en mutlu anında yanında olacak, şarkılarıyla geceye renk katacaktı. Müzisyen arkadaşını düğüne gelmemekle, sahneye çıkmamakla suçlamıştı. İddiaların hedefindeki o şarkıcı sessizliğini bozdu.
7: Derde düştüm dermanı.
5: Ben hiçbir mücbir sebep olmadan kimsenin düğününe gitmemezlik yapmam.
8: Müvekkilimiz hakkında böyle bir algı yaratılması rahatsızlık uyandırmıştır.
9: 48 yaşındaki Mehmet Ali Sarpkaya yıllarca beklediği düğün günü için şarkıcı bir arkadaşıyla anlaştı ve kaporasını da yatırdı. Ama yaptığı ödemeler yalnızca kaporayla sınırlı kalmadı.
6: Toplam 21 bin lira ödeme yapmış, düğün saati gelip çattığındaysa şarkıcıya ulaşamamıştı ve dünyası başına yıkılmıştı.
4: Aradık, defalarca aradım, mesaj attım. İnsanlar soruyor, müzik niye yok?
5: Evde yatıyordum yani, ben yine hastaydım. Benim kimseyle konuşacak halim de yok.
9: İddiaların odağındaki şarkıcı Halil Erkal ise düğüne hazırlanırken hastaneye kaldırıldığını öne sürdü.
5: Hazırlık yaparken bende aniden bir bilinç kaybı oluştu. Ambulans çağırmış. Ambulansla beni hastaneye götürmüşler. Acilde bir gün tedavi gördüm. Ben karaciğer tedavisi oldum. Safra kesi tedavisi oldum. Psikiyatri tedavisi görüyorum şu anda.
6: Hastaneye kaldırılan Erkal 6 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. İşe başlar başlamaz ödeme yapacağını da söyledi.
5: Beni tanıyan insan bunu yapmaz etmez demesi gerekirdi. Toplamı 16 milyar lira para aldım. Ben çalışmaya başladıktan sonra paralarını IBAN'larına iade edeceğim. Sanatçı olarak ben itibar kaybına uğradım. Şikayet ediyor musunuz dediler, ben yine şikayetçi olmadım.
3: Efendim bir düşündüren haberle devam edelim. Bir yuvaya 7 günde yani bir haftada 14 bebek bırakıldı. Yeni Şafak'tan okuyoruz. İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir yuvaya bir hafta içinde 14 bebek bırakıldı maalesef. Söz konusu yuvada anne babasından uzakta bakım altındaki bebek sayısı da 100'ü aşmış durumda. Bu vahim tablo nüfusu artırmak için çareler ararken aileyi güçlendirmenin de çok gerekli olduğunu gösteriyor diyor Yeni Şafak gazetesi. Bebeklerin terk edilmesinde evlilik dışı ilişki, uyuşturucu madde bağımlılığı, şiddet ve maalesef ki ekonomik yetersizlik gibi etkenler yatıyor denilmiş. Bir hafta içinde 14 bebek bırakıldı ve maalesef ki anne babasından uzakta özellikle bakım altındaki bebek sayısının 100'ü neredeyse geçmesi bir yuva içinde efendim düşündürücü bir mevzu. Bakanlık bu konuda gerekli tedbirleri alacaktır. En önemlisi ekonomik hadiseler maalesef ki. Ankara'da bir sütçüden söz edeceğiz şimdi. Sipariş bırakmak için girdiği binadaki Atatürk posterini yırttı. Site yönetimi yırtılan bu poster yerine çok daha büyük bir Atatürk portresi astı. Şikayet edilen sütçünün de ifadesi alındı.

0: oradaki Atatürk posterini yırttı.
1: Terbiyesizlik diyeyim, ne diyeyim artık.
2: Önce ilk posteri inceledi, ikincisini ise yırttı attı. Atatürk düşmanı sütçünün bu hareketi bina sakinlerini öfkelendirdi.
3: Neticede bizim atamız, Cumhuriyet'in kurucusu, ne olursa olsun insan sevmese de saygı duymak zorunda.
2: Görüntüler Ankara Yapracık'taki bir binadan. Süt siparişi getiren sütçünün gözüne asansöre binmeden önce duvardaki Atatürk posteri takıldı.
4: Adam ilk önce Atatürk'ün bu portresini merakla inceledi, kaldırdı, altına baktı, üstüne baktı. Belki de kıracaktı ama ses çıkar diye çekinmiş olacak ki çağırdığı asansöre binip yukarı çıktı.
0: Önce şuradaki şeyi kaldırmaya çalıştı, bunu kaldırmaya çalıştı.
5: Sağına soluna bakıyor, bunu kırmak amacı muhtemelen ya da içerisinden resmi çıkarıp yırtmaktı.
4: Sütü bırakan adam daha sonra asansörle aşağı indi ve karşısındaki bu sefer Atatürk posterini aldı. Hemen ikiye yırttı ve buraya atıp hızla dışarı çıktı.
1: Posteri yırtıyor, kaloriferin arasına koyuyor, gidiyor.
2: Atatürk posterini yırtılmış vaziyette gören site sakinleri güvenlik kamerasını açınca olanları seyretti.
0: Çok hadsiz. Bunu yapan vatan haini ya. Gerçekten vatan haini yani.
2: Site yönetimi yırtılan posterin yerine daha büyük bir Atatürk posteri astı. Jandarmaya giderek de o sütçüden şikayetçi oldular.
3: Karakola getirildi kendisi, ifade verdi. Yapılan şey kesinlikle yani kabul edilebilir bir durum değil yani.
6: Efendim devam edelim. Çocuklara sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi biliyorsunuz. 15 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına girmesine engel getiren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Peki yaş doğrulaması acaba nasıl yapılacak? 15 yaşını dolduran çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanabilecek? İzleyelim.
7: 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medya kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden yapılacak. 1 Kasım itibarıyla sosyal medya yasağı başlayacak. Sosyal medyada yaş sınırlamasına yönelik yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya platformlarını kullanamayacak. Yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak. Yaş doğrulama belirteci denilen belge sosyal medya platformuna yüklenecek. Kullanıcının yaş grubu belge üzerinden tespit edilecek. Eğer çocuk 15 yaş altındaysa platformlara girişine izin verilmeyecek. Yaşı 15'in altında olduğu belirlenen çocukların hesap açma talepleri de reddedilecek. Peki 15 yaşını doldurmuş çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacak? Bu çocukların hesapları gizli olacak. Başkaları tarafından çocukların takipçileri ve takip ettikleri görüntülenemeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarında canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Sosyal medya platformları 15 yaşını doldurmuş çocuğun gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalmasını azaltacak. Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak için içerikler sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulamayacak. Ebeveynler hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.
8: Kürsüyü teşriflerini arz ederim.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yaş doğrulamalarının ardından yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak. Düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
6: Evet, konuyu çocuklarımıza, gençlerimize getirdiğimize göre önemli bir konuğumuz var. Detaylıca aktaracağız efendim. Sorularımız var, cevaplarımız var. Hadise şu, çalışma hayatına ilişkin önemli bir başlık bu. Üniversite öğrencilerine okurken çalışma imkanını konuşacağız. Çalışma hayatı uzmanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin bizlerle beraber. Hocam öncelikle günaydın, iyi pazarlar diliyorum.
9: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İşkur Gençlik Programı uyguluyor diyebiliriz. Özellikle bu programa kimler nasıl, ne şekilde başvurabilecek ve tabii ki nasıl çalışacaklar, ne kadar maaş alabilecekler, ne dersiniz bu konuda?
9: Şimdi tabii gençlere yönelik çok önemli destekler söz konusu. Zira iş gücü piyasalarına her yıl yaklaşık 750 bin gencimiz çalışma niyetiyle girmek istiyor. Dolayısıyla bir bu gençlerimize iş bulmak, aynı zamanda da hem istihdamı artırmak hem de işsizliği azaltmak temel stratejik hedeflerden birisi. Bu bakımdan geçtiğimiz dönemde güç programı diye gençliğin üretim çağının açılımı olan güç programı devreye girdi. Buna gençlerin istihdam hamlesi de deniyor. O kapsamda çok sayıda program vardı, yaklaşık 5 maddede. Bunlardan biri de İşkur Gençlik Programı'ydı. Burada gençlere istihdamdan yine NİT dediğimiz gençlerin iş gücü uyum programına ve İşkur Gençliğe kadar çeşitli politika tedbirleri devreye alınmıştı. İşkur Gençlik'te temel olarak devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin hem ön lisans, hem lisans, hem yüksek lisans, hem doktora öğrencilerinin bulundukları üniversitelerde iş tecrübesi kazanmak amacıyla bir program başlatılmıştı. Ve burada gençlerimiz hem bulundukları üniversitelerde iş tecrübesi kazanıyor, iş disiplini kazanıyor. Bu yine bu program kapsamında çeşitli eğitimler alıyor. Aynı zamanda da cep harçlığı dediğimiz günlük 1375 liralık bir gelir elde ediyorlar. Tabii bu özellikle neden buna ihtiyaç duyuldu? Şimdi temelde gençlerimiz özellikle iş gücü piyasalarına girdiklerinde karşılarına çıkan ilk şey iş tecrübesi var mı yok mu? Yani bugün iş hayatında temel mesele bir taraftan diploması olan, çalışma arzu ve niyetinde olan gençler var. Diğer tarafında da istediği nitelikte çalışan bulamamaktan şikayet eden işverenler var. Dolayısıyla bu programların temel amacı işte okurken öğrencinin hem iş tecrübesi, iş disiplini kazanacağı ve yarın iş müracaatında bulunduğunda da bu tecrübesinden dolayı tercih edileceği bir sistem getiriliyor. Dolayısıyla gençler hem eğitim alıyor bir taraftan, hem gelir elde ediyor, hem de iş gücü piyasalarına girdiklerinde o işverenlerin istediği iş tecrübesini de böylelikle kazanmış oluyorlar.
6: Tabii sigorta da söz konusu olabiliyor. Bir taraftan da hangi özellikle programlar devreye alınacak önümüzdeki zaman diliminde hocam?
9: Tabii burada özellikle biraz önce bahsettiğim güç programı kapsamında bir kere staj meselesi var. Staj da önemli biliyorsunuz iş tecrübesi kazanmak anlamında. Hatta Türkiye'de birçok insanın staj yaparken iş gücü piyasalarına girdiği, çalışmaya başladığını biliyoruz. Onun dışında meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler için yine onların iş gücü piyasalarına girmeleri için iş kulüplerinden tutun da toplu iş görüşmelerine kadar bir dizi politika tedbiri devreye alınıyor. Bütün bunların temel amacı bahsettiğimiz gibi Türkiye her ne kadar nüfus yaşlansa, doğum hızı azalsa da genç nüfus olma özelliğini şu anda taşıyor. Dolayısıyla burada gençlerimizin önünü açmak gerekiyor. Yine bu programlardan biri de benim de çok önemsediğim NEET dediğimiz, yani ne eğitimde ne istihdamda olan gençler var. Bu gençlere yönelik de NEOP diye bir program devreye giriyor. Orada da NEET gençlerinin, NEET'lerin iş gücü uyum programı devreye alınacak. Orada da yine hem gelir elde etmeleri, hem iş tecrübesi kazanmaları, hem de sizin bahsettiğiniz gibi bu süreçte de kısa vadeli sigorta kollarından da sigortaları yapılıyor. Yani iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik sigorta da yapılıyor. Uzun vade sigorta kolu değil. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar gençlerimiz açısından önemli kazanım. Onların iş bulmalarını kolaylaştıracak, iş gücü piyasalarına girmelerini kolaylaştıracak, aynı zamanda da istihdamda sürekliliğini sağlayacak politikalar olarak değerlendirilebilir.
6: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerekli ayrıntıları verdiniz bize. Yeniden görüşmek üzere. Evet, gördüğünüz gibi çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le konuştuk. Bu hadiseyi hem oku hem çalış dönemi artık hiçbir bahaneye sığınamayacak.
9: İyi yayınlar, sağ olun.
6: Çok teşekkürler. Evet, hiçbir bahaneye sığınmadan hem okuma hem de çalışma sürecine genç arkadaşlar.

0: Arkadaşlarımız giriyor. Bunu da aktaralım bir kez daha. 9:34 geçerken burası hafta sonunda neden bahsedeceğiz efendim? Özellikle tabii ki İstanbul'da beklenen olası Marmara depremi ki akşam saatlerinde biliyorsunuz 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve her sarsıntıda yeniden kaygı ve endişe söz konusu olabiliyor. Marmara depreminin özellikle İstanbul'un hangi bölgelerinde daha az yıkıcı olacağını uzmanlar yapı stoğu ve zeminsel özelliklere bakarak analiz etmekte ve buyurunuz bizler de sizler için hazırladık İstanbul'da nerenin zemini daha sağlam şeklinde bir grafiğimiz var buyurunuz. Özellikle Avrupa yakasına baktığımızda Beyoğlu'nun neredeyse geneli, Beşiktaş yine aynı şekilde, Şişli, Esenler ki Esenler'in de büyük bölümü diyebiliriz, yine Kağıthane, Gazi Osman Paşa ve Arnavutköy özellikle havalimanının olduğu bölge zemin açısından çok daha sağlam. Diğerleri de sağlam ama bu ilçelerdeki zemin çok daha sağlam. Anadolu kısmına geçersek efendim özellikle baktığınız zaman görüyorsunuz Beykoz, Çekmeköy, mesela Maltepe ama sahilden biraz uzak bir kısım dikkat çekiyor. Öte yandan Eyüp Sultan özellikle bu Göktürk, Kemerburgaz bölgesi, Sultan Gazi, dediğim gibi Maltepe, Çekmeköy, Beykoz, Başakşehir'in neredeyse büyük bir bölümü, Sultan Beyli yine Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında sahilden uzak kısımlara dikkat çekerek Sarıyer diyebiliriz ve buralarda zemin çok daha sağlam şehri İstanbul'da. Dolayısıyla konut kiraları ve satımlarda buna göre değer kazanıyor. Ancak hep genelde konuşulur özellikle o yeşil bölgeler kırmızı ya da turuncu olarak gösterilirken işte buranın zemini daha az sağlam denir. Bizler de bu sefer daha sağlam ilçelerden söz ettik. Aman Allah korusun diyelim, kentsel dönüşümü gerçekleştirelim ve deprem süreci, malum bir deprem bölgesindeyiz efendim, elbette ki olacak ama iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yakalanmak gerekiyor. Peki devam edelim, İspanya'ya gideceğiz. Bir konuğumuz da var ve aktaracağız. İstanbul, İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesi ülke çapında protestolara neden olmuştu. O kadın Mari Carmen hayatını kaybetti ve 11 Kasım'da ülke çapında genel grev kararı alındı. Hem bu gelişmenin yankılarını hem de ülkede bu konut kriziyle ilgili alınan yeni kararlara şöyle bir göz atacağız. Gazeteci dostumuz Dilay Dilaver Barcelona'dan bizlerle beraber. Önce bir hola diyelim, hola diyelim, günaydın diyelim. Sevgili Dilay, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın, ben de Buenos Dias'tayım. İspanyol'da size günaydın demiş olayım.
0: Teşekkürler.
1: Evet, 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal'ın polis eşliğinde sedye ile evinden tahliye edilmesi zaten İspanya'da geniş çaplı eylemlere, protestolara neden olmuştu. 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal 7 Ekim çarşamba akşamı vefat etti. Bu da tabii İspanya'daki bu protestolardaki eylemlerdeki etkiyi daha da arttırdı. İsterseniz Mari Carmen öldükten sonra İspanya'da neler oldu birazcık buna değinelim. 7 Ekim çarşamba günü Mari Carmen vefat etti dedik. Ne oldu? Şimdi biz Mari Carmen Abascal'ı İspanya'daki bir konut krizinin sembolü olarak görüyoruz. Bana göre bu konut krizinin merkezi de Madrid'deki Puerta del Sol meydanıdır. Oradaki, yani Puerta del Sol meydanındaki protestocular Mari Carmen Abascal'ın fotoğrafını meydanlara taşıdılar, mumlar yaktılar, çiçekler bıraktılar. Ardından da İspanya parlamentosuna yürüdüler bu Puerta del Sol meydanından. Ertesi gün 8 Ekim Perşembe günü ise yine bu meydandan yaklaşık Mari Carmen Abascal'ın 70 yıl yaşadığı daireye yürüdüler. Orada bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Ve işte güzel mesajlar bıraktılar, çiçekler bıraktılar, yine orada da mumlar yaktılar. Yani İspanya'da Mari Carmen Abascal'ın başına gelenler zaten büyük bir etki yaratmıştı. Ve ölmesi de gerçekten biraz daha bu durumu kızıştırdı diyebiliriz.
0: Peki Dilay, biraz kamerayı çevirebilir misin? Hani meydanda ya da o protestocuların kurdukları çadır gözüküyor. Barcelona'nın tam da orta yerinde anladığım kadarıyla, değil mi?
1: Evet. Ben şu an Katalunya meydanındayım. Burayı şey gibi düşünebiliriz. Gelenler zaten biliyordur. İspanya'daki Taksim Meydanı gibi düşünebiliriz aslında. Evet. Yani Barcelona'nın en merkezi meydanındayız şu an. Burada yaklaşık 300 ile 500 arasında çadırlı eylemci bulunuyor. Şimdi 11 Kasım'da da genel grev çağrısı yapılmıştı. Örneğin yaklaşık 2-3 gün önce bu genel grev çağrısı yapıldıktan sonra Katalunya Kiracılar Sendikası bu çadırlı eylemden çekildiler. Bunun sebebi de artık bu genel greve odaklanacağını, bunun için örgütleneceklerini söylediler. Yani aslında kimse burada mücadele ettiği durumu bırakmış değil. Herkes hala burada. Sadece böyle Madrid, Barcelona gibi şehirlerde de değil. İşte Valencia, Sevilla gibi diğer şehirlerde de bu tepkiler devam ediyor.
0: Devam ediyor. Daha da yayılacak gibi gözüküyor mu? Yoksa o çadırlar hani Barcelona'nın bu meydanında daha da fazla artacak mı?
1: Şöyle Murat Güloğlu, aslında bu Marie Carmen olayı İspanya'da çok farklı şeylere kadar, yani farklı noktalara kadar ilerledi. Örneğin birazcık işin siyasi noktasına değineceğim. Erken seçim ilan edildi İspanya'da ve bu erken seçime gidilmesinde de hem burada birazcık hükümetin aldığı önlemlere, kararlara da değinelim, hem de erken seçim sürecinin nasıl geldiğinden de bahsedelim. Şimdi bu Marie Carmen evinden işte tahliye edilince, protestolar başlayınca Pedro Sanchez hükümeti iki tane kararname çıkardı. Bu kararnamelerde de işte ilki ekonomik açıdan kırılgan kiracıların tahliyesini durdurma, bir diğeri kira artışlarını sınırlandırma, bir diğeri de spekülatif konut alım satımlarını durdurmaktı. İkinci kararname ise bu kira sözleşmelerinin uzatılmasıydı. Neden? Çünkü İspanya'da genel olarak kira sözleşmeleri bir yıl üzerinden yapılıyor. Tabii bu da birazcık hani kiracıyı zor durumda bırakabiliyor. Çok turistik bir yerde olduğu için hani Madrid, Barcelona vesaire, insanlar evlerini biraz daha böyle turistik olarak kiralamayı hedefliyor. Aha. Neyse, biz konumuza geri dönelim. Pedro Sanchez hükümeti bu iki kararnameyi çıkardıktan sonra parlamentoya sundular ve parlamentoda işte PP, Vox, Junts gibi partilerin oylarıyla, PP ve Vox İspanya'nın sağ partileridir. Aha. Biri merkez sağdır, diğeri radikal sağdır. Bu partilerin oylarıyla bu iki kararname de reddedildi. Onlar da gerekçe olarak şunu sundular. Evet, hani bu maddelerde kiracının hakkını koruyoruz ama biz ev sahibinin hakkını korumuyoruz. Ve bu da ilerleyen zamanlarda işte ev sahiplerinin evlerini kiraya vermesine dair bir korku yaratabilir. Ve yaşadığımız bu konut krizini daha da zor bir duruma götürebilir olarak bunu söyleyerek bu iki kararname reddedildi. 5 Ekim daha Marie Carmen Abascal ölmeden önce, 5 Ekim pazartesi günü de İspanya Başkanı Pedro Sanchez 2027'de yapılması öngörülen genel seçimi 29 Kasım'a aldı. Evet. Yani biz bunu sadece konut krizi olarak, ilk önce işte 87 yaşında 70 yıldır aynı evde yaşayan bir kadının tahliyesi olarak ilk olarak böyle duyduk. Ama daha sonra ne oldu, işte protestolar, eylemler ve erken seçime kadar gitti.
0: Evet.
1: Evet, 5 Ekim'de erken seçim ilan edildi. 6 Ekim'de tabii parlamento resmen feshedildi. Pedro Sanchez hükümeti bu iki kararnamede bazı değişiklikler yaptı. Daha doğrusu eklemeler yaptı diyelim. Biraz daha ev sahiplerinin de hakkını gözeterek bazı eklemeler yaptı. İşte nedir? Tahliye edemeyince bu zararın devlet tarafından karşılanması gibi eklemeler yaptı. Yani şu an yürürlüğe ilk kararname girdi. İkincisi hala girmedi. Parlamento dağıldığı için daimi komisyon bunu oylayacak. Yani İspanya'ya epey karışık bir dönem bekliyor açıkçası.
0: Evet, Kasım sonuna kadar da çokça konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, ben özellikle teşekkür ediyorum.
0: Barcelona'dan, Madrid'den ve tabii İspanya'nın diğer şehirlerinden aktardın. Gelişmeleri arkadaşımız Dilay Dilaver. Gördüğünüz gibi Fransa'da zaten gençler ayakta. Bir taraftan da fahiş kiralara yönelik isyan ya da protesto İspanya'da devam ediyor ki o da erken seçimi beraberinde getirdi. Göreceğiz bundan sonra ne olacak? Kasım sonunda İspanya'da Sanchez hükümeti devrilecek mi yoksa daha mı güçlenerek gelecek? Bütün bunları konuşacağız. Efendim, Atlantik'te 2026 sezonunun ilk kasırgası diyebiliriz herhalde. İsaiyes ABD'nin Florida kıyılarında karaya çıktı. Kasırga nedeniyle yüz binlerce kişi elektriksiz şu anda. Sel ve hortum uyarısı da yapılıyor.
2: ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Okalosa'yı İsaiyes kasırgası vurdu. Atlantik bölgesinde 2026 sezonunun ilk kasırgası olan İsaiyes, ABD'nin doğu kıyılarında kategori 2 şiddetinde karaya çıktı. Kasırga ABD

Türkiye'nin güney ve güneydoğu bölgesini kapsayan Körfez kıyısı eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve yoğun yağışa neden oldu. Ulusal Kasırga Merkezi Destin kenti yakınlarında karaya ulaşan kasırganın rüzgar hızının saatte 165 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Florida, Alabama ve Georgia'da 800 bine yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi. Florida valisi halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı. Yetkililer 1,8'de 2,7 metreyi bulabilecek fırtına kabarması, sel ve hortum riskine dikkat çekti. Karaya çıktıktan sonra hızı zayıflayan İsaiyes, kategori 1 seviyesine kadar zayıfladıktan sonra tropikal sonrası fırtınaya dönüştü. Ancak Ulusal Kasırga Merkezi, güçlü rüzgar ve yoğun yağışın güney eyaletlerinde bir süre daha etkili olacağı uyarısında bulundu.

0: Saatimiz 10'a doğru ilerliyor. İyi pazarlar dileyerek devam edelim. Türkiye Gazetesi'nden bir haber. Türk dizileri tanıtım gücümüz şeklinde. Her kıtadan izleyicisi var malum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk dizilerinin her gün milyonlarca izleyiciye ulaştığını söylüyor. Şili'den İspanya'ya dünyanın her bölgesinde bu dizilerin ilgiyle izlendiğini belirtiyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin kültürü ve ürünleri de böylelikle tanıtılmış oluyor dedi. Evet, bildiğimiz bir olay ama artarak devam ediyor olması son derece mühim diyelim. Buradan bütün yapımcılara, oyuncu kardeşlerimize kolaylıklar dileyelim. Ankara'ya dönelim. Başkent'te yeni haftanın gündemi ne? İşte bunu öğreneceğiz. Yine oldukça bir hareketli haftaya başlıyor Ankara. Detaylar Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'te elbette. Öncelikle günaydın, iyi pazarlar dileyelim Serkan. Yeni haftaya nasıl merhaba diyoruz? Ankara'da söz sende.
1: Günaydın Murat Güloğlu. Kuşkusuz yeni haftanın en sıcak başlıklarından bir tanesi fon soruşturmasını kapsayan kanun teklifinin meclise sunulmuş olması hatırlanacaktır. AK Parti bu kapsamda hazırladığı kanun teklifini meclise sundu ve 9 maddeden oluşuyor o teklif. İşte meclise sunulmasıyla birlikte de önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz teklifin ve daha sonra da genel kurulda görüşülecek. Şimdi o teklifin içeriğine dair biraz ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki o 9 maddelik kanun teklifini dediğim gibi meclise sundu. Teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara yatırım tutarı kadar ödeme yapılacak. Yani eğer tutar 1 milyon liranın altındaysa tamamı yine kullanıcıya ödenmiş olacak ve tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara da ara ödemeler yine yapılacak bu teklifin yasalaşmasıyla birlikte. Zarar veya kayıpta portföy yönetim şirketi de yine sorumlu olmuş olacak. Yatırımcının fona koyduğu ana para TÜF ve yurt içi üretici fiyat endeksi artışlarının ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar enflasyona karşı da güncellenecek. Burası da oldukça önemli bir ayrıntı. Yine bu 9 maddelik teklifin içinde yer alıyor. Aynı zamanda dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcılarında ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde mevcut kaynak yatırımcıların hak kazandıkları ara ödeme tutarlarıyla orantılı olarak yine dağıtılmış olacak. Yani tutarın 1 milyon liranın üstünde olan kullanıcılar için de böyle bir endeks oluşturulmuş durumda. Eğer 1 milyon liranın altındaysa zaten tutarın tamamı kullanıcılara ödenmiş olacak. Yine doğrudan devredilemeyen bazı mal varlıkları da var bu yatırım ağında ve doğrudan devredilemeyen bu mal varlıkları bakımından da tasarruf mevduat sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek ve TMSF dava sonucunu beklemeden de bu varlıkları satabilecek. AK Parti'nin meclise sunduğu 9 maddelik o kanun teklifiyle birlikte yine fon portföyündeki payların gerçeğe aykırı fiyatlanması nedeniyle de kazanç elde eden kişiler olağan piyasa getirisini aşan kazançlarını genel hisse iade hesabına gönüllü olarak aktarabilecek ve hesaplama yöntemlerini uygulanacak esasları da tabii ki Sermaye Piyasası Kurulu belirleyecek. Bu teklifin meclise sunulduğu gün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bir açıklama yapmıştı. Sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanda yaşandığını ifade etti. Üstüne kararlılıkla gideceğiz ve bu

0: virüsü bünyeden atacağız ifadelerini kullandı Abdullah Güler. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza da bu teklifle birlikte bir güvence oluşturduklarını ifade etti. Bir kez daha altın çizelim. 9 maddeden oluşuyor fon yatırımlarına ilişkin AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi. Önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmesini, ardındansa genel kurulda görüşülmesini ve daha sonra da geçer oy alması halinde yasalaşmasını bekliyoruz. Tabii siyasetin de gündemi oldukça yoğun Ankara'da. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı ve bu katılımın ardından da siyasette yeni katılımlar olur mu sorusu Ankara'da çok sorulmaya başlandı. İşte bu tartışmalar sürerken de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın katıldığı bir televizyon programında bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve dedi ki AK Parti'ye katılan belediyelerle ilgili Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz, isim vermeyeyim ama sırada bir tane daha büyük şehir var ifadelerini kullandı. En kısa sürede inşallah göreceğiz gibi bir duyuru, bir ifade kullanmış oldu. Bu kapsamda yeniden AK Parti'ye katılımlarla ilgili de AK Parti'den böyle bir açıklama gelmiş oldu diyelim ve sözü başkentten yeniden size bırakalım.
1: Serkan, çok teşekkür ediyoruz. Başkentin gündemini ve önümüzdeki hafta neler yaşanacağını bizlere aktardı diyelim. Lahmacundan söz edelim, zira en sevilen lezzetlerden biri lahmacun. Son hazırlanan lahmacun endeksi verilerine göre Türkiye genelinde ortalama fiyat 159 liraya kadar yükseldi. Lahmacundaki son bir yıllık fiyat artışı ise %22 olarak hesaplanmış. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: Bence de ideali zaten 150-200 gayet ortalama fiyat.
3: Ortalama fiyat 300-400 bandında gayet kafidir, okeydir bence.
4: Acılısı var, acısızı var. Turkish fast food olarak biliniyor lahmacun ve Türkiye geneli yapılan bir araştırmaya göre lahmacun endeksi ortaya çıktı. Lahmacunun fiyatı ortalama 159 lira 50 kuruş olarak hesaplandı.
3: İki haftada bir mutlaka yerim. Seviyorum lahmacun yemeği.
5: En az bence 200, en kötü 250 olması lazım. Ne kadar abartabilirsiniz ki?
6: Oysa geçen sene o rakam 131 lira 80 kuruş. Yani lahmacundaki fiyat artışı bir yılda %22,6 olarak hesaplandı. Yani %29,73 olarak açıklanan son enflasyonun altında kaldı.
7: Beğendiniz mi lahmacunu?
8: Harika.
7: Seviyor musunuz lahmacun?
8: Tabii seviyoruz.
3: Ya ben 200-300 lira bandında olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sonuçta bir lahmacun.
6: Ortalama fiyat İstanbul'da 148 lira, Ankara'da 217 lira, İzmir'de ise 207 lira olarak hesaplandı. Ortalama lahmacun fiyatlarının en düşük olduğu il 97 lirayla Van olurken en yüksek fiyat 346 lirayla Adana'da kaydedildi.
3: Bu kadar fiyat farkı çok anormal ya. Çok büyük skala var.
9: Normal lahmacun 200 lira olması da normal. Ama bizim lahmacun normal boyutlarda olanın iki katı.
7: Bir lahmacunun maliyeti ne kadar?
9: 350-400 arası. Bizde kullanılan hamur 85-90 gram. İçine koyduğumuz et 180 gram. Bir de domates giriyor. O da olsun olsun 60 gram. Etin kilosu 1000 lira. Kaliteli bir un kullandığımız zaman 400 liradan aşağı olmaması lazım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim burası hafta sonunda haber yolculuğumuz devam ediyor. 11 Ekim pazar sabahındayız. İyi pazarlar, güzel pazarlar dileyelim. Bendeniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Ve devam ediyoruz saatimiz 9.58'i gösterirken. Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşmesinde ilk aşama tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ziraat ve halk katılımda pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar da gerçekleşmesi planlanmakta.
1: Ziraat katılım ve halk katılım Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek. Kamu katılım bankaları tek çatı altına girecek. Türkiye Varlık Fonu'nun %100 iştiraki olan Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları Anonim Şirketi, 7 Ekim'de ziraat katılım ve halk katılımla pay devir sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ, iki kurumun paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralacak. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Türkiye Varlık Fonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
2: Katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek finansal piyasalar içindeki payının artırılması yolunda önemli bir aşama kat edildi. İmzalanan anlaşmalar iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin olup gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdinde süreçlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
1: Açıklamada kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar

0: yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü de kaydedildi. Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların gelişimine ve katılım finansın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir denildi.
1: Efendim, Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, kesinlikle tarafımızdan 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftiradır diyor.
2: Kesinlikle ne Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde ne MKK kayıtlarında

0: yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi.
1: Peki yeni parti lideri Özgür Özel ne diyor bakalım? Fon soruşturması hakkında açıklamaları var onun da. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var diye soruyor Özgür Özel. Doğrunun öğrenilebilmesi için liste yayınlanmalı çağrısında da bulunuyor.
2: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım işte faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını bu sözlerle eleştirdi. Listenin tamamının açıklanmasını talep etti.
2: Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Babamın TC'si bu. Esas olanın bu. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Buna el koysunlar kardeşim. Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin. Mahir Nur Hanım babasına iftiraya varan bir haksız sızdırma yapılınca bir mağduriyet yaşadı. Ben bunu bir fırsat olarak görüyorum.
3: Özgür Özel Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili tartışma da soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine tepki gösterdi.
2: Okudum, inanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
1: Geçelim Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına efendim. Gözaltına alınan aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 10'u tutuklama talebiyle, 9'u ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama, 9'u hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi Esenyurt Belediyesi'ne dair olarak. Peki belediyelerden devam edelim efendim. Kimi iddialar da havada dolaşıyor ve bir taraftan da bir büyük şehir daha sırada şeklinde Akşam gazetesinden bir haber başlığı var. Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'de Hasan Basri Yalçın AK Parti'ye yeni katılımların olacağını söyledi. Devam etti, ne diyelim bakalım, ne diyor bakalım Hasan Basri Yalçın. Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyük şehir var. En kısa sürede göreceğiz. Muhalefetin hizmet kültürü yok. AK Parti belediyeciliği diye bir şey var. Herkes bilir ifadeleri dikkat çekiyor. En son AK Parti'ye biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katılmıştı. 31 Mart 2024'ten bu yana Aydın ve Afyon Belediyesi'nin de, daha doğrusu Aydın Büyükşehir ve Afyon Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu tam 108 belediye başkanlığı AK Parti'ye geçmiş idi ki bir büyük şehir daha sırada deniyor. Partinin en yetkili isimlerinden biri tarafından tabii akıllara bir taraftan da kim geliyor? Ankara geliyor. Özellikle CHP'den istifa etti biliyorsunuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ve Yavaş'ın başka bir partiye katılacağı iddiası bir kez daha yalanlanmış durumda. Belediye

0: Belediyenin basın merkezinden yapılan açıklamada her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yavaş'ın bu konudaki tavrının açık olduğu da belirtiliyor. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür ifadeleri kullanıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet, bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçecek ifadeleri ve tabii akıllara hemen büyükşehir belediyelerin geliyor. Bunun başında da Mansur Yavaş. Dolayısıyla bu açıklamada yapıldığı Yavaş tarafından. Kahramanmaraş'tayız. 45 yaşındaki Nazlı Çok Gezme eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Mahkeme katil zanlısının cezasında iyi hal indirimine gitti.
1: Birlikte yemek yediği eşini katletti. Katil zanlısı kocaya 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre Nazlı Çok Gezme yaşadıkları bir tartışma nedeniyle iş yerinde yatıp kalkan eşi Emir Çok Gezme'nin gönlünü almak için onun sevdiği yemekleri yapıp iş yerine götürdü. Çift, Emir Çok Gezme'nin tespit dükkanında yemek yerken yeniden tartıştı. Emir Çok Gezme, 45 yaşındaki kadını başından tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan zanlı tutuklandı. Hakkında açılan davada mahkeme son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından olay sonrası kaçmaması, duruşmadaki iyi hali, sabıkasız olması gerekçeleriyle cezayı 18 yıl 6 aya indirdi. İki tarafın avukatı da kararı istinafa taşıdı.
0: Efendim, bir zam ve bir de indirim haberini aktaralım. Benzin fiyatında indirim var. Motorine ise zam geldi diyebiliriz. Uluslararası dizel piyasasındaki maliyet baskısı yurt içi piyasaya da maalesef yansıyor. Motorinin litre fiyatına 6 lira 39 kuruş zam kararı alındı. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 96 lira 55 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Benzinde ise 96 kuruşluk bir indirim söz konusu. Bu indirimle benzinin litre fiyatı yine İstanbul'da Avrupa yakasında 83 lira 79 kuruş oldu. Evet, özellikle motorine gelen zam maalesef ki iğneden ipliğe gelen zam anlamına geliyor. Nakliye fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor zira. Yalova'dayız, bir ahlaksız. Para ve konfor vaadiyle genç kızları pavyonda çalışmaya çağırmıştı. O kendini bilmez ve kız arkadaş hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
2: Her şey içinde 5.500 arkadaşlar. Yani burada işler güzel, mekanımız güzel, kızların yeme içme, konaklaması her şey bana ait. Kızları özele yazın iş için.
3: Pavyon güzellemesi yaptı, genç kızları para ve konfor vaadiyle kandırıp çalışmaya çağırdı.
2: Mekan sayıla sıfır, yüzebilirsiniz, bahçemiz var. Mangal, okey, mokey oynayabilirsiniz burada kendinize.
3: Garson ve kız arkadaşı hakkında fuhuşu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçundan dava açıldı.
2: Şişko kızlar yazmasın bak.
4: Şişko kızlar yazmasın.
3: Görüntüler 2 ay önce Yalova'daki bir eğlence mekanında kayda alınmış. Reşo takma adıyla tanınan utanmaz genç kızların gözlerini boyamaya çalışmıştı.
2: Yanımıza geldiği sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen içmen konaklaman olacak, paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız.
3: Skandalla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınınca alkollü olduğunu, ne söylediğini hatırlamadığını anlattı.
2: Mekanımız güzel bizim yani.
3: O ve kız arkadaşı hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
0: Evet, pavyonlar yeniden mercek altına alınıyor. Hele ki bu süreçte biliyorsunuz efendim. Ve İstanbul'dayız, bir sürücü yol verme meselesinden tartıştığı sürücüyü takip etti. Bununla da yetinmedi. Seyir halindeki o araca ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araçta 2 de çocuk vardı. Yaşanan korku cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Arabada kız kardeşlerim var, silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Arabaya... Bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Yol verme tartışmasında silahını çekti. İçinde çocukların da olduğu araca ard arda ateş açtı.
5: Arabaya ateş etti.

0: Arabaya ateş etti. Araba. Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yusuf Enis Güler kız kardeşlerini okuldan almış eve dönüyordu. İddiaya göre okulun önünde çocuklara yol verince arkasındaki sürücü kornaya bastı.
2: Her zaman geçtiğim bir okulun önü vardı. Orada hep küçük çocuklar oluyor ilkokul. Onlara yol veriyorum her zamanki gibi. Hep arkadaki kornaya bastı. Yanıma yaklaşarak burada yol mu verilir? Küfür etti.
1: Sürücü bununla da yetinmedi. Silahını çekip tehditler savurdu.
2: Arabamın önünü kırarak dışarı dolu silah göz çıkardı. Ben hiç ateş edeceğini falan tahmin etmedim. Direkt yanından devam ettim.
1: Silahlı sürücü tartıştığı sürücüyü takip etmeye başladı.
2: Bir tane de kız kardeşim vardı. Biri 10 yaşında, biri de 14 yaşındaydı. Biri arka koltukta oturuyordu. Baktım peşimi bırakmıyor. Ben de hemen yukarıda bir ara sokak vardı. Kendimi ara sokağa attım.
1: O sırada sürücü birdenbire ateş etmeye başladı.
0: Arabada kız kardeşlerim var. Silahla beni kovalıyor şu an. Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Yusuf Enes Güler ve iki kardeşi büyük korku yaşadı.
0: Arabaya ateş etti. Arabaya ateş etti. Araba... Ya, bu bir şey oldu mu Sümeyye?
1: Kurşunlar otomobile isabet etti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. 51 yaşındaki silahlı sürücü kısa sürede yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
2: Geçiyorum yandan. Zaten çocukları okula yetiştireceğim. Hani dedim.
3: Maalesef daha beteri ne olabilir ki dediğimiz her şeyi yaşıyoruz. Trafikte güpegündüz yaşananları hep beraber gördük. Esenyurt'tan yansıdı bu haber, bize büyük geçmiş olsun diyelim. Şimdi efendim Oxford Üniversitesi'nin bir araştırmasına bakacağız. Buna göre sabah özellikle erken kalkmak sağlığa zararlı deniyor. Çünkü insanın biyolojik saatine tersmiş. Peki her sabah erken uyanıp işe gidenler bu konuyla ilgili acaba ne düşünüyor? Buyurunuz izleyelim.
4: Egemen, sabahleyin erken kalkıyor musun?
5: Vallahi abi zor oluyor ya.
6: Erken yatıp erken kalkmak bence daha sağlıklı.
7: Sabahleyin erken kalktığı zaman sağlıklı olur. Yattığı zaman vücut ağırlaşır, kalkamaz.
4: Bence bu araştırmayı yaptılar. Sadece Türkiye'de yayınladılar. Bunların amacı başka bence. Oxford Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre sabah erken kalkmak insan fizyolojisi açısından pek sağlıklı değilmiş. Yani bu şu anlama geliyor. Hemen telefonları açıyorsunuz, patronları arıyorsunuz ve diyorsunuz ki bundan sonra sabahın köründe gelmiyorum. Yok, vazgeçtim, siz öyle demeyin, boşverin. Vazgeçtim. Oxford Üniversitesi bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre sabahleyin erken kalkmak insan sağlığı açısından pek uygun değilmiş. Ben demiyorum, onlar diyor. Ne diyorsun?
5: Bence yanlış. Çünkü sabah erken kalkmak insanı zihinde tutuyor.
4: Öğrenciler sabahleyin erken kalkmayıp ne bileyim saat 10'da kalksa daha başarılı olurlar demiş.
6: Bence çok doğru demiş ve biz bunu uygulamaya geçirmeliyiz diye düşünüyorum.
4: İşinize geliyor değil mi? Evet.
8: Sabah ezanı vakti ozon tabakasından gelen hava ve oksijen bütün beyin hücrelerini açıyor. En kaliteli oksijen sabah ezanı, yani seher vaktinde gelen oksijendir.
4: Erken kalkan erken yol alır. Er kalkan işine, geç kalkan boşuna. Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. Atalar boşuna mı söylemiş? Hadi atalar yanıldı. Sabah namazı? Tövbe tövbe. Oxford.
5: Biz sporcuyuz. Sabah erken kalkarız biz.
4: Sabah erken kalkarsınız. Evet. Çok güzel. Devam edin. Sabah erken kalkan gençlere ihtiyacımız var.
9: Çok erken kalkıyoruz ya. Kalkıyoruz. Karanlık falan filan. Çok bozuyor yani.
4: Ya sen bilmiyor musun? Bak, erken kalkan erken yol alır demiş.
9: O biraz yanlış ya.
4: Yanlış mı? Atalar atasözünü yanlış söylüyorlar.
9: Erken kalkmak daha faydalı.
4: Erken kalkan erken yol alır. Oxford, sen kim oluyorsun?
6: Kesinlikle katılıyorum. Hep erken uyanmak zorundayız. Küçüklüğümüzden beri yani ilkokul çocukları bile sabah erken kalkmaktan çok rahatsız.
4: Evet. Küçük akşam yapalım artık bundan.
6: Kesinlikle akşam yapılması bence daha uygun olur.
10: Ne oldu?
4: Ya müdüre mesaj attım
10: ne
4: ya.
10: Ne yazdı?
4: Ya ben şey yazdım. Bundan sonra sağlığım daha önemli. Erken gelmek istemiyorum dedim.
10: O ne cevap verdi?
4: Haklısın dedi. Sen uykunu al dedi. Ondan sonra bir doktora uğra dedi. En sonunda muhasebeye uğrarsın dedi. Zam mı yapacak? Ne diyorsun sence? Zam mı yapacak acaba? Bence zam yapacak. Müdürüm, müdürüm.
3: Efendim yapay zeka bu kez polise sahte cinayet ihbarı gönderdi. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşiyor. Entropy'in Claude modeli Philadelphia polisinin sitesine gerçek dışı bir ihbar formu doldurdu. Olay yetkisiz hareket eden bir yapay zekanın polise

0: ise sahte ihbar gönderdiği bilinen ilk vaka olarak da kayda geçti.
1: Yapay zeka bu kez de sahte ihbarda bulundu. Polisi yanılttı. Anthropic'in yapay zeka modeli Cloud, Philadelphia polisine sahte bir cinayet ihbarı gönderdi ve kamu sitelerine onay almadan müdahale etti. Bunun, yapay zekanın emniyet birimlerine yanlış bilgi aktardığı bilinen ilk vaka olduğu belirtildi. Olay şirketin otomatik test süreci sırasında 18 Temmuz'da yaşandı. Cloud, faili meçhul bir cinayetle ilgili olarak olay yerinde şüpheliye benzeyen birini gördüğünü ileri süren bir mesaj gönderdi. Philadelphia polisi ihbarın gereksiz mesaj olarak işaretlendiğini ve soruşturmacılara iletilmediğini açıkladı. Polis sistemlerine yetkisiz erişim ya da veri ihlali olduğuna dair kanıt bulunmadı. Anthropic, modelin formu polisi yanıltmak için değil test sırasında örnek içerik üretirken gönderdiğini savundu. Ancak Cloud'un gerçek bir sitede hassas bir formu izinsiz göndermemesi gerektiğini kabul etti. Aynı raporda, Cloud modellerinin bazı kamu sitelerinde yetkisiz işlemler yaptığı başka vakalar da açıklandı. Beyaz Saray'ın bilgilendirilip kurumların uyarıldığı kaydedildi. Philadelphia polisi ise Anthropic'in olayı kendilerine 2 ay sonra bildirmesini kabul edilemez buldu. OpenAI, Eylül ayında da bir yapay zeka ajanının Avustralya'daki sağlık veri portalına yetkisiz erişimi nedeniyle özür dilemişti.
0: Evet, yapay zeka çok farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Belki o noktada biz yeni yeni öğreniyoruz. Efendim, Türkiye Gazetesi'nden bir haber başlığı. Kol saatine yılda 1,5 milyar dolar. Son derece büyük bir rakam. Her yıl 525 milyon dolarlık saat ithal ediyormuşuz. Satış adedi 8 milyonu, pazar hacmi de 1,5 milyar doları buluyor denilmiş, gördüğünüz üzere efendim. Acaba neden bu piyasa bu kadar büyüdü ve bu kadar 1,5 milyar dolarlık hacme nasıl ulaştı? İşte bütün bunlar konuşuluyor. Görüldüğü üzere memlekette de bir taraftan bir hayli zengin var saat konusunda ilgilenen. Efendim, saat demişken İstanbul Saat Festivali'nden söz edeceğiz. Çünkü tutkunlarını bir araya getirdi. Farklı tasarımlardan koleksiyon parçalarına kadar pek çok modelin sergilendiği festivalden detaylar. Buyurunuz izleyelim. İrem Şimşek, Okan Bıdıklı'nın haberinde.
2: Saatsiz olmuyor. Mutlaka saat takmam gerekiyor.
1: Birbirinden farklı tasarımlar, rengarenk kordonlar, ince bir zanaatın ürünü kadranlar.
3: Birkaç yıldır saatlerle çok ilgiliyim. Çok da hoşuma gitmeye başladı.
4: Kendi bildiğim bileli dijital saattir, otomatik saattir daha sonrasında kullanmaya başladım.
5: Gün içinde gözümüz sürekli zamanda. Kimi kolundaki saatten, kimi cebindeki telefondan bakıyor. Saate bir tutkuyla bağlı olan yüzlerce saat sever İstanbul Saat Festivali'nde bir araya geliyor.
6: İzmir'den buraya saat festivali için mi geldin?
7: Evet. Meraklı olan arkadaşların görmesi için getirdim. Normalde çift saatte dolaşmıyorum.
8: Geldik, ziyaret ettik, seviyoruz. Kendi çapımızda var. 8-10 tane saatten oluşan, markadan oluşan saatlerimiz var.
1: Kadıköy'deki festivale ilgi yoğundu. Her yaştan saat severler farklı tasarımdaki saatleri ilgiyle inceledi.
9: Saat sektörüne, koleksiyonlara meraklı olduğum için geldim. Oradaki tabii mühendislik çok güzel.
2: Bizim yaş grubunda uzun yıllar boyunca kola bakarak yetişme telaşı olduğu için saatsiz olmuyor. Mutlaka saat takmam gerekiyor.
1: Festivale Macar sanatçı Tamas Feher de saat çizimleriyle katıldı.
10: This is my obsession.
11: Bu benim takıntım. Çocukluğumdan beri saatleri seviyorum. 6 yıl önce bu saat çizim koleksiyonuna başladım.
1: Saat festivali pazar günü sona erecek.
0: Evet, bugün de devam ediyor, söyleyelim efendim, saat festivali. Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli olduğu 60 ülkenin sıralandığı listede acaba bizim memleket kaçıncı sırada?
12: Boyunuz?
13: 2 metreyim.
12: İşte ben kaçımdır?
13: 1.80.
12: Tam nokta atışı.
14: 1.62. Benim 1.64 ama ortalama 62'dir bence.
15: 1.58. 1.63 olmak isterdim.
16: Bazıları uzun, bazıları kısa. Ülkelerin ortalama boy uzunluklarına ilişkin veriler yayımlandı. Dünyanın en uzun 60 ülkesinin sıralandığı listede Türkiye'de var.
12: Dünyanın
13: dünyanın en uzun boy ortalamasına sahip 60 ülke arasında.

0: Türkiye 53. sırada yer aldı. Türkiye'de erkeklerde boy ortalaması 1.76, kadınlarda ise 1.61.
1: 1.61.
0: Tam 1.61 misiniz?
1: Evet.
0: Daha uzun olmak ister miydiniz?
1: İsterdim valla.
0: 1.73. Boy ortalamasının üzerindesin.
1: Evet.
0: Mutlu musun?
2: Evet, mutluyum.
0: Dünyada Türkiye'deki kadınların boy ortalaması 1.61. Hanımefendinin boyuysa 1.85.
3: Kadınlar kısa ya. 1.65, 1.68.
4: Peki dünyanın en uzun insanları nerede yaşıyor?
0: Dünyanın erkek nüfusuna göre en uzun boya sahip olan ülkesi ise yıllardır liderliğini kaptırmayan 1 metre 83 santimle Hollanda oldu.
5: 1.83.
0: Daha uzun olmak ister miydiniz?
5: Yani 1-2 santim daha uzun olmak isteyebilirdim.
4: Hollanda'dan sonra listede sırasıyla Karadağ, Estonya, Bosna Hersek ve İzlanda yer alıyor.
6: Türkiye'de satılan kıyafetlerin bizim boy ortalamamıza uymadığını görüyorum. Ya kollar uzun geliyor ya da pantolonun bacak boyu da uzun geliyor.
0: Boyu en uzun olan ülke Hollanda 1.83.
3: Bizim genetik de herhalde Hollanda'ya dayanıyor olabilir yani.
7: Efendim memleketteyiz buyurunuz. Adıyaman'da 12 gün önce çarşıya gidiyorum diyerek ortadan kaybolan 16 yaşındaki Elvan'dan haber var. Genç kız Şanlıurfa'da ortaya çıktı. 28 Eylül'de çarşıya gitmek üzere evden ayrılmıştı Elvan Yücetaş. Günlerdir haber alınamıyordu. Genç kızın ailesinin kayıp ihbarı vermesi üzerine de ekipler arama çalışması başlatmıştı. Ve iyi haber 12 gün sonra geldi. Polisler 16 yaşındaki Elvan'ı Şanlıurfa'da buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen Elvan'ın ailesiyle görüşmek istemediği için evden ayrıldı. Ve 12 gün boyunca parklarda uyuduğu belirtildi. Evet, neyse ki iyi haber geldi ve Ankara'ya gidelim. Zira bir spor etkinliği var. Cumhurbaşkanlığı koşusu 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünden başladı ve devam ediyor. Dediğimiz gibi başkente dönüyoruz. Detayları Habertürk muhabiri Serkan Şimşek aktaracak bize. Az evvel stüdyodan neler olacağını aktarmıştın Ankara'da. Şimdi de alanlara, sokağa indin. Ne anlatacaksın?
8: Murat Güloğlu Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu koşusu Ankara'da büyük bir coşkuyla başladı. Şu an hala hazırda yaklaşık 1 saat 20 dakikadır devam ediyor koşu. Ve bizler de Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen önündeyiz. Kameraman Caner Dalgıç ekranlarınıza getiriyor. 7'den 70'e pek çok sporcunun bu noktada Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu koşusuna katıldığını görüyorsunuz. Tabii 3 parkurdan oluşuyor bu koşu. 4,4 kilometrelik halk koşusu parkuru, 10 kilometrelik ve 21 kilometrelikte iki koşu parkuru daha bulunuyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen bu koşuda yine Ankara'nın büyük bir bölümü, 21 kilometreyi içine kapsayan bir bölümü yer alıyor. Tabii bu koşu kapsamında da yine güvenlik önlemleri de polis tarafından alınmış ve organizasyona ilişkin ayrıntılar da yine bu noktada Ankara Valiliği tarafından düzenlenmiş durumda. Yarışmada derece yapan sporculara ödüller de bulunuyor. Erkeklerde ve kadınlarda farklı farklı kategorilerde olmak üzere 5000 liradan 250 bin liraya kadar yarışmada derece yapan kategorideki sporcular için ödüllerde yer alıyor. Tabii bu süreçte de tabii ki sporcuların etkilenmemesi adına da bazı yollarda trafiğe kapatılmış durumda. Ankara'da bulunduğumuz noktada Beştepe'de güzergahı içine kapsayan nokta yine kapatılmış durumda. Aynı zamanda da yine Çankaya'nın belli bölümleri, Bahçeli Evler, Beşevler gibi rotasyonda da bazı yollar trafiğe kapatılmış durumda. 9'da başladı koşu ve şu anda hala hazırda 1 saat 24 dakikadır devam ediyor. 12 gibi de sona ermesini bekliyoruz koşunun, çünkü 180 dakikalıkta bir süre bulunuyor. Tabii farklı kategorilerde de bu süre değişkenlik gösterebiliyor. Oldukça önemli bir sportif aktivite. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu koşusu Ankara'da büyük bir coşkuyla sporcuların bir süredir hazırlandığı müddette şu anda gerçekleştiriliyor. Ve dediğim gibi çok sayıda sporcu var. Hatta anı olması amacıyla çok küçük yaşta sporcuların dahi bu noktada alanda olduğunu görüyorsunuz. Aslında bir hile de söz konusu, çünkü kendisi koşmuyor diyebiliriz. Bir araçla bu noktada yarışmaya o da katılmış durumda. 7'den 70'e gördüğünüz gibi pek çok sporcunun bu alanda, bu yarışmada yer aldığını ifade edelim. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu koşusu saat 9'da başladı ve önümüzdeki saatlerde de sona ermesini bekliyoruz diyelim. Sözü Ankara'dan yeniden size bırakalım.
7: Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan aktardı arkadaşlar.

0: Arkadaşımız ve sırada yurttan, dünyadan, ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var.
1: Tamir sırasında merdiven devrildi. Çatının kenarına tutunup kalan adam boşlukta bir süre öylece sallandı. Çevredekilerin yardıma koşmasıyla rahat bir nefes aldı. Yemeğini kaptırmamak için önlemini almıştı. Dike yapan martı sandviçi kapmaya çalıştı ama hamlesi boşa gitmişti. İkizler yaramazlık peşindeydi. Televizyon devrilince biri panikle kaçtı, diğeri altında kaldı. Neyse ki ufaklığın bir şeyi yoktu. Belli ki daha önce aşı olmuştu. İğneyi görür görmez kendini yere bırakıp feryadı bastı. Sevimli köpeğin Oscar'lık numarası veterineri de kahkahalarla güldürdü. Spreyi eline aldı, temizlik yaparken saçını pervaneye kaptırdı. Panik yapan kadın yere düşmekten kurtulamadı. Traktörün römorkunda aşırı yük vardı. Biri denge sağlamaya çalışırken diğeri direksiyondaydı. Çabaları fayda etmedi. Traktör uçuruma düşüp hasara uğradı. Bu sürücü de kör kütük sarhoştu. Manevra yapayım derken resmen duvara tırmandı. Traktörle birlikte devrilip yere uzandı.

0: Biri tabureden atlamak isterken sırt üstü yere yapıştı. Bu ikili scooter'la kaza yaşadı. Malzeme indirirken araçtan düşen, kaldırıma takılıp yere kapaklanan da vardı. Osmaniye'deki bir dükkanda yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Engelleri bir bir geçen at aniden huysuzlandı, binicisini savurup üstünden attı. Yere düşen genç kadın neyse ki yaralanmadı. Hepsi bir yana toplanınca kamyonetin dengesi bozuldu. Aracın devrilmesiyle öğrenciler asfalta düştü, bazıları hastanelik oldu. Okul kutlamasında az kalsın facia yaşanacaktı. O atar atmaz köpek de kendini suya bıraktı. Kadının kısmetinde bu kez balık değil de dört ayaklı bir yaramaz vardı. Dev tanker açık denizde fırtınayla karşı karşıya kaldı. Koca bir dalga geminin üstünden aştı. Korku filmlerinden farksız anlar bir denizcinin kamerasına yansıdı. Yunus ekiplerini gördü, gazlayıp kaçmaya başladı. Beşiktaş'ta ana caddede ters yönde ilerleyen motosikletli ışıklarda kıstırıldı, yakalanıp gözaltına alındı.
1: Yurttan, dünyadan ilginç görüntüler gördüğünüz gibi saatimiz 10.30'u gösteriyor. Burası hafta sonu devam ediyor. Takvim gazetesinden bir haberle devam edelim. Diğer gazetelerde de elbette ki var. Sigara kimlikle satılacak başlığı tabii ki dikkat çekici. Efendim sigara satışında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yaş doğrulama şartı getiriliyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu bu konuda hazırlanan yeni kanun teklifinin birkaç hafta

0: içinde meclise sunulacağını açıkladı az evvel. Zaten bizler de aktarmıştık haberimizde. Yani bundan sonra artık sigara kimlikle satılacak. İyi bir girişim diyelim, devam edelim yolumuza. Engelli bireylere bakım veren yeni bir merkezden söz edeceğiz. Zira başkentte, Ankara'da açıldı. Aileler ihtiyaç duyduklarında engelli yakınlarını yılda 30 güne kadar bu merkezlere emanet edebilecekler. Açılışı gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nefes merkezlerini bir ay içinde 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söylüyor.
1: Burada engelli ailelerimizin özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde bir aya kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.
2: Engelli ailelerine nefes aldıracak merkez açıldı. Hedef 81 ile yaygınlaştırmak.
1: Şu anda ülke genelinde 48 tane açtık bir ay içerisinde peyderpeyde. Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
2: Ankara Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki nefes merkezinin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Merkez engelli bireylere bakım veren ailelerin kısa süreli destek ihtiyacını karşılayacak.
1: Onlar bizim evlatlarımız, devletimize emanet. Ama diğer yandan ihtiyaç duyan ailelerimizin de kısa süreli bırakabilecekleri merkezler kurduk. İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız.
2: 24 kişilik kapasiteye sahip merkezde kadınlar ve erkekler için ayrı birimler bulunuyor. Engelli bireyler ihtiyaçları doğrultusunda bir yıl içinde toplam 30 güne kadar geçici ve misafir bakım hizmetinden yararlanabilecek. Nefes merkezleri ailelerin ameliyat, şehir dışı seyahat veya acil durumlarda yaşadığı bakım ihtiyacına yanıt verecek. Nefes merkezlerinden yararlanmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ve ilgili resmi bakım merkezlerine başvurabilecek.
0: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim, İstanbul'a geçelim. Bağcılar'da iki küçük çocuk girdikleri gelinlikçide önce iş yeri sahibine hakaretler yağdırdı. Sonra da yaklaşık 300 bin lira değerindeki gelinliklerin üzerine meyve suyu döktüler.
3: Ben bunları alın emeğimle tek tek işliyorum. Bu yaşta nasıl bir cesaret?
4: Ne boylarına ne yaşlarına baktılar. Ortada hiçbir sebep yokken binbir emekle dikilen gelinliklere meyve suyu döküp kaçtılar.
3: En az bir gelinlik şu anda 35'ten başlıyor, 70 bin arasında. Benim de çocuklarım var. Akşamdan beri etkisinden çıkamadım.
5: İki çocuk Bağcılar'daki bu gelinlikçiye girdi. İddiaya göre önce dükkan sahibine küfürler yağdırdılar.
3: Direkt yanıma kadar gelip temaslı bir hakaret ve hareket yapıp çocukların bu yaşta buna cesaret edip mağazama kadar gelip hakaret etmeleri çok üzücü.
5: Yaramaz ikili bununla da yetinmedi. Vitrindeki kar beyaz gelinlikleri meyve suyuna bulayıp arkalarına bile bakmadan kaçtılar.
6: Hepsini bile bile döküyorlar bak.
7: Senin kar olduğun zaman.
4: Dükkan sahibi Tülay Kıraç neye uğradığını şaşırdı.
3: Tabii peşlerine koştum ama bir şey yapamadım maalesef. Karakola da gittim, şikayette bulundum. Polis de çağırdım. Önlemini almazsak ileride çok büyük suçlara yönlendirilecekler.
4: Meyve suyu 5 gelinliğe sıçradı. Binlerce liralık zarara uğrayan Kıraç'ın tek umudu kuru temizleme.
3: Hala burada görüyorsunuz esintileri var. Kuru temizlemede inşallah çıkmasını ümit ediyorum. Çıkmazsa da elimden geleni yapacağım.
0: Çocukça hareketler bambaşka bir noktaya gidiyor. Zorbalıktan söz edeceğiz ve maalesef okul saldırılarından. Buyurunuz efendim. Zorbalar nasıl katile dönüşüyor? Başlığımız bu. 14 Nisan'da Şanlıurfa'da 16 yaralının olduğu bir saldırı gerçekleşmiş idi. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta maalesef ölümlü saldırı vardı. 9 öğrenci, bir öğretmen hayatını kaybetmişti, hatırlayınız. 22 Eylül'de Manisa'da 11 yaralı söz konusuydu ve 6 Ekim'deki saldırıda İstanbul Başakşehir'de gerçekleşti. Maalesef bir ölü var idi, 8'de yaralı ve 7 Ekim'deki başka bir saldırı Esenyurt'taydı, 2 yaralı. Bunlar son birkaç ayda yaşanan okul saldırılarının bilançoları. Ne oluyor ve neden oluyor? Okullarda bu sonuca varan süreç nasıl yaşanıyor? Zorbalar nasıl eli kanlı saldırganlara dönüşüyor? İşte bunu konuşacağız. Aile danışmanı yazar Serhat Yabancı bizimle. Günaydın Serhat Bey, iyi pazarlar.
8: Günaydınlar. Evet, günaydınlar, iyi pazarlar.
0: Teşekkürler. Daha evvel çok daha güzel konuları masaya yatırmış idik, ancak işte zorbalar nasıl katile dönüşüyor şeklindeki bir soruyla size ulaşıyoruz bugün. Özellikle bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Baktığımız zaman...

0: Neler tespit ediyorsunuz? Nasıl bu hale gelindi? Tam olarak nerede ve ne şekilde saldırıya dönüşüyor zorbalık? Ne dersiniz?
1: Şimdi önce şunu görmek gerekiyor. Bu tip şiddet eylemleri, bu tip zorbalıklar aslında çocukların bir şekilde bir kendini ifade etme şekline dönüşmüş. Yani aslında bu bir varoluş ifadesine dönüşüyor çocuklar için. Değersizlik duygularını gidermeye dönüşmüş hali olabiliyor. Kendi gücünü ispat etmeye, varoluşunu ortaya koymaya dönüşebiliyor. Haliyle baktığımızda bir süre sonra çocuklar şiddetle aslında bir dil kullanmış oluyor. Yani bu onların bir dili olmaya başlıyor. Birinci nokta bu. Yani çocuğun şiddete neden başvurduğunu, zorbalığa neden başvurduğunu bulmamız gerekiyor. Çoğunlukla baktığımızda alt dinamiklerde ben birkaç araştırma da yaptım. Yani araştırmaları da inceledim. Okullardaki en sessiz, en içe kapanık çocuklarda bu eylemlerin görüldüğünü, daha fazla görüldüğünü diğer çocuklara oranla, zorbalığa maruz kalan çocuklarda bu tip eylemlerin ortaya çıktığını, zorbalık yapan çocukların da bu tip eylemlere daha çok başvurduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda bulunduğu ortamda şiddetin kutsallaştırıldığı, bir güç metaforu olarak algılandığı, bunun bir cesaret göstergesi, bir farklılık ve bir üstünlük göstergesi olarak algılandığı, aile yapısı, mahalle dinamikleri, hatta işte o bir bölgeyse, bir bağları kurulan bir alansa, buralarda bu tip eylemleri daha kutsallaştırır. Çocukların da kendini gösterme amacıyla bunları yansıttıklarını görüyoruz. Evet. Bu da bize gösteriyor ki aslında bir araştırma sonucu şunu söylüyor. Bu iddiaların olduğu çocuklarla ilgili yapılan bir araştırmada %10'unun kesinlikle daha sonra bu şiddet eylemlerini gösterdiğini ortaya çıkarıyor.
0: Evet.
1: Yani önünüzde 100'e yakın diyelim ki tahmini çocuk var ve bunun %10'u daha sonra ya şiddet eylemine başvuruyor ya zorbalık yapıyor ya işte bu şekilde toplu girişimlerde bulunabiliyor. Aslında baktığımızda bir nebze bizim çocuklarla ilgili bir tahminimiz oluşuyor okullarda. Az önce bahsettiğim gibi zorbalığa maruz kalanlar, zorbalık yapanlar, aşırı içe kapanık çocuklar. Burada aslında şeyi de görmek gerekiyor. Çok önemli bir detay var. Bu haberlerin yayılmasından sonra
0: evet,
1: ilk yapılan eylemle ilgili 13 gün boyunca bu eylemlerin tekrar etme ihtimali ortaya çıkmış. Yani Amerika'da yapılan bir araştırmada eylem haberlere konu olduğunda,
0: evet,
1: işte sosyal medyada veya işte televizyon programlarında veya başka yerlerde haberlere konu olduğu andan itibaren 13 gün boyunca etkisi sürüyormuş. Şimdi az önce sizin gösterdiğiniz o takvimsel eylem gerçekleşme hikayesine dikkat ederseniz,
0: evet,
1: eylemlerin çoğu arka arkaya olmuş.
0: Doğru.
1: Yani işte Eylül ayında olan bir eylem var. Tam 13 gün sonra Ekim ayındaki eylem oluyor. Ertesi gün bir eylem daha oluyor.
0: Aynen öyle, doğru.
1: Şimdi bu bize şunu da gösteriyor aslında. Çocuklardan bir kesim çocuk bunu aslında özenerek belki de kutsallaştırıyor. Yani bunu bir güç göstergesi olarak görüyor, bir başarı hikayesi olarak görüyor. Bunların aslında çok net olarak çözülmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani bunun bir başarı değil,
0: evet,
1: bir güç değil, bir zayıflık, bir problem çözememe şekli olarak anlatılması gerekiyor.
0: Peki şimdi bakıldığı zaman zorbalığın çok daha ötesine geçildi son vakalarla beraber. Neden bu kadar arttı ve bir taraftan da tabii 15 yaş sınırı tam da bu noktada sosyal medya konusunda çocuklara getirilmiş durumda. Nasıl bir önlem diyorsunuz bunun için ve elbette ki sonuçları olacaktır. Tedbirleri doğru buluyor musunuz?
1: Şöyle güvenlikle ilgili alınan tedbirler evet yani kesinlikle işe yarıyor ama şunu altını çizerek söyleyeyim ki bu hiçbir zaman tek başına yeterli olmayacaktır.
0: Evet.
1: Yani 300-500 öğrencinin okuduğu bir okulda bir dedektörle siz hiçbir şekilde güvenliği sağlayamazsınız. Bir dedektörle her öğrencinin çantasını bile kontrol etseniz ortalama 5 saniye, 400
0: tabii,
1: öğrenci varsa bu ortalama İşte 2000 saniye, bunu bölerseniz her gün 1 saat, 1,5 saat sizin orada güvenlik kontrolü yapmanız gerekiyor ki bu da imkansız bir şey. Haliyle dedektör veya güvenlik önlemi veya kolluk kuvvetinin orada destek olması bir miktar kontrolü arttırır, bir miktar etki yaratır ama uzun vadede,
0: evet,
1: yine bu tip girişimleri tamamen yok etmiş olmayacağız. Bu tamamen işbirliği yapılması gereken birçok disiplin ve birçok yetkinin işbirliğiyle çözüleceği bir konu. Tek bir çözüm yok ama bence en önemli noktalar

0: Bundan biri şu, minimum 5 yıllık bir eylem planı. Şimdi okullarda şiddeti önleme komisyonları, kurulları var, ilçe bazında var, il bazında var, bakanlık bazında var. Bir hiyerarşik yapıya bağlı olarak böyle kurullar var. Ama bunun daha aktif olması için de bazı yöntemler var. Mesela neler yapabiliriz diye baktığımız zaman
1: Evet.
0: ben şunu çok net öneriyorum. Yıllardır da söylüyorum. Okullarda bizim mutlaka müfredata ilişkiler dersi koymamız gerekiyor. İnsan ilişkileri dersi koymamız gerekiyor. Sınırlarımız neler? Öteki kişinin sınırları neler? Duygular nasıl yönetilir?
1: Evet.
0: Kendimizi şiddete başvurmadan, başkasına üstünlük sağlamadan, başkasına zarar vermeden değerli nasıl hissederiz? Hani gerek bir rehber öğretmen, bir psikolojik danışmanın kontrolünde, gerekse bu konuyla ilgili özel eğitim ve
1: Evet.
0: sertifika almış branş öğretmenlerin etkisiyle bu derslerin müfredatta olması gerekiyor.
1: Aslında
0: Çünkü şöyle bir enteresan durum var.
1: ebeveynlere ya da ailelere de vermek lazım bunu.
0: Evet, yani bu saldırılar sadece başarı düzeyi düşük olan çocuklarda olmuyor. Aksine çok yüksek başarısı olan çocuklarda da ortaya çıkıyor. Ve yıllar önce Arif Verim hocamız çok güzel bir şey söylemişti. Demişti ki bizim nur yüzlü, bebek yüzlü katillerimiz olacak, çocuk katillerimiz olacak demişti.
1: Bugünleri görerek
0: Maalesef,
1: mi? Maalesef.
0: evet maalesef yani sadece getto kültürden gelmiş, oryante olamamış, başarısı düşük çocuklarla artık ilişkilendirmiyoruz bu şiddet
1: Evet.
0: vakalarını. Her kesimden, her
1: Yayıldı
0: eğitim
1: maalesef.
0: düzeyinden bunlar karşımıza çıkıyor. Yani bir topyekün bir bütün olarak hareket etmek gerekiyor. Aile eğitimleri, okulda önlemler, okulda buna uygun müfredat geliştirilmesi bir bütün olarak ve bunun da hemen sonucunu almayacağımızı da
1: Tabii.
0: baştan bilmemiz gerekiyor.
1: Tabii. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça
0: Ben
1: önemli bir
0: teşekkür ederim.
1: konuya değindik. Çok daha güzel konularda stüdyomuza sizi ağırlamak dileğiyle diyelim. İyi
0: İnşallah.
1: pazarlar diliyoruz.
0: İyi
1: Evet, aile
0: pazarlar. Teşekkür
1: danışmanı,
0: ederim.
1: yazar, işte gördüğünüz gibi bizlerle beraberdi. Serhat Yabancı ve zorbalar nasıl katile dönüşüyoru konuştuk. Okullarda zorbalığın çok ötesine giden bir durumdan söz ediyoruz. Tabii gerekli makamlar bu konuda çalışıyor. Umarız ki böylesi kötü haberleri bir daha sizlerle paylaşmayız diyelim ve devam edelim yolumuza. Evlilikten söz edeceğiz. Sadece bir imza değil, ömür uzatan bir iksir gibi. Bu sonuca ulaşan araştırmalar, iyi ve istikrarlı evliliğin ömrü uzattığını, boşanmanın da erken ölüm riskini yükselttiğini ortaya koydu.
2: Vallahi ömrü uzatıyor, doğru.
3: Bekarlık sultanlık diyenler de.
4: 50 yıllık bir evliliğim var. Tabii ki bir ilaç oluşturuyor.
5: Evlilik kimine göre? Hayat arkadaşlığı.
6: Yuvanıza döndüğünüzde huzur buluyorsanız, karşınızdaki sevdiğinizle, sevildiğinizle birlikte oluyorsanız o evlilik mutluluktur.
5: Kimine göre? Ömrü kısaltan tartışmaların kaynağı.
7: Bence uzatmıyor. Ömrü kısaltıyor. Bakarsanız şöyle çevrenize, bayanlar daha çabuk yaşlanıyor.
5: 24 ülkede 600 milyondan fazla kişi ile yapılan 104 çalışmaya göre ise evlenenler bekarlara göre daha uzun yaşıyor.
7: Eğer anlaşıyorsanız uzatır tabii.
8: 45 yıllık evliyim. Ömrüm uzun oluyor işte. Ne kadar güzel.
9: Bir yastıkta kocayın derler. Peki o yastıkta gerçekten daha uzun bir ömür mü var? Evlilik ve ölüm arasındaki ilişkiyi anlatan araştırma gündemde.
6: Buna aynen katılıyorum. Sizle ilgilenen, gönülden seven bir eşiniz varsa o zaten ben eş demeye de karşıyım. Eşitim.
10: Daha bir yıllık evliyiz. Bir yıldır gözlerimdeki yeşilti daha da arttı. Saçlarım yeniden çıkmaya başladı. Gerçekten de evlilik ömrü uzatıyor diyebilirim.
9: Biz de evlilere ve bekarlara soracağız. Evlilik gerçekten ömrü uzatıyor mu yoksa tüketiyor mu?
3: Bekarlık sultanlık diyenler de.
4: Tabii ki bir ilaç oluşturuyor. Beyinden başlıyor. Bütün uzuvlarınıza kadar o sevgi yayılıyor. Sevgi de bir ilaç getiriyor.
9: Araştırmada fark erkeklerde daha belirgin. Boşanmış ya da eşinden ayrılmış erkeklerin evlilere göre ölüm riski %37 daha yüksek.
3: Tabii yalnızlık da zor. Hani bakıldığında doğru bir insanı bulduğunuz zaman neden evlenmeyesiniz diye düşünüyorum. Ama yani illaki de evlenmiş olmak için de evlenmeyi tavsiye etmiyorum.
9: Peki evlilik erkeklere ne katıyor?
10: Saklandı hemen.
9: Ama aslında güzel bir soruydu bizimki. Sizin yüzünüzdeki bu gülümsemenin sırrı kendisi mi diye
10: tabii
9: soracaktık.
10: Ki. Tabii ki tamamen eşimdir. Evlilik gerçekten de ömrü uzatıyor.
9: Evlilik en çok erkeklere yarıyor gibi bir durum
3: evet
9: var.
3: Çünkü ne güzel, otel gibi geliyor. Yemeğe hazır, çamaşırı yıkanmış, ütülü. Her şey hazır, mis gibi yemeğini yiyor. Oraya bırakıyor, gidiyor, şekyatta yatıyor mis gibi.
7: Bakarsanız şöyle çevrenize, bayanlar daha çabuk yaşlanıyor.
9: Bu röportajdan sonra evde inşallah bir kavga çıkmaz.
3: Buluruz sizi.
1: Genel olarak bakıldığında evlilik her derde

0: De deva, bir de üzerine çocuk ya da çocuklar ekleniyorsa çok daha başka bir şey efendim, tadından yenmiyor. Şimdi TÜİK'in bir araştırmasından söz edeceğiz. TÜİK, 2025 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre en çok bekarın olduğu illeri açıkladı. En çok bekarın olduğu iller. İşte görmektesiniz efendim ve ağırlıklı olarak nüfusa göre acaba durum nedir diye anlatacağız size. İlk sıradaki şehir farkı 3'e katlıyor. Hiç evlenmedi kategorisindeki 15 yaş üstü nüfus esas alınarak hazırlanan bu sıralama illerdeki bekar nüfusun büyüklüğünü ortaya koymakta. Okuyacağız Türkiye'nin en çok ve en az bekar bulunan illeri efendim. Buyurunuz. İstanbul tabii ki nüfusuna göre bakıldığı zaman aslında 1/4 oranında bekar nüfusu var. 4.1 milyon bekar var, yaşıyormuş İstanbul'da. Bursa'da 674 bin bekar var ve İzmir'e bakıldığı zaman 1 milyon sınırında 998 bin. Ankara'da ise efendim neredeyse 1,5 milyon bekar söz konusu. 1.4 milyondan söz ediyoruz. Antalya'ya bakıldığında bekar sayısı 636 bin imiş. Peki biraz daha doğuya doğru gidelim. Mesela Gümüşhane'de bu rakam 37 bin, Bayburt'ta 23 bin, Ardahan'da 21 bin olurken Tunceli'de de bekar sayısı 22 binde kalıyor. Tabii ağırlıklı olarak dediğim gibi nüfusa kıyaslandığı zaman bu illerdeki durum elbette ki yine İstanbul başı çekiyor. Ardından Ankara, sonra İzmir onu takip ediyor. Ve düğün günü özellikle evlenmekten vazgeçen tazminat ödeyecek şeklindeki bir haber vardı, aktarmıştık size. Ben evlenmekten vazgeçtim diyen erkeğin kız tarafına tazminat ödemesi yönünde Yargıtay'ın verdiği karar çokça tartışıldı. Detayları konuşacağız. Hukukçu Afet Gülen Büberci bizimle beraber efendim. Bir günaydın diyelim. Hoş geldiniz. İyi pazarlar Afet Hanım.
1: İyi pazarlar Murat Bey, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Düğün günü ben vazgeçtim diyen yandı diye yazmışız. Peki şöyle bir soru sorsam, düğünden bir gün ya da birkaç gün önce acaba vazgeçilse idi, karar çok daha farklı olur muydu?
1: Burada aslında kıstas son gün, son dakika vazgeçmesi ya da bir ay önce vazgeçmesi değil. Burada Yargıtay'ın özellikle üzerinde durduğu şey kişilik haklarının zedelenip zedelenmediği. Yasa da bunu aslında öngörüyor. Dolayısıyla bu, şunu bir temizleyelim zihinlerden. Her son dakika evlilikten vazgeçen kişi tazminat ödeyecek diye bir kural yok. Nasıl olabilirdi? Örneğin son dakika vazgeçerdi ama haklı bir sebebi olurdu kişinin. Örneğin aldatılmış olduğunu öğrenirdi. Ve haklı sebeple de evlilikten vazgeçtiği için bir tazminat borcu olmazdı. Ama burada şunu tekrar hatırlatalım. Medeni yasamızın 119. maddesi şunu özellikle vurgular. Der ki nişanlılık evlenmeye zorlama hakkı vermez. Dolayısıyla yasa kişilerin evlilik haklarını, evliliğe özgür bir şekilde irade etme haklarını korur. O nedenle de burada böyle bir hezeyan yaratılmasını, böyle bir düşünce olmasını istemem. Karardaki husus şu, en son gün herhangi bir haklı sebep olmadan kişinin vazgeçmiş olması, evet, diğer kişinin nezdinde de bu sefer kişilik haklarının zedelenmesine sebebiyet veriyor. O zaman da yasa bu zedelenen hakları elbette koruyor.
0: Peki bu kadın ya da erkek diye ayrım yok değil mi?
1: Elbette yok, elbette yok.
0: Aha, anladım. Peki şimdi özellikle tazminat miktarı burada önemli. Bunun belirlenmesinde hangi kıstaslar ele alınıyor?
1: Şimdi burada iki tane tazminat kalemi var aslında baktığımızda. Birisi maddi tazminat. Maddi tazminatta haklı bir sebep olmadığının ispatlanması gerekiyor. Haklı bir sebep olmadan nişanı bozan ya da kendi sebebiyle nişanın bozulmasına sebebiyet veren taraf için bir maddi tazminat doğuyor. Buradaki kıstaslar şunlar. Kişinin örneğin evlenmekte olan kişilerin yapmış olduğu düğünle ilgili harcamalar var, maddi harcamalar var, maddi fedakarlıklar var. Evet. Tüm bu kalemler hakim nezdinde değerlendiriliyor, faturalar ve değerler nezdinde. Ve yine dürüstlük kuralına uygun bir şekilde bir tazminata karar veriliyor. Burada sadece nişanlıların değil, ailelerin de yaptığı giderler olabilir. Bunlar da talep edilebiliyor. Diğer husus ise manevi tazminat. Manevi tazminatta pek tabii bir fatura yok, karşımıza çıkartılıyor. çıkacak bir maddi kalem yok. Burada da belki bunu özellikle belirtmem

0: etmemiz gerekiyor. Şimdi evlenmeye zorlanamayacağı için kişi, yasa zaten bunu koruduğu için, evliliğin özgür iradeyle yapılmasını koruduğu için şunu söylüyor aslında bize. Diyor ki her nişan akdini bozan, her nişanı bozan kişi bir tazminat ödemez. Çünkü evet, nişanın bozulması aslında zaten bir üzüntü yaratır. Herkes için yaratır. Ne zaman manevi tazminat sebep olur? Kişilik haklarının zedelendiğini evet, kabul ettiğiniz zaman.
1: Yani kişi heyecanımı kaybettim, bu ilişkiye inancımı kaybettim dediği andan itibaren vazgeçiyor ise herhalde herkes saygı duymak durumunda buna.
0: Evet, evet. Ama örneğin işte bu da olabiliyor. Ben senin kaşını beğenmedim, gözünü beğenmedim. İşte evlilik bana, bu hikayemizde de böyle, olayımızda da böyle. Evlilik bana zor geldi, korktum gibi şeylerle, yani gerçek bir sebep ileri sürmeden burada bir nişandan vazgeçme söz konusuysa, o zaman karşı tarafında kişilik haklarının zedelendiğini kabul ediyoruz.
1: Peki elinizde hani bir ne bileyim bir hesap var mı bu konuda? Yani kadınlar mı ya da erkekler mi bu konuda daha şikayetçi? Bu konuyla ilgili örnek vakalar var mı?
0: Aslında şöyle karar üzerinden de söyleyebilirim. Çünkü kararı okuduğunuzda çok enteresan da bir şey var Murat Bey. Burada davayı açan kişi nişanı bozan erkek. Evet. Ve diyor ki ziynet eşyalarımı düğünde taktı, yani düğünde değil nişanda taktığım takıları bana geri verin diyor. Evet. Ve bunun üzerine ve hatta buradaki zararların talep ettiği için, üzerine de bir manevi tazminat talep ettiği için, karşı taraftaki kadın da ben manevi tazminat talep ediyorum diyor. Dolayısıyla burada evet, bir üçüncü kalem daha çıkıyor. Bu da tarafların birbirlerine verdikleri hediyelerin iadesi. Evet. Buradaki hediyelerin de olağan hediyelerin dışında olması gerektiği kabul edilir. Örneğin taraflar birbirlerine bir gömlek, işte bir kazak da hediye edebilirler. Bunlar mutat hediyelerdir. Ama işte bir bileklik, işte bir takı, ziynet eşyası verildiğinde bunların geri alınabileceği kabul edilir yasada. Ve burada da kusur aranmaz. İşte olayda olduğu gibi taraf kusurlu dahi olsa verdiği hediyelerin, olağanın dışındaki hediyelerin iadesini talep edebilir. Bizim gördüğümüz olaylarda da erkek daha çok maddi kısımdadır. Verdiği hediyeleri geri almak ister artık çünkü ortaklık bozulmuştur. Evet. Kadın da burada özellikle toplumsal olarak nişanın bozulması kadının nezdinde daha zorlayıcı bir husustur. Onun için manevi tazminat talep edilir.
1: Daha ama kalp kırıklığıyla ilgili gibi, bir şey. Evet.
0: Elbette. Ama burada bildiğiniz gibi bizim ülkemizde bir zenginleşme yasağı var ve tazminat miktarları hiçbir zaman öyle düşündüğümüz kadar yüksek rakamlarla karşılaştığımız bir durum yok.
1: Peki Afiyet Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel görüşlerinizi belirttiniz. İyi pazarlar diliyoruz size. Evet, gönül ister ki kimse sevdiğinden ya da ayrılmasın. Evliliğin, az evvel konuştuk işte, ömrünü, ömrü nasıl uzattığını, her derde nasıl deva geldiğini. Peki efendim, ufak bir ara verelim. Saat başında, saat 11'de yeniden karşınızda olacağız.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ya Lezzet, bu hafta Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kenarında yer alan liman ve turizm bölgesi Yanbu'da. Sahrap Soysal, Yanbu'da sizler için rengarenk bir yolculuğa çıkıyor. Eşsiz gastronomisiyle, doğal yaşamıyla lezzet yolculuğuna bir yenisini daha ekliyor. Sahrap Soysal'ın sunduğu Bir Dünya Lezzet. Bugün 11.15'te Habertürk'te.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Efendim 11 Ekim pazar sabahındayız. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bir kez daha günaydın. Burası hafta sonu devam ediyor. Saat 8'den bu yana bendeniz Murat Güloğlu. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Dinleyelim.
1: Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Dünyası Gençlik Buluşması programının gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mayıs ayındaki gençlik buluşmamızda müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının farklı köşelerinden organizasyonu teşrif eden genç kardeşlerime hoş geldiniz diyor. Onların şahsında dost ve kardeş halklarımız.

Bizim tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ortak miras, tek yürek şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı programda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız

0: Sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Aselsan tarafından geliştirilen Gökalp İHA önleme sistemi bir testten daha başarıyla çıktı. Hedef drone tam isabetle imha edildi.
2: Hedef drone radarla tespit edildi. Avcı drone harekete geçti. Düşman drone'unu havada imha etti. Aselsan'ın geliştirdiği Gökalp İHA önleme sistemi yeteneklerini sahada sergiledi. Ankara'daki Aselsan Oğulbey Teknoloji üstünde gerçekleştirilen demo faaliyetinde hedef drone önce Aura radarı tarafından tespit edildi. Anlık veriler komuta kontrol yazılımı üzerinden Gökalp E1 avcı drone'una aktarıldı. Gökalp E1 hedef drone'a doğrudan çarparak havada imha etti. Tamamen mobil yapısıyla araçlara entegre edilebilen sistem, radar ve elektro-optik sensörlerle tehditleri tespit ediyor. Avcı dronlarla tehdidi otonom olarak etkisiz hale getiriyor. Aselsan'a göre başarıyla tamamlanan test, sistemin farklı bileşenlerinin birlikte çalışma ve havadaki tehditleri önleme kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
1: Evet, Aselsan dünya çapında işler yapıyor savunma sanayinde. Peki buyurunuz efendim, bir haber başlığı Posta gazetesinden para gösterip para topluyordu şeklinde duyuruluyor. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın yaptıkları. Posta'da konu edilmiş balya balya paraları ortaya çıkmaya devam ediyor deniliyor. Son olarak biliyorsunuz Antalya'da 1,5 milyar lira daha ele geçirildi. Az evvel aktarmıştık size görüntüleri. Tançalan'ın suçtan elde edilen ve Türkiye'ye transfer ettirdiği bu paraları göstererek iş yapma vaadiyle para toplayıp insanları dolandırdığı tespit edildi ki bu hikaye bir düğünle başladı bir taraftan ve şimdi sorulan soru, bulunan bu paralar sahte mi yoksa değil mi? İşte bu konuda da bir inceleme başlatılmış durumda. Milyar milyar balya balya paralardan söz ediyoruz efendim. Ve Ankara'dayız. Keçiören ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayarak aracıyla drift atan bir kişi gözaltına alındı. Sürücüye tam 384 bin lira para cezası kesildi.
2: Trafik güvenliğini hiçe saydı. Kameralara o anlar böyle yansıdı. Görüntü Ankara'nın Keçiören ilçesinden. Hovacık mahallesine bir sürücü trafiğe açık yolda drift attı. Diğer araçlara aldırış etmedi. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Drift atan kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlatıldı. 384 bin lira para cezası uygulandı. Drift atan trafik magandasının sicil kaydı da kabarık çıktı. Şahsın 14 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
1: 384 bin lira gayet güzel bir rakam ceza anlamında efendim. Hürriyet'te bir haber başlığı buyurunuz. Konumuz milli takım ve teknik direktör kim olacak sorusu. Futbol dünyası Montella ile yolların ayrılmasının ardından A milli futbol takımını çalıştıracak ismi konuşmaya başladı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun masasında Arda Turan, Şenol Güneş ve Fatih Tekke gibi isimler söz konusu. Pereira'da aynı şekilde ve Arda Turan'ın fotoğrafının kullanılması. Tabii bir taraftan da manidar, özellikle böylesi bir kim olacak sorusu. Teknik direktör sorulurken milli takım için adı geçiyor Arda Turan'ın, biliyorsunuz Ukrayna ekibini çalıştırıyor ve başarıdan

0: da başarıya koşuyor. Hep beraber göreceğiz, önümüzdeki süreçte açıklanacaktır bu teknik direktör ismi. Efendim, tüketici hakem heyetlerinde 2025 yılında en çok ayakkabıdan şikayet gitmiş. Biraz da bu konuya değinelim. Dikkat çeken rakamları Ticaret Bakanlığı açıklıyor. Tüketiciyi kandıranlara da yaklaşık 2 milyar liralık bir para cezası uygulanmış.
1: Topuklusu, botu, sporu, çeşitler oldukça çok ama seçmesi de bir o kadar zor.
2: Spor ayakkabılar tercih ediyoruz ama dolabımızda mutlaka topuklu botlar, çizmeler de bulunuyor.
3: Topuklu ayakkabıya bayılırım. Eşimin boyu kısa olduğu için giyemiyorum.
1: Tüketici şikayetlerinde rakamlar açıklandı. Ayıplı ürünler en çok ayakları vurdu.
3: Çok meşhur ünlü markalardan aldığım halden çok problem yaşadım, ayakkabılarım oldu. Neden olduğunu da anlamadım. Ayağıma vuruyor. Değiştiriyorum ayakkabıyı.
4: Bir kombinin en önemli parçalarından biri şüphesiz ki ayakkabılar, özellikle biz kadınlar için topuklu ayakkabıların yeri oldukça ayrı. Ancak son açıklanan verilere göre en fazla sıkıntıyı da ayakkabılardan yaşıyoruz.
5: İnsanlar artık biraz daha ucuz ama güzel gözükmesine dikkat ediyor. Bu sebepten de şikayet çıkıyor.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine 907.515 başvuru yapıldığını belirtti. Ayıplı mal için yapılan başvurularda ilk sırada ayakkabılar yer aldı.
6: Markası önemlidir tabii. Bir tane alırım, düzgün alırım.
1: Tüketici şikayetleri nedeniyle toplam 1 milyar 688 milyon lira idari para cezası uygulandı.
3: Yılda bir defa giyiyorum ama sırf o an beğendiğim için anlık hevesle aldığım ayakkabılarım var.
7: İstedikleri performansı bulamayınca muhtemelen şikayet ediyorlardır diye düşünüyorum.
4: Peki siz ayakkabı alırken nelere dikkat ediyorsunuz?
7: Rahatlığına bakıyorum, konforuna bakıyorum.
4: Sırf güzel diye kullanmaya devam ediyor musunuz?
7: Evet, ediyorum.
3: Gerekli yerlere şikayetimizi yapıyoruz.
0: Efendim, dikkat, dolandırıcılar her yerde. İstanbul'dayız. TEM otoyolunda bir otomobille taksi çarpıştı. İki araç alevlere teslim oldu. 5 kişi yaralandı bu kazada.
8: İki araç çarpıştı. Taksinin LPG tankı alev alınca yangın çıktı. Araçlardaki 5 kişi ölümle burun buruna geldi. İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde TEM otoyolunda ilerleyen bir otomobille taksi çarpıştı. Taksinin LPG tankı çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Yangın kısa sürede iki aracı da sardı.
9: Çok kötü ya, çok kötü.
8: Otomobilde bulunan 4 kişiyle taksi şoförü canavli ile araçlarından çıktı. Yaralanan 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Alev topuna dönen iki araç itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Araçlardan geriye demir yanık kaldı.
0: Çok büyük geçmiş olsun diyelim. Arkamda gördüğünüz mucize anne başlıklı habere bakalım. Takvim gazetesinden okuyoruz efendim. Hataylı Gamze Kocakaya Şen, hamileliğinin 35. haftasında meme kanseri olduğunu öğreniyor. Doktorların acil müdahale uyarısına rağmen bebeğini korumak amacıyla kemoterapi almayı da reddediyor bu annemiz. Bebek 37. haftada suni sancıyla dünyaya getirildi. İdil adı verilen sağlıklı bir kızı olan fedakar anne yoğun kemoterapi tedavisine de başladı ve sağlığına kavuştu. Bu mutlu aile tablosundan fotoğrafı da görmekteyiz bu arada. Eşine her daim destek olan Sinan Şen, babalık duygusunu derinden hissediyorum şeklinde çok da güzel bir açıklama yapmış. Evet, ismini İdil olarak koymuşlar. Yaşını da Rabbimiz koysun diyelim. Mucize annenin ellerinden öpüyoruz. Sevgi selam gönderiyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Türkçe şarkı eşliğinde sosyal medya paylaşımı yaptı. Gönderi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Paylaşım bölgede barış ve diplomasiye katkı sağlayabileceği yönündeki yorumlara da neden oluyor.
8: Türkçe sözlü müzik paylaştı. İzlenme sayısı kısa sürede milyona ulaştı. Paylaşımın sahibi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Paşinyan, Türkmenistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi sırasında bisiklet sürerken çektiği videoyu Azerbaycan Türkçesi şarkıyla paylaştı. Ermeni liderin sanatçı Zeynep Eseni'nin Aram Aram isimli eseriyle yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Paylaşıma gelen yorumlarda Türkmenistan'a hoş geldiniz ve halklarımız arasında barış, dostluk ve refah olsun mesajları yazıldı.

0: Hani denir ya zamanlaması manidar diye, aynen o şekilde efendim. Londra'dayız, binlerce kişi işte görmektesiniz arkamda. Gazze'deki ateşkesin birinci yılında Filistin'e destek için yürüdü Londra'da. Göstericiler İsrail'e silah satışının durdurulmasını istiyor.
1: Filistin bayraklarıyla yürüdüler, İsrail'e yaptırım istediler. İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi Filistin'e destek için sokağa çıktı. Yürüyüş güzergahının yakınında daha küçük bir İsrail yanlısı grup toplandı. Polis iki grubun karşı karşıya gelmemesi için aralarında güvenlik hattı oluşturdu. İngiltere ile İsrail arasında ise son zamanlarda diplomatik gerilim yaşanıyor. İki ülke geçtiğimiz günlerde İsrail'in kapatılmasını istediği Doğu Kudüs'teki yaklaşık 200 yıllık İngiliz diplomatik misyonunun daha sınırlı bir yapıda açık kalmasında uzlaşmıştı. İngiltere Yeşiller Partisi de geçen hafta Siyonizmi ırkçılığın bir biçimi olarak tanımlayan kararı kabul etmişti. Karar İsrail hükümeti ve İngiltere'deki Yahudi kuruluşlarının tepkisini çekmişti.
0: Peki dış dünyada... Devam edelim yolumuza efendim. Önce sen kapat şeklindeki manidar bir başlık. Akşam gazetesinde bir yanda Trump, diğer yanda Putin. Ellerinde telefon var. Efendim randevularını iptal edip telefon başına geçen Trump. Önce Putin'in doğum gününü kutladı. Görüşme sonrası Kremlin dış politika danışmanı Uşakov şu açıklamayı yaptı. Her iki lider de oldukça sıcak bir tonda konuştu. Kimse telefonu ilk kapatan taraf olmak istemedi. Diyalog liderlerin ahizeleri aynı anda kapatmasıyla son buldu şeklinde. Hani iki aşığın görüşmesi gibi efendim. Trump ve Putin 90 dakikalık yani 1,5 saatlik bu görüşme, telefon görüşmesini nezaketen bitirememişler. Bu da önce sen kapat başlığıyla gündemde. Önemli bir görüşmeydi. Avrupa ne diyecek? Bütün bunlara elbette ki bakacağız ama hazır sözü efendim Rusya'dan özellikle açmışken bu hafta en dikkat çekici açıklamalara bakacağız. Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı herhalde yaptı diyebiliriz. Ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Gerçekten de denildiği gibi Putin... Almanya'ya karşı gizli bir savaş mı yürütüyor acaba? İşte bunu soracağız. Hemen Rusya'ya doğru ilerleyelim. Moskova'dan akademisyen Doktor Ümit Nazmi hazır yeniden bizlerle beraber. Öncelikle günaydın, iyi pazarlar diliyoruz Ümit Bey.
2: Günaydın, iyi yayınlar, iyi pazarlar.
0: Şimdi takvimin sayfalarını şöyle bir araladığımızda tam 85 yıl önce bugünlerde 2. Dünya Savaşı'nda özellikle Nazi Almanya'sı Leningrad'ı yani bugünkü St. Petersburg'u kuşatmıştı. Acaba bir asır sonra, daha doğrusu 85 yıl sonra yeniden bu canlanıyor mu? Almanya ile Rusya arasında bir savaş patlak verebilir mi deyip net bir şekilde sorayım.
2: Evet, Rusya ile Almanya arasındaki gerilim gitgide son zamanlarda artmaya başladı. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Biraz önce de zaten yayında Trump ve Putin görüşmesinden bahsedildi. Aslında bir bakıma tabiri caizse Amerika, Rusya-Ukrayna savaşını Avrupa'nın sırtına yüklemiş durumda. Ve şu anda Rusya-Ukrayna savaşı iki ülke arasındaki savaştan çıkıp daha fazla riskli bir boyuta gidiyor ve Rusya-Avrupa Savaşı'na doğru dönüyor. Tabii burada en önemli ülke, Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi Almanya. Bundan dolayı da Ukrayna'ya en çok destek veren ülkelerden bir tanesi de Almanya olduğundan dolayı gitgide Almanya ile Rusya daha fazla karşı karşıya gelmeye başladılar. Özellikle son iki aydır Almanya ile Rusya arasında bir kriz var. Tabii olayın nasıl buraya geldiğini, nasıl bu aşamaya geldiğini de anlamak açısından çok kısaca da değinmek istiyorum.
0: Evet.
2: Normalde Ağustos ayında Lipsik Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına bir Rusya tarafından İHA konulduğu, Almanya tarafından iddia edildi. Bir patlayıcı konulduğu iddia edildi ve burada Berlin yönetimi doğrudan Moskova'yı suçladı. Ve hatta Almanya Başbakanı Merz bunun bedelini ödeyecekler şeklinde çok sert bir açıklaması oldu. Daha sonra tabii Putin'den de buna yanıt geldi ve özellikle bu iddiaların asılsız olduğunu, kanıtların sahte olduğunu, Almanya Başbakanı'nın iç politikadaki başarısızlığını örtmek için bu tarz açıklamalara başvurduğunu söyledi. Fakat burada krizin dozajı düşmek yerine daha fazla artmaya başladı. İlk önce Almanya tarafı Berlin'deki Rusya'nın enstitüsü olan Rus enstitüsünü, Rus evini kapattı. Daha sonra buna Rusya tarafı karşılık verdi ve St. Petersburg ve Moskova, Yekaterinburg

0: 1949'daki Berlin Goethe Enstitüsü'nü kapattı. Daha sonra iki taraf krizi biraz daha arttırdılar ve birbirlerinin konsolosluklarını kapatmaya başladılar. Çünkü hem Bonn'daki Rus konsolosluğu kapatıldı, ardından buna karşılık olarak da Rusya tarafı Alman konsolosluğunu kapattı. Tabii son açıklamalarla beraber aslında biraz daha dozajın arttığını söyleyebilirim. Çünkü bundan sonra, yani konsolosluk kapatılmasından sonra Lavrov'un çok sert bir açıklaması oldu. Ve sizin de sorunuza istinaden tarihsel bir atıfta bulunmuştu Lavrov ve şunu söyledi. Bu gerçek bir savaşın, yani Almanya'nın bu adımları gerçek bir savaşın başlangıcına benziyor şeklinde bir açıklaması oldu. Ve yine savaş istiyorlar dedi. Tabii burada İkinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunuyor. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ile Sovyetler arasında büyük bir savaş gerçekleşti. Ve bunun sonucunda da Sovyetler hatta çok büyük bir bedel ödeyerek, neredeyse 15 milyonun üzerinde insan kaybederek bu savaşı kazandı. Burada Lavrov da yine savaş istiyorlar şeklinde bir açıklaması oldu. Fakat geçen hafta ki Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın açıklamasına bakacak olursak, kriz düşmek yerine tam tersi daha da artıyor. Çünkü Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın bir açıklaması oldu ve kendisi şunu söyledi. Rusya hibrit faaliyetlere yönelmiş durumda. Hibrit faaliyetlerini arttırıyor ve Rusya ile silahlı bir çatışmaya sürüklenme riski var şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii bütün bunlar Almanya ile Rusya arasındaki krizin ve tansiyonun arttığını gösteriyor. Son zamanlarda zaten başka konular da var. Kaliningrad konusu gündeme gelmeye başlamıştı. Çünkü bazı Batı medyasındaki iddialarda özellikle Kaliningrad'a yönelik bir hamle yapılabileceği.
1: Evet.
0: Çünkü Kaliningrad Rusya'nın Avrupa'daki toprağı. Burada Baltık ülkeleriyle Avrupa'nın arasında kalıyor. Ve Kaliningrad'ı önemli hale getiren noktalardan bir tanesi eski bir Alman toprağı olması.
1: Evet.
0: İkinci Dünya Savaşı'na kadar Alman toprağıydı. Daha sonra Sovyetler ele geçirdi. Burada tabii Rusya'nın şu anda bir askeri mühimmatı ve cephaneliği de bulunmakta. Ve burada şöyle iddialar dolanıyor son haftalarda. Acaba Rusya'ya karşılık olarak NATO burada veya Avrupa ülkeleri Kaliningrad'ı izole etmeye kalkar mı veya bir operasyon yapar mı şeklinde iddiaları ortaya atıldı.
1: Evet.
0: Buna ise Putin'in de çok sert bir yanıtı oldu. Eğer Kaliningrad'ı izole etmeye kalkarlarsa nükleer silah da dahil bütün seçenekleri düşünürüz şeklinde bir açıklaması oldu.
1: Çok
0: bütün bunlardan dolayı şu anda Rusya-Ukrayna savaşı uzadıkça çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol edilemez bir noktaya gidiyor ve Rusya ile Almanya çok daha fazla karşı karşıya gelmeye başladı. Burada tabii hibrit savaş belki doğrudan bir savaş olmayabilir. Fakat hibrit savaş veya başka yöntemlerle iki taraf birbirini sınayabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii kışa doğru giderken ortam iyice sıcaklaşıyor. Yeni bir cephe mi açılacak acaba? Doktor Ümit Nazmi hazır bize paylaştı. Moskova'dan iyi pazarlar diliyoruz kendisine. Yeniden Rusya-Almanya savaşı kapıda mı acaba? Bu soruyu önümüzdeki zaman dilimde fazlaca soracağız. Ve devam edelim. Her yıl düzenlenen Komik Yaban Hayatı fotoğraf yarışmasında 2026'nın en komik hayvan fotoğrafları belli oldu. Bu yılda yine birbirinden ilginç ve gülünç kareler objektiflere yansımış durumda. Şöyle bir bakalım. İşte en komik yaban hayatı kareleri. Efendim, suçüstü yakalanan bir sincabı görmekteyiz. Almanya'daki bu kızıl sincap boyunu aşan bir lokmayı ısırmaya çalışırken suçüstü yakalanıyor. Sincap dramatik bir poz verirken o devasa lokmayı kemiriyor, yutmayı başarıyor. Diğer taraftan zarif iniş ustası kartal. Dikkat çekici fotoğrafçı bu ak kuyruklu kartalı Finlandiya'nın batı kıyısında suyla çevrili buzula iniş yaparken görüntülüyor. Bu kuşları yıllardır aynı noktada fotoğraflıyor sanatçı. Söz konusu kuşun 2024 yarışmasında halk oylaması ödülünü kazanan dikkat çekici kartal olduğundan şüpheleniyor. Ancak bundan tam da emin değil. Öte yandan keyif çatan peygamber devesi güneşleniyor mu yoksa poz mu veriyor? Aslında bu fotoğrafta bir göz yanılması söz konusu, zira peygamber devesinin arka bacakları yaprağın arkasında gizlenmiş durumda. Bu arada Peru'da çekildiğini hatırlatalım. Aile fotoğrafı çekimindeki mirketler işte görmektesiniz. Namibya'daki bu 3 mirketin gerçekten de bir aile fotoğrafı için sıraya girip girmediği bir yana, en küçükleri bit kontrollerine boyun eğmeye alışkın görünmekte. Memnuniyetsiz baykuştan da söz edelim. Bu da baykuşu Çin'deki Nanling Ulusal Orman Parkı'nda bir grup kuş gözlemcisinin önüne kısa bir süreliğine kondu ve fotoğraflar sırasında yaşanan hareketliliğe rağmen baykuş pek de etkilenmiş görünmüyor idi. Ve

0: Gördüğünüz gibi yarışmanın finalistleri bunlar. Bakalım kimler birinciliği kapacak, hep beraber göreceğiz. Diyelim haftanın kültür sanat ajandasına bakalım. Böylelikle burası hafta sonunu bitiriyoruz. Güzel bir pazar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
1: Dünyaca ünlü Straz Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zarafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor.
2: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
1: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongresium Ankara'da. Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı Davetli Misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya açık hava sahnesinde. ...1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Efendim bir dünya lezzette bu hafta Suudi Arabistan'ın Medine bölgesine bağlı Yenbu şehrine geldik. Yenbu aynı zamanda Suudi Arabistan'ın yıldızı çok parlayan bir sahil ve liman şehri de. 1970'lerde yeniden projelendirerek oluşturulmuş şahane bir şehir yapmışlar. Yenbu'da bugün yemeklerin tadına bakacağız. Sonra gezilecek, görülecek yerlerini size göstereceğiz. Benimle birlikte Yenbu'yu keşfetmeye hazır mısınız? Yenbu Albahar'a gidiyoruz. Limanda indik Yenbu şehrinde, çıkış yaptık ve eski şehirle karşılaştık. Yenbu da bizi çok tatlı bir karşılama töreni hazırlamışlar. Oy, salam, selamun aleyküm. Şükran, şükran. Oh, I will give. Ay, this is the Arabic coffee. Bu çok seviyorum bunu, şifalı bir içecek gibi. Saudi coffee diyoruz buna. I like the hurma, yes. Bunun yanında en büyük eşlikçi işte şu hurma olmalı. Bakar mısınız? Bütün bu hurma sepetini alıp gelesim var Türkiye'ye. Bir parça böyle kahve içiyorsunuz. Sonra yanında da sabah sabah bağırsaklarınız da çalışıyor. Yenbu'ya hoş geldiniz. We call it Yenbu or Yenbu. Yenbu or Yenbu.
1: Yenbu.
0: Yenbu, Yenbu. Not Yenbu, Yenbu.

0: Suudi kahvemizi aldık, şifalı kahvemizi. Yanında da bir hurma. Çok yakışıyor birbirine. Şimdi Yanbu'yu keşfetmeye başlıyoruz. Şimdi Suudi Arabistan'a gelip de hurmacıya uğramadan gitmek olmazdı. Bakar mısınız, birçok çeşit hurma var. Şimdi bize öğrettiler, mejul dedikleri hurma, Kuzey Afrika hurması, yani Tunus ve Cezayir taraflarından gelen bu çok iri hurmalar mejul. Sonra dediler ki sukkari var, o da çok iyi bir hurmadır. Medine hurması var, Berni hurması var, acve var. Bir sürü hurma çeşitleri öğrendik burada. Her şey çok lezzetli. Bir kere hurmanın bir özelliği var biliyorsunuz. Dünyanın en sağlıklı şekeri hurmada var. Hurma şekeri özellikle glutensiz beslenenler için çok önemli. Bir de bağırsak çalıştırıyor. Biz de her gittiğimiz yerde hurmaları yiye yiye dolaşıyoruz. Bakar mısınız, meraklı olmak böyle bir şey. Hurmacıdayız. Sonra bu ne dedim? Bu kurut dediğimiz, güneşte kurutulmuş yoğurt toplarının Arabistan'daki hali. Bunun da bir ismi var ama tabii ismini telaffuz edemedik. Kişk, keşk de derler. Bu genellikle Orta Doğu'da ve de Asya'da çok kullanılıyor. Efendim bunu ezip yoğurt gibi kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi biz suk el
1: lay.
0: Suk el lay'ine

0: geldik. Yeah. Efendim, Hurut?
1: Kulut.
0: Kulut. Yeah. Bakar mısınız ne tatlı bir arkadaş edindim. Bu alışveriş merkezi, çok eski bir alışveriş merkezi, yüzyıllardan beri var. Burası gece pazarıymış aynı zamanda, gece açılırmış. Buradaki bütün esnaflar kadın, çok hoşuma gitti. Arkadaşlarım da oldu burada, kına satıyorlar onlar da. Şöyle bir ilerliyoruz burada. Okay, come here. Bir kere geleneksel kıyafetler satan çok güzel bir dükkan var. Sonra buhur ve tütsü malzemeleri satılıyor bir tarafta da. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Şükran, ehlen ve sehlen. Burası da bak ne kadar tatlı bir hanımefendi. O da thank you, thank you very much. Bu gördüğünüz el sanatlarını yapıyor. Thank you.
1: Burada...
0: Kopi Arabik. No, no, no. Ha, kofi.
1: Yes.
0: Kahve istiyorlar. Ha, you are, this is for me?
1: Yes.
0: Thank you. Thank you.
1: Arabik. Kopi Arabik Saudi'ye.
0: You are so kind. Yes. Gördüğünüz gibi kadınlar dünyanın her yerinde çok tatlı. Buraya girer girmez etrafımızı sardılar. Bize yardımcı oluyorlar. Bu yüzyıllardan beri devam eden bu pazarı anlattılar. Kahvemizi de aldık. Gülümüz var. Bir de şeker, bir de hurmamız var. Daha ne olsun. Şükran.
1: Welcome.
0: You are so so kind. Şükran, şükran, şükran. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Efendim biz çok eski bir suk. Suk Ellayıl'dayız. Sugulleyl. Ümmü Ahmet, yani Ahmet'in annesi. Burada böyle evlatlarının adıyla da anılıyor. Çok tatlı bir hanımefendi. Yan bu da yetişen bu bitkiyle bu görmüş olduğunuz şahane sepetler ve hediyelik eşyaları yapıyor. Müthiş bir el işçiliği. Bize göstermek istedi kınalı elleriyle. Bu suka bayıldım yani bedestene. Çünkü burada hep kadınlar çalışıyor. Hemen limanın karşısı, buraya mutlaka gelmelisiniz. Çok güzel bir yer.

0: bayıldım buna ben. Çok güzel. Selamun aleyküm. Welcome yiyin. Yes and... Çok güzel. I'm yes and that and that and then evet kötü mü evet evet is it good did you like it
1: yes
0: good good good come
1: yes,
0: çok
1: yes. Good. Yes I
0: this is what is the name of this one. What is the name?
1: Şomar.
0: Şamam.
1: Şomar.
0: Şomar.
1: Şomar.
0: Şomar.
1: Şomar.
0: Ha, Şomar. This is nasıl buldunuz? Çok iyi oldu.
1: Şomar.
0: Şomar. Okay, Şomar, Şomar.
1: Okay,
0: nasıl ama okay. Kadınlar çok tatlı. Dolaşıyoruz bu. Çok eski bedestende. Bayıldım bu bedesten. Bir de serin, bir de Arabik kahvesi de var. Görüşürüz.

Bakar mısınız, ziyafet sofrası gibi bir sofra hazırladılar bize. Burada bir deniz kenarı şehri olduğu için deniz ürünleri sofralarında çok yer alıyor. Suudi Arabistan'ın deniz ürünü dediklerinde najal dedikleri balık çok önemli. Kırmızı renkli bu balığı derin yağda kızartılıyor üzeri kesildikten sonra ve ondan sonra da bir pilavın üzerinde sunuluyor. Buna saydiya, sayadiya, seyadiya gibi isimler veriyorlar. Yani pilav üstü bir balık. Bir de burada balığa tahin sos yapılıyor. Bu da fileto haline getirilmiş bir balığın tahin sosuyla sunulmuş hali ama fırında ısıtılıyor, ondan sonra getiriliyor. Ünlü tabi

0: tabule salatası, Lübnan salatasıdır tabule. Onu da bize ikram ettiler. Ve tabii burada çok karides olduğu için, kabuklu deniz ürünleri olduğu için bir de karides kızartması getirmişler. Bu arada içecek olağanüstü lezzetli bir limonatayı nane ile hazırlamışlar. Naneli limonata yaz aylarında ya da sıcakta en güzel ferahlatıcı olabilir. Şimdi bunu servis yapacağım. Bu arada merak edebilirsiniz. Neden bu pilav bu kadar kahverengi diye? Çünkü burada çok baharat katılıyor pilava. Ben bu pilavın baharatlarına 5K diyorum. Kimyon, kakule, karabiber, kişniş ve karanfil dövülmüş. Eğer karanfil koyulmuyorsa tarçın da mutlaka ilave ediliyor. 5 baharatlı bir pilav. Gördüğünüz gibi basmati pirinç var. Pilava alıyorsunuz. Et de olsa pilav üstünde mutlaka ikram ediliyor. Çünkü ya etle pilav ya balıkla pilav mutlaka pişiriliyor. Sonra balık çok güzel bir balık. Bunun lezzetini hepimiz çok beğendik. Çünkü beyaz etli bir balık. Dışı kırmızı. Yanına da biraz patates ve birazcık da sebze koymuşlar. Bu bir ziyafet yemeği. Saydia. Çok güzel. Şimdi tadına bakalım. İlk önce baharatı seviyorsanız bu pilava bayılırsınız. Ben baharatı çok severim. Çok baharatlı ama çok lezzetli bir pilav. Balıksa aslında Laos'a çok benziyor. Akdeniz'in Laos balığıyla hemen hemen aynı bir tat. Bunlara sanıyorum grouper dedikleri Orphos balığı cinsi olabilir ama tadı tam bir Laos balığı tadı. Afiyet olsun bize. Kızıldeniz'in ortasında şahane bir yolculuk yapıyoruz. Şef Şahin'e bayılıyorum. Çok konuşkan, o da benim gibi yemek tutkunu, o da benim gibi bütün Arap Yarımadası'ndaki yemek kültürünü anlatmaya çalışıyor. Şimdi ben de çok istedim, o da yapalım dedi. Ünlü full mudanması yapacağız size. What is the importance of full mudanmas?
1: Okay, full mudanmas is one of the main ingredients for protein that we use,
0: yes,
1: especially in breakfast.
0: Yes,
1: it's very natural, it's very healthy, and it's fulfilling.
0: Fulfilling.
1: So you have it in breakfast. It keeps you fueled all day long.
0: Evet.
1: Yes.
0: Şimdi bu full mudanması aslında ben bir yemek yazarı olarak ilk tanıdığımda full olarak da söyleniyor. Bir mısır mezesi ya da kahvaltılı olarak tanıdım. Ama daha sonra bütün Arap Yarımadası'nda full mudanmasın çok sevilen bir yiyecek olduğunu gördüm. Şimdi full mudanmasın yapıldığı bakla aslında bildiğiniz yeşil iç baklanın kurutulmuş hali. Bunlar sonra konserveleniyor ve öyle kullanıyorlar. Fava beans diyorlar. Farklı bir fava cinsi, beans cinsi yani fasulye cinsi. Fasulyenin akrabası. Full mudanmasa bir de ne demiştim ben? Humusun kuzeni de diyorum ben ona. İkisi de birbirini çok tamamlıyor. And what kind of ingredients we are using?
1: So, full mudanmas is the main ingredient. Mm-hmm. But the rest are toppings. We have tahina. We have chopped onions.
0: Yes.
1: We have parsley.
0: Yes.
1: We have cumin.
0: Yes.
1: It's very important.
0: Cumin very important.
1: Yes. Very important. Also because it helps you not get
0: stomach
1: bloated. Yes, it's good for digestion. Also, we have some people put
0: yes
1: green pepper and tomato. Not okay everyone.
0: Not everyone.
1: Some people don't like this, but
0: yes,
1: the tradition, we have tahina, we have ghee.
0: Ghee.
1: Some people use this is animal ghee.
0: Animal ghee.
1: And some people use olive oil.
0: Yes.
1: But this one gives more flavor.
0: More flavor.
1: More flavor.
0: It's
1: more
0: smelling.
1: Absolutely, it smells good.
0: Bu katı yağ,
1: yes,
0: yani bu bir tereyağı gibi bir yağ düşünün. Ghee diyorlar, eritiliyor, kullanılıyor.
1: Yes.
0: Müthiş bir kokusu var. And this is for cooking full mudanmas.
1: Yes, full mudanmas cooks, it's slow cooking
0: slow
1: for a long time.
0: For a long time.
1: Yes, so this is how it is. When you cook it for a long time, it changes, it becomes mashed.
0: Yes.
1: So here, when we cook it here,
0: yes,
1: what we do is we crush like this.
0: Crush like this.
1: Yes.

0: keşkek gibi dövüyor onlar
1: yes.
0: onu.
1: Like this.
0: Çok
1: when
0: uzun
1: you,
0: süre pişiyor.
1: Yes. When you crush like this, evet. then after it's cooked, we hold like this. You can hold.
0: Yes.
1: I will bring it.
0: Yes. This is.
1: This is food.
0: Food.
1: Yes.
0: You're so kind.
1: Yeah.
0: İşte bu. Bu bir bakla ezmesi. Tıpkı humus gibi düşünün. O da bir nohut ezmesi çünkü. Şimdi bunun üzerini biz çeşitli malzemelerle süsleyeceğiz. Şöyle bir baharatlarla kaynatılmış bir bakla düşünün. Olağanüstü lezzetli. Bunu yiyorsunuz bütün gün. Hiç acıkmıyorsunuz. Çok sağlıklı ve besleyici. Okay, we are doing the toppings.
1: Toppings. Okay.
0: Firstly.
1: Okay, the toppings.
0: Yes.
1: First of all, you can put tahina.
0: Tahina.
1: Tahina. Yes.
0: Yes.
1: You can put some cumin.
0: Cumin.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes. Also, you can put some ghee.
0: Ghee.
1: Spread the ghee around.
0: Bu eritilmiş
1: yes.
0: tereyağı gibi düşünün, ghee. Evet.
1: And then you can put some onions.
0: Onions.
1: Yes, in the middle.
0: In the middle.
1: In the middle.
0: Okay.
1: And then you can put some
0: tomato.
1: Tomato. To know, make nice garnish, yes.
0: Yes, like
1: Spread
0: this.
1: It around.
0: Around, okay. Yes.
1: Because the eye lead first,
0: ha,
1: right?
0: Yes, I understand.
1: Yes. Okay.
0: I lead, they are making.
1: Yes.
0: Okay.
1: Also, you can put the gus, which is basically crushed tomato with cilantro
0: evet.
1: and some garlic.
0: Bu dugus yes. sos dedikleri sos. Dugus.
1: Dugus, yes.
0: Dugus sos çok kullanılıyor yes. Suudi Arabistan'da. Bu taze domates, kişniş ve az sarımsakla birlikte yes. robottan çekiliyor. Ve birçok yemeğin içine katılıyor ya da kızaran bir şeyin yanında kullanılıyor. Dugus sosu da koyuyoruz. Dugus. Sos şöyle kenarlara and cumin.
1: Cumin.
0: A little bit much more.
1: Yes.
0: Like this.
1: Yes.
0: You are
1: Maşallah.
0: So kind. You are so kind. Bu harika bir şey. Yalnız bunu yemek için mutlaka temiz dedikleri tandırda. Tandırda onlar tendur diyorlar. Tendurda pişmiş mutlaka bir pide var. Onu yemek lazım.
1: Can you allow me one more
0: yes,
1: thing, please?
0: Okay.
1: I would like to put a little bit here.
0: Parsley.
1: Parsley.
0: Parsley.
1: Now,
0: thank you.
1: You have a full color, full love, full of flavor.
0: Yes,
1: and
0: you are
1: you
0: so
1: it,
0: kind.
1: And you will be happy the whole day.
0: Okay. Okay, and we must eat with tamiz.
1: Yes.
0: So, we will do
1: now
0: tamiz.
1: Now we will go make tamiz.
0: Efendim, şimdi de tandıra geçiyoruz. 220 dereceye ısınıncaya kadar bekledik. Şimdi size pulbudan masa yenilecek ama her şeyle de yiyebilirsiniz. En sevdiğim Suudi Arabistan'daki en sevdiğim ekmeği göstermek istiyorum. Adı tamiz. Tamiz.
1: Tamiz.
0: Aslında bir mısır ekmeği ama bütün Arabistan Yarımadası'nda kullanılıyor. Şefi 3 tür hazırlamış, onları açacak. Buyurun.

0: full mudanmaz ya da kısaca full. Gördüğünüz bu kuru baklayla yapıldı. Olağanüstü lezzetli bir yiyecekti. And what kind of bread we will dipping in?
1: Okay, we have tamis. This tamis. Is tamis, which is the most commonly used bread with
0: it.
1: Full.
0: Yes. Yes.
1: And this is white flour, based on white flour.
0: Yes.
1: And then we use it in the tannur.
0: Yes,
1: and tannur. It bakes very nicely. This is khubz al-ahmar, or we call it the red bread, because it's whole wheat. It's a mix of whole wheat and flour. Plus we have fennel seeds, sesame seeds, and some dates.
0: Some dates.
1: Yes. So, but very fine. That's why it become a little bit red.
0: Yes. Bu çok tam buğday unuyla yapılıyor. Kobuz el ahmar.
1: Kobuz el ahmar.
0: Kobuz el ahmar deniliyor. Bunun içinde çok az hurma da katılıyor. Bu kırmızı rengi vermesi için rezene var. Susam koymuşlar.

0: Olağanüstü. Sadece bu ekmeği tandırda pişirildi, tandırda. Sadece bu ekmeğin üzerine böyle bir bal döküp peynir yiyebilirsiniz. O kadar lezzetli. Ama biz temiz, temiz denilen bu gevrek pide ekmeğiyle yiyeceğiz. I want
1: Yes,
0: to
1: yes
0: taste
1: lütfen.
0: it like this. Fulmudanmaz. Ben çok kimyoncu olduğum için I love cumin
1: Cumin,
0: very
1: very nice.
0: much. Cumin.
1: Sıhhat olsun.
0: Gerçekten olağanüstü. Yani bütün gün bunu yiyebilirim. Bu zaten full adı bence oradan geliyor. If you eat fulmudanmaz, you can feel full all
1: All the day. I'm very happy.
0: the day. Şimdi bu Suudi Arabistan çayı. Şöyle yukarıdan havalandıra havalandıra koyuyorsunuz. Ben çok beğendim çaylarını. Sonra şeker katmıyoruz. Bardakları da güzel değil mi? Ben seviyorum böyle bir derinden gelen o derin tat var ya, biraz koyu bir tat, olağanüstü güzel. Hep Suudi Arabistan'da çay içtim. Şimdi full yiyorum, full mudanmaz bakla ezmesi. Timiz denilen bu görmüş olduğunuz şahane tandırda pişirilen ekmek. Sonra bu. Sonra da çay. Aşur'la birlikteyiz. Böyle Marsa adını verdikleri çok ilginç bir tatlıları var. Çok geleneksel. What do you say about your
2: Marsa is one of the most traditional dessert that normally it is served in breakfast. Especially it is very rich in giving energy as it contain brown flour, banana and ghee and honey. So all it's about natural ingredient. There is no any manufactured element
0: Yes.
2: there. And therefore it give the energy in the morning.
0: Ne kadar ilginç değil mi? Her coğrafyada eldekilerle ya da o coğrafyada bulunanlarla yapılan yemekler var. Burada da tabii muz yetişiyor ya da etraftan geliyor. Muzu eziyorlar. Böyle yaptıkları bir köy ekmeği diyelim. Ekmeği parçalıyorlar. Yağda kavurduktan sonra muzları ilave ediyor. Balı ilave ediyor ve böylece bir tatlı ortaya çıkıyor.

0: Sıcak bir yemek tatlı oldu gördüğünüz gibi. Yine muzla süslüyoruz. Bu olağanüstü lezzetli bir tatlı oldu. Meyvelerle yemek yapmak, tatlı yapmak ya da yemek yapmak geleneği her zaman var. Azerbaycan'da nar numru yemiştim. Narı yumurtayla birlikte kavuruyorlar. Kars'ta kayısıyla birlikte kavrulan yumurtayı gördüm. Suudi Arabistan'da da gördüğünüz gibi eldeki ufalanmış ekmeklerle, kalan ekmeklerle bal, yağ ve de muzu kavurdular. Thank you, this is very nice. I smelling them grandfather, mothers.
1: It is. Now we're going to have a final touch to the Marsa.
0: Yes.
1: We will decorate the banana. We just sprinkle a little bit of sugar here on the top.
0: Okay.
1: In each slice. Mm-hmm. And then we're gonna caramelize them.
0: Caramelize them.
1: Yep.
0: Bakar mısınız? Karamelize muzla Marsa.
1: Marsa.
0: Çok eski, çok geleneksel bir tatlı. Böyle bir tatlıyı ya da yemeği göstermeyi çok istiyordum. Şef bizi kırmadı.
1: How it is?
0: Really very nice. I think that when the people older,
1: yes,
0: they don't have teeth.
1: Yeah,
0: they can eat this one,
1: exactly.
0: And the babies.
1: Exactly, yes.
0: Bu şahane bir bebek yemeği olabilir. Hemen torunuma düşündüm. Bir de yaşlar için olağanüstü lezzetli bir tatlı. Çok da besleyici. Thank you very much.
1: Thank you
0: Şükran
1: so much.
0: Şükran Aşur.
1: Thank you.
0: Thank you. Biz bir dünya lezzetli.

Cidde'de bu hafta Suudi Arabistan'ın turizmde yükselen yıldızı Yanbu şehrindeydik. Yanbu El-Bahar şehrinin tarihi sokaklarını dolaştık ve çok dostane insanlarla tanıştık. Biz Yanbu'yu çok sevdik. Bakalım önümüzdeki hafta hangi keşiflerde bulunacağız ve nasıl deneyimler yaşayacağız? Hep birlikte görelim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.
1: Gökyüzü rehberiniz Airport, dünyanın kapılarını aralamaya devam ediyor. Airport'ta bu hafta yolcu uçaklarının karşılaştığı teknik problemlerin havacılık tarihinde hangi değişimlere yol açtığı ekrana geliyor. En gelişmiş yolcu uçakları neden yıllarca gecikiyor, yerde kalıyor? Motorlardan yazılıma, gövdeden yakıt sistemlerine uzanan kritik sorunlar. Airport'un uçuş rotası, köprüleri, şehre tepeden bakan bahçeleri, tarihe kapı aralayan dar sokakları, rengarenk evleri, en eski astronomik saatiyle Çekya'nın başkenti Prag. Gülten Şimşek'in konuğu, Contemporary İstanbul kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Güreli. Airport, bugün saat 12.15'te, Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 11 Ekim Pazar, saatlerimiz artık 12'ye geliyor. Ben Kübra Nuruslu, haber bülteniyle karşınızdayız. Efendim, Husilerle başlayacağız. Çünkü Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Hatta saldırıların şiddeti de artıyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında pek çok farklı ülkenin vatandaşı da var. Ve Amerikan Başkanı Trump da konuştu bu konuyla ilgili, saldırıyı değerlendirdi. Husilere yönelik askeri operasyon sinyali verdi.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
0: Zelenski ve Trump ekranlarınızda, şu sıralar araları pek iyi değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, Rusya ile dizel yakıt tedariki konusunda

konusunda bir anlaşmaya vardı ve bu anlaşmada Washington-Kiev ilişkilerini kopma noktasına getirdi. Hakikaten kopma noktasına getirdi. Şöyle ki Trump Zelenski'yi hedef aldı ve dedi ki Ukrayna yeni bir lidere sahip olmalı. Zelenski'nin barış konusunda isteksiz olduğunu savundu. Amerikan Başkanı Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

0: Zelenski vurdu dedi. Zelenski dünyaya sorun çıkarmak istiyor ifadelerini kullandı. Saldırıların dünya çapında enerji krizine yol açtığını söyleyen Trump, durması onun için daha iyi dedi. Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanını seçmesinin vakti geldi diyen Trump, Zelenski'nin barış fırsatlarını değerlendirmediğini, savaşı bitirmeye isteksiz davrandığını vurguladı. Trump'ın eleştirilerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Açıklama, Zelenski'nin ülkesinin bağımsızlığı için mücadele ettiğini ve Ukrayna halkının desteğine sahip olduğunu belirtti. ABD'li demokrat bir senatör de Putin'le yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Trump'ı şeytanla anlaşma yapmakla suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yapılan anlaşma için açık bir zayıflık göstergesi yorumunu yaptı Zelenski de. Ve dönelim yurda. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Gündeminde teknoloji ve gençler vardı. Tekno oligarkların hedef kitlesinin gençler olduğunu söyledi.
1: Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.
2: Tekno oligarklar üzerinden artan tehditlere vurgu yaptığı uyarılarda bulundu.
1: Hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl etkinliklerinde konuştu. Gençler hedefte dedi. Okul saldırılarına değindi.
1: Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir.
2: En büyük güvencemiz Teknofest gençliği dedi.
1: Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
0: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başka partiye katılacağı iddiası bir kez daha gündeme geldi ve bir kez daha yalanlandı. Belediyenin basın merkezinden yapılan açıklamada her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yavaş'ın bu konudaki tavrının açık olduğu belirtildi. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür ifadeleri kullanıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, kesinlikle tarafımızdan 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftiradır dedi.
3: Kesinlikle ne Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde ne MKK kayıtlarında asla 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftira. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi.
0: Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşmesinde ilk aşama artık tamamlandı. Ziraat ve halk katılımda pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyor.

0: Ziraat katılım ve halk katılım Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek. Kamu katılım bankaları tek çatı altına girecek. Türkiye Varlık Fonu'nun %100 iştiraki olan Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları Anonim Şirketi, 7 Ekim'de ziraat katılım ve halk katılımla pay devir sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ, iki kurumun paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralacak. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin Türkiye Varlık Fonu'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada pay devirlerinin bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
1: Katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek finansal piyasalar içindeki payının artırılması yolunda önemli bir aşama kat edildi. İmzalanan anlaşmalar iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin olup gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdinde süreçlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
0: Açıklamada kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğü de kaydedildi. Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların gelişimine ve katılım finansın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir denildi.
2: Efendim, Tokat'ta son birkaç gündür yaklaşık 1400 kişi aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu. Nedir bu şikayetler? Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı. Şimdi yüzlerce kişi hastanelik olunca akıllara elbette pek çok soru da geldi. Yetkililerden bir açıklama var. Dinleyelim.
0: Hastanelerin acil servisleri aynı şikayetlerle doldu taştı. Tokat'ta yüzlerce kişi hastanelik oldu.
3: Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor.
0: Tokat kent merkezinde önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı.
3: Total başvuru 1300-1400'lerden 15 yatağımız var çocuk hasta bölümünde.
0: Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat vakaların artması üzerine açıklama yaptı.
4: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. En son 05 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
0: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden olayın nedeni araştırılıyor. İçme suyundan alınan numuneler detaylı test için Ankara'ya gönderildi.
4: Test aleni sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli bir cevap.
2: Zeytin ve zeytinyağı denince akla ilk gelen kentlerimizden biri Balıkesir. Hiç şüphesiz kentin Edremit ilçesinde bu yıl 3. kez Zeytinyağı Tadım Festivali düzenlendi ve bir rekor denemesi de yapıldı bu yıl. Bakın, 16 bin kişinin katılımıyla en büyük zeytinyağı tadım rekoru kırıldı. Guinness'e adını yazdıran Edremit artık tescilli bir rekortmen.
5: Edremit'in ismini Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdık. Dünyaya tanıttık. Edremit artık bir dünya markası.
0: Binlerce kişi Güre sahilinde bir araya geldi. Zeytinyağı tadımı yaptı. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde dünya rekoru kırıldı. Balıkesir'de Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Festival kapsamında bir rekor denemesi de yapıldı. Rekorun adı en büyük zeytinyağı tadım etkinliği.
5: Bugün Edremit için muhteşem bir gün. 16 bin kişiyle yeni bir dünya rekorumuz sahibiyiz.
0: Bu alanda son rekor 2009 yılında İspanya'nın Jaén kentinde 12 bin kişiyle kırılmıştı. Böylece Edremit İspanya'yı geride bıraktı.
5: Zeytinyağı tadımında 17 yıl sonra İspanya'nın rekorunu kırdık 16 bin kişiyle. İnanılmaz bir gündü, muhteşem bir gündü.
2: Afiyet olsun beyefendi. Efendim, bu dilimi sonlandırıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

Tülay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Havacılık tarihine damga vuran birçok yolcu uçağı başarıları kadar teknik sorunlarıyla da sektörü değiştirdi. Motor arızaları, gövde çatlakları, yazılım sorunları ve üretim hataları. Yolcu uçaklarının karşılaştığı teknik problemlerin havacılık tarihinde nasıl dönüşümlere yön verdiğini araştırdık. Airport'un uçuş rotası, köprüleri, şehre tepeden bakan bahçeleri, tarihe kapı aralayan dar sokakları, rengarenk evleri, en eski astronomik saatiyle Çekya'nın başkenti Prag. Programımızın konuğu, Contemporary İstanbul kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Güreli. Havacılık emniyeti İstanbul'da düzenlenen IATA konferansında ele alındı. ABD'li insansız savaş uçağı YFQ-48A ilk otonom uçuşunu yaptı. Airport başlıyor.

Yeni bir yolcu uçağının gökyüzüyle buluşması yıllar süren çalışmaların sonucu gerçekleşiyor. Ancak ilk uçuş yolcu taşımaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Tasarımın güvenliği testlerle kanıtlanıyor. Üretim denetleniyor. Hizmete girdikten sonra da takip sürüyor. Bazen bir motor parçası, bazen bir yazılım, bazen de gövdedeki küçük bir üretim hatası uçakları aylarca yerde tutabiliyor. Bugün yaşanan bu sorunların izleri havacılık tarihinin ilk yolcu jetlerine kadar uzanıyor. Boeing'in yeni nesil geniş gövdeli uçak ailesi 777X bu uzun yolculuğun güncel örneklerinden biri. Katlanabilir kanat uçları, büyük kompozit kanatları ve yeni motorlarıyla geliştirilen programda ilk teslimatın 2020'de yapılması hedefleniyordu. Ancak testlerde karşılaşılan teknik sorunlar ve uzayan sertifikasyon çalışmaları takvimi defalarca değiştirdi. Boeing'in açıkladığı plana göre ailenin ilk modeli 777-9'un ilk teslimatı 2027'de bekleniyor. Bu süreçte havacılığın denetim yaklaşımı da değişti. Boeing 737 MAX kazaları, uçuş güvenliğinde yazılımların ve bu yazılımlara bilgi sağlayan sensörlerin rolünü gündeme taşıdı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve diğer otoriteler açısından tasarımın nasıl değerlendirildiği ve üreticinin sunduğu bilgilerin nasıl denetlendiği daha büyük önem kazandı. Yeni uçakların onay süreçlerinde bu incelemeler de belirleyici hale geldi. Airbus A321XLR'd ise incelemelerin odağında yakıt tankı vardı. Uçağın daha uzun mesafelere uçabilmesi için gövdeye yerleştirilen ek tank yeni güvenlik değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Yangına ve darbelere karşı koruma önlemleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Bu çalışmalar programın takvimini etkileyen unsurlardan biri oldu. Başlangıçta 2023 için planlanan ilk teslimat Ekim 2024'te gerçekleşti. Ancak tasarımın onaylanmasıyla denetim bitmiyor. Üretilen her uçağın onaylanan standartlara uygun olması gerekiyor. Boeing 787 Dreamliner'da yaşananlar bu ayrımın önemini gösterdi. İlk yıllarında lityum-iyon batarya yangınlarıyla gündeme gelen uçak, daha sonra üretim sorunlarıyla karşılaştı. Gövde bölümlerini

birleştiği noktalarda belirlenen küçük uyumsuzluklar teslimatların durdurulmasına yol açtı. Uçaklar ayrıntılı incelemelerden geçirildi. Sorun, tasarımın onayından çok üretimin bu tasarıma uygunluğuydu. Bazı sorunlarsa uçaklar hizmet verirken ortaya çıkıyor. Airbus A320neo ailesinin bir bölümünde kullanılan Pratt & Whitney motorlarında da böyle oldu. Belirli motor parçalarının üretiminde kullanılan metalde tespit edilen kusurlar planlanandan erken söküm ve kontrol gerektirdi. Bakım ihtiyacının artması ve işlemlerin uzaması hava yollarının uçaklarını yerde tutmasına neden oldu. Teknik bir sorun böylece sefer planlarını ve kullanılabilir uçak sayısını da etkiledi. Bugün yazılım, hassas üretim ve yeni malzemeler üzerinden tartışılan güvenlik sorunları jet çağının başında farklı biçimlerde karşımıza çıkıyordu. 1952'de tarifeli yolcu hizmetine giren De Havilland Comet dünyanın ilk ticari jet uçağıydı. Ancak kısa süre sonra yaşanan ölümcül kazalar bu yeni dönemin önemli bir tehlikesini ortaya çıkardı. Metal yorgunluğu, kabin basıncının her uçuşta değişmesi gövdeyi tekrar zorluyordu. Araştırmalar bu yüklerin zamanla çatlaklara ve yapısal hasara yol açabildiğini gösterdi. Comet kazaları basınçlı gövdelerin tasarımında ve yorulma testlerinde önemli değişikliklerin önünü açtı. Aynı dönemin pervaneli yolcu uçaklarından Lockheed Electra'da ise sorun titreşimdi. 1959 ve 1960'ta yaşanan iki kazanın ardından motor ve pervane sistemindeki salınımların kanatta yıkıcı titreşimlere yol açabildiği belirlendi. Bu olaylar bir kanadın yalnızca taşıdığı yüke dayanmasının yeterli olmadığını gösterdi. Uçuş sırasında oluşan titreşimlere nasıl tepki verdiği de hayati önem taşıyordu. 1970'lerde DC-10'da yaşananlarsa bir sorunun tespit edilmesi kadar alınan önlemlerin yeterliliğinin de önemli olduğunu ortaya koydu. 1972'de American Airlines'a ait bir DC-10'un arka kargo kapısı uçuş sırasında koptu. Uçak yere inmeyi başardı. Olayın ardından kapının kilit sistemi ve ani basınç kaybının kabin tabanına etkisi gündeme geldi. Ancak 1974'te Türk Hava Yolları'na ait bir DC-10 benzer bir kapı sorununun ardından Paris yakınlarında düştü. Bu felaket önceki olaydan çıkarılan derslerin tekrarı önlemeye yetmediğini gösterdi. Kapı kilitleri ve basınç kaybının etkilerini sınırlayan düzenlemeler konusunda daha kapsamlı önlemler alındı. Bir uçak programının geleceğini yalnızca güvenlik ve tasarım sorunları belirlemiyor. Motor geliştirme süreci, finansman ve pazar koşulları da önemli rol oynuyor. DC-10'un rakiplerinden Lockheed L-1001 Tristar, dönemine göre gelişmiş otomatik uçuş sistemleriyle dikkat çekiyordu. Ancak uçağa güç veren Rolls-Royce motorlarının geliştirilmesinde yaşanan güçlükler ve üreticinin mali krizi programı sekteye uğrattı. Üretim toplam 250 uçakla sınırlı kaldı. Tristar'ın hikayesi, gelişmiş bir tasarımın ticari başarı için tek başına yeterli olmadığını gösterdi. Havacılık tarihi, mühendislik kadar üretim ve işletme koşullarının da uçakların geleceğini belirlediğini gösteriyor. Güvenlik açısından çıkarılan ders ise açık. Tasarımın onaylanmasıyla iş bitmiyor. Sorunları tespit etmek, nedenlerini araştırmak ve alınan önlemlerin gerçekten uygulandığından emin olmak gerekiyor. Bir yolcu uçağının güvenliği, ilk uçuşundan hizmet ömrünün sonuna kadar devam eden bu çalışmaya dayanıyor.

Kemerli geçitleri, köprüleri, avluları, şehre tepeden bakan bahçeleri, tarihe kapı aralayan dar sokakları, rengarenk evleri, en eski astronomik saati. Airport bu hafta sizleri Avrupa'nın kalbi ve şehirlerin anası olarak da adlandırılan Çekya'nın başkenti Prag'a götürür.

Park seyahatimiz Pegasus Hava Yolları ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuş sonrasında Vaclav Havel Havalimanı'na teker koyuyoruz. Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri olan Prag, teknolojik olarak gelişmiş bir altyapıya sahip olsa da ortaçağ ruhunu koruyor. El değmemiş ve bozulmamış güzellikleriyle mutlaka görülmesi gereken Prag, 2. Dünya Savaşı'ndan en az etkilenmiş şehirlerden biri olması sebebiyle tarihi dokusunu muhafaza etmeyi başarmış. Kültürel açıdan unutulmaz bir seyahat imkanı sunan Prag, Avrupa'nın kalbi olarak da anılıyor. Vltava Nehri'nin etrafında kurulan 1,5 milyon nüfuslu bu güzel Bohemya kenti, 1992 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Konumu gereği çevresindeki ülkelerin de merkezi olan Prag, Avrupa'daki en fazla iç kaleye sahip 3 şehirden biri. Barok ve gotik mimarinin en ihtişamlı eserlerini her adımda görebileceğiniz, kültürel açıdan unutulmaz bir seyahat imkanı sunan Prag'da, görülmesi gereken 7 noktayı sizin için keşfettik, görüntüledik. Charles Köprüsü kuşkusuz Prag'ın en popüler noktası. Eski kenti Vltava Nehri'nin karşı kıyısına bağlayan taş köprü 516 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğinde. Şehrin sembolü köprü Orta Çağ'da şehre büyük değer katmış olan Kral 4. Charles tarafından Bohemyalı mimar ve heykeltıraş Petr Parler'e yaptırılmış. Günün her saati yoğun turist ağırlayan köprü, 17. yüzyıldan sonra eklenen heykellerle mimari bakımdan çok daha dikkat çekici bir konuma gelmiş. Tarihi köprü Charles adını 19. yüzyıldan sonra almış. Köprünün her iki başında kuleler ve 30 adet heykel bulunuyor. Köprüde gezerken hediyelik eşya alabileceğiniz standlar, resminizi çizdirebileceğiniz ressamlar da yer alıyor. Gotik tarzıyla dikkat çeken köprü yalnızca yaya trafiğine açık. Bu yüzden istediğiniz gibi arzu ettiğiniz yöne doğru aheste aheste yürüyebilir, sokak müziği yapan pek çok müzisyene de kulak verebilirsiniz.

Toprak keşfedilmesi kolay bir şehir. Yaya olarak şehrin birçok noktasına ulaşabiliyorsunuz. Şehirde oldukça yaygın toplu taşıma ağı mevcut olduğunu da söyleyelim. Otobüs, tramvay ve metro ile keşfedilecek pek çok noktaya gidilebiliyor. Biz metro ile Prag Kalesi'ne gitmeye karar veriyoruz. Biletimizi alıp gideceğimiz durağı belirleyip kaleye doğru yola çıkıyoruz. Lesser Town olarak bilinen bölgede yer alan Prag Kalesi, dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor. Guinness Rekorlar kitabında dünyanın en büyük antik kalesi olarak bilinen bu tarihi mekan, Bohemya, Kutsal Roma İmparatorluğu ve Çekoslovakya tarafından kullanılmış. Şu an Çek Cumhuriyeti devlet konutu olarak faaliyet gösteren kalenin içinde birçok yapı bulunuyor. Aziz Vitus Katedrali, Eski Kraliyet Sarayı, Aziz George Bazilikası ve Prag Kalesi Resim Galerisi gibi yapılar görülebilir. Saat 11'den sonra uzun bilet kuyrukları oluştuğu için kaleye sabah erken saatlerde gitmenizi tavsiye ediyoruz. Kaledeki bazı yapıları ziyaret etmek için alınan en ucuz bilet fiyatı 450 koruna yani 678 Türk lirası civarında. Prag Kalesi'nin içindeki en dikkat çekici eserlerden biri Aziz Vitus Katedrali. 1344 yılında inşa edilen katedral 600 yılda tamamlanmış. Barok tarzı sahip yapıya 20. yüzyılda ünlü ressam Alphonse Mucha süslü vitray pencereler eklemiş. İç süslemeleri, sanat eserleri ve tarihi ayrıntılarının yanı sıra katedral, Prag'ın kraliyet dönemlerine ait bir uhrevi önem de taşıyor. Prag Başpiskoposluğu'nun merkezi olan katedral, 1929'dan sonra pek çok kral ve kraliçenin taç giyme törenine ev sahipliği yapmış. Roma Katolik Katedrali, tarih boyunca taç giyme törenine

törenleriyle anılır olmuş. Ayrıca katedralin içinde 4. Charles, onun 4 karısı ve Bohemia'nın eski kralı Giris Podebra'da ait mezarlar yer alıyor. Katedralin bir diğer özelliği ise içinde 7 farklı kişide bulunan, 7 anahtarla açılan bir kraliyet mücevherleri odasının olması.

Malastrana bölgesinde bulunan John Lennon duvarı hiç kuşkusuz Prag'ın en renkli yeri olarak öne çıkıyor. 1960'lı yıllarda siyasi söylemlerle öne çıkan duvar, 8 Aralık 1980'de John Lennon'ın silahla vurularak öldürülmesiyle konsept değiştirmiş. John Lennon portresi ve Beatles grubunun şarkı sözleriyle duvar, barış ve özgürlük mesajları veren grafitilerle dolmuş. Sonrasında bu doğal gelişen hippie duvarı grafiti sanatçılarının da katkılarıyla daha da renklenmiş. Duvar zamanında belli başlı vandallıklara uğrasa da halen Lennon'ı anmak ya da kendi sözünü dile getirmek, grafiti yapmak isteyen her alandan sanatçıya açık.

1891'de kurulan fünikülerle çıkılabilen Petrin Tepesi, Prag'ın eski dönemlerdeki üzüm bağlarının olduğu yer olarak biliniyor. 1825'te halka açılan ve o günden bugüne kendini yerli ve yabancı turistlere hayran bırakan tepe, eşsiz manzarası ve temiz havasıyla oldukça rahatlatıcı bir yer. İsteyenlerin yürüyerek de çıkabildiği Petrin Tepesi'nin en önemli özelliği bir gözlem kulesinin bulunması. Turistler bu gözlem kulesinin tepesine çıkarak Prag'ı en yüksekten keşfetme fırsatı bulabiliyor. Metre yükseklikteki yapı Eyfel Kulesi örnek alınarak tasarlanmış. İsteyen 299 basamaklı merdiveni çıkarak kulenin en üstüne ulaşabiliyor. Dileyense ücretini ödeyerek 4 kişilik bir asansör yardımıyla tepeye varabiliyor. Gözlem Kulesi'nin en tepesinden Prag Kalesi, Astronomik Saat, Tin Kilisesi ve Charles Köprüsü gibi Prag'ın önemli yapıları kuş bakışı seyredilebiliyor. Eski kent meydanı şehrin simgelerinden astronomik saatinde bulunduğu, geçmişi 11. yüzyıla uzanan tarihi alan. Şu anda da Prag'ın en popüler ve hareketli yeri olan meydan tarihi boyunca hep şehrin en işlek yeri ola gelmiş. Avrupa'nın en önemli meydanlarından biri olarak kabul edilen alan, küçük yüz ölçümüne rağmen pek çok önemli esere ev sahipliği yapıyor. Her yıl milyonlarca turisti kendine çeken meydanın göbeğinde reformcu Jan Hus heykeli bulunuyor. 1992'den beri UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan meydan, Aziz Nikolas Kilisesi, Tin Kilisesi, eski belediye sarayı gibi önemli yapılara ev sahipliği yapıyor. Eski belediye sarayının üzerinde bulunan astronomik saat Orta Çağ'dan kalma. Saat ilk kez kurulduğu 1410 yılından bu yana çalışıyor. Bu özelliğiyle dünyanın en eski astronomik saati konumunda. Aynı zamanda dünyanın en eski 3. saati olan yapının mimarı Kadanlı Mikulas. Saatin inşasında matematik ve astronomi profesörü Jan Sinnel de eşlik etmiş. 12 saat diliminde 12 burcu simgeleyen saat, gezegenlerin konumlarına ve ortaçağ evren görüşüne dair bilgiler de veriyor. Her saat başı, saatin sağındaki ölümü temsil eden iskelet figürü çanı çalmaya başlıyor. İsa'nın 12 havarisi de o anlarda saatin en üst kısmındaki iki pencereden geçit yaparak halkı selamlıyor. Kulağa böylesine eğlenceli gelse de saatin aslında dini referanslar ve semboller içeren karanlık bir yanı var. Saat başlarına doğru tam önündeki turistik kalabalığın gittikçe arttığını gözlemleyeceksiniz. Çünkü meydandan geçen herkes saat başını yakalamaya çalışıyor. Kalabalıkta yerinizi kapmak için 15 dakika önceden gelmenizi öneririz. Havelska Pazarı Prag'ın tam merkezinde kuruluyor. Eski kent meydanına yaklaşık 100 metre mesafedeki pazar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi 1232 yılına dayanan pazarda meyve ve sebzeden hediyeliklere birçok ürün satılıyor. Prag'ın yakın köylerinden getirilen ürünler pazara gelenler tarafından oldukça ilgi görüyor. Pazarın son kısmında ise alışveriş esnasında yorulanlar için kafe yer alıyor. Ziyaretçiler burada kahvelerini yudumlayarak yorgunluk atıyorlar. Kuşkusuz bu kadar turist ağırlayan bir şehrin mutfağı da birçok çeşit barındırıyor. Dünya mutfağının yanı sıra yerel lezzetleri de pek çok noktada tatmak mümkün. Çek mutfağına ait Tridelnik turistler tarafından en çok tüketilen lezzetlerden. Hamur bir tahta veya metal çubuk yardımıyla pişiriliyor. Daha sonra toz şeker, fındık veya tarçınla birlikte genellikle sıcak servis ediliyor. Şehrin her yerinde bu tatlıyı bulmanız mümkün. Prag'da mutlaka görmeniz gereken yerler arasında ayrıca Kafka Müzesi ve Dans Eden Evi'nde olması gerektiğini hatırlatalım. Frank Gehry imzalı Dans Eden Ev 1996 yılında tamamlanmış. Binanın özelliği dışarıdan bakıldığında dans eden bir çifti andırıyor olması. Onlarca barok ve romanesk yapının içinde böylesine bir modernlik çok hoş bir tezat oluşturuyor.
dikkatle görülmesi gereken en önemli 7 yeri ekrana getirdik. Elbette daha fazla zaman ayırarak şehrin başka yerlerini de ziyaret edebilirsiniz. Sizi dünyanın en önemli turistik şehirlerinden biri olan Prag'dan en özel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Haftaya dünyanın başka bir keşif noktasında buluşmak üzere.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Konumuz sanatla turizme yolculuk. Önemli bir konuğumuz var. Kompanteri İstanbul kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Güreli. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Günter Bey.
0: Sanatla turizme yolculuk nasıl olur? En iyi bilecek isim sizsiniz. İşin her tarafında varsınız. Turop'ta da vardınız. Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği'nde de vardınız. Otel işletmeciliği de yaptınız. Otel sıfırdan kurup yeni konsepti oluşturdunuz. Art İstanbul'da başlayan bir başka yolculuğunuz var. Sonra bu kontemporiye dönüştü. Kreatif İstanbul var arka planda. Dolayısıyla soruyu sorabileceğim en doğru isim karşımda.
1: Teşekkür ederim. Evet, sanattan turizme ama sanatı da biraz genişleterek anlatayım ben.
0: Evet.
1: Şöyle ki sanatın da içinde olduğu, bütün sanat dallarının içinde olduğu bir yumuşak güç diye bir mefhum var. Bu yumuşak güç içinde tekrar bile alırsak bütün sanat dalları var. Tiyatrosu, operası, sineması, cazı, müziği hepsini katarsanız içine. Ama bunun yanında spor da yumuşak gücün bir parçası. Dünya, ülkelerin akademik çalışmalarının, buluşlarının da bir parçası. Tıpta olsun işte bunlar yumuşak gücünün bir parçası. Bu ülkenin bir gücünü dünyaya satma mekanizması işte bu yumuşak güçle oluyor. Bu gücünüzü ne kadar iyi kullanırsanız turizminiz o kadar ileri gidiyor ve aslında markalaşmayı sağlıyor yumuşak güç. İşte biz bunu daha iyi kullanmaya çalışması gereken bir ülkeyiz. Çünkü çok önemli değerlerimiz var, çok önemli potansiyellerimiz var. İşte sanat da bunların içinde sanat fuarlarıyla, bienalleriyle, müzeleriyle, galerileriyle, sanat merkezleriyle, sanatçılarıyla hepsini bir araya topladığınız zaman bir cazibe noktası oluyor o kent. Ama bu biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki binlerce yıldır zaten bu topraklar sanat üretmiş. Ve bütün bugün müzelerimize sergilenen bütün o eserler o dönemin çağdaş sanatları. Yani o zaman da o sanat öndeymiş, o sanatçılar öndeymiş. Şimdi bugün çağdaş sanatla ilgili uğraşıyoruz, çağdaş sanatla ilgili çalışıyoruz. İşte bu gücümüzü dünyaya ne kadar iyi anlatırsak, o kadar fazla da markayı yukarı çekersek, Türkiye markasını yukarı çekersek, İstanbul markasını yukarı çekersek neticede şu anda ürettiğimiz

0: bütün turizm ürünlerinin değerlerini yukarı çekmiş olacağız. Daha iyi fiyattan satıyor olacağız. Daha iyi fiyattan insanları bunları görmesini temin edeceğiz. Bugün maalesef bütün bu değerlerimizi çok ucuza da veriyoruz hala. İşte turizm ürünü burada. O şehirdeki İstanbul'dan devam edelim isterseniz. Biz Contemporary İstanbul'da işte bunun bir önemli bir parçası oldu.
1: Kısa süre önce fuarı yaptınız.
0: Evet, yaptık ve çok başarılı bir fuar yaptık. Memnunum.
1: Yani yabancı katılımı da galeri
0: çok arttı. Galeri katılımı arttı, yabancı ziyaretçi katılımı arttı.
1: Hem ziyaretçi hem şey.
0: Evet.
1: Sergiye katılan,
0: fuara katılan bütün sanatçıların ve galerilerin hem sayısı arttı hem de nitelikleri arttı. Biz 10. yılımızda dedik ki bakın Contemporary İstanbul dünyanın ilk 10 fuarı içine girecek. Bizim hedefimiz budur dedik. 10 yıl, 11 yıl önce.
1: Evet.
0: Bunu yaptık. Şimdi bu seneki fuarımızda biz bunu çok iyi gördük. Biz bundan sonra ilk 5'i zorlayacağız. İlk 5 fuarı zorlayacağız önümüzdeki 5-6 yıl içinde. Yani daha çok galeri değil, daha nitelikli galeri. Biz çok fazla galeriler getirmek içinde değiliz. Yüzü geçmeyeceğiz hiçbir zaman. Şimdi bu sene 70 ile yaptık. 750'nin üzerinde sanatçı, 1500'e yakın sanat eseri sergilendi bu fuarda. Ama bunu çok daha yukarı çekmek mümkün. Çok yukarı çekmek mümkün derken çok daha büyük gelir gruplarını Türkiye'ye çekmek mümkün. Bunların geldiği zaman harcadıkları para Türkiye'deki turist başına harcanan 1050 dolar değil. Bunlar 3000-5000 dolarlara çıkan insanlar grubu. Dolayısıyla çok daha büyük bir gelir elde etmek mümkün. İşte sanat Contemporary İstanbul amacı da bu.
1: Yer değişikliği konusunda ne söylersiniz? Çünkü farklı mekanlarda bekleniyordu. Daha önce başka yerlerde yapıyordu.
0: Evet, Lütfi Kırdar ikameden sonra o da şehrin ortasında ve çok başarılı bir mekandı. Hala öyle. Çünkü biz başladığımızda 2006'da, ondan önce de o 4 sene Art İstanbul siz söylediniz. O iki tane kongre merkezinin etrafında şu anda çok daha yüksek sayıda. O tarihlerde 5000 tane nitelikli otel odamız vardı. Evet. Yatağımız vardı. Şimdi yani yataklarımız var, otellerimiz var. Ortada da kongre merkezini koyduğunuz zaman işte iş doğdu. Şimdi fakat sonra dünyadaki işte şartlar değişti. Rekabet arttı. Biz 2006 yılında Contemporary İstanbul'a başladığımızda, şimdi bu sene 21 yaşındayız ya.
1: Evet.
0: O senede dünyadaki 21. fuardık. Bakın. Hı-hı. 21. fuardık. 20 tane fuar var bizden önce. Şimdi onlar 50 yaşına falan geldiler bazıları. Şimdi bugün 400'e yakın dünyada sanat fuarı sayısı. Türkiye'de çok daha büyük bir sanat endüstrisinin, sanat sektörünün gelişeceğini ben görüyorum. İleriye yönelik çok daha büyük potansiyellerin olduğunu görüyorum. Bugün adeta ölçülemeyen bir noktadayız. Çünkü sektörün büyüklüğünü ölçmek güç, öyle bir data yok elimizde. Fakat bunun ölçmenin yolları var. Biz aslında yıllardır söylediğimiz bu katma değer vergisinin indirilmesi şart. Çünkü rakibimiz bile değil aslında, bizden çok daha ileride olan ülkeler bunları 5, 6, 7 seviyesine indirdi katma değer vergisini. Önemli olan gelin diyor, o insanlara gelin diyor. Tamam, ben de vergimi alacağım. İş büyüdükçe, geliştikçe zaten o devletler, o ülkeler kendi paralarını kazanıyorlar. İndirse bile vergiyi, çünkü iş büyümüş, pazarı büyütmüş oluyorlar. İşte biz de bu noktaya geldik diye düşünüyorum. Bu noktada mutlaka ileri gitmemiz lazım. Yani KDV'mizi bir yere çekip ondan sonra da insanlara bakın gelin. Bak, bir eksiğimiz de, onu da söyleyeyim, kurumlar vergisindeki durumumuz. Kurumlar vergisi matrahına bugün Türkiye'deki mevzuata göre aldığınız sanat eserlerini kurumlar kayıt yapamıyor. Adeta kanunen kabul edilmeyen gider seviyesinde kalıyor. Evet. Bir tek KDV'sini mahsup edebilir. Ama halbuki dünyadaki gelişmiş ülkelerde kurumlarıyla gelişmiş o ülkeler bütün sanat şeyinde, endüstrisinde ve kültürel etkinliklerinde, bunu sadece sanat diye de görmemek lazım. Bütün kültür dünyası o sayede o kurumların sanata ve kültüre yatırım yapmasıyla gelişmiş. Şimdi kurumsal koleksiyonerlik diye bir mefhum var ki bizim ülkemizde çok zayıf.
1: Yani kurumsal böyle olursa olmaz zaten yani. Kaydedemediğine
0: olmaz.
1: Göre.
0: Bakın bizim bankalarımızın hepsinin kurda yatırım yapmaları lazım. Bazıları yapıyor ama hep vergisi ödenmiş parayla yapıyor maalesef.
1: Yani çünkü vergiden düşemiyorlar yani.
0: Düşemiyor. Şimdi onu bir şekilde başlatmak lazım. Vergiden düşebilir. Yahut da çeşitli koleksiyonerler var. Koleksiyonlar var ülkemizde. Şu anda depolarda duruyor. Bazı ofislerde duruyor. İşte evlerde duruyor. Ama bir türlü sergileme ortamına çıkamıyoruz.

0: çıkamıyor. Şimdi bunların mutlaka çıkması lazım ve mutlaka çıkması için de bunların aslında gene bir vergi teşviğiyle, düzenlemesiyle belli bir teşvik ama aynı zamanda da hibe yapılabilir şeklinin de ortaya çıkması lazım. Yani bir koleksiyoner ille de müze açmak zorunda değil. Yahut da gidip bir müzeye, bir devlet müzesine veya bir özel müzeye eserlerinin hepsini ya da bir kısmını hibe eder. Ve de ondan sonra o eserler her zaman insanların gözünün önüne çıkar, kamusal hale gelir. Kamunun bütün her şekilde görebileceği hale gelir. Ve zaten onu koleksiyonu yapan insanın da en büyük isteği budur yani.
1: Peki şu anki bu yıl sergiyi açtığınız yerde kalıcı mısınız? Kaç yıl olacak orada? Motivasyonu nedir? O da sizi nasıl motive etti?
0: Şimdi biz Tersane İstanbul'a zaten yani projenin yürüme safhasında uzun süreli bir ilişkiyi konuşmuş ve anlaştık. Şimdi biz önümüzdeki 10 yılın bir şeyini yaptık, projeksiyonunu yaptık, planlamasını yaptık.
1: Yani 10 yıl orada olacaksınız.
0: Evet, 10 yıl orada olacağız. Belki daha fazla olacağız. Şimdi
1: evet,
0: 10 yılı düşünüyoruz.
1: Şimdilik 10 yıl görüyoruz.
0: Evet, şimdi 10 yılı konuşuyoruz. Ondan sonra dünyanın haliyle beraber başka şekli konuşuruz. Şimdi onun için şu anda bu sene yaptığımız alanda kalacağız. Orada devam ettireceğiz. Ve aynı zamanda da bir yeni bir yapılaşmayla, Kontemp İstanbul'un dışında, yeni bir yapılaşmayla da orada İstanbul'un ihtiyacı olan, İstanbul'da veya Türkiye'de henüz yapılmamış ama dünyada da belki yapılmamış olan bazı etkinliklerin yenilerini yeni bu Kreatif İstanbul şapkamız altında, markamız altında orada yapacağız.
1: Yani sanat fuarı çeşitlenecek. Yılda bir taneyle değil.
0: Evet, işin içine tasarım girecek, işin içine başka yaratıcı sektörler girecek, işin içine saat girecek ve belki işin içine başka otomotiv sektörünün çok daha üst markaları girecek. Sadece onların olduğu bir markalar girecek.
1: Peki güncel sanatı takip eden çok sayıda da öğrencimiz var.
0: Evet.
1: Onlara yönelik nasıl bir şey teşvikiniz mi diyelim öğrencilere yönelik?
0: Şimdi iki türlü var. Bir genç galerileri, bakın bu fuarda da biz İngilizce ismi New Grounds, yeni zeminler diye 11 tane galeriyi, hepsi 5 yaşından genç. Çünkü bu 5 yaş sınırı bir şeydir, eşiktir sanat fuar dünyasında. 5 yıl işini devam ettiren, 3 yıl, 5 yıl işini devam ettiren ve onu becerebilen, o hesaplamaları ve o dünyayı kavramış olan insan, galeri sahibi artık önü açıktır. Yani onu devam ettirecektir. Burada gelip tökezleme yahut da bu sektörden çıkma süresi işte 2-3 yıldır. İşte oraları geçenler kazanır. Şimdi onlara bir fırsat veriyoruz ve gelip katılıyorlar. Bunun yanında öğrencilere biz senelerdir fuarın iki günü, 5 Perşembe ve Cuma günü saat 5'ten 8'e kadar bedelsiz, yani bilet parası ödemeden bu bütün üniversite öğrencileri, sanat kültür öğrencileri değil bakın.
1: Ayırmıyor.
0: İstiyorsanız mühendislik okuyun, isterseniz tıp
1: öğrenci
0: okuyun.
1: Diyor.
0: Öğrenci.
1: Evet.
0: Ama bunun içinde asistanı, doktorasını yapan falan bütün yani akademik kariyerine devam edenlerin hepsi var içinde. Şimdi gençlerle ilgili bir projemiz daha var. Onu da bahsedeyim. Yeni bir fuar projesi ve bunu gene daha önce iki kere yaptık. Üçüncüyü şimdi gene tersanede devam edeceğiz. Bunun ismi STEP. STEP şu. Bir üniversite öğrencisinin bile bir sanat eseri alma duygusunu tatmin etmek lazım. Nasıl edeceğiz? Şimdi bunun şekli şu. Şimdi bir fuar yapıyorsunuz STEP ve bunun şeyini, içeriğini ve fiyatlarını şu şekilde baştan anons ediyorsunuz. Diyorsunuz ki benim fuarımda, STEP fuarımda, üçüncüde en yüksek değerli, en yüksek fiyatlı eser mesela 50 bin lirayı geçmeyecek. Şimdi bunu bir desteklemek amaçlı bunun bir konsepti daha var.
1: Peki o da, STEP'i de İstanbul'da yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki Anadolu'ya yayılma gibi bir durum yok mu? STEP'in
0: bütün Anadolu kentlerine gitmesi
1: mümkün. Evet, hepsini çekiyor.
0: Yani STEP başlı başına başka bir şey, iş. Ve çünkü niye? Bir de için içine 6 aylık bir ödeme programı koyuyorsunuz. Yani 10 bin lira, 15 bin liraya bir eser aldınız. 15 bin lirayı sen her ay 2 bin lira, 1500 lira öde. Şimdi bu bambaşka bir boyut getiriyor. Yani bir maaşlı, ücretli, belli bir
1: alım kolaylığı sağlıyor.
0: Tabii şimdi bu
1: yani o zaman sanata erişimi rahat hale getiriyor.
0: Evet. Ya sanata erişilebilirlik konsepti işte STEP.
1: Peki kurumlara yönelik ne yapıyorsun? Mesela siz Aksanat'la, Akbank'la bu yolculuğu yaptınız. Benzer şekilde İş Bankası'nın da sanat tarafı var. Yapı Kredi'nin de var. Diğer bankaların da söz konusu. Ve başka kurumlar da vakıf kurarak veyahut da değişik bir çatı altında örgütlenmiş sanat işine destek olması. Nasıl bir yol
0: haritası? Partnerlerimizden bahsedeyim.
1: Veyahut da öneriniz olabilir.
0: Evet, partnerlerimizden bahsedeyim. Çünkü hep biz partner diyoruz. Çünkü partner şu. Yani biz bir ilişki kurup, bir ilişki kurup, sonra da o markayı biraz işte parlatmaya çalışarak falan bir şey yapmak istemiyoruz, yapmıyoruz da. Ama o kurumun birincisi kendisini sanatla özdeşleştirmesi ve markasını sanatla alması yönünde bir stratejisinin olması lazım. Tabii bu stratejinin altına çeşitli sergiler giriyor. Aksanat burada en güçlülerinden bir tanesi. Çünkü merkezini kurmuş, genç öğrencileri eğitiyor, onlara küratörlük dersi veriyor, çeşitli şekiller. Şimdi diğer bankalar da geliyorlar kendi öğrencilerini. Gene
1: başka Huawei kurumlar da var bu şekilde sanat.
0: Şimdi işte BMW ile yapıyoruz, Borusan'la yapıyoruz mesela. Evet. Borusan'ın çeşitli programları var. Onlar da geliyor, işin içine giriyor. Sonra bunun yanında başka partnerlerimizle mesela Türk Hava Yolları da yapıyor. Miles & Smiles gene şeyde yerine kurdu. Miles & Smiles bütün dünyadaki şeylerine o kart sahiplerine
1: üyelerine
0: duyuru yapıyor. Yani bütün böyle bir, hep yani bütün hem Content İstanbul hem de yanındaki partnerleriyle birlikte büyük bir ekosistem içinde bunu biz dünyaya ve Türk halkına anlatıyoruz.
1: Ali Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayenizde renkli bir kültür, sanat ve sanatta turizme yolculuk yapmış olduk.
0: Gelecek sene Focus Almanya, Almanya ile olan o geçmişimizden gelen çok güzel yakınlığımızı sanatla çok daha iyi bir yere taşıyacağız.
1: Hadi bakalım, hayırlısı. Şimdiden tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından düzenlenen Dünya Emniyet ve Operasyon Konferansı'na İstanbul ev sahipliği yaptı. Bu yıl insan odaklı performans temasıyla düzenlenen organizasyonda havacılık emniyeti, operasyonel dayanıklılık ve insan faktörü öne çıktı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyesi ve genel müdürü Ahmet Olmuştur'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte güvenlik, uçuş ve kabin operasyonları, bakım ve kriz yönetimi konuları

konuları tüm yönleriyle ele alındı. Yapay zeka, otomasyon ve veri kullanımının havacılık operasyonlarına etkisiyle bu teknolojileri kullanan çalışanların karar süreçleri konferansın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Konferansa dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 1000 havacılık profesyoneli katıldı. Bayraktar Kızıl Elma ve Anka 3'ün rakipleri arasında yer alan insansız savaş uçağı YFQ-48A Talon Blue ilk tam otonom uçuşunu tamamladı. ABD'li Northrop Grumman tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Talon Blue, Kaliforniya'nın Mojave kentinde havalandı. Piste taksiden kalkışa, uçuş manevralarından inişe kadar tüm aşamaları otonom olarak gerçekleştiren YFQ-48A Talon Blue'nun testlerden başarıyla geçtiği açıklandı.

0: Allah abi. Toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
5: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Herkese hiç macera aramadan arabasını Trinity'ye satmasını öneriyorum.
7: Zamanın izinde asalet. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli.
8: Letam, İstanbul Karakul. Kuyo Collection by Hilton.
9: Bir gün bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çivo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.

Habertürk ekranlarından merhaba. Acı bir haberle açıyoruz bülteni. Manisa'da bir tırla yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. İşte görüntüler de tam olarak o noktadan geliyor. Çok sayıda yaralı var. Can kaybının artmasından da endişe ediliyor. Şimdi son durumu bölgeden gazeteci Berfin Adıcan bildirecek. Berfin, olay tam olarak nerede yaşandı? Nedir notların?

0: Kaza Akhisar'da meydana geldi. Maalesef bugün pazar günü çok acı bir haberle güne uyandık. Gebze-İzmir otoyolunun Akhisar Gişeleri mevkiinde bir tırla tur otobüsü çarpıştı. Maalesef şu anda ilk belirlemelere göre söylediğiniz gibi 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralı şu anda ve sağlık ekipleri olay yerinde, bölgede. 27 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hem Manisa'da hem Akhisar'da hem de yakın ilçelerde. Manisa Valisi Vahdettin Özkan bölgede olay yerine gitti. Kazayla ilgili bilgileri aldı ve yaralıların da sağlık durumunu takip ediyor şu anda. Maalesef dediğimiz gibi bir can pazarı yaşandı bölgede. 11 kişi hayatını kaybetti. Kaza bir tırla tur otobüsünün çarpışması nedeniyle meydana geldi. Otobüs çarpışmanın etkisiyle yan yattı ve sürüklendi. Bu da tabii can kaybının artmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor, otobüsün yan yatması ve sürüklenmesi. Ardından hemen ihbarlar geldi ve ihbarlar üzerine de dediğimiz gibi bölgede çok sayıda sağlık ekibi vardı, itfaiye ekibi vardı, polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun bir çabası vardı. Yan yatma dolayısıyla otobüste sıkışan yolcular vardı. Yolcuları kurtarmak için seferber oldu itfaiye ekipleri. Yine sağlık ekipleri bölgede yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ancak dediğimiz gibi şu anda aldığımız bilgilere, resmi teyit edilmiş bilgilere göre bu kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin de yaralandığını söyleyebiliriz. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Manisa Valiliğinden de resmi bir açıklama geldi. Bunu da ifade edelim. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi. Bölgedeki hastanelerde 27 vatandaşın tedavisinin yapıldığı ifade edildi. Hızlı bir şekilde kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi. Bunları söyleyebiliriz. Şu anda yaralı vatandaşlara müdahaleler yapılıyor hastanelerde.
1: Berfin, bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de efendim bir açıklama var. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır diyor Mustafa Çiftçi. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarını başlatmıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin diye bitiriyor mesajını da. Şimdi Berfi, sen burayı biliyorsun. Yani burası aslında Akhisar'da olan bir yer, bir otoban girişi, öyle değil mi? Bu otobüs nereden nereye gidiyormuş?
0: Evet, söylediğiniz gibi bilgi doğru. Gebze-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde yaşanıyor kaza. Yani Akhisar'da meydana geldi. Aslına bakarsanız bu otoban üzerinde daha önce kazalara da şahit olduk. Daha önce de maalesef çok sayıda can kaybının yaşandığı kazalar meydana geldi. Otobüsün şu anda biz çarpmanın etkisiyle yan yattığını, sürüklendiğini biliyoruz. Detayları yine saatler içerisinde, dakikalar içerisinde yine sizlerle paylaşacağız.
1: Şunu biliyor muyuz Berfin? Otobüsün içindeki tüm yaralılar çıkarıldı mı, yoksa hala orada kurtarma çalışmaları sürüyor mu?
0: Şu anda benim edindiğim bilgiler doğrultusunda size bilgiyi vereyim. Bu bir resmi açıklama değildir ama şu anda bir kurtarma çalışması olmadığını, otobüsün içindeki tüm vatandaşların çıkartıldığına dair bir bilgi aldım ben. Biz de bölgeye geçiyoruz. Daha net, detaylı bilgileri sizlerle ilerleyen dakikalarda da paylaşacağız. Şu anda yaralanan tüm vatandaşların hastaneye kaldırıldığı bilgisi var elimizde. Maalesef 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Benim bölgede aldığım bilgilere göre şu anda otobüs içerisinde herhangi bir kurtarma çalışmasının devam etmediği, otobüsün tahliye edildiği bilgisini aldım. Ama dediğim gibi dakikalar içerisinde hem bölgeden daha sağlıklı bağlantılar da yürütebileceğiz, hem de resmi açıklamaları da takip etmeye devam ediyoruz. Bu arada yol şu anda tek şerit haline düştü, bunu da söyleyelim. Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Otobüsün kaldırılma işlemleri olacak bundan sonra. Tabii ki soruşturma süreci de devam ettiği için kim suçluydu bu kazada, nasıl bir ihmal var mıydı, nasıl bir sorun yaşandı ve bu büyük kaza meydana geldi. Bununla ilgili soruşturma süreci de sürüyor. Tüm polis ekipleri de orada. O nedenle otobüs içerisinde de yine tır...

0: üzerinde de soruşturma için incelemeler devam edecek.
1: Peki. Berfin Adıcan efendim Manisa'dan aktardı. Yeni bilgiler ulaştıkça Berfin'e tekrar bağlanmayı sürdüreceğiz. Ekranlarınıza geliyor işte o görüntülerde. Ne yazık ki 11 kişi hayatını kaybetti. 11 canımızı kaybettik. Kaza alanından gelen işte bu ilk görüntülerle faciaya yol açan sebepleri değerlendireceğiz. Biraz önce de Berfin bu kaza nasıl yaşandı? Ekipler de araştırıyor dedi. Trafik güvenliği uzmanı Mert İntepe yayın konuğumuz olacak bu dilimde. Bu kaza nasıl yaşandı? Bu görüntüler bize ne söylüyor? Onu değerlendireceğiz. 27 kişinin yaralı olduğunu söylemek mümkün.

0: 11 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Konuşalım Mert İntepe ile şimdi. Efendim merhabalar.
1: Merhaba.
0: Ne yazık ki yine acı bir haber. Yine acı bir haber üzerine sizinle tekrar konuşacağız. Daha önce de aslında yine bir kaza üzerine sizinle konuştuğumuzu yine hatırlıyorum. Öyle bir gündeyiz. 11 canımızı kaybettik. Şimdi görünen o ki bu tır yan yatmış, hatta sürüklenmiş. Biraz önce öyle açıkladı gazeteci arkadaşımız da. Bir tırla çarpıştığı belirtiliyor. İlk görüntülerde siz nasıl yorumlarsınız? Bu kaza nasıl yaşanmış olabilir?
1: Evet, 11 ölünün olduğu bir kaza her nasıl olursa olsun bizim trafik sistemimizin ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu, bir kazada başımıza neler gelebildiğini gösteren bir sonuç. Kim haklı, haksız artık bunları bir kenara da koymamız gerekecek. 11 ölü var. Almanya'da yılda 11 kişi ölmüyor otobüs kazalarında, tır kazalarında, kamyon kazalarında. Ama tabii bir taraftan da değerlendirmek gerekiyor maalesef. Benim gördüğüm otobüsteki hasara göre emin olmamakla beraber genel bir görüntü kaydı görmememe rağmen tırın otobüse çarptığını düşünüyorum ve otobüs bir kontrolü kaybederek...
0: Çok özür dilerim, bir virgül koyalım. Sayın Vali açıklama yapıyor, dinleyelim.
2: Çalışmalara devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmesi yönünde bir refleks haline getirmesi canı günden temenni ediyorum.
3: Geçmiş olsun efendim.
2: Evet, maalesef bugün büyük bir kazaya maruz kaldık. Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kazaya maruz kaldık. Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen bütün unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük. Öncelikle vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabrı niyaz ediyorum. Bunun dışında 34 tane yolcumuz var. 3 mürettebat var ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, biri kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda. Şu anda da hem APAT'ımız, itfaiyemiz, tabiatıyla sağlık unsurlarımız, jandarmamız, güvenlik birimlerimiz koordineli bir şekilde, hızlı bir şekilde olay yerine intikal edip toparlamaya çalışıyorlar. Şu anda da Cumhuriyet Savcımızın koordinasyonunda olay yeri çalışmaları devam etmektedir. Ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar böyle acı bir şekilde yaşıyoruz. Herkesin bu kurallara harfiyen riayet etmesi yönünde bir refleks haline getirmesi canı günden temenni ediyorum.
0: Metin Özkan'ı dinledik, olay yerinden aktardı. Akhisar'a yakın bir nokta olduğunu o da vurguladı. Trafik güvenliği uzmanı Mert İntepe ile konuşuyorduk. Mert Bey, tam da sizin tahmin ettiğiniz gibi olduğunu söyledi Sayın Vali de. Tırın otobüse çarpması sonucunda bu kaza yaşandı dedi.
1: Evet, öyle tahmin ediyorum çünkü otobüsün ön tarafında bir hasar olmadığını görüyoruz. Arkadan, arka sağdan, soldan ya da direkt arkadan çarpmış bir başka araçla kontrolü kaybetmiş bir durum söz konusu ve otobüs devrilmiş. Devrilince muhtemelen 11 ölünün olma sebebi, buradan özellikle söylemek lazım, emniyet kemeri takılma alışkanlığı otobüs yolculuklarında maalesef oturmamış durumda. Bir kaza olabilir ama bu kazanın sonuçlarında 37 yaralı, 11 ölü olmasının genel sebebini artık maalesef acıyla öğrenmek zorunda kalıyoruz. 11 ölü. Korkunç rakam. Almanya'da bir yılda olmuyor. Bizde bir kazada olabiliyor. Tabii ki suçlu, suçsuz, haklı. Bunları artık bir kenara koymak lazım. Kederli aileler var. Başsağlığı diliyoruz. Ama bu 27 yaralı hayatlarına nasıl devam edecek? Hayat artık onlara eskisi gibi olmayacak. Trafik kanunu var. Yol güvenliği kuralları var. Burada acaba bir yorgunluk mu var? Ya da teknik bir hasar problemi var? Kullanıcıların bir alkol sorunu mu var? Tur otobüsünün şoförü mü zamansız bir frenleme yaptı? Daha derinlemesine araştırılacak bir konu gibi görülüyor. Ama çok üzücü. Hatırlatmakta fayda var.

0: Otobüslerde ve tüm araçlarda emniyet kemeri kullanmak yasal zorunluluk. Yasal.
1: Kesinlikle öyle. Efendim, bu arada iki araç aslında aynı istikamette hareket ediyordu. Yani çarpışma sonucunda mesela muhtemelen işte tır arkadan çarpıyor bu otobüse ve sonuçta yolcu otobüsünün diğer şeride geçtiğini görüyoruz bu görüntülerde. Şimdi bu savrulma kazanın oluş şekline dair de bir şeyler söylüyor olabilir mi? Yani tur otobüsü mü ani fren yaptı yoksa arkadan gelen tır mı bir anda hızlandı da önündeki otobüse çarptı? Neler olmuş olabilir?
0: Evet, burası bölünmüş bir yol. Hangi aracın hangi şeritte gittiği ve bu kazanın hangi şeritte olduğu, bu kazanın ilk görünür sebepleriyle alakalı çok önemli olacak. Ve sonuçlarıyla da alakalı çok olacak. Çünkü tır da devrilmiş sonrasında. Yani otobüse çarpmış, otobüs devrilmiş. Fakat sürati ve hızı dolayısıyla o da aracını kontrol altında tutamayınca devrilmiş. Tır sürücüsünün uyuyabileceğini düşünüyorum. Ama otobüs şoförünün de yanlış şeritte ya da her ikisinin de yanlış şeritte hareket ederek bu kazaya karıştıklarını düşünüyorum. Arkadan çarpma kazalarında ne yaparsanız yapın, kanun diyor ki arkadan çarpan suçludur. Fakat ölüm olduktan sonra bana soruyorsanız bu suçlu olmanın ya da bu ölüleri geri getirmenin bir çözümü çaresi olmadığı için maalesef yol güvenliğindeki bizim özellikle tur otobüsü şoförleri, özellikle ağır vasıta tır şoförlerinin yorgunluk uykusuzluk meselesine takometrelerdeki çalışma saatlerini kontrol etmek zorundayız. Çok acı haberlerle bir araya geliyoruz. Elimden dilimden gelenler bunlar. Başka bir görüntünün üzerine tekrar konuşmak isterim.
1: Evet, çok çok büyük acı efendim. Hakikaten öyle. Ama şu vurgunuz çok önemli. Bir otobüste de olsak, herhangi bir araçta da oluyor olsak mutlaka emniyet kemeri takmalıyız. Emniyet kemeri takmak zorundayız. Yani bu otobüsün içinde bulunan yolcular aslında emniyet kemeri takmış olsalar da elbette bilmiyoruz takıp takmadıklarını ama daha da güvenli seyahat etmiş olacaklardı değil mi? Belki böyle 11 kişinin de hayatını kaybettiğini görmeyecektik yine yaralanmalar olsa da. Bir kez daha bu uyarıyı birlikte yapalım mı? Neden emniyet kemerini takmak önemlidir?
0: Emniyet kemeri sevdiklerinize kavuşturur. Tur otobüsünde ya sevdiklerinize gidiyorsunuzdur ya da bir şehri gezmeye, seyahat etmeye gidiyorsunuzdur. Bu bir kültürdür. Yol güvenliğinde kemer takma kültürüdür. Cam kenarında oturanlar üzerine devrilmiş bir aracın altında kaldılar ya da camdan dışarı fırladılar. Böylelikle yüksek süratlerde bu tip araçlar kontrollerini kaybettiklerinde ortaya çıkan enerjiye insan vücudu dayanamıyor ya da koltukta kendini tutamıyor. Savrulmaya başlıyor. Bu savrulmanın sonuçları bize şunu gösteriyor ve şunu getiriyor. Emniyet kemeri olmadığınızda kafanızı camdan dışarı ve otobüsün altında kalarak görüntülerden gördüğünüz üzere arama kurtarma ekipleri otobüsün altında insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Eğer kemerleri olsaydı bana inanın o koltuklarda evet yaralanacaklardı ama o koltuklarda oturuyor olacaklardı. Belki de otobüs sistemindeki kemer sistemini değiştirmek zorundayız. Şu an iki nokta belden emniyet kemerleri var. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Lütfen koltuklarda, arka koltuklarda, tüm araçlarda, otobüslerde emniyet kemeri takmayı artık yol güvenliğinin değişmez bir parçası olarak hayata geçirmek zorundayız.
1: Bu arada otobüs şoförlerinin ya da otobüs firmalarının da bu noktada sorumluluğu var öyle değil mi? Yani uyarmaları mı gerekir mesela yolcuları?
0: Evet, uyarmaları gerekir ama yolcuların bu anlamdaki farkındalık bilinci çok yüksek değil. Belki bir otobüste sistemden, hoparlörlerden bunu anons etmekte de fayda var. Emniyet kemerlerini takmadığınız sürece bu otobüste seyahat edemeyeceklerini söylemeleri gerekiyor ama endüstrinin sisteminde iş güvenliği kuralları, endüstrinin sisteminde ekonomik zorluklar, patron sistemi, şoför sistemi, günlükçü çalışan şoför sistemi, kimse buralara bakmıyor. Herkes otobüse binip yolculuk etmeye çalışıyor. Bu otobüse de seyahat etmek için bir para ödüyor ve sonuçta ölüm geliyor. Şimdi sigorta hayata devreye girecek, hukuk devreye girecek, kanun devreye girecek. Çok zor işler çıkacak altından, göreceksiniz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Trafik güvenliği uzmanı Mertin Tepe bizimle birlikteydi. Hakikaten çok büyük bir acıya şahit oluyoruz. Manisa'da otobüsle tır çarpıştı ve 11 kişi yaşamını yitirdi. Peş peşe gelen açıklamalar da var. Yine son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama var. O da yine bu kazaya ilişkin hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. 27 kişinin de yaralandığını söyledik. Biraz önce aktardık. Manisa valisi Vahdettin Özkan da olay yerindeydi. O da bu noktanın Akhisar'a yakın bir nokta olduğunu belirtti. Tırın otobüse çarpması sonucunda 11 vatandaşımızı kaybettik.

0: ettik dedi. 27 yaralı var. Bunlardan biri de kırmızı kod olarak hastaneye sevk edildi ifadelerini kullandı Sayın Vali. Yani 27 yaralının birinin kırmızı kodla sevk edildiğini belirtti. Berfin Alıcan bölgede ona acaba ulaşan yeni bilgiler var mı? Berfin seni dinleyelim.
1: Evet, maalesef pazar günü acı bir haberle uyandık. Manisa'da bir tırla tur otobüsünün çarpışması sonucu Akhisar'da meydana gelmişti kaza. 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı bilgisi var şu anda bizde. Kaza Akhisar'da meydana geldi dediğimiz gibi Gebze-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde. Bir tırla tur otobüsü çarpıştı ve otobüs çarpışmanın etkisiyle yan yattı, sürüklendi. Bu da can kaybının artmasına sebep olduğunu ifade ediliyor. Bu da bunun dolayısıyla ihbar üzerine bölgede çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve polis ekibi vardı. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için uzun bir süre uğraştı. Saat 11.11 civarında meydana geldi kaza ve kazada ilk belirlemelere göre dediğimiz gibi 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altındalar. Manisa Valisi Bahsettin Özkan bölgede kazanın gerçekleştiği olay yerinde incelemeler yapıyor. Ayrıca yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkinde bilgi alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başladığını da ifade edelim. Bir özel tur firmasının otobüsüyle oldu bu kaza. Maalesef de 11 kişi hayatını kaybetti. 16 AED 124 plakalı otobüste meydana geldi bu kaza. İstanbul-İzmir Karayolu Akhisar Kavşağı üzerinde. Biz tur otobüsünün Bursa'dan çıktığı bilgisini aldık şu anda. Resmi olarak açıklanmadı ama böyle bir bilgi var elimizde. Bu tur otobüsünün de İzmir yönüne doğru gittiği ifade ediliyor. Bir günlük tur düzenlemesi kapsamında bu otobüsün Bursa'dan kalktığı ve Akhisar Kavşağı'nda
0: yani günübirlik İzmir'i gezmeye giden bir tur muymuş?
1: Evet, evet. Şu anda aldığımız bilgi bu yönde.
0: Dolayısıyla Bursa'dan yola çıkıyor. Aslında şöyle bir hesap edince mesela Bursa'dan Akhisar'a gelene kadar ne kadarlık bir mesafe, ne kadar sürede gelinir? Yani ne kadar bir yolu daha kalmıştı bu otobüsün?
1: Yani şöyle söyleyelim size, tabii tur otobüsleri normalde bunlar incelemeden sonra belli olacak. Bizim de ilk aklımıza bu şüpheler geldi. Bir hız mı vardı? Hangi taraf kusurlu? Bunlar tabii ki yapılan incelemelerden sonra belli olacak ama Akhisar'la İzmir arasında yaklaşık 1,5 saatlik en fazla ya da 2 saatlik bir mesafe olduğunu söyleyebiliriz tur otobüsüyle birlikte. Hatta 1,5 saatte bile ulaşılabilir. Yani aslında tatil için, günübirlik tatil için çıkmışlardı tura vatandaşlar. 1,5 saatlikte yolları kalırken böyle vahim bir kaza meydana geldi. Bölgede dediğimiz gibi adeta bir can pazarı yaşandı. Çok sayıda öyle 11 kişinin hayatını kaybettiği bir kazadan söz ediyoruz. Çok büyük bir kaza bu. 27 kişi yaralı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor şu anda. Ancak tabii ki elimizde resmi bir bilgi yok. Evet. Biz de yaralılara acil şifalar diliyoruz. Manisa Valiliğinden de bir açıklama vardı. Eğer vaktimiz varsa onu da size belirtmek isterim. İçişleri Bakanlığı'ndan, yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir açıklama vardı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Ve 37 vatandaşın yaralandığını ifade etti Mustafa Çiftçi. İlk belirlemelere göre ben de şu anda özür dilerim, yanlış bilgi verdim
0: galiba,
1: 27 evet yanlış bilgi verdim, özür diliyorum. 27 vatandaşın yaralandığını ifade etti. Emniyet jandarma ekiplerinin bölgeye çok hızlı bir şekilde ulaştığını söyledi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'dan da açıklama vardı. Manisa Valiliği resmi bir açıklama yaptı. Kendileri de kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bölgede sağlık ekiplerinin tam kadro bir şekilde çalıştığını söyledi. 27 vatandaş bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şu anda hastanede devam ediyor sağlık durumlarına ilişkin tespitler. Bunu da ifade edelim.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Berfin Alıcan bölgeden aktardı. Efendim bir kez daha toparlayacak olursak, ne yazık ki acı bir gün Manisa'da yaşanan kaza sonucunda 11 canımızı kaybettik. 27 yaralı var. Az önce Manisa Valisi Vahdettin Özkan yaralılardan 16'sının

0: sarı kodlu bir biçimde, birinin ise kırmızı kodlu bir biçimde hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı. Yine Sayın Valinin aktardığı üzere sizinle paylaşıyorum. Tırın otobüse çarpması sonucu bu kaza meydana geldi dedi. Yani efendim aynı yönde, aynı istikamette giden, düşünün, önde işte bu ekranlarınızdaki otobüs vardı, gidiyordu. Arkasında da bir tır vardı ve tırın otobüse çarpması sonucu, işte tırın son hali de burada. Tırın otobüse çarpması sonucu ne yazık ki 11 vatandaşımızı kaybettik. Az önce trafik güvenliği uzmanı Mertin Tepe ile konuşurken o da şunu vurguladı. Her iki ihtimalle söz konusu olabilir. Yani otobüs de aniden fren yapmış olabilir, tır ona çarpmış olabilir ya da tır sürücüsü mesela uyumuş olabilir. Dolayısıyla onun etkisiyle önünde bulunan otobüse çarpmış olabilir dedi. Henüz bunları bilmiyoruz. Bunları sadece uzmanlarla birlikte tahmin ediyoruz. Fakat görüntülerden şunu anlıyoruz ki işte otobüs öyle şiddetli bir çarpışma yaşanıyor ki karşı şeride doğru sürükleniyor ve yan yatıyor. Şimdi bu görüntü bize şunu gösteriyor. Bakın ekranlarınızda aslında kurtarma ekipleri o otobüsün altında kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. An itibariyle vatandaşların kurtarıldığını ve hastanelere sevk edildiğini söyleyelim. Ve bu görüntüler bize şunu gösteriyor. Az önce Mertin Tepe'de aktardı. Eğer burada bulunan vatandaşlar, yani otobüste bulunan vatandaşlar emniyet kemerini takmış olsalardı aşağıya doğru sürüklenmeyeceklerdi. Koltuklarında kalacaklardı ve belki de böyle büyük bir faciayla karşılaşmayacaktık dedi. Dolayısıyla emniyet kemerinin hayat kurtardığını bir kez daha vurguladı. Bizler de bu vesileyle hatırlatalım. Sadece araçlarımızda değil, otobüslerde de, bindiğimiz otobüslerde de emniyet kemeri takmak zorundayız. Bu bir zorunluluk, cezai yükümlülüğü de var. Dolayısıyla o emniyet kemerini taktığımız zaman işte o koltuklara tutunuyoruz ve herhangi bir savrulma anında, çünkü burada camların da patladığını görüyoruz. Dolayısıyla yola savrulmanın yaşanmaması, yine aynı şekilde biraz önceki görüntülerde olduğu gibi yolcuların otobüsün altından çıkarıldığını, çıkarılmaya çalışıldığına biz şahit olduk. Bu görüntülerin yaşanmaması için elbette emniyet kemeri oldukça önemli efendim. Bir kez daha bu vesileyle vurgulamış olalım. Peş peşe açıklamalar geldi. Önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi. O da başsağlığı diledi, bilgi verdi bu kazayla ilgili. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. O da yine başsağlığı dileklerini iletti ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Ne yazık ki acı bir gün 11 kişiyi kaybettik. Bakın sadece aslında bu isimler, yani bu otobüste bulunanlar şöyle bir pazar gününde Bursa'dan yola çıkmışlardı. Günübirlik bir seyahat. İzmir'e gideceklerdi. İzmir'i gezeceklerdi. Epi topu 1,5 saatlik bir yolları kalmıştı. Ne büyük planlarla, ne büyük hayallerle aslında o yola çıkmışlardı. Ve ne yazık ki o yol onların sonu oldu. 11 canımızı kaybettik. Ailelerini düşününce hakikaten çok büyük bir acı. Bir kez daha ailelerine, sevenlerine bizler de başsağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. 27 yaralımız var. Bu yaralılardan 16'sının sarı kodlu, birinin ise kırmızı kodlu olarak hastaneye sevk edildiğini biraz önce Manisa Valisi Vahdettin Özkan açıklamıştı. Bu arada şu an ekranlarınızda olan görüntü de canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yine biraz önce Berfin aktarmıştı. Arama kurtarma, özür dilerim, kurtarma çalışmaları aslında tamamlandı diye bilgi aldım demişti. Yani burada bulunan yaralıların hastaneye sevk edildiğini söyleyebiliriz. An itibariyle orada kalan o otobüsü görmek mümkün. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Artık bundan sonrasında da işte o araçların kaldırılmasına şahit olacağız. Yine şunu da hatırlatalım. Elbette bu kaza nedeniyle tek yönlü olarak trafik de sağlanıyor. O noktada Manisa'da, Akhisar'da. Konumu bir kez daha hatırlatalım size. Burası neresiydi diye Manisa Valiliği ilk açıklamayı yapmıştı. Bugün 11.11'de bu kaza yaşandı. Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsüyle işte tır çarpıştı. 11 vatandaşımızı kaybettik diye Manisa Valiliğinden ilk açıklama gelmişti. Görüntülerde o anlara ilişkin görüntüler var. Ekranlarınızda arama kurtarma çalışmalarını ekranın bir tarafında, canlı görüntüleri ise büyük olarak ekranınızın sol tarafında görmek mümkün. Artık ekipler yaralılar hastalıklarında. hastaneye sevk edildiği için orada bulunan araçları kaldıracaklar bundan sonrası için. Efendim çok acı bir gün hakikaten, yani Bursa'dan yola çıkmışlardı. Bir tur otobüsü, günübirlik bir tur otobüsüydü bu, özel bir şirkete ait. Bursa'dan yola çıkmışlar, İzmir'e gidiyorlardı. İzmir'de bir gün boyunca gezeceklerdi. Şöyle bir pazar günü düşünün, aileleriyle birlikte, belki de hep birlikte bir plan yapmışlardı. Havanın güzel olduğu bir pazar gününde gezeceklerdi ve ne yazık ki işte bu kaza onları hayattan kopardı. 11 kişiyi hayattan kopardı Dilek Olay. Biraz önce trafik güvenliği uzmanı Mert İntepe ile konuşurken şöyle söyledi. Yahu dedi, Almanya'da böyle kazalar neticesinde yılda 11 kişi hayatını kaybeder. Biz de ne yazık ki bir günde 11 kişinin hayatını kaybettiğine şahit oluyoruz diye de ekledi. Hakikaten çok büyük bir acı. Umarız bir daha başımıza böyle kazalar gelmez. Umarız daha da dikkatli oluruz. Çünkü yol en azından bize şunu gösteriyor. Yolun sağlıklı, bir nitelikli bir yol olduğunu görüyoruz. Muhtemelen yine sürücü hatası nedeniyle bu kazanın yaşandığını söylemek mümkün. Berfin Adıcan bölgede. İlk ona bağlandık. İlk bilgileri o bizimle paylaştı. Berfin, elindeki bilgiler nedir? Zannediyorum biraz önce Sayın Valim biri kırmızı kod olarak sevk edildi hastaneye demişti yaralılar için. O halde bir kişinin durumunun ağır olduğunu mu söyleyebiliriz? Kırmızı kod bu mu demek?
1: Evet, bir kişinin durumunun ağır olduğunu ifade edebiliriz. Bir kişi maalesef ağır yaralı. Diğer vatandaşlarımızda da yine yaralanan vatandaşlarımızda sağlık kontrolleri yapılabiliyor. Söylediğiniz gibi aynı yöne doğru gidiyordu tır ve otobüs. Bu nedenle biz de kazanın tam olarak nasıl yaşandığını, kimden kaynaklı bir sürücü kaynaklı bir durum mu oldu, bir sıkıntı mı oldu, bunu bilemiyoruz. Ama ilerleyen dakikalarda bununla da ilgili gelişmeleri paylaşacağız. Dediğiniz gibi tur otobüsü Bursa'dan yola çıkmıştı ve İzmir istikametine doğru gidiyordu. Günübirlik bir tur olacaktı bu, ancak maalesef kana bulandı diyebiliriz. Tur otobüsüne çarptı. Aynı yönde gidiyorlardı. 16 AED plakalı otobüste büyük bir can kaybı var. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 vatandaş yaralandı. Birinin durumu ağır. Bunu ifade edebiliriz. Bir ekstra bilgi olarak şunu paylaşmak istiyorum. Bu özel tur firmasının otobüse kazaya karışan özel tur firmasının internet sitesine ulaşılamıyor şu anda. Ben de kontrollerimi yapıyorum. İnternet sitesine girilemiyor. Bunun bilgisini size ekstra olarak aktarabilirim. Yine sosyal medya hesaplarında bazı günübirlik turların paylaşımları var. Ancak kendi internet sitelerine ulaşılamıyor şu anda. Trafik tek yönlü olarak sağlanıyor. Bugün 11.11'de meydana gelmişti kaza. Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsüyle yine aynı istikamette sürüş yapan çekicinin, özür dilerim, tırın kazaya karıştığı ihbarı alınmıştı. Bölgeye hızlıca bir şekilde sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Maalesef acı haber geldi. 11 vatandaş hayatını kaybetti dediğimiz gibi. 27 vatandaşın, biri ağır yaralı olmak üzere 27 vatandaşın da şu anda hastanede tedavileri sürüyor diyebiliriz. Özel tur firmasının internet sitesine de ulaşılamadığı bilgisini geçelim. Dediğiniz gibi şu anda herhangi bir kurtarma çalışması yok bölgede. Zaten görüntülerden de görülüyor. Emniyet kemeri konusunda bu noktada gerçekten hayat kurtardığını emniyet kemerinin bir kez daha görmüş olduk. Çünkü otobüsün yana yatması ve savrulmasıyla birlikte çok sayıda vatandaşın emniyet kemerini takmaması da bir etken olarak hayatını kaybettiği ben ya da yaralandığı bilgisini
0: verebilir. Ben daha önce şöyle söylemiştin, bu yolda pek çok kaza görmüştük diye. Öyle miydi? Neler hatırlıyorsun bu yolla ilgili?
1: Ben bu yolu kendim de çok aktif kullanan bir insanım. Yolda aslında bir problem yok ama çoğunlukla hatta giderken bile fark edebiliyorsunuz. Bunu birçok yolda görebiliyoruz maalesef. Çok hızlı kullanımlar yaşanabiliyor. Yani kamyonların, yine tırların, yolcu otobüslerinin çok hızlı bir şekilde gittiğine çok şahit olduğumuz bir yol burası. Yolun güvenliğiyle alakalı açıkçası ben daha geçen hafta kullandım bu yolu. Bir sorun olduğunu görmedim. Ama tabii ki bir yolda çalışma olup olmadığı bilgisi de bize ulaşmadı. O nedenle bizim de ilk duyduğumuz bildiğimiz araştırma yaptığımızda bir sürücü hatası nedeniyle bu kazanın kaynaklanabileceğini ifade ediyor. Özellikle bizim bilgi kaynaklarımız bunu söyleyebilirim. Yani bölgede aslında tam bu yol üzerinde çok sayıda hız limitine uyulmaması üzerine.

0: üzerine yapılan kazalar var. Yine tabii akşam saatlerinde bazı vatandaşların uyuması nedeniyle yapılan kazalar var. Çoğunlukla sürücü kaynaklı ama bölgede ve özellikle altını tekrar çiziyorum. Bu kazayla ilgili böyle bir durum olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. İncelemeler yapılacak. Ama bu bölgede özellikle büyük araçların, yani otobüs gibi, tır gibi, kamyon gibi araçların gerçekten çok hız limitlerine uymadığı, çok hızlı gittiklerini ben de yaşayarak gözlemleyen bir insanım.
1: Gerçekten aslında çünkü yol güvenliği açısından güvenli de görünüyor şimdi görüntülerden böyle evet. Anlaşılıyor ama senin bu tecrüben de çok önemli. Yani pek çok büyük aracın da bahsettiğin gibi tırın, otobüsün buradan çok yüksek hızlarda ilerlediğine sen de şahit olduğunu söylüyorsun. İşte belki de bu yüksek hız nedeniyle bugün bu kazayı da görüyoruz. Ne yazık ki 11 canımızı da kaybettik. Berfin Adıcan'ın da sıklıkla kullandığı bir yol efendim. Burası tecrübelerini dinledik. O da ben de çok kez burada hız limitlerinin aşıldığına şahit oldum ifadelerini kullandı. Bu arada AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da yine bir taziye mesajı var. O da Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Peş peşe aslında pek çok isimden de taziye mesajı geldi. Biraz önce aktardık Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de yine taziye mesajları geldi. Bu kazaya ilişkin 11 canımızı kaybettik, 27 kişi de yaralı. Biri kırmızı kod olarak sevk edildi Manisa Valisi'nin. İfadelerini biraz önce canlı yayında ekranlarınıza taşımıştık. Berfin Adıcan'da bölgeyi çok iyi bilen bir gazeteci, bu yolu defalarca kullanan bir gazeteci aslında. Ondan da tecrübelerini de dinlemiş olduk. Biraz önce konuşurken trafik güvenliği uzmanı Mert İntepe ile o da özellikle bu hıza vurgu yapmıştı. Yani şunu biliyoruz efendim, aynı istikamette gidiyordu bu iki araç. Önde otobüs gidiyor, arkada tır gidiyor ve tırın otobüse çarpması sonucu bu kaza yaşanıyor. İşte soru şu, bu çarpma nasıl meydana geldi? Yani otobüs mü ani bir fren yaptı da tır ona çarptı ya da tır mı göremedi, bir sürücü hatası mı vardı, uyukladı mı? Mert İntepe'nin mesela bunlar da ihtimal dahilinde şeklinde yorumu vardı. O şekilde mi çarptı bilmiyoruz. Yine Berfin Adıcan'ın anlattığı üzere pek çok aracın da burada hız limitlerini aştığını o da söylüyor bu yolda. Dolayısıyla yine hız limitlerinin aşıldığını da belki de söylemek mümkün bu kaza nedeniyle. Ve ardından da işte o tır otobüse çarpınca otobüsün biz karşı şeride geçtiğini, sürüklendiğini ve yan yattığını görüyoruz. Bu da hızın ne kadar yüksek olduğunu, şiddetin ne kadar yüksek olduğunu bize gösteriyor. Bu görüntü de gördüğünüz gibi ne yazık ki pencereleri otobüsün patlamış durumda ve ekipler de yaralı vatandaşlarımızı otobüsün altından çıkarmaya çalıştılar. Bir kez daha hatırlatalım, emniyet kemeri oldukça önemli. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Sadece bindiğimiz araçlarımızda değil. Mesela onlarda bir uyarı var. Hatırlıyoruz kendi kullandığımız araca bindiğimiz zaman herhalde artık herkes emniyet kemeri takıyordur. Neredeyse takmayan kalmadı. Araçlarda uyarı verdiği için. Fakat böyle otobüslerde emniyet kemeri takma kültürünü ne yazık ki tamamen yerleştiremedik. Oysa aynı şey burada da geçerli. Otobüslerde de emniyet kemeri takmak zorundayız. Cezai olarak bir yükümlülüğü var. Bunun da bir kez daha hatırlatalım. Çünkü biraz önce Mert İntepe trafik uzmanı dedi ki bize, eğer bu vatandaşlar emniyet kemerini takmış olsalardı koltuklarında sabit kalacaklardı. Dolayısıyla aşağıya doğru yan yatmış ya bu otobüs. Aşağıya doğru sürüklenmeyeceklerdi ya da mesela camdan fırlama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu tarz meselelerin önüne geçiyor aslında emniyet kemeri. İşte emniyet kemeri onun için can kurtarıyor ifadelerini kullanmıştı. Aman efendim lütfen bakın, bir pazar günü Bursa'dan yola çıkmışlardı. Sadece günübirlik olarak İzmir'i gezeceklerdi ve bir kaza ne yazık ki 11 kişiyi hayattan kopardı. Çok büyük acı. Bunu yaşamamak için işte tedbir almak gerekiyor. Yine Mert İntepe şunu vurguladı. Almanya'da bir yılda bu tarz kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken biz de bir günde kaybediyor. Dolayısıyla bu kurallara uymak zorundayız. Hız kuralları neyse ona uymak zorundayız. Emniyet kemerimizi takmak zorundayız. Bir kez daha hatırlattı. Şunu da hatırlatalım efendim. Hep şu söylenir ya, yani bu hataları, bizden kaynaklanan hatalar nedeniyle çoğu zaman canımızı kaybetmiyoruz. Başka bir sürücünün hatası nedeniyle canımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla her an tedbirli olmak gerekiyor. O emniyet kemerini takmak gerekiyor. Belki de burada tır şoförü nedeniyle bu kaza yaşanmışsa bilemezsiniz ki siz o otobüste giderken başınıza neyin gelip gelmeyeceğini, tedbirli olup emniyet kemerini takmak o açıdan da oldukça önemli. Ne yazık ki 11 vatandaşımızı kaybettik. Efendim ilk açıklamayı Manisa Valiliği yapmıştı. Bölgeye ilişkinde bilgi vermişti. Olay 11.11'de yaşandı. Ve Akhisar'da aslında yaşanıyor bu olay. Bu arada yine bir ileri sürüş uzmanı Serkan Çavuş da hattımızda. Efendim merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Efendim ne yazık ki çok acı bir gün, 11 vatandaşımızı kaybettik. İlk görüntüler size ne söylüyor, bu kaza nasıl yaşanmış olabilir?
2: Evet, maalesef istemediğimiz görüntüler ama uzun yollarda özellikle ticari araç kullanan sürücülerin dikkat eksikliğinden kaynaklanabilir. Şimdi yolla ilgili bir herhangi bir yol sorunu var mı onu henüz bilemiyoruz. Hani eksikle konuşmak istemiyorum ama özellikle bu uzun yolda araç kullanan, ticari araç kullanan şoförlerin uykusuzluğu birinci planda yer alıyor. Yani uykusuzluk buna sebep olmuş olabilir. İkincisi, uzun yapılan yolculuklarda iki şoför yerine tek şoför çıkılması, dediğim gibi yine sürücüleri yoruyor. Çünkü sürücüler de mola vermemekte ısrar ediyorlar bazen. Tabii ki genel trafik kuralları, yani takip mesafesi, hız kuralları, sollama kuralları, bunların hepsi kazaya sebebiyet vermiş olabilir tabii ki ama acı bir görüntü.
1: Efendim hızla ilgili bir şey söyler mi bu görüntü bize? Yani şimdi önde otobüs gidiyordu, arkadan bir tır çarptı. Herhalde hızları biraz daha normal seviyede olsaydı mesela bu kadar savrulma yaşanmaz mıydı? Ya otobüsün karşı şeride geçip de savrulması, yan yatması, hızları yüksekti şeklinde yorum yapmamızı doğurur mu?
2: Yani yüksek hız olabilir, birincisi bu. İkincisi uyku, yani uyku veya yol hipnozu dediğimiz durum. Çünkü uzun süreli yolculuklarda artık sürücü belli bir noktaya sürekli baktığında artık yol hipnozuna giriyor. Uyku olabilir veya viraja hızlı bir şekilde girdiğinde hızını azaltmadıysa, yani tehlike uyarı işaretlerine dikkat etmediyse viraj bölgelerinde yoldan çıkması, savrulması söz konusu olabilir. Ama ben yorgunlukla uykuya bağlamak istiyorum çünkü bu şekilde olmuş gibi gözlemledim.
1: Biraz önce bölgeden arkadaşımız anlatırken bu yolu ben çok sık kullanıyorum ve ne yazık ki böyle tırların, otobüslerin çok hızlı gittiğine şahit oluyorum şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Ne dersiniz? Artık böyle otobanlarda mesela hız sınırını aşan ağır yük taşıyan tırları, otobüsleri mi görüyoruz?
2: Şimdi normalde evet, otobüslerin mesela otoyollardaki hız sınırları 100. Tırların hız sınırları ise 95. Yani özür dilerim, 90'a kadar çıkabiliyorlar hız sınırları olarak. Fakat böyle yollarda hız koridorları biraz daha yoğunlaştırılması gerekiyor. Çünkü hız koridorlarında yüksek hızlara çıkamıyor sürücüler. Ama bazı yollarımızda dediğimiz gibi otobüslerin, kamyonların ve tırların çok yüksek süratle gitmesi de kazaya sebebiyet verebiliyor. Bunlarla ilgili önlemler alınırsa biraz daha bu kazaların önüne geçilmiş olabilir.
1: Hız koridoru ne demek efendim?
2: Hız koridoru şu, bir yola geldiğinizde diyor ki yaklaşık 3,5 kilometre içerisinde diyor hız sınırlaması budur diyor. Sizin aşağı yukarı 70 kilometre hızı veya 80 kilometre hızı geçmemeniz gerekiyor. Eğer siz belirlenen sürenin dışında o hız koridorundan çıktıysanız kilometre cinsinden daha yüksek bir hıza çıktığınız tespit ediliyor. Hız koridorları da aynı şekilde bu, yani şehir içinde merkezlerde daha çok kasislerle hızlar EDS kontrolüyle yapılıyor. Ama bazı uzun yollarda hız koridorlarında bu kilometre boyunca bu hızı geçmemen gerekiyor diye o kilometre boyunca yapılan bir takip sistemi. Eğer onun eksik olduğu bir yolumuz ise bu da kazaya sebebiyet vermiş olabilir.
1: Bu arada otobüsün Bursa'dan yola çıktığını biliyoruz. İşte Akhisar'a gelene kadar çok da bir mesafe yok, öyle değil mi? Yani ve Akhisar'dan İzmir'e de yaklaşık 1,5 saatlik bir yol kalmış diyebiliriz. Yani tabii. Bursa'dan daha yeni çıkmışsa herhalde uykulu değildir otobüs şoförü diye insan düşünüyor. Acaba bu uykulu olma meselesi, tırı bilmiyoruz nereden elbette geliyordu. Tır şoförü için mi geçerli?
2: Şöyle olabilir. Bir gün içerisinde ticari araç kullanan şoförler toplam 9 saat araç kullanabiliyorlar. Yani belki bir yol yaptı, o yolu yaptıktan sonra ufak bir mola vererek tekrar yolcuları aldı, geri dönüş seferine geçti. Belki yorgunluğun üzerine de yola çıkmış da olabilir kısa mesafelerde. Bu ticari araç kullanan sürücülerin özellikle bu mola sürelerine, araç kullanma sürelerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü uykunun yerini hiçbir şey tutmuyor. Yani kahve içmek, arabanın camlarını havalandırmak veya bir 5 dakikalık mola vermek bile hiçbir şekilde uykunu yerinde tutmuyor. Bu da kazaya sebebiyet vermiş olabilir.
1: Sabah saati olması mesela, o da uykuyu etkiliyor olabilir mi? Yine sabah saatlerinde yaşanıyor. Yani ne olursa olsun o uyumak gerekir. Pencereyi açtım, kendime geldim demek yeterli değil mi diyorsunuz?
2: Kesinlikle uykunu yerine hiçbir şey tutmuyor.

0: hem kendi canımızı hem de diğer insanların canını tehlikeye atmış oluyoruz. Özellikle ticari araç kullanan sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sadece kendi canını değil, bir otobüs kullanan sürücü 40 insanın canını ve onların da ailelerini işin içine katarsak bir sürü insanın sorumluluğuna girmiş oluyor aslında. O yüzden bu konulara dikkat edilmesi lazım. Ticari araç kullanan şoförlerin özellikle. Çünkü sadece kendi canını değil, bir tırın bir otomobile çarpması 4-5 tane aracın birbirine çarptığı zincirleme kazaya da sebep verebiliyor. O yüzden daha dikkatli olmaları gerekiyor tabii ki.
1: Bu arada canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Yine bir drone kamerasından geliyor görüntü o bölgede. Elbette trafik de aksamış durumda. Tek yönlü olarak trafik de devam ediyor. Serkan Bey, biraz önce mesela emniyet kemeri vurgusu da yaptık. Bu otobüslerde emniyet kemeri takmamanın cezası nedir?
0: Yani şöyle, normal otobüs otobüslerde de normal otomobillerde olduğu gibi bütün emniyet kemerlerinin bulundurulması ve kullanılabilir durumda olması zorunlu. Normal sürücülerde nasıl emniyet kemeri cezası kesiliyorsa otobüslerde de kesiliyor. Ama şehirler arası yolculuk taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler bu konuda birazcık daha eksik ve hatta boş koltuk olduğunda bir yolcunun ikili koltuğa yattığını da görebiliyoruz. Biraz daha bu denetimlerin sıkı yapılması gerekiyor. Çünkü emin olun, ölüm sonuçlara baktığımızda vefat eden yolcularımızın birçoğunun emniyet kemeri takmadığını da bütün kazalarda gördük. Belki de kemer takılı olsaydı hafif sıyrıklarla bu kazayı atlatabilirlerdi.
1: Bu arada şu drone görüntüsünü siz de görebiliyor musunuz efendim? Herhalde dümdüzde bir yol, yani öyle değil mi? Yola çıkmak ya söz konusu değil, bir kavşak söz öyle, konusu değil, bir dönüş
0: biz,
1: yok.
0: Zaten biz bazı kazalara baktığımızda, yani bu araba burada nasıl bu kazayı yapmış diyoruz ama emin olun, dikkatsizlikle dümdüz bir yolda arabanın takla attığını bile görebiliyoruz. Ufak bir savrulmada, tekeri kaldırma dokunuyor, arabanın direksiyonunu hızlı bir şekilde çevirdiğinde sürücü, bir anda toparlayayım diye düz bir yolda arabanın takla attığını bile görebiliyoruz. Bunlar çok şaşırtıcı olmuyor artık aslında.
1: Dolayısıyla mesela bu otobüsün de ta öbür şeride, karşı şeride geçtiğini görüyoruz. Bu takla atmanın neticesinde, yani böyle şiddetli tabii, de bir sonucu doğuruyor.
0: Tabii kesinlikle, çünkü bu araçlar yüksek araçlar. Yüksek hızla gittiğinde de o bariyerler aslında çok bir engel teşkil etmiyor bu sürücüler için. Ufak bir direksiyon çevirişiyle düz bir yolda taklalar atarak bile gidebilirler. Evet. Yine kesinlikle dediğim gibi biz ne yapalım ne edelim, emniyet kemerimizi kesinlikle takalım. Kendi otobüsümüzle bir yere giderken de, şehirler arası yolculuk yaparken de emniyet kemeri gerçekten bizi hayatta tutuyor.
1: Evet, bu arada editör arkadaşımız Aykut da şöyle bir istatistik paylaşmış. Türkiye'de kazaların çoğu düz yolda gerçekleşiyor şeklinde. Ben de ona ek bir istatistik paylaşayım. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Kazaların çoğu varacağınız yere çok yakın mesafede gerçekleşiyor diye. Çünkü artık hani az kaldı deyip belki insan biraz daha acele ediyor. Dolayısıyla o son saatler de oldukça önemli değil mi?
0: Kesinlikle, bu çok doğru bir tespit. Daha önce de benim söylediğim bilgilerin içerisinde de yer alıyor. Başka programlarda da söyledim. Çünkü sürücülerde belli bir mesafeye geldiğinde artık yarım saat kaldı mesela. Az daha sabredeyim, bir daha mola vermeye gerek yok. Yani gideceği yere sürpriz yapmak için gidiyor ama bazen iyi bir haberimiz gideceğini, kötü bir haberimiz de gidebiliyor. O yüzden kesinlikle uykuyla inatlaşmayalım. Kesinlikle az kaldı, biraz daha sabret. Ve özellikle böyle otoyollarda yaklaşık yarım saat 45 dakika aralıklarla mola yerleri olabiliyor. Yani bir tane mola yerini geçtiğinizde 45 dakika bir daha o yorgunlukla, o uykuyla savaşmanız gerekiyor. O yüzden hiçbir şekilde inat etmeyelim. Bulduğumuz en güvenli alanda kesinlikle aracımızı durduralım ve dinlenelim. Kısa bir 5 dakikalık uyku bile olsa bizi rahatlatır.
1: Ve yolumuz az kalmışken asıl o anda aslında dikkatimizi de toplayalım efendim. Bu arada aslında bir mühendislik çözümü olarak da bu düz yol olsa bile, yani yolu düz yapmak yeterli olsa bile bir mühendislik çözümü olarak çeşitli manevralar verilir, öyle değil mi? Yani o yolcu uyumasın. Yol hipnozu denilen bir şey vardır mesela, dalıp gitmesin diye. Aslında pek çok yolda buna uygun olarak inşa ediliyor efendim. Yani bunu da bir kez daha hatırlatalım. Çünkü o düz yolda hakikaten dalıp gidebiliyor yol sürücü.
0: İşte yolun sağ tarafında belli aralıklarla tırtıklı mesafeler yaratılıyor. Sürücün direksiyon hakimiyeti kaybolduğunda araç sağa doğru girdiğinde çok yüksek bir ses gürültüyle uyuyan bir sürücü uyandırıyor. Birçok yolumuzda bu var. Özellikle virajlı ve dediğiniz gibi düz yollarda çok kullanıyorlar. Çünkü en çok dikkatin dağıldığı, en çok yol hipnozuna girdiği sürücülerin düz yol güzergahları. Bunu çok fazla şehirler arası yollarda görüyoruz ama biraz daha yaygınlaştırırsak iyi olacağını düşünüyorum.
1: Pekala. Efendim, son olarak şoförlere, özellikle yolcu taşıyan şoförlere bir tavsiyeniz ya da hepimiz araç kullanıyoruz aslında, son tavsiyeniz nedir? Şuna
0: yani
1: çok dikkat edilmeli.
0: Son tavsiyem şu: sonuç olarak biz bu ulaşım araçlarını A noktasından B noktasına ulaşım için kullanıyoruz. Yaşadığımız ülkenin trafik kurallarına uygun bir şekilde, hiçbir şekilde aceleciliğe gelmeden, uykuya gelmeden, sinirli, yani trafik psikolojisine

0: Dikkat etmek, çünkü bizim ruh halimiz diğer sürücüleri çok fazla etkiliyor. Sinirli birisi kurallara uymuyor. Uykusu gelen bir kişi kurallara uymuyor. Bir yere geç kalmış bir kişi kurallara uymuyor. Trafik psikolojisine, trafik adabına dikkat ederek yaşadığımız ülkedeki trafik kurallarına uygun bir şekilde sadece görevimiz aracımızı A noktasından B noktasına götürmek. Bu sorumluluk ticari araç kullanan sürücülerde 10 katı daha fazla olması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü o kadar çok can taşıyorsunuz ki onların aileleriyle birlikte ne büyük sorumluluk. Bakın 11 kişi hayatını kaybetti. Çok çok büyük bir acı. Günübirlik bir gezi için yola çıkıyorlar aslında. Efendim son olarak şu yolla ilgili de, yani eskiden mesela hani yollar kötüydü ve pek çok kazanın sebebi de buydu, ama bu yolda nitelikli sağlıklı bir yol olarak görünüyor, öyle değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Çünkü her zaman zaten bir sürücünün aracının hızını, aracının kullanım şeklini yol ve hava şartlarına göre ayarlamak zorunda. Bazen yol çalışması olabilir, bazen yağışlı hava olabilir, sisli hava olabilir. Zaten bir sürücünün bunu öngörmesi gerekiyor. Yani defansif sürüş dediğimiz, yolda olabilecek her türlü olumsuzlukları düşünerek trafikte aracını kullanması gerekiyor. Özellikle yeni yapılan yollarımızda gerçekten çok iyi, ama yolla ilgili bir sorun varsa bile sürücünün takip mesafesine uyarak, hız kurallarına uyarak emin olun, trafikte seyir halinde gidin şehir arası yolda. Dikkat edin, bir sürü işaret levhası göreceksiniz, ama sadece bu levhaları koymak yetmiyor. Bu levhaları da birazcık sürücülerin dikkat etmesi lazım. Emin olun, hız azaltma tabelaları, işte park yapması yasak levhaları, yayalara geçiş önceliği verme levhaları. Yanı sıra bir de kelime kelime yazıyoruz. Döner kavşak içindeki araç önceliklidir diye. Yani bunu yazmamıza gerek yok. Levhalara biraz daha dikkat etmemiz lazım.
1: Evet. Ki biraz önce, yani yol iyi olunca işte hız da mesela artabiliyor. Biraz önce Berfin dedi ki ya ben bu yolu çok sık kullanıyorum. Çok hızlı giden otobüslere, tırlara da şahit oluyorum diye. Hakikaten bilemiyorum, bir sürücü olarak beni de çok şaşırtır mesela bazı, özellikle bu büyük araçların çok hızlı ilerliyor olması. Onların ayrıca bir dikkat etmesi gerekir herhalde. Çünkü onların savrulması daha da büyük oluyor böyle durumlarda, hızlarını arttırdıklarında, değil mi?
0: Kesinlikle, ama böyle yollarda dediğim gibi kesinlikle denetimin biraz daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü eğer böyle bir gözlem yapıldıysa, bu yol üzerinde bu araçlar çok hızlı bir şekilde gidiyorsa, hız koridorlarının, radar takip sistemlerinin en iyi şekilde, en güvenli bir şekilde kullanılması lazım. Çünkü biz gerçekten sürücülere güvenerek bazen bu ulaşımı sağlayamıyoruz. Gerçekten bazen kurallar bizim için keskin olması gerekiyor. Çünkü biz kurallara bazen keskin olduğu için, yüksek cezaları ödediğimiz için zorunlu olduğu halde bazen uyuyoruz. Kötü bir şey, ama maalesef bu da ülkemizin gerçeği.
1: Ne yazık ki. Bu arada drone görüntüsü de ekranlarda, canlı olarak ekranlara geliyor. Bakın bir yanda tırı görüyoruz. Yani tır da bir şeyler taşıyormuş. Tam olarak seçemiyorum ne taşıdığını, ama o da yan yatmış. Otobüs de yan yatmış. Ve ikisi de aslında hani tırın arkada olduğunu görmek mümkün. Yani otobüsün arkasına çarpmış. Belli ki birlikte hatta sürüklenmişler ve ikisi de yan yatarak ancak bu şekilde durabilmişler karşı şeride geçip. Öyle değil yani mi? Bu görüntüler onu gösteriyor.
0: Gördüğümüz kadarıyla kaza çok büyük ihtimalle birkaç saniye içinde gerçekleşmiş. Zaten kaza dediğim şey istenmeyen, aniden meydana gelen olaylara diyoruz biz. Bu şekilde de zaten böyle bir durumla karşılaşmamak için de gerçekten araç hızımızı dikkatli bir şekilde ayarlamamız lazım. Araç kullanırken gerçekten hiçbir şeyle ilgilenmememiz lazım. Elimizden telefon düşmüyor bazen. Yani artık telefonla konuşmayı bıraktık, mesajlar yazıyoruz telefonda. Bir saniyelik gözümüzü yoldan ayırmamız çok büyük kazalara sebebiyet verebiliyor. Yani iki arabanın böyle yere yatmış olması da bize 15 saniyede gerçekleşmiş bir kazayı göstermiyor. Yani çok kısa bir sürede araç diğer araca çarpmış ve yüksek süratle devrilmelerine sebep olmuş. Çok büyük bir kaza. İstemediğimiz, görmek istemediğimiz kazalar bunlar, ama aniden meydana geldiği için bazen önlem alamıyoruz.
1: Ne yazık ki öyle, çok çok büyük bir kaza efendim. 11 canımızı kaybettik bu kaza neticesinde. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. İleri sürüş uzmanı Serkan Çavuş bu dilimde bizimle birlikteydi. İşte bu görüntüler üzerinden kazanın nasıl yaşanmış olabileceğini değerlendirdik. Ve bir takım uyarılarda da bulundu Serkan Bey de. Emniyet kemeri noktasında uyarılarda da bulundu. Yine yol güzergahına ilişkin aman uykunuz varsa camı açmak, su içmek uykuyu gidermez. Özellikle uzun yol şoförlerinin mutlaka durup uyuması gerekir şeklinde bir uyarıda da bulundu. Ve bir kez daha şunu da söyledi. Pek çok kişinin canı size emanet. Hele ki işte böyle bir otobüs şoförüyseniz hakikaten çok büyük bir acı. Sadece kendi canınız değil, pek çok kişinin canı da size emanet. Bu arada iddiaya göre yine tur otobüsü sapağı kaçırıyor. O sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başlıyor. Aman efendim, bu da çok dikkat çekici bir iddia. Bu sırada tır geri giden otobüse çarpıyor. Bu da hakikaten dikkat çekici. Yani belki de böyle bir şey de yaşanmış olabilir. Dolayısıyla kendi yolunda tır seyir halindeydi. Gördüğünüz gibi tam da aslında sapakta yaşandığı için bu olay, bir otobüs sapağa doğru geçmeye çalıştı fakat sapağı aşmıştı, geçmişti, yolu kaçırmıştı. Dolayısıyla hızını azalttı, tur otobüsü geri doğru gelmeye başladı o sapağa tekrar girebilmek için ve ardından da işte o yavaşlamasının neticesinde de arkadan gelen tır çarptı. Böyle de bir iddia var. Elbette bilmiyoruz. Araştırmalar sonucunda bunlar da netleşecek. Çünkü biraz önce konuşurken iki ihtimal söz konusu. Yani ya tur otobüsü hızını azaltmıştır, arkadan gelip çarpmıştır bir tır şeklinde değerlendirdik. Ya da tır şoförünün de mesela uykusu gelmiş olabilir, dalmış olabilir, fark etmemiş olabilir ve önündeki otobüse çarpmış olabilir. Tüm ihtimaller söz konusu ama hangi ihtimal olursa olsun günün sonunda ne yazık ki 11 canımızı kaybettik. Çok çok büyük bir acı. Berfin Adıcan bölgeden aktardı. Bir kez daha ona dönelim. Berfin, elinde yeni bilgiler var mı?
2: Kübra Nur Uslu, evet, bu iddiayı ben de gündeme taşımak istiyorum. Bölgeden bir resmi kaynakla yaptığım görüşmede ama bunu bir iddia olarak biz de verdik. Zaten siz de öyle, ben de bu şekilde vereceğim. Tur otobüsünün sapağı kaçırdığı ve o sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladığı, bu sırada tırın da geri giden otobüse çarptığı iddiası var elimizde. Bununla ilgili tabii ki çok kısa bir süre içerisinde inceleme çalışmaları zaten yapılıyor. Buna dair bir görüntü olduğuna dair bir iddia var. Bunların hepsini biz de toplamak, size doğru bilgiyi aktarmak için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama bunu yeni bir iddia olarak verebiliriz. Kübra Nur Uslu, tur otobüsünün sapağı kaçırdığı, o sapağa girebilmek için de geri manevra yapmaya başladığı ve bu sırada tırın da geri giden otobüse çarptığı iddiası var. Tabii ki bu iddia doğruysa tüm sürüş güvenliğinin otobüs tarafından, özel tur otobüsünün şoförü tarafından riske atıldığı bilgisi önümüze çıkmış oluyor. Bununla ilgili incelemeler devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve bir diğer düzeltmeyi yapmak istiyorum. İzmir'e gittiği ifadesinde bulunmuştuk. Ancak yeni bir bilgiyle tur otobüsünün Bursa'dan çıktığı ve İzmir istikametine gidiyordu ama Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir tur düzenlenmesi açısından gittiği, yani Denizli'ye doğru gittiği ama İzmir'e doğru giderken bu kazanın bu yol üzerinde yaşandığını ifade edelim. Dediğim gibi bu çok önemli bir iddia. Tur otobüsünü sapağı kaçırdığı iddiası ve o sapağa girebilmek için de geri manevra yapmaya başladığı sırada tırın otobüse çarpması sonucu bu vahim kazanın yaşandığı iddiası. Dediğimiz gibi biri kırmızı kodlu ağır olmak üzere 11 vatandaş hayatını kaybetti. Biri kırmızı kodlu ve ağır yaralı olmak üzere de 27 vatandaşın şu anda hastanelerde tedavisi devam ediyor.
1: Pekala, Berfin Adıcan aktardı efendim. Onun da söylediği gibi çok önemli bir iddia. Tur otobüsünün sapağı kaçırdığı iddiası. 11 canımızı kaybettik. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim onlara ve ailelerine, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Hayat aslında ne kadar güzel, değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
6: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinde Ne bu hafta fotoğrafçı Nihat Odabaşı konuk oluyor. Fotoğrafçılık kariyerini, sosyal medyanın yarattığı kusursuzluk beklentisini ve yapay zekanın fotoğrafçılığa etkisini değerlendiren Odabaşı, moda fotoğrafçılığının inceliklerini anlatıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden bugün saat 14.15'te Habertürk'te.

0: Tekrar merhaba, haber bülteni devam ediyor. Manisa'dan yürek yakan bir haber geldi. Bir tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Kaza Akhisar'da meydana geldi. Gebze-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde bir tırla tur otobüsü çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle yan yattı ve sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için uzun süre uğraştı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan olay yerine gidip kazayla ilgili bilgi aldı. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Efendim konuşacağız. İleri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu bizimle birlikte. Merhabalar.
1: Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Ne yazık ki çok acı. Şimdi son iddia şu yönde. Deniliyor ki iddiaya göre tur otobüsü sapağı kaçırıyor. O sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başlıyor. Ve bu sırada tır geri giden otobüse çarpıyor. Böyle bir iddia var. Ne dersiniz? Böyle bir şey yaşanmış olabilir mi?
1: Şimdi tabii görüntüler oldukça kısıtlı, çok taze olduğu için çok fazla bir bilgi akışı olmadı bana da. Ama benim öngörüm aslında zaten şuydu, bariz bir şekilde bir arkadan çarpma söz konusu. Ama bu arkadan çarpma nasıl oldu? Olasılık olarak otobüsün son dakika bir manevra yapma ihtimalini ben en yüksek oranda düşünüyordum. Bu oldukça, sizin söylediğiniz oldukça olası bir durum bakılırsa şu anki görüntülere. Eğer böyleyse çok çok büyük bir ihmaldir bu. Çok büyük bir kusurdur. Çok üzücü yani. Açıkçası bu işin içinde biri olarak çok alışığım, hazırlıklıyım böyle şeylere ama gerçekten çok üzücü. Başsağlığı diliyorum herkese.
0: Gerçekten öyle efendim. 11 canımızı kaybettik, dile kolay. Çok çok büyük bir acı. 27 yaralımız da var. O halde şimdi bu günübirlik bir otobüs aslında. Günübirlik bir tur otobüsü. Yani Bursa'dan yola çıkıyor ve yine son bilgilere göre İzmir istikametine gidiyor. Fakat aslında Denizli'de Pamukkale'ye gittiği de belirtiliyor. Yani Pamukkale'de günübirlik bir gezi aslında bu. Dolayısıyla tam da o sapağın oradayken geçince şöyle bir geri alayım demiş olabilir tur otobüsü, öyle değil mi? Yani hızı yavaş olmuştur muhtemelen geri giderken. Fakat arkadan gelen o tır maksimum herhalde 90 kilometre hızla gidebilir. Şimdi o kadar 90'la gitse bile durur vaziyette olan ya da geri çok hafif bir şekilde gelmeye çalışan bir otobüse çarparsa çok şiddetli bir hadise mi yaşanır?
1: Tabii belki de daha geri manevra yapmadan sadece kasapağı kaçırdığını fark edip yavaşladı belki de aniden. Bu bile büyük bir kaza olmasına yeterli. Çünkü özellikle ağır vasıta sürücülerimiz bunu bilmiyor. Yani kullandıkları araçlar 15-20 ton, 30 ton yüklü bir tırın 40 ton ağırlığa ulaştığını unutuyorlar. Bu da kazanın şiddetini çok çok fazla yapıyor. Yani bir iki otomobilin çarpışması gibi bir sonuç olmuyor gördüğümüz üzere. Belki de hiç daha geri manevra yapmadı, aniden yavaşladı ve bu çarpışma söz konusu oldu. Ama yani bu olasılık doğruysa eğer, otobüsün aniden yavaşlaması bile çok çok ciddi bir kusur. Geri gelmesinden bahsetmek bile istemiyorum. Yani bu resmen cinayet teşebbüs olur yani böyle bir hamle yapıldıysa eğer. Dediğim gibi yani bu kazanın şiddeti şaşırtmıyor bizi. Otobüs dediğimiz araçlar 15 ton ve üzeri düşünebilirsiniz yolcularla beraber. Tırda dediğim gibi 15-20 ton. Muhtemelen aniden yavaşladı geri gelmese bile. Ve ağır vasıta sürücüsü de bunu son anda fark etti ve durması imkansızdır. Bir ağır vasıta sürücüsünün maksimum hızı 90 kilometredir. Ve 90 kilometrede ayağını gazdan çekip frene basmasında yaklaşık 100-120 metre mesafe ihtiyaç vardır aracın tam durabilmesi için. Yüklü bir araç görüyoruz burada. Bu kazanın şiddeti o yüzden şaşırtmıyor bizi tabii ki.
0: Yani önündeki o sürüş mesafesini korumsa bile aslında bir tırın durabilmesi için 120 metreye ihtiyacı var. Dolayısıyla o sürüş mesafesi daha da artıyor, öyle değil mi?

0: daha da fazla olması gerekiyor bu durumda.
1: Tabii ki burada ağır vasıta sürücüsünün tabii ne zaman fark etti o otobüsün yavaşladığını ya da durduğunu, bu da önemli bir detay. Gördükten sonraki ihtiyacı olan mesafe 120 metre ki zaten hangimiz çıplak gözle 120 metre sonrayı görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Yani o yüzden burada otobüsün ciddi bir kusuru olduğu görülüyor. Şu anki veriler ışığında elimizde başka bir resmi bir veri yok. Böyle görünüyor. Tabii ki her zaman da söylüyoruz, otobüste bizim yolcularımız emniyet kemeri takma konusunda çok hassas değiller. Öyle bir öngörüm de var maalesef. Emniyet kemeri kullanımı oldukça yine zayıf görünüyor sonuçlara bakılırsa.
0: Evet, çünkü herhalde
1: bu
0: sıkışmış
1: da
0: olan mesela yolcuları oradan ekipler kurtarmaya çalıştılar. İfade bu yönde. Dolayısıyla emniyet kemeri takılmış olsaydı o yolculuklar koltuklarında sabit olacaktı değil mi? Bir yere sıkışmış olmayacaklardı. Böyle bir devrilme hadisesi.
1: Tabii ki. Genelde cam kenarında olmaları bazen emniyet kemeri olsa da ciddi yaralanmalara ya da kayıplara yol açabiliyor. Ama tabii ki bu oranı görünce çoğunluğunun kemer takmadığını anlayabiliyoruz. Genelde araçtan

0: olsa 40 tonluk bir tır ona çarptığı zaman aslında çok büyük bir şiddetle karşılaşıyoruz, öyle değil mi? Yani bir aracın çarpması gibi olmuyor mu bu tırla otobüsün birbirine çarpması? Yükler bu açıdan mı önem arz ediyor?
1: Tabii ki biz bunu otomobilde şöyle örnekleriz. Bir tonluk bir otomobil 100 kilometre ile giderken çarpma şiddeti yaklaşık 40 katı ağırlıkla oluşur. Yani bir tonluk aracın oradaki kuvveti 40 tonluk bir kuvvete eşdeğerdir deriz her zaman. Burada düşündüğünüzde 15-20 tonlardan bahsediyoruz. Yani kamyonun ağırlığı 30-35 ton olabilir, minimum 30 tondur. Bu rakamları göz önüne alınca tonlarca kuvvette bir basınç, bir şiddet söz konusu. Otobüsün aldığı haline bakarsak aslında bunu görüyoruz. Hatta burada yani tırın süratinin fazla olmama ihtimali de var. Çünkü şimdi frene bastıktan sonra tabii ki 120 metreye kadar durma mesafesi var diyoruz ama bastıktan sonra bir çarpışma olmadan önce bir yavaşlama da söz konusu olabilir. Yani burada hiç frensiz bir çarpışma olmadığı görünmüyor. Bir fren yapılmış, o hız yavaşlamış. Yani 90'da değil de belki de 60'da olmuş. Ama tabii ki bu yine hafifletemiyor böyle bir kusuru. Çünkü otoyol üzerinde hiçbir araç duramaz. Geri gelmekten bahsetmek bile istemiyorum. Yani bizim ülkemizde çokça görüyoruz böyle
0: sapağı kaçırdım, aman
1: maalesef.
0: Kaçırmayayım, arkam müsaitse şöyle geri. Ya muhtemelen herhalde bu tur otobüsünün şoförünün de bir tecrübesi vardır. Yani şöyle bir arkasına bakmıştır, arkam müsait hemen geri geleyim de döneyim de demiş olabilir ama o arkam müsaitten acaba anladığı ne değil mi, o mesafe ne? Yani tır görmüştür belki ama kurtarabileceğini de düşünmüş olabilir, öyle değil mi?
1: Tabii ki ya, bizim aslında öz eleştiri yapmamız gereken nokta şu, otobüs ve kamyon sürücüleri kullandıkları araçların dinamiklerini, o araçların sebep olabileceği sorunları, o aracın otomobilden farkını doğru olarak anlayamadan direksiyon başına geçiyorlar ve bu şekilde tecrübe ediyorlar. Bir şekilde şansları yaver gidiyor bazen, başlarına kötü bir şey gelmiyor ama bunun bilinci değiller. Yani 10 sürücüden 6-7'sinde en az bunu görebiliyoruz, bize eğitimci olarak bunu söyleyebilirim. Burada da işte dörtlerimi yaktım, geri geliyorum, emniyet şeridinden geliyorum, ne var ki denebilir ama durum böyle değil. Hatta otobüsün şu anki durumuna bakılırsa yan kapakları vesaire de açılmış ama arka solda bir hasarı görünüyor. Belki de emniyet şeridinden geri geliyor. O yüzden kendini çok rahat hissediyor. Emniyet şeridinden gidiyorum zaten diyor. Ama bu hiçbir şekilde doğru bir gerekçe olamaz. Yani otoyol üzerinde geri manevra yapmak, sebepsiz yere durmak, bunların açıklaması olamaz kesinlikle. Dörtlü ikaz lambasını yakmak ya da yolu kaçırmanız hiçbir şey ifade etmez.
0: Bir de şu da önemli değil mi? Yani bir arkamızdaki bir tırla bir otomobilin de farklı olabileceğini de düşünmemiz gerekir. Yani bir otomobilin durma mesafesiyle bir tırın durma mesafesi de birbirinden farklıdır. Bunu da öğrenmek gerekir.
1: Tabii ki direksiyon başına geçmeden önce bütün özellikle ağır vasıta sürücülerinin bunu öğrenmesi gerekiyor. Ama trafik kültürü anlamında çok zayıf bir toplumuz. İşte bu cehalet diyeceğim, özür dileyerek, bu cehaletin sonucunu görüyoruz bu kazalarda.
0: O halde son olarak uyarılarımız şu mu? Bir, ne olursa olsun artık hepimiz otomobillerde herhalde emniyet kemeri takıyoruz. Bilemiyorum yani, takmayana ben pek rastlamadım. Herhalde uyarı da verdiği için otomobiller. Fakat otobüslerde henüz ne yazık ki o kültürü oluşturamadık. Her ne olursa olsun bindiğimiz otobüste o emniyet kemerini takacağız. En önemli vereceğimiz mesajlardan biri bu, öyle değil mi? Başka hangi mesajları verirsiniz?
1: Tabii ki sürate her zaman uymamız gerekiyor. Otoyollarda bilhassa ama bütün yollarda eğer bir sapağı kaçırdıysanız geri gitmek diye bir şey yok. Geri, yani bizim aracımızda geri vites olması demek biz yolu kaçırdığımızda geri gideriz anlamına gelmiyor. Hiçbir yol üzerinde geri manevra yapılmaz. Park hamlesi dışında, kısa manevra dışında geri manevra yapılmaz. Kaçırabilirsiniz. Belki 40 kilometre ileriden tekrar bir sapaktan dönüp gelmeniz gerekiyor ama hiç önemli değil. Bunu yapmak zorundasınız. Bu bir tercih değil. Yani geri yan giderim, buraya girerim. Öyle bir lüksümüz yok araç kullanırken. Hele hele otoyolda hiç yok. Yani bunu konuşmak bile şu an utanç verici. Bunu insanlara anlatıyor olmak, ehliyet verilen insanlara, ehliysin sen deyip ehliyetin verildiği insanlara bunu anlatmak çok acı. Böyle bir lüksümüz yok. Geri manevra yapmıyoruz, geri gitmiyoruz. Bu yollarda sapağı kaçırdıysak kaçırdık. Bir sonraki sapaktan bunu telafi edeceğiz, döneceğiz ya da başka bir güzergah planlayacağız. Buradaki en büyük hata bu olduğu için bunu söylüyorum. Emniyet kemeri bütün araçlarda olmazsa olmaz. Arka koltukta, otomobillerde, otobüslerde, bütün koltuklarda.

0: bu kemerlerin takılması gerekiyor. En önemli mesaj buradan bunu çıkarabiliriz. Hı hı.
1: Ve yine uykumuz varsa kesinlikle duracağız. Aman su içtim, pencereyi açtım, nefes aldım, uykum gider demeyeceğiz. Mutlaka duracağız özellikle uzun yol şoförleri için. Ve sonuna yaklaşmışken tam da yolculuğun, hadi az kaldı demeyeceğiz. Çünkü yine istatistiklere göre mesela tam da yolculuğun sonuna yaklaşırken pek çok kazada meydana geliyor. Orada da dikkatimizi en üst seviyede tutmaya çalışacağız. Belki bu mesajları da bu vesileyle tekrarlamış olalım. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. İleri sürüş teknikleri uzmanı Yiğit Dedeoğlu bizimle birlikteydi. Uyarılarımızı da hep birlikte yapmış olduk. Sağ olunuz. Efendim bir kez daha toparlayacak olursak ne yazık ki 11 canımızı kaybettik. 27 kişi de yaralandı. Son olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da bir mesaj var. Hemen onu da aktarayım. O da yine vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Hakikaten çok büyük bir acı. Bir kez daha biz de 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine de sabır dileyelim. Yeni haberler geldikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Yaralılar hastanede, Sayın Valinin aktardığına göre biri kırmızı kodlu olarak hastaneye sevk edildi demişti. Oradan da yeni haberler geldikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Başımız sağ olsun bir kez daha. Şimdi bir de haberlere bakalım bu hafta neler yaşanacak diye. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durumda kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı merkezi yönetim bütçe maratonunun çerçevesi de ele alınacak.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini anlatan Tugay, İzmir için çok iyi olacak, ateşten gömlek giydim dedi.
2: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
3: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç, güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri, bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
2: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
3: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
2: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
1: Ve Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında pek çok ülkenin vatandaşı da var. Şimdi öyle ki efendim Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırılardan biriydi bu saldırı deniliyor. Amerikan Başkanı Trump da saldırıyı değerlendirdi. Husilere yönelik askeri operasyon sinyali verdi.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
1: Efendim yurtta pastırma sıcakları etkili, yazı aratmayan bir hafta sonunun içindeyiz. Peki ne kadar sürecek? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'e gelin bir soralım. Merhaba Hüseyin. Hakikaten özellikle dün de mesela İstanbul'da şöyle yazdan kalma bir gün vardı. Daha ne kadar sürecek bu durum?
4: Merhaba Kübra Nur. Kübra Nur, yazdan kalma bir gün vardı ama dikkat edersen hava kalitesi çok düşüktü. Böyle soluduğun hava, yani bir ağırlık hissetmişsinizdir belki. Çok yüksek basınç etkisi altındayız. Kirleticiler yere çok yakın. Şimdi bu durum gelecek hafta epey bir değişiyor. Öncelikli olarak bugün anlatalım. Bugün Türkiye'de şu anda ekranlara gelen meteoroloji genel müdürlüğü radar görüntüsünde de gördüğümüz gibi pek bir yağmur yok. Sadece Ankara'nın batısında kısa süreli çisenti şeklinde geçiş yapabilir yağışlar. Bir de Adana etrafına yine yerel olarak hafif yağmur dokunabilir. Güneydoğu'da Mardin'in de kuzey kesimlerinde şöyle bir yağış geçiş yapabilir. Ama bunlar çok küçük ve kısa süreli yağışlar. Yani güneşli bir pazar geçiriyoruz. Bugün sıcaklık öğlen saatleri, şu saatlerden itibaren İzmir'de 30 dereceye tırmanıyor. İstanbul'da 27 dereceyi geçen ilçeler olabilir. İşte Akdeniz'de, Antalya'da da öyle 28-30. Ankara bugün 27 derece gibi. Karadeniz'de de birkaç gündür son yılların demeyeyim ama son bir yılın en sıcak yaz havası var Karadeniz'de. Yaz boyu görmediğimiz güneşi birkaç gündür ve bugün görüyoruz. Yani Samsun'dan Trabzon, Rize, Giresun çevresine kadar olan o hattan söz ediyorum. Bu pastırma sıcakları, bunun ismini hemen verdik ama aslında bu durum Kasım ayında gerçekleşirse halkımız arasında veya Ekim'in son haftası, buna bu ismi veriliyor. Biraz erken olmakla birlikte bu ısınmaya bu ismi söyledik, pekala. Ancak bu Pazartesi akşamı beklediğimiz soğuk hava ve biraz riskli yağışlar getiren havayla değişiyor. Bu yaz havası değişiyor. Hava sıcaklıkları gelecek hafta çok ciddi biçimde azalacak gibi duruyor. Özellikle çarşamba, perşembe, cuma İstanbul'da mesela 17-18 derecelere düşmesini bekliyoruz. 28 derecelerdeyiz bugün. 17 derecelere, yani nereden baksanız 11-12 derecelik bir soğuma. Genel olarak Türkiye'de de 6 ila 10 derece düşüyor sıcaklıklar. Yer yer kuvvetli yağışlar var dedik. Şimdi bunlardan bahsedelim. Pazartesi günü sabah saatleri İzmir ve çevresinde, aslında bu gece de olmak üzere, biraz yağmur başlıyor. Trakya'da da öyle. Pazartesi öğleden sonra ve akşam yaklaşırken artık İstanbul'da yağışlı alana giriyor. Pazartesi sabahla öğlen İstanbul'da yağmur görmeyiz büyük ihtimalle, ama öğleden sonra ve akşam olurken İstanbul'da da yağmasını bekliyoruz. Bursa'da da, Kocaeli'de de böyle. Ancak salı, çarşamba, perşembe ve cuma, özellikle çarşamba ve perşembe ağır sağanaklar görünüyor. Hem Batı Karadeniz'de hem Marmara'da, İstanbul'da buna dahil. Ama en çok da Bursa ile Sakarya arasında, yani Sapanca Gölü var zaten iki kentin arasında, bu alana çok kuvvetli sağanak yağış. Metrekareye toplamda 5 gün içerisinde 150 milimetreden fazla yağış, dikkat çekiyorum buraya, 150 milimetreden fazla yağış düşebilir Bursa, Sakarya, İstanbul, Düzce, Bartın arasına.
1: Dolayısıyla ciddi su baskınlarına mı dikkat etmek gerekir Hüseyin? Ne yazık ki böyle olunca biz pek çok evinde su baskınına şahit oluyoruz, pek çok evde de.
4: Tabii ki.
1: Çarşamba günü mi dikkat çekiyorsun?
4: Çarşamba, salı gecesinden itibaren çarşamba, perşembe, cuma günü öğlen olmadan ben bu sistemin ayrılacağını tahmin ediyorum, ama yine takip edeceğiz. Epey hırpalayacak ama çok da bereketli bir yağmur. Evet. Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, başkent Ankara'da da yağacak çarşambadan sonra. İzmir'de, İstanbul'da barajlar epey bir tazeleyecek. Fakat riskli alanlar var. Şimdilik bu pazar bağlantımız bu şekilde, ama hafta içi Habertürk ekranlarında hava durumunu gün ve gün almalarını öneririm izleyicilerin. Evet. Daha detaylı yakından haritalarla aktaracağız.
1: Evet, pekala, çok teşekkür ederiz Hüseyin. Hakikaten 27-28 dereceler deyince ben oldukça korkmuştum. Çünkü efendim 11 Ekim'deyiz, insan yağmur bekliyor. Neyse ki yağmur gelecek, umarız baskınlara neden olmadan şöyle tatlı tatlı sonbahara yakışır yağmurlar görürüz. Böylece bu dilimi sonlandıralım, saat başında devam edeceğiz.

0: Efendim herkese merhabalar. Ben Mehtap Tekin, Hayatın İçinden'den hepinize sevgiler. Bugün yine Beyoğlu sinemasındayız ve fotoğraf konuşacağız. Ama tabii fotoğrafı teknik açıdan konuşacağız demeyelim. Daha çok işte güzellik algısı, ünlüler dünyası, şimdi yeni yeni hayatımıza eklenen yapay zeka ve yıllardır o objektifin, kameranın arkasındaki isim. Nihat Odabaşı ile birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Vallahi harika görünüyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, yani
1: çok
0: gerçekten
1: güzel bir açılış benim için bu.
0: Ama hakikaten böyle ilk girer girmez de bunu söyledim. Bomba gibisiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Siz de
0: maşallah
1: öyle.
0: Diyelim, nazar değmesin.
1: Değmesin, lütfen değmesin. Rica ediyorum, değdirmeyin.
0: İnanıyor musunuz Nihat Bey nazara?
1: Vallahi inanıyorum ya. Yani o bir enerji ya sonuçta. İki tane böyle bir vukuatım var benim.
0: Eyvah.
1: Evet, tatsız iki tane vukuatım var. Ben bir Burning Man seyahati yaptım. Orada da böyle işte
0: ne
1: vücutsuz kıyafetleri
0: evet,
1: çok enteresan ya.
0: Evet, alışveriş muhteşem
1: i̇şte
0: bir de orada.
1: İşte kafamda bir şeyler falan filan, büyük gözlükler. Gözlerim işte güneşte yanmışım zaten, toz toprak. Yeşil gözlerimle falan bir tane yüz fotoğrafı koydum. Bir yağdı yorumlar, gözlerin, gözlerin, gözlerin diye. Ben ondan iki saat sonra bir bisiklet kazası geçirdim.
0: Eyvah. Eyvah.
1: Burning Man'de yani en azından
0: kimdi bu acaba?
1: Herhangi bir sokakta değil. Burning Man'de
0: evet,
1: bisiklet kazası geçirmekle bir havalı bir durum. Ondan sonra Los Angeles'a gittim ve gözümdeki, sol gözümdeki retina yırtıldı.
0: Eyvah.
1: Ben evet o
0: devamı
1: güne
0: da geldi yani. Ne bir
1: aynen,
0: enerjiymiş
1: tabii, tabii,
0: bu böyle.
1: Aynen. Retina yırtıldı ve ben uçakla acilen Türkiye'ye dönüp ameliyat olmak 5 ameliyat oldum sol gözümde.
0: Çok o zaman gidip orada hemen anlık fotoğraf çekmemek gerekiyor.
1: Yok,
0: Nihat Bey.
1: Yapmayacağım.
0: Birkaç gün
1: ya
0: sonra.
1: Kötü bakacağız, şaşı bakacağız. Sonra bir kere daha böyle bir şey oldu. Bu sefer de sağ gözümde problem oldu. O yüzden artık kendi fotoğraflarımı paylaşmıyorum. Görmek isteyen adresi vereceğim. Altta yazı olacak, geçecek. Onu artık kullanır.

0: Peki şimdi merak ediyorum şunu Nihat Bey. İlk böyle gördüğünüz anda, ilk 30 saniyede bir insanın fotojenik olup olmadığını anlayabiliyor musunuz? Veya neye bakıyorsunuz?
1: Ya tabii ki anlıyorsun şöyle bir şey ama yani o kurduğun ilişki önemli bir ilişki. Setteyken kurduğun ilişki çok önemli bir ilişki. Birini çok beğenebilirsin, çok etkileyici bulabilirsin, çok fotoğrafik, fotojenik bulabilirsin. Ama sette diyalog doğru kurulmazsa iki taraflı bir şeyden bahsediyorum. Benim adıma da sizin adınıza da sonuçlar beklendiği kadar iyi olmayabilir ama bu bir anlık bir şey değil. Yani anlık olan mucizevi olabilir ama diğerleri bir iletişimin sonucu. İki tarafın da birbirine bir şey söylemesi lazım. Ancak o zaman çok başarılı, kalacak işler çıkıyor ortaya.
0: Yani güven ilişkisi kurmak gerekiyor
1: Evet,
0: bir
1: güven
0: yerde.
1: ilişkisi, birbirine açılma ilişkisi.
0: Peki manipüle ediyor musunuz Nihat Bey? Hani işte modeli ya da birlikte çalıştığınız
1: Manipüle ediyorum denemez, havaya sokuyorum diyelim.
0: havaya sokuyor.
1: Sokuyorum tabii, tabii ki sokuyorum.
0: Evet.
1: Çünkü benim yönlendirmemle yani o kafasını çok kaldırıyor olabilir. Benim ona poz verdirmemle onda kendi izimi bulmaya çalışmak da bir şey yaratıyorum. Öbür türlü onu herkesin çekebileceği bir formda çekmek istemiyorum tabii ki. Onu biraz
0: Bir
1: Nihat
0: imzanız da
1: Odabaşı
0: olmasın.
1: gözüyle çekmek istediğim için de biraz yönlendiriyorum.
0: Peki böyle yani çok hoş bir insanı, çok hoş bir kadın ya da beyefendiyi çok kötü göstermek ya da çok da bir şey,
1: Tabii ki.
0: çok bir hani fazla bir detayı olmayan birini mükemmel, muhteşem bir hale getirmek fotoğrafla mümkün mü? Yani
1: Tabii ki
0: fotoğraf
1: mümkün.
0: güzelliği icat ediyor mu Nihat Bey?
1: Mümkün, şöyle mümkün. Siz kötü ışıkla, kötü kadrajla, kötü yönlendirmeyle o insanı tabii ki kötü çekebilirsiniz. Olduğundan çok daha güzel çekebilirsiniz. Ama sadece güzellik algısı o karede gözüken şeyden ibaret değil ya. Eğer içini, eğer yapısını biraz olarak anlayabiliyorsanız, onun kimliğini, kişiliğini algılarsanız ve ona göre bir fotoğraf, ona göre bir şey çekerseniz de o kişiye yakışan, o kişiye benzeyen ama sizin yorumunuz olan başka bir yüz, başka birisini çıkartmış oluyorsunuz orada. Aynı kişinin Nihat Odabaşı ya da kel çeken kimse onun versiyonunu çıkartmış oluyorsunuz. Ondaki belki de kimseye göstermediği, klişe olmayan başka bir güzeli, başka bir bakışı, başka bir anlattığı yüzü
0: Kendi
1: buluyorsunuz.
0: halini ya da daha çok.
1: Kendi hali ya da beraber bulduğumuz bir hali. Bilmiyorum. Yani kendi haliyle bazen ilgilenmiyorum ben insanların. Benim bulduğum halini arıyorum,
0: Sizin gözünüz
1: eşeliyorum
0: yani.
1: ve
0: Evet.
1: çıkartmaya çalışıyorum.
0: Evet. Yani bu da o zaman şöyle yani. Şimdi mesela geldiğinde bir sanatçı ki siz çok iyi isimlerle çalıştınız. Ya ben şunu istiyorum işte hani o sanatçı kaprisiyle işte şöyle olsun böyle olsun falan diyorsa o zaman siz dinleyip geçiyorsunuz yani.
1: Bana
0: O
1: kimse böyle gelmiyor
0: gelmez.
1: zaten.
0: Muhtemeldir, evet.
1: Herkes bana çok kendini bırakarak geliyor ve onlar da bunun tadını çıkartmak istiyorlar. Yani Nihat'a bırakalım ve sonucunda ne çıkacak diye bir şeyle, bir heyecanla geliyorlar. O benim için çok büyük bir avantaj. Ama bunu istiyorum diyenleri de tatlı bir şekilde yönlendiriyorsun. Ve istediğin sonuca getirmeye çalışıyorsun. Başarılı olan işte aslında bu. Ya da bazen de ki oldu bende de çok inatçı olduğunda karşı taraf çekimi kesiyorsun ve bırakıyorsun yani.
0: Aa öyle
1: Tabii
0: bırakır
1: tabii
0: mısınız?
1: oldu. Oldu birkaç
0: Yani
1: kere
0: devam
1: oldu.
0: etmezsiniz de öyle.
1: Ya şöyle istediğin fotoğrafa varmıyorsan artık sen onun herhangi bir klişesini tekrarı olacaksan bir anlamı yok ki o zaman. Orada harcanan emeğin, ismini koymanın, çabanın bir anlamı yok. O yüzden en doğrusu eğer uzlaşamayacaksan
0: Çekimi kesmek.
1: evet
0: Çok
1: veda
0: acı ve
1: etmek
0: üzücü
1: çekime.
0: olmalı
1: Çok az
0: herhalde.
1: oldu ama oldu.
0: Var mı böyle bir isim tanıdık biri var mı bunların
1: Var
0: içinde?
1: var var.
0: Söyler misiniz
1: Hayır tabii ki söylemeyeceğim.
0: peki?
1: Bir
0: Peki.
1: isterdim ama söylemeyeyim ama hoş değil yani yanlış bir şey olur o.
0: Peki şimdi bazı insanlar kamerayı sevmiyor Nihat Bey. Yani fotoğraf çekmekten bile kaçınıyorlar. Biz işte en son kuzenlerimle bir tatil yaptık mesela. Çok güzel, hoş bir kızdır kuzenim. Hiçbir fotoğraf çekmedi, sevmiyorum diyor. Yani böyle insanlar da var.
1: Var tabii ki canım tabii ki.

0: var. Ya şöyle bir şey var. Ben hiç normal insanla, yani tırnak içerisinde normal insan diyorum, çekim yapmadığım için, çok ender hatıra, keyif için çektiğim için o başka bir bölüm. Orada hakikaten anlayabilirim, ama sizin mesleğinizin bir parçasıysa, ki ben bu tarz fotoğrafları çekiyorum. Ya model fotoğrafı, ya moda fotoğrafı, ya celebrity fotoğrafı çekiyorum. Bu tarz fotoğraflarda kişinin işi olduğu için artık böyle bir şansı yok. Yani fotoğrafa bakmak zorunda, ya istemiyorum, beni çekmeyin gibi bir şey yok orada. O onun görevi ve bunu iyi yapmak zorunda. Beraber de başka bir dil buluruz, o ayrı. Ama normal bir insan çekilmek istemiyor, bunu anlarım. Çok da saygıyla karşılarım. Genellikle böyle insanlarda kendine çok güvenmeyen,
1: Özgüvensizlik
0: evet,
1: yani.
0: yani özgüvensiz demek istemiyorum. Haddim değil benim sonuçta tanımadığım insanlar için böyle bir yorumda bulunmak, ama kendini sevmeyen, acaba beni kötü çekerler mi, kötü olur muyum duygusuyla bakan insan makineye ya da arkasındakine korkuyla bakıyor. Ama birçok belki objektif güzellikten uzak insan, ben müthiş çıkarım ya, kamerayı deler geçerim diye baktığı için kameranın lensini de sizi de deliyor ve karşındaki de gerçekten o güzelliğiyle geçiyor.
1: Ya öyle
0: Yani
1: sizi
0: illaki
1: şaşırtan şeyler de oluyor yani. Hani mesela
0: tabii ki, tabii
1: baktığınızda
0: ki olmaz olur mu?
1: değil mi? O bir
0: İlla
1: enerji, evet.
0: klasik fiziksel güzellik normlarına sahip olmanız gerekmiyor.
1: Doğru.
0: Asla.
1: Peki şimdi ben bu güzelliğe geldik. Şuna da girmek istiyorum. Bu güzellik takıntısı,
0: Oh,
1: obsession, beauty.
0: beauty,
1: Evet,
0: yes.
1: o da yine önemli. İsmi de çok ilginç geldi bana. Nerelere dokunuyor? Biraz onu da anlatın isterseniz.
0: Ya benim işte dediğim gibi bu güzellik takıntım var, ama şöyle bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Ay, güzellik takıntım benim, aman ince belli, uzun bacaklı, işte kalkık burunlu, yeşil gözlü bir güzellik takıntısı değil. Sergimde bu tarz fotoğraflar olabilir. Çünkü benim mesleğim, ben bir moda fotoğrafçısıyım, ben bir celebrity fotoğrafçısıyım. Benim görevim insanları güzel, anlamlı güzel çekmek. Anlamlı ve farklı bir şey söyleyen, karşıdakinde bir duygu uyandıran portreler ya da başka fotoğraflarla resmetmek. Ama benim güzellik anlayışım şu: siz bilinen kilonun, normal kilonun çok üstünde olabilirsiniz. Size çekeceğim konseptteki fotoğrafın güzelliğine tutkuluyum ben. Yani o konsepte karşı bir tutkum var. Sizin burnunuza kalkık olmasına, gözünüzün yeşil olmasına değil. O fotoğraftaki toplam duygunun çok güzel olmasına, çok doğru olmasına, çok bir şey anlatmasına dair bir tutkum var. Ama insanlar sadece onu, ben Photoshop yaptığım için de sadece pürüzsüz bir ten,
1: Yapıyorsunuz değil mi bu
0: tabii ki
1: arada?
0: yapıyorum.
1: Tabii ki.
0: Bence yapmıyorum diyen yok diye
1: Yok,
0: düşünüyorum.
1: evet.
0: Artık o kadar halka yayılmış durumdaki Instagram'da da herkes
1: Herkes kreatif
0: bambaşka
1: uzman
0: bir,
1: oldu
0: tabii
1: şimdi.
0: ki.
1: Hakikaten öyle. Ve çok da başarılı insanlar. Yani ben bakıyorum bütün
0: Kendini
1: fotoğraf.
0: güzelleştirmekte, evet.
1: Yani tablo gibi
0: Müthiş de,
1: oluyor
0: tabii.
1: yani gerçekten bazı fotoğraflar. Artık normal böyle o anlık fotoğrafları göremiyoruz. Hani eskiden o analog fotoğraflarda bakardık ya.
0: Evet.
1: Onun da bir keyfi.
0: Onlarda da vardı bu arada. Çok samimi söylüyorum. Birçok insan bunu bilmez. Çünkü Photoshop diye bir teknik bilinmediği için o
1: Ha evet,
0: zamanlar.
1: o zaman da
0: O zaman da
1: yapılıyordu.
0: insanlar sanatçıların fotoğraflarına negatiften kurşun kalemle, özel bir kalemle, kurşun kalemle zaten rötuş yapıyorlardı.
1: Bir tekniği vardı
0: Tabii.
1: yani.
0: Siz koyu bölgeleri açıyorsunuz, işte karartılması gereken bölgeleri karartıyorsunuz. Negatifin üzerinde uzunca bir zaman harcayarak bunu yapıyorlar. Eski işte annelerimizin, dedelerimizin vesaire fotoğraflarına bakın. Hepsinin bir resim havası vardır baktığınızda da.
1: Doğru.
0: Kusursuzdur ciltler vesaireler. Onların
1: Tabii
0: hepsi
1: vardı, doğru.
0: arkadaki...
1: Yani o moda çekimlerinde de biz bilirdik hani bu söylenirdi ya işte bu rötuşludur, işte photoshopludur, bu kadar değildir falan derdik hani birbirimize. Hakikaten o zaman da vardı ama
0: Var,
1: şu
0: tabii.
1: anki gibi herhalde değildir. Çünkü işin
0: Şimdi
1: içine...
0: tool'lar arttı. Yapay zeka tool'u var
1: Evet.
0: artık. İşte Photoshop var, daha bir sürü her dakika, her gün, her saat yeni bir şey çıkıyor. Ya bence bunlara çok takılmamak lazım. Bakın, eğer siz bir belge fotoğrafçısıysanız, siz Beyoğlu'nu anlatacak bir belgesel çekiyorsanız, Ara Güler nosyonunda bir fotoğrafçıysanız,

0: bir tarihi bir sokağa belgeliyorsanız, bir muhabir edasıyla fotoğraf çekiyorsanız, bu bina bir tatsız duruyor ya, ben bunu buradan atayım. Ya da şu Beyoğlu sinemasının girişini daha bir havalı yapayım gibi bir şey yapamazsınız.
1: Yapamazsınız,
0: Çünkü bu gelecek nesillere kalacak olan bir belge, dokümenter bu.
1: evet.
0: Ama siz bir beauty fotoğrafı yaparken orada eğer ünlü bir kişi çekiyorsanız tabii ki ünlü kişiye sadık kalacaksınız, ama bir model fotoğrafı, bir kampanya fotoğrafı, bir moda fotoğrafı çekiyorsanız sizin sorumlu olduğunuz alan yaratıcılık ve bir şey anlatmak, enteresan farklı bir fotoğraf çekmek. O zaman tabii ki gerek arkasına AI gerekiyorsa, yapay zeka gerekiyorsa, sizin konseptiniz dünya ile uzayı birleştirmekse, sıra servelerde yürüyen ya da Beyoğlu'nda yürüyen ama arkadan uzaylılara el sallayan bir adamı çekmekse tabii ki kullanabilirsiniz.
1: Bir şeye
0: Önemli olan
1: ulaşmak istiyorsunuz
0: yarattığınız
1: çünkü.
0: dünya.
1: Evet.
0: Aksi takdirde eğer her şey ham, orijinal olsaydı, biz bir uzay filmlerini, Star Wars'ları, işte
1: Tabii.
0: denizaltındaki kahramanların filmlerini, işte ejderhalarla savaşan oyuncuların filmlerini göremezdik ki, o fütüristik filmleri görmezdik. Fotoğrafta da bu var artık ve bence hepsi çok daha başarılı.
1: Peki bu yapay zeka işi fotoğrafçının gözünü değersizleştirdi mi Nihat Bey,
0: Hayır.
1: yoksa aksine daha mı değerli hale
0: Hayır,
1: getirdi?
0: değersizleştirmiyor. Bence değersizleştirmiyor. Siz evrilmek durumundasınız. Yani teknoloji geldikçe nasıl bizim bu setlerimiz evrildi? Eskiden kocaman kocaman kameralar vardı. Artık küçük ozmolarla fotoğraf makineleriyle biz çekim yapabiliyoruz. Siz yapay zekayı hükmedebilmeniz için ondan kalacak, değer görecek bir fotoğraf, bir video çıkartabilmeniz için gerçek zekanın içeride çok iyi kurgulaması ve o yapay zekaya komut yazması gerekiyor. Bir gerçek bir dünya, güzel, özel bir dünya kurgulayıp o kurguyu, o düşünceyi bir komut haline getirip onu karşıdan yapay zekadan alması gerekiyor. Bunun için siz her zaman var olan zekanıza ihtiyacınız var. Yapay zekanın çıkarttığı görseli de sonra kendi tadınıza göre forme edeceksiniz.
1: Yönlendirerek
0: Tabii
1: yani. Evet.
0: yakın yap, geniş yap. Alttan bak, üstten bak, yukarıdan kırmızı ışık gelsin. 80 milimetre lens de bunu göster bana. Ya da içinde abedon tarzı bir şey olsun. Burada evet belki eliniz, parmağınız fonksiyonel olarak gözünüz işlemiyor ama ekran karşıdaki gözünüz, beyniniz ve klavyedeki parmağınız işliyor.
1: Peki şu an kullanıyor musunuz yapay zekayı siz de?
0: Ben de zaman zaman kullanıyorum. Henüz çok iyi değilim. Bu biraz eski moda olmaktan kaynaklanıyor olabilir.
1: Estağfurullah.
0: Ya çünkü yeni nesil olmak diye bir şey var ya, bir de benim konsantrasyonum gittikçe azalan bir adam oldum gitgide. Makinenin başında ona sürekli prompt yazmak beni bir yoruyor hakikaten, ama onun yarattığı dünyayı ben realde çekmem çok zor olduğu için, realde o prodüksiyonu yapmam çok zor olduğu için uğraşıyorum, çabalıyorum. Ama birçok tool'unu da kendi fotoğraflarımda zaten kullanıyorum.
1: Peki sosyal medyaya gelecek olursak yorumunuzu merak ediyorum açıkçası. Şimdi herkes bir kusursuzluğun peşinde. Yeniden o
0: Tabii.
1: kusursuz güzelliği
0: Tabii.
1: bir şöyle dokunacak olursak, hakikaten herkes birbirine de biraz
0: Evet.
1: benzer bir duruma geldi. O
0: Tabii canım, ay
1: kullanılan
0: çok şişmanlamışsın. Hemen aa ne oldu, gözünün altı bir mor duruyor. Ne oldu, neyin var?
1: bir hemen
0: Hemen ben merhaba.
1: manipüle
0: Dağın
1: etmeye,
0: diye
1: evet.
0: tabii.
1: Aynen öyle. Bu bir sosyal medyanın oluşturduğu bir şey var, yük var insanların üzerinde.
0: Hem
1: Herkes çok
0: nasıl?
1: güzel olmak istiyor, herkes çok iyi görünmek istiyor. Aa işte
0: Çok
1: onu
0: havalı
1: giymiş, ben de
0: hayatlar
1: onu giyeyim.
0: olmalı.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Bunu nasıl algılıyorsunuz? Nereye gidecek bu? Yani yoksa değişiyor mu artık? Yavaş yavaş asıl kusurlu olmak, kusurlar mı lüks ve hoş hale gelmeye başladı?
0: Ya bence hani önce bunun böyle bir dibine kadar yaşayacağız. Yaşıyoruz zaten bence. Dibine kadar yaşayacağız. Sonra bu herhalde bir rahatlayacağız yani. Hani oramızı buramızı rötuşlayıp, incelip böyle hayat geçmeyecek. Böyle hayat geçmeyeceği için de normale döneceğiz diye düşünüyorum. Ama hepimiz bundan nasibimizi almıyor muyuz? Sabah kalktığımızda hangimiz sadece güneşi selamlıyoruz ve hemen yogaya başlıyoruz? Sabah yaptığımızda ilk iş bence Reels'ları selamlamak oluyor.
1: Ya da kim ne atmış, dur bir bakayım.
0: İster
1: değil mi?
0: İstemez yani. Evet. Buralarda bir miktar kendini koruyabiliyorsan koruyacaksın. Benim bile diyorum ya, moralim bozuyor yani. Ben atıyorum tatildeyim ama bir başkasının çok daha havalı ve eğlenceli bir tatil fotoğrafını göze al. Vay be, demek ki ben o kadar iyi eğlenmiyormuşum, bir duruma giriyorum. Buralardan soyutlarsan kendini, bir tık daha kreatif olan hesapları incelersen, senin yaratıcılığına, senin hayatını yukarıya çekecek hesapları incelersen, o duygu azalıyor. Yani kesinlikle azalıyor.
1: Nihat Bey, siz Türkiye'nin en ünlü isimleriyle çalıştınız. Hep böyle star isimlerle bir aradasınız. Ve o dünya da sizi seviyor. Yani bu çalıştığınız isimler de genel olarak sizinle yakın...
0: Hepsi değilse de birazı seviyor.
1: Yakın ilişkide öyle görünüyor. Bilemiyoruz tabii.
0: Çok belki yakın de değiliz aslında. Çok öyle gözüküyor. Ben çok böyle bir... can damarındaymışım gibi bir havam var ama öyle bir
1: o
0: şey
1: kadar
0: değil.
1: Değil.
0: Hepsini tanıyorum, hepsi beni tanıyor. Birbirimize saygı ve sevgimiz sonsuz. Hı hı. Ama bu kadar da iç içe bir hayatımız yok açıkçası. Benim normal, standart, hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar standart bir hayatım var.
1: Biz şöyle tahmin ediyoruz. Sanki böyle şimdi buradan çıkınca akşam işte ne bileyim böyle bir pop
0: İzabeli
1: starla
0: hadi, ile beraberim.
1: Hadi gel bir kahve içelim.
0: Alo Naomi, nasılsın aşkım? Hadi buluşalım mı?
1: Gerçekten selam öyle Adriana, bir algı var.
0: Yok, öyle değil. Peki. Öyle değil. Hiç öyle değil hatta. Yani hatta ben o mesafeyi bir miktar kendi adıma da uzak tutuyorum. Şu yüzden de tutuyorum.
1: Ama zor olmalı.
0: Bu bir iş ilişkisi. Ve bu bir profesyonel ilişki ya, tabii ki özel bir ilişki bazılarıyla var ama ne olursa olsun o ilişkiyi yıpratmamak adına çok da fazla mırç mırç derler ya böyle, hani her dakika beraber de olmayı isteyen birisi değilim açıkçası. Özlemek, onları gözümde o sahip oldukları star ışığıyla korumak için ben de bir mesafe koyuyorum ister istemez. Çünkü... Yani. O duyguyu parçalamamaya ve bozmamaya çabalıyorum. Çünkü herkes insan. Herkesin bir takım kusurları, problemleri var. Evet. Çok sık beraber olduğunda bunların sorun çıkartma gibi bir olasılığı var. Ben o dünyayı eğer iki dünyamızı ayırırsam, mesafeli olursa, saygı ve sevgi çerçevesinde aramızda bir sınır olursa, o zaman her fotoğraf çekiminde durum başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden mesela çok ismiyle kimseye hitap etmem. Mutlaka bey, hanım gibi şeyleri koyarım. Ne bileyim, ben kendimce böyle şeylerim var. Yani böyle her dakika beraber olalım gibi bir derdim olmaz. Tabii ki bir kısmıyla var bu samimiyetim ama o dediğiniz dünya bende yok yani.
1: Ama bir ego var değil mi? Yani sanatçı egosu var değil mi Nihat Bey? Yani bunu
0: olmak da
1: çekimlerden
0: zorunda...
1: sonra hissediyor muydunuz? Yani size ne kalıyordu mesela? O kadar onca isimle çalıştınız. Halen de çalışıyorsunuz.
0: Çok güzel fotoğraflar. Sokağa çıktığımda çok güzel bakışlar. İnsanların bana çok güzel iltifatları kalıyor. Baktığımda arkamda iyi ki çekmişim dediğim yüzlerce fotoğraf karesi.
1: Mutlaka.
0: Yüzlerce klip. Bir sürü, bir kocaman o insanlarla oluşmuş bir kariyer kalıyor bana. Bu insanların hepsine saygım sonsuz. Egolarının olması çok muhtemel.
1: Evet.
0: Çünkü çok vahşi bir sektör bu. İster istemez bu sektörde hırpalanıyorsun. Çok zor bir sektör. Bu sektörde çok hırpalandığın için de herkesin ayrımına varamayabilirsin. Ve ister istemez insanları hırpalayabilirsin ya da arana çok sert duvarlar koyabilirsin. Ben bunları Nihat Odabaşı olduğum için, kendimi de ispatladığım için bunların çoğunu zaten çoktan aşmıştım. O yüzden de bizim aramızda böyle bir gerginlik yaşanmıyor. Tabii ki zaman zaman bir takım kaprisleri olabilir, bir takım istekleri olabilir. Bunlar hiçbir kişisel olmadığı sürece hepsine çok okeyim, hepsine çok tamamım. Onlar benim setimdeki konuklarım. Büyürken dinlediğim şarkıların sahipleri ya da hayran olduğum, hayal kurduğum filmlerin, hikayelerin kahramanları. O yüzden onları alaşağı etmek çok kolay. Ben onları kendi yıldızları, yıldız oldukları yerde, gökyüzünde korumayı daha tercih ediyorum.

0: O yüzden de onu da çok özenliyim ve dikkatliyim. Onlar da ama bana karşı çok saygılı ve çok dikkatli. Zaman zaman bir takım aksilikler yaşasak da bu
1: Mutlaka evet.
0: iş deyip onu atlatabiliyoruz.
1: Şunu da sormak istiyorum. Böyle geçmişe dönüp baktığınızda ya ben bunu şimdi yapsam, bu fotoğrafı şimdi çeksem ya da bu klibi şimdi çeksem çok daha farklı olurdu, daha başka yapardım dediğiniz var mı?
0: Ya tabii ki var. Olmaması imkansız. Çünkü ben her gün yeni bir şey öğreniyorum. Her gün onu kendime bir motto edinmeye çalıştım. Her yeni doğan güneşle bir şeyi değiştirmeye, bir şeyi öğrenmeye çabalıyorum. Tabii ki değiştirmek isterdim ama daha iyi çekmek, bugünkü görgümle başka bir şey yapmak, kıyafeti bir tık daha düzeltmek, belki rengini biraz müdahale etmek
1: Ufak rötuşlar yani.
0: ya da totali bambaşka bir şey. Ama sonuçta baktığımda garip bir şey. Bir kısmına verilse bile şans, herhalde dokunmazdım diye düşünüyorum. Çünkü onlar o haliyle o dönemin, o günün şahidi. Ben bir kitap hazırlıyorum şimdi. O kitapta
1: Öyle
0: mesela,
1: mi?
0: evet,
1: Aa, çok güzel. Anılar da olacak o zaman. Anılar da olacak.
0: Çok az, çok küçük, benim fotoğrafçı olarak hissettiğim şey de olacak. Kimse hakkında herhangi bir şey olmayacak ama o çekimlerden kalan benim mesleğime yaklaşımımla ilgili bir takım anılar olacak. Adı çok çektim. Hem sayı olarak çok
1: Ama şimdi
0: çektim.
1: ismi çok yani mecazi aklıma başka şeyler de geldi
0: İkisi
1: yani.
0: beraber ama doğru.
1: Evet.
0: İkisi beraber hem sayı olarak çok isim çektim. Gerçekten çok ünlü ve çok model ve
1: Evet.
0: çok fotoğraf çekimi, klip çektim. Ama içinde de ben bu başarıyı sağlamak için, ben bu gücü kendimde bulmak için de çok çektim. Çok sabahladım, çok evde kendimi paraladım. Sabretmek için, dayanmak için, yaratıcılığımı sürekli kılmak için, tökezlediğim dönemlerde yenilmemek, kalkmak için, düştüğümde tekrar ayaklanıp aynı güçle devam edebilmek için hakikaten çok çektim. Ama şimdi dönüp baktığımda da arkaya
1: İyi ki olmuş
0: iyi ki çekmişim
1: diyorsunuz.
0: diyorum. İyi ki
1: Güzel.
0: çekmişim diyorum. O yüzden birçoğunu, çok sevdiklerimi olduğu gibi korumak isterim. Kimilerine yeni gözle, yeni teknolojiyle tekrar tabii ki dokunmak isterim. Ama işte belli bir kariyer ve belli bir noktadan sonra da insan şöyle bir noktaya gelebiliyor. Artık hiç
1: Böyle bir
0: çekemem.
1: YouTube kanalınız da var.
0: Yani ne o? İyi ki çekmişim var. Şimdi hiç çekemem
1: Hiç
0: başladı.
1: çekemem var.
0: Bunun en komik tarafı da şu, yani işte belli bir noktadan sonra mesela kapris yapan birisi var. Artık çekemem. Artık alelacele getirilmiş, hadi ya çekelim bitsin gibi bir çekim çekemem.
1: Çekemezsiniz.
0: Artık herhangi bir televizyon programında konuk olmak için çaba göstermeyi çekemem. Artık ismim gazetede olsun ya da gözükeyim diye ucuz oyunları çekemem. Ne bileyim, ben sette ekibe saygısız olan herhangi birine, müşteriye ya da selebritiye ya da modele artık çekemem gibi gibi.
1: Daha liste uzar gider yani.
0: Ama
1: Ama bu çok harika bir lüks aynı zamanda. Şu an bu
0: hepimizin
1: noktada
0: zamanında,
1: olmak.
0: sizin de eminim vardır yani.
1: Elbette, tabii ki. Elbette var. Ama ben onları
0: Beni
1: listelemeyeceğim.
0: bekleten ekibe hayır, geç kalan konuğu çekemem.
1: Peki şimdi İstanbul Modern'e gelelim Nihat Bey. Yine bir sergi bitti ama sanırım değil mi?
0: Contemporary söylüyorsun.
1: Evet,
0: İstanbul
1: aynen öyle.
0: Contemporary, modern de değil o. Çünkü şey de o. Tersanede.
1: Evet,
0: İstanbul Tersanede.
1: tamam.
0: İstanbul Contemporary bitti. 4 günlük, 5 günlük bir şeydi. VIP günleriyle beraber
1: Ama
0: bitti.
1: devam edecek galiba. Başka bir ayağı olacak sanırım.
0: Onun bloom'u olacak daha sonra ama seneye artık. Zaten bu 21. edition'ıydı.
1: Nasıl
0: 21.
1: geçti?
0: tekrar. Benim adıma çok keyifliydi. Ben ikinci kez oradayım Sevil Dolmacı Galeri ile beraber. Tabii ki çok
1: Fotoğraflarınız
0: heyecan
1: yer aldı,
0: verici.
1: değil mi?
0: Evet, İstanbul Contemporary gibi dünyayı
1: Çok
0: birleştiren bir sanat
1: prestijli,
0: platformunda
1: evet.
0: olmak, o kadar insanın gözü önünde olmak ve o kadar yaratıcıyla beraber bir platformda olmak tabii ki çok gurur verici, çok etkileyici bir
1: Harika,
0: şey.
1: evet. Bu arada YouTube'da devam ediyor.

0: edecek sanırım.
1: YouTube devam edecek. YouTube meğerse ne kadar zormuş.
0: Öyle
1: Tabii
0: mi?
1: ya çok zormuş.
0: Aa.
1: Anlıyorum şimdi insanların abone olun demesini, yorum yapın
0: Çünkü
1: demesini.
0: çok büyük bir emek var aslında ve
1: Dehşet.
0: karşılık bekliyorsunuz
1: Dehşet
0: bir an
1: yani.
0: evvel.
1: Çünkü işte seni o algoritma,
0: Tabii.
1: sen her hafta yaparsan, aynı saatte çıkarsan, çok düzenli olursan seni artık gösteriyor. O yüzden senin yedeksiz program yapabilme hakkın yok. Ya da bu hafta çekmeyeceğim ya Antalya'ya gidiyorum deme hakkın yok.
0: Daha kolay gibi görünüyor ama daha zor,
1: Yok,
0: değil
1: ben de
0: mi?
1: öyle
0: Evet.
1: zannediyordum. Ben de öyle zannediyordum. Ve dediler ki dayanabilecek ya ne olacak dedim. Acayip keyif hemen yaparız dedim falan. Bir baktım ki yok ya her gün işte 5 kişilik ekiplerle toplantı yap. Onun çekim günleri, çekimde topla işte bütün o bilgileri oluştur. Bayağı.
0: Devam edin ama ben geçen bir bölüm izledim ve çok keyifliydi.
1: Çok
0: Tavsiye
1: teşekkür
0: ediyorum
1: ederim.
0: izleyicilerimize de. Güzel bence o da keyifli. Böyle bir dünyaya da girmek gerekiyor bir
1: Ya
0: yandan
1: şöyle bir
0: da.
1: şey, yeni dünyalarda olmak
0: Siz
1: lazım.
0: zaten buna çok
1: Yeni
0: açıksınız, evet.
1: dünyada görünür olmak lazım. Üstelik sadece kendini göstermek adına değil, karşındakine de bir şey veriyor olmak
0: Evet.
1: lazım. İşte bizi bir iki çekmişim de ben
0: İyi ki
1: bütün o
0: çekmişim,
1: ilk
0: hiç
1: yap
0: çekemem.
1: ilk çekemem evet. İlk
0: İyi ki.
1: çekmişim de çektiğim klipler var. Onların kamera
0: Evet,
1: arkasında
0: onları izledim
1: anlatıyorum.
0: ben. Güzeldi.
1: Şimdi hiç çekemem devreye girecek. Orada da konuklu
0: O da
1: birim de
0: çekilmedi galiba, değil mi?
1: çekildi. Onun da
0: Aa,
1: stokları var.
0: tamam.
1: 5 bölüm çekildi. İşte önümüzdeki hafta tekrar çekilmeye devam edecek. Birinde klip dünyasını merak eden, öykünenlere
0: Evet.
1: ipuçları var, öğretiler var. Öbüründe de çok çekmiş, başarılı işler yapmış, yani iyi ki çekmiş olan insanların hayat öyküsü ve artık neyi çekemediklerine ilişkin veriler var.
0: Peki, çok güzel. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür
0: Nihat
1: ederim.
0: Odabaşı ile birlikte fotoğrafı konuştuk ve başka dünyalara da girdik elbette. Öyle olması da zaten en güzeli efendim. Noktalıyoruz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.

Ataşehir nasıl AK Parti'ye geçti? Eyüp Sultan nasıl CHP'de kaldı? İBB meclisinde dengeler değişti mi? AK Parti'nin yeni transferi kim olacak? İzmir polemiğinde kim haklı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete çağrısı ne anlama geliyor? Kerem Kırçıval soruyor, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney ve Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz, yazar Nur Tuğba Aktay'la hukukçu Doktor Volkan Arslan yanıtıyor. Karşıt Görüş, bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Ben Kübra Nuruslu, haber bülteni devam ediyor. Bir kez daha Manisa'ya dönelim. Telefon attığımızda gazeteci Berfin Atıcan yine olacak. Çünkü tur otobüsüyle tır çarpıştı ve ne yazık ki 11 canımızı kaybettik. Berfin, nedir elindeki son bilgiler?
1: Evet, ardı ardına hem siyasi partilerin genel başkanları düzeyinde açıklamalar var. Geçmiş olsun ve başsağlığı mesajları var. Yine aynı zamanda tüm İçişleri Bakanı tarafından bir açıklama vardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından. Dediğim gibi siyasi partilerin genel başkanlarından mesajlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir mesaj vardı. TBMM Başkanı Norman Kurtulmuş da başsağlığı ve geçmiş olsun mesajlarını iletti diyerek başlayalım. Maalesef bugün pazar günü sabah kana bulandı Manisa. 11 ölü ve 27 yaralının olduğu bir kaza meydana geldi. Metin Yavuz'un kullandığı 16 AED 124 plakalı tur otobüsü Bursa'dan Denizli'deki Kaplıcalar'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Özel tur şirketiyle aynı güzergahta ilerleyen tır çarpıştı. Aynı güzergahta ilerliyorlardı. Dediğim gibi anlık bilgiler geldiği için ara veriyorum konuşmalarıma. Lütfen kusura bakmayın. Aynı güzergahta ilerliyorlardı ve kaza meydana geldi. Dediğimiz gibi tur otobüsü Denizli'nin Pamukkale ilçesine gidiyordu. Şu anda 11 vefat haberi var. 27 yaralı çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bir bilgi geçildi şu anda. Yine rejiden de teyit edilecektir bu. Otobüs şoförünün gözaltına alındığı, özel tur otobüsünün şoförü Metin Yavuz'un gözaltına alındığına dair bir bilgi geçiliyor. Dediğim gibi tekrar teyit edilecektir bu bilgi. Gebze-İzmir otoyolunda Akhisar gişelerinde meydana gelmişti kaza. Tabii kazada şimdi artık ön rapor çıkacak. Kim suçluydu? Özel tur otobüsünün şoförü mü suçluydu? Yoksa tırın sürücüsü mü suçluydu? Bu belirlenecek, ön rapor çıkacak. Dediğim gibi Manisa Valisi Vahdettin Özkan da bölgede gelişmeleri takip ediyor. Bunu ifade edelim. Bir iddiamız vardı Kübra Nuruslu, bir önceki yayında söylemiştik. Bu iddiaya göre tur otobüsünün sapağı kaçırdığı ve otoyolda o sapağa geri dönebilmek için geri manevra yapmaya başladığı ve bu sırada tırın da geri giden otobüse çarptığı iddiası var. Bu çok önemli bir iddia. Dediğim gibi bununla ilgili de bir kazanın neden olduğuna dair de bir inceleme raporu şu anda hazırlanıyor. Bölgede polis ekipleri de gelişmeleri an be an takip ediyor. Buna dair ön inceleme raporu çıktığında biz kazanın neden olduğu, nasıl olduğuna dair tüm detaylara da ulaşacağız.
0: Bu arada Berfin, bir yandan da ekrana otobüsün tam da yola çıkmadan önceki görüntülerini de biz verdik. İşte şimdi ekranlarınızı efendim sağ tarafında görüyorsunuz, otobüsün yola çıktığı anlar. Görebildiğim kadarıyla eğer saat doğruysa 6.30 civarını gösteriyor kamera. Dolayısıyla otobüsün Bursa'dan işte böyle yola çıktığını söylemek mümkün. İzmir'e doğru, İzmir güzergahındaydı ama onun da biraz önce Berfin'in de aktardığı gibi aslında asıl hedef Pamukkale'ydi, Denizli'ydi. Günübirlik bir gezi bu ve ne yazık ki bugünü birlik gezi turunda 11 canımızı kaybettik. Bir tırın otobüse çarpması sonucunda çeşitli iddialar var. Biraz önce Berfin'de aktardığı gibi otobüsün sapağı kaçırdığı ve bunun neticesinde geri gelmeye çalıştığı o sapağa girerken ve o sırada da efendim tırın ne yazık ki otobüse çarptığı da iddia ediliyor. Bakalım yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz.

0: Sevenlerine, ailelerine de sabır dileyelim. Umarım 27 yaralımız var. Onlardan da iyi haberler alırız bir an önce. Efendim devam edelim. Sıradaki haberimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini işaret etti.
1: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Türk devletleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
1: Müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
2: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
1: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
0: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifine ilişkin etki analizi de yapıldı ve buna göre tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği vurgulandı.
2: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
3: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 adet yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
2: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilerek toplam mal varlığı tutarının ise bu aşamada bilinmediğine dikkat çekildi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Bu arada partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili de eleştirilere yanıt verdi.
2: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
3: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
2: Yeni Parti Genel

0: Başkan Özgür Özel Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
1: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
2: Efendim savaş hala sürüyor her ne kadar zaman zaman harareti azalsa da. Amerikan Başkanı Trump da İran karşısında neden zafer ilan etmediği sorusuna yanıt verdi. Nükleer silaha sahip olmayacaklarını garantilemeliyiz dedi. Bu arada CENTCOM'da Umman Körfezi'nde bir ticari geminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Devrim muhafızları da dev bir tankerin mayına çarptığını açıkladı.
0: ABD'nin İran'dan hemen çekilebileceğini söyledi. Bunun için bir garantiye ihtiyaç olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump'a İran karşısında neden zafer ilan etmediği soruldu. ABD Savunma Bakanlığı ise savaşla ilişkili kayıpların sayısını güncelledi. Washington Post gazetesinin haberine göre İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısı 21'e yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada 14 Temmuz'dan bu yana ABD'nin İran'daki limanlara giriş ve çıkışlara yönelik ablukası kapsamında 4 ticari geminin etkisiz hale getirildiği, 135 geminin geri gönderildiği belirtildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan bir süper tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için süper tanker olarak adlandırılan geminin mayına çarptığı aktarıldı. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuş, Trump, İran'ın boğazın açılması için yaptığı teklifi reddetmişti.
2: Efendim bu görüntü Nepal'den. Ağustos ayında sel felaketiyle sarsılan Nepal'de bir kez daha nehir taştı. Pek çok ev yıkıldı.
0: Budigandi'deki nehir taştı. Nepal bir kez daha sel felaketiyle sarsıldı. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumu'nun açıklamasına göre Gorka bölgesindeki nehirde ani taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yerleşim yerleri suya gömüldü. Çevredeki köy ve kasaba sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. Ancak bazı kişilerden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle 1450'den fazla insan hayatını kaybetmiş, düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüştü. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Yetkililer, haftalar sonra meydana gelen selin nedenini araştırıyor. Uydu görüntülerinden elde edilen ilk veriler bölgedeki bir heyelana işaret ediyor.
2: Amerikan Başkanı Trump kürsüye çıktı, destekçilerine seslendi. En aptalca şeyleri bile alkışlıyorsunuz, sizi çok seviyorum dedi.
3: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure.
0: Seçmenini sevdiğini söyledi. En aptalca şeyleri bile alkışlıyorsunuz dedi. ABD Başkanı Trump destekçilerine hitap ettiği sırada yaptığı açıklamalarla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Trump Tennessee eyaletinin Clarksville kentindeki seçim mitinginde konuştu. Konuşmalarında mantıksız ifadeleri kullansa dahi kitlesinin alkış tuttuğunu savundu.
3: When you stand up here it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure.
0: Trump sözlerinin ardından mantıksız değil, mantıklı şeyler söylediklerini belirtti.
3: But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
0: Trump'ın kendi seçmen kitlesinin tavrına işaret eden bu sözleri kısa sürede kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuşmasının devamında bu seçimde sizden bir iyilik istiyorum, sanki ben adaymışım gibi davranın diyen Trump, Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğunu koruması durumunda kişi başına $5,000 ödeme yapacağı vaadini de yineledi. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli senatodaki 35 sandalye için oy kullanılacak 3 Kasım'daki kongre seçimleri hükümetin işleyişi açısından büyük önem taşıyor.
2: Ve bu kez Ankaralılar koştu. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarım maratonuna ev sahipliği yaptı şehir. İzleyelim detayları.
0: Binlerce sporcu ter döktü. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı koşusuna 52 ülkeden 192 yabancı atletin de dahil olduğu toplam 4105 sporcu kayıt yaptırdı. 3 farklı kategoride yarışan sporcular 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünde bir araya geldi. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Can Polat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Koşuya Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu koşusu 4,4 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere 3 parkurdan oluştu.
0: Cumhurbaşkanlığı yarım maratonunda 7'den 70'e pek çok sporcu koştu. Engelli sporcular da Ankara'da ilk kez düzenlenen yarışmada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonunda derece alanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Yarışmaya katılanlara 5000 liradan 250 bin liraya kadar değişen miktarlarda para ödülü de dağıtıldı.
2: Böylece haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugünlerde Türkiye gündemine baktığımızda milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu başlığı görüyoruz. Kiralar. Enflasyon oranının belli olmasıyla kira artış oranları da açıklandı. Pek çok insan bu oranı bekliyordu. Fakat kira konusu sadece Türkiye'ye özgü bir konu değil. Bugünlerde dünyanın pek çok ülkesinde en önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. Hatta Avrupa ülkelerinde pek çok insan konut krizine karşı sokaklara çıkıyor ve o protesto gösterileri siyasete yön veriyor. Peki tüm bunlar nasıl oluyor ve neler yaşanıyor? İşte o ülkelere uzanacağız bugün ve soracağız dünyada nasıl diye. Hazırsanız başlayalım. Bugün ilk durağımız İspanya ama İspanya'ya uzanmadan önce size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Hadi gelin birlikte bakalım. Mari Carmen Abascal. 23 Eylül'de 70 yıldır yaşadığı evinden zorla çıkarıldı. Oysa o eve girdiğinde henüz 17 yaşındaydı. Neşeli bir şekilde taşınmıştı ailesiyle birlikte. Fakat 70 yıl sonra hem yaşı hem de %50 engeli nedeniyle işte bu fotoğrafta gördüğünüz sedye ile taşındı. Yüzündeki büyük endişe vardı ama onun o bakışı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı ve aslında uzun zamandır bastırılan öfke artık adeta patladı. İki haftadan kısa bir sürede de hükümete seçim kararı aldırdı. Şimdi orada neler yaşandı ve neler yaşanıyor detaylarını konuşacağız. İspanya'ya uzanacağız. Doktor Sema Bilgin karşımızda. Hoş geldiniz Sema Hanım.
1: Merhaba.
0: Neler oluyor İspanya'da? Bir direkt sorsam size bize anlatır mısınız?
1: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İspanya'da şu anda konut krizi imiş gibi gözüken aslına bakarsanız çok büyük bir ekonomik ve toplumsal tepki söz konusu. Başkent Madrid'de başladı. Mari Carmen çünkü Madrid'de yaşıyordu. Şu anda başkent Madrid'in ana meydanı Puerta de Sol'de bir sürü çadırlar kuruldu. Fakat bu hareket Madrid'den 50 tane şehre yayıldı. Mesela en son hafta sonunda Endülüs'te çok büyük hareketler oldu. Yürüyüşler düzenlendi. Aslına bakarsanız yüksek kiralar, kiralık ev arzının yetersizliği, tahliyeler, güvencesiz sözleşmeler hepsi bir anda yaşanıyor. Bugün gördüğümüz sokakta gördüğümüz bir tepki de uzun süredir biriken bir ekonomik ve toplumsal baskının sonucu aslına bakarsanız.
0: Evet, günlerdir hakikaten sokakta süren bir mücadele var. Biraz Mari Carmen'in hikayesini sormak istiyorum. Yani ne oldu da 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edildi? Yani İspanya bu hikayeyi konuşuyor uzun bir süredir ve yayını açarken de söylediğim gibi aslında bütün herkese dokunan bir hikayesi oldu. Neydi o hikaye?
1: Şöyle, siz de açılış yaparken aslında bahsettiğiniz Mari Carmen hikayesi krizin sembolü haline geldi. Çünkü burada sadece yalnızca hukuki bir tahliyeden bahsetmek söz konusu değil. İnsanlar aynı zamanda adalet duygusunun da yaralandığını hissettiler. Burada insani bir durum var. Hatırlarsanız Mari Carmen zaten sedyeyle çıkarıldı evinden. Ailesiyle birlikte 1956 yılından beri Madrid'in Retiro semti ismi kaldı, semtin adı. O aynı evde yaşıyor. Hayatının 70 yılından fazlasını o evde geçirmiş. Eski kira sözleşmesini önce babası imzalıyor. Sonra sözleşme annesine ardından Mari Carmen'e geçiyor. Ancak eski kira sözleşmelerinin devrine ilişkin yasal sınırlamalar, binanın bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınması sonunda uzun bir hukuki süreç başlıyor ve mahkeme sözleşmenin sona erdirilebileceğine karar veriyor. 23 Eylül'de işte bu hepimizin haberlerden takip ettiği yüzlerce kişinin engelleme çabasına rağmen Mari Carmen evden çıkarıldı ve sağlık koşulları da elverişli olmadığı için sedyeyle çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü ve bu kamuoyunda çok büyük bir tepki yarattı. Çünkü insanlar bir yerde kendi geleceklerini görüyorlar Mari Carmen'de. Mari Carmen'in ailesi de yok. Kendisi de çıkıp işte açıklamalar yapıyor. Kimsesi yok. Sonrasında mülk sahibi şirketiyle kiracı örgütü arasında eve dönüşümü sağlayacak bir anlaşma yapıldığı açıklandı ama burada hani yasal olan her şey toplum tarafından adil kabul edilmiyor aslına bakarsanız ve fitil ateşleyen de Mari Carmen'in evden tahliye edilmiş olması oldu. Sedyeyle ve ambulansla.
0: Dediğiniz gibi bir fitili ateşledi ama Mari Carmen'in tahliyesiyle sınırlı kalmadı. Çok büyük bir öfke yansımış oldu sokağa. Hala da devam ediyor eylemler. Halkın talebine, göstericilerin talebine, protestocular ne talep ediyorlar? Yani asıl sorun şu anda artan kiralar mı, konut bulamamak mı? Nedir talepler?
1: Şimdi şöyle özetleyeyim ben size. Temel sorun insanların gelirleriyle karşılayabilecekleri konut sayısının çok yetersiz olması. Özellikle Madrid, Barcelona ya da adalar ve turistik bölgelerde talep artarken uzun dönemli uygun fiyatlı konut hızı aynı arzı aynı hızda artmıyor. Ne oluyor bunun sonucunda? Kiralar yükseliyor, mevcut kiracılar sözleşmeleri sona erdiğinde evlerini kaybetme korkusu yaşamaya başlıyorlar. Düşük gelirli aileler için tahliye riski büyüyor. Bu durumda insanların tepkisi yalnızca kira fiyatına değil, barınma güvencesini, en temel güvencelerinden birini kaybetmiş olmalarına. Birçok kişi çalışmasına rağmen yaşadığı şehirde tek başına bir ev kiralayamıyor. Bu nedenle mesela artık sadece ekonomik değil, ciddi bir sosyal kriz aslına bakarsanız.
0: Şimdi aslında bu kriz hemen hükümeti harekete geçirdi. Yani İspanya Başbakanı Sanchez birkaç gün içerisinde, yanılmıyorsam 2-3 gün içerisinde bir tasarı paketi hazırladı hükümet ve iki ayrı kararnameyle bir acil durum paketi sunuldu. Ve aslında protestocuların zaferi gibi görülmüştü ilk bu paketler, fakat mecliste karşılık bulmadı. Şimdi Sanchez'in bu sunduğu teklif neydi ve neden kabul edilmedi, onu da sormak isterim size.
1: Şimdi Pedro Sanchez Türkiye'de, bizim ülkemizde çok sevilen bir hükümet başkanı bu arada. Evet, Türkler tarafından çok seviliyor İspanya hükümet başkanı, ancak zor bir süreçten geçiyor.
0: Peki,
1: Pedro
0: çok özür dilerim, şunu sormak istiyorum. Hakikaten buyurun. Burada çok karşılığı olan bir isim başbakan olarak İspanya'da aynı karşılığı bulamıyor diyebilir miyiz?
1: Kasım ayı sonunda İspanya erken seçime gidecek. Aslına bakarsanız burada bir resleşme yaptı. Çünkü az önce bahsetmiş olduğunuz 29 Eylül'de çıkan iki acil kararname reddedilince dedi ki madem öyle ben mecliste aradığım desteği bulamıyorum, o zaman ben halka döneyim, halktan alayım, çünkü seçileceğini umuyor tekrardan, yeniden. Ve bu şekilde hani bu kararnameleri geçirebileceğini umuyor. Fakat ben burada kendi işlerinde arkadaşlarımla da konuştum. Kimse ihtimal vermiyor aslına bakarsanız Kasım ayı sonunda yapılacak seçimlerde tekrar Sanchez'in sandıktan çıkmasını ya da tek seferde bir hükümet kurulmasını.
0: Karşılık bulamıyor dediniz tam orada. Hatta anketlerde yanılmıyorsam sağ koalisyon önde görünüyor Sanchez'in gerisinde. O zaman Şöyle bir şeyle, tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Yani Sanchez'in kaybetme olasılığı, aynı zamanda malum son günlerde çokça Avrupa'da yükselen aşırı sağa konuşuyoruz. Avrupa Birliği'ndeki önemli sosyalist hükümetlerden bir tanesi İspanya hali hazırda. Onun sonunu getirebilir mi? Yani bu resleşme acaba Sanchez'in koltuğunu sallıyor mu şu anda ve aynı zamanda sağa yönelişteki son halka olabilir mi Avrupa'da?
1: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim Gizem Hanım. Aslına bakarsanız sağ 2008 finansal krizinden beri yükselişte. Özellikle Avrupa'da. Eğer ki İspanya özelinde konuşursak, eğer Kasım sonunda yapılacak seçimlerde bir sağ koalisyonu kurulursa, İspanya tarihinde Franco diktasından sonra ilk kez bir sağ görüşlü hükümet hükümete gelmiş olacak, yönetimi almış olacak. Bu bahsetmiş olduğumuz kararnamelere gelince ana muhalefet partisi Partido Popular, Halk Partisi ama halk değil, merkez sağ ve aşırı sağcı Vox ve Katalan Junts partileri karşı çıktılar bu kararnamelere ve bunların oylamalarıyla reddedildi. Ancak farklı argümanları vardı. Mesela işte Partido Popular ve Vox hükümetin piyasaya aşırı müdahale ettiğini, mülkiyet hakkını ve küçük ev sahiplerini yeterince korumadığını savunuyor tabii ki. Bunlar böyle neoliberal bir yaklaşımla. Öbür taraftan bu tür sınırlamaların ev sahiplerini uzun dönemli kiralamadan uzaklaştıracağından korkuyorlar. Arzı azaltabileceğini öne sürüyorlar. Çünkü biliyorsunuz İspanya'da özellikle turistik bölgelerde, Madrid'de, Barcelona'da bu kısa süreli kiralamalar da mevcut. İşte Airbnb vesaire gibi.
0: Çok özür dilerim. Onların da konut krizini tetiklediği belirtiliyor mu ve buna karşı bir önlem gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Tabii ki buna yönelik de önlem. Hatırlarsanız sanıyorum geçen yaz ya da yani geçtiğimiz aylarda mesela Barcelona'da çok ciddi eylemler yaptılar Airbnb karşıtı. Çünkü konutların turistik kullanıma geçmesi demek uzun dönemli arzının azaltılması demek. Çevredeki kira beklentilerinin yükseltilmesi demek. Mahallelerin sosyal yapısının değişmesi demek. Ama tabii tek krizi, hani krizin tamamını Airbnb ile açıklamak çok da doğru olmaz. Sosyal konut eksikliği, yeni konut üretiminin yetersizliği, nüfusun belli şehirlerde yoğunlaşması gibi mesela nedenlerden de bahsedebiliriz. Geçen gün haberlerde izledim, enteresan bir araştırma yapmışlar. 2015 yılından bu yana İspanya'nın nüfusu 3 milyon artmış, ancak sadece 850 bin konut inşa edilmiş. Tabii enteresan konut, mesela İspanya'da boş konutlar da var. Ama bunlar önemli bir kısmı talebin yüksek olduğu şehirlerde değil. Bazıları kırsal bölgelerde, bazıları kötü durumda, bazıları hukuki sorunlar nedeniyle piyasaya çıkamıyor. İnsanlar da doğal olarak işlerinin, okullarının bulunduğu, sağlık hizmetlerine erişebilecekleri, ulaşım ağlarının bulunduğu yerlerde yaşamak zorundalar. Bu nedenle de piyasa fiyatını karşılayamayan kişiler için yeterli alternatif bulunmuyor ve kira fiyatları gerçekten çok yüksek İspanya'da. İspanya genelinde kiralar son 10 yılda neredeyse 2 katına çıkmış ama maaşlar tabii ki aynı oranda artmamıştı. Sağlıklı kabul edilen ölçülere göre bir hanenin konut için gelirinin yaklaşık %30'unu ayırması gerekiyor. Büyük şehirlerde yalnız yaşayan bir kiracı için bu oran çoğu zaman %50'yi hatta daha fazlasını bulabiliyor. Ben geçtiğimiz aylarda çok enteresan bir şekilde Deutsche Bank'ın bir araştırmasına denk gelmiştim. Ve bu araştırmaya göre Madrid dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Yani %70'e varabiliyor insanların kira için ayırdıkları maaşlarının bölümü. Maaşlarının %70'e kadarını kira için ayırabiliyorlar. Madrid özelinde söylüyorum. Kimler etkileniyor? Mesela ortalamanın altında maaş alan bir kişinin Madrid, Barcelona gibi şehirlerde, şehir merkezinde tek başına ev kiralaması artık neredeyse imkansız. Ancak gelirlerinin çok büyük bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalıyorlar. Gençler ailelerinin yanında kalıyor, şehir dışına taşınıyor ya da 30'lu 40'lı yaşlara kadar ev paylaşmaya devam edebiliyorlar. Tabii

0: göçmenler de olumsuz etkileniyor aslında bakarsanız bu konut krizinden.
1: Sağ olun, krizin resmini çizdiniz bizim için. Ağzınıza sağlık, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hadi gelin Almanya'ya gidelim ve yine bir fotoğrafla orada konut krizinin siyasete nasıl yön verdiğini anlamaya çalışalım. Bu fotoğraf Almanya'nın başkenti Berlin'de çekildi 5 Eylül'de ve o gün artık eyalet seçimlerine 15 günlük bir süre kalmıştı. Konut şeklinde şapkalar takan bu insanların da bir mesajı vardı. Seçimlerde kira ve konut en önemli konu. O günün sloganı buydu. Öyle de oldu. 20 Eylül'de düzenlenen seçimi Sol Parti kazandı. Sol Parti'yi zafere taşıyan en önemli vaat aslında büyük emlak şirketlerinin kamulaştırılmasıydı. Partinin adayı Elif Erarp'i de buradan bir kez daha tebrik edelim. Ve bunun akabininde de gelin birlikte Almanya'ya gidelim, konuşalım bakalım. Doktor Lale Akgün bizimle beraber. Hoş geldiniz Lale Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi merhaba. Şimdi özellikle eyalet seçimlerine giderken çok etkili oldu dedik konut krizi programı açarken ama size sormak istiyorum, konut krizi ne boyutta Almanya'da, bize bir aktarabilir misiniz?
2: Tabii. Şimdi Almanya'da aşağı yukarı 1,5 milyon konut ihtiyacı var. Yani böyle bir açık var. Tabii bu açık her yerde aynı değil. Mesela Doğu Almanya'da daha az, küçük şehirlerde daha az. Berlin'de konut ihtiyacı olan kentlerin başında geliyor. Yani Berlin'de müthiş bir ihtiyaç var. Bu arada tabii arz talep olayından dolayı kiralarda patladığı için insanlar ev bulmakta zorlanıyor. Örneğin bir ev kiralanacağı vakit evi görmeye gelenlerin kuyruğu bazen 1 kilometreyi buluyor. Eve girmek için, evi görmek için. Yani bir ilişkiniz, bir kontağınız olmadan, bir tanıdığınız olmadan Berlin'de bugün bir ev bulmak çok zor.
1: Konut açığının aslında bir bayağı resmini çizdiniz. O uzun kilometrelerce kuyruklar var. Peki kira artışına gelirsem, yani konut açığı var, bir de kira artışı var değil mi? Yani ne kadar bir artıştan bahsediyoruz, ne kadar zorluyor oradaki halkı?
2: Şimdi onu anlamak için Berlin durumunu bilmek lazım. Berlin aslında yıllarca Avrupa'nın en ucuz başşehriydi. Kiralar çok düşüktü, hayat şartları çok ucuzdu. Fakat son senelerde çok büyük bir atraktivite kazandı Berlin. Ve herkes Berlin'e taşınmak istediği için, yurt dışından da çok fazla talep olduğu için Berlin'e gelen, Berlin'de tabii ev arayanların sayısı çok arttı. Ve böylece eskiden, şimdi aşağı yukarı metrekaresi 7 euroyken dairelerin, bugün dairelerin fiyatı 17 ile 27 euro arasında kirayı veriyorsunuz metrekaresine bir evin. Allah'tan Almanya'da evler çok büyük değil Türkiye'ye göre. Yani insanlar 30-40-50 metrekarelik evlerde memnun olabiliyorlar.
1: Peki az önce gördüğümüz, yani bir fotoğraf karesi gördük, seçimi ne kadar etkilediğini özellikle Berlin'de. Siz de Berlin'deki krize dikkat çekiyorsunuz. Sormak istiyorum, hakikaten bu Sol Parti zafere doğru giderken de seçim vaatleri çok etkili oldu dendi, özellikle konut krizine ilişkin. Ne gibi vaatleri vardı ve siz hakikaten buna katılıyor musunuz? Yani etkiledi mi konut krizi bu zaferi? Aynı zamanda bundan sonraki süreçte bu vaatlerle ilgili neler söylersiniz?
2: Tabii etkiledi. Yani insanların en çok aradığı oturulabilecek bir ev. Şimdi normalde Almanya'da derler ki yani kiranız gelirinizi %30'dan fazla aşmamalı. Almanya'da normalde denir ki bir insanın verdiği kira gelirinin %30'unu aşmamalı. Yani 3000 euro geliriniz varsa 1000 eurodan fazla kira vermemelisiniz. Fakat tabii bu %40'a %50'ye çıkınca buradaki insanların, Berlin'deki insanların hayatları bayağı zorlaştı. Ve Sol Parti böyle bir kampanyayla gelince son derece atraktif oldu. Bütün konuda 220 bin tane, yani büyük şirketlere ait 220 bin tane dairenin kamulaştırılması. Yani Sol Parti'nin vaat ettiği bu. Tabii çok zor. Yani böyle bir şey zaten he desen hemen olmaz. Seneler sürer bir. İkincisi, kamulaştırmak demek şirketlere tahminen, yani bugünkü tahminlere göre aşağı yukarı 13 ile 42 milyar euro arasında para verilmesi demektir. Yani devlet, yani Berlin eyaleti firmalara 13-14 milyarla 42 milyar arasında bir para verecek ve zaten bu dairelerde insanlar oturduğu için bunların, bu dairelerin kamulaştırılması insanların konut sıkıntısını çözmeyecek.

0: Çünkü yeni konut yapılması lazım. Yani bu eski konutların kamulaştırılmasıyla bir problem çözüleceğine ben inanmıyorum. Ama bu insanlara tabii çok atraktif geldi. Onun için de bu şekilde bu işe yani bunu kabul ettiler. Berlin bir problemi daha var. Almanya çapında insanların %50'si kendi evinde otururken Berlin'de bu sayı çok düşük. Yani Berlin'in %85'i kiracı.
1: Öyle mi? Çok
0: Almanya'nın,
1: yüksek.
0: Almanya, çok yüksek bir rakam. %85 insanın kirada oturuyor. Almanya çapında bu %50. Bir rakam daha size söyleyeyim. Bu da çok önemli. Yani Almanya çapında insanlar kendileri tek başına oturanların aşağı yukarı %20 iken, yani bir dairede bir kişinin oturması Almanya çapında %20 iken Berlin'de %50 tek başına oturuyor. Yani evler bir kişi tarafından okupe ediliyor. %50'si insanların tek başına oturuyor dairelerde. Böylece tabii konut sıkıntısı daha da çok artıyor.
1: Çok fazla kirada oturan insan var dediniz, %80'lere varan bir oranda. Fakat Berlin'de bir uygulama, daha doğrusu Almanya'da kira fren, kira sınırlaması. Bu frenleyebiliyor mu kiraları gerçekten? Bu uygulamanın ne olduğunu sormak istiyorum ben size.
0: Evet, o çok kullanılan bir terim bu aralarda, kira freni. Bu kira freni şunu içeriyor. Yeni evi yeniden kiraya verirken siz mahallenin ortalama kirasından sadece %10 yukarıya çıkabilirsiniz. Örneğin oturduğunuz mahallede ortalama kiraların metrekaresi 15 euroysa siz en çok 16-30 alabilirsiniz %10 üstüne koyarak. Ama bunun da tabii çıkar yolları var. Örneğin möble daireleri daha pahalıya kira verebiliyorsunuz. Ne yapıyor ev sahipleri Berlin'de? Daireye bir tane eski koltuk atıyor, bir eski dolap atıyor ve ondan sonra istediği parayı, istediği kirayı alıyor.
1: Peki bir siyasetçi olarak size şunu sormak istiyorum. Genel seçime de bağlamak istiyorum biraz. Çünkü eyalet seçimlerinde etkili oldu dedik bu konut krizi meselesi. 2029'da genel seçim için sandıklar kurulacak ülkede. Erken seçim ihtimali olur mu tabii bu konut krizinden? Bir tane sorun bu olsun. Ayrıyeten de tabii ki bu sürece kadar konut krizi hükümetin seçilmesinde de etkili olur mu genel seçimlerde?
0: Almanya çapında ben konut krizinin Berlin gibi seçimi belirleyici olacağına inanmıyorum. Ama şu anda başka bir şey seçimi belirleyebilir. O da hayat şartlarının gittikçe Almanya'da pahalanması. Yani bütün her şey daha pahalanıyor. Gıda maddeleri pahalanıyor, ısınma pahalanıyor, petrol fiyatları artıyor, araba kullanma. Bütün bunların ben seçimi etkileyeceğine inanıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla, ya şu anda gördüğümüzde bu hayat pahalılığı maalesef aşırı partilere yardımcı oluyor. Hele Almanya çapında da bir en çok bizi korkutan sağ aşırı parti, AfD denilen partiye yardımcı olması. Çünkü onlar bir hükümete gelirsek her şey günlük gülistanlık olacak diye söz veriyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Problemleri biliyorsunuz, Ukrayna Savaşı, petrol krizi, bütün dünya üzerindeki problemler varken AfD'yi biz bunların hiçbirini takmıyoruz. Biz kendi çözeriz problemleri diye insanları kandırabilir. Buna maalesef ben büyük bir olasılık tanıyorum. Almanya şu anda bir transformasyon devrinden geçiyor. Yani ben şimdi kibarca sosyolojik olarak transformasyon devresinden geçiyor diyeyim. Siz dar boğazdan geçiyor diyeyim. Ama ortada bir gerçek var ki Almanya'nın eski refah düzeyi yavaş yavaş düşmekte ve bunu insanlar hissetmekte. Fakat insanlar bunun tüm dünyada böyle olduğunu görmek istemedikleri için bütün suçu Alman hükümetine yükleyip sağcı bir hükümet seçerlerse problemlerin kolayca çözüleceğine inanıyorlar. Bu da maalesef olmayacak. Yani AfD denen parti, aşırı sağ parti eğer seçimleri kazanırsa bu Almanya için çok çok kötü olabilir. Bir örnek, Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyorlar. Euro'dan çıkmak istiyorlar. Bütün bunlar çıkınca siz Almanya'nın ekonomik durumunun ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yani getirdikleri öneriler ve çözümler Almanya'nın ekonomik problemlerini çözmeye değil, yükseltmeye yol açan öneriler. Fakat tabii böyle boş boğazdan verilen sözler bir de insanları kışkırtıyor.

0: çıkmak maalesef ve maalesef işe yarıyor.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Lale Akgün, oradaki resmi bize anlattınız. Önemli mesajlar verdiniz. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Avrupa'da konut krizinden en çok etkilenen ülkeler hangileri diye araştırdığımızda aslında ilk sıralarda bir ülke çıkıyor karşımıza, İrlanda. Şimdi İrlanda'ya uzanalım birlikte ama önce yine bir kare fotoğrafla anlamaya çalışalım durumun vehametini. Peki neden bu fotoğraf? Çünkü İrlanda'da çok fazla bunun gibi fotoğraf görüyoruz. Sokaklarda yan yana çadırlar ya da bu resimde görmüş olduğunuz gibi tek bir çadır artık gittikçe büyüyen evsizlik sorununu gözler önüne seriyor. Hatta şöyle söyleyelim. Resmi verilere göre şu anda 17 binin üzerinde evsizlerin sayısı ama asıl çarpıcı olan bunun büyük bir bölümünü çocukların ve ailelerin oluşturması. Peki yıllardır süregelen bu kriz şu an İrlanda'da nasıl yönetiliyor? Tabii ki bunu İrlanda'ya uzanarak soracağız. Doktor Yağmur Hortoğlu Grant bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yağmur Hanım.
2: Merhaba Gizem Hanım, size iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kare fotoğrafla biraz aslında durumun vehametini çizmeye çalıştık ama önümde bazı veriler de var, dediğim gibi çok fazla tarihin şu an en yüksek seviyesinde olduğu İrlanda için evsizliklerin sayısının belirtiliyor. Bu krizin geldiği boyutu ben size sorsam nedir şu anda tablo? İnsanlar neden bu kadar çok ev bulmakta zorlanıyorlar? Ne kadar insan evsiz, sizden duyabilir miyiz?
2: Tabii ki evet, dediğiniz çok doğru. Şu an aslında elimizdeki veriler İrlanda tarihinin en yüksek evsizliğini gösteriyor. Ağustos 2026 itibariyle 17.885 kişinin devlet tarafından finanse edilen acil konaklamalarda bulunduğu görülüyor. Bunun 12.000 küsürü yetişkin ve kalan 5.800'ü yaklaşık çocuk. Bu sayı Temmuz ayına göre dahi 358 kişi daha fazla ve bir yıl öncesine oranla %9.3 daha yüksek. Şimdiye kadarki en yüksek seviye tarihsel anlamda. Ama bu 17.800 küsür kişi İrlanda'daki bütün evsizleri dahi ifade etmiyor aslında. Çünkü bunlar sadece acil konaklamalarda, devlet tarafından acil konaklamalara yerleştirilen kişileri kapsıyor. Örneğin arkadaşlarının yanında kalan veya akrabalarının evinde kalan, aşırı kalabalık evlerde kalan insanlar bu sayının içinde dahi değil. Yani konut sıkıntısının gerçek boyutu aslında 17.800 kişiden çok daha fazla. Bu da diyebiliriz ki aslında evsiz insanlar probleminden daha çok evini kaybetme riski altında olan çok geniş bir nüfusu kapsıyor.
1: Peki şunu sorsam size, bu krizin nedeni tam olarak ne? Artan kira fiyatları mı? Konut olmayışı mı? Bir konut açığı mı? Göç mü artıyor? Nüfus mu artıyor? Ne yaşanıyor da bugünkü bu denli büyük bir boyutta kriz var? Özellikle konut krizi var.
2: Tabii şu an bunu bir tek nedene bağlamak doğru olmaz, dediğiniz gibi. Temel yapısal problem aslında arz ile talep arasındaki fark. İrlanda son yıllarda nüfus açısından çok hızlı bir şekilde büyüdü. 2016-2022 yılları arasında nüfus yaklaşık %9 oranda arttı. Ve bu artışta göç temel faktör tabii ki. 2023-2030 yılları döneminde yıllık ortalama yaklaşık 44 bin konutluk talep öngörülüyor. Bu şekilde nüfus artarsa ve göç devam ederse. Dolayısıyla göç ve nüfus artışı talebi arttırıyor doğal olarak. Fakat tek başına krizin nedeni değil. Asıl krizin nedeni geçen yıllarda gereken konut sayısının tamamlanmamış olması, hızlı bir şekilde konutların yapılmamış olması, bu da tabii ki daha büyük bir problemi tetikliyor göçle beraber. Şimdi burada tabii ki hükümetin kendi hedefleri arasında da sorunun boyutunu görebiliyoruz aslında. 2025-2030 yılları arasında toplam 303 bin yeni konut, yani yıllık ortalama 50 bin, sanırım 50.500'e denk geliyor, konut hedefleniyor. Bu arz talep meselesi tamamen yeterli kazansın diye. 2025'te mesela rekor sayılabilecek sayıda 36 bin küsür konut tamamlandı. Yani aslında devlet çalışmaya başladı geçtiğimiz birkaç yıl içinde. 2026'nın hatta ilk çeyreğinde de 7.800 küsür konut yapılmış bulunuyor şu an. Yani İrlanda hiç ev yapmıyor diyemiyoruz artık. Devlet çalışmaya başladı. Ama ev üretimi ciddi biçimde artmış durumda son yıllarda olsa da nüfus artışı, geçmişten biriken konut açığı ve hane sayısındaki artış karşısında arz hala daha yetersiz diyebiliriz.
1: Peki hükümetin attığı adımlar var dediniz. Kira

0: bölgeleri diye bir uygulama görüyoruz İrlanda'ya baktığımızda. Bu ne anlama geliyor? Uygulanıyor mu şu anda?
1: Evet, kira baskı bölgeleri aslında kira artışlarını sınırlayan hukuki bir mekanizma diye söyleyebiliriz. 20 Haziran 2025'ten itibaren bütün İrlanda'yı da kapsıyor aslında şu an. Tüm ülkeyi kapsıyor. Genel kural şu şekilde: mevcut kiranın 12 ayda birden fazla artırılmaması ve artırıldığında da %2 veya enflasyon oranıyla, yani hangisi daha düşükse, %2 veya enflasyon oranı hangisi daha düşükse onunla sınırlandırılması. 2026'daki reformlarda biraz değişti aslında kural. En son sanırım konuştuğumuzda da bu şekildeydi, ama 1 Mart 2026'dan sonra başlayan yeni kiralamalarda ev sahibinin 6 yıl sonrasında piyasa değerini tekrardan çıkarabilmesini öngörüyor. Yani aslında sadece 6 sene boyunca diyelim ki bir kira süreci var, bir kontrat var. 6 yıl boyunca bu şekilde belirleme getirebiliyor. Yani kiracı bu şekilde korunuyor. Ama 6 yılın sonunda yine ev sahibi piyasa değerine çıkartabiliyor fiyatını, kiranın. Bu nedenle aslında bu dediğimiz kira baskı bölgesi, kira hiçbir zaman piyasa seviyesine çıkamaz anlamına gelmiyor artık 1 Mart 2026'dan beri.
0: Biraz bizim buradaki bu 5 yıl sınırına benzettim sanki ben size anlatırken. Burada da 5 yıldan sonra malum bu piyasa değerleri devreye giriyor. Şimdi yine yeni bir düzenleme de gündemde gördüğüm kadarıyla. Bu da kısa süreli konaklamalar, özellikle Airbnb gibi ev sahiplerine yönelik bir düzenleme söz konusu. Burada ne gibi bir sınırlama olacak ve bu bir yürürlük tarihi var mı bunun?
1: Evet, şimdi tabii ki kısa dönemli kiralamalarda çeşitli sınırlandırmalara da gidiliyor. Dediğiniz gibi İrlanda'da aslında şu an yaklaşık 28 bin civarı kısa dönemli kiralama tespit edilmiş. Bunun yaklaşık 9 bini Dublin şehrinde. Yeni sistemde kısa dönemli kiralama yapanların Faite Ireland denilen bir kurum var. Ona kayıt yaptırması gerekiyor. Yani belli tetkiklerden geçmesi gerekiyor bu kiralanan yapıların. Bir nevi aslında prosedür zorlaştırılıyor ki insanlar kısa sürede kiralamaya o kadar fazla gitmesinler diye. Uzun dönemli kiraya daha çok dönsünler diye hedefleniliyor. 20 binden fazla nüfusu olan kent ve kasabalarda yeni kısa dönemli kiralamalara planlama izni verilmemesi yönünde bir kural getiriliyor. 20 bin veya daha az nüfusu yerlerde ise mevcut işletmecilere planlama açısından uyum sağlamaları için 2 yıl diye bir dönem tanınacak. Kayıt sistemi 1 Aralık'ta açılacak. Bu yılın 1 Aralık'ında açılıyor ve tüm işletmecilerin de 31 Aralık'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Yani aslında amaç Airbnb'nin veya diğer kısa süreli kiralamaların tamamen yasaklanması değil. Ancak bu faaliyetlerin biraz daha planlamalara uyması, biraz daha sıkı denetlenmesi söz konusu diyebiliriz.
0: Şimdi o zaman hızımı alamayıp size bir düzenleme daha soruyorum. İrlanda bu konuya bayağı uğraşıyor gibi. Boş mülk yenileme hibesi. Bu nedir acaba? Bu da yürürlükte mi şu anda ve bir karşılığı var mı?
1: Bu sistem veya terminoloji olarak underoccupied denilen konutlar var. Yani aslında tam olarak boş mülk değil de yeterli kapasitesinden daha az şekilde kullanılan evlerden bahsediliyor aslında. Bu ne demek? Diyelim ki bir çift var, çocukları üniversiteye başladılar, evden gittiler. Onlar başka yerde kendi evlerine taşındılar. İki kişi artık büyük dört odalı bir yerde yaşamaya başladılar. Çünkü çocukları gitti. Bu demektir ki aslında dört odalı bir yerde iki kişi yaşıyor, değil mi? Aslında çift yaşıyor. Bu demektir ki aslında dört odalı bir ev tamamen kapasitesiyle kullanılmıyor. Bu aslında bunu gösteriyor. Aslında İrlanda Avrupa Birliği'nde sanırım birinci ülke. %66'sı bu şekilde underoccupied deniyor. Evet. Yani kapasitesi tamamen kullanılan %66. Evlerin %66'sı bu şekilde.
0: Yani bir kısım insan ev bulamazken bir kısım insan aslında o evlerde boş odalarla beraber yaşıyor.
1: Evet, evet. Hani bu evlerin tamamı boş değil ama odaları. Boş diye düşünün yani. Hani evet, bu aslında konut krizine katkısı var mı? Var, dediğiniz gibi. Ama boş bir yatak odası otomatik olarak piyasaya kazandırılmıyor aslında. Çünkü hani insanlar onları kiraya vermek zorunda değil. Ama tabii ki konut stoğu etkin olarak kullanılmıyor demek oluyor bu aslında.

0: Yani hani direkt olmasa da bir şekilde ne yazık ki bu konut krizine bir şekilde herhalde bir etkisi oluyor denebilir. Bu tip underoccupied yani kapasitesi tamamen kullanılmayan evlerin.
1: Peki size bir hukukçu olarak yakalamışken şunu da sorsam. Az önce 5 yıl benzetmesi yapınca Türkiye ile burada malum kiracılar ve ev sahipleri arasında çok ciddi tartışmalar yaşanabiliyor. Ciddi anlaşmazlıklar olabiliyor. Kira artışlarında ya da evden tahliyelerde özellikle bazı problemler yaşanabiliyor. Orada böyle bir durumla karşılaşıyor musunuz? Hukuk kimin yanında daha dengeli duruyor? Ev kiracının hakları korunuyor mu? Böyle yaşadığınız olaylar var mı?
0: Evet, oldukça önemli bir hukuki alan haline gelmiş durumda kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları burada da. 2024 araştırmalarına göre 9000, yaklaşık 9500 uyuşmazlık başvurusu yapılmış. Bu RTB denilen bir burada kurum var. İrlanda'da kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen bir kurum. Buna başvuruluyor. Şikayetler bu şekilde yapılıyor. RTB aracılığıyla yapılıyor. Bunların başvuranların %55'i kiracılar. %42 ev sahiplerinden geliyor. En yaygın uyuşmazlık aslında kira borcu üzerine veya depozita iadesi, ev sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tahliye bildirimlerinin geçerliliği vesaire şeklinde. Bunun çözümleri arabuluculukla daha çok yapılıyor. Aslında bu iyi bir şey çünkü hem ücretsiz bu RTB'nin verdiği bu servis hem ücretsiz, gönüllü ve gizli bir şekilde yürütülüyor. Her iki tarafında aslında biraz da itiraf olmadan diyebiliriz yürütülüyor. Tarafların avukat tutması zorunluluğu yok. Ve çok daha kısa sürüyor diyebiliriz. Eğer mesela mahkemeye gitseydi çok daha uzun aylar sürebilecek şeyler, itiraflar 10 haftada mesela aşağı yukarı 10 haftada bitebiliyor. Devlet ev sahipleri, söylediğiniz çok doğru, ev sahiplerini korkutmamaya çalışıyor devlet. Hani o yüzden haklar ve sorumluluklar kiracılar ve ev sahipleri tarafından eşit tutulmaya çalışılıyor. O yüzden aslında bu bahsettiğim 1 Mart'ta gelen reform, hukuk reformu o yüzden aslında yürürlüğe girdi. Dediğim gibi 1 Mart 2026'dan beri 6 yıl sonra tekrardan piyasa değerine çıkarabilecekleri kiracıların, ev sahiplerinin piyasa değerine tekrardan çıkabilecekleri evleri oluyor. Yani aslında kiracı güvenliğini sağlayıp aynı zamanda ev sahiplerini de çok korkutmamaya çalışıyor aslında devlet. Ve 14 Eylül 2026'dan beri de bu çok yeni bir yasa. RTB dediğimiz bu kurumun yetkileri de güçlendirildi. Kurum belirli ihlaller için sabit para cezaları uygulayabiliyor artık. Duruşmalarının tamamı, bu dediğimiz arabuluculuk duruşmalarının tamamı da kamuya açık hale getirildi. Bu şekilde de daha aslında insanlara göstermeye çalışıyorlar. Hani biz artık bu kiracı ve ev sahiplerinin hakları eşit bir şekilde görünsün diye insanlara da.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Yağmur Hanım. İrlanda'daki konut
0: Ben çok
1: krizine
0: teşekkür
1: baktık
0: ediyorum.
1: beraber. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Bugün İspanya'dan yola çıktık, oradan Almanya'ya, son olarak da İrlanda'ya baktık ve konut krizini anlamaya çalıştık. Görünen o ki bu konu uzun bir süre daha dünya gündemini meşgul etmeye devam edecek. Biz de tabii ki konuşacağız ama haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 26, Bursa parçalı bulutlu 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 28, Muğla parçalı bulutlu 26 derece. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu ve güneşli, Antalya 29, Adana 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 23

derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri parçalı bulutlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Van 19, Erzincan 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Şanlıurfa güneşli 29 derece.

Ataşehir nasıl AK Parti'ye geçti? Eyüp Sultan nasıl CHP'de kaldı? İBB meclisinde dengeler değişti mi? AK Parti'nin yeni transferi kim olacak? İzmir polemiğinde kim haklı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete çağrısı ne anlama geliyor? Kerem Kırçıval soruyor, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney ve Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz, yazar Nur Tuğba Aktay'la hukukçu Doktor Volkan Arslan yanıtıyor. Karşıt Görüş bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Ve artık saatler 16 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haftalık zamanı. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte. O halde o başlıklara bir bakalım. Görüntüler de bize eşlik etsin. Ne yazık ki bugün güne çok acı bir olayla, haberle uyandık. Manisa'da otoyolda aynı yönde ilerleyen tur otobüsüyle tır çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili akıllarda tabii çok fazla soru işareti var. Üstüne konuşacağız. Bu kaza nasıl oldu diye ve bugünün haftalığın önemli başlıklarından biri daha. Şimdi tabii Riyad Havalimanı vuruldu. Oradan da öyle bir haber geldi. 12 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi de yaralandı. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerginlik savaşa mı dönüşecek diye bir soru var tabii ortada. Bu arada Trump'tan da ilginç açıklamalar var. Şimdi de Trump okyanusu istiyor bu sefer de. Konuklarım olacak, bu meseleyi de konuşup değerlendireceğiz ve günün önemli bir manşeti daha. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit çok ilginç bir bilgi verdi. Dedi ki yabancı elektrikli arabaları araç kampüsünün içine almıyoruz dedi. Yani elektrikli araçlar casus gibi mi kullanılıyor diye de bir soru ortaya çıktı. Bu açıklamanın ardından yine bu başlığa da bakacağız, aktaracağız. Hadi başlayalım. Manisa'dan yürek yakan bir haber geldi. Bugün sabah saatlerinde Bursa'dan yola çıkan tur otobüsüne tır çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Kaza Akhisar'da meydana geldi. Kaza sonrasına ait görüntüler ekranlarınızda. Gebze-İzmir otoyolunun Akhisar gişeleri mevkiinde. İddiaya göre sapağı kaçıran tur otobüsü şoförü geri manevra yapıyordu. Tam bu sırada bir tırla çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için uzun süre uğraştı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan olay yerine gidip kazayla ilgili bilgi aldı. Tur otobüsünün Bursa'dan Denizli'deki Kaplıcalar'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Otobüsün Bursa'dan yola çıkmadan önceki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı bu arada. O görüntüler şu anda ekranlarınızda. 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Manisa'daki trafik kazası faciasında hayatını kaybedenler için siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları paylaşıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kazada hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti. Taziyelerini iletti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da mesajında Manisa'da meydana gelen elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Efendim, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifine ilişkin etki analizi de yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği vurgulandı.
1: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun

0: Toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu

0: Hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
1: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilerek toplam mal varlığı tutarının ise bu aşamada bilinmediğine dikkat çekildi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Böyle bir açıklamada bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
1: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
0: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
0: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi dedi.
1: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
3: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
3: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
1: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
2: Ankara'ya döneceğiz şimdi. Habertürk muhabiri Emre Karaca karşımızda olacak. Yarın kabine toplantısı yapılacak. Kabinenin gündeminde neler var, hangi başlıklar var? Emre bize anlatıyor. Emre.
4: Evet, yarınki kabine toplantısının ana gündem başlığı tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili yürütülen süreç olacak. Konuya ilişkin gelinen aşama yayınlanacak. Bilindiği gibi bir ara ödeme takvimi oluşturulmuştu. Bu konuda hangi aşamada olunduğu yarın kabinede mercek altına alınacak bir başlık olacak. Bununla birlikte 9 maddelik bir kanun teklifi hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çarşamba günü de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda getirilmesi bekleniyor. Tabii ilerleyen süreçlerde de genel kurul aşamasına taşınacak bu kanun teklifi ve ardından da yasalaşması bekleniyor. Konuya ilişkin olarak hangi adımlar atıldı, bundan sonraki tedbir sürecinin de yine masaya yatırılmasını bekliyoruz. Tabii bununla birlikte hafta içerisinde 4. fon kurulu toplantısı da gerçekleşmişti. Bu kurulun toplantısının da yansımalarının ele alınacağını belirtebiliriz. Tabii bununla birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da yine mercek tutulacak kabine toplantısında. Alt komisyonlara ilişkin olarak daha önce genel çerçeve şekillenmişti. Bu konuda hangi aşamada olunduğuna mercek tutulacak. Bir başka önemli

0: Önemli ayrıntı da şüphesiz ki sahadan gelen veriler olacak. Güvenlik kurumlarından gelen verilerin analiz edilmesini bekliyoruz kabine toplantısında. Tabi dış politika başlıkları da önemli yer tutacak kabinede. Bilindiği gibi İran ile ABD arasında bir yandan müzakere süreci devam ediyor. Ancak çatışmaların da ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma konusunda somut bir adım atılabilmiş değil. Ankara süreci yakından takip ediliyor. Yetkililerle, muhataplarla yapılan görüşmelerinde yine kabinenin gündeminde olduğunu belirtelim. Tabi Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta gelinen aşama da önemli. Özellikle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi için bundan sonra atılacak adımlara da mercek tutulacak. Hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin de altını çizebiliriz. Bir başka dış politika başlığı da Gazze olacak. Çünkü Gazze'deki soykırım 3. yıl dönümüyle artık geride bırakılmış durumda. İsrail'in bölgedeki ateşkeslere yönelik olarak ihlalleri devam ediyor. Bu konuda hangi aşamada olunduğu ve bundan sonra somut kalıcı bir formülün masaya konulması için atılacak adımlar da kabinenin gündeminde olacak. Kabinenin son başlığı da ekonomi olacak. Özellikle ekonomide orta vadeli programın ilan edilmesinden sonra gelinen aşama ve bundan sonra yapılacaklara da mercek tutulmasını bekliyoruz. Hafta içerisinde yıllık enflasyon oranı açıklanmıştı. %29,73 olarak kayıtlara geçmişti. Tabi burada bir düşüş ivmesi olduğu yetkililer tarafından da altı çizilen bir unsur. Bundan sonraki süreçte fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılacak adımlar da yine kabinenin gündeminde olacak. Yarın kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantının ardından hem kabinede alınan kararları duyuracak hem de gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunacak.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bir bakalım. Yine yoğun bir haftaya girecek meclis. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklife göre yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara tutar kadar ara ödeme yapılacak. Daha fazla yatırımı olanlar içinse ara ödeme sınırı 1 milyon lira olacak.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili düzenleme, Türk Kızılay Kanun teklifi ve grup toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftada yoğun bir mesai olacak. Genel Kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi var. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanlarına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay'ı ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşülecek. 9 maddelik teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak. Zarar, kayıp ve eksik tasfiye bakiyesinden fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi öncelikli sorumlu olacak. Gerçek ya da düzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Salı ve çarşamba günü mecliste liderler de grup toplantılarında kürsüden mesajlar verecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini de işaret etti.
3: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Türk devletleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
3: Müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
2: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek

0: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
1: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
2: TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zekaya dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Yapay zekanın elektrikli araçları füze olarak kullanabileceğini belirten Akşit, yabancı elektrikli araçları kampüs içine sokmadıklarını aktardı.
3: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları cruise missile olarak kullanıyor. Ne demek bu? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zekayı peki bir döndürüyor mu? Evet. Çok tehlikeli. Bu arada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım devirip değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz sık sık ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
2: Ve şimdi haftalığın bu bölümünde dünya gündemine bir geçelim. Neler olup bitiyor bir bakalım. ABD Başkanı Trump'la Zelenski'nin arasında bir gerginlik var. Trump'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yine karşı karşıya geldi diyebiliriz aslında. Trump, Moskova ile varılan dizel anlaşmasından sonra kendisini eleştiren Ukrayna liderine sert çıktı. Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanı geldi dedi.
4: Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to. Very difficult.
0: ABD Başkanı Trump'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında ilişki yine gerildi. Zelenski'nin Rusya Savaşı'nı birçok kez bitirme fırsatı olduğunu, ancak bunu yapmadığını savunan Trump, Ukrayna'da seçim yapılması gerektiğini söyledi. Zelenski'ye Rusya'daki rafinerileri vurma dediğini, ancak Ukrayna liderinin kendisini dinlemediğini de belirtti.
4: And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel.
0: 2022'de başkan olsaydı savaşın başlamayacağını savunan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanı geldi ifadelerini kullandı.
4: You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: Trump ve Zelenski arasındaki tartışma Cuma günü başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü açıklayan Trump, Moskova'nın küresel piyasaya dizel tedarik edeceğini duyurmuş, Ukrayna lideri karara savaşa yapılan yatırım sözleriyle tepki göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya, dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.
2: Diğer taraftan da Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. 309 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında birçok ülkenin vatandaşı olduğu belirtildi. ABD Başkanı Trump da saldırıyı değerlendirirken Husilere yönelik askeri bir operasyon sinyali de verdi.
0: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan

0: Pakistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
1: Evet, haberimizi izledik. Trump'tan da saldırı sinyali geldi ama böyle bir şey olabilir mi acaba? Üzerine konuşacağız. Konuklarım var. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli ve Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çınkara bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, iyi pazarlar. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben müsaadenizle Gökhan Hocam'la başlamak isterim. Efendim ne dersiniz? Şimdi bu son gelişmeler üzerine Trump'tan da böyle bir sinyal geldi. Bakacağım, değerlendireceğim dedi. Bir yeni bir saldırı olabilir mi? Yani yeni bir cephe mi demek olur bu?
2: Esra Toptaş aslında çok güzel bir soru. Yeni bir cephe mi? Evet, yeni bir cephe bence artık. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim öncesinde böyle bir şeye gireceğini ben düşünmüyorum. Seçim sonrasında, özellikle ara seçimler sonrasında tabii ki bölgede bir hareketlilik beklentisi hem İran tarafında hem de diğer Körfez Arap ülkeleri tarafında bence satın alındı. Zaten Trump'ın açıklamalarına bakıldığı zaman da İran'la yapılan müzakerelerden herhangi somut bir çıktı almadığının altını sürekli çiziyor yapmış olduğu konuşmalarda. Tabii burada temel mesele artık Suudi Arabistan açısından Yemen'deki durumu nasıl kendi lehine çevireceği veya çeviremeyeceği meselesinde kilitleniyor. Husiler şu ana kadar bence Suudi Arabistan açısından önemli zararlar verdiler. Yani Riyad özeline bakacak olursak, Riyad Suudi Arabistan açısından çok önemli bir yer. Özellikle havalimanına, bu kadar yoğun bir havalimanına durduracak kadar zarar vermeleri, özellikle dün insan kaybının da değil mi çok aslında fazla olması, yaralı sayısında fazla olması bence artık Suudi Arabistan açısından bu sorunun nasıl çözüleceğine dair radikal kararlar alınacağını ben düşünüyorum. Tabii burada çok farklı
1: faktörler. Hocam, radikal kararlardan kastınız nedir acaba?
2: Yani sanki Yemen içerisindeki desteklemiş oldukları koalisyon güçlerinin Yemen'deki sahayı değiştirecek herhangi bir etki yaratmadığının farkına vardılar diye düşünüyorum. Artık mesele Yemen'deki Husiler ve Yemen meşru hükümeti arasında bir güç dengesini yeniden restore etmenin ötesine geçti. Artık mesele bence Suudi Arabistan açısından şu an Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini yeniden restore etmek ve caydırıcılığı yeniden ortaya koymakla artık yeni bir sürece girdiklerini düşünüyorum Suudi Arabistan'ın. Yoksa artık Yemen meselesi kendi içerisinde değil, olan bir olay olmaktan şu an çok farklı bir aşamaya geçti. Zaten Husilerin açıklamasına baktığınız zaman yakınlardaki açıklamalarına Mekke ve Medine dışındaki bütün havalimanları artık bizim doğal hedefimiz demeye getirdiler. Zaten Suudi Arabistan'ın birçok havalimanında dün yine hedef aldılar. Tabii Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki en büyük savaş tekniği açısından fark, Yemenliler etkili fakat çok ucuz silahlar kullanıyorlar, teknolojiler kullanıyorlar. Suudi Arabistan'da ise konvansiyonel silah açısından inanılmaz bir stok var. Yani hava savunma sistemleri olsun, diğer noktalarda olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer ülkelerden çok ciddi alımlar yaptı zaten savunma analiz sitelerinde belli. Ama bunların sahi

0: değiştirecek bir etki yaratmadığını şu an bence onlar da görüyorlar diye düşünüyorum. Tabii burada diğer bir faktör de Mekke Paktı meselesi. Esra zaten onu belki ilerleyen konuşmalarımızda da altını çizeceğiz. Bu mesele nereye varacak meselesi. Çünkü Suudi Arabistan açısından yeniden altını çizmek isterim. Kritik bence zamanlar ve günlerle karşı karşıyalar. Yani burada Yemen'deki kendilerine karşı olan Husi denklemini değiştirmek sadece Babel Mendeb'dir. İşte Yemen meşru hükümetine tekrar iktidara getirmenin ve diplomatik bir ilişki sürecini başlatmanın ötesine geçmiş bir durumda. Ve biz bence bu işin ciddiyetini de buradan anlamak gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten Suudi Arabistan'da şu an kırmızı bir alarm var kendileri açısından.
1: Evet, Barış Hocam siz ne dersiniz? Şimdi Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam ediyor Yemen'deki Husiler. İşte 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralı. Böyle bir bilanço var karşımızda, böyle bir tablo var. Trump da diyor ki bir karar vereceğim diyor. Bir bakacağım, inceleyeceğim, karar vereceğim diyor. O karar ne olur? Yani Gökhan Hocam'ın dediği gibi seçim öncesinde, Kasım seçimi öncesindeki Trump'ın belki de kader seçimi bundan sonrası
0: 3
1: için.
0: Kasım.
1: Evet, yani böyle bir aksiyon olabilir mi? Saldırı gibi, yeni bir cephe gibi.
2: Ben müsaade ederseniz şuradan başlayayım. Önce Suudi Arabistan bu işin bir yani durumu bir belirlemesi lazım. Şimdi içerideki kendi tarafındaki Yemen kuvvetlerine dışarıdan destek vererek bu savaşı sürdürmeye çalışıyor. Bakın artık bu bir terör saldırısı değil. Bu bir cephe savaşı. Yani Husiler şu anda Suudi Arabistan'a bir savaş ilan etmiş durumda ve saldırılarını yoğunlaştırarak devam ediyor. Suudi Arabistan vakit kaybetmeden seferberlik ilan edip savaş açması gerekiyor Husilere. Şimdi bir savaş ilan etmeden bunun uluslararası hukukta da farklı tartışmalar var. Şimdi öncelikle siz uluslararası hukuk açısından bir süreci izleyip bir savaş ilanı gerçekleştirip düzgün bir şekilde bu savaşa müdahil olacaksınız. Şimdi Suudi Arabistan bu meselede biraz geride çünkü oradaki mevcut meşru hükümet Suudi Arabistan'la işte Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi gereğince bir meşru müdafaa hakkını kullanma babında davet etti. Suudi Arabistan bu savaşın veya mücadelenin bir parçası değildi. Biraz önce Gökhan Hoca da söyledi. Artık bu bir Yemen'in iç siyasi veya askeri problemi de aslında iç bir siyasi şey. Yani iki grup birbiriyle şu anda mücadele ederken Suudi Arabistan'da kendisi orada bir vazife üzerine aldı. Sonra bu sınırlarına yönelik tehdide dönüştü. Kendisi de meşru müdafaa hakkını kullandı. Fakat burada şu var. Suudi Arabistan'ın henüz elinde büyük bir askeri güç var. Konvansiyonel olarak büyük bir güç var. Yani şöyle bir manzara yok. Onu bir tespit edelim. Suudi Arabistan güçleri sınırı geçti. Yemen'de büyük bir mücadele veriyorlar ve savaşı kaybediyorlar değil. Şu anda Suudi Arabistan savunmada. Yani eğer yarın bir gün Suudi Arabistan karar verir, savaş ilan eder, işte zırhlı birliklerini şunu bunu Yemen'e sokar, burada ciddi bir çatışmaya girerse ben bu işin bir şekilde denklemin değişeceğini artık çatışmanın Suudi Arabistan topraklarında değil Yemen topraklarında olacağını ve buradan dışta o zaman Amerika ve diğer müttefiklerinin geleneksel müttefiklerinden bahsediyorum. Burada onların da pozisyonlarının farklılaşacağını söylüyorum. Ve şimdi Avrupa ve özellikle Amerika'nın bakış açısı buradan bir terör saldırısı gibi gözüküyor. Şimdi ABD de bunun benzerini bir Afganistan'da yaşadı. Taliban'la 20 yıl mücadele etti. Dolayısıyla şimdi burada Suudi Arabistan'a düşen bazı şeyler var. Bunlardan biri bence Husileri artık yani ciddiye alıp ciddi bir şekilde onlara bir savaş ilanı veya harekete geçmek yani savunmadan taarruza geçmesi lazım. Bu bir. Anca böyle önder. İki, Amerika Birleşik Devletleri
1: Hocam
2: ki ben de katılıyorum.
1: hemen araya
2: Üç,
1: girebilir miyim? Yani
2: buyurun.
1: savaş ilan etmeli dediniz, edebilir dediniz ya da
2: Yani şimdi bu
1: Suudi
2: sadece
1: Arabistan.
2: Yemen'in iç meselesidir. Biz uzaktan yardım ederiz de devam ederse bu saldırıları daha çok görür
1: Peki
2: havalanlarında.
1: ABD'den bağımsız savaş ilan edebilir mi?
2: İşte bu meselede de 3
1: Suudi
2: Kasım
1: Arabistan.
2: sonrası. Ben de katılıyorum. 3 Kasım sonrasında eğer Suudi Arabistan böyle bir adım atarsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurup bu konuda yardım isterse yani derse ki meşru müdafaamı topluca kullanmak istiyorum. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri gelebilir. Şimdi buradaki statü de önemli. Siz burada Husileri ne olarak değerlendiriyorsunuz? Mesela biraz önce sizin

0: haberinizde gördük. Rubio saldırıları kınamış.
1: Evet.
0: Birleşmiş Milletler'den kınanıyor. Ama dikkat edin, terörist saldırı demiyor. Husilerin saldırısı diyor. Şimdi bu çok önemli bir ifade. Yani terör örgütü olarak tanıyor ama saldırıyı bir terör saldırısı olarak görmüyor. Şimdi öncelikle buradaki bu grubu ne olarak görülmesi gerektiği konusunda da bence Amerika'nın net bir duruş göstermesi lazım. Niye bunu söylüyorum? 11 Eylül'den sonra uluslararası hukukta da uluslararası camiada da çok önemli kararlar alındı. Yani uluslararası terörizmle mücadelede işbirliği gibi çok önemli kararlar alındı ve 11 Eylül sonrası ABD'ye Suudi Arabistan çok yardım etti. Yani gerek El-Kaide gerek IŞİD istihbarat paylaşımı birçok konuda yardım etti. Şimdi bu noktada Amerika Birleşik Devletleri eğer bu meseleyi bir terörle mücadele olarak görürse, şimdi çok uzun uzun girmeye gerek yok. Savaşan statüsü falan var. Yani Husiler devlet değil. Ona nasıl savaş ilan edersiniz? O da ayrı bir şey. Bu sefer Husilerin temsil ettiği hükümeti tanımış olursunuz zımnen. Bu bambaşka şeylere gidiyor ama buna uygun kalıp terörizmle mücadele bağlamında Amerika Birleşik Devletleri bunu işletebilir. Şimdi bakın, bugün ilk defa bir vatandaş öldü Amerika'nın. Onun için şimdi Gökhan Hocam da dedi, ben de onu destekliyorum ama orada bir tekrar bir parantez açıyorum. Şimdi aslında Trump bu bir vatandaşının ölmesini seçimde kullanabilir. Onun kanını yerde bırakmadık babında bir hava bombardımanı yapabilir. Şu anda uçak gemileri bölgede. Yani bu illa gitmese bile gerek yok. Balistik füzelerle de, Tomahawk'larla da bu işi yapabilir. Dolayısıyla bunu düşünüyorum diyorsa, bunu yine seçimde hani bir şekilde kullanabileceği şeklinde de düşünebilir. Hatırlayın, Suriye'de daha önce böyle bir operasyon yapmıştı. Bunu da herkese kendisi duyurmuştu. Yine uçak gemileri vasıtasıyla füzeler fırlatmıştı Tomahawk. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Burada aslında bir de statü karmaşası var. Biraz önce bahsettim. Yani buradaki Husileri ne olarak adlandırılması lazım ki bu Suudi Arabistan ona göre bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Eğer biraz önce söylediğim şekilde olursa, hani terörizm, uluslararası terörizm falan, bu bağlamda önleri açık. Amerika Birleşik Devletleri daha önce bunu işletti, yaptı. Bu noktada da ABD'den destek alabilir. Ama durduğunuz yerde dünyada kimse bunu önlemeyecek. Böyle gözüküyor. Yani Suudi Arabistan savunmada kaldığı sürece, bu mesele benim meselem değil, bu mesele Yemen'in meselesi dediği sürece, Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor. Burada bir soru da şu Esra Hanım. Şimdi Husiler Yemen'deki problem için mi Suudi Arabistan'a saldırıyorlar, yoksa İran'a destek için mi saldırıyorlar? Şimdi burada ayrı başka bir sorun. Yani burada eğer ikinci İran'a destek için bunu sürdürüyorsa, bu açık kasus bellidir. Bakın,
1: Evet.
0: savaş nedenidir.
1: Bu
0: Suudi
1: arada
0: Arabistan'ın İran'a yönelik savaş nedeni olarak bunu
1: tam
0: sayabilir.
1: biz bu konuyu konuşurken dışişlerinden bir açıklama geldi. Son dakika olarak veriyoruz şu anda ekranlarınızda. Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Riyad'a saldırıyı kınıyoruz dedi. Bu açıklamanın detaylarını da Emre Karaca'dan dinleyelim hemen.
2: Evet, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik olarak saldırılarına Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi. Açıklamada Husiler tarafından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz ifadesi yer aldı. Açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz ifadeleri de yer aldı. Sivil altyapı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiği de belirtildi. Açıklamada bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgusu da yer aldı. Türkiye'nin de Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan destek de yinelendi yapılan açıklamada.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Evet, dışişlerinden bir açıklama geldi. Son dakika olarak ekranlarınızda, Riyad'a saldırıyı kınıyoruz açıklamasında da bulundu dışişleri. Şimdi bu arada Gökhan Hocam'a geçeceğim ama şimdi Trump'ı da konuşmak istiyorum. Şöyle, şimdi görev süresi bitmeden önce coğrafi isimleri değiştirmekte kararlı görünüyor Trump. Daha önce biliyorsunuz Meksika Körfezi'nin adını değiştirdiğini açıklamıştı. Şimdi de Hürmüz Boğazı'yla bir okyanusa adını vermek istediğini söylüyor. Yani Hürmüz Boğazı Trump Boğazı olsun diyor. Bir okyanusa adını vermek istediğini söylüyor. Bir haberimiz var, onu önce kısaca izleyelim, üzerine soracağım.

0: Başkanı Trump'ın ismini coğrafi yerlere verme arzusu devam ediyor. Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün adını değiştiren Trump, şimdi de gözünü Hürmüz Boğazı'na ve okyanuslara dikti.
1: We're taking out more barrels of oil right now from the Hormuz Strait. We're thinking about renaming it to the Trump Strait.
0: Trump'ın açıklamaları Hürmüz'le sınırlı kalmadı. Daha önce yaptığı isim değişikliklerini hatırlatan Trump, bir nehirle bir okyanusun da ismini değiştirmek istediğini açıkladı.
1: So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
0: Trump, New York'ta New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin adını değiştirmeyi düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini de söyledi. Trump, ikinci başkanlığının başladığı ilk gün bir kararname imzalayarak Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle de iki ülke arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü'ne çevirdiğini açıklamıştı. İsim değişiklikleri haritalar uygulamalarının Amerikan versiyonlarında uygulanıyor. Ancak dünya genelinde henüz kabul görmedi.
2: Evet, haberi izledik. İşte Boğaz, nehir, okyanus her yere adını vermek istiyor. Gökhan Hocam ne dersiniz?
3: Evet, aslında Trump seçim öncesi yeniden gündemi belirleme çabaları içerisinde diyebiliriz diye düşünüyorum. Bir siyasetçi
2: olarak. Bütün tuşlara
3: olarak
2: basıyor mu hocam? 3 Kasım
3: evet,
2: öncesi.
3: Evet, Barış Hoca da takdir edecektir. Yani gündemden düşmek istemiyor Trump. Akıllıca bir strateji bence. Çünkü eğer gündemde farklı kişiler yer alırsa Trump'ın popülerliği düşüyor. Zaten düştüğü de görüldü. Şimdi tekrar yaptığı açıklamalarla biraz daha Trump eski stratejisini uygulayarak gündeme gelmeyi ve gündemi yeniden belirlemeye çalışıyor. Dün de yine ilginç açıklamalarda bulundu. Ben de söylersem söyleyeyim, siz beni alkışlıyorsunuz
2: şimdi
3: dedi.
2: Şimdi vereceğiz onun da videosunu. Evet, o da evet, enteresan gerçekten.
3: Yani bunu nasıl yorumlarız bilmiyorum. Yani seçmenlerine yönelik bir şey midir? Yoksa yine Trump'ın komedi ve komiklik ve siyasi strateji arasında ince çizgide yürüyen bir açıklaması mıdır?
2: Hatta onu yeri gelmişken şöyle bir virgül isteyeyim sizden. Arkadaşlarım hazırladı galiba. Hemen o kısmı da hemen izleyelim, üzerine konuşalım. Bir daha bölmemiş olayım size.
1: And you're clapping, oh, I love you so. I'm sure. But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
2: En aptalca şeyleri
1: when you stand up
2: there,
1: it's just like the love. I could say the stupidest things and you're clapping, oh, I love you so.
2: Sizi çok seviyorum diyor.
1: But we
2: evet
1: don't say the stupidest things.
2: Evet, buyurunuz hocam.
3: Tabii Trump'ın kabul oranı, yani görev onayı, Esra şu an %37 gibi çok düşük bir oranda. İşte Financial Times ve Bloomberg'e baktığımız zaman Cumhuriyetçi Parti açısından ara seçimler çok kötü sonuçlanacak. Özellikle Temsilciler Meclisi'nde kaybettikleri, Senato'nun da tam anlamıyla bir uçta olduğu, yani 50-50 bandında olduğu söyleniyor. Tabii şu an biliyoruz ki Cumhuriyetçi Parti hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu kontrol eden bir parti. Tabii bunu kaybetmesi demek Trump'ın ajandasını, siyasi gündemini ilerletmesi açısından da ciddi engeller çıkartacak. Yasama organının parti elinden düşmesi. Zaten Cumhuriyetçi Parti'ye son dönemlerde hakim olup olmama noktasında da soru işaretleri var. Tabii ilginç bir eğilim olarak çoğu Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'la yan yana fotoğraf vermek istemiyor. Çünkü görev onayı düşmesi, işte yaşının artık ilerlemesi, bundan sonra herhangi bir siyasi kariyerinin olmayacağına dair fikirlerini atması itibariyle Trump'tan uzaklaşmaya çalışan bir kesim de var. Diyorlar ki Trump'tan korktukları için şu an yan yana geliyor çoğu siyasetçi. Hı hı. Tabii bu ilginç bir gelişme olacak Esra. Yani ara seçim sonrası Cumhuriyetçi Parti ve Trump'ın nasıl bir strateji izleyeceğini çok yakından takip edeceğiz. Peki. Çünkü bu bölgeyi de çok yakından etkileyecek bir dinamik yaratacağını söylememiz gerekir. Zaten söyledik, tekrar etmek gerekirse şu an önümüzde iki tane önemli seçim var Orta Doğu için. Bir İsrail 27 Ekim seçimleri, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Kasım ara seçimleri. Buradan çıkacak tablo bizim Orta Doğu'da dengelerin nereye doğru gideceğini analiz etmemiz açısından önemli veriler sunacak.
2: Evet. Barış Hocam, şöyle 2 dakika gibi bir sürem kalmış, yönetmenimden uyarı geliyor. Ne dersiniz? Yani Trump işte 3 Kasım öncesinde her şey, bütün politika hem içeride hem dışarıda 3 Kasım'a kilitlenmiş durumda Trump açısından.

0: Dan seçime giderken de görmüş olduğumuz gibi tüm tuşlara basıyor herhalde. Ne olur?
1: Yani magazinsel başladık, öyle de bitirelim. Şimdi
0: Evet.
1: Sovyetler Birliği döneminde St. Petersburg'un adı Leningrad'dı. Lenin atfen. Biliyorsunuz sonra bir de Stalingrad vardı bu tarafta. Bunların hepsi Sovyetler Birliği yıkılınca eski isimlerini aldı. Kazakistan başkenti Nur Sultan olarak değiştirilmişti Astana ismi. Sonra tekrar son cumhurbaşkanıyla birlikte eski ismini tekrar aldı. Yani Trump bunlara isim verse bile bir sonraki gelecek başkanın belki kararnamesi bu eski isimlere tekrar dönme. Yani şimdi dünyada hiç kimse kabul etmemiş, sadece Amerikan haritalarında görünen isimler. Trump, dikkat ediyorsanız, bu biraz önce de verdiğiniz son konuşmasında artık bu işi magazine vurmuş. Yani nehirler falan ne denk gelirse adımı vereceğim. Bakın bunu Kennedy Center'da denedi. Adını oraya
2: Evet.
1: koydu, Kennedy
0: Evet.
1: Center'a.
2: Doğru.
1: Sonrasını gördünüz. Mahkeme, şu bu. En sonunda orayı kapattılar. Yani yeter ki Trump'ın adı olmasın, oranın kapanmasına da razı oldu. Ha ne olur, yarın bir gün tadilat yapılıyor diye kapattılar ama bu Trump sonrası tekrar açılır ve ismini indirirler. Ha belki bir yere Trump'a hani jest olsun diye verilen isimler varsa, bu şeyle birlikte, öfkeyle birlikte belki onları da kaldırırlar. Hatta Trump'ı tarihten de silerler. Şunu demeye getiriyorum. Yani Trump istiyor ki Nobel ödülünü alayım, bütün ödüller bana verilsin. Bilmiyorum, yani gayet başarılı da bir iş adamı Amerika'da. Yani geçmiş dönemde başarılarıyla kitaplara, filmlere konu olmuş bir isim. Magazinsel
0: Evet.
1: bir isim. Hani şey bir insan da değil. Hani yetersiz, başarısız olmuş hayat boyu. İşte tesadüf bir başkanlık kazanmış da değil. Gerçekten yani ben takdir de ediyorum. Hani bir seçimi kaybedip büyük
0: Evet.
1: bir mücadeleyle tekrar ikinci başkan olmak da Amerikan tarihinde bir ilk. Dolayısıyla bu noktada biraz iş artık 3 Kasım'ın sanki o kötü havasını dağıtmaya yönelik Trump'tan bir show business hareketleri gibi. Çünkü
0: incilere
1: biliyorsunuz
0: dönüştü.
1: Hollywood'la da bir zamanlar ilişkisi vardı Trump'ın. Bu işlerde iyidir. Show
0: Peki.
1: business sektöründe
0: Çok
1: de
0: çok
1: yer
0: teşekkür
1: almıştı.
0: ediyorum Barış Hocam, Gökhan Hocam, çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz efendim.
1: Sağ olun.
0: Tekrar iyi pazarlar, görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Devam edelim şimdi, Manisa'ya bir döneceğiz. Bugün güne o acı haberle uyanmıştık. Gazeteci Berfin Adıcan'a döneceğiz. Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazaya dair son gelişmeleri aktaracak Berfin bize. Son bilgiler nedir Berfin? Araçlar kaldırıldı mı? En önemlisi de kazanın oluş biçimine dair yeni bilgiler var mı elimizde? Ne diyorsun?
3: Esra Toptaş, öncelikle şunu söyleyelim, katliam gibi kaza bugün 11.11'de Akhisar Otoban girişi yakınında Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri mevkisinde meydana geldi. Şu anda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de bu kazada yaralandığını söyleyebiliriz. Kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da aynı güzergahta ilerliyordu. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yan yaptı ve bu nedenle de can kaybının arttığı ifade ediliyor şu anda. Manisa Mahallesi Vahdettin Özkan bölgede, bunu söyleyelim, 27 vatandaşı ziyaret ediyor. Hastanelerde tedavisi devam eden 27 vatandaşı ziyaret ediyor. Şimdi gelelim söylediğiniz kısma. Kazaya karışan özel tur firmasının internet sitesine ulaşılamadığı bilgisini vermiştik. Tur otobüsünün Denizli'nin Pamukkale ilçesine gittiğini, Bursa'dan yola çıkıp Pamukkale'ye gittiğini tur için biliyoruz. Böyle bir bilgi var elimizde. Ancak tabii geziye gidemeden vatandaşlar, kafile büyük bir kazaya karıştı diyelim. Bir iddiamız vardı. Biz kazanın hemen ardından dile getirmiştik bu iddiayı. Benim de resmi bir kaynaktan aldığım bir iddia bu. Tur otobüsünün şoförünün otobanda sapağı kaçırdığı ve o sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladığı ve bu sırada da aynı güzergahtan gelen tırın geri giden otobüse çarptığı iddiası var elimizde şu anda. Kazanın bu nedenle kaynaklandığı ifade ediliyor ama tabii ki ön inceleme raporuyla birlikte tekrar bu değerlendirilecek. İddianın doğru olup olmadığı, kazanın tam olarak neyden kaynaklı olup olmadığı ön inceleme raporuyla birlikte anlaşılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ve 3 Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirterek,

0: Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini, yaralılara da acil şifalar dileklerini iletti. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. Yine kabineden çok sayıda geçmiş olsun ve başsağlığı mesajları var. Aynı şekilde siyasi parti temsilcilerinden de. Bunu da söyleyelim. Bir gelişme daha var. Kazaya karışan otobüs şoförünün gözaltına alındığına dair bir bilgi var elimizde. Tır şoförünün ise hastanede olduğu, şu anda tedavi altında olduğu ve tedavinin ardından da gözaltı işlemlerinin kendisine uygulanacağı bilgisi var.
1: Yaralı mıydı? Yaralı mıydı otobüs şoförü?
0: İki otobüs şoförü de hastaneye kaldırıldı tedbir amacıyla. Zaten hem otobüste hem de tırda yani otobüs Peki. şoförü, yolcular ve tır şoförü tamamı hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün tedavisi tamamlandı. Peki. Gözaltına alındığı bilgisi var. Ancak Peki. tır şoförünün şu anda tedavisi devam ediyor. Ama hakkında bir gözaltı kararı
1: Peki, olduğunu Berfin, biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yine sana döneriz efendim. Yine ekranlarınızda bir son dakika görüyorsunuz. Adalet Bakanı Akın Gürley'in uyuşturucu, yasa dışı bahis ve diğer operasyonlara dair bir açıklaması var. Detayları Serkan Şimşek aktarıyor.
2: Esra Toptaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek aslında 8 aylık süreçte 81 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlara dair bilançoyu paylaştı. Bu süreçte 8 ayda 7818 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlar sonucunda da milyarlarca liralık suç varlığına el konulduğunu paylaştı sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii bu operasyonlarında uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadele kapsamında yapıldığını ifade etti. Ve 7818 operasyonda 70853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bu şüphelilerden de 32.000'i aşkınının tutuklandığını ifade etti ve suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini ifade etti. Dolayısıyla mali incelemelerde de 2,54 trilyon lira ve 9 milyar dolarla 3,49 milyon euroluk işlem hacminin de tespit edildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat ve Eylül ayı arasındaki 8 aylık süreçte 81 ilde 7818 eş zamanlı operasyon evet. yapıldığını paylaştı.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Bu son dakika gelişmesinin detaylarını da bize aktardın. Şimdi Manisa'daki o acı, o kazayı, o faciayı konuşacağız. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir konuğum var, ileri sürüş teknikleri uzmanı Melih Himmetoğlu bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla. Efendim merhabalar.
3: Merhaba efendim.
1: Şimdi çok acı bir olayla başladık bugün güne. Akhisar'daki kazayı konuşalım istiyoruz sizinle. Yani geri geri gelmesine dair, otoyolda bir aracın geri geri gelmesine ve bu kazaya neden olunmasına dair iddialar var. Tabii şu anda iddia boyutunda diyoruz. Henüz net olarak bir şey ortada yok, bir açıklama yok. Fakat 11 vatandaşımızı kaybettik ne yazık ki. 27 de yaralımız var. Çok ciddi bir sürücü hatasıyla karşı karşıyayız galiba, değil mi? Yani en azından tablo, ilk belirtiler onu gösteriyor.
3: Evet efendim, bir tanıdığımla konuşma şansım oldu. Olay yerini gören bir tanıdığımla. Oradaki iddialarla az önce Berfin'le yaptığınız bağlantıda da ayrıca yukarıdan gördüğüm çarpışma yeriyle ilgili de izlerden hepsi doğrulanıyor. Otobüse arkadan vuruyor tır. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Bir zincirin en zayıf halkası zincirin gücünü belirler. Zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. İstediğiniz kadar yüksek standartlarda otoyollar inşa edin. İstediğiniz kadar güvenlik ekipmanları aktif olan yeni model araçlar kullanın. Ki Türkiye'de bunların hepsi iyi durumda mevcut. Burada yolun ve trafiğin güvenlik standartını, kalitesini belirleyen sürücünün kendisi. Biz maalesef güvenlik kültürü yüksek, güvenlik bilinci yüksek, trafik güvenliğini ciddiye alan sürücüler yetiştirmeyi uzun yıllardır yeteri kadar beceremiyoruz. Rakamlar karşımızda bunu söylüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamındaki otobüs kazaları Türkiye'deki otobüs kazalarından daha fazla. Burada baktığımız zaman, şimdi ben aynı zamanda adli trafik uzman ve bilirkişiyim. Bir trafik olayı bana sorulduğunda ben

0: mutlaka hangi cadde, hangi sokak, hangi araç neredeydi diye sorular sorarım ki olayın hukuki durumunu anlayabilmek için. Burada otoyol diye bir tarif var.
1: Evet,
0: Otoyol,
1: otoyol.
0: araçların tamamen yayadan arındırılmış, hayvanlardan arındırılmış, araçların, taşıtların yüksek hızda hareket etmeleri için tasarlanmış ayrı bir hukuki düzlemdir aynı zamanda. Siz şimdi burada bir otobüsü, nerede olursa olsun, isterse emniyet şeridinde olsun, geri geri hareket ettirirseniz zaten bir çarpışmaya zemin hazırlıyorsunuz. Başınızı belaya
1: Yani
0: sokmak
1: iddia
0: için bir
1: o
0: ortam.
1: ki, Melih Bey iddia o
0: Evet.
1: ki otobüs dönüş yolunu o sapağa
0: Evet.
1: kaçırıyor. Tekrar oraya girebilmek için geri geri geldiğine
0: Evet.
1: dair böyle bir iddia
0: Evet.
1: var.
0: Mesela böyle şeyleri görmek çok yaygındır Türkiye'de. Otoyolda geri gelen bir aracı görmek, otoyolda ters yönde ilerleyen bir araç görmek bizi çok şaşırtmaz. Bu normal bir şey değil işte. Biz bunu gördüğümüz zaman şok olmamız lazım. Ama bizim genel hayatımızın akışı içinde geri geri gelen bir aracın otoyolda görülmesi çok şaşırtıcı bir şey değildir. Burada bunun üstüne bir hata daha gelir. Çoğunlukla zaten tek bir hatadan kaynaklanmaz. Bir, iki, üç tane hatanın aynı zaman dilimi içine sıkışmasıyla olur bu işler. Arkadan gelen tır sürücüsü de büyük ihtimalle fark etmiyor. Ya cep telefonuyla meşgul ya başka bir yere bakıyor o anda. Gözüne güneş gelmiş bile olabilir. Bir sürü böyle vaka biliyorum. Ve çarpışma artık kaçınılmaz bir hale dönüşüyor. Burada siz istediğiniz kadar güvenlik standartları yüksek, istediğiniz kadar her türlü güvenlik sistemine sahip bir otobüsü verin sürücünün altına. Ama o sürücü o otobüsü bir otoyolda geri geri kullanacak şekilde bir mantaliteye sahipse yapacak hiçbir şey kalmıyor. Sizin bu
1: Ama şunu
0: sürücüye...
1: anlayamıyoruz. Yani otobüs şoförü uzun yol deneyimi var. Ne yapılmaması gerektiğini de en iyi bilen isimlerden birisi olmalı. Bunca tecrübeye rağmen, bunca yol kilometre kat etmesine rağmen. Bunu nasıl yapabilir? Yani
0: Ben size şimdi...
1: insan bunu kendine soruyor devamlı.
0: Evet efendim, ben şimdi hani kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama mesleki deneyimden kaynaklanarak, ona dayanarak şunu söyleyebilirim. Bu sürücü otoyolda ilk defa geri gitmiyordur. Daha önce bunu yapmıştır, yaşamıştır, birkaç kere yapmıştır ve bir şey olmamıştır. Ondan aldığı cesaretle bunu yapabiliyordur. İlk defa otobüs kullanan bir kişi, ilk defa bir otoyolda bir otobüsü geri götürmeye cesaret edemez. Bu üçüncü, beşinci, onuncu denemesidir ve en sonunda bu sonuç ortaya çıkmıştır. Otoyolda U dönüşü yapan ağır vasıtalar oluyor Türkiye'de. Ben gördüm de, karşılaştım da. Bu cesaret sürücüye yıllar içinde yükleniyor. Maalesef bizim yol güvenliği, trafik güvenliği kültürümüz olması gerekenin çok gerisinde bir yerde. Bize yakışmıyor artık bu durum. Böyle ölümler bize yakışmıyor.
1: Melih Bey, şöyle son bir dakikamız kalmış. Bu bir dakika içinde ne yapmamız lazım? Bu faciaların sonunun gelmesi için, bir daha bunları yaşamamak için, her büyük felaketin ardından bunları konuşuyoruz ama asıl olan bu
0: Evet.
1: konuştuklarımızın hayata geçmesi, ne yapılmalı?
0: Efendim şöyle bir çok çok beylik bir cümledir ama çok doğrudur. Her bir trafik kuralı kanla yazılmıştır. Arkasında mutlaka bir acı vardır. Sürücülerin trafik kurallarını çok ciddiye almaları lazım. U dönüşü yapılmaz tabelası varsa U dönüşü yapılmaz. Dönülmezse dönülmez. Orada o tabelanın olmasının bir nedeni vardır. Bir otobüsü otoyolda geri geri hareket ettirecek kadar cüretkar olmamak lazım. Git 30 kilometre, 40 kilometre ilerideki kavşaktan dön geri gel. En fazla bir saate mal olurdu. Şu anda 11 kişi hayatta olurdu. Bu acı yaşanmamış olurdu. Birincisi, bir kere trafik kurallarını gerçekten ciddiye almamız lazım. İkincisi, ısrarla söylüyorum. Bugün birkaç konuşmada da söyledim. Otobüslerde yolcuların mutlaka ve mutlaka emniyet kemeri takmalarını sağlamamız lazım. Bunu hiç ciddiye almıyoruz. Otobüs kazalarındaki ölümlerin ya da ciddiye alınmaların büyük bir nedeni, büyük sebeplerinden bir tanesi emniyet kemeri takılı olmayan sürücülerin araçtan dışarıya fırlaması şeklinde meydana geliyor maalesef. Araç içinde kalındığı takdirde can kaybı ya da ağır beden hasarlarının çok azaldığını gözlemliyoruz. İki
1: Evet.
0: tane konu. Lütfen trafik kurallarına dikkat edelim. O tabelalara dikkat edelim. Bu trafik güvenliğini ciddiye alalım. Bu dalga geçilecek bir konu değil. Görüyoruz artık. Ve otobüslerde lütfen emniyet kemeri takalım. Bütün izleyicilere buradan sesleniyorum efendim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu uyarılar dikkate alınır, ders olur. Ne diyelim artık, diyecek hiçbir şey bulamıyor insan. Böyle

0: böyle bir acının karşısında. Çok teşekkür
1: evet,
0: ediyorum.
1: İnşallah efendim. Temelinize katılıyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim böylece haftalığın ilk saatini böylece tamamlayalım. Çok kısa bir ara verelim. Bir reklama gidelim. Lütfen ekran başından ayrılmayın. Saat başında sıcak gelişmelerle, yeni konuklarla buradayım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Saatlerimiz 17 olmak üzere. Haftalığa devam ediyoruz ve bu yeni saat dilimine de Nepal'e dönerek başlayacağız. Zira Ağustos ayında biliyorsunuz sel felaketiyle sarsılmıştı. Nepal'de bir kez daha nehir taştı. Ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel çok sayıda evin yıkılmasına yol açtı.

0: Budigandi'deki nehir taştı. Nepal bir kez daha sel felaketiyle sarsıldı. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumu'nun açıklamasına göre Gorkha bölgesindeki nehirde ani taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yerleşim yerleri suya gömüldü. Çevredeki köy ve kasaba sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. Ancak bazı kişilerden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle 1450'den fazla insan hayatını kaybetmiş, düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüştü. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Yetkililer, haftalar sonra meydana gelen selin nedenini araştırıyor. Uydu görüntülerinden elde edilen ilk veriler bölgedeki bir heyelana işaret ediyor.
1: Cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletini vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin güneydoğusunda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtiliyor.
0: Binlerce kişi elektriksiz kaldı, can kayıpları yaşandı. Isaias kasırgası ABD'nin güneydoğusunu vurdu. Isaias, cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletinin kuzeybatı kesimindeki Destin şehrinde kategori 2 seviyesinde bir kasırga olarak karaya ulaşmıştı. Florida valisi Ron DeSantis, şiddetli rüzgarların ağaçların düşmesine, bunun da binalara zarar vermesine ve enkazların etrafa saçılmasına yol açtığını belirtti. Bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, bir kişinin de jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Alabama eyaletinin valisi de iki kişinin ağaç devrilmeleri nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı. Yerel yetkililer, Isaias kasırgası nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları, yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini belirterek hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı. Güney ve güneydoğu bölgelerini kapsayan körfez kıyısında etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias, tropikal sonrası fırtınaya dönüşmüştü. ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton kasırgasından bu yana yaklaşık 2 yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.
1: Antalya'da geçen Eylül ayında iki ilçede 180 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangınları ile ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları iki orman yangınının nasıl çıktığını belirlemek için soruşturma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri farklı tarihlerdeki iki yangının kasıtlı çıkarıldığına dair delillere ulaştı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. 6 Eylül'de Serik'teki yangında 170 hektar alan, 16 Eylül'de Kaş'taki yangında 10 hektar alan zarar görmüştü. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Ankara Büro'dan bir bağlantımız olacak. Biraz önce son dakika olarak vermiştik. Adalet Bakanı Akın Gürley'in uyuşturucu yasa dışı bahis ve diğer operasyonlara dair bir açıklaması var. Detayları Serkan Şimşek aktarıyor. Serkan.
2: Esra Toptaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek aslında geçtiğimiz 8 aya ilişkin bilançoyu paylaştı. Bu süreçte 81 ilde eş zamanlı olarak toplam 7818 operasyon yapıldığını kaydetti. Bakan Gürlek operasyonlara ait ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Bir yandan şu an ekranlarınızda da sürerken operasyonların ayrıntılarını ben de aktarmak istiyorum. Tabii 7818 operasyonun yapıldığını kaydettik. Bu operasyonlarında sanal kumar, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis gibi alanlarda olduğunu paylaştı Bakan Gürlek. 7853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ve bu şüphelilerden de 32.882'sinin tutuklandığını kaydetti. Yine kalan 15.826 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirinin uygulandığını kaydetti. Tabii suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine yönelik değil, finansal kaynaklarına ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini paylaştı Bakan Gürlek.

Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon lira, 9,8 milyar dolar ve 3,49 milyon euroluk da işlem hacminin tespit edildiğini ifade etti. Böylece bu operasyonlar kapsamında yalnızca şüpheliler ya da o suç örgütleri değil, bir yandan da bu örgütlerin bu operasyon kapsamında da milyarlarca liralık da

0: Şirket ve işletmeye de yine adli işlem yapıldığını, 38 bin banka ve kripto hesabı hakkında dondurma ya da bloke kararının verildiğini ve 28.245 yasa dışı bahis kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik de erişim engeli getirildiğini paylaştı. Aslında çok yönlü, çok fonksiyonlu bir operasyon geçmişinin, bilançosunun olduğunu görüyoruz bu kapsamda. Tabii açıklamanın son bölümünde de Adalet Bakanı Akın Gürlek bu tür operasyonlara yönelik bir kararlılık mesajı da paylaştı. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. 8 ayda Şubat-Eylül dönemindeki operasyon bilançosunu paylaştı. 7.818 operasyonda 32 binden fazla şüphelinin tutuklandığını ve bu operasyonlarında kararlılıkla devam edeceğini paylaştı.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum sana bu son dakika gelişmesinin detaylarını bize aktardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, fon soruşturmasından terörsüz Türkiye sürecine, okul saldırılarından anneleri bilinçlendiren yeni projelere kadar birçok konuya değindi.
2: Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi, bundan sonra da etmeyecek. İnşallah o mağduriyet yaşayan kişilerin de en azından belli oranlarda mağduriyetleri giderilmiş olacak.
3: Fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Mağdur edilenler için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
2: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KON TV'ye gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, fon mağdurları ile ilgili konuştu.
2: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak.
3: Bakan Mustafa Çiftçi'nin gündeminde okul saldırıları da vardı. Önümüzdeki günlerde Şefkat Kalkan isimli projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Projeyle birlikte çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor.
2: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Yani odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor, çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı, bir sızıntı var mı, onu gözlemlemeliler.
3: İçişleri Bakanı'nın bir diğer gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci oldu.
2: Biz İçişleri Bakanlığı olarak terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için süreci son derece hassasiyetle, titizlikle takip ediyoruz. Burada bir pazarlık yok, terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var, Cumhurbaşkanımızın iradesi var.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı elektronik tebligat sistemini genişletti. Az sayıda istisna ile bütün vergi mükellefleri elektronik bildirim sisteminin içine alınmış oldu böylece. Artık vergi bildirimleri elektronik sistem üzerinden yapılacak.
3: Doktorlar, bakkallar, tarım geliri elde edenler ve hayvan besicileri. Az sayıda istisna ve artık tüm vergi mükellefleri elektronik bilgi sistemine alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanununa genel tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine katılma zorunluluğu getirildi. Karar, bütün vergi mükelleflerinin vergi bildirimlerinin elektronik sistem üzerinden yapılacağı, kağıda dayalı bildirim sisteminin sonlanacağı anlamına geliyor. Şirketlerin yanı sıra tarım geliri elde edenler, hayvan besicileri gibi bütün vergi mükelleflerinin Kasım ayı sonuna kadar sisteme girişi tamamlamaları gerekiyor. Sisteme giriş için vergi dairelerine başvuru yapmak gerekecek. Mükellefler dijital vergi dairesi üzerinden de giriş yapabilecek. E-Devlet kapısı üzerindense kimlik doğrulamasıyla elektronik tebligat sistemine erişim sağlanabilecek.
1: Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. 111 ülkeden 18.642 kişinin katıldığı.

0: yapıldığı kongrede 8.000'i aşkın bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay bir çatışma alanı değil, barış sahası olmaya devam etmeli mesajını verdi.
1: 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Uzay ve bilim gündeminin kalbi Antalya'da attı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yapılan kongre 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongre öncesi 108 ülkeden 8.330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapılırken bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kongreyi değerlendirdi. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz ifadelerini kullandı.
2: Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz.
1: Kongrenin son gününde kapılar halka da açıldı. Halk gününde kongreye 11.000'den fazla teknoloji tutkunu öğrenci geldi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibi ise İsviçre'nin Cenevre kenti olacak.
0: Okul kantinlerinde satış kuralları değişti. Şöyle, ürünlerin beslenme profili etiketlerde A, B veya C harfleri ve renklerle gösterilecek. Beslenme skoru kriterlerine uymayan ürünler de kantinlerden kaldırılacak.
1: Okul kantinlerindeki okul gıdası logosuna 3 harfli alternatif geldi. Artık ürünler beslenme skoru üzerindeki harflerle anında öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı okullarda gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre okul gıdası logosuna alternatif olarak okul kantinlerinde, kafeteryalarda ve büfelerde satılan gıdalara beslenme skoru şartı getirildi. Peki bu skor ne işe yarayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre her ürünün üzerinde A, B, C şeklinde bir harf yer alacak. Skor hesaplamasında ürünün enerji miktarı, besin öğeleri, diğer bileşenlerin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak. Böylece öğrenciler aldıkları gıdanın besin değerini görebilecek. Kritere uymayan ya da ona iptal edilen gıdalar okullarda satılamayacak. Kurallara uymayan işletmeler her ay Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecek ve haklarında gerekli tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası ve beslenme skoru kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitelerinde yayınlanacak. Beslenme skoru 13 Eylül 2027'den itibaren ürünlerde yer almaya başlayacak.
0: Efendim haftalığın bu bölümünde konuklarım var. Uzman klinik psikolog Kaniye Ayar ve Habertürk teknoloji editörü Cem Kadri Özenen benimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi pazarlar. Nasılsınız? Şimdi önemli bir konuyu konuşacağız sizlerle. Uzunca da bir zamandır konuşuyorduk ama artık hayatı geçti, geçiyor yani. 15 yaş altına sosyal medya yasağı resmi gazetede yayımlandı. Şimdi tabii iş sahada uygulanmasına geldi ki en önemli mesele aileler bunu nasıl yapacak, nasıl başa çıkabilecek daha doğrusu bu sorunla birlikte. Sizinle başlamak isterim öncelikle. Şimdi evet bu kural artık resmen hayata geçti ama evde ne yapacağız, nasıl hayata geçireceğiz, ne dersiniz?
3: Zaten her şey evde başlıyor evet. Ve evde sürüyor. Şimdi tabii 15 yaş altına sosyal medya yasağı geldi, şükürler olsun. 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe konulacak. Ama orada önemli hususlardan biri de 15-18 yaş arasındaki düzenlemeler. O da çok önemli çünkü 15 yaşta sınır bitmiyor açıkçası. Çocukları korumamız gerekiyor. Evdeki çatışmaları azaltmaya yönelik olarak aslında bakanlık bu anlamda çalışmalar yaptı. Çünkü siz çocuğunuzun elinden telefonu alırken, sosyal medya ile ilgili yasaklar getirirken çok fazla çatışma yaşıyor biliyorsunuz. O çatışmalardan sonra ebeveyn çocuk ilişkileri de bozuluyor. Ve hiçbir şey arada işe de yaramıyor açıkçası. Yani devletin bu olaya el koymasıyla birlikte yurt dışında olduğu gibi artık ailelerin işi biraz daha kolaylaştı.
0: Yani rahatlattı mı ebeveynlik? Yani artık diyecek ki yasak. Ben ne yapayım?

0: yapabilirim.
1: Yasak zaten bir denetim mekanizması evet. geliyor. Çocuklar devlet üzerinden bir şey kurabilecekler. Abonelik oluşturabilecekler. Ona engel geliyor. 15 yaş altında sosyal ağlara ulaşamayacaklar. Ama 15 yaş üstünde 18 yaşa kadar olanlarda da sonsuz kaydırmayla ilgili, gizli evet. hesap olmasıyla ilgili kurallar getirdi. Onları da aile değil, biraz daha devlet eliyle denetlenmiş olacak. Ama tabii ailelere de iş düşüyor. Çocuklarla ilişkilerini geliştirmeleri adına yapmaları gereken bir sürü şey var. En azından sosyal medyadan çocuklarını uzak tutarken, internetten uzak tutarken internet dışındaki hayatın da onlar için cazip hale getirilmesi gerekiyor.
0: En önemli konu bu aslında galiba değil mi? Yani o işte hep denir ya çocukla vakit geçirmek değil, nasıl o vakti nasıl geçirdiğiniz önemli, nasıl verimli halde dönüştürmek önemli. Onu konuşacağız ama Cem'e de dönmek isterim. Şimdi peki yani aylardır, yıllardır bu mesele konuşuluyordu. Peki bu sosyal ağlar bir hazırlık yaptı mı? Onlar hazır mı? Nasıl dönüşecekler bu yeni sisteme? Kendilerini nasıl dönüştürecekler?
2: Evet, zaten şöyle bir şey var. Türkiye bu konuda ilk değil. Yani daha önce Avustralya'da da Avrupa'da da birçok yerde bunun benzerlerini 16 yaş, 15 yaş, 13 yaş bazında farklı ülkelere göre değişiklik gösteren uygulamalar gördük. Yani dolayısıyla sosyal medya kuruluşları buna hazır diyebiliriz. Ancak çok da bunun yanında değiller. Çünkü büyük ölçüde kullanıcı kaybediyorlar. Yani onların da işi bu sonuçta. Dolayısıyla orada kullanıcıyı tutabilmek için kendi altyapılarını ona göre oluşturmuş vaziyetteler. Yani bu az önce bahsettiğiniz sonsuz kaydırma da bunlardan bir tanesi. Çünkü artık her şey böyle çok hızlı olmaya başladı. Yani videoları da uzun videolar izlemiyor kimse. Bu sadece bu arada çocuklarla sınırlı değil. Aslında az önce bahsettiğiniz evin içinde başlıyor her şey. Yani aile, ben hem bir teknoloji editörü olarak hem de bir ebeveyn olarak şunu söyleyebilirim ki benim elimde sürekli telefon olursa veya tablet, bilgisayar sürekli önümde elektronik bir şey görürse çocuğum da aynı şekilde beni taklit ederek büyüyor sonuçta. Dolayısıyla ebeveynlerden başlıyor ama teknoloji şirketleri de hepimizi orada tutacak şekilde planladığı için uygulamalarını herkes oradan bir türlü çıkamıyor. Gece uyurken hepimiz önce bir saat bir uygulamaya bakıyoruz.
0: Herkesin aslında bir dönüp kendine
2: 10'ar saniyelik videolar kaydırıyoruz. Bak lazım. İçeriğini hatırlamıyoruzdur bile büyük ihtimalle. Evet. Dolayısıyla en büyük problem burada başlıyor aslında. Yani sadece çocukların kullanması değil, hepimizin buna bağımlı olması esas problem.
0: Yani hepimizin bağımlı olması dedi ya Cem. Şimdi anne babadan görüyor. Çocuk annenin elinde telefon, babanın elinde telefon. Bütün akşam herkes o sonsuz kaydırma.
2: O zaman
0: kaydırma.
2: Sen istediğin kadar yasak koy. Ya yani, babam da buna bakıyor
0: rol
2: diyecek.
0: Rol model anne babaysa eğer çocuk neyi rol model alacak? Onlardan gördüğünü uygulayacak.
1: Çocuk belli bir yaşa kadar anne babayı rol model olarak alıyor. Ama iş ergenlikte başlıyor zaten. Ergenlikte anne babayı rol model olarak almıyor. Ergenlikte en fazla eleştirmeye başlıyor. Neden sizin elinizde var diye. Çocukken, küçükken bunu yapamıyor. Belki ama ergen olduğunda o isyanı gösterebiliyor. Ben hep ailelere şunu söylüyorum, sürekli söylüyorum. Sosyal medyayla ya da teknoloji kullanımıyla ilgili kurallarınız daha çocuğunuz dünyaya gelmeden önce evinizde oluşturulmalı. Yani sizler için geçerli olan kurallı dünyaya çocuk gelirse o dünyadaki kuralların kendisi için olmadığını bilir ve bir çatışma alanı ortadan kalkmış olur. O yüzden bizim de kendimizin sosyal medya olsun, internet kullanımıyla ilgili olsun, kendimize ait sınırlarımızın olması gerekiyor ve bunu da çocuğa yansıtmamız gerekiyor. Belli bir yaşa kadar örnek olacağız. Belli bir yaştan sonra da neticelerini izleyeceğiz aslında.
0: Şimdi kime sorsanız anne babalar evet bu cümleleri kuruyor. Yani mantık bunu söylüyor. Fakat iş uygulamaya gelince akşam herkes eline o telefonu alıyor. Yani gerçekten ne yapılmalı? Yani birlikte vakit geçirmek için tamam çocuklarımızı zararlı içeriklerden korumak adına, uzak tutmak adına böyle bir karar çok güzel. Hepimiz destekliyorduk. Bu yasal olarak da yürürlüğe girdi. Fakat ekran süresi diye de bir şey var. Yani evet sosyal medyaya giremiyor ama devamlı tablette, devamlı yani... Bu çok zararlı bir şey değil mi? Çocuk psikolojisi açısından.
1: Tabii ki. 12 yaşına kadar ekran bağımlılığı zaten oluşuyor. Teknoloji bağımlılığı oluşmuş oluyor. Siz yapacaklarınızın çoğunu çocuk küçükken yapmanız gerekiyor. O alışkanlıkların ve o düzenli

0: hayatın o yıllarda kurulması gerekiyor. Bir de çocukların sıkılmasına izin vermeleri gerekiyor ebeveynlerin. Ben bunu hep söylüyorum. Evet. İnsanlara alıştırmalar veriyorum, yetişkinlere dahi. Diyorum ki sıkılma egzersizleri yapın. Bu Amerika'da ve Avrupa'da aslında bir trend olarak uygulanan bir yöntem. Bunu bize de yavaş yavaş uygulamaya başladılar. Yani hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyle ilgilenmeden 5 dakika kayla başlayın.
1: Sıkılanlar daha yaratıcı olur diye
2: kesinlikle
1: bir laf var.
2: Biz küçükken derdik ki işte anne baba canım sıkılıyor derken sıkıcan iyidir derlerdi.
0: Kesinlikle büyüklerimizin bir bildiği varmış. Sıkıldığı zaman çocuklar üretmeye başlıyor. Yetişkin evet. de üretmeye başlıyor. Zihnimiz evet. artık var olanı değil, gördüğünü değil, geçmiş yaşantılarından da depoladığı bilgileri de kullanarak yaratıcı deneyimlerini artırabiliyor. O nedenle çocukların sıkılmasına izin vermemiz lazım. Bu nesiller arası farklar oluştururken bu isimlendirmeler insanların boş zamanlarını nasıl geçirdiğiyle alakalı yapılıyormuş. Z kuşağı, şimdi alfa ve beta kuşağında boş zamanlarını geçirme etkinliği aslında internet, cep telefon, tabletler. Buradaki mesele evet boş zaman olarak sadece geçirmelerine izin vermek. Eğer zamanın tamamını bu dolduruyorsa burada sağlıksız bir gidişat vardır. Çocukların yetenekleri doğrultusunda sanata, spora, müziğe, resime yönlendirilmesi gerekiyor. Zevk alacakları farklı ama yararlı içeriklerle çocukların küçük yaştan itibaren tanıştırılmaları gerekiyor ki bunu da ailelerin yapması lazım.
2: Şimdi bu dönemde tabii
1: bu işin sosyal tarafı, bir de teknoloji tarafından evet. ben bir şeyler lütfen. Söylemek istiyorum. Şöyle çocukları telefondan uzak tamamen uzak tutmak veya işte teknolojiden
2: onu
1: tamamen uzak tutmak çok zor olduğu için bazı uygulamalar var. Aile uygulamaları işte hem Android'de hem iOS'ta bunları kontrol edebileceğiniz yani hangi içeriğe baktığını kontrol edebileceğiniz, hangi içeriği indirebileceğine sizin izin verebileceğiniz aile uygulamaları var. Siz telefonunuzdan bunu yönetebiliyorsunuz. Hem de burada ekran süresini de görebiliyorsunuz. Hangi uygulamanın içinde ne yaptığını da görebiliyorsunuz. Bazı uygulamalarda satın almalar da var. İşte geçtiğimiz haftalarda bir beraber konuşmuştuk galiba. Bir çocuk babasının kredi kartıyla uygulama içinden evet. satın alarak onu ciddi zarara sokmuştu. Bu tarz şeylerin de önüne geçebiliyorsunuz bu uygulamalarla. Böyle daha yararlı uygulamalara ve işte oyunsa ona fayda sağlayabilecek oyunlara yönelterek, beraber oyun oynayarak, yani teknoloji tarafında da beraber oyun oynayarak ama sosyal hayatta da beraber spor yaparak veya işte bisiklete binerek bunları ikisini beraber destekleyerek hem bir ebeveyn olarak hem de teknoloji editörü olarak ben böyle yapmaya çalışıyorum. Benim de tavsiyem bir yönde buraya kayıyor aslında. Tamamen yasaklayınca çünkü çocuk ben bunu yapmalıyım'a gidiyor çok fazla.
2: Tamamen
1: yani yasaklar biraz
2: tutmak,
1: daha ilgi çekici oluyor ya.
2: Tamamen uzak tutmak bu çağda, bu devirde o evet. mümkün değil. Yani hayatın doğal akışına aykırı
0: doğru
2: bir şey.
0: Doğru değil zaten. Tamamen uzak tutamazsınız. Teknolojiyi nasıl kullanacağını öğretmemiz gerekiyor. Teknoloji okuryazarlığının evet. ailelere verilmesi lazım, bireylere verilmesi
2: lazım.
0: Anne baba
2: okulları vardı ya herhalde evet. o okulların hı-hı. en önemli dersleri teknoloji üzerine olmalı artık.
0: Kesinlikle olmalı. Biz teknolojiyi sağlıklı kullanırsak çocuklarımızın da nasıl kullanacağını kesinlikle. Öğretebiliriz. Ben şimdi yıllardır okullarda biz akran zorbalığı anlatıyorduk. Akran zorbalığının içerisine son 3-4 yıldır siber zorbalığı da
1: maalesef
0: ekledik.
1: Yapay zeka da girdi
0: tabii.
1: Hatta.
0: Yani zorbalık okulla bitmiyor, evle bitmiyor. Hep devam ediyor. Elinde telefon olduğu sürece o zorbalığa maruz kalabiliyor çocuklar. O yüzden biraz zorbalıktan korumak için de bu kanunlar etkinleştirildi, aktifleştirildi.
2: Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki ben bir anne olarak öyle hissediyorum. Hı hı. Diyorum ki iyi ki çocuğum şu dönemde işte ergen değil ya yani da ilkokulu, ortaokul evet. çağında değil.
1: Yoksa
2: ya artık çok büyüdüler. Ya ama işte bundan 20 yıl önce teknoloji böyle değildi. Hayatımızda bir yapay zeka vardı. Yönetmek ebeveyn olarak daha kolaydı. Evet cep telefonu vardı ama bu düzeyde değildi. Sosyal medya bu düzeyde değildi. Yönetmek kolay. Şimdi anne baba olmak hakikaten dünyanın en zor şeyi gibi geliyor bana. Yani şu anda işte ilkokula, ortaokula yeni yetişmekte olan bir çocuğunuz varsa bu işleri yönetmek çok zor.
0: Kesinlikle çok daha zor. Ben 28 yıldır ebeveynlere anne babalığı anlatıyorum. Artık 2-3 yılda bir güncelleme.

0: Demem gerekiyor. Eskiden bir 5 yıl anlatabiliyordunuz aynı konuları. Artık aynı konuları anlatamıyorsunuz. Son 13-14 yıldır diyebilirim. Artık akıllı telefonların iyice yaygınlaşmasıyla birlikte teknolojiyi de hayatın içerisine alan önerilerde bulunmak zorundasınız. Bu nedenle anne babalık tek başına çocuğu yetiştirmiyor. Yani çocuğu biz yetiştirmiyoruz. Ben
1: Evet.
0: hep öyle söylüyorum. Çocuğunuzu internet yetiştiriyor. Maalesef şimdiye kadar sosyal medyada yetiştiriyordu. İnşallah bundan sonra sosyal medya olmaz hayatlarında. Çünkü kişilik ve kimliklerini de ciddi
1: İnşallah
0: anlamda
1: bundan sonra
0: bozuyor.
1: yapay zeka yetiştirmez diyorum. Çok teşekkür
0: yani.
1: ediyorum. Sağ olun. Çok kıymetli katkılarınız için. Çok önemli bir konuydu. Cem sağ olun. Siz de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için. Şimdi bir son dakika var. Ekranlarınızda görüyorsunuz efendim. Habertürk Dış Haberler Müdürü Gizem Ösün'e döneceğiz. ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama var. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesine varıldı dedi Trump. Detayları Gizem anlatıyor.
2: Evet, Esra, aktardığım gibi Trump bir ateşkes daha duyurmuş oldu. Böylelikle yine kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Rusya ve Ukrayna arasında bir enerji ateşkesi sağlandığını, bunun derhal geçerli olacağını bu ateşkesin söyledi. Her iki tarafın da bunu anlaştığını söyleyen Trump bir de taraflara bunu bozmaması için çağrıda bulundu. Aslında önemli bir gelişme, sıcak bir gelişme, en önemli noktasından birisi de özellikle Trump'la Zelenski arasında bir gerilim yaşanmasıydı aslında. Cuma gününden bu yana başlamıştı kriz. İlk önce Putin ile telefonda konuşmuştu ABD Başkanı Trump ve Rusya'nın küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt sağlayacağını açıklamıştı. Hedefinde tabii Ukrayna lideri Zelenski vardı. Zelenski'nin petrol rafinerilerini hedef almasına uzun süredir tepki gösteriyordu ABD Başkanı. Biz ona buraları vurma diyoruz, o yine de hedef alıyor demişti. Şimdi hatırlayacaksınız, Trump hemen hemen her gün yaptığı son dönemdeki açıklamalarda dünyadaki petrol ve dizel yakıt krizine bunun neden olduğunu söylüyor. Yani özellikle Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarının neden olduğunu ve ABD-İran savaşının ve Hürmüz'deki gerilimin aslında bu durumla çok da ilgisi olmadığını savunuyordu. Dolayısıyla Ukrayna liderini hedef alırken şimdi her iki ülke arasında böyle bir ateşkese varıldığını duyurdu. Tabii henüz taraflardan bir açıklama yok. Zelenski geçtiğimiz saat diliminde aslında bir ABD basınına bir açıklama yapmış. Trump'a seslenerek 2 aylık bir ateşkes çağrısında bulunmuştu. Fakat bu farklı bir ateşkes elbette. Sadece enerji ateşkesinden bahsediliyor. Anlayacağımız üzere enerji altyapılarının, enerji tesislerinin hedef alınmamasına yönelik bir ateşkesten bahsediyoruz. Ve tabii ki derhal geçerli olacağını da aktarmış oluyor Trump bizlere. Detayları tabii ki Rusya ve Ukrayna'dan gelen açıklamaları da biraz göreceğiz bugün önümüzdeki saat diliminde. Şimdi henüz sadece Trump'ın söylediği kadarıyla bu açıklamayı biliyoruz. Esra Topçay.
1: Peki Gizem, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir son dakika, Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi tabii Trump tarafından açıklandı ama Ukrayna ve Rusya tarafından ne denir ilerleyen dakikalarda ona da bakacağız. Devam edelim haberlerimize. İstanbul'dayız. Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin idari işler binasında başlayan yangından yayılan duman poliklinik katına yayıldı. Tedbir amacıyla bazı hastalar tahliye edildi.
3: Havalandırma boşluğunda başladı, çatıya yayıldı. Duman hastanenin içine dolunca korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Kartal'daki Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari işler binasında yangın çıktı. Havalandırma boşluğunda başlayan yangın çatıya sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri fark edenler 112 ihbarda bulundu. Yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayıldı. Hastaların güvenliği için tahliye kararı alındı. 40 hasta hemen ek binaya taşındı. İtfaiye yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Duman tahliyesinin ardından 40 hasta yeniden odalarına götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
1: Adana'da birçok suça karışan yıkamacılar suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı. Şüphelilerin milyonlarca liralık mal varlıklarına da tedbir konuldu.
3: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç

0: suç örgütüne Adana'da ağır darbe vuruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri liderliğini Tolga Hoşgökdelen'in yaptığı değerlendirilen Yıkamacılar Silahlı Suç Örgütü'nü bir süredir takip ediyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından geçen salı günü operasyon için düğmeye basıldı. 11 ilde 120 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 106'sı yakalandı. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi. Şüphelilere ait piyasa değeri 27 milyon 775 bin lira olan 2 adet gayrimenkulle 12 adet araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı. 33 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: İstanbul'da okuldan eve gelen 16 yaşındaki genç kız annesini ölü buldu. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Kadının yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.
0: Okuldan çıktı, eve döndü. Annesini bir türlü uyandıramadı. Sağlık ekibinin gelmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'de yaşayan 48 yaşındaki Müyesser Kartav, eşini işe, 16 yaşındaki kızını okula gönderdi. Saat 17.20 sıralarında eve dönen 16 yaşındaki genç kız, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Onu uyandıramayınca sokağa çıkıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Müyesser Kartav'ın öldüğünü belirledi. 48 yaşındaki kadının yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'de özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Kartav'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın öldürülmesiyle ilgili dava istinafta yeniden görülecek. Aile genç kızı öldüren sanığın ve arkadaşlarının cezasının artırılmasını istiyor.
0: Önce intihar etti dedi, sonra şakalaşırken vurulduğunu söyledi. 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezaya aile itiraz etti. Dosya istinafa taşındı.
2: İstinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu.
0: Hiranur Aygar Mersin'de yaşıyordu. Geçen yıl Ağustos ayında erkek arkadaşı Hüseyin Ardaşark ve iki arkadaşıyla birlikte asker eğlencesine gitti. Ne olduysa içinde oldukları araçta oldu. Tek el silah sesi duyuldu. Başından vurulan genç kız önce ormana bırakıldı. Sonra oradan alınıp hastaneye götürüldü. Doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Erkek arkadaşı Hüseyin Ardaşark ilk ifadesinde Hiranur'un intihar ettiğini iddia etti. Sonra ifade değiştirdi. Şakalaşırken silahın ateş aldığını ileri sürdü. Hiranur'un vurulmasının ardından arkadaşıyla birlikte ormana bıraktığını söyledi. 19 yaşındaki Hüseyin Ardaşark, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanıksa suç delillerini yok etme suçundan 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Cezaları az bulan Aygar ailesinin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf davayı duruşmalı olarak görecek.
2: Tetiği çeken Hüseyin Ardaşark dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. İki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var.
1: Kocaeli'de bir kişi kuyumcuya sahte çeyrek altınlarla geldi. Altınları satmak istediğini söyledi fakat asıl amacı bambaşkaydı. Tezgahtarı oyaladığı sırada el çabukluğuyla bakın ne yaptı.
0: Sahte altınla kuyumcuyu oyaladı. El çabukluğuyla bilekliği çalıp kaçtı.
2: Evet bak şu ara alacak.
0: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi kuyumcuya geldi. Hava soğuk değildi ama o başını montunun kapüşonuyla örtmüştü. Yanında getirdiği çeyrek altını satıp kolye almak istediğini söyledi. O altın aslında sahteydi. Çalışanı bu altınla oyaladı ve tezgahtaki altın bilekliği fark ettirmeden avucuna aldı.
3: Piyasada sahte altın bu aralar çoğaldı. Şöyle çoğaldı. Bazı marka firmaların taktikleri sahte olarak yapılıyor. Bunun yanında çeyrek altın ve işte ata altın, tam altın dediğimiz ürünlerde de

0: sahte altın olayları var.
1: Çalışanlar altını kontrol ederken bileklik hırsızı hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu.
0: Şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Çok kısa bir sürede ürünleri teslim aldık. Şahısla alakalı da gerekli işlemleri adli mercekler yapıyor.
2: Kahramanmaraş'ta yaşayan İsmail Yiğit aşırı yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gencin kalbinde delik olduğu ve akciğerlerinden gelen 4 damardaki kanın kalbin yanlış yerine aktığı ortaya çıktı. Hastalığı bakın nasıl tedavi edildi.
3: Akciğerlere giden kan miktarı aşırı miktarda arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetleri vardı. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.
3: Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplar damarları yanlış yere döküyordu. Kalbin sol tarafına dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu.
1: Kalp ve damar cerrahi bölümünde yapılan tetkiklerde gencin kalbinin delik olduğu, akciğerlerindeki kanın da yanlış yöne aktığı tespit edildi. Zaman kaybedilmeden ameliyata alındı.
3: Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık 4-5 santim kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbindeki olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldum.
2: Şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çeviriyoruz. Öyle bir ev var ki bu evi gören dönüp bir daha bakıyor. Uçurumun kenarında tam 168 metrelik kayalık üzerinde bulunan ev görenlerin yüreğini ağzına getiriyor.
4: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
1: Ev ayrı bir kayanın, bahçesi ise başka bir kayanın üzerinde. Uçurumun kenarındaki ev ve bahçe görenin nefesini kesiyor. Görenlerin kimini korkutan, kimini de hayrete düşüren yapı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde. Uçurumun kenarındaki evin geçmişi bir hayli eskiye dayanıyor.
4: Daha eskiye ait Ermenilerin eğlence yaptığı bir yer. Eğlence döneminde bir bayanın düşmesi üzerine o yapı o zaman o dönemde kapatılıyor.
1: Uzun süre atıl kalan ev şimdiki sahiplerinin dedesi tarafından yenilenmiş. Evi ilginç kılan bitişiğindeki kanyondan metrelerce yüksekte olması.
4: Çok güzel bir yapı. Alt tarafında büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olması lazım.
1: Günümüze kadar gelen yapı görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri aza getiriyor. Sahiplerinin içinde yaşadığı evin bir de bahçesi var. Bahçeyle ev ayrı kayalar üzerinde. İkisini birbirine bağlayansa bir köprü.
4: Dışarıdan gelen ekipler özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı. Gelip görmelerini de isterim.
2: İstanbul güneşli bir hafta sonu geçirdi. Balık keyfi yapmak isteyenler de soluğu Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda aldı. Peki tezgahta hangi balık bol? En önemlisi de fiyatlarda durum nasıl? Hadi gelin bir bakalım.
5: Ne alıyorsunuz?
6: Palamut.
5: Kaç tane aldınız?
6: İki tane. Baksana maşallah. Kaynıyor.
7: Ya haftada bir tüketmeye çalışırız.
8: Bu sene çılgın bir sene. Balık yönden gerçekten özellikle palamut yönden çılgın bir sene.
9: Palamut, hamsi, levrek. Sevilen balıklar tezgahta yerini aldı. Hafta sonu balık keyfi yapmak isteyenler pazarın yolunu tuttu.
10: Alacağız şimdi eve gideceğiz. Benim tercihim bugün çinekop alacağım.
5: Ne kadar kilo?
10: 800 lira ama normal.
5: Pazar kalabalık, tezgahta ise balıklar bol. Peki İstanbul'da Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda fiyatlar ne durumda?
8: Şu an bakıyorsun palamut balığı 700-800 gram, 900 gram 130 lira. Palamutun da bolluğu inanılmaz.
7: Balık seviyoruz.
5: Neden palamut tercih et?
7: Yağlı balık, büyük, güzel.
6: Alıyorum, dolaba da koyuyorum, şokluyorum.
9: Levrek ve çupranın tanesi 250 liradan satılırken hamsinin kilosu 300 lira.
5: Ne bakacaksın?
7: Artık keyfimize göre bir şeyler bakacağız.
5: Ne var aklında?
7: Daha çok hamsi var benim.
5: Hamsinin kilosu 300 bu hafta nasıl?
7: Biraz yüksek.
9: Peki önümüzdeki günlerde balık fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacak?
8: Yani bir gün havalar eser, yani deniz alabalı olur, o zaman fiyatlar yükselme olur.
2: Zeytin ve zeytinyağı denince akla gelen ilk kentlerimizden biri hiç kuşkusuz Balıkesir. Kentin Edremit ilçesinde bu yıl üçüncü kez Zeytinyağı Tadım Festivali düzenlendi.

0: bir rekor denemesi yapıldı. 16 bin kişinin katılımıyla en büyük zeytinyağı tadım rekoru kırıldı. Guinness'e adını yazdıran Edremit artık tescilli bir rekortmen.
1: Edremit'in ismini Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdık. Dünyaya tanıttık. Edremit artık bir dünya markası.
2: Binlerce kişi Güre sahilinde bir araya geldi. Zeytinyağı tadımı yaptı. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde dünya rekoru kırıldı.
3: Gerektiğiniz koşulları bugün burada yerine getirdik. O yüzden sizleri tebrik ediyorum.
2: Balıkesir'de Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Festival kapsamında bir rekor denemesi de yapıldı. Rekorun adı en büyük zeytinyağı tadım etkinliği.
1: Bugün Edremit için muhteşem bir gün. 16 bin kişiyle yeni bir dünya rekorunun sahibiyiz.
2: Bu alanda son rekor 2009 yılında İspanya'nın Jaén kentinde 12 bin kişiyle kırılmıştı. Böylece Edremit İspanya'yı geride bıraktı.
1: Zeytinyağı tadımında 17 yıl sonra İspanya'nın rekorunu kırdık 16 bin kişiyle. İnanılmaz bir gündü, muhteşem bir gündü. Afiyet olsun.
0: Şimdi de havanın durumunu konuşalım. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel karşımızda olacak ve Hüseyin'e soracağım. Hüseyin, merhaba, hoş geldin yayına. Ne diyorsun?
4: Merhaba Esra.
0: Yazdan kalma günler bitiyor mu? Biraz ara mı veriyoruz? Ben hala çok iyimserim.
4: Tamam, güzel, pozitif, uzun vadeli tahminlerde seni destekleyen şeyler de var. Ama Esra, bu hafta gerçekten bir siyahla beyaz kadar fark olacak. Şu sıcak havanın yerine uzun süreli yağmurlar geliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani pazartesi akşamından bir başlayacak. İstanbul'da salı biraz kesintili ama çarşamba, perşembe, cuma 3 gün. Yani günün de büyük kısmı 12-15 saat boyunca kesmeyen, çok gerçekten şehri suya doyuracak bir yağmurlu bir havadan söz ediyorum. İstanbullular, Sakaryalılar, Bursalılar özellikle yarından itibaren bu 3 şehrin, 4 şehrin arasında hazırlıklı olsun. 100 milimetrenin üzerinde bir yağmurdan söz ediyoruz tahminlerimizdeki yağışların gerçekleşmesi halinde Marmara için. Hava sıcaklıkları hemen düşmüyor. Aslında pazartesi de sıcak başlayacak, öğlen de öyle. Ancak salı ve özellikle çarşambadan itibaren İtalya üzerinde bir alçak basınç doğuya ilerleyecek. Çektiği soğuk havayı bize getirecek. Zaten kendisi de soğuk çekirdekli ve bizi gerçekten bir kış moduna sokacak gibi duruyor. Çarşamba, perşembe, hatta çeşitli yüksek kesimlerimize kar dahi dokunabilir. Şimdi bu havadan sonra nasıl bir sözcük kar telaffuz ediyorsunuz diyor olabilirsiniz ama 4 gün içerisinde bu değişimi bekliyoruz. Perşembe olduğunda özellikle. Tahminler tabii bazen uzun vadede değişiyor 4-5 günde ama şimdiki tahmin değişmezse Türkiye'nin batıdan doğuya her bölgesinde bol yağmur ama en çok Marmara'da ve Akdeniz'de. Özellikle Antalya, Mersin arasında ısrarcı yağmurlar su baskınlarına yol açabilir. Salı, çarşamba, perşembe dikkatli olalım. Akdenizlileri uyarıyoruz. Karadeniz'de aşırı bir yağış doğuda yok ama batıda var. Bartın, Karasu, Sakarya yine su baskınları kaydedebilir. Sakarya'da bundan 10 gün önce de aşırı yağmıştı, rekor bir yağış düşmüştü. Bunlar işte sıcak, hızlı hava değişimleri peşine fırtınalarla geliyor. Denizlerimizde de özellikle pazartesi gecesinden itibaren salı, çarşamba, perşembe Marmara'da, Karadeniz'de çok daha dikkatli olmalıyız. Denizcilerimizi de uyaralım. Böyle kısa da sürmeyecek. Gerçekten bu hafta hem yağmura doyacağız ama hava da gündem olacak gibi duruyor. Çünkü bunun içine İstanbul'da dahil. Ankara'da da yağmur bekliyoruz açıkçası ama şimdilik başkentte sel boyutunda bir durum yok. İzmir'de de öyle. Aralıklı bir yağmur var. Sel beklemiyoruz. Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Akdeniz'e yağmur dokunuyor. Bugünden sonra bereketi de konuşabiliriz. Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi tarım yapılan alanlara da yağmur geliyor. Ama Marmara'da bu işe biraz ciddiye alıp dikkatli olmakta yarar var.
0: Çok kuvvetli bir yağıştan mı bahsediyorsun Marmara, özellikle İstanbul için? Yani önceki hafta mesela 10 gün boyunca kesintisiz yağmıştı neredeyse ve birkaç günde çok kuvvetli yağmıştı. Benzer bir yağış mı?
4: 10 gün kesintisiz yağmadı da bize öyle geldi galiba. Yani orada tabii, evet, İstanbul'da bir 3 gün yağmur vardı ama şöyle bakınca yine uzun süreli ama en çok da şiddetli çarşamba, perşembe artıracak şekilde uzun süreli bir yağış. 5 gün sürebilir bu. Tabii birden böyle sağanak yağıp geçti bardaktan boşanırcasına değil, ritmi olan ve sürekli tekrarlayan, bunu tekrarlıyorum, önemli bir durum işte. Bu yüzden seller oluyor. 2. gün, 3. gün. Biz de tabii Habertürk ekranlarında tahminler güncellenirse her gün izleyicilere buluşturacağız Esra ama şimdiden uyarıyı Marmara'da, İstanbul'da dahil olmak üzere yapmakta yarar var. Biz bunu yarın sabah da yayınlarımızda güncellenirse yer vereceğiz. Batı Karadeniz ile İstanbul arasındaki alanda yaşıyorsanız özellikle salıdan itibaren çarşamba, perşembeyi özellikle vurguluyorum, 14-15 Ekim'i. Bu alanda yaşıyorsanız uyarıları da dikkate alabilirsiniz.

0: Umarız sağlıkla geçiririz. Bu tabii endişe verici kısmı ama çok bereketli gelecek. Barajlar kendine gelecek tekrar. Su havzaları bütün Marmara'da bundan beslenecek. Trakya'da daha az olmak üzere. Edirne, Tekirdağ tarafında. İstanbul, Kocaeli tarafında çok daha ağır olmak üzere yağışlar. Böyle bir hafta geçirmeyi bekliyoruz özetle. Sonbaharda gelmiş olacak. Sıcaklıklar azalıyor. 17-18 dereceler var hafta içi. Pazartesi değil, yarın sıcakça bir gün ama salıdan sonra... Yani mont gibi kıyafetleri tekrar geri dönüyoruz. Sizin yayın başındaki umut da Ekim ayının son haftasına tekrar bir 22, 21, 22 dereceler güneşli havalar var. Yani hep de böyle yağmurlu gitmeyecek. Belki o tarihte işte sıcaklıklar artacak.
1: Kasım'da bir pastırma sıcağı yaşayacağız herhalde, değil mi? Umudumuz o yönde.
0: Şey yapmayalım, uzun vadeli tahmin ama.
1: Uzun vadeli tahminlerde bulunmayalım. Evet. Peki. Peki.
0: Yani ama şu hafta tahminler büyük oranda gerçekleşecek diye bekliyoruz Esra. Yağmurlu, şemsiyeyi, kapalı havaya uygun psikolojileri hazır etmekte yarar var efendim.
1: Evet, peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Hüseyin, kıymetli katkıların için ve uyarıların için. Tekrar görüşmek üzere. Devam edelim şimdi haberlerimize. Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bir kız çocuğunun kalbinde filizlenen hayal bazen bir buluşa, bazen bir başarıya, bazen de nice insanın hayatına dokunacak büyük bir esere dönüşür dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün ürünlerinde kimlik şartı getirilmesine yönelik düzenlemeye dair açıklama yaptı. Kişisel veriler korunacak mesajını verdi. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Memişoğlu mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor. Yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz ifadelerini kullandı. Engelli bireylere bakım veren yeni bir merkez Ankara'da hizmete açıldı. Aileler ihtiyaç duyduklarında engelli yakınlarını yılda 30 güne kadar bu merkezlere emanet edebilecek. Açılışı gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nefes merkezlerini bir ay içinde 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Bismillah, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Burada engelli ailelerimizin özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde bir aya kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.
3: Engelli ailelerine nefes aldıracak merkez açıldı. Hedef 81 ile yaygınlaştırmak.
2: Şu anda ülke genelinde 48 tane açtık. Bir ay içerisinde peyderpeyde Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
3: Ankara Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki nefes merkezinin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Merkez engelli bireylere bakım veren ailelerin kısa süreli destek ihtiyacını karşılayacak.
2: Onlar bizim evlatlarımız, devletimize emanet ama diğer yandan ihtiyaç duyan ailelerimizin de kısa süreli bırakabilecekleri merkezler kurduk. İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız.
3: 24 kişilik kapasiteye sahip merkezde kadınlar ve erkekler için ayrı birimler bulunuyor. Engelli bireyler ihtiyaçları doğrultusunda bir yıl içinde toplam 30 güne kadar geçici ve misafir bakım hizmetinden yararlanabilecek. Nefes merkezleri ailelerin ameliyat, şehir dışı seyahat veya acil durumlarda yaşadığı bakım ihtiyacına yanıt verecek. Nefes merkezlerinden yararlanmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ve ilgili resmi bakım merkezlerine başvurabilecek.
1: Ankara Cumhurbaşkanlığı yarım maratonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen koşuya ilgi yoğundu.
3: Binlerce sporcu ter döktü. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı koşusuna 52 ülkeden 192 yabancı atletin de dahil olduğu toplam 4

0: 4105 sporcu kayıt yaptırdı. 3 farklı kategoride yarışan sporcular 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünde bir araya geldi. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Can Polat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Koşuya Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
1: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu koşusu 4,4 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere 3 parkurdan oluştu.
0: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda 7'den 70'e pek çok sporcu koştu. Engelli sporcular da Ankara'da ilk kez düzenlenen yarışmada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda derece alanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Yarışmaya katılanlara 5.000 liradan 250 bin liraya kadar değişen miktarlarda para ödülü de dağıtıldı.
2: Sosyal medya kullanıcılarının son günlerde sık sık karşısına çıkan bir yere gideceğiz şimdi. Damak zevkine düşkün olanlar Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde buluştu. Gastronomi meraklıları Adana'daydı hafta sonu. Festivalde sadece lezzetli yemekler yoktu. Drone, lazer ve havai fişek gösterileri de yapıldı.
3: Adana'nın gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüzü coşkuyla dolu dolu yaşadık. Şu anda da akşamını yaşıyoruz.
0: Gündüzü bol lezzetli geçti. Gecesi ise görsel şölene dönüştü. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde drone ve lazer gösterisi görenleri kendine hayran bıraktı. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yılki teması acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet.
3: Şu anda tam Seyhan Nehri'nin kıyısındayız. Gökyüzünde 1000 drone'la Adana'daki tüm değerlerimizi gökyüzüne ışıkla yansıttık. Adana'nın lezzetlerinden, Adana'nın yetiştirdiği değerlerden ve Adana'nın açıkçası coğrafyasına, kültürüne dair, tarihine dair güzel bir görsel şov oldu.
0: Gastronomi meraklıları gündüz birbirinden farklı lezzetleri tattı. Gece ise drone, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.
4: Başka şehirlerden gelen çok fazla kişi var. Hem Adana halkı için hem genel olarak Türkiye halkı için gayet güzel bir etkinlik. Öncelikle bunu organize edenlerin hepsinden çok çok teşekkür ediyoruz.
3: 10. yıla yakışır bir festival yaşıyoruz. Adana halkı bu festivali sevdi. Adana bu festivale sevdi ve sahip çıkıyor. İnşallah daha büyüterek devam edeceğiz.
2: Cibuti'den Yemen'e giden ve 305 göçmeni taşıyan tekne battı. En az 139 göçmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklamayı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yaptı. Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen en ölümcül kaza olduğu ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden 139 kişiden 15'inin çocuk olduğu belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü teknede bulunan 116 kişinin kayıp olduğunu da kaydetti. Cibuti'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ameliyat olacağını açıkladı. Akciğerinde nodül bulunan Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
0: Papa 14. Leo ameliyat olacağını duyurdu. Akciğerinde bir nodül bulunan Papa önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Papa Leo açıklamayı Vatikan'daki pazar ayininde yaptı.
5: Yakın zamanda yapılan kontrollerde doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede yer alan bir nodül tespit ettiler. Çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda. Doktorlar müdahale edilmesinin uygun olacağı görüşündeler. Bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat çok yakında, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak.
0: Vatikan, Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyadan açıklama yapan Meloni, İtalyan hükümetinin de desteğe hazır olduğunu belirtti.

0: 71 yaşındaki Papa'nın kronik sağlık sorunları olmadığı ifade ediliyor. Mayıs 2025'te Papa seçilen 14. Leo, 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'ya ziyarette bulunacak.
1: Ve böylece haftalığın bugün de aslında bu haftada sonuna geldik. Ben programı noktalıyorum. Az sonra hafta sonu ana haberde karşınızda Hülya Hökenek olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Ataşehir nasıl AK Parti'ye geçti? Eyüp Sultan nasıl CHP'de kaldı? İBB meclisinde dengeler değişti mi? AK Parti'nin yeni transferi kim olacak? İzmir polemiğinde kim haklı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete çağrısı ne anlama geliyor? Kerem Kırçıval soruyor, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney ve Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz, yazar Nur Tuğba Aktay'la hukukçu Doktor Volkan Arslan yanıtıyor. Karşıt Görüş bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

0: Lafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Şimdi pazar ve hafta sonu ana haber bültenindeyiz. Uzun uzadıya sizinle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Hülya Hökenek ben. Ve her gün neredeyse bir trafik kazası haberi veriyoruz. Ki versek de dikkatsizlik ve kural ihlalleri facialara gerçekten neden oluyor. Olmayı da sürdürüyor. Bu kez çok acı bir haber geldi Manisa'dan. Tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaşamını yitirdi. Çok üzücü. Siyasetin gündemine de bakacağız. Fon soruşturması var elbette ki bu soruşturmanın yankıları var. O yankılar da sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel mesela konuya dair açıklamalar yaptı. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine ilişkin de bir açıklama var. Onunla ilgili de konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde de yeni gelişmeler var. Konuklarım da var. Hepinizin yakından tanıdığı Nevzat Çiçek. Bir de aynı zamanda Çetin Erçetin'le birlikte de son durumu ele alacağız. Hafta sonu ana haber başlasın diyelim. Manisa'dan yürek yakan bir haber. Dediğim gibi gerçekten çok ama çok üzücü. Bir tırla tur otobüsü çarpışıyor. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 yaralı var. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bir bakalım mı gelişmelere birlikte?
1: Keyifli başlayan gezi acı bitti. Tur otobüsüne tır çarptı. Kaza 11 kişiyi hayattan kopardı. Turun başlangıcı Bursa'ydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, yolcularını saat 06.30 sıralarında Osman Gazi'den aldı. Otobüs saat 06.31'de yola çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 hostes vardı. Tur otobüsündekiler günübirlik gezi için Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Kaza, otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra Manisa'da meydana geldi.
2: Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kaza maruz kaldık.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Dakikalar sonra acı tablo ortaya çıktı.
2: 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı. Bu 27'deki yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda.
1: İddiaya göre tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmıştı. Sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. Manisa valisi Vahdettin Özkan kazanın olduğu noktaya gidip bilgi aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ve olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında detaylı inceleme yaptı. Hem otobüs hem de tır şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Şimdi Donald Trump, Amerikan Başkanı, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Yeni bir açıklama aslında bu. Trump açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Diyor ki Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesine varıldı. Açıklama bu yönde. İki tarafın da anlaşmayı kabul ettiğini belirtiyor Donald Trump. Taraflara ihlal etmeyin uyarısı da yaptı. Ayrıca Amerikan Başkanı Trump dünya çapında artan bu dizel fiyatlarından İşte Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinelerini hedef almasında sorumlu tutuyordu. Ve geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüşmüş, Rusya'ya uygulanan dizel ihracatı konusundaki yaptırımları kaldırmıştı. Trump Rusya'nın 300 bin ton dizeli piyasaya süreceğini de belirtmişti. Çok yoğun bir haftaya giriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani mesai yoğun. Bu arada tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, onu biliyoruz. Şimdi bu teklife göre yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara tutar kadar ara ödeme yapılacak. Daha fazla yatırımı olanlar içinse ara ödeme sınırı 1 milyon lira olacakmış.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili düzenleme, Türk Kızılay Kanun teklifi ve grup toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftada yoğun bir mesai olacak. Genel Kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk

Kızılay Kanun teklifi var. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanlarına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay'ı ülkelerin Kızılay ve Kızılaç milli cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların

0: ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak. Zarar, kayıp ve eksik tasfiye bakiyesinden fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi öncelikli sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Salı ve çarşamba günü mecliste liderler de grup toplantılarında kürsüden mesajlar verecek.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Yani bu bir iç çekişmeden dolayı sızdırılıyor minvalinde bir şeyler söyledi ama ya partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili de eleştiriler var. O eleştirilere de yanıt verdi. Ses açalım bir.
0: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
2: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
2: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldiğini söylüyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi.
0: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
3: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
0: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
3: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
0: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
1: Şimdi şöyle görüntüler var, ne yazık ki o görüntüleri getirelim çünkü Manisa'daki kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri. Yeni de görüntüler bunlar. Bakın. Gazeteci meslektaşlarım da var stüdyoda, birlikte bakıyoruz. Ya katliam gibi bir kaza gerçekten, yani tır ve otobüs çarpışıyor. 11 can kaybı. İşte 27 yaralı var. O kazaya ait görüntüler bunlar da ortaya çıkmış, bu görüntüler o anlara ait görüntüler bunlar. 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tabii yaralıların hastanede tedavi altında olduğunu biliyoruz. İşte koskoca bir

0: tır. Şimdi bir tur tabii. Bu turun başlangıcı Bursa'daydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz yolcularını elimdeki bilgiyi sizlere aktarıyorum. 06:30 sıralarında Osman Gazi'den alıyor yolcuları. Sonra otobüs saat 06:31'de yola çıkıyor. Bursa'dan Denizli'ye gidiyor bu tur otobüsü. 34 yolcu var otobüste, 2 şoför var ve bir tane de hostes vardı. Günübirlik gezi için bu tur otobüsündekiler Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Onu da verelim bilgi olarak. Tabii bu kaza otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra ve Manisa'da meydana geliyor. Bir iddia var, o iddiayı da dile getirelim. Tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmış. Ve bu sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başlıyormuş ve aynı yönden gelen tır otobüse çarpıyor. Yana sürükleniyor. Bir kere daha Gökhan o kaza anını, çok acı tabii. Otobüs yan yatıyor ve daha sonra sürükleniyor. Şimdi tır da yoldan çıkıyor ve devriliyor. Ben bir taraftan elimdeki bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Bir diğer taraftan da iki gazeteci arkadaşımla, Nevzat ve Çetinler'le, Nevzat Çiçek ve Çetinler Çetin'le görüntüler üzerine de ben bir taraftan bir okuma yapıyorum. Şimdi o anlara ait görüntüler, tam kaza anına. Gerçekten katliam gibiydi. Bugün öyle bir güne uyandık. 11 kişi öldü. Tabii yaralılar var. 27 kişi diyoruz tabii, o yaralıların durumlarına ait hani net bir bilgi yok. Turun başlangıcı, bu bir tur düzenledikleri için tabii keyifle bir şekilde gidiyorlar. Yani düşünün. Ama bu turu düzenleyen de aynı zamanda otobüsü kullanan kişi bu arada, Metin Yavuz. Yani şoför aynı zamanda o turu düzenleyen de. Osman Gazi Köprüsü'nü biliyorsunuz, yani oradan o sırada Osman Gazi'den alıyor ve sabah saatlerine yola çıkıyor 6:30'da. Bursa'dan Denizli'ye gidiyor bu tur otobüsü, işte 34 yolcu, 2 şoför, bir tane de hostes vardı, işte 11 kişinin öldüğü bir kaza anı. Bu kaza anına ait görüntüler çok üzücü. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yani yaralılara şifa diliyorum. Ailelerine elbette sabır diliyorum. Gerçekten yani 11 can kaybı diyoruz.
1: Şoför hayatını kaybetmiş
0: mi? Gibi bir kaza. Şimdi çok işte elimizdeki bilgilere bakıyoruz. Hani çok elimizdeki bilgiler ışığında. Şoför gözaltına alınmış tur otobüsünün. Yani şöyle, iki şoförün gözaltına alındığı bildiriliyor Çetiner. Ama hani eminim hem yaralılarla ilgili hem de olayın...
1: Bu tip kazalarda Hülya 8 puan üzerinden bir değerlendirme yapılır.
0: Evet.
1: Ama tabii bütün değerlendirmelere baktığınız zaman zaten otobüsün sapağı kaçırdığı için orada geri gitmeye kalkışması, ki Nevzat da ben de sen de bunu aslında İstanbul'da, Ankara'da yollara çıktığımız zaman çok sıklıkla görüyoruz. Yani bizim insanımız maalesef sapağı kaçırdığı an, ya bir 10 kilometre daha gideyim ya da bir 5 kilometre daha gideyim, ileriden döneyim, geleyim anlayışından ziyade, ya işin kolayı biraz daha geri çıkayım ve öyle trafiğe devam edeyim anlayışında. Ve burada da onu görüyoruz. Hatta evet, ben yakın zamana kadar İstanbul'da benzer bir yol güzergahı vardı. Aksaray'da, belki Nevzat sen de orayı kullanıyorsan bilirsin. Aksaray'dan çıkıyorsunuz.
0: Sahil yoluna.
1: Sahil yoluna.
0: Ben her gün kullanıyorum.
1: Orada gerçi düzelttiler. Yani arabalar şimdi gidiyorlar. Biraz geri gelip yan yola öyle giriyorlardı. Şimdi o yan yolu kaldırdılar, düz bir yol yaptılar. Ama o kadar çok araba aynı şeyi deniyordu ki artık peş peşe arabalar arka arkaya geliyorlar. Yani biz böyle bu trafik hilelerinde hemen yapalım, hızlı bir şekilde geçelim anlaşılıyor. Bu doğru
0: bir
1: şey değil.
0: Değil, bir de ben yaralılarla...
1: İkinci bir şey tabii, burada 8'de en az 8'de 6, yani benim gördüğüm otobüs şoförü zaten başlı başına bilirkişi raporları onu gösterir muhtemelen ama... Ama bir taraftan da arkadan gelen tır da takografına bakacaklar şimdi. Tabii. Tırlarda da böyle bir durum var. O takografa bakacaklar. Takografta kaç kilometre hızlı geliyor? Yani benim gördüğüm tır da hızlı geliyor. Yani tır da otobandayım ben, ağır basla bir aracım, işte biraz daha yavaş gideyim anlayıştan ziyade o da hızlı geldiği görülüyor. Muhtemelen onun takografta

0: ki hız limiti de ortalaması alındıktan sonra onun da bu 8 puan içerisindeki suç limiti ya da suçlu olduğu puanlama ortaya çıkacaktır. Ama tabii burada bir şeye dua etmek gerekiyor. Şuna, otobüslerin motor aksanı arkadadır, bagajdadır. Kamyonların, tırların da Türkiye'de ve Avrupa'da motor aksanı öndedir. Yani çok büyük bir yangın çıkabilirdi. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik. Allah'tan böyle bir duruma karşı karşıya kalmamışız.
1: Ya şöyle, yani hani bir can bile yani bir can
0: çok
1: demek
0: daha büyük kayıplarla tabii, yani can şu an burada değil,
1: çünkü bakın, ailesi
0: şey,
1: var.
0: Bahsettiğim şey
1: yakınları var. Şimdi 11
0: bir tırı
1: can,
0: düşünün. Tabii. Tırın motor aksanı ön tarafta, otobüslerin motor aksanı arkada. İki motorun birbirine değdiği andan itibaren çok büyük bir yangın da çıkabilirdi.
1: Evet.
0: Burada daha farklı bir şey konuşabilirdik ama tabii burada bilirkişi raporu her şeyi ortaya koyacaktır.
1: Evet. Şimdi 11 kişi, Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama şöyle, bir vatandaşımızın durumu ağır diyor. 18 vatandaşımızın durumu orta derecede, 8 vatandaşımızın sağlık durumu daha iyi diyor. Yani çok elim bir kaza gerçekten, yani dahası böyle katliam gibi, ama tabii soruşturma savcılık tarafından titizlikle yürütülüyor. En azından Adalet Bakanı Akın Gürlek de böyle bir açıklama yaptı. Diyelim, gerçekten yaralılara acil şifalar diliyorum. Şimdi Nevzat Çiçek'le ve Çetin Erçetin'le bugün konumuz şu, terörsüz Türkiye süreci ama gelinen aşama elbette. Çünkü gözler mecliste. Bir izleme irtibat komisyonu kuruluyor. İşte AK Parti Perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cuma günü de parti heyetiyle bir araya geldi, biliyoruz. Görüşmede izleme irtibat komisyonu ele alındı. Aynı gün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Bu yasanın uygulamaya geçmesi için birinci sigortanın silahların bırakılması dedi. Silahların bırakılması tabii önemli. Bu sürecin karar mekanizmaları ve karar merkezleri de var. Ama nasıl olacak? Bu silah bırakma süreci şartı dahası, Nevzat, öyle mi başlayalım? Yani sürecin önünü açan bir şey mi, yoksa yeni bir bekleme dönemi mi aslında? Numan Kurtulmuş'un açıklaması önemli. Bu takvim konusunda da, yani eğer bir belirsizlik de sürerse nasıl işleyecek süreç? Bu komisyonla birlikte bir değerlendirirsen sevinirim.
2: Şimdi şöyle Hülya, aslında bütün bu süreç içerisinde olmazsa olmaz teyit ve tespitin gelmesi.
1: Evet.
2: Teyit ve tespit geldikten sonra MGK kararının çıkması, resmi gazete ilanı ve sonrasında yasal sürecin başlaması. Şimdi bu olmazsa ne olur sorusunun cevabı bu. Yasal süreç başlamaz. Bunun altını çizmek lazım. Yani bu yasal sürecin oluşan şeyin, çünkü bu çok karıştırılıyor Türkiye'de. Israrla ve ısrarla aslında bunun altını çizmek lazım. Yani teyit ve tespit mekanizması olmadan... Hı hı. Cumhurbaşkanının öncülüğünde MGK kararı çıkmadan herhangi bir yasanın faaliyete geçme durumu şu an yok. Bununla ilgili çıkmış olan yasayı kastederek söylüyorum. Şimdi dolayısıyla da aslında bu sürecin uzamaması lazım. Ekim denmişti. Şimdi büyük ihtimalle 27 Kasım işaret ediliyor. Fakat burada hem Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan komisyon, hem Numan Bey'in başkanlığında kurulacak olan ikinci komisyon, bütün bunlar aslında süreci bir biçimde yumuşatma, bir biçimde süreci devam ettirme eğilimleri ve kararlılığı.
1: Ya bu trafik bu mu demek?
2: Ankara'daki bu trafik var, ama bu trafik dışında aslında tabii talepler de var. Yani DEM heyetinin farklı talepleri var. Bu talepler noktasında Öcalan'la ilgili söylemler var, cezaevindeki mahkumlarla ilgili söylemler var, kayyum meselesi var ve doğal olarak da onlar da farklı şekillerde bu yasayı beklemeden atılabilecek olan adımların bir şekilde atılmasını istiyorlar. Bunlar konuşulabilir. Bunlar büyük ihtimalle belli konularda sağlanabilir. Belki bir infaz kanunu değişebilir. Birçok şey beraberinde getirilebilir ama elimizdeki tablo bize şunu söylüyor. Yani silah bırakma mekanizmalarının nerelere silah bırakılacağı tespit edilmiş. Bu konuyla ilgili Irak, Türkiye ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında bir işbirliği zaten İbrahim Kalın sağlamıştı onu. Dolayısıyla o mekanizma zaten devrede. YBŞ ile ilgili kısım zaten çok net ortaya çıktı. Dolayısıyla da burada bütün bu süreci uzatmayacak olan temel mekanizma devletin beklediği PKK'nın silahlarının teyit ve tespiti. Şimdi burada da şu tartışma yaşanıyor. Teyit ve tespitten kastımız ne? Yani klasik olarak bir silah kalana kadar mı? Yoksa gerçekten ağır silahlar dahil olmak üzere, mağaralar dahil olmak üzere birçok alan boşaltıldı. İşte bunun

0: %80-90'ının teslim edilmesi meselesi. Şimdi bu noktada bir irade aslında ortaya konması çalışıyor. Yani Türkiye'de o iradenin PKK tarafından ortaya konması ve bu iradeyle birlikte şöyle bir tabloyu çok açık söyleyeyim. Siyaset şöyle bir tabloyu PKK'dan bekliyor. Bu silahların daha önce sembolik de olarak bizim de gittiğimiz, izlediğimiz o yakılma töreninin dışında bu silahların getirip teslim edilmesi, yani burada da şu değil, yani illa devlete teslim edecek değil. Devlet bu silahların PKK'dan alınmasını gerekirse Irak yönetimine teslimi, gerekirse kendisinin teslimi, gerekirse imhası ile ilgili herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Ben iradenin hala devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da ben sürecin uzamasının riskleri belki konuşulabilir. Ama Sayın Bahçeli'nin iradesi net olarak ortada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi ortada. Örgüt silahı bırakacağını zaten söyledi. Belki de şu soruya cevap vermek gerekiyor. Yani silahı artık çıkaracak olan bir örgütün silaha niye uzattığı sorusuna belki bir cevap bulmak gerekiyor. Yani bunu anladığımız andan itibaren ve bu hayata geçtiği andan itibaren ben süreç üzerinde çok büyük bir kırılma olma ihtimalini çok güçlü görmüyorum.
1: Cevabın var mı?
0: Cevap var aslında şöyle. Birisi tabii bir ikna süreci. Kolay bir süreç değil. Yani örgütün kendi içinde bir ikna süreci var.
1: Neyin kaygısı var sence?
0: Bence sadece kendi...
1: Bölgesel gelişmeler mi yoksa yok. Türkiye iç dinamik açısından?
0: Ya bence şöyle, ya bir tane değil yani. Biri İran'daki gelişmeler, İsrail'in tavrı meselesi, diğer taraftan işte örgütün kendi içerisinde bir ikna meselesi, dördüncüsü Türkiye'de belli adımların biraz daha hızlı atılma meselesi, işte örneğin kayyum meselesi, örneğin cezaevinde hasta tutuklu meselesi vesaire. Ama bunlar çok açık söyleyeyim. Ana gerekçe oluşur mu? Oluşturmaz. Çünkü zaten irade ortaya konmuş. Yani bu irade sağlanmış. O nedenle bunun çok uzatılması süreci enfekte edebilir, hale getirebilir. Korku zaten o. Yani uzadığı andan itibaren birçok mesele gündeme gelebilir. O mesele içerisinde teknik meseleler ön plana gelir. O teknik meseleler ön plana geldiği andan itibaren işte toplumsallaşma boyutu arka plana gelmeye başlar. Tartışmaları başka yerden yapmaya başlarız. Ve burada o oluşan havayı bakıma heba etme noktası olur. Ben çok açık söyleyeyim. Yani bu süreç uzadığı andan itibaren ne yazık ki çok açık söyleyeyim. Bunu lehimize olan bir durum olmaz. Peki. Bunu uzatmamak gerekiyor.
1: Tekrar şöyle, yani Nevzat'ın bıraktığı yerden, yani bu meclis izleme komisyonu şekillenecek, nasıl şekillenecek? Yani bir taraftan hani temsil meselesi de önemli galiba ama onun üzerinde de belki durabilirsin. Ankara'yı da iyi bilen biri olarak, aynı zamanda sahayı da böyle iç içe geçerek cevap vermeni isterim. Çünkü komisyon 15, 17 ya da 20 üyeli olacağı konuşuluyor. Orada rakamlar, hani asıl mesele herhalde üye sayısı değil, eşit dağılım diye düşünüyorum. Çünkü siyasi partilerin bu eşit söz hakkı, etkili denetim mekanizmasına, o imkana sahip olması sanırım herhalde, bilmiyorum. Biraz oradan da eleştiriler var. Bir de bu yasanın uygulanmasındaki işte en hassas hukuki eşik noktasında deniyor ki işte bu silahların bırakılması, bu teyit edilmesi, Nevzat'ın dediği gibi hani bir silah, 100 silah, 1000 silah, o ayrı, illa buraya da değil, hani ortada bir yere de bırakılabilir bir bölge denetimi başlığıyla birlikte, ama burada bireysel ve hukuki süreçler başlayacak. Oralarda sıkıntılar var. Biraz böyle oralarda kafalarda soru işaretleri var deniyor. Yani örgüt üyelerinin durumları, yargısal güvenceler, işte hukukun bir şekilde eşit uygulanması. Ya biz hangi tartışmalarla karşı karşıya kalacağız sence? Hem bölgesel denklemde hem de meclis nezdinde.
2: Siyasi boyutuyla başlamak lazım. Tabii parlamentoda kurulacak her türlü kurulda ya da komisyonda eşit şekilde temsil mümkün değil. Yani işte siyasi partiler senden 4 kişi olsun, senden 4 kişi. Bu ancak meclis başkanının taraflarla görüşerek birbirine ikna yöntemiyle olabilecek bir şey. Yani AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, Yeni Parti'nin hepsinin bu konuda ikna olması lazım. Aksi takdirde parlamentoda kurulan tüm komisyonlar partilerin temsil edildiği oranda yer alabilir. Ama bu şu demek değildir. Bir komisyon kurulduğu zaman işte örnek veriyorum 18 üyesi vardır. DEM Partisi 3 kişiyle temsil ediliyordur. AK Parti 7 kişiyle temsil ediliyordur. Ama DEM Partisi dışarıdan komisyonun içerisinde gözcü ya da gözlemci olarak milletvekili bulundurabilir. Aksi takdirde dışarıda bir komisyon kursanız, o zaman dışarıdan da gözlemci alabilirsiniz. Hı hı. Ya da dışarıdan da temsilci alabilirsiniz. O zaman da bu parlamentonun kendi iç tüzük ve yönetmeliklerindeki uygulamaların biraz dışında kalır ki şu anda kurulacak her komisyonda eşit temsilden

0: Ziyade zaten yine hatırlayacaksınız, bununla ilgili bir komisyon oluşturuldu ve o komisyonda da siyasi partiler milletvekilleri sayısı kadar temsil edildi. Tabii. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Ama bu şuna engel değil. İyi Parti ya da örnek veriyorum Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi kendi temsil görevi olarak görevlendirdiği milletvekillerinin dışında da oraya komisyonlara milletvekili gönderebilirler. Ama oy verme sürecinde ya da herhangi bir şeyi tartıştıkları zaman söz hakkı konusunda yine aynı prosedür işler. O yüzden bu işin teknik boyutu. İkinci boyutu tabii süreç ne kadar uzarsa Nevzat'ın da dediği gibi enfekte olma ihtimali o kadar artar. Çünkü her saat Orta Doğu'da yeni bir gerçeklikle, yeni bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. İşte dün Yemen'de, pardon Suudi Arabistan'da havalimanı vuruldu. Yemen şu anda herkesin merceğinde, herkes oraya dikkatle bakıyor. Ama bir taraftan Suudi Arabistan bölgedeki Sünni kuşağına katkı olsun deyip başka bir hamle yapabilir mi? Yapabilir. İsrail terör örgütü PKK orada durmasın, hadi buraya gelsin diyebilir. Yani bunları tabii ben şimdi sadece bir bilgi dahilinde değil, sadece bir hani olabilir, evet. Burası Orta Doğu, her şey olabilir babında söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu kadar hareketli bir Orta Doğu'da Orta Doğu'nun bugüne kadar en uzun süreli silahlı terör yapısı olarak gördüğümüz bir PKK'dan bahsediyoruz. Yani işte El-Kaide geldi gitti, DAEŞ geldi gitti. Ama 1980'den beri terör örgütü PKK var. Suriye'de var, Lübnan'da var, Irak'ta var. Dolayısıyla hayır, İran'da var. Şimdi böyle bir yapı her zaman dışarıdan başka istihbarat örgütlerinin irtibatlarına, görüşmelerine ya da onlarla bir anlamda temas kurmaya açık bir yapıdır. Dolayısıyla bölgedeki her hareketlilik, her olayda aklımıza mesela biz de Türkiye'de Nevzat'la 10 yıldır bu ekranlarda 20 yıldır tartışıyoruz işte PKK'yı. Suriye'yi tartıştığımız zaman hemen PKK'yı tartışıyoruz. İran'ı tartışıyoruz, hemen PKK'yı tartışıyoruz ama aslında tartıştığımız şey Orta Doğu'nun içinde bulunduğu keşmekeş ve Orta Doğu'nun içindeki bulunduğu buhran durumu ve her konuştuğumuz konuda biz bunu konuşuyorsak yabancı istihbaratlarda PKK'nın içinde bulunduğu durumu, şartları kendi içinde mutlaka analiz ediyorlardır. O yüzden çok fazla enfekte olmadan hızlı bir şekilde çözüme koşturulması lazım. Şimdi Suriye'de iş %65-70 oranında çözülmüş gözüküyor. Bir taraftan Sincar bölgesinde en azından Y5'e üzerinde büyük ölçüde çözülmüş görünüyor. Ve Mahmur kısmına gelince oranın iki tane ayrı boyutu var. Bir silahlı kamp boyutu var. O silahlı bölümle ilgili tabii ki Irak makamlarının ortaya koyacağı tablo çok önemli. Ama Mahmur kampı ki o çok uzun yıllardır orada olan bir kamp ki orada 10.500'e yakın insan yaşıyor. Bunlar da Birleşmiş Milletler koruması altında ki burası en kolay çözülebilecek yer. O da ayrı bir tartışma konusu. Fakat tabii geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK'dan açıklama geldi. Türkiye sınır hatlarından çekildiklerini açıkladılar. Yani işte Gara gibi Türkiye'nin en kritik gördüğü bölgelerden çekildiklerini açıkladılar. Tabii bu örgütün çekildiğini açıklaması yetmez. Bunun tabii aynı zamanda Türkiye'den de teyit edilmesi gerekiyor. Özellikle tabii. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından teyit edilmesi lazım. Ama burada şunu unutmayalım. Şimdi hani bütün bunları anlatıyoruz ama bu konuyla ilgili ortaya konan irade, yasal düzenleme 6 ay süreyle geçer. Yani 6 aydan sonra bir daha aynı yasal düzenlemenin uzatılması noktasında bir kararlılığı parlamentoya getirdiğiniz zaman milletvekilleri aynı duyarlılığı göstermeyebilirler. Ya da milletvekilleri ya biz 6 ay dedik deyip tepki gösterebilirler.
1: Olur yani ve dediğin öyle. Çünkü burada, burası Türkiye, o siyasi atmosfer dediğin. Yani elbette. Hani başka bir atmosfer olabilir ya her şey. O yüzden yani çok uzamaması gerekiyor.
0: Ama bir de işin teknik boyutu var Hülya. O da şuradan başlıyor. Şimdi Kasım ayından itibaren bölge yaklaşık 1,5-2 metre kar şartlarının oluştuğu bir bölgeye dönüşecek. Hı hı. Bu sefer o derin kış şartlarının, ağır kış şartlarının verdiği ortamda bu sefer biz başka bir şey tartışacağız o zaman. Evet. Diyeceğiz ki ya işte kış şartları var. O yüzden işte bu gecikebilir. Dolayısıyla örgütün en azından Nevzat'ın söylediği gibi başta bir irade ortaya koyarsa, yani o irade nedir? Böyle sembolik olmanın ötesinde işte şu şu şu bölgelerde çekildik, şu şu silahlarımız şurada bırakıldı ya da şu kadar silahın tespiti için imkanlar Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne sunulmuştur. gelip bakabilirler, teslim alabilirler. Dolayısıyla bu

0: Bunu gördüğümüz zaman işte ben de, sen de, Nevzat da bu ekranlarda bu konuyu tartışan insanlar da şuna ikna olur. Deriz ki evet, silahlar bırakılıyor. Kış şartları bastırsa bile, imkanlar zorlaşsa bile ya da bölgedeki konjonktür bazı şeyler zorlasa bile o zaman insanlar şuna ikna olurlar. Evet, bir şeyler değişiyor. 6 ay değil de bunu 1-2 ay daha uzatabiliriz.
1: Peki.
0: Dolayısıyla şunu da unutmayalım. bakın İran çok belirleyici bir durum haline dönüştü. Yani İran'daki şartlar, konjonktür ve belli ki Kasım ayından sonra İran'a yönelik çok daha büyük saldırılar gerçekleşecek. Buna da hazırlıklar var. İran da bunun farkında. İran da sokağı buna hazırlıyor. Toplum sosyolojisini buna hazırlıyor. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman bu sürecin enfekte olmaması gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Nevzat, şöyle bir şey soracağım. Ardından yine chatlere gelirim. Sonra sizi uğurlarım. Çünkü hani böyle temel spesifik bir pencere açalım dedik. Bugün burada birlikte olmamızın amacı izleme komisyonu tabii. İzleme komisyonu ne demek? Meclis demek. Yani mecliste bu işin en önemli merkezlerinden, denklemlerinden biri. İşte bakıyorum yapılan açıklamalarda. Bugün meclis daha görünür. Yani bu meselede Çetiner ilk dönem çözüm sürecinde çok aktif rol almıştı. Yani orada kamu diplomasisinde başarılı olamadı o süreç belki. İşte o süreçte enfekteye uğradı. Ama bugün mesela meclis devrede. O yüzden hani yasal çerçeve ve izleme mekanizmasının kurulması geçmişteki sorunları galiba önlemek için. Biraz hem oradan sormak isterim sana. Bir de şunu da eklemek isterim Çetiner'in söylediği. Ya Hülya, hani bu işin böyle belli kaderi var. Bu işin kaderini belirleyecek olan Türkiye'deki siyasi irade, toplumsal doku, muhalefetin elbette ki tutumu yani genel olarak ama bir de Orta Doğu var. O yüzden sen de Orta Doğu'yu iyi bilen biri olarak Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmeler de bu işin kaderini belirleyecek meselelerden biri mi? Ne dersin?
2: Şimdi bu izleme komisyonunun 3 görevi vardı. Onu tekrar bir hatırlatmak lazım. Çünkü insanlar hakikaten bu mesele böyle uzadığı zaman da beklentiler çok farklılaşınca duygusallık devreye gidiyor, bilgi kirliliği giriyor. Birincisi, bu komisyon yasa kapsamında tüm süreçleri ve uygulamaları yakından takip edecek. İkincisi, yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak. Üçüncüsü, yürütme organı adına süreci yürüten takip ve değerlendirme kurulu meclise sunduğu bilgilendirmeleri değerlenecek, denetleyecek ve rapor hazırlayacak. Burada bence en önemli meselelerden bir tanesi şu, yürütülen çalışmaların seyrine göre ilgili makamlara tavsiye kararları sunacak kısmı.
1: Evet.
2: Bu aslında birçok sorunun cevabını beraberinde getiriyor. Ama çok açık konuşmak lazım. Bu bir iklim işi.
1: İklim.
2: İklim işi. Bak, tekrar
1: atmosfer,
2: altını çizdim.
1: Evet.
2: Yani bu süreçte tabii ki cezaevindeki insanların durumu, sonuç itibariyle işte yasa meselesi, örgütün üst düzey yönetim kadrosu, diaspora meselesi, Çetiner'in bahsettiği gibi Mahmur kampı, diğer tabii kamplar vesaire tabii falan, bunların hepsi tamam. Bunların aslında planı zaten, her şey hazır. Nereden biliyoruz? Mesela biz şeye ve şeyi konuşurken veya biraz önce söylendi, işte Kandil, Zap, Metina bölgeleri falan derken bunlara Irak sınır muhafızlarının zaten yerleştirilmesiyle ilgili anlaşmayı da biliyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Veya kimlerin 27 noktada silahı nasıl bırakılacağıyla ilgili de zaten herhangi bir sorun yok. Bunların hepsi ayarlanmış. Buradaki temel mesele bu iklimin oluşabilmesi. İklimin oluşabilmesi için biraz önce de ifade edildi, bu işin toplumsallaşma boyutu. Şimdi bu işin toplumsallaşma boyutunun ortaya çıkaracağı en önemli argüman nedir? PKK'nın silahını tam olarak bıraktığının teyit ve tespiti mekanizması. Şimdi çok açık söyleyeyim. Bu yarım kaldığı sürece, hele ki kış şartları meselesi çok doğru, bu yarım kaldığı sürece bu sıkıntı oluşur. Şimdi şöyle bir şey anlaşılmasın. Yani bu işin kanuni altyapısı, bu işin diğer altyapıları hazır değil noktası anlaşılmasın. Bunların hepsi hazır. Mekanizmalar hazır. Yani biraz önce bahsettim, Bağdat, Ankara, Erbil mekanizması ta ilk baştan itibaren kuruldu. Ve kurulmasının temel sebebi zaten herhangi bir boşluk oluşmasın. Yani örneğin Mahmur'dakiler ne olacak? Örgüt üst düzey yöneticileri ne olacak? Orada kamplar mı oluşacak? Güvenlik nasıl sağlanacak? Geçiş döneminde kim ne yapacak? Silahları nereye teslim edecek? İşte noktaların oluşturulması vesaire falan, bütün bunların hepsi tamam. Ama bütün bunların...
0: Nevzat, bu söylediklerine İran da bir tecrübesi var. Yani hem tabii Türk yönetiminin bir tecrübesi var, hem İran bir tecrübesi var. Yani bu silahlar bırakıldıktan sonra nasıl bir hayat idame edecekler, nerede kalacaklar? Bu tecrübeler Irak'ta var zaten uzun
2: yıllardır. İran KDP'sinde bunu yaptılar zaten, çok açık. Şimdi o yüzden burada bu iklim bahsettiğin süreçle ilgili aslında kolaylaştırıyor. Nerede kolaylaştırıyor? Normale baktığımızda işte Irak'taki mevcut devlet dışı aktör diyelim onlara, bunların devlete eklemlenmesi meselesi. İşte Suriye'de SDG meselesi. Ben geçen hafta Jeffrey ile eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye'deki özel temsilciyle bir röportaj yaptığımda...
1: Tebrik ediyorum. Yani çok güzel bir röportaj.

0: Yani verimli bir röportajdı.
1: Çok
0: öyle.
1: Açık bir şey söyledi. Evet. Dedi ki yani biz bu bölgede çekilmiyoruz. Hı hı. Ve çok iradeyi de çok net ortaya koydu. Yani Mekke Anlaşması'na olan destektir, Türkiye'nin buradaki tavrıdır, Sayın Cumhurbaşkanı Trump'la olan görüşmesi vesaire. Şimdi burada bence anlaşılmaz olan şey şu. Tabii ki örgüt haklı olarak bazı şeyleri kendi tabanına anlatma noktasında kendisi bunu anlatmak isteyecek. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Fakat meseleyi tekrar altını çizelim. Yani bu geldiğimiz süreç içerisinde eğer bu teyit ve tespit mekanizması olmazsa bizim o iklimi oluşturma şansımız yok. Şimdi bunun bir tespit edilmesi lazım. Yani ne konuşursa konuşalım. Meclisteki komisyonlarda, Cumhurbaşkanlığındaki kurullarda bütün bunların hepsi ne diyor? Yasa ve son. Şimdi yasanın işlemesi için ne gerekiyor? Yasanın işlemesi için Cumhurbaşkanlığı'nın MGK'nın bu kararı vermesi gerekiyor. Şimdi MGK bu kararı vermediği sürece bu yasanın oluşma şansı var mı? Ha şimdi şöyle bir noktadan hareket ediliyor. Ya işte bazı eleştiriler var. MGK kararı meclis yasasının üzerinde falan. Numan Bey çok açık açıkladı meclis başkanı.
0: Çok
1: yani
0: net.
1: Evet ki tutumu da çok net, pozisyonu da çok net, uzlaşmacı. Dedi ki yani devlet buraya sigorta koymak zorunda ve sigortalarını koydu. Haklı olarak sigorta koymak zorunda. Çünkü yarın bu noktada işte sürecin enfekte edilmesi, başka bir şey de ya o falan dediğinizde devlet çok net tavrını ortaya koyuyor. Ha şuradan bir geri dönüş olmuş olsaydı, Sayın Bahçeli'nin tavrına bir geri dönüş olmuş olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı da olmuş olsaydı, işte bu yasa çıkmamış olsaydı, bu yasayla ilgili komisyonlar kurulmamış olsaydı, Abdullah Öcalan geri dönmüş olsaydı, şimdi bütün bunların hepsi ortadayken burada bizim elimizi rahatlatacak olan şey bu silahın bir şekilde, şimdi ben anlamadığım şeyi bile açık söyleyeyim. Yani yine söylüyorum bak tabanını ikna edilmesi falan ben bunları anlıyorum. Fakat zaten ya artık silaha dönülmeyeceğini söylediğiniz andan itibaren silahın zaten çıkması gerekiyor. Yani bunu uzattığınız andan itibaren süreçle ilgili sorgulamalar başlıyor. Ve daha da önemlisi şimdi bunu toplumsallaştıracaksınız. Yani toplumsallaştırmanın temel noktası da Türkiye'de bunu herkese anlatacaksınız. Şimdi Karadeniz'e gidip anlattığınız adam size şu soruyu sorduğunda silah bıraktı mı dediğinizde cevabınızın net olması lazım. Ama Diyarbakır'da işte yasal güvenceyi çıkardın mı dediğinizde evet çıkardık diyebiliyorsunuz. Bu ince çizginin hesap edilmesi lazım. Ben tabii kolay bir süreç değil. Yani Çetin Eren'le bahsettiği gibi 40 evet. yıllık bir süreç. Ama ben iradenin devam ettiğini düşünüyorum. Yolun hala açık olduğunu düşünüyorum. Umarım hızlı biçimde de sonlanması umuduyla diyorum.
0: Ama mesela önümüzdeki birkaç aya bakıldığında Çetin Er işte böyle kritik kırılma noktalarından biri herhalde bu süreç böyle uzarsa öyle olacak. Yani ama süreci ileriye taşıyacak en somut adım da galiba işte bu tespit teyit mekanizmasının
1: o olmadan hiçbir şey olmuyor.
0: Bir şekilde olmadan olmaz. Yani çünkü eğer öyle tersine olursa birçok şey sarsılabilir. Allah korusun diyorum. Ne yazık ki bu silahsızlanma ile demokratikleşme arasında da bir böyle tersiyle ama doğru bir korelasyon var. Onu da belki biraz üzerine...
1: Ya bak bu teyit tespiti söylerken bir şey de söyleyeyim. Yani mesela ben kayyum meselesinin bir an önce kalkması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani kolaylaştırıcı anlamında. Evet. Onu da ifade edeyim
0: evet, işte tam da o noktada aslında Nevzat da demek ki aynı işliyor kafa. Yani ben de çünkü oraya da hani gelelim istedim. Bu orada da bir ilişki kurulmalı galiba.
2: Bahsedebilmek için her şeyden önce benim ta en başından beri ta çözüm süreci döneminde de bahsettiğim bir başlık vardır. Evet. Önce demokrasiyi ağzına alabilmek için ya da demokrasiyi konuşabilmek için terör örgütünün önce silahları şöyle duvarın bir kenarına bırakması gerekiyor.
0: Çünkü yani geçmiş masaya süreçteki hani zaman, o deneyimi de göz önünde yani, bulundurarak senin konuşmanı
2: silahı,
0: istiyorum.
2: Evet. Silahı masada bir baskı unsuru olarak kullanmak ya da silahı bakın eğer benimle uzlaşmazsanız ben yeniden silahı alırım elime geri dönerim dağlara derseniz o zaman bunun adı demokrasi olmaz.
0: Öyle bir şey var mı?
2: Yani şu o geçmişte oluyordu geçmiş, bunlar.
0: Şimdi mesela şimdi çıkarılan dersler de var mesela. Yani
2: tabii Türkiye'nin bu konuda bir deneyimi var. Türkiye Oslo sürecini yaşadı, Türkiye Habur sürecini yaşadı, Türkiye çözüm sürecini yaşadı.
0: Tabii, neler neler.
2: Türkiye artık terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin dördüncü de süreci ve Türkiye her birinden ve her sürecin içerisinden dersler çıkardı. Artı evet. Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri de Türkiye kriz çözme noktasında Lübnan'dan, Irak'tan, Suriye'den dersler çıkardı. Yani bunlar da sonuçta sizin içinde bulunduğunuz coğrafyanın toplumsal dinamikleri ve oralarda bu işi çözme iradesi gösterip siz tarafları bir araya getirebiliyorsanız ya da işte Haseki'deki YPG ile Şam'daki Ahmet el-Şahra'nın bir araya gelmesi bir anda işte Amerikalılar istedi diye olan bir durum olarak görürsen bu eksik kalır. Ya da Erbil ile Bağdat arasındaki sorunda çözüm Amerikalılardan geldi derseniz bu da eksik kalır. Lübnan'da Sünni Şiiler ya da Hristiyan gruplar ya da işte Dürzilerin kendi arasındaki sorunlarda

0: Türkiye'nin arka bahçe diplomasisini kullandığı gerçeğini görmezden gelirsek bu da eksik kalır. Dolayısıyla Türkiye, Lübnan'dan Suriye'ye, Irak'a geniş bir coğrafyada tecrübeleri var. Bu tecrübelerden daha da önemlisi zaten kendisi 3 tane geride bıraktığımız süre içerisinde önemli dönemi yaşamış. Dolayısıyla artık örgütün ne yapıp ne yapmayacağını ya da nerede hangi adım atıp atamayacağını öngörebiliyor. Zaten buradaki beklenti de örgütün büyük bir bölümünün silahları bırakmasıdır. Peki, İlla ki içeriden işte İran istihbaratının devreye girdiği, İsrail'in devreye girdiği, Amerika'nın devreye girdiği. Yani şimdi örnek veriyorum, İranlılar bizimle masaya oturuyorlar. Her şey güllük gülistanlık. Ama oysa ki İran yıllardır Kandil, İran'ın kendi ağzının dibinde olan bir bölge. Hiçbir zaman müdahale etmediler. İsrail yıllardır mesela PKK ile ilişkileri hep gizledi. Amerikalılar benzer şekilde. O yüzden Türkiye dikkat ederseniz üçüncü bir göz masaya almadı. Yani tek bir göz yeter. Biz bu işi takip ederiz.
1: Tabii.
0: Kendi deneyimleri
1: tabii
0: olabilecekler.
1: Tabii.
0: Şimdi Irak merkezi yönetimi, Suriye. Herkes sürecin içerisinde ama Türkiye her şeyden önce kendi gözüyle olaya bakmaya çalışıyor.
1: Çetin Er, son bir dakika. Son bir dakikayı da seninle tamamlamak istiyorum. Neden? Dediğim gibi geçmiş çünkü önemli. Geleceğe dair de bir referans sunar. Ya şunu der misin sen? Silahlar da bırakıldı bak. Teyit, tespit mekanizması süper işledi. İşte bir şekilde mecliste organize oldu falan. Silahlar da bırakıldı. Ya tamam, süreç bitti, başarılı oldu. Bunu mu dersin yoksa şöyle mi dersin? Hayır Hülya, bak şimdi başarı ölçütü aslında sadece bu değildi. Hani bundan sonrası için her şey tamamlandı. Yasal düzenlemeler uygulandı. Ama Türkiye gerçekten yeni bir döneme giriyor, girmiş oluyor. Ama toplumsal barıştan tamamen söz edebilmek için de hani gündelik yaşamda da olsun, geleceğe dair de bazı şeylerden hani Nevzat'ın dediği gibi söz edilebilmeli. O biraz hani demokratikleşme meselesi. O, bir dakikada
0: tabii
1: toparlar.
0: Ki bunun için zamana ihtiyaç var. Yani bizim öncelikle Türkiye'de sağlıklı bir şekilde kendi meselelerimizi konuşabilmemiz için her şeyden önce bir hepimizin aklının böyle durulaştığı, sakin, birbirimizi anlayabildiğimiz bir ortamda ya, tartışma anladım imkanımız var. Yoksa dağda PKK'nın elinde silah var olduğu sürece siz Türkiye'de Kürt sorununu nereden tartışırsanız tartışın, nereden yorumlarsanız yorumlayın, İş bir daha PKK'nın kontrolündeki aynen bir mevzu haline dönüştüğü zaman Türkiye'nin batısındaki çıkmaz insanlar da bunu algılamak dejavu istemezler. Bir daha aynı dejavuya dönmüş oluruz ama her şeyi tartışabileceğimiz bir ortam var ve şunu unutmayalım, gerçekten ki Nevzat da biz de o yılları yaşamış insanlarız. Türkiye 90'ları 80'leri gördü. Birçok genç bugün o yılları bilmez. O yılları hiçbir yaşamadılar ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki artık bakın biz Türkiye'de Kürt meselesini televizyonda saatlerce konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz. Öcalan'ı tartışıyoruz, konuşuyoruz.
1: O yani meselenin adını bundan koymadan, değil mi Nevzat? Meselenin adı konulmuyordu bile. Kürt meselesi bile diyemiyorduk, değil mi? Yok. Güneydoğu meselesi falan yani deniyordu. Meselenin adını koyarak konuşulmak da yine
2: yıkıldı.
1: Bu dönem oldu değil mi? O ilk dönemde çözüm sürecinde.
2: Siyasetin yani, paradigması yıkıldı, düşünsel şeyler de yıkıldı. İşte dediği gibi bu ortamın sağlığı, hep şu söylenmiyor muydu? Silah çıksın ki siyaset alan açılsın siyaseti. Tam da şimdi o alanı genişletme zamanı işte.
0: Tabii.
1: Aynen. Çok teşekkür ediyorum. İkinize de çok sağ olun. Çetin Er Çetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni de Nevzat Çiçek, iki meslektaşıma ve arkadaşıma ana habere katkılarından dolayı şöyle devam edeceğiz biz. Aslında Yemen, yani Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a hedef alıyorlar. Ama almayı sürdürüyorlardı. Çünkü acayip görüntüler var ya, yani başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılar mesela. Öyle görüntüler ki 309 yaralı diyoruz, 12 kişi öldü. Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıyı değerlendirdi ve Husilere yönelik askeri operasyon sinyali vermiş durumda. Bakalım hep.
3: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise hava

0: yolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Suudi Arabistan, havalimanının 4 numaralı terminaline bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını da duyurdu. Ayrıca havalimanı yakınlarında bir füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
1: Ve Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan saldırılara Ankara'dan haliyle tepki var. Yani tepki açıklamaları geldi. Mesela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı bir açıklama. Açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Sivil altyapıyı, masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir açıklaması yapıldı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne olan desteğinin de altı çizildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum dedi. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ortak ve kararlı bir tutum sergilenmesinin bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. Görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş şehit düştü. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Güneş'in hastaneye sevk edildiği yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşımda bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Kısa bir reklam arası verelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Ataşehir nasıl AK Parti'ye geçti? Eyüp Sultan nasıl CHP'de kaldı? İBB meclisinde dengeler değişti mi? AK Parti'nin yeni transferi kim olacak? İzmir polemiğinde kim haklı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete çağrısı ne anlama geliyor? Kerem Kırçıval soruyor, siyaset bilimciler Doktor Sezin Öney ve Elif Şahin, kamuoyu araştırmacıları İhsan Aktaş ve Kemal Özkiraz, yazar Nur Tuğba Aktay'la hukukçu Doktor Volkan Arslan yanıtlıyor. Karşıt Görüş, bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Ve ana haberin ikinci dilimi. Tekrar iyi akşamlar. Bir konuğum var. Çünkü Manisa'da çok elim bir kaza oldu biliyorsunuz. 11 kişinin öldüğü bir kazadan bahsediyorum. O kazaya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Kazayı ben bir uzmanla değerlendirmek istiyorum. İleri sürüş teknik yol güvenliği uzmanı Serkan Çavuş bizimle birlikte. Ya, görüntüleri izlediniz. Biz de görüntüleri, burada iki gazeteci meslektaşım vardı, onlarla birlikte izliyorduk. Gerçekten yani çok elim bir kaza. Yaralılar da var bu arada. Ya siz sürüş güvenliği açısından önce bir değerlendirin isterim kazayı ilk gördüğünüzde.
1: Şimdi şöyle, ilk gördüğümüzde burası bir otoyol. Hı-hı. Otoyolda zorunlu haller dışında durmak kesinlikle yasak. Hı-hı. Böyle bir kuralımız zaten var bizim. Yalnız da acil bir durumda araç arıza yaptığında böyle bir yerde durabiliyoruz belki. Tabii kazadan edindiğimiz bilgilere göre büyük ihtimalle sapağa kaçırmış bir yolcu taşıyan otobüs şoförü tekrardan yaklaşık 50 metre gerideki sapağa tekrardan girmeye çalışıyor. Böyle bir durumda sadece kendi canı değil, bir sürü insanın canı tehlikeye atmış oldu bu durumda. Yani bütün aslında işin sebebi bizim acele etmemiz, geç kalmamak. Belki de 15-20 dakika yolculuk biraz daha uzayacaktı ama bunu çok fazla düşünmemiş demek ki otobüs şoförü. Trafikte çok fazla yapılan bir hareket aslında. Bu yani ilk defa biz bu kazayı bu şekilde gördüğümüz için ciddiye alıyoruz olayı. Aslında bu günümüzde de otoyollarda sürekli yapılan bir hareket aslında.
0: Değil mi? Yani burada en temel problem bir yere yetişmeye de çalışmak, hız meselesi de burada önemli değil mi? Bunların hepsi herhalde tespit edilecek, bakılacak. Yani bilemedim yani, çünkü en önemli faktörlerden biri değil mi? Aracın teknik durumu, hız ayarı herhalde. Çünkü şimdi, elimizde çok bir bilgi yok. Bu görüntüler ışığında ancak konuşabiliyoruz.
1: Şimdi otoyollar bizim için daha değerli yollar. Tabii. Otoyollarda birçok sürücünün normal trafiğe göre daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü araçlar belli bir hızın üzerinde gidiyor. Yayaların, hayvanların, motorsuz araçların giremediği, trafiğin özel denetimine tabi tutulduğu karayolu bizim için otoyol. Tabii. Böyle bir yolda böyle bir tehlikeye, özellikle yolcu taşıyan bir otobüs şoförünün kesinlikle bir böyle tehlikeye girmemesi gerekiyor. Belki de yolu 15-20 dakika uzayacak, bir sonraki kavşaktan dönecek gelecek. Yani bu kadar insanın canını tehlikeye atmaya gerek var mı 15-20 dakika için? Yani sürekli bizim trafikteki en büyük problemimiz hep bir yere yetişme. Sürekli 5 dakika sonra oradayım, 10 dakika sonra oradayım diye bir zaman tanımı yapıyoruz. Güvenli bir şekilde geldiğimizde aslında bizim için daha iyi olacak ama nedense sürekli zamanla yarışmaya çalışıyoruz.
0: Bir de mesela orada bir bakıyorum işte böyle dönerken değil mi, viraj da var.
1: Tabii.
0: O da önemli.
1: Görüşme yeterli olmadığı bir yer aynı zamanda. Tabii. Biz mesela böyle yollarda aracımız arıza yaptığında aracımızın en az 30 metre uzana reflektör koyuyoruz ki en az 150 metre önceden görülebilsin diye. Şimdi bu sürücü gelip orada durdu, bir arıza mı yaptı? Arıza da yok. Geri gelmeye devam ediyor. Herhangi bir alınmış önlem de yok. Hani diyelim acil bir durum oldu, acil bir durum söz konusu, bir araç bir yerden geri gitmesi gerekiyor, arkada gözcü bulundurulması lazım. Hani böyle yollarda zaten yapılmaz da, yapılsa bile en azından bir gözcünün olması gerekiyor ki arkadaki güvenlik önlemini alsın. Tabii. Otoyolda zaten böyle bir yerde geri gitmek yasak. Yani hiç istemediğimiz görüntüler ama kazanın tek sebebi sürücünün sadece acele etmesi diyebiliriz.
0: Ya işte oradan yani bakınca ya 11 kişinin hayatını kaybettiği bir kazadan bahsediyoruz. İşte 27 yaralı var. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamada yaralardan biri ağır. Yani 8'i orta şiddetli yaralı ağırlıkta. Ya bu kazadan birçok ders çıkarılmalı ama biz hep böyle elim kazalarla değil mi karşı karşıya kalıyoruz. İşte profesyonel sürücülere böyle profesyonel teknikle eğitimler falan da ne bileyim veriliyor. Bunlar da ne kadar yeterli bilmiyorum. Sürücü yorgun mu, uykusuz mu, nasıl belirlenir, denetim nasıl olur? Bu tarz kazaları önlemek bakıldığında gerçekten kimin elinde? Yani sürücünün gerçekten o bireysel bilinçle de alakalı bir şey. Bilemedim. Hı-hı. Buyurun.
1: Yani şöyle, birinci etken burada sürücünün aceleci davranması. Tabii. Çünkü zamanla yarışıp kısa bir süre içinde tekrar geri gelerek işi kurtarması. İkinci sebep de şu, arkadan gelen tır şoförü için söyleyebiliriz. Ne olursa olsun otoyolda biz aracımızı kullanırken uzun yollarda kesinlikle uykumuzu iyi bir şekilde almalıyız, dinlenmeliyiz. Yani stres anında verilebilecek bir tepkidir bu. Yani otobüs şoförü evet geri gelmeye çalışıyor ama arkadan gelen bir sürücü de her an bir tehlike olacağı algısıyla defansif sürüşü önemli kılarak, çünkü biz defansif sürüşü nasıl anlatıyoruz? Bir tehlike olacakmış gibi, önünüzdeki araba aniden duracakmış gibi, aynı bu şekilde bir kaza, takip mesafesine, hız kurallarına, yol dikkatine kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü tır şoföründen de bahsediyorum.
0: Değil mi? Bir de ağır mesela tonajlı iki araçtan bahsediyoruz. Yani senin kesinlikle önündeki araçla değil mi bir mesafe falan olmalı yani. Hani onu bizler dışarıdan ayarlayamayız. Kullanan sensin. Senin ayarlaman lazım. Yani can taşınıyor falan orada. O yüzden takip mesafesi dediğiniz gibi hız burada çok belirleyici.
1: Kesinlikle. Şimdi burada önünüzdeki giden bir arabayı takip ederseniz hızının yarısı kadar bir metre ayarlayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun trafikte bizim karşımıza herhangi bir tehlike sürekli çıkabilir. Önümüze bir çocuk fırlayabilir, bir anda bir otoyolda yaya fırlayabilir. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalarla ilgili kazalar da çok oluyor. Bir araba aniden arıza yapıp önümde bir anda durabilir. Frenleri tutmaz, geriye doğru kayabilir. Yani biz bu tehlike algısını önceden öngörmemiz gerekiyor. Özellikle ticari araç kullanan sürücülerin normal sürücülere göre 10 kat daha dikkatli olması lazım. Çünkü otobüs şoförü yolcu taşıyor, tır kullanan sürücü de bir kazaya karıştığında 4-5 arabayı birbirine katabiliyor. Dediğiniz gibi yüksek tonajlı araçlar bunlar.
0: Çok kesinlikle öyle. Yani bireysel sürücü hatası diyebiliriz
1: kesinlikle
0: herhalde. İleri sürüş uzmanı olarak yani sizin tespitiniz bu noktada yani sorgulanması gereken en temel mesele bu. Zaten gözaltındalar. Ben çok teşekkür ediyorum Serkan Çavuş.
1: Ben teşekkür
0: ileri sürüş
1: ederim.
0: Uzmanı
1: Geçmiş
0: sağ olun.
1: Olsun.
0: Aynı şekilde Allah rahmet eylesin. Ailelerine de gerçekten sabır dilerim. Kahramanmaraş'ta MHP milletvekili Zuhal Karakoç'un da içinde bulunduğu otomobille bir kamyonet çarpışıyor. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 yaralı var. Bu kaza Afşin'de meydana geldi. Kavşakta bir otomobille kamyonet çarpışıyor ve aralarında MHP milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP il başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirleniyor ve 7 yaralı ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

0: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor biliyorsunuz. Şimdi 8 ayda 81 ilde 7000'in üzerinde operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli de tutuklandı.
1: 8 ayda 7818 operasyon yapıldı. 32.000'den fazla şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8

0: 8 operasyon gerçekleşti. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 32.882'si tutuklandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarıyla mal varlıklarına da müdahale edildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde yakalandı. 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinden akit parayla geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke işlemi yapıldı. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.
1: Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz.
2: Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, Amerika-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
0: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı Merkezi Yönetim Bütçe Maratonu'nun çerçevesi de ele alınacak.
2: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenleyecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini de işaret etti Cumhurbaşkanı.
3: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Türk devletleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
3: Müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
0: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
3: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
2: AK Parti'nin koordinasyonunda düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılım yoğun oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu gençlerle buluştu. Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak yani.

0: işgal olarak görüyoruz dedi.
1: Ülkemizde yeniden ağırlamak istiyoruz.
2: Türk dünyasından gelen gençlerle buluştu, onların sorularını yanıtladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, konuyu Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa getirdi. Kırım'a ayrı bir parantez açtı.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, her iki ülkenin lideriyle de bu savaşın sona ermesi için büyük bir çaba sergilemektedir. Ve bizim en başından bu yana atlamadığımız ve hiç vazgeçmediğimiz bir şey de biz Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz.
2: AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençler görüş alışverişinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu gençlerin sorularını yanıtladı.
4: Kaybolmakta olan Türk lehçelerini korumak için bir çalışmanız olacak mı?
3: Bunun için bizim Yunus Emre Enstitümüz, TİKA kuruluşumuz ve diğer kuruluşlarımız, Kültür Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor.
2: Dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından gelen gençlerin buluşması 11 maddelik sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Şimdi Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi biliyorsunuz. Enerji krizinden Zelenski'yi sorumlu tutuyor Trump. Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini de söylemişti biliyorsunuz.
2: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalandığını söyledi. Ateşkesi bozmayın dedi. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin Rusya savaşını birçok kez bitirme fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını söylemişti. Trump açıklamasında Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini savunmuştu.
5: You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump'ın çağrısına yanıt veren Zelenski, Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlerin düzenleneceğini söyledi. Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay verin, 60 gün ateşkes, seçimleri düzenleyeceğiz dedi. Axios'un haberine göre Zelenski, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasına ise bu benim için yeni bir bilgi yanıtını verdi. Rusya'nın kabul etmesi halinde ülkesinin enerji ateşkesini kabul edeceğini belirtti. Trump'la Zelenski arasındaki tartışma Cuma günü başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü açıklayan Trump, Moskova'nın küresel piyasaya dizel tedarik edeceğini duyurmuş, Ukrayna lideri karara, savaşa yapılan yatırım sözleriyle tepki göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.
0: İsrail basını da İran'a yönelik saldırının askıya alındığı planını yazdı. Maarif gazetesinin haberine göre Amerika, İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi. Ancak daha sonra bu plandan vazgeçildiği de iddia ediliyor.
2: ABD, İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi. Ancak daha sonra bu plandan vazgeçildi. İddia İsrail basınında yer aldı. Maariv gazetesinin haberinde Washington yönetiminin Tel Aviv'den İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istediği iddia edildi. Habere göre ABD bu talebinden daha sonra vazgeçti. İddiaya göre saldırı, ABD ara seçimleri öncesinde Başkan Trump'a zarar vereceği, buna karşın İsrail seçimlerinde Başbakan Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesaplamasına dayanıyordu. Haberde son iki hafta boyunca İsrail ile ABD arasında İran konusunda yürütülen görüşmeleri atıfta bulunmaktadır.

0: sunuldu. Bu görüşmelerde ABD'nin ortak bir saldırı ya da bir Amerikan saldırısı yerine İsrail'in tek başına saldırısını istediği öne sürüldü. ABD'nin talebinin İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini hızla onarmasından kaynaklandığı belirtildi. Mariv, Axios internet sitesinin İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in uyarısına ilişkin haberi de hatırlattı. Axios'un haberinde Zamir'in İsrail'in tek başına bir saldırı düzenlemesi durumunda 27 Ekim'deki seçimlerin erteleneceği uyarısında bulunduğu aktarılmıştı.
1: Gazze'de ilan edilen ateşkesin birinci yıl dönümünde dünya genelinde binlerce kişi sokağa çıktı. 60 ülkede düzenlenen Filistinlere destek eylemlerinde İsrail'in soykırımını durdurma çağrıları yapıldı.
0: Gazze'de ateşkesin yıl dönümü olan 10 Ekim'de binlerce kişi sokaklara çıktı. İngiltere'den ABD'ye, Şili'den Meksika'ya birçok ülkede yapılan Filistin yanlısı gösterilerde İsrail'in soykırımı protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Filistin yanlısı gösterilere yaklaşık 40 bin kişi katıldı.
2: Gelmemezlik edemezdik. Gazze'de yaşananları izleyip de buraya gelmemek ve sesimizi yükseltmemek olmazdı. Hepimiz konuşmalıyız, konuşmak zorundayız. Eğer konuşmazsak sıra bize gelir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde de Filistin'e destek veren eylemler yapıldı. Başkent Washington'daki gösterilerin adresi Kongre binasının önü oldu. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Netanyahu lahiye soykırımı durdurun yazılı dövizler taşıdı. New York, Los Angeles ve Chicago gibi kentlerde de binlerce Amerikalı Filistin'e destek için sokaklardaydı. Avrupa'nın birçok kenti de Filistin eylemlerine sahne oldu. İtalya'daki gösterilerin adresi Milano ve Napoli kentleriydi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemlerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki göstericiler İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü. Hükümetin İsrail'e verdiği desteği de protesto etti. Orta ve Güney Amerika'da da binlerce kişi Filistin için sokağa çıktı. Meksika'nın başkenti Mexico City ve Şili'nin başkenti Santiago'daki göstericiler Filistin bayrakları taşıdı. Özgür Filistin sloganlarıyla soykırımı durdurma çağrısı yaptı. Organizatörler gösterilerin dünya genelinde 60 ülkede 200 kentte yapıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ilan edilen ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti. 5000'den fazla Filistinli de yaralandı.
1: Peki, şimdi İstanbul'da güneşli bir hafta sonu geçirdik. Balık keyfi yapmak isteyenler de soluğu hemen Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda aldılar. Tezgahta hangi balık bol? Fiyatlarda durum nasıl? Birlikte bakalım.
3: Ne alıyorsunuz?
4: Palamut.
3: Kaç tane aldınız?
4: İki tane. Baksana maşallah. Kaynıyor.
5: Ya haftada bir tüketmeye çalışırız.
6: Bu sene çılgın bir sene. Balık yönden gerçekten özellikle palamut yönden çılgın bir sene.
3: Palamut, hamsi, levrek. Sevilen balıklar tezgahta yerini aldı. Hafta sonu balık keyfi yapmak isteyenler pazarın yolunu tuttu.
7: Alacağız, şimdi eve gideceğiz. Benim tercihim bugün çinekop alacağım.
3: Ne kadar kilo?
7: 800 lira ama normal.
3: Pazar kalabalık, tezgahta ise balıklar bol. Peki İstanbul'da Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda fiyatlar ne durumda?
6: Şu an bakıyorsun palamut balığı 700-800 gram, 900 gram 130 lira. Palamutu da bolluğu inanılmaz.
5: Balık seviyoruz.
3: Neden palamut tercih et?
5: Yağlı balık, büyük, güzel.
4: Alıyorum, dolaba da koyuyorum, şokluyorum.
3: Levrek ve çupranın tanesi 250 liradan satılırken hamsinin kilosu 300 lira. Ne bakacaksın?
5: Artık keyfimize göre bir şeyler bakacağız.
3: Ne var aklında?
5: Daha çok hamsi var benim.
3: Hamsinin kilosu 300 bu hafta, nasıl?
5: Biraz yüksek.
3: Peki önümüzdeki günlerde balık fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacak?
6: Yani bir gün havalar eser, yani deniz alabalı olur, o zaman fiyatlar yükselme olur.
1: Okul kantinlerinde satış kuralları değişti biliyorsunuz. Şimdi ürünlerin beslenme profili etiketlerde A, B ya da C harfleri ve renklerle gösterilecek. Beslenme skoru kriterlerine uymayan ürünler kantinlerden kaldırılacak.
0: Okul kantinlerindeki okul gıdası logosuna 3 harfli alternatif geldi. Artık ürünler beslenmiyor.

0: Ne skoru üzerindeki harflerle anında öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı okullarda gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre okul gıdası logosuna alternatif olarak okul kantinlerinde, kafeteryalarda ve büfelerde satılan gıdalara beslenme skoru şartı getirildi. Peki bu skor ne işe yarayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre her ürünün üzerinde A, B, C şeklinde bir harf yer alacak. Skor hesaplamasında ürünün enerji miktarı, besin öğeleri, diğer bileşenlerin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak. Böylece öğrenciler aldıkları gıdanın besin değerini görebilecek. Kritere uymayan ya da ona iptal edilen gıdalar okullarda satılamayacak. Kurallara uymayan işletmeler her ay Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecek ve haklarında gerekli tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası ve beslenme skoru kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitelerinde yayınlanacak. Beslenme skoru 13 Eylül 2027'den itibaren ürünlerde yer almaya başlayacak.
1: Bir konuğum var. Hemen yönetmenim Gökhan'dan rica edeyim kendisini göreyim. Sahte yorumları nasıl anlarız? Ya gerçekten nasıl anlayacağımızı. Mesela ben zorlanıyorum. Hocamla konuşacağız. Özellikle küresel salgınla birlikte internetten alışveriş yapmak hayatımızın en yani önemli hali haline geldi aslında yani meselesi. Çünkü sosyal medyada görüyoruz işte orada erişim kolay, istediğimiz ürüne ulaşmak kolay. Ama bunu yaparken işte o tüketicilerin yaptığı yorumlar var. Onlar en büyük referansımız aslında yani ama işte bunlar gerçekten insanların yaptığı yorumlar mı yoksa birileri mi yazıyor işte yapay zeka ile falan yani bir sahte yorumla gerçek yorumu nasıl ayırt edebiliriz neler yapmalıyız bilmiyorum. Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feride Bahar Işın'la konuşacağız. Hoş geldiniz Ana Haber'e.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi hocam ben kendimden yola çıkayım. Yani benim en temel referanslarımdan biri yorumlar gerçekten. O yorumlara bakıyorum böyle İşte 5 yıldız falan yani böyle yüzlerce yorum, olumlu yorumlar görüyorum falan. İster istemez insan güven duyuyor. Tamam diyor işte hani buldum. Çünkü tüketici yorumlarına bakıyorum. Nasıl ayırt edebilirim sahte mi değil mi diye sizce?
2: Şimdi orada aslında belki temel kaygı sadece olumlu yorumlar da değil. Bu iki yönlü bir noktaya taşındı. Bir, böyle 5 yıldızlarımız olmaya başladı bizim. Bu da puanları yükseltiyor.
1: Doğru.
2: Gayri ihtiyari çok basit bir yemek siparişi vereceğimiz zaman bile önce biz bir puanına bakıyoruz. Tabii. Puanı düşükse baştan onları bir eleyerek hareket ediyoruz. Haliyle hem sahte olumlu yorumlar bizim açımızdan sıkıntı, bir de gerçek olumsuz yorumların kaldırılması. Aslında bu iki yönlü bir hareket haline gelmeye başladı. 1 Ağustos 2026'da bununla ilgili aslında bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik belli bir noktaya kadar bizi koruma adına ortaya atılmış bir yönetmelik. Hatta olumsuz bir yorumu haksız yere ortadan kaldırdığı için reklam kurulu haksız ticaret uygulaması örneğine sokarak 2.16 milyonluk da bir ceza yazdı. Şimdi bu yönetmelik bir noktada bizi korur bir hale geldi öncelikle. Burada şuna bakıyor, doğrulanmış bir yorum mu? Yani gerçekten bu ürünü satın almış olan kişinin yaptığı bir yorum mu?
1: Bununla denetim ilgili nasıl olacak zorunlu. Hocam? Denetim nasıl olacak? Binlerce ürün
2: Bu denetim mi? Aslında Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı ve tabii ki cezaya da tabi olan bir denetim. Denetim Kurulu da bununla ilgili bir değerlendirme yapıyor ve şu anda bütün yorumlar aslında taranmaya başlandı. Yani bu anlamda bir taraftan kamu otoriteleri tüketicinin korunması anlamında bize destek çıkmaya başladı.
1: Siz ilk neye bakıyorsunuz? Yıldıza mı, yorumlara mı?
2: Ben puanına bakıyorum ama bende de şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Hepimizde aslında herhalde öyle bir problem var. Böyle çok yüksek bir puanı varsa, çok olumlu yorumlar varsa, yıldız da çoksa ben birazcık bir kararsız kalmaya başladım son dönemde. Çünkü bu da gerçekçi gelmemeye başladı tüketici olarak bize. Aslında, burada yapay zeka aslında karşımızda. Yapay zeka ne yazık ki artık yapay zeka ile beraber yorum üretmenin maliyeti çok düştü. Bir de şunu yapabiliyor yapay zeka. Çok farklı, gerçekçi görünen ama toplu yorumlar.

0: oluşturabiliyor. Daha da önemlisi, bu yorumları oluştururken de bunu sanki siz, biz ya da kardeşimiz yazmış gibi de gerçekçi ve inandırıcı yazmaya başladı. O yüzden de tüketicilerin bir kısmında, bende de, ya bu kadar her şey de olumlu olamaz, burada bir sıkıntı var mı algısı da
1: Tabii.
0: son dönemde aslında oluşmaya başladı. O
1: Tabii.
0: yüzden de biz şunun değerlendirmesini yapıyor olmamız lazım. Ha, tabii bu arada bu yönetmelikle ilgili belki söylememiz gereken bir nokta da şu. Şikayet olduğu zaman eskiden 72 saat zorunluluğu vardı. Şimdi bu 48 saate indi. Bir şikayet olduğunda buna 48 saat içinde ilgili mercilerin cevap vermesi gerekiyor. O yüzden de temel olarak bakıldığında biz kaynak doğrulanmış mı? Doğrulanmış bir alışverişten mi bahsediyoruz? Ve olumsuz yorumlar korunuyor mu? Yani açıkçası tüketici olarak da bu işle ilgili biraz daha profesyonel ve akademik olarak uğraşan bir insan olarak da eskiden olumsuz yorum yok deyip kendimizi ikna ediyorduk ya. Öncelikle tüketici olarak sanıyorum olumsuz yorum var mı diye bakmamız lazım.
1: Aynen öyle ya. Ya bir pizza
0: Çünkü
1: alıyorsun işte diyelim, evde yemek yok, bir yerden bir sipariş vereceksin falan. Hemen önce puanına bakıyorsun. İşte alttaki yorumlara bak, yorumlar çok iyi falan. Yani şimdi bir de bu yapay zeka girdi, mertlik bozuldu falan, hani öyle doğru
0: İşte çok
1: dediğiniz.
0: iyiyse bütün yorumlar,
1: Evet.
0: eğer puanı da 10'sa, 5 de yıldız varsa, ya o zaman bu çok gerçekçi değil diye belki düşünmek gerekiyor.
1: Kaçın oradan diyorsunuz canım. Yani değil mi? Siz öyle
0: Aynen
1: söylüyorsunuz yani.
0: öyle.
1: Siz
0: Çünkü
1: kibarlaştırıyorsunuz yani.
0: ha,
1: Kaçın oradan o zaman. Yani
0: aynen öyle. Çünkü şöyle
1: tabii.
0: düşünün, herkesi memnun etmek mümkün değil. Eğer bu kadar ideal ve mükemmel bir tablo çiziliyorsa, bir şeyler de halının altına atılıyor demektir.
1: Bu sadece ürün alan yorum yapabilecek, o zaman orada bir engelleme olacak değil mi? Yani teknik
0: Aynen öyle.
1: açıdan
0: Artık
1: bakıldığında
0: ürün
1: da
0: doğrulanmış alışveriş ve
1: doğrulanmış.
0: bunlarla
1: Evet.
0: ilgili çok ciddi cezalar getiriliyor.
1: Tabii
0: O
1: bu
0: yüzden
1: önemli.
0: de tabii burada sadece ceza olarak da düşünmeyiniz, itibar yönetimi anlamında.
1: Tabii.
0: Yani biz tüketici olarak evet bir şeylerden memnuniyetimizi belki çok coşkuyla ifade etmiyoruz. Doğamız gereği. Bir şeyden çok memnunsanız bunu coşkuyla ifade etmezsiniz zaten. Ha, bunu ettiğini iddia edenler de çok böyle olumlu motivasyonu olan belki Pollyanna kıvamlı, hiçbirimiz öyle değiliz. Ama gerçekten olumsuz bir şey varsa bunu ifade etmek konusunda biz çok cesaretli ve coşkulu olduk. Hatta bunu ifade etmenin hem kendi hakkımız hem de topluma karşı bir sorumluluk olduğu gibi bir algıya sahibiz. O yüzden de bu şekilde yapmış olan işletmeler devamında müşterinin gözünde düşecekleri ya da kaybedecekleri itibar aslında 3-5 tane olumsuz yorumun varlığını kabul etmekle karşılaştırıldığında daha az bir cezadır. Seth Godin var, dün bir yazısı vardı. Aslında müşterilerin memnuniyetsizliklerinin işletmeler için büyük bir avantaj yarattığını ve olumsuz bir şeyi olumluya çevirebilme ya da bunu telafi etmenin sürekli olarak olumlu olduğunu iddia etmekten aslında hem tüketici açısından hem de işletme açısından daha kritik olduğunu ifade ediyor.
1: Evet.
0: Hiçbirimiz mükemmel değiliz. İşletmeler de mükemmel olduklarını iddia etmeleri aslında karşı tarafın ikna edilmesinde eksi bir puan oluşturuyor. O yüzden şöyle bir bakın, bir iki de olumsuz yorum olsun. Geç geldi desin.
1: Öyle öyle.
0: Pakette problem vardı ama sonra düzelttiler desin. Çünkü aslında bu müşteri şikayetleri, bunların yönetimi, satış sonrası hizmet doğasında bakıldığında satışın iyi gitmesinden belki bence daha kritik. Çünkü biz
1: Kesinlikle.
0: şunu istiyoruz tüketici olarak. Hepimiz insanız, işletmeler de hata yapar. Önemli olan bu nasıl telafi edildi.
1: Ya.
0: Belki bu hikayelerin olduğu ürünler çok daha bizim açımızdan gerçekçi, hayal ürünü değil, bir hikaye anlatılmıyor.
1: Evet. Ya bu söylediğiniz her şeyi ya o kadar güzel anlattınız ki, yani bunu ikili ilişkilere, işte insan ilişkilerine, ya
0: Aynen öyle.
1: her şeye şey yapabiliriz. Şöyle bir şey var. Bir de son olarak reklamlar var, influencerlar var. Yani bir de bu influencerlar da hayatımızda ne yazık ki, onlar da merkezimizde. Bir de böyle onların da tanıtımı oluyor. Yani böyle sadece yorumlar, işte yıldızlar, verilen puanlar değil. Yani onlar da yönlendiriyor.

0: yönlendiriyor. Oralara da dikkat etmemiz gerekiyor herhalde, değil mi?
1: Aynen öyle. Bunlarla ilgili de aslında ciddi kanuni anlamda yasa otoritelerinin biz tüketicileri koruyan uygulamaları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle zaten bu influencerların ya da sosyal medya etkileyicisi olarak da bazen Türkçeleştiriyoruz biz bunları. Bir kere bu şekilde reklam yaptıklarını, bağlantılarının olduğunu, birileriyle çalıştıklarını ve bu yaptıkları sonucunda bir şey kazandıklarını, yani sadece övgü kazanmadıklarını, bunun maddi bir kazanç getirdiğini kendi sayfalarında ifade etme zorunlulukları var. Biz tüketici olarak da bunu öncelikle göz önüne alıyor olmamız lazım. Bence ikinci önemli kriter de şu, kendi yetkinliğiyle ilgili verdiği tavsiyelerle her konuda ilişkili verdiği tavsiyeleri ayırıyor olmamız lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi biz sosyal medya işte etkileyicisini memnuniyetle takip ediyoruz. Ama onun mesleğiyle ilgili verdiği ürün önerileri bir yana, hiç kendisiyle alakalı olmayan bir konuda verdiği öneriyi, ben bunu tecrübe ettim, bana çok iyi geldi, bunu iki kere düşünmek gerekiyor.
0: Peki.
1: Çünkü bu ilgili firmalar ve markalar onların sosyal medyadaki etkilerini göz önüne alarak onların kapılarını çalıyorlar. Bu insanlar da haklı olarak, tabii ki hepsi için konuşmuyorum, bazıları bunları daha profesyonel ve etik sınırlar içinde yapıyor. Ama böyle bir bağlantı imkanı geldiğinde bunu kabul ediyor. O yüzden de her konudaki her öneriyi sadece onlar kullanıyor, onlar memnun olmuş algısıyla hareket etmemek gerekiyor.
0: Bize de o anlamda o farkındalık ve bilinç düşüyor. Yani kesinlikle söylediğiniz doğru. Lütfen cümlenizi tamamlayın. Çok teşekkür ederim.
1: Ama o farkındalık ve bilinci bir yana şunu da kabul etmemiz lazım. Biz takipçiler olarak bu konuda zarar gördüğümüzde artık eskisi gibi, çünkü bu bilginin gücü diyoruz ya biz, hemen bunu nasıl sosyal medyadan onlar bize ulaşabiliyorsa biz de onlara rahatlıkla ulaşıyoruz. Ve bu yaşadığımız mağduriyeti hem marka için hem de bu sosyal medya etkileyicisi adına ifade etme özgürlüğümüzün olması da aslında belki elimizdeki en büyük silahımız. Yani nabluyu her an onlara döndürebiliriz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: hocam,
1: ediyorum. İyi yayınlar
0: Başkent
1: diliyorum.
0: Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feride Bahar Işık'ın konuğumdu. Ana haberin, sağ olun katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar diliyorum. Devam edelim şöyle ki, 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın öldürülmesiyle ilgili dava istinafta yeniden görülecek. Aile genç kızı öldüren sanığın ve arkadaşlarının cezasının arttırılmasını istiyor.
2: Önce intihar etti dedi, sonra şakalaşırken vurulduğunu söyledi. 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezaya aile itiraz etti. Dosya istinafa taşındı.
3: İstinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu.
2: Hiranur Aygar Mersin'de yaşıyordu. Geçen yıl Ağustos ayında erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ve iki arkadaşıyla birlikte asker eğlencesine gitti. Ne olduysa içinde oldukları araçta oldu. Tek el silah sesi duyuldu. Başından vurulan genç kız önce ormana bırakıldı. Sonra oradan alınıp hastaneye götürüldü. Doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ilk ifadesinde Hiranur'un intihar ettiğini iddia etti. Sonra ifade değiştirdi. Şakalaşırken silahın ateş aldığını ileri sürdü. Hiranur'un vurulmasının ardından arkadaşıyla birlikte ormana bıraktığını söyledi. 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise suç delillerini yok etme suçundan 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Cezaları az bulan Aygar ailesinin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf davayı duruşmalı olarak görecek.
3: Tetiği çeken Hüseyin Arda Şark dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. İki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binada yıkım vardı. Ekipler iş makinesiyle yıkıma başladı. Bu sırada bina aniden çöktü. Çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi haliyle.
2: Yıkımı yapılan bina büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybını önledi. İstanbul

0: Küçükçekmece'de ömrünü tamamlayan bitişik binalar için yıkım kararı verildi. İş makineleri kentsel dönüşüm kapsamındaki binada çalışmaya başladı. Bu sırada 7 katlı bina çöktü.
1: Her tarafı aradım. Emniyeti aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor. Ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor.
0: Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğalgazla, su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şans eseri enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi.
1: Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler. Bina net aşağı doğru çöktü.
2: Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı gerçekten. 111 ülkeden 18.642 kişinin katıldığı bir kongre bu. 8.000'e aşkın bilimsel bildiri özeti başvurusu da yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay bir çatışma alanı değil, barış sahası olmaya devam etmeli diye bir mesaj verdi.
0: 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Uzay ve bilim gündeminin kalbi Antalya'da attı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yapılan kongre 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongre öncesi 108 ülkeden 8.330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapılırken, bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kongreyi değerlendirdi. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz ifadelerini kullandı.
3: Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz.
0: Kongrenin son gününde kapılar halka da açıldı. Halk gününde kongreye 11 binden fazla teknoloji tutkunu öğrenci geldi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibi ise İsviçre'nin Cenevre kenti olacak.
2: 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı Panama ve Panama'da halk yaralarını sarmaya devam ediyor. Yüzden fazla artçı sarsıntı oldu ve Panamalılar geceyi dışarıda geçirdiler. En az 27 kişinin yaralandığı bir deprem bu. Ardından da ulusal acil durum ilan edildi.
0: 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yüzden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Panama'da ulusal acil durum ilan edildi. Panama 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılmış, depremde çok sayıda bina hasar almıştı. Panama hükümeti depremin ardından yapılan ilk incelemelerde 426 konut ve 419 okulla eğitim merkezinin hasar gördüğünü açıkladı. İncelemelerde 2130 kişinin yaşadığı konutlarda hasar tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırıldığı belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer ulusal acil durum ilan edildiğini, depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolar kaynak ayrılacağını açıkladı. Deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken uçuşlar ve toplu taşıma seferleri durduruldu. Önce depremin ardından büyüklüğü 6,0'a kadar ulaşan yüzden fazla artçı şok meydana geldi. Evine giremeyen çok sayıda kişi geceyi dışarıda geçirdi.
4: Deprem çok şiddetliydi. Depremden sonra geldim ve evi bu halde buldum. Parkta uyuduk, bütün geceyi parkta geçirdik.
0: Panama Devlet Başkanı Mulino da depremin merkez üssü olan Tonosi'yi ziyaret etti. Depremlerin nadir görüldüğü Orta Amerika ülkesinde sarsıntılar genellikle Costa Rica sınırında meydana geliyor.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump görev süresi bitmeden önce bu coğrafi isimleri değiştirmekte kararlı galiba. Şimdi daha önce işte Meksika Körfezi'nin adını değiştirdiğini açıkladı Trump. Şimdi de Hürmüz Boğazı ile bir okyanusa adını vermek istediğini söylüyor.
0: ABD Başkanı Trump'ın ismini coğrafi yerlere verme arzusu devam ediyor. Daha önce

0: Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün adını değiştiren Trump, şimdi de gözünü Hürmüz Boğazı'na ve okyanuslara dikti.
1: We're taking out more barrels of oil right now from the Hormuz Strait. We're thinking about renaming it to the Trump Strait.
0: Trump'ın açıklamaları Hürmüz'le sınırlı kalmadı. Daha önce yaptığı isim değişikliklerini hatırlatan Trump, bir nehirle bir okyanusun da ismini değiştirmek istediğini açıkladı.
1: So we need a river, we need an ocean. So you're thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
0: Trump, New York'ta New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin adını değiştirmeyi düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini de söyledi. Trump, ikinci başkanlığının başladığı ilk gün bir kararname imzalayarak Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle de iki ülke arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü'ne çevirdiğini açıklamıştı. İsim değişiklikleri haritalar uygulamalarının Amerikan versiyonlarında uygulanıyor. Ancak dünya genelinde henüz kabul görmedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde idamdan kurtulan mahkum tedavi gördüğü hastaneden taburcu ediliyor. Yeniden hapishaneye gönderilen mahkumun tedavisi burada devam edecek. Bu arada yeniden idam edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.
0: ABD'de idamı infaz edilen ancak hayatta kalan mahkum Krista Pike taburcu oldu. Pike'ın yeniden hapishaneye götürüldüğü açıklandı. Açıklamayı Pike'ın avukatları yaptı. İdam mahkumu kadının hastanede yapılan tedavisinin tamamlandığı ve yeniden hapishaneye gönderildiği açıklandı. Avukatlar Pike'ın hapishanede tıbbi gözetim altında tutulacağını da belirtti. Ayrıca mahkumun kendisini tedavi eden ilk yardım ekiplerine ve doktorlara teşekkür ettiğini aktardı. 50 yaşındaki Krista Pike, 1995'te sınıf arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Pike'ın idamı 30 Eylül'de infaz edilmiş, ancak 2 doz pentobarbital verilen mahkumun kalbi durmamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pike'ın beyin ölümünün gerçekleştiği düşünülüyordu. Ancak 50 yaşındaki kadın, tedaviye olumlu yanıt vererek uyandı. Krista Pike'ın bu süreçte kollarında ciddi yaralanmalar olduğu ve tamamen iyileşme sürecinin uzun süreceği belirtildi. Başarısız infazın ardından Tennessee valisi eyalette yıl sonuna kadar planlanan tüm idamları askıya almıştı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken eyalet yargıcı infaza ilişkin tüm kanıtların korunması emri verdi. Pike'ın idam cezasının geleceğine ilişkin nasıl bir yol izleneceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
2: Şimdi dünyanın en güzel tren rotaları arasında gösteriliyor. Turistik Doğu Ekspresi'nden bahsediyorum. Ve yeni sezon için geri sayım da başladı. İlk tren bu arada 21 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a doğru yola çıkacak. Biletler de 26 Ekim itibariyle satışa sunulacak.
0: Büyüleyici bir manzara, 30 saat süren masalsı yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel rotalarından biri olarak gösterilen Turistik Doğu Ekspresi'nde sezonun ilk seferinin başlayacağını duyurdu. Ankara ve Kars yönlerinden haftada 3 gün toplam 70 karşılıklı sefer olacak. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık'ta başlayacak. Trenler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek. Son sefer 10 Mart'ta gerçekleşecek. Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık'ta yapılacak. 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek. Tren zamanın su gibi aktığı rota boyunca 5 ayrı noktada duracak. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, dönüşte ise İliç, Divri ve Sivas'ta mola verecek. Böylece yolcular Anadolu'nun tarihi şehirlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Tren yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunacak. Merakla beklenen bilet satışları ise 26 Ekim'de başlayacak. Biletler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acentelerden temin edilebilecek.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir marş hazırlandı. Birlikle, dirlikle yaşa Türkiye adı verilen bir eser bu. Sosyal medya hesabından da yayınlandı.

Cumhuriyet bize sonsuz ışıktır denildi. Terörsüz Türkiye kutlu eşikleri vurgusu yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 29 Ekim için hazırlanan özel marşın klibi sosyal medya hesabından yayımlandı. Her türlü engeli aşa Türkiye, zirveye en başa koşa Türkiye. MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisine özel bir marş hazırlanması talimatını verdi. Birlikte, dirlikte yaşa Türkiye adını taşıyan eser hazırlandı. Sözlerini Canfer Balçık yazarken bestesini Atilla Yılmaz yaptı. Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan marşı da seslendirdi. Yaşasın Türkiye ve Cumhuriyet, bu millette vardır bu kabiliyet. Video klipte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve savunma sanayindeki önemli atılımlara ilişkin görüntüler de yer aldı. Türkiye.

Pazar akşamları Kerem Kurçuval sizinle birlikte oluyor. Klasikleşti artık Karşıt Görüş programında. Gündem yoğun. Bütün başlıkları konuklarıyla konuşacak, tartışacaktır eminim. Habertürk'te kalın lütfen. Kaçırmayın diyorum. Ben yayını Kerem Kurçuval'a devrediyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Karşıt Görüş'te yanınızdayız. Önemli konular var. Partiler arası transferler devam ediyor. Belediyeler el değiştirmeye devam ediyor. Onun yarattığı tartışmalar var. Özellikle İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasından sonra yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın yeni bir çağrısı var, 467 oya işaret ederek. Önemli bir çağrı, onu konuşacağız. Yukarıya barış mı geliyor? Trump açıkladı, enerji konusunda ateşkese gidildi dedi ama diğer taraftan Zelenski'nin adeta kalemini kırdı. Ki Zelenski de bu ateşkes anlaşmasına benim de şimdi haberim oldu değerlendirmesini yaptı. Hakikaten Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi, bitmeyecek mi, onu konuşacağız. Ve diğer taraf, Husiler ve Suudiler, orada da gerilim yükseliyor. Trump o konuya da dahil olabilirim dedi. Tabii bir yandan da onu bekleyen bir Kasım seçimleri var. Kıymetli konuklarıma merhaba demek isterim. Doktor Sezin Üney, siyaset bilimci. Sezin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi görmek ne güzel. Doktor Volkan Aslan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Volkan Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı. İhsan Bey hoş geldiniz.
3: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Siyaset bilimci Elif Şahin. Elif Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. O da birazdan aramızda olacak. Malum bugün Beşiktaş'ın maçı var. Trafikte var. Beşiktaş'ın
1: evet,
0: da bu fırsattan istifade...
1: Beşiktaş işleri sizin işleriniz.
0: Evet, Beşiktaş'a da bu fırsattan istifade başarılar dileyim. Ve Ankara'da Kemal Özkiraz kamu araştırması. Kemal Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Sizi görmek de çok güzel. Kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra insicamı bozmadan hızlı bir şekilde başlıklarını sunduğum konulara girelim, tartışalım, konuşalım.

0: Karşıt görüşte yanınızdayız. Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. O da aramıza katıldı. Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Belediyelerden söz ediyorduk. İki belediyede daha seçim yapıldı. Ataşehir ve Eyüp Sultan. Ataşehir AK Parti'de, Eyüp Sultan CHP'de. İhsan Bey, böyle gelirseniz hem konuşalım. Çok soru var bu meseleyle ilgili. Hı hı. Eyüp Sultan'la başlayalım. Zira AK Parti itiraz da etti sonuca. Evet. Bir oyluk bir fark. Ataşehir'de de isterseniz şöyle sonuçlara bakalım.
2: Evet.
0: Çok da garip bir oylama oldu. 21-15'te başladı birinci
2: 21-16,
0: tur. 21-16, 18-18'de evet, beraberlik oldu. Sonra 19-16 Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muhammed Çakır kaybetti.
2: Ya Eyüp aslında konuşulmaya değer, enteresan bir şekilde. Ya diğer böyle ilçelerin geçişiyle çok ilgilenmiyorduk ama bu inişleri çıkışları

0: Görünce ben de hayli bilgilendim Eyüp'le ilgili. Öncelikli olarak benim aslında bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ya da yeni partili, çünkü şöyle oluyor yani, tabela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluyor, organizasyon yeni partinin oluyor.
1: Evet.
0: Tabii şöyle, hani baktığın zaman burada Cumhuriyet Halk Partisi diye gözüküyor ama organizasyon, başarı ya da başarısızlık doğrudan yeni parti.

0: bütünüyle yani Yeni Partilisi ya da Cumhuriyet Halk Partilisi kendilerini değersiz hissetmeye başlamışlar. Ya başkanla aralarında bir hukuk oluşmamış, hatta yani ilçeden kendilerine mahalleler, nihayetinde yerel yönetimde meclis üyeleri mahalle temsilcisi gibidir. Yani herkesin bir hemşerisi vardır, mahallesi vardır. Ne zaman işe yarar hissederler kendilerini? Kendilerine gelen bir talebi belediyeye yaptırabildikleri zaman. Hatta genelde şu ifadeyi kullanıyorlarmış. Ya biz AK Parti şöyle, hani baktığın zaman burada Cumhuriyet Halk Partisi diye gözüküyor ama o organizasyon başarı ya da başarısızlık doğrudan Yeni Parti'nin yani. Orada şöyle ilçede ciddi anlamda seçimden sonra bir huzursuzluk oluşmuş. Huzursuzluğun iki sebebi var. Birincisi, meclis üyeleri bütünüyle yani Yeni Partilisi ya da Cumhuriyet Halk Partilisi kendilerini değersiz hissetmeye başlamışlar. Ya başkanla aralarında bir hukuk oluşmamış, hatta yani ilçeden kendilerine mahalleler, nihayetinde yerel yönetimde meclis üyeleri mahalle temsilcisi gibidir. Yani herkesin bir hemşerisi vardır, mahallesi vardır. Ne zaman işe yarar hissederler kendilerini? Kendilerine gelen bir talebi belediyeye yaptırabildikleri zaman. Hatta genelde şu ifadeyi kullanıyorlarmış. Ya biz AK Parti burayı yönetirken Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri olarak daha saygındık, daha itibarlıydık. Çünkü gelip taleplerimizi size iletiyorduk, sizden cevap alabiliyorduk. Orada bir sorun oluşmuş. Şimdi ikinci
1: Peki
0: sorun...
1: Peki bu oynaklık normal mi?
0: Oraya geleceğim Çen. İkinci sorun alanı ne? Diğer tarafta ikinci sorun alanı da şu. Nihayetinde orada iki parti var.
1: Evet.
0: Şeyde yani Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde diyelim. Ve bu iki parti de özellikle bölünme zamanında bir bakıma Yeni Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı düşman hukuku uyguladı. Şimdi siz bölünürken düşman hukuku uyguladığınızda efendim işte burada Eyüp'te kritik bir durum var, gelin alalım aramızda halleşelim şeyi de oluşmuyor yani. Dolayısıyla evet, aslında bir genel anlamda şeyin sahipsiz kalması belediyelerin. Yeni partililer parti yönetimine ve belediye yönetimine eylemediler. Bir tane konuyla ilgilendiler. İmamoğlu'nun davası. İkinci bir konuları olmadı. Ya koca bir örgü, yani Türkiye'nin ikinci partisinin yönetimi de bu kadar kalıcı bir zaafı kabul etmez yani. Bir yerlerden sos verir. Evet. Burada şöyle, öncelikli olarak yani söylenen şu. Aslında şu 18-18'i 19 sayıyorlar. Meclis üyeleri yani o yönetimle anlaşamayan, öfkeli olan, sinirli olan meclis üyelerinin eğilimi o şeye, AK Parti'ye oy vermek şeyindeydi. Şuraya gelinceye kadar yani şu aşamada aslında oy veren insanlar veriyor. Burada nasıl?
1: Yani durum? Hayır, ben şunu anlayamıyorum. Mesela birinci turda 21, ikinci turda 21, birden 18'e nasıl düşüyor?
0: Burada şimdi dışarıdan bakılınca sanki AK Parti çabalamış gibi gözüküyor ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi oy vermek istemeyen kişiler ya da yeni...
1: Baştan niye vermiyorlar?
0: Şöyle, şey herhalde bir yere kadar gidiyor mevzu. Hani
1: sonra tekrar 19'a
0: şey oluşmuyor ya, orada çoğunluk oluşmuyor şeyde, evet, rakamda. Şimdi 18-18 olduğunda yeni partiden meclis üyelerinin çok sıkı bir şekilde tehdit edildiğine dair şeyler var. Emareler var, tartışmalar var. Burada hatta şu anki partinin şeyine Yüreğir'de benzer bir durum oluşmuş. 19. kişiyi, bu yazma konusu bayağı gündem oldu ya.
1: Evet, Sezin'in de en büyük şikayeti. Şimdi, yine aynı şekilde.
2: Geçtiğimiz yani hafta şikayet
1: o görüntüler de var. Her pusulayı kameraya tek tek gösteriyor. Şöyle, buna da bir çözüm bulunamaz mı?
0: Bir harfin üzerine iki defa, yani diyelim ki M harfini, evet, şeddeli M yapmış, öyle diyelim. Ondan dolayı kabul
1: mesela
0: edilmemiş.
1: Mesela iki kere A yapmış Muhammed'i.
0: Evet, bunun gibi. Şimdi şeye geldiğinde de, bu 19-19'dan sonraki oylamaya geldiğinde de...
1: Son tur yani.
0: Evet, yani şeyin, yeni partilerin...
1: Yani kim çok alırsa oylaması.
0: Yeni partilerin ciddi anlamda meseleye müdahil olduğunu. Şimdi AK Parti'nin beklentisi şu, Yüreğir'de benzer bir durum oluşmuş. Geçersiz oy geçerli sayıldığında dördüncü tura gerek kalmamış. Şimdi şeyde AK Parti yönetimi de Yüreğir şeyini örnek alarak, yani sonucunu örnek alarak itiraz etmek istiyor. Şöyledir yani, mahkeme konusu şimdiden öngöreceğimiz bir şey değildir. Lehte de olabilir, aleyhte de olabilir ama benim Eyüp Sultan sosyolojisinden, demografisinden, siyasetinden gördüğüm, hani şu kadar meclis üyesi AK Parti'ye geçti, bunlar AK Parti'ye de geçmiyorlar. CHP'li CHP'li olarak kalacak, yeni parti yeni parti olarak kalacak. Fakat içeride yönetimle, yani başkanla meclis üyeleri arasında derin bir huzursuzluk olduğundan dolayı, hani şöyle bir ifade kullandılar.

0: şeyler, meclis üyelerinin çoğu acaba başkana mı yakındı, bize mi yakındı derseniz geçmişte yaptığımızı biliyorlar. Hı. AK Parti yönetime geldiği zaman bir ilçede ne kadar iş yapacağını biliyor. Yani meclis üyeleri bir AK Partili yönetiminde kendi mahalledeki onlara destekleyen, oy veren, onlardan hizmet bekleyenlere daha iyi yardımcı olacaklarına dair bir kanaat varmış. Onun için biraz şeyine eğilmek istedim. Evet. Çünkü şöyle, AK Parti'nin bir standardı var, hizmet standardı. Bir de şöyle düşünün, mesela bir belediye başkanını seçtiniz, tecrübesi yok. Onu bir partinin yerel yönetimler başkanlığı ya da İstanbul İl Başkanlığı bir bakar. Ataşehir'de durumumuz nedir, Eyüp'te nedir? O noksanlığı onların müdahaleleri giderir. Ben dediğim gibi yani bu illerle alakalı da, büyük şehirlerle alakalı da biraz yeni yönetim ya da yenilikçi yönetim bu sevk ve idare konusunda bence şeyi kendi partilerini sahipsiz bıraktı. Sahipsiz kalınca da insanlar bir yerlere giderler.
1: Peki Ataşehir gelsin bir de. Ataşehir'de de aday çıkarmadılar.
0: Evet. Önceden biliyorsunuz 6 kişi.
1: Evet.
2: Biri İBB.
1: 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti.
0: AK Parti'ye geçmişti.
1: Bu normal mi?
0: Yani şöyle...
1: Ya da benzer şeyler burada da mı yaşanıyor?
0: Yani mesela Eyüp'teki hani derinlemesine bilgi aldığım kadar Ataşehir'i sorgulamadım. İşte bir seçim başladı, bitti. Burada protesto var. Evet. Da şu da olmuş olabilir. Şimdi yeni partiler, Cumhuriyet Halk Partilileri ikna edememiş de olabilirler. Nihayetinde orada iki tane parti var. Bir tane parti yoktur. Evet. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki bu iki parti arasındaki pozisyon ne? Varsayalım ki İzmir'de aktör paylaşımı ya da taban paylaşımı olacak. Kıyamet kopuyor. Hı hı. Şimdi İzmir Belediye Başkanı geçti. İşte Kemal Bey diyor ki ben başından beri zaten
1: geleceğiz zinhar istemiyorum. Uzun uzun konuşuruz.
0: Ötekiler diyor ki bence sorun daha nerede başladı biliyor musun? Bence burada başlamadı. Yenilikçiler belediye başkanlarını atarken biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Kapı gibi Cumhuriyet Halk Partisi adamlarını bulalım, aday koyalım. Ve bir siyasal mücadele verelim şeyle yola çıkmadılar. Ekrem İmamoğlu'nun adamları, Özgür Özel'in adamları.
1: Kemal Bey'in adamları.
0: Kaldı mı Kemal Bey'e bilmiyorum da çünkü diğerleri belirledi. Ya da işte nüfus...
1: Mesela buna ilişkin en güzel örnek İzmir. İzmir'de evet. Mesela İmamoğlu'nun başka bir ismi önerdiği. Evet. Kemal Bey'in Tunç Soyer'de ısrardı. Evet. Burak Gökçe.
0: Evet, gündeme geldi.
1: Çok da başarılı bir, evet. bir bürokrattı. Hı hı. İyi de bir isimdi. Gerçi şimdi mapus. Şeyinde, Özgür Özel'in de Cemil Tugay'da evet. ısrar ettiği.
0: İşte İzmir'in... O zaman şöyle oluyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi adayını belirledi değil de. Klikler içerisinde Özgür Özel'in kliği. Bu sefer de şöyle oluyor. Hizmet Özgür Özel'e olmuş oluyor. Ya da şöyle diyelim ki bu sistem vardı ya önceden evet. konuştuğumuz. İmamoğlu diyelim 20 tane baba belediye başkanı belirlediyse... Aynı zamanda onlardaki kritik işlerin görülmesi için danışman da gidiyor oraya. Evet. Oradaki gerçek başkan, acaba başkan mı oluyor, oradaki nüfuzlu danışman mı oluyor? Ya şöyle de işte böyle çok hesap şaşırtır ya. 40 tane hesap bir arada yaparsanız bir yerde ayağınıza dolaşır.
1: Peki, teşekkür ederim. Kemal Bey, size döneyim. Normal mi Ataşehir ve Eyüp Sultan'da yaşananlar?
3: Normal değil tabii ki ama Türkiye'nin yeni normali sanki bu gibi yani. Maalesef CHP'deki bölünme biraz gemisini yüzdürme peşinde olanlara da fırsat verdi. Zaten sizin de söylediğiniz gibi, İhsan Bey'in de söylediği gibi kurultayda kurultay tavrına göre aday edilenler Türkiye'nin her yerinde oldu. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'na yakınlığa göre adaylar yapıldı. İşte çok basit bir örneği var mesela. Beykoz Belediye Başkan Vekili Beylikdüzü'nde siyaset yapan bir hanımefendiydi. Ekrem İmamoğlu getirdi onu. Hayatında hiç yerleşik olmadı. Beykoz'dan meclis üyesi yaptı. Belediye Başkan Vekili seçildi ve AK Parti'ye gitti. Şimdi biraz da niyeti kötü olanlar için de CHP'deki bölünmüştük. Bir fırsat olarak çıktı yani karşılarına. Bir de şu var, eleştiriyoruz. CHP'de kalanlar işte AK Parti'ye gidenleri eleştiriyor. Onlara çok bir söz söylenemiyor. Ama yeni partililer eleştirdiği zaman Ben biliyorum bu belediye meclis üyelerini iknaya gidiyor mesela yeni partililer. Yapma, seçmenini bırakma, seçmenini satma diyorlar. Belediye meclis üyesi de onlara diyor ki ya siz de CHP'yi bırakıp gittiniz ya. Yani sen bana ne hakla istifa etme, ayrılma, gitme diyebilirsin ki. Kendin yapmışsın bunun aynısını. Yani partiyi bir şekilde bölmüşsün. Bir şekilde seni seçen pusulada seçimine girdiğin partiyi bırakıp gitmişsin. Senin kimseye söz söyleme hakkın olmuyor. Tabii bu muhalefetle ilgili eleştiriler. Bir de iktidarı da eleştirmek.
1: İktidara gelmeden muhalefetin örneği mesela Ataşehir'de aday çıkarmaması normal mi? Bir taktik mi? Başka bir çözemediğimiz bir sırrı mı var bu işin?
3: Yo, şöyle sayılar belliydi zaten. Yapılan belliydi. Yani belediye başkan vekili gözaltına alınmadan bir gün önce transferler tamamlanmış. Ertesi gün gözaltına alınmış. Sayı zaten geriye düşmüş. CHP ve Yeni Parti önde olduğu meclisleri kazanamadı. Yani içinden fire verdi. Önde evet. olduğu meclislerde bile içeriden fire verdi. Geride olduğunu zaten nasıl kazanacak? Bence orada şunu düşündüler. Girip birkaç fire daha verip işte CHP'liler, yeni partililer seçmen iradesini sattı vesaire dedirtmek yerine girmemeyi tercih ettiler bence.
1: Peki.
3: Yani esasen bir siyasi iktidar protestosu olarak bile görmüyorum.
1: Peki. İktidar diyordunuz.
3: İçerisindeki durum. İktidarla ilgili de şöyle bir şey var. Yani bu iş iktidara kesinlikle yaramıyor. Onu söyleyeyim. Yani sokakta oy oranı olarak asla yaramıyor. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bunu ben bir araştırmacı olarak bir siyasal iletişimde hasbelkader mesai geçirmiş birisi olarak anlamlandıramıyorum da açıkçası. İktidar zaten bütün iktidar alanlarını tutmuş durumda Türkiye'de. Muhalefetin hani hep şey diyoruz ya demokrasilerde muhalefetin olması önemli. Yani iktidar her sistemde var. Muhalefet sadece demokrasilerde var. Ve Türkiye'de muhalefetin özellikle de sol muhalefetin onlarca yıldır tek iktidar alanı yerel yönetimler. Onu da insanların elinden, önünden aldığı zaman demokrasiye inancı inanılmaz derecede zayıflatıyor. İktidar bu açıdan bence çok büyük hata yapıyor.
1: Peki.
3: Bunu yapmaması lazım.
1: Peki. Ne dersiniz Elif Hanım bu iki seçime? Yani Eyüp Sultan neredeyse bir oyla değişti ve itiraz yolunda AK Parti.
2: Aslında Eyüp Sultan'da o az önce bahsettiğiniz 21'den 18'de düşüş. Çünkü 3. turda sat çoğunluk aranacağı için.
1: Evet.
2: Oraya kadar ben meclis üyelerinin kendi iradesini sakladığını, çünkü partinin kurumsal yönetimi tarafından zorbalanmaktan korktukları için 3. tura bıraktıklarını düşünüyorum. Ama orada da işte az önce bahsettiğimiz pusula meselesinden dolayı seçim sonucu bu şekilde çıkmış. Ataşehir benim yakın takip ettiğim bir yerde. Ataşehir'de geçen hafta 6 tane meclis üyesi AK Parti'ye geçtiğinde Özgür Çelik bir basın açıklaması yapmıştı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama CHP'nin meclis üyeleri Özgür Çelik'in arkasında bile değildi. Yani birçoğu basın açıklamasına dahi katılmamıştı. Şimdi böyle yerlerde özellikle lokal siyasette, ilçe siyasetinde biz seçmen olarak meclis üyelerini çok tanımayız, bilmeyiz ama ilçe nezdinde belediye ile vatandaş arasındaki köprü vazifesi görmek adına bürokrasiye yakın insanlardır onlar. Belediyenin içinde olanı biteni bilirler.
1: Evet.
2: Şimdi bir partinin kurumsal zafiyetinin yani bu CHP ve yeni parti olarak bölünmesinin bir sonucu elbette meclislere de yansıdı. Meclis aritmetiklerini değiştirdi. Burada daha önce tercih edilen isimlerin belki parti adiyeti sorgulanmalı. Belki siyasi ajandaları sorgulanmalı ama bunlar iktidarla bağdaştırılacak meseleler değil. Ama ikincisi bir de şu da var. Bence bunu ilerleyen süreçte İBB Meclisi için de konuşacağız. CHP'nin içerisinde olup ya da bugün yeni partinin içerisinde olup şimdi belediyenin bu meclis toplantılarına katıldıkları için ve belediyenin işleyişinde bu süreçlerin ve mekanizmaların içinde oldukları için biraz oradaki bu işlerin yükünü sırtlamak istemeyenler de var. Yani gördükleri işte bu bugün hukuki süreçlere yansıyan iddialar, işte bu ihale meseleleri, belki işte bahsedilen bu irtikap söylemlerine şahit oldukları için kurumsal olarak içeride kalıp siyasi olarak orada pozisyon almak istemeyenler de var.
1: Evet.
2: Bu noktada parti geçişleri, yani bunun ahlaki ve etik tarafını tartışıyoruz ama neticede Sistem buna müsait ve parti geçişinin önü açık olduğu sürece bu bugün CHP'den AK Parti'ye, yarın AK Parti'den CHP'ye yönelik yaşanabilecek çok doğal sonuçlar. Ataşehir'de biraz daha farklı şöyle bir şey var Eyüp Sultan'a nazaran. Daha önce bir başkan vekili seçimi olmuştu. Çok da olaylı geçmişti biliyorsunuz. Orada AK Parti'ye oy veren meclis üyeleriyle belli pazarlıklar yapılmış. Seçimin kazanılması üzerine, işte belediye başkanlığı verilmesi üzerine vesaire. O sözler o arada tutulmayınca, o arada biraz daha fazla bir agresyon artışı olduğu için Ataşehir çok hızlı bir şekilde meclis aritmetiğini değiştirdi. Dolayısıyla sonuçlar böyle oldu. Ama işte söylediğim gibi meclis üyelerini biz siyasi dengede çok görmezden geliyoruz ama çok da öyle değil. İşte sistem bunun üzerine kurulduğu için sonra neden meclisten, işte CHP'nin yönettiği meclisten neden AK Parti çıktı diyoruz. Dinamiklerini konuşmak lazım.
1: Valla Nur Tuba, hiç bu kadar belediye meclis üyeleri konuştuk mu siyasi hayatımızda?
4: Hakikaten hiç konuşmadık ama evet, asıl konuştuğumuz, yani maalesef bunu konuşturan yine muhalefet cephesinde maalesef geçtiğimiz yerel seçimlerde bir başarı hikayesi yazdı. Türkiye'nin birinci partisi çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Evet. Ancak mesele şu ki o başarıyla övünen isimlerin, özellikle Özgür Özel'in o dönem bu başarıyı kendi hanesine yazması, ama biz ne diyoruz? Siyasette parametreler ya da rakamlar üzerinden başarı elbette bir ölçüttür. Ama o başarıyı gerçek bir başarı hikayesine dönüştürmek sizin ortaya koyduğunuz hizmetlerle, istikrarla, kamuoyuna verdiğiniz güvenle test edilir. Biz geçtiğimiz işte yerel seçimlerden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve ilgili isimleri nasıl gördük kamuoyunda? İçeride bir karışıklık, kaos, kavga, iddialar. Elbette hala şu an tutuklu bulunan isimler de, hatta keza belediye başkanlığı hakkında da işte haklarında rüşvet iddiaları olarak değerlendiriyorum. Tutuklu bulunan isimler de keza öyle. Mesele yine sanıyorum bir kurumsal yapının, yine benim için değerli bir kurumsal yapıdır. Yani Aziz Atatürk'ün hep her defası dile getiririm. Mesele bu isimlerin bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdiği noktadır. Bunu da getirenler işte bilfiil meclis üyeleri, belediye başkanları, o dönem... Hatta kimi isimleri sırf Sayın Kılıçdaroğlu'na inadına isimlerin seçilmesi. Yani seçilen isimler bile liyakata ya da hatta demediler mi? Ya biz ön seçim yapacağız, bakacağız kimler oluyor yerelde. Biz bunları duymadık mı Özgür Özel'den? Peki biz
1: arkasından
4: ne duyduk?
1: Yapay zeka işittik.
4: Yapay zekayla. Keşke lazım. Yapay zekaya sorulsaydı eminim çok daha rasyonel sonuçlarla sağ gereksinimlerine. Bugün geldiği noktada ben tabii ki şunu altını çizelim. Yani şimdi... Bu yasa dışı bir davranış değil. Yani bir belediye başkanı, işte başka bir siyasi... Ama bugün konuştuğumuz meselenin sonucu yasa dışı, yani yasa dışı davranışları sonucu ortaya çıkan krizleri yasa dışıymış gibi lanse etmeyi de doğru bulmuyorum. Bunlar tabii ki siyasal etik açısından her defasında dile getiriyorum. Benim kendi siyasal etik anlayışım doğru. Dolayısıyla ben bağlı bulunduğum, siyaset yaptığım siyasi partiyi kolay kolay... Hele belli şeyler yüzünden yani değiştirmem. Yaptığım için de bunu söylüyorum. Belki de siyaset yaptığım partinin gelenekleri doğrultusunda. Dolayısıyla bu meselenin sahadaki yerel yönetimler doğrultusunda ortaya koyduğu irade. Yine dediğim gibi o başarı rakamsal başarıyı siz ne yaptınız da bugün böylesine perişan ettiniz? Bu tabloyu bu hale getiren yine ilgili isimlerdir Kerem Bey. Dolayısıyla evet, hani böyle konuşuluyor bu meseleye, ben biraz daha siyaset üstü bakıyorum. Siyasetin temiz olması anlamında bu bütün siyasi partiler için geçerli. Evet, evet. Bir iddia varsa bunun karşısında duracak iradeyi de yine ilgili siyasi partilerin liderleri ortaya koyar. Ama Özgür Özel yani kendi genel başkanlık döneminde ona grup başkan vekili yapan, işte onunla beraber yol yürüdüğü isme itibaren başlayan maalesef etik dışı davranışlar tabii yine kabul edilebilir. Elbette genel başkan olmak hayali ve çok doğru, bunda hiçbir beis görmüyorum. Cumhurbaşkanı adayı da olabilir ama yöntem, iletişim ve strateji maalesef çok körü körüne gitmiştir. Özgür Özel'in elinde tuttuğu bu başarı kendi yönetim kapasitesiyle aslında Özgür Özel'in yerel yönetimlerden elde edilen bir başarı, yönetim kapasitesinin maalesef yeterli olmaması seviyesinde, hatta yeterli olmasına geçin içerideki iç krizi yönetememesi sonucu bugün Cumhuriyet Halk Partisi o başarıyı kendi elleriyle yıkmışlardır.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de 37 kişi 4 turda ancak seçebiliyor. O da yine kağıt pusula her evet, seferinde.
4: Kağıt pusula da bitsin hocam bir an önce.
1: Yani belediye meclislerinin kağıt pusula konuşuyoruz.
5: Kağıt pusula ve tabii ki her seferinde işte sosyal medyada onlar yok, dolaşıyor.
1: Yok işte çizgi var vesaire.
4: Ve ya böyle işte mühür falan olsun.
5: Tartışmalar çıkıyor.
1: Elektronik oylama.
5: Tabii ya elektronik ya, olsa bu sefer şimdi onda da ayrı sıkıntılar çıkacak.
1: 37 kişi ayağa kalkıp söylesinler.
5: Ya normalde evet. Bence bana kalırsa evet. Ya yani bunun bir yöntemi bulunabilir. Türkiye genelinde uygulanabilecek.
1: O da şey açık oylama gizli tasdik.
0: Ben bir yöntem buldum. Hicretten
3: ya
0: yazacak.
3: Makbu olarak yazılması bile yeter. Yani.
0: Olup
1: nasıl Kemal Bey?
3: Yani makbu aynı yazıcıdan çıkmış, aynı fontta. Oraya 37 tane işte AK Parti adayının ismini yazar koyarsınız. 37 tane de muhtarlıktaki gibi alır zarfın içerisine koyar.
4: Aynen.
3: Böylece evet. Hiçbir itirazı olmaz yani, bu kadar basit.
0: Muhtarlık seçimleri böyle.
4: Sizin hocama geçmeden önce.
1: Benim önerimi pek tutmadınız. Açık oylama gizli tasdif.
3: Yani sanki şu anda da şey gibi yani. Kapalı oynama, kapalı tasnif gibi bir durum var. Yani saçma sapan bir durum. Her belediye meclis seçimi mahkemelik olur mu ya? Yani? Evet. Bir de şey de çok acı yani. Bir ismi yazmayı beceremeyen insanları her yerde belediye meclis üyesi yapmış ya partiler.
0: Ya evet. Onu da konuştuk. İki taraf da hatayı zaman zaman yapmış. Evet. Orada da diyorlar ki heyecanlanıyoruz diyor.
4: Yani, hocam yani çok özellikle destek olmak adına ben de konuşurken konuşmak istedim. En önemli kısmı nedir? Bakın bunun oylar, sandıklar neden var? Demokrasinin sigortasıdır. Bu davranışlar, bu sonuçlar seçmen iradesini yansıtmadığı sürece bana göre çok fazla reel politik ya da rasyonel bir zeminde ilerlemez. Ne kadar sürdürülebilir olduğu da sonrası zaten açığa çıkar.
1: Peki, teşekkür ederim. Buyurun.
5: Ya şimdi
1: hem Ataşehir hem Eyüp Sultan, ki Eyüp Sultan yine mahkemelik.
5: Evet, bir de
1: Ataşehir'de de aday çıkarsalardı belki orası da mahkemelik olacak.
5: Evet, yani orada hiç oynamayalım diye. Çünkü CHP ile Yeni Parti bu sefer kendi arasında tekrar uzlaşmaya gitmesi gerekecekti vesaire. Hiç bu sefer girişmediler. Halbuki baktığımızda %57'ye yakın oyla kazanmıştı Onursal Adıgüzel. Hı hı. Yani milli irade ise sandıktan çıkan çok netti orada. Ya Ataşehir'de hiç... Bir, hani şu kadar az bir puan farkı vardı aslında şöyleydi bölünmüş bir yerde diyemeyiz. Evet. Ataşehir çok net biçimde tercihini ortaya %56.37 falan olması lazım. O şekilde koymuştu. Evet yani o şimdi AK Parti'ye bu şekilde geçiyor olması.
1: Eyüp Sultan sonucu da bayağı bir seçim sonucu da bayağı bir şok etmişti.
5: Ya, yani, evet. Eyüp Sultan'da 7 puan fark vardı. 48'e 41'di. Orada ama işte İYİ Parti, Zafer Partisi de yaklaşık 2,5'ar oy almıştı. Tabii başka partiler de vardı. Dolayısıyla yani ne olursa olsun seçmen iradesini yansıttığı Eyüp Sultan'da da Ataşehir'de de net. Sonraki seçimlerde başka türlü olur. Ama bu şekilde değişiyor olması bir Türkiye demokrasisi için yaralayıcı bir şey. Yani seçmen davranışının, seçmen yöneliminin hiçbir anlamı kalmıyor. Yani biz bunu işte Özgür Özel'in suçu, onun suçu, bu aday olur mu, şu olur mu, şu yaşandı, irtikaptı, şu... Ya bunlar bitmez. İşte irtikaptı, bunlar yaşanıyor diyene fon skandalı ne olacak derler. Yani bu sefer bu kutuplaşma iyiye götürmüyor Türkiye'yi. Evet. Türkiye'nin bunları yaşamaması lazım. Ben baktım dünyada böyle örnekler var mı diye. Maalesef işte karşımıza ne çıkıyor? İşte Hindistan. İşte orada political floor crossing diye iktidar partisine doğru mail oluyor. Yani işte siyasi zemin kayması gibi. O yaşanabiliyor. Pakistan, Filipinler. Filipinler'de de political turncoating diye yani adeta... gömleğinizi değiştiriyorsunuz ve iktidar kimse onun tarafına sonra milletvekili olarak yönleniyorsunuz. Ya bunlar oluyor, onlar da yaşıyorlar. Yani Türkiye eğer Pakistan, Filipinler yani bu ülkeleri de ben hakir görmüyorum. Fakat Türkiye'nin demokrasi standartı da bu değil yani. Veya siyasi standartı da bu değildi.
1: Yani Pakistan'ı
5: çok sevenler olabilir,
1: peki?
5: Şu olabilir, bu olabilir yani, ama yani şimdi o değil bizim tarihimiz ve...
1: Peki bu kadar belediye meclis üyelerini konuştuğumuz bir şey hatırlıyor musun?
5: Yok, hep söylüyorum onu işte belediye meclisi üyeleri bu kadar konuşulmadı. Ki siz belediye meclisi üyeleri mesela İzmir için tartışılıyor şimdi belediye meclisi çoğunluğu yok vesaire. Orada da aslında başkanlık sistemine benzeyen bir sistem işleyebiliyor belediye başkanlarında. Yani onlar... belediye meclisine rağmen birçok şeyi yapabiliyorlar. Evet. Yani onun örneğini de gördük yani daha başka belediyelerde tabii. İşte İstanbul'da mesela 2019
1: İmamoğlu'nun ilk döneminde.
5: Tabii İmamoğlu'nun ilk dönemi böyleydi. Onun için yani belediye meclisi üyelerinin böyle büyük, büyük bir gücü yok. Keşke gerçekten temsil ettikleri seçildikten sonra seçmen kitlesiyle bir iletişimleri olsa, gerçekten bir demokrasinin aktif tezahürü olabilecek o yolları açsalar. Öyle bir şey yok. Şimdi burada kim transfer oldu, kim ne oldu? Şimdi bütün bunlar mesela CHP ve Yeni Parti arasındaki...
1: Bir de hepsi zan altında kalıyor öyle ya da böyle.
5: Tabii CHP ve Yeni Parti arasındaki zıtlaşma, işte bölünme de nereden çıktı? Mutlak butlan. Bir kere yani bölünme diyemeyiz buna. Yani orada yeni bir parti kurulmak zorunda kaldı içinden koparak bir ana gövde şeklinde CHP'den. Koskoca Türkiye'nin kurucu partisi böyle bir noktaya gelmiş oldu, düşürülmüş oldu. Mutlak butlan niye? Delegenin iradesine fesat karıştırıldı diye mahkeme kararı o yönde olunca o iddia üzerine. Şimdi burada belediye meclisi üyelerinin iradelerine ne fesatlar karışıyor diye bir şüphe var birçok insanda. Yani o ne olacak? Yani şimdi bütün bunlar o kadar bizi kötü yere götürüyor ki aslında. Tamam bugün işte tamam o parti alır, bu parti alır. Orada kaldı, burada kaldı. Kimisi ona sevinir, kimisi buna sevinir. Ama bu bir zafer değildir. Demokrasinin kaybıdır ve hepimizin vatandaşlar olarak kaybıdır.
1: Peki. Volkan Bey, bir hukukçu olarak siz nasıl görüyorsunuz? Her seçimde neredeyse mahkemelik oluyor çünkü.
6: Valla maalesef ben de sizin hanıma katılıyorum. Hatta az önce İhsan Bey Eyüp Sultan'ın sosyolojisinden bahsetmişti. Ben de Eyüp Sultan'da oturuyorum. Ben önceki yönetimlerden de memnun değildim. Bu yönetimden de memnun değildim. Bir örnek vereyim size. Şimdi isim anmayayım, kimseye hedef göstermeyeyim ama. Evimin orada bir oto yıkamacı var. 7/24 araç çıkıyor. Bir türlü şey yaptıramadık. Mesela ruhsatı yok, şey yok. Kapattıramadık yıllardan bu yana. Önceki yönetim de kapatmadı. Şimdiki yönetim de kapatmadı. Yazın kimse cam açamıyor. Mesela bizim mahallenin sorunu buydu. Biz mahalle olarak ne önceki yönetimden memnunduk ne şimdiki yönetimden. Böyle bir Eyüp Sultanlı olarak başlayayım bu konuya. Hukuki olarak da şunu söyleyeyim. Aslında doğru baktığımız zaman ne belediye kanununda ne milletvekili seçim kanununda seçilenlerin parti değiştirmesinin önüne geçen bir hüküm yok. Önceden 1995 yılına kadar milletvekilleri için vardı bu. Parti değiştirdiklerinde milletvekilliğinin düşürmesi öngörülüyordu. Hatta bu 80'den önceki Güven Otel olayından kaynaklı olarak 82 Anayasası'nda konulduğu izah ediliyordu. Daha sonra bu kaldırıldı. Ama şimdi bu son dönemde öyle bir hal aldı ki...
1: Ama o da ciddi bir demokrasi sorunu olur. Yani
6: tabii ki.
1: Milletvekilinin iradesini seçildiği partiyle sınırlamak... Yani milletvekili... Mesela genel kurulda bir oylamaya gitmemek de bir siyasi tavırdır.
6: Doğru ama şöyle...
1: Şimdi... Böyle hükümet düştü biliyorsunuz. Evet. Anayol, Demokratik Sol Parti... Oylamaya girmedi, çekinsel kalıyoruz dedi. Anayasa Mahkemesi anayol hükümetini düşürdü.
6: Evet ya bu tabii birçok parametre var. Bizdeki partilerin çok disiplinli olması, milletvekillerinin veya siyasilerin seçilmişlerinin serbest iradelerinin olmaması birçok şey bir araya gelip bu sorunları yol açıyor ama şimdi az önce hani dedik ya mevzuatta buna engel bir şey yok diye. Ben aslında bir engel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir anayasa hukukçusu olarak şöyle düşünüyorum. Şimdi anayasamız bakın diyor ki seçim kanunları temsilli adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir diyor. Anayasamız milletin egemenliğinden bahsediyor. Değişmez maddeleri arasında demokratik devlet ilkesinden bahsediyor ki biz demokratik devlet ilkesini şu şekilde nitelendiriyoruz. En basit kuralı sandıkta verilen oyların yönetime yansıması.
1: Evet.
6: Bunun dışında daha farklı unsurlar da var ama en temel kuralı bu. Şimdi son döneme bakıyoruz ya %20-25 oy alınan yerde bir parti bu şekilde... Parti değiştirmeler sonucunda bakıyorsunuz oranın belediye başkanlığı ele geçiyor. Yani ben şu bir anayasa hukukçusu olarak son dönemde Türkiye'deki bu parti değiştirmeleri oradaki insanların oylarını çöpe attığını, demokratik devlet ilkesine aykırı olduğunu, millet egemenliği ilkesine de aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani belediye kanununda doğrudan bir yasak yok belki ama bence bütün bu süreçte yaşananlar anayasamıza aykırı halde. Çünkü dediğim gibi insanların oyları çöpe gidiyor. İnsanlar A Partisi'ne oy veriyorlar. Bir bakıyorlar yönetime B Partisi geliyor. Ve bunun şöyle de bir sıkıntısı var yerel yönetimler bazında. Yani bu genel bir sorun. Hem milletvekilleri hem belediye başkanları, meclis üyeleri için herkes için geçerli bence. Ama belediyelerde de bakın şöyle bir sorun var. Teknik bir sorun. Çok kısa ona değineyim. Şimdi biz belediye seçimlerinde belediye başkanı ve meclis üyeleri için farklı oy kullanıyoruz. Farklı pusulalar kullanıyoruz. Dolayısıyla o az önce bahsettiğiniz ihtimal gerçekleşebiliyor. Belediye meclisi farklı bir partide olabiliyor. Tabii. Belediye başkanı farklı bir parti. Şimdi ama bizim belediye kanunumuz ne diyor? Belediye başkanı uzaklaştırılırsa görevden vekilini meclis seçsin diyor. Bu kayyum mevzusu başka, o terör soruşturması. Evet, evet. Şimdi biz belediye meclis üyeleri için farklı pusula kullanıyoruz. Belediye başkanı için farklı pusula kullanıyoruz. Aslında kanunun bu sistematiği başlı başına hatalı. Çünkü belediye başkanı için gösterilen irade farklı. Belediye meclis üyeleri için gösterilen irade farklı. Yani belediye kanunun bu düzenlemeleri ne anayasamızla bağdaşıyor aslında, ne demokratik devlet ilkesiyle bağdaşıyor. Dolayısıyla hani zaten etik, ahlaki zaten bence hiçbir alakası da yok. Değil de zaten, ama hukuki olarak da bence sorunlu. Yani belediye kanunu bunların doğrudan engellenmemesi, belki mevzuatta engelliyor, geçebilirler şeklinde bir yorum yaptırılmasına sebebiyet verebilir ama baktığınızda dediğim gibi en basit millet egemenliğine, demokratik devlet ilkesine ve temsil ilkesine aykırı bu geçişler. Ve hani bunun bu şekilde eğer böyle gidecekse Türkiye'deki siyaset, buna ilişkin bir mevzuat değişikliği yapmakta ve bunun önüne geçilmesinde de fayda var.
1: Şimdi ilçe seçim kuruluna itiraz edecekler. Hı hı. Ondan sonraki süreç nasıl oluyor?
6: Şöyle, orada sonuçta...
1: Yani diyorlar ki geçersiz oylar, değil mi?
0: İhsan bir geçersiz oy geçerli sayılınca AK Parti...
1: Üçüncü turda bitiyordu aslında.
0: Evet, evet. O da yüreği örneği varmış. Ondan evet. Örnek alıyoruz.
1: Üçüncü turda yani bitiyordu değil mi?
0: Evet. Doğru. Evet. Emsal göstererek itiraz edecekler.
1: Bir geçersiz oyu itiraz ediyorlar. O geçerli sayılırsa.
6: Evet. Çünkü o ilk iki turda 2/3 aranıyor tam sayının. Evet. Üçüncü turda salt çoğunluk aranıyor. Yani yarıdan bir fazla. O da olmazsa dördüncü tur. Şimdi dediğiniz gibi burada üçüncü turda bu
1: Eyüp
6: olduğu
1: Sultan'ı
6: için.
1: Eyüp Sultan'ı göster bize.
6: Eyüp Sultan'da bu gerçekleştiği için eğer o üçüncü turdaki geçersiz oy sayılsaydı, evet, belediye meclis üye sayısı 37 idi Eyüp'te, yanlış, evet, hatırlamıyorsam.
0: 18, 36, 37.
6: Dolayısıyla 19'a 18 salt, evet, çoğunluk sağlanmış olacaktı ve bitecekti seçim.
0: Şimdi
6: orada,
0: Üsküdar oylamasında Ziya Z harfini doğru yazmamışlardı. Evet. Ben de öyle Twitter'da dedim ki ya Z harfinin hikmeti mi, bir tartışma, böyle bir kısa bir cümle yazdım. Ha, millet diyor ki bakanlar kurulumu değişecek, işte şu mu olacak, bu mu olacak. Yani o kadar hikmet çıkardılar ki Z harfinden.
6: Evet.
0: Yani onun için ben dedim ki yok abi, Üsküdar seçimlerinde yani şöyle biraz da o şeyin, bir harfin hani hatalı görülmesiyle ilgili hafif böyle ironi yapmıştık. Ama demek ki dikkatli olmak lazımmış.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi hangi harf olduğunu bilmiyoruz.
1: Galiba açıklama gelsin mi? 4 numara. Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı. AK Parti'mizin geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. Adana Yürüyeli Belediye Başkan Vekilleri seçiminde de 19 sayısı AK Parti adayımıza çıkmıştı. Adana 2. İdare Mahkemesi AK Parti adayını seçmişti. Biz hukuksal olarak buradaki mücadelemizi yürüteceğiz ve gerekli itirazlarımızda aynı sonucu burada da alacağımıza inanıyoruz diyor. Müslüm Sarı'dan da bir açıklama var. Tutuklanan belediye başkanımız Mithat Bülent Özmen'in ve Eyüp Sultan halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkan belediye meclis üyelerimizi, örgütümüzü ve başkan vekilimiz Cafer Parlak'ı kutluyorum. Eyüp Sultan halkının iradesi yine Eyüp Sultan'da kaldı deniyor ama iş mahkemelik oldu Müslüm Bey.
6: Evet, burada mahkemelik olması sebebi de belediye meclis kararı olduğu için idare mahkemesinde bu dava açılıyor. Eğer idare mahkemesi Yüreğir'deki gibi bir karar verirse tabii ki belediye başkanlığı da Eyüp Sultan'da değişecektir.
1: Ya da seçim yenilenebilir mi?
6: Ya tabii şeye bağlı. Ben bütün farklı hukuksuzluk iddiaları var mıydı, başka bir şey var mıydı onu bilmiyorum. Eğer diğer turlarda da sorun olduğunu tespit ederse mahkeme, hani seçimin yenilenmesi söz konusu olabilir. Çünkü üçüncü turda salt çoğunluğun gerekmesi ilk iki turda 2/3 sağlanmamasıydı olabilecek, evet, bir şey. Dolayısıyla ilk iki turda böyle bir sorun tespit edilirse yenilenebilir de tabii ki.
1: Peki. Şimdi bu değişikliklerden sonra yine
3: üçüncü turdan itibaren yenilemişti Volkan Bey.
1: Hı-hı. Efendim?
3: Yüreğir'de de üçüncü turdan itibaren yenilenmesine yok, karar vermişti.
6: Yok zaten
3: mahkeme.
6: Şöyle Kemal Bey, hani ilk iki turda bir sorun tespit edilirse, evet, kaydıyla.
3: Evet, evet. Yok yok, sizi anladım. İtiraz üçüncü turla ilgili olduğu için muhtemelen üçüncü turdan devam edin der, eğer kabul ederse itirazı.
1: Peki. Şimdi ister istemez gözler yeniden İstanbul'a çevrildi bu dengeler değişince. İstanbul'a bir bakalım. Sezin Hanım, sizi böyle alalım.
5: İstanbul olunca. Yani.
1: Şimdi iş gittikçe kritik bir hal almaya başladı. 153 CHP ama içinde Demliler de var.
5: Evet.
1: Demli 17 meclis üyesinden söz ediliyor ama hepsi oy kullanamıyor. 10 tanesine yakını kısıtlı galiba.
5: Evet.
1: Fakat Dem Parti, biz bu işe karışmıyoruz, bu kavgaya. siz kendi aranızda halledin derlerse zaten transfere falan da gerek kalmadan iş bitiyor gibi görünüyor. Ne dersiniz bu aritmetiğe?
5: Ya orada işte daha büyük bir mega durum ortaya çıkacak mı? Ulusal siyaseti ilgilendiren yani terörist Türkiye süreci vesaire oradan dolayı bir biz daha bağımsız hareket ediyoruz. Biz bu tarz bir çekişmenin içinde kalmak istemiyoruz der mi dem. Bilemiyorum artık onun göreceğiz. O ilginç bir durum olur. Diğer yerlerde pek görmediğimiz. Ama bunun ötesinde tabii ki önce burada olması gereken İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi.
1: Evet, Ahmak davası kararı evet. Bekleniyor.
5: Çünkü başkan vekilinin ya kendisinin istifa etmesi lazım ya da onunla ilgili tabii ki hiç olmasını istemeyiz ama bir gözaltıydı vesaireydi öyle bir başka bir durum olması lazım.
1: İlçeleri de verelim.
5: Eğer kendisi öyle bir şey olmazsa ancak İmamoğlu ile ilgili bu karar çıktığında ama adım adım gidilen nokta İBB'nin de el değiştirmesi olacağı benziyor.
1: Şimdi seçimlerde 26 ilçe, CHP'de 13 ilçe AK Parti'de. Şu anda CHP'de 14, AK Parti'de 21, iki tane de kayyum da var.
5: Evet. Ya tabii şimdi bütün bu siyasi senaryolar öyle olacak, böyle olacaktı vesaireydi. Ya bu yargı, siyaset, İmamoğlu'nun ne olacağı ki işte siyaset yasağı artık bekleniyor. Dolayısıyla yani tekrar aynı konuya geliyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim o seçmen iradesi, o ne olacak? Yani bu kadar ciddi bir İstanbul'la ilgili mesele varsa Türkiye'nin en önde gelen megapolü seçimler o zaman tekrar edilir. Yani burada bana kalırsa belediye meclisi üyelerinin artık belirleyebileceği bir şey değil bu noktaya geldiğimizde. Ama işte yerel seçimlerin tekrar edilmesi de belli ki istenmiyor. Evet. Çünkü orada ne sonuç çıkacağı belli değil. Tepki oyları çok daha fazla olabilir.
1: Yani en azından olabilir. Gelen seçimden önce böyle evet. Bir şey istenmiyor.
5: Evet. Ya benim bildiğim eski AK Parti hiç bunlara girişmeden tabii ki seçimleri sandık işte nasıl sandıktan ben çıkabilirim çok kolay çıkarım diye sandığı getirirdi. Şu veya bu şekilde hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde.
1: Hatta ama isterse referandumla.
5: Şimdi burada yani muhalefet kazansa bile bir anlamı olmaması, farklı bir partinin kazanmasının anlamının sıfırlanması. Biz bunu yaşıyoruz Türkiye siyasetinde. Seçmenlerin de hissettiği bu mesele zaten. Benim biraz önce de işte Pakistan, Filipinler, Hindistan gibi örnekleri bu yüzden söyledim. Orada bir süre sonra kanıksanmaya başladı. Bu sadece işte belediyelerde, yerel yönetimlerde vesaire değil. Asıl işte orada mesela milletvekilliği seçimlerinde oluyor. Yani evet. Herhangi bir partiden giriyorlar. Ondan sonra parti değiştirmek Filipinler'de mesela özellikle bir adeta yani iktidarın tarafına geçiyor olmak. Üstelik de zaten milletvekillerinin bir takım nüfuzlar elde etmesi, bir takım kendilerine çıkar sağlayarak parti değiştirmesi de doğal karşılanıyor. Türkiye'de benim endişe ettiğim böyle bir noktaya gelmemiz. Evet. Artık bunların yani siyasetin anlamsızlaşması bir anlamda. Seçmen iradesinin. Siz orada yani bir adeta eğlenceye dönüşüyor siyaset. Uzakta işte bir takım seçkinlerin yaptığı. Ve orada işte siz bir oy kullanıyorsunuz. Sonra o nasıl olsa zaten benim iradem asla o yönetime yansımaz diye de biliyorsunuz.
1: Evet.
5: Ve o tabii ki topluma farklı Filipinlere baktığımızda mesela çok ciddi güvenlik sorunlarının olduğu, çok ciddi çeteleşmelerin vesaire yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani o toplumu ve genel olarak bütün yani siyaset ötesinde her şeyi eritiyor aslında o toplumda. Yok ediyor bana kalırsa. Türkiye işte o yüzden o ligde değil diye bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki. Teşekkür ederim. Nur Tuba, iki farklı yorum var. Deniyor ki eğer İstanbul AK Parti'ye geçerse ya da böyle bir oylama olursa birinci yorum seçim daha da öne alınabilir artık. Yani İstanbul'un yer değiştirmesi. İkinci yorum da Cumhurbaşkanı'nın en iyi bildiği alan İstanbul. İstanbul'da da parti içinde bir tartışma olmasın diye onun son dakikaya kadar bırakabilir yorumları yapıyor. Ama rakamlar da ortada. Her geçen gün değişim de var. Ve demin tutumu ne olur merakla bekleniyor. Tahmininiz nedir?
7: Aslında tahminden öncesi, ya biz bugün buraya niye geldik? Biz bu tabloları neden konuşuyoruz?
4: hangi süreçlerden geçtik de işte demokrasiyi, işte halkın, milletin reyini, oyunu, onları temsil eden ve onlara emanet ettiği oylarla ilgili şahısların neler yaptığıyla bunları onların sonucu aslında ortaya çıkan. Yani verilen görevlerin kötüye kullanılması, bu iddialarla beraber işte çarşaf çarşaf, yine ben onun kamuoyunda bir mahkeme gibi değerlendirmeyi savunanlardan değilim ve çok yanlış da buluyorum. Yüce

0: yargısı bunu zaten kararını verecektir ama bir çürümüşlüğün, bir kokuşmuşluğun, bir meselenin, bir göreve size verilen, tevdi edilen görevi kendi geldiğiniz görev itibariyle işte tek tek çıkan kasalar, kendi iktidarına, kendi kişisel ikbaline harcanan meselelerle aslında bu çürümüşlük geldi. Ve sonrasında ben zaten yerel yönetimler yasasını da belki birazdan hocam hukuki tarafını anlatır ama düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani merkezi yönetimin yani olduğu bir ülkede yerel yönetimlerdeki hiyerarşinin ve yetkilerin de biraz daha işte bu hadiseleri yaşamamak adına ve halkın ve milletin iradesinin böyle değişken olmaması adına ben yine diyorum. Yani siz bir siyasi partiye oy veriyorsunuz. Tam aksi düşünsenize. Tabii ki nefret ya da işte kutuplaşmaya kesinlikle karşıyım ama hiç istemediği bir siyasi partiye geçmesi ne kadar doğru? Bu da doğru değil. Ama niye doğru? Neden bu sonuç geliyor? Ama arka planda da sizin oyunuzu verdiğiniz, temsil ettiğiniz insanlar da sizin verdiğiniz oya ve iradeye ihanet ediyor. Yani kötüye kullanıyor. Bu süreçler böylesine bir çürümüşlüğün, böylesine bir maalesef siyasetin ve kendilerine verilen görevin, gücün kendi istikballerini kullanmasıyla sonuca çıktı. Dolayısıyla elbette şimdi DEM çok anahtar. Neydi evet. DEM hatırlayalım biz. Kent uzlaşısını konuşurken ben bu stüdyolarda en çok eleştirenlerdendim. Çünkü o dönem bir siyasi partinin terör örgütüyle iltisakı olduğunu ve bununla ilgili açıklamaları yaptığı zaman ben çok kötü bir uzlaşı olarak ve o dönemde eleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada siyaset yapan isimlerin bugün terörsüz Türkiye ilişkin açıklamalar yapmaları da bence çok zaten çelişki barındırıyor bu anlamda. Dolayısıyla bugün terör örgütünün kapanması ve demin de artık kendini daha devlet merkezi, daha siyasetini demokratik yöntemlerle ortaya koyacağı bir söylem diliyle bir siyasete devam edecekse ve İstanbul'da da ne dediler o dönem? Bizim sayemizde kazandın dediler Ekrem İmamoğlu. Evet. Kendi dile getirdi ki gerçekten de öyle yani. Hani rakamsal olarak da listelere baktığımızda elbette burada verecekleri karar çok hayati yani geçiş sürecinde. Ben de umut ederim ki maalesef meseleyi bir siyasi parti yönetiminden çok daha biraz daha perspektif geriden hizmet odaklı bir belediyeciliğin hayata geçiş noktasında hizmet ve eser belediyeciliği ki Sayın Cumhurbaşkanımız da hatırlayın iyi bir belediyeciydi ve İstanbul'a gerçekten çok değer katmıştır. Bunun devamında da belediyecilik devam etmiştir. Bakın geçtiğimiz günlerde Üsküdar'la ilgili görüntülere bakıyoruz. Yani Üsküdar'daki bütün bilim merkezleri biraz daha ruhu vardır, bir dokusu vardır Üsküdar'ın. Biraz daha öyle esintiler olarak kurumları, merkezleri vardır. Her birinin bakım dışı kaldı. Devletten size destek geliyor. Yani işletmeniz ve hazır elinizde gümüş tepsiyle sunulmuş bir belediye var öyle diyeyim size. Ama bugün geldiği noktada demek ki mesele ideolojik ya da bir siyasi parti değil. Bir ehliyetin olması gerekiyor. Bir liyakatın olması gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada belki de ana muhalefetin tarafında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da eleştirilerine baktığımızda bu noktanın liyakat ve ehliyeti olmayan kişiler üzerinden belediyeciliğin teslim edilmesi. Bugün geldikleri noktada işte takım değiştirir gibi takım bile değiştirmek çok zor. Yani bir başka bir siyasi her parti şey geçmenin yani bu alışkanlıkların da yani siyasi Türkiye'de maalesef inanılmaz derecede gündemimize oturmuş durumda. Yani bilmiyorum Kemal Bey ve tabii ki İhsan Bey araştırmalar nedir ama çocukların yani ilkokul, anaokul düzeyine düşmüş bir siyasal kutuplaşma var. Yani ben de bir veliyim ve çocuklarımdan duyuyorum. Ben evde hiçbir şekilde siyaset konuşmuyorum ama çocuklar okuldaki görüşmelerini eve aksettiriyor. Yani böylesine bir siyasal kutuplaşma çocuk yaşa kadar inerse biz o zaman terörsüz Türkiye diyoruz, birleşelim diyoruz. Bu bölünmelerde işte maalesef en başta siyasi partiler nezdinde, kurumsal nezdinde başta. O yüzden her siyasinin Özgür Özel'ini hep eleştirdim ben. Tabii ki kitleleri mobilize etmek için güçlü bir muhalefet söylemi ve eleştiri söylemi getirdi ama o onu bir yere kadar getirdi, o mağduriyet söylemi. Mağduriyetin arkasında koca bir boşluk olduğunu gördüler ve şu an kitleden o en başta aldığı desteği göremiyor. Neden? Çünkü içi boş çıktı ama aynı Özgür Özel aldı geçtiğimiz yerel seçimlerde ortaya koyduğu iradeyi güçlü bir belediyecilikte siyaset istiyoruz, arının da gelin istiyoruz, sizlere güveniyoruz söylemiyle bütün Türkiye'ye gezip dokunmadığı ev, dokunmadığı esnaf kalmasaydı bugün belki çok daha farklı bir gelecekten konuşurduk. Bu tablolarda yine ben altını çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kaotik süreçlerin ve görevin kötüye kullanılması şimdi yeni parti diyelim olmasının sonucudur.
1: Teşekkür ederim. Kemal Bey, İstanbul el değiştirir mi? DEM ne yapar? Tabloda neredeyse bir geri sayım var. Yani bu belediyelerdeki geçişler, transferler...

0: vesaireden sonra sayaç gibi geriye sayım sürüyor. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben seçimlerden önce muhalefetin elinde bir iki tane hariç sanki Büyükşehir Belediyesi kalmayacak gibi görüyorum. İktidarın niyetini böyle görüyorum, yürüyüşünü böyle görüyorum. İstanbul'da geçer mi? Bilim varmıyor ama geçer. Yani Ekrem İmamoğlu'nun davalarından bir tanesi onanırsa ki bu belediye meclis tablosunda sanki onu da hızlandıracaklar gibi geçer. Çünkü geçen programda da söyledim, yani arada aslında 10 fark var. Oradaki bağımsız görülenlerde, o tabloda MHP'yi vesaireyi de kattığınızda zaten arada 154'de 144 gibi, 298 öyle bölünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşıyanların yarısından fazlası şu anda aslında fikren ve kalben Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, yeni partinin üyeleri. Zaten orası yani bir bölünmüşlük var orada. Kaldı ki biraz önce söyledik ya, yani hepsini geçelim. Ya, işte 5-6 meclis üyeli ilçelerde bir iki tane ismi doğru yazamadığı için geçersiz oy çıkıyor. 298 üyeden kaç tanesi geçersiz olacak? Ne taraftan daha çok geçersiz olacak?
0: Tabii o var değil mi?
1: Onu bile bilmiyoruz yani. 300 üye var burada. Kaç tanesi geçersiz çıkacak onu bile bilmiyoruz.
0: Vallahi 6 ay süre herhalde.
1: Mahkemede biter. O seçimde kesin.
2: O zaman
1: mahkemede
2: taraftan
1: biter ama
2: 3 isimli aday koymaması lazım. 2 isim ve kısa olması lazım.
1: Evet, bence de mantıklı bir öneri. İhsan abinin önerisi.
0: Baş harfi,
1: ama
0: isim,
1: şunu söylemek lazım. Yani geçen hafta da aynı konuda aynı şeyi söyledim. Hani DEM Partilisi varmış, kent uzlaşısından gelenler ne yaparmış falan. Ya DEM Parti'nin hiç olmadığı ilçelerde ne olduğunu da gördük. Yani oralarda ne olduğunu da gördük. Bu biraz siyasal ahlakla ilgili, biraz seçmen iradesine saygıyla ilgili, biraz kişinin kendi öz saygısıyla da ilgili. 300 kişinin olduğu yerde de mutlaka bunları ihlal edenler çıkar.
0: Peki daha açık sorayım, daha açık sorayım.
1: Hükümet lehine oluyor.
0: Daha açık sorayım. CHP'de kalanlar, yani yeni partiye gitmeyenler, İmamoğlu'na bir ders vermek için örneğin geçersiz oy kullanabilir mi?
1: İmamoğlu'na ders vermek için falan geçersiz oy kullanılmaz da dediğim gibi, yani zaten parti bölünmüş. Şey, en büyük olay nedir? En büyük korku nedir siyasilerden? Böyle durumlarda ya benim oy aldığım parti, bana oy veren seçmen bana ne der? Ya oy verdiği, oy aldığı parti bölünmüş. Oy veren seçmen bölünmüş. Seçmen eski yerinde mi? O bile bilinmiyor. Ne kadarı eski yerinde, ne kadarı yeni yerinde. Yani esasen ortada eğer niyet bozuksa bir belediye meclis üyesinin çok da umursayacağı bir seçmen iradesi de kalmamış. Asıl problem bu. Yani İmamoğlu'na ders vermek falan değil. Öbür tarafta da şu söylenir o zaman, yani CHP grubu, burada adı CHP olduğuna göre, hala rozetleri CHP olduğuna göre CHP'nin genel merkezi adayı işaret eder değil mi? CHP'nin genel merkezi İstanbul Belediyesi'nde de adalardaki gibi ya da Üsküdar'daki gibi belediye içerisinde kendiniz seçin demez, dememesi icap eder bir kere. Yani AK Partililerin adayına İstanbul'da AK Parti grubu mu seçecek? AK Parti genel merkezi işaret edecek. İstanbul çünkü burası. 300 kişilik bir grupta yerel uzlaşı da çok beklenmez. CHP genel merkezinin önerdiği adayı o zaman İmamoğlu'nun, ki tamamına yakını, bakmayın siz, tamamına yakını İmamoğlu'nun referansıyla belediye meclis üyesi oldu. O zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'na ders vermek için fire verildi denir.
0: Peki.
1: Yani o zaman da onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na tırnak içerisinde amiyane tabirle gıcıklık yaptı.
0: Yani herkes dersini
1: alacak.
0: Mesele
1: bu değil.
2: Problemin kökünü de bu oluşturuyor bence.
0: Evet. Tabii tabii. Yani herkes dersini alacak.
2: Önemli bir yere atıf
1: yani
2: yaptı.
1: Dediğim gibi, en başta söylediğim gibi, yani ya partiyi bölmüşsünüz, partinin 91 milletvekilini almış başka bir partiye götürmüşsünüz. Ne deseniz haklı değilsiniz burada. Ne derseniz haklı değilsiniz. Yayının başında Sezin Hanım şunu söyledi. İşte

0: mutlak butlan kararıyla ilgili, bunlar mutlak butlanla başladı dedi ama bakın Cemil Tugay da CHP'den istifa ederken yazın mevcut CHP yönetimi butlan yönetimi diyerek mevcut butlan yönetimi sarayla işbirliği halinde sarayın güdümüne girmiştir dedi. Ben bu yapıda siyaset yapmak istemiyorum dedi. demek ki bununla ilgili değilmiş. Bugün Cemil Tugay nerede? Ya bununla hiç ilgisi yok bu siyasi ahlakla ilgili. Bu biraz da dediğim gibi sizin bugün kontrol eden yani o dediğim gibi 154 meclis üyesi kalmış ve en az 150 tanesini adım gibi eminim Ekrem İmamoğlu doğrudan seçti yani bunlar.
1: Peki.
0: En az 150'sini Ekrem İmamoğlu doğrudan seçti. Sen bugün partini terk edip gitmişsin Ekrem İmamoğlu yani. Belediye meclis üyesine ne demeye hakkın olacak? Ne peki, diyebilirsin ki yani?
1: Peki Kemal Bey. İhsan Bey ne diyordunuz?
2: Şimdi aslında Kemal Bey önemli bir yere vurgu yaptı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi seçimde tabela Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Evet.
2: Ama ne adayın belirlenmesinde ne süreçlerin yönetilmesinde fonksiyonu olmayacak. Kazanırlarsa yeni parti kazanmış olacak. Kaybederlerse diyecekler ki Cumhuriyet Halk Partisi bizi ihanet etti. Onlar da dönüp şu cümleyi kuruyorlar. Hatta Özgür Özel İzmir'le alakalı bir ifade kullanmıştı. Partisine parti değiştiren işte partisine ihanet etmiş olur. Onlar da dedi ki tamam eyvallah Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki çok doğru söyledin. Sen de bizi ihanet etmiş oldun. Bence bu başında da söyledim. Bu bölünme konusunda doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı düşman hukukunun uygulanması yani yok etmeye dönük hukukun uygulanması bence arkadan bu kadar sorunu getirdi. Yani iki derin sorun vardı. Bir, işte yenilikçiler partiyle ilgilenmediler. Yani şöyle düşünün bir kişi mikrofon elinde her gün bir yerde mitingde her gün sahnede ve seçimde yoktur. Şimdi siyaset öyle bir döneme geldi ki sizin çalışacağınız, düşüneceğiniz, sosyal medyadan ya da kamuoyuna aktaracağınız bir cümle ortalığı allak bullak da edebilir, sizi zarara doğratabilir. Yani siyaset artık böyle. Yani toplumun da gün gün takip ettiği bir siyasi dönem yaşıyoruz. Yani işte medya imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde belki siyaset yapmak daha kolaydı. Aslında siyasiler her gün her cümleyle tartıya çıkıyorlar. Özgür Özel ne dedi? Ben bu telaş şeyle, kültürüyle bir siyasetin de yönetilemeyeceğini düşünüyorum. İşte mesela bugün Eyüp'le alakalı problemlerden bahsettik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin illeriyle alakalı da genel merkezle ilgili kişi arasında çok da böyle tatlı hikayeler duymadık.
1: İstanbul için ne diyorsunuz?
2: Ben İstanbul'un...
1: Az önce Nur Tuğba'ya sorduğum gibi sorayım. Yani Cumhurbaşkanı İstanbul içerisinde bir tartışma istememek için, olmaması için daha doğrusu. Sonra bırakabilir deniyor.
2: AK Parti'nin yani öyle kaygıları yoktur. AK Parti disiplini yönetilen bir parti. Şimdi Cumhurbaşkanı bir kişiye karar verecek de İstanbul içinde tartışma olacak. Yani o partide hiç olmadı ki. Yani şöyle mi olacak? Efendim A ekoldeki adam isyan edecek, B ekoldeki şunu yapacak.
1: İsyan değil de.
2: Şöyle bence...
1: Mesela İstanbul'un kaybedilmesi meselesi ilgi tartışılmadı mı?
2: Şöyle, ya ben 2019'da bence bugünkü kaybetmek sorun değil. Yani... Şey, yarış başa baş başladı. %40. Her iki tarafta stratejisini uyguladı. Emekliler ve dar gelirler sandığa gitmeyince %5'lik bir kitle AK Parti'den kopunca rakibe %10 yansıdı. Bizim yaklaşık büyük şehirlerin çoğunda yaptığımız araştırmalar vardı. Hep Hatay'ı örnek veriyorum. Hatay'da AK Parti 12 puan öndeydi. 2 puanla zar zor Hatay'ı aldı. Onu aldın. Diğeri Muğla'da mesela başa başa yaklaşmıştı neredeyse. Antalya'da 2 puan öndeydi. Balıkesir'de AK Parti öndeydi, Bursa'da. İstanbul'a gelirsek İstanbul şey olarak değişebilir. Yani yönetim olarak AK Parti'nin eline geçebilir. Fakat büyük soru şu, seçime kadar hem bu ilçelerle hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak acaba seçimi kazanacak, sosyolojik zemin oluşacak mı, oluşmayacak mı? AK Parti'nin başarılı olduğu bir alan var ve dünyada da bu konuda rakibi yoktur. Kentin fiziki hizmetleri noktasında AK Parti... 2019'u düşünün Kadir Bey'in son dönemini. Mesela İmamoğlu göreve geldiği zaman şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki Kadir Bey 2030'a kadar İstanbul'un bütün altyapı sorunlarını çözmüş. Ben bu tür ağır işlerle uğraşmayacağım. Süt dağıtacağım, kreş açacağım. Aslında söylediğinde de haklı. Gerçekten AK Parti
1: böyle... 6 tane metro yaptım.
2: Olağanüstü düzeyde AK Parti'nin bir fizik hizmet başarısı var. Siyaset böyle bir şey.

0: Kadir yani, Topbaş o zaman niye yollandı yönetimden?
1: Şeyin onun hani hikayesine gireriz bambaşka sebeplerden. Ha haklı mıydı? Ben çok haklı bir gönderme olduğunu da düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Yani nihayetinde siyasette hata yapar. Karar mekanizmalarda hata yaparlar. Ben 2019 AK Parti ağır bir şekilde darbe travmalarıyla girdi. Yani şöyle düşünün, devlet travma yaşamış, hükümet travma yaşamış, siyaset travma yaşamış. Hem belediye başkanlarının görevden alınma süreçleri hem de tercihler çok da sağlıklı olmadı 2019'a giderken. Ve şöyledir, mesela yarışa girmeden önce işte 53-54 puanla görünürseniz size bir sürü hata yapma lüksü ortaya çıkar. Hem Ankara'da hem de İstanbul'da. Şöyledir işte, bir de siyasette kaybetmek çok kötü bir şeydir. Yani şöyle düşünün. Ya diyelim ki işte Kılıçdaroğlu için ne diyor? 17 defa AK Parti'ye karşı kaybetti.
2: 13.
1: 13 mi? Hadi 13 sayalım. Şimdi AK Parti'de
2: seçimli referandum var.
1: 2019'da Ankara'yı ve İstanbul'u kaybettiği zaman Ankara'da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy toplamı %60'tı. İstanbul'da 55'lerdeydi. Şimdi siz bu şartlarda kaybettiğiniz zaman bu kayıp aslında temelde büyük kayıp oluyor. İkinci kayıp bir rekabettir. Artık iki tarafta güçlenmiştir. Bir de tabii şeyin bir mahareti ortaya çıktı. Yani İstanbul'da İmamoğlu ve Yenilikçi ekibi. Yani finansal güçle para harcayarak, o siyasetin finansmanını çok deli gibi kullanarak her yeri parayla alma gücü elde ettiler. Zaten o Cumhuriyet
0: Halk Partisi... İstanbul seçmen iradesi satın mı alındı?
1: Şöyle, yani irade,
0: şimdi bu çok ağır bir suçlama oluyor İstanbul
1: seçmeni. Seçmeni teker teker gidip kimse seçmen satın alamaz.
0: Peki o
1: ama
0: zaman...
1: Ama şöyle, sadece İstanbul'daki seçimleri, o oluşan atmosferi, şeyle tabanla girilen ilişkileri, rakip partiyle girilen ilişkileri, tepeden tırnağa bir programda sadece şeyi tartışsak, aslında kamuoyu burada bir kanaat getirir. Mesela şöyle düşünün, bir ilçede AK Partili aday var. Cumhuriyet Halk Partili aday var. Bir de AK Parti'den oy alabilecek bir aday var. Şimdi AK Parti'den oy alacak partiye finansal destek verildiği dünyada nerede görülmüş? Ya doğrudan finansal destek, böyle şaka gibi değil yani. Şeyden işte bu üç marketli şeylerin kartlarından tutun da adayın...
0: Ama sizin söylediğiniz seçmen iradesini satın almak oluyor.
3: Hayır, şöyle bir katkı olabilir belki.
1: Ya. Şöyle yani... düşün, Eyüp Sultan'da diyelim ki ya da bir herhangi bir yerde Yeniden Refah Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi destekle. Hatta şöyle ben bir değerlendirme de yapmıştım. Şimdi bu şeyde Yeniden Refah Partisi şeyden ayrıldığında ittifakta, şimdi Fatih Erbakan'ın şeyleri, tweetleri birkaç milyon şey yapıyordu. Niye? Şeyin İmamoğlu'nun kurmuş olduğu kocaman bir troll ordusu vardı. On binlerce kişiden oluşan ve milyarlarca da rakamın aktarıldığı bir ordu. Şimdi şey kongresini yaptı Yeniden Refah Partisi ve kongrede Sayın Genel Başkan'ın tweetleri 50 bin ile 80 bin görüntüleme aldı. Şimdi bütün bunları da biz şöyle siyasi analistler olarak değerlendireceğiz. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer hatta şöyle lehine bir yorum yapayım. İmamoğlu Yenilikçi ekibin. Yenilikçi ekip İstanbul'da sadece belediye başkanlığı yapsaydı, yine Cumhurbaşkanı hayali kursalardı. Cumhuriyet Halk Partisi kongresine İmamoğlu kendi ismiyle ve para pul ilişkilerine bulaşmadan aday olup kazansaydı, CHP Genel Başkanı da olurdu, Cumhurbaşkanı da olurdu. Fakat şöyledir, siz kestirme bir yol tercih edip de, yani şöyle bir plan yaptığınızda, Üsküdar'a 1 milyar ayırırsak Üsküdar bizim, Eyüp'e 600-700 ayırırsak Eyüp bizim dediğinizde, bu siyasetten başka bir şey geliyor. Ha şöyle midir, ya o 1 milyar ayırdıysa iktidarda 2 milyar ayırsın mı diyeceğiz, yoksa siyaset rekabette fikirle, hizmetle yapılan bir şey midir diyeceğiz. Ben AK Parti'nin temel
0: pek fikirle yapılıyor gibi gözükmüyor ama.
1: Yani. Ben AK Parti'nin bu Eyüp'e gidin bakın, Üsküdar'a bakın. AK Parti'nin hizmet kusuru olduğunu düşünmüyorum. Ama sosyoloji şöyle dedi. Tamam, ülke zengin. Sen çok güzel de burada işleri yapıyorsun ama benim daha temel problemlerim var. Geçinemiyorum. Emekliyim, geçinemiyorum. Dar gelirliyim, sorunlarım var. Genel seçimde kesemediği faturayı geldi, yerel yönetimlerde kesti. Peki. Ama ben kaybın, yani AK Parti'nin kaybının 2023 seçimlerinde değil, ben 19'da olduğunu düşünüyorum. Ya yani siyasal hatalar orada yapıldı.
2: Peki. Ne dersiniz, İstanbul hal değiştirir mi? Ve DEM Parti'nin tutumu ne olur? Biraz belirleyici.
1: Yani bir cümle kurayım. Kadir Bey görevden alınmasaydı Elif Şahin'in elini kaldırsaydı, benim adayım bu deseydi, İstanbul'da Elif Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. O kadar net bir şey.
3: Olan bana oldu
2: Elif,
3: Kerem Bey.
2: Elif gösteriyor, farkında değil ama.
4: Vallahi şöyle, yani Türkiye'de siyasetçilerin büyük bir çoğunluğu, herkes demiyorum ama büyük bir çoğunluğu kendi kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koyduğu için, çünkü ben bu parti değiştirmelerde de bunu görüyorum. İstanbul'da el değiştirir, Beyoğlu'da el değiştirir, Eyüp'te el değiştirir, her yer el değiştirir. Dolayısıyla gidişat böyle giderse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluğu da tabii değişebilir. Ama burada az önce Sezgin Hanım'ın dediği gibi İmamoğlu ile alakalı o davanın kesinleşmesine göre şu anki başkan vekiliyle alakalı tekrardan bir farklı bir oylama yapılabilir. Hani onu şu an yakın zamanda öngörmek mümkün değil ama bakın şu tablo aslında bize şöyle bir sorun olduğunu da gösteriyor.
2: Bakın 26'dan 14'e düşmüş.
4: Evet ya, hem öyle, bir de kayyum yönetiminde iki ilçe var. Aslında biz ta 2016'dan beri bu kayyum düzenlemesinin anayasaya aykırılığını hep ileri sürdük. Anayasa Mahkemesi önüne de taşındı bu düzenleme. Anayasa Mahkemesi inceliyor hala. Aslında büyük ihtimalle, ben şimdi mahkeme önündeki şey olduğu için söyleyeyim ama açıkça anayasaya aykırı nitelikli olduğu için büyük ihtimalle de iptal edecek Anayasa Mahkemesi ve kayyum yönetimleri sona erecek. Tabii ne zaman bilmiyorum. Ama hani öyle

0: Belediye başkanı terör soruşturmasından uzaklaştırılıp kayyum atandığında ben de belediye meclis üyesi olarak AK Parti ya da MHP'li de olsam oradaki görevim sona eriyor. Niye? Çünkü atanan kayyum belediye meclisi yerine encümenle devam ediyor geri almaya. Yani bu hukukun en temel ilkelerine aykırı. Ben de seçilmişim. Benim seçilmiş sıfatım adeta fiilen sona eriyor. Evet. Hani bu düzenlemenin ne kadar garip, tuhaf olduğunu örneklendirmek için kendimi AK Parti ya da MHP'li meclis üyesi olarak örnek verdim. Bu kadar hukuka aykırı bir düzenleme. Dolayısıyla bizim bir
1: yani rakibimin işlediği bir suçtan ben mi cezalandırılmış oluyorum bu adam?
0: Evet, yani hani öyle bu mi? Kayyum mevzusu şöyle de bakın, böyle hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşumunu da etkiliyor kayyum mevzusu.
2: Tabii.
0: Buna dikkat çekmek istedim. Bir de şimdi az önce şeyden bahsedildi. Bir kere daha önce programlarda da konuşmuştuk. Ya henüz yargılaması devam eden kişilerle alakalı ben mahkum olmuş gibi konuşmak çok sağlıklı değil. Beraat edebilir insanlar. Hani ondan şey yapmamak lazım. Bu hangi siyasi partiden olursa olsun. Ama mesela DEM Parti ile alakalı kent uzlaşısı, yani partilerin ittifak yapması bazı belediye başkanları gözaltına alınırken, tutuklanırken, haklarında iddianame yazılırken suç gibi gösterildi. Mesela kent uzlaşısına dahil olma. Şu partiyle ittifak etme. Şunu destekleme. Kişilerin tutuklanma gerekçesi oldu. Halbuki başka partilerle ittifak yapmak suç değil Türkiye'de. Hani kent uzlaşısıyla alakalı bir şey var.
3: İttifak yapıldığı için soruşturma açılmadı hocam.
0: Yok, bir de bakın.
3: Yani mesela, yanlış anlatıyorsunuz. Kent uzlaşısıyla beraber uzlaşı ittifak yapıldığı için haklarını soruşturma yapılmadı. Terör örgütünü destekleme faaliyetleri kapsamında bir iletişim ağı olması iddiasıyla soruşturma.
0: Bakın bir örnek vereyim size. Zeydan Karalar mesela. Zeydan Bey tutuklu da kaldı belli bir süre. Hakkındaki tek delil, tırnak içerisinde delil neydi? Bir kişinin ifadesi. Başka bir şey yoktu mesela. Ve bu kişi uzun süre tutuklu kaldı.
2: Evet.
0: Yani herkes için aynı iddia edilen deliller de olmamasına rağmen insanlar tutuklanıyorlar. Göreve de dönemedi hala yani. Hani baktığınız zaman hakkında düşünsenize benim hakkında Sezin Hanım bir ifade veriyor. Ben tutuklanıyorum. Belki yalan bu ifade. Belki benimle husumeti var. Zaten bir kişinin ifadesi kanıt niteliğinde olabilir mi? Ama buna rağmen mesela Zeydan Karalar örnek veriyorum. Bu nitelikte olan çok belediye başkanı ve seçilmiş de var. Zeydan Bey tutuklandı da. Şimdi serbest bırakıldı, göreve de dönemiyor. Ya da Esenyurt'ta işte Ahmet Özer serbest bırakıldı, göreve dönemiyor.
4: Bir de Esenyurt'ta yani, kayyum yönetimiyle ilgili son derece ciddi bir yolsuzluk,
0: soruşturması da başladı. Ya hani gerçekten ağlanacak halimizi şu an görüyoruz ama gerçekten çok öyle. Bir de bakın mesela Üsküdar Belediyesi ile alakalı. Belediye meclis başkan vekili seçimlerinden önce gözaltına alındı üyeler ve sonrasında bazıları serbest bırakıldı. Onlarla alakalı somut bir şey de yok ortada. Ya anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Ama orada seçim sonucunu etkileyecek gibi değildi Üsküdar'daki denge
0: yok,
4: hocam. Yani gözaltına alınmasalardı da ve CHP oy verselerdi de oradaki seçim dengesini değiştirmiyordu.
0: Ama İhsan Bey'in dediğine katılıyorum. Bakın 2019'dan itibaren şöyle paralellikler kurabiliriz. Mesela İstanbul seçimlerinde o zaman İmamoğlu kazandı yenilenen seçimlerinde ve çok ciddi bir tepki oyu da aldı. Neden? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu hukuka aykırı bir şekilde seçimleri iptal etti. Açıkça hukuka aykırı bir karardı o. 2019'dan sonra bu şekilde devam etti. Onun dışında şimdi yakın zamanda bu butlan mevzusu hani benim de üzerine akademik çalışma da yaptığım bir konu olduğu için bir hususa parmak basmak isterim. Türkiye'deki anayasa hukukçularının %99'u zaten bu butlan dava sürecinin hukuka aykırı olduğunu, bu konuda seçimde yani görevli yetkili olan, görevli olanların seçim kurulları olduğunu izah etmiş durumdalar. Yani bu butlan davası ve bunun sonucunda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi vesaire tamamen bir hukuk skandalıdır aslında. Çünkü seçim kurulları yetkiliydi, görevliydi orada. Onların verdiği kararlarla bunların kapanması gerekiyordu. Şimdi ben ondan bir hukukçu olarak benim vicdanım şeye el vermiyor. Hani bu şekilde ki Özgür Özel'in o zaman delege sayılarına bakarsanız yenilenen kurultaylarda çok ciddi ta Kılıçdaroğlu döneminden beri görev yapan delegelerin binlerce bin küsür delegenin oyunu alıp hep bu olağan ve olağanüstü kurultaylar tekrarlandı ya aldı. Sonra şimdi böyle hukuka aykırı bir mahkeme kararıyla yönetime bu sefer işte el konuldu ve seçilmiş olan kişi uzaklaştırıldı. Yeni gelen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de ne yaptı? Biz Yargıtay'daki başvurumuzu geri çekiyoruz dedi. Böylelikle o mahkemenin verdiği karar üst mahkeme tarafından da incelenmedi. Şimdi bu şartlar altında madem öyle biz burada siyaset yapamıyoruz deyip yeni bir parti kuran insanlarla şu belediye meclislerinde parti değiştiren insanları aynı tutmak bence ne siyasi ne ahlaki ne de bilmiyorum hakkaniyet açısından doğru olmayacaktır.
3: Tedbiren verilmiş bir karar.

0: karar aşamasında bir siyasi partinin, tabii ki tartışmalı bir hukukçu değilim ama ortaya konulan Muttan kararında tartışıldı. Ben de bana göre de bir siyasi partinin seçilmiş hem de siyasi karşı tarafta 2-3-4 defa kaç kere genel başkan. Ama mesele şu, tedbiren bir karar verilmiş ve o kararı bir uzlaşı masası eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdik, Özgür Özel'i eleştirdik. Ama bu süreci, bu çalkantılı süreci beraber bir kurumsal hafızayı baş tacı edip merkeze koyup bunu ileriye nasıl taşıyabilirizin iradesi yerine bir siyasi partinin tedbiren alınmış bir kararı henüz beklemeden, işte neden de biz dedik başlatıyoruz kurultay süreçlerini. Orada da kriz yönetilemedi. Ama topyekün bir siyasi partinin, yine diyorum bakın, benim siyaset anlayışımda sanıyorum birazcık sorun var. Yani hiçbir şahıs, hiçbir siyasi partinin kurumsal isminden üstüne geçemez. Şu an zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan temel sorun bu. Ne Özgür Özel, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli isimler değildir. Evet. Kaç yıllık işte bir çınar diyoruz. Onun üstüne kendi kişisel bir siyasi parti kuruluyor.
1: Ama haklısınız ama yanlış. Mesela ama söylediğinizi şöyle çürütebilirim. Mesela şu an Sayın Cumhurbaşkanı, ben AK Parti'yi bırakıyorum.
0: Ben çürütün diye söylemiyorum. Bu benim kendi fikrim. Sizin fikrinizi söylemeniz benim fikrimi çürütmeniz anlamına gelmez.
1: Cumhurbaşkanı
0: hukukçu olarak bunu, hukukçu olarak bu meseleyi tedbiren verilmiş bir kararı anlamsız buluyorsunuz diye parti kurabilirdi, siyaset yapamıyor dedi. Ama kim siyaset yapamadı?
2: Bu soru doğru mu soru?
1: Cumhurbaşkanı şu an bir parti kursa AK Parti'nin üzerine çıkmayacak mı?
0: Ne, anlamadım soruyu.
2: Şu an Cumhurbaşkanı bir parti kursa AK Parti üzerine çıkmaz mı?
0: Çıkar.
1: Söylediğinizle çelişiyorsunuz işte.
0: Ama neyle çelişiyorum? Ya kişiler partinin üzerine çıkıyor işte. Ama o Recep Tayyip Erdoğan ama. Aradaki ama
3: yani yeniden refahta da bu böyle. Mesela Parti Erdoğan'ın ama yeniden refahtan fazla ya. Bu şeyde
4: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin kurucu lideri, CHP 103 yaşında bir parti. Dolayısıyla örnek aynı emsal değil.
1: Dedik i̇şte ya, ama hani şöyle, o zaman çıkıyor.
0: Ben Cumhuriyet Halk Partisi özelinde geçen krizin yönetimi açısından,
4: şimdi AK Parti'yi yönetimsel olarak lider partisi olarak tanımlarken CHP senelerce başka kitle partisi olarak tanımlar, ideoloji partisi olarak
0: tanımlar. Aradaki iki farkı gözlemlemeniz
4: ama
0: gerekiyor.
4: Ama buna rağmen bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz şöyle bir fark var. CHP çok da ideoloji partisi değilmiş. AK Parti de aslında sandığımız kadar yalnızca bir lider partisi değilmiş. Kurumsal kapasite açısından liderin altında çok güçlü kadroları yerleşmiş, disiplin yapısı oluşmuş bir kadro partisiymiş aynı zamanda. Şimdi Nur Tuğba hocamın verdiği örnek o anlamda manalı. Çünkü AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'la doğdu. Belki lider Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da kan kaybedecek bir parti. Ama CHP 103 yaşında hocam, CHP ideolojik bir parti olduğu için bir insanın, yeni bir aktörün, özellikle Ekrem İmamoğlu gibi partiye çok sonradan girmiş bir aktörün vesayetinin altına giremeyecek kadar kurumsal bir yapısı olsaydı keşke, bu bölünme böyle olmasaydı. Yok, ben zaten de devam edeyim.
0: Ya koca bir çınar bölündü ya, bunu. Şimdi burada bunu normal
3: diyelim
0: görmek
3: ki
0: çok
3: Kemal
0: şey.
3: Kılıçdaroğlu AK Parti'nin başına atandı. Çünkü siz AK Parti'yi çok seviyorum demek, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz? Ya Kemal Kılıçdaroğlu
0: şu an konu o kadar kavram seçim aşamasından, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal devamlılığından bahsediyoruz ve şu an isimlerin merkeze koyduğunuzda benim kendi tarafıma baktığımda bir kriz yönetimi var. Bu kurumsal krizin yönetiminde isimler bireysel önceliklerini, şahsi menfaatlerini öncelemişlerdir. Bu Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerlidir, Özgür Özel için de geçerlidir, Ekrem İmamoğlu için de geçerlidir. Bu krizin yönetimini becerememişlerdir ve koskoca bir siyasi parti, işte ana gövde falan değil, bildiğiniz gövde kopup başka bir siyasi parti kurulmuştur. Ama göreceğiz bakalım, tıpkı belediyelerde, yerel seçimlerdeki gördüğümüz o başarı, bakalım parlamentodaki o koltuk sayısı onları başarı getirecek mi? Kurumsal devamlılık benim için önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bütün siyasi partilerden ayrı bir köşeye koyarım ben. Bakın tabii, tabii. Yani Cumhuriyet Partisi olmasa bile benim amacım, maksadım kurumsal devamlılık ve bir emanettir orası. Ama o, bu bakış açısıyla CHP'liler bakmıyorsa onların sorunu, ben ne yapayım?
4: Ya şöyle, siyaset krizleri biraz fırsata çevirme sahasıdır. Aslında baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan da yeniden refahtan koparak, işte o dönem milli görüş gömleğini çıkartıyorum diyerek yeni bir parti kurması, yeni bir kitle hareketi yarattı, yeni bir seçmen mobilizasyonu yarattı. Şimdi orada da bir hikaye vardı, burada da başka bir hikaye olabilirdi. Olamadı, hala olma ihtimali var. Belki yeni parti işte tekrar bu seçmen kümesini mobilize ederek yeni bir kitle hareketi çıkartabilir, belki yeni bir siyaset inşa edebilir. Şimdi bunlar süreç içerisinde göreceğimiz şeyler, nihayetinde her iki parti de kurultay sürecinde. Şimdi İBB'nin üzerine gelecek olursak, buyurun. İBB üzerinde de şöyle bir tahminim var. Şimdi keşke Sezin Hocam'ın söylediği gibi...

0: bir idealize edilmiş senaryoları opsiyon olarak masaya koyabilsek. Ama neticede kanun, bunun için kanun değişikliği gerekiyor. Ve bunun için İstanbul özelinde meclisin yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. İzmir özelinde yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu siyasetin rasyonel gerçekliğine aykırı olur hocam. Şimdi neticede kanun diyor ki böyle bir yönetim boşluğu varsa meclis içerisinden seçilir. Usul bu. Şimdi burada da karşımıza çıkan tablo aslında çok daha geriye giderek okumak lazım. Yani mutlak butlandan öncesine de dayanan bir kurumsal erime söz konusu muhalefet partisinde. Çok uzun zamandır üzerine basa basa söylüyoruz. Siz varoluşunuzu eğer bir başka partinin liderinin yokluğu üzerine inşa ederseniz bu sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama uzun süreli siyaset hayatınızda sizin kurumsal kapasiteniz açısından zafiyet yaratır. Şimdi bu zafiyetten faydalanan yeni aktörler çıktı CHP'nin içerisinden. Ekrem İmamoğlu bunlardan bir tanesiydi. Şimdi İBB meclisine baktığınız zaman Kemal Bey haklı. Bizzat Ekrem Bey tarafından seçilmiş bir listeden bahsediyoruz. Hatta yalnızca İstanbul üzerinde değil, biz son yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerinde aktörleşerek birçok şehrin belediye başkan adaylığının tayin edilmesinde bile söz sahibi olduğu bir süreçten geçtik. O günden beri söylüyoruz. CHP bir aktörün vesayeti altında. CHP buna razıysa bizlik bir problem yok. Ama buradaki riskleri tehditlerle beraber eğer göze alıyorsanız işte bunlar onun sonucudur. Mutlak butlan da bunun sonucudur. Şimdi siyasette krizler her daim olur. AK Parti'nin 25 senesine bakın 367 krizi çok büyük bir krizdi. E-muhtıralar her biri büyük krizlerdi. Parti kapatma davaları. Bunun içerisinden güçlenerek çıkarak bir refleks sahibi oldu AK Parti. CHP de bunu yönetebilirdi. Siyasetin içinde her kriz yönetilebilir. Bunlar tamamen tercihlerin bir sonucu. Bugün buraya bizi getiren tabloda şunu görüyorum ben. Nuri Aslan da muhtemelen seçime devam edecek CHP. Nuri Aslan bugün CHP rozeti takan ama aslında yeni partinin adayı, yeni partiyle gönül bağı kurmuş bir adaydan bahsediyoruz. Her ne kadar CHP blok olarak, CHP meclis üyesi olarak görünseler de bunun içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalmak isteyenler de var. CHP rozetiyle kalmak isteyenler de var. Yeni partiye geçmek isteyenler de var. Ama her ikisinin ortasında İBB üzerinden yürüyen bu hukuki süreçlerde bu süreçlerin bir tarafı olmak istemeyenler de var. DEM Partisi kadar belirleyici olacak kitle bence buradaki bu gri alandaki meclis üyeleri olacak. Aradaki fark kapanmaya çok yakın, makas çok dar ve evet. Burada DEM Parti'ye bile kalmadan CHP'nin içerisindeki bu gri alan bence seçimin kaderini değiştirecek. Diğer taraftan da gördüğüm bir şey söyleyeyim. Hani geçmişten gelen siyasi deneyimime nazaran sahadaki temaslarımdan bunu söylüyorum. Ben İBB'de artık bürokratik olarak da zaten psikolojik olarak da ya o geçişin gerçekleştiğinin ön kabulünü görüyorum. Yani bu İBB bürokrasisinde de bu CHP'li meclis üyelerinde de psikolojik olarak o geçiş gerçekleşmiş. Dolayısıyla hiç kimseye sürpriz olmayacak bir seçim bekliyorum ben İBB'de.
1: Peki. Ya ama işte meselemiz o. Zaten hiçbir kimseye sürpriz olmayacak seçimler bizi Rusya senaryosuna götürüyor. Yani Rusya mı olmak istiyoruz? Gerçekten Rusya gibi bir sistemde yaşamak ister miydiniz? Ya Türkiye bunu hak etmiyor ya. Biz yani sürekli AK Parti de bunlarla çok mücadele ettiğimiz yaratılan birilerinin hep yarattığı suni krizler var. Siyaset kendi haline bırakılsa vatandaşın kendi zaten iradesi var. Türkiye bu kadar demokrasisine güvenilmeyecek bir ülke değil. Sürekli bir müdahaleler, sürekli bir şeyler. Şimdi de böyle oluyor. Tamam, o zaman tek parti yönetimine geçelim ya. Bir tek liyakat sahibi o zaman AK Parti ve işte Cumhur İttifakı genel olarak. O zaman diğer kimsenin zaten siyaset yapmaya bir herhangi yeteneği yok, liyakati yok. Zaten yolsuz, zaten kötü. Ama işte sizin biraz önce bahsettiğiniz kutuplaşma da buradan çıkıyor Nur Tuğba'nın bahsettiği. O kadar çok artık yaşamsal her alanımızı kapsayan bir o anlamda imkansızlık var ki. Ya iktidar tarafında olacaksın ya da varlığın artık kabul edilmiyor gibi. İnsanlar öyle hissediyorlar. Ben bir psikolojiyi anlatıyorum. Bu gerçekten de benim hiç muhalefeti savunmak gibi bir derdim ve arzum da yok. Fakat ben Türkiye'yi savunuyorum. Benim derdim Türkiye. Türkiye bir demokrasi mi olacak? Ya şu da olabilir, denebilir ki ya demokrasi bir vakit kaybıdır. O zaman dürüst olalım. O zaman seçimleri falan filan da boşuna vakit kaybetmeyelim. Bizim işte tek bir yapımız var yekpare olarak ve biz bundan sonra böyle devam edeceğiz diye. Bu da olabilir, gerçekten olabilir. Ama ya bir yandan muhalefet etmeyi imkansızlaştırıyor.

0: sıkıştıran bir durum. Ve bu AK Parti'nin de oyunu arttırmıyor. O AK Parti'de bir %40'lara, 50'lere koşmuyor. Yeni seçmen havuzu olmuyor.
1: Hocam ben başından beri bunu söylüyorum. AK Parti'ye geçen belediyelerin AK Parti'ye bir kazancının olmayacağını, tam tersi seçmenin yerel yönetim hizmeti almak noktasında gerçekten bunun konforunu yaşayacağını düşünüyorum. Bunu İzmir için de İstanbul için de böyle düşünüyorum. Ama şimdi mevcut konjonktürde, yani CHP'den ve Yeni Parti'den kendi siyasi ajandasıyla olabilir, kendi siyasetine karşılık bulamadığını düşündüğü için olabilir, AK Parti'ye geçiş sistemsel olarak mümkünse ve bu geçişler kişilerin rızaları üzerinden oluyorsa, buradaki muhatabımız bunları neden kabul ettiniz diye AK Parti olmamalı, bunları neden seçtiniz ve bunları neden yönetemediniz diye, bunun muhatabı Yeni Parti'dir, CHP'dir. Yani buradaki bu kabulü sağladığı için mi AK Parti'yi bu noktada biz antidemokratik olmakla
2: Elif Hanım şöyle olsaydı, Elif Hanım şöyle olsaydı, belediye meclis üyesi atıyorum kaç kişi var? İşte 40 kişilik belediye meclis üyesi var. Bunların içerisinde hiç tutuklu olmasaydı ya da işte Ataşehir'deki gibi çoğunluk CHP'deyken 5-6 kişiyi AK Parti'ye geçirip sonra vekili tutuklayıp sonra da seçim yapılmasaydı, yani doğrudan işte birisi suç işleyebilir, belediye başkan vekili de suç işlemiş olabilir, belediye başkan vekili alınıp içeri konulsaydı ve mevcut partisinde herkes gelip oy kullansaydı, dediğiniz gibi olurdu. Yani AK Parti suçlanmazdı muhalefet tarafından.
1: Ama Kemal Bey, burada da hukuki bir süreç var ve bakın, o meclis üyelerini...
2: Hukuki süreç.
1: Siz o zaman masumken yani böyle iddialara maruz kaldığını iddia ediyorsunuz bu durumda. Ne yapalım? Hayır, meclis üyesi, meclis dengesi değişmesin diye hukuk bunu işlemesin.
2: Bakın, bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Bakın, belediye başkanlarının ya da belediye başkan vekillerinin suç işlemediğini falan söylemiyorum. İşlediğini de söyleyemem. Çünkü bilmiyorum, ben mahkeme değilim. O dosyaya da hakim değilim. Ama ben şunu söylüyorum. Tamam, Ataşehir'de belediye başkan vekili suç işledi. Gözaltına alındı ya da tutuklandı. Neyse, görevden uzaklaştırıldı. Orada AK Parti 6 tane belediye meclis üyesini bir gecede transfer yapıp, seçimden bir gün önce transfer yapıp seçime gidilmeseydi, evet, AK Parti suçlanamazdı bundan dolayı.
1: Ben de diyorum ki Kemal Bey, size şunu diyorum.
2: Mesele
1: size
2: bu.
1: Keşke bir gecede mesele transfer yani olmaya razı olacak adaylarla yola çıkmasaydı muhalefet o zaman.
2: Bunu
1: bu neden
2: zaten
1: AK Parti için?
2: Başta
1: şimdi burada kurumsal başka bir problem var. Yani. Anlatabiliyor muyum? Demek ki yani, kendi siyasi ajandasıyla.
2: Var. Bir gecede değiştirebilen, parti değiştirebilen, hani diyorsunuz ya, bir gecede parti değiştirip transfer olabilen karakterlerle yola çıkmasaydı. Bir gecede parti değiştirip transfer olabilen karakterleri keşke iktidar partisi almasa. Çünkü bence buna ihtiyacı yok. 25 yıldır bunu yapmadan da kazanabilen bir parti
1: doğru var. Ben seçimde kazanılmamış hiçbir ilçe belediyesinin yani parti tarafından kazanıldığını iddia edenlerden değilim.
2: Bakın,
1: ama burada öz eleştiri yapması gereken taraf muhalefet tarafı.
2: Elif Hanım, sizi anlıyorum ama bakın
3: yani,
2: şöyle de bir
3: soru. Elif Şahin baştan yani transferlere sıcak bakmadığını söylemişti. Kemal Bey.
2: Evet ama bakın şunu söylüyoruz Kerem Bey. Hani AK Parti yerel yönetimi şöyle başarılı, halk böyle istiyor falan. Tamam da yani Ataşehir'de de CHP'den bir şikayet olmamış. Bak, niye olmamış? Ataşehir 2008'de ilçe statüsüne kavuştu.
3: Evet, 2009'da CHP'de.
1: Evet.
2: İlk belediye seçimi yapıldı. 2009'da 41'le kazandı. Battal İlgez'di. 2014'te 49'la kazandı. Battal İlgez'di. 2019'da 52'ye yakın bir oyla kazandı. Battal İlgez'di. 2024'te 57'ye yakın bir oyla kazandı Onursal Adıgüzel. Evet. Burada biz Ataşehir Belediyesi'nden Ataşehir halkının iktidar nimetlerinden faydalanabilecek bir hizmet arzuladığını nereden anlayabiliriz?
1: Kemal Bey, ben sizinle aynı şeyi söylüyorum ama siz bana itiraz ediyorsunuz. Ben size diyorum ki 2008'den beri kaybedilmeyen bir ilçeyi mecliste kaybedecek kadar kurumsal kapasitesi zayıflamış bir parti varken ortada, burada bizden gelenleri niye kabul ettiniz diye iktidarı suçlamaktansa partinin kurumsal kapasitesini bu noktaya getiren aktörlerle hesaplaşmalı muhalefet seçmeni.
4: Bu bir sonuç değil midir zaten?

0: Kaldığımız nokta şu Elif Hanım. Bakın birinci söylediğinizde hemfikiriz. Buna hiç şüphe yok. Sizinle anlaşamadığımız nokta bu. Ben bu birinci söylediğinizi zaten yayının en başından söyledim, değil mi? Yani anlaşamadığımız nokta ikinci kısmı. Siz sadece muhalefet üzerinden değerlendiriyorsunuz ve iktidarın burada sanki hiçbir etik ihlal yapmamış gibi değerlendiriyorsunuz. Bizim anlaşamadığımız nokta.
1: Etik ihlal en baştan yapılmış.
0: Ne kadar beceriksizse.
2: Konu anlaşıldı. Muhalefet bakın bir de Milliyetçi Hareket Partisi kabul etmiyor
0: iktidarda
2: mesela.
0: İktidarda o kadar etik kabul dışı yöntemler kullanıyor. Anlaşamadığımız nokta burası.
3: Evet. Peki. Bence iki tarafta aynı şeyi söylüyor. Uçlarda yani ayrışmayı zorluyorsunuz. Adı karşıt görüşle her şeyi de karşısında olmuyor. O görevi çarşı yapıyor. Karşı her şeye karşı.
4: Bir de şöyle karşı bir örnek de verebiliriz aslında. Mesela evet. AK Parti'yi bırakan belediye meclis üyeleri kimlerdi? Onlar işte ne oldu? Benim aklıma Üsküdar'dan birisi geliyor. Sonrasında da o beyefendi bir sebeple tutuklandı sanırım.
1: Evet.
3: Bu konuda en net parti hakikaten MHP.
1: Sayın Bahçeli yani çok nettir tavrı. Hani geçtiğimiz haftalarda görüşmedi bu konu gündeme geldiğinde görüşmemizde. Çok net yani bu tarz geçişler yani bir siyasi partinin bir transfer moduna girmesi tabii kendisinin o bir de çok köklü bir tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurumsal hafızası olan bir siyasi parti. Sanıyorum o kurumsal devamlılık siyasi partilerdeki o istikrar da tam da bu net kararlardan geliyor.
3: Peki. Şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir atışmasını ekrana getireceğim. Konu İzmir'le başladı ama bakın ta nerelere gitti. Çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yanınızda olmaya devam edelim.

0: Karşıt görüşle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Cemil Tugay'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının yarattığı tartışma giderek sertleşerek sürüyor. İki parti arasında, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında. Arada duraksıyorum. Yeni Parti ile İyi Parti'yi çok sık karıştırıyorum. Konuklarım da kızıyor.
1: Özgür Özel bile karıştırıyor yani. Evet. Sizi karıştırmanız normal bir şey
0: olmaz. O yüzden arada duraksıyorum, kusura kalmayın. Şimdi bakalım bu tartışma nasıl başlamış, nereye evrilmiş? Bir izleyelim iki lideri. Evet.
2: Bunun sağlıklı ve tutarlı birisi olmadığını Özgür Bey'e aktardım. Ve belediye başkanı adayı gösterilmemesi gerektiğini söyledim. Karşıyaka'da doğru dürüst hizmet sunamayan bir kişi maalesef daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da İzmirlilere doğru dürüst hizmet götüremedim. Ve sonradan da AK Parti'ye geçti.
3: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka belediye başkanını niye ihraç etmedin? Niye disipline vermedin? Niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
4: Önümüzdeki süreçte yine 50+1 gelecektir. Doğal olarak ittifaklar olacak. Yani ittifak yapmıyoruz demek... Erdoğan'a sen yeniden seçil demektir.
2: Bana birisi akıllı mantıklı bir şey söylesin.
3: Bu halde kaldınız. Şimdi orada madem öyle buna katlanmayı bileceksiniz. %1'lik ikilik parti olarak böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz.
0: Konuşmalar böyle. Bir yandan Cemil Tugay konusunda kavga var. Diğer taraftan da Kemal Bey ittifaklara açık olduğunu söylüyor. Yeter ki yeni partidekiler arınsın, arınmış olanlarla ittifak yapabiliriz diyor. Ama Özgür Özel de kapıyı peşinden kapatıyor. %1'lik ikilik parti benzetmesi yapıyor. Sezin Hanım, sizle başlayalım. Cemil Tugay konusunda kim haklı, kim haksız?
5: Ya Cemil Tugay konusunda, ya bu konuda açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu sonra ziyaret ediyor zaten Temmuz 2024'te Cemil Tugay'ı. Evet. Bu kadar şikayetçiyse onu o zaman ziyaret etmemesi lazım ama ya Cemil Tugay bence herkesin haksız olduğu bir konu. Ya siyasette böyle figürler olmamalı. Bir dediği bir dediğini tutmayan vesaire. Sonra onunla ilgili konularda da kimsenin dediği tutmuyor. Veya keşke AK Parti'de Cemil Tugay yükünü üzerine almasaydı. Her ne olursa olsun. Yani İzmir'e hizmet götürmekti vesaireydi. Eğer yapılacaksa başka türlü yapılabilir zaten. Bakanlıklar üzerinden vesaire. Ve orada güçlü bir AK Parti teşkilatı da var. Zaten iletişimle ilgili özellikle çalışan Eyüp Kadir İnan da öyle, gençlik örgütlerinden yetişmiş. Hamza Dağ da öyle. Ya onlar kendi parti örgütlerini çalıştırarak zaten İzmir'de belli bir noktaya getirdiler.
0: Evet.
5: Dolayısıyla Cemil Tugay bana kalırsa siyasette herkesin üstünde bir yüktür. Ve onun dışında İzmir'i gerçekten seçmeni açısından vesaire tatsız bir noktada bırakıyor. Çünkü hakikaten söylediklerinizin tam tersine dönüyorsunuz. Ve yani bu Özgür Özel aslında burada doğruyu söylüyor açıkçası. Yani çünkü Kılıçdaroğlu dediğim gibi... Ya hemen akabinde kurultaydan sonra devir teslimde söyledim vesaire. Devir teslimde bu konuşulacak bir konu değildir.
0: Yani ama o, baş başa bir saate yakın bir
5: tamam ama
0: görüşmeler oldu.
5: O zaman siz daha bir...

0: gün öncesine kadar zaten başındaydınız partinin. İhraç etseydiniz Cemil Tugay'ı. Cemil Tugay ile ilgili bu kadar sorununuz vardıysa.
1: Fakat ihraç niyeti olsaydı Cemil Tugay'dan başlamazdı bence. İmamoğlu'ndan başlamazdı.
0: Tamam, o, hepsini yapsaydınız o zaman.
2: Bu
0: neyse
2: da,
0: yani.
2: Bu da çok çarpıcı.
3: O zaman hep eleştirdik ama çok özür dilerim hocam. Tam Zoom toplantısı o kadar şey ortaya çıktığında niye aksiyon almadı Kemal Kılıçdaroğlu? Niye o zaman arındırmadı?
0: İşte o zaman bunlar yapılması gerekiyordu. Şimdiden sonradan konuşmanın çok bir anlamı yok. Bir de dediğim gibi 2024'te zaten ziyaret gerçekleşmiş. Tam tersi iyi çalışma temennileri bulunmuş. Ama
2: 120 milletvekili sonuç itibariyle.
0: Ama yani hepimizi Cemil Tugay gereksiz yere hayatını işgal eden, ne hizmetleriyle ön plana çıkmış, ne herhangi bir siyasette bir şeyle ön plana çıkmış. Şimdi sadece negatif tutumuyla bana kalırsa hala tahayyülümüzde, tartışmalarımızda yer eden bir insan. Hep en başından beri bunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin hak ettiği çok daha iyi siyasetçiler. Bu değil. Ve maalesef evet tabii ki Özgür Özel de bana kalırsa onun da yapması gereken tamam burada haklı Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta ama İzmir'den bir özür dilemesi gerekiyor.
4: Haklı değil Sezin Hanım, yalan söylüyor. Ben yalan söylediğini biliyorum. Bakın size
2: kim yalan
4: açık
2: söylüyor? Kim yalan söylüyor?
4: Özgür Özel bu konu konuşulmadı diye yalan söylüyor. Çünkü devir teslimde ne konuşuldu bilmiyorum. Ama sonradan yerel seçimlerden hemen önce, aday belirlemelerden hemen önce Özgür Özel ben de ofisteyken, ben de Kemal Bey'in ofisindeyken Kemal Bey'i ziyarete geldim. O videolar, fotoğraflar çok rahat bulunabilir. Ve oradan çıkarken de önceki genel başkanımız olarak Sayın Genel Başkanımızın fikirlerini aldık dedi. O görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 tane ismin tekrar aday edilmemesini Özgür Özel'den istedi. Bu o dönemde o kadar çok konuşuldu ki, bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler aday edilecek mi? Aday etme dediği isimler aday edilecek mi diye. O dönemde de tartışıldı. Ya ben bunun şahidiyim. Özgür Özel o ofise geldiğinde biz o ofisteydik kardeşim. Yalan söylüyor. Çok açık ve net yalan söylüyor. Bakın madem bu konuşulmamış. Özgür Özel
0: tamam,
4: daha
0: 4 ay sonra o zaman niye ziyaret ediyor Cemil Tugay'ı Kılıçdaroğlu?
4: Bakın.
2: Kemal Bey duydunuz mu soruyu? Soruyu duydunuz
4: evet,
2: mu?
4: Evet duydum.
2: O yani niye ziyaret etti o zaman diyor.
4: Aday edilmemesini istemek ayrı bir şey. Partinin bir genel başkanı olarak, eski genel başkanı olarak İzmir'e gittiğinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmeseydi o zaman da başka bir tartışma başlatacaktı. Aynı arkadaşlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet ettiği televizyonlar başka bir tartışma başlatacaktı. Bakın Kerem Bey, yerel seçimden önce o bahsettiğimiz İBB trolleri dediklerimiz Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasına katılmasın, seçim kampanyamıza zarar verir diye kampanya yaptılar. Bakın sonra seçime 10-15 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kaybetmesini istiyor, o yüzden seçim kampanyasına katılmıyor diye aynı isimler tweetler attılar. Aynı isimler ya, aynı isimler yani. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu bir şehre, hangi şehre gitmiş de genel başkan olarak o şehrin belediye başkanını ziyaret etmemiş. Eski genel başkan
2: peki,
4: olarak hangi
2: peki.
4: şehre gitmiş de
2: bu ziyaret meselesi anlaşıldı. Bir de
4: bakın,
2: bir
4: çok kısa. Bakın o dönemde şu anda hani sizi rahatsız etmeyecek olsam bilgisayarımdan o görüşmeyi hemen bulurum ve Özgür Özel'in açıklamasını da size gösterebilirim. Bakın o dönemde bu 15 gün, 20 gün hatta aday belirlemeler olana kadar, adaylar hepsi belirlenene kadar medyada çok konuşuldu. Özgür Özel bir gün çıktı.
2: Ben şunu anlamaya çalışıyorum Kemal Bey.
4: Şunu söylemedi.
2: Bu yalan kime yarıyor? Yani bu yalanın kime faydası var? Yalancılıkla itham ediyorsunuz.
4: Bakın onu da söyleyeceğim. Ben buradan Cemil Tugay'a açık çağrı yapıyorum. İzliyordur muhtemelen ya da danışmanlar söyleyecektir. Özgür Özel Cemil Tugay'ı aday ederken Kemal Kılıçdaroğlu seni aday etmememi istediği halde seni aday ediyorum. Cemil Bey demiş midir dememiş midir? Bunu Cemil Tugay söylesin. Bunu söylesin Cemil Tugay. Dedi, biz dediğini biliyoruz.

0: Cemil Turay'a bunu söyledi. Biz bunu biliyoruz kardeşim yani. Neyi inkar ediyorsun? Neyi inkar ediyorsun yani?
1: Peki bu yalanın kime ne
0: Söylendi bu
1: faydası
0: yalan.
1: var?
0: Kime ne faydası var? Şöyle, bu belediye başkanlıkları AK Parti'ye geçtikçe Özgür Özel ve yeni parti yönetimi çok eleştiriliyor. Çünkü bu adayların hepsini o belirledi. Bakın daha önceki yayınlarımızda da iki kere söyledim. Bugün yine söyledim İBB konusunda. Bugün CHP'de kalan, kalmayan, giden, istifa eden, yeni partiye giden, AK Parti'ye giden, CHP'de kalan seçilmiş kimler varsa bunların tamamını Özgür Özel ve yönetim aday etti. Yani burada bir suçlu aranıyor ise, o suçlu Özgür Özel ve yönetimidir.
1: Peki.
0: Ha, şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim adam nereden bilsin? Buna bir şey demem. Buna bir şey demem. Yani bununla ilgili argümanlar da var. İtirazlar edilebilir ama bu söyleniyorsa tamam. Ama suçlu Kemal Kılıçdaroğlu deniliyorsa bu çok ayıp bir şey.
1: Peki. Ne dersiniz? Siz tamamladınız değil mi?
2: Tamam ya, dediğim gibi ama yani Cemil Tugay bence en başından beri anketlerde de hiçbir zaman çıkan biri değildi. Bir kere onun doğru olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Zaten de İzmir'le ilgili çalışanlar da bunu söylüyorlar. O zamanlar anket yapanlar. Cemil Tugay hatalı bir seçimdi çok. Lütfü Savaş nasıl hatalı bir seçimdiyse Cemil Tugay da zaten aynı tür, aynı kumaş. O da işte
1: sonuç itibariyle karar vereceğinin bir özür borcu var diyorsunuz.
2: Türkiye siyasetinden gelip
1: Evet.
2: geçen.
1: Ne dersiniz Cemil Turgay meselesinde?
0: Altı
1: Kim attı?
0: aday arasında sonuncuydu bakın. Altı aday arasında bütün anketlerde istisnasız
1: Evet.
0: kamuoyuna yansımış bütün anketlerde sonuncuydu Cemil Turgay.
1: Ona da geleceğim. Ona ilişkin bir sorun var. Yani Kemal Bey'in Tunç Soyer'i, İmamoğlu'nun Buğra Gökçe'yi ki çok başarılı bir isim. Özelinde Cemil Turgay'ı istediği söyleniyor. Bu tartışmadan da İzmir kaybediliyor gibi bir görüş de var.
3: Ya şöyle, ben burada niye bu kadar kişiler suçlanıyor bilmiyorum. Hani bu kadar türbülansın olduğu, herkesin işte bugün şunu yapmam diyen bir insanın 2-3 gün sonra neler yaptığı bir siyasi arenada, ben insanların, parti genel başkanının, eski başkanın, sonradan yeniden göreve gelen
2: O
3: başkanın,
2: da doğru.
3: ayrılıp başka parti kuran başkanın, neyse. Yani bu kadar bu konuyla alakalı birbirlerini suçlamaları bana çok normal gelmiyor. Çünkü zaten öyle bir ortamdayız ki bugün A diyen yarın B diyor. Türkiye'deki siyasetçilerin, yine bazı çok nezih insanları bir kenara bırakıyorum ama maalesef büyük çoğunluğu böyle olduğu için ben burada açıkçası parti başkanlarını suçlamaktan ziyade genel bir sistem sorunu olduğunu düşünüyorum. Sezin Hanım'a da ben de tam o örneği verecektim. Mesela Lütfü Savaş örneğini verecektim. Niye o örneği verecektim? Çünkü çok farklı partilerde siyaset yapmış.
1: Evet.
3: İşte belediye başkanı olarak seçilmiş. Sonrasında çok eleştirilere hedef olmuş ve aday gösterilmemesi gerektiği yolunda
1: ya,
3: çok ciddi tepkilerin
1: kurultayın
3: olduğu
1: iptalinin de mucidi.
3: Evet. Tam onu diyecektim. Lütfü Bey dava açtı kurultayın iptali için. Yani başkaları da açtı ama o çok belirleyici oldu mesela. Ve Hatay'da sonrasında AK Parti kazandı.
1: Evet.
3: Hani bir anda CHP'den AK Parti geçti. Yani o kadar kişi bu kimseye tepkiliyken yeniden aday gösterilmesi. Demek ki hani biz sürekli şunu söylüyoruz. Ya Türkiye'de parti içi demokrasi pek yok. Partiler çok otoriter yapılar aslında. Alternatif bir görüş çok mümkün olmuyor. İşte bu adayların belirlenmesi konusunda diğer parti içi işte karar verme mekanizmalarında hep merkez etkili oluyor. Başkanlar, yönetim, ama demek ki işte bazı partilerde bazı farklı faktörler devreye giriyor. Bu bahsedildi işte, klik mi dersiniz, ne dersiniz artık. Parti başkanları da demek ki bunlara boyun eğmek zorunda kalıyorlar her partide olmasalar bile. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bunu görüyoruz ama bir yandan da şunu da söylemek lazım. Hani baktığınız zaman gerçekten bir kurultay yapıp kendi içerisinde başkana rakip çıkaran ve başkanını değiştiren, hani sonrasında bir yıl sorun olsa bile, büyük parti son yıllarda sadece Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Şimdi bakıyorsunuz diğer büyük partilere kurultay yapılıyor, aday yok başka. Hani hep tek bir aday, tek bir şey. Hani zaten parti içi bir yarış olmuyor. Yani kurultaylarda biraz göstermelik oluyor aslında. Bu tabii o liderlerin başarısı olarak yorumlanabilir. Türkiye'deki parti sisteminin antidemokratik yapısı olarak nitelendirilebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de farklı kılan böyle bir durum da var.
1: Evet.
3: Hani genel başkanını değiştiriyor. Ya kriz yoluyla veya başka bir şekilde. Ama dediğim gibi yani ben şunu hukukçu olarak değil ama bir vatandaş gözlemiyle yapıyorum. Ya bu kadar çok şeyin olduğu, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin değiştiği, şey yapıldığı bir ortamda sırf bir isim üzerinden ben hani Sayın Kılıçdaroğlu'nu ya da Sayın Özel'i

0: suçlamak bana çok şey gelmiyor. Şu an her şeyde olur.
1: Peki. Elif Şahin, bir de bir anket kayıp ortada. Diyor ki Özgür Özel, anket yaptırdık, Cemil Tugay çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki partiyi devraldık, ortada anket manket yok. Sonra o anket bulutta olduğu söyleniyor. Yani bulut derken espri yapmıyorum. Hani o şey var ya,
2: iCloud
1: gibi saklanabilir sistemde. Bunun üzerine de şöyle bir tartışma çıkıyor. Kurumsallık dediğiniz için söyledim. Evet. Parti arşivi de bir başka partiye giderken götürülür mü?
2: Evet.
1: Şeyi var. Ne dersiniz? Bu meselede kim haklı?
2: Şimdi hocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Aslında tek bir isim üzerinden tartışmıyoruz. İşte mesele tek tek isimlerin birleşiminden oluşan kolektif bir partisel problem. Bununla yüzleşmesi gerekiyor Özgür Özel'in de Kemal Bey'in de. Bugün Cemil Tugay üzerinden konuşuyoruz ama şimdi parti değiştiren diğer ilçe belediye başkanları için de aynı şey geçerli. Partisini değiştiren meclis üyeleri için de geçerli. Demek ki burada kurumsal bir problem var hocam. Yani bunu elbette konuşmak durumundayız. Bunu Özgür Özel de, bunu Kemal Kılıçdaroğlu da öz eleştiri perspektifinden konuşmak zorunda. Kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Yani Kerem Bey zaten yapay zeka ile yaptık dediler. İşte şimdi mesela parti içerisinde, aslında bütün partiler o kadar antidemokratik değildir. Temayül sistemleri vardır. Mesela İhsan abi bilir, araştırma şirketi olduğu için seçimler yaklaşınca partiler kamuoyu araştırmaları yaparlar. Öne çıkan isimler olur.
3: Şimdiden başladılar parti araştırma.
2: Öne çıkan isimler belirlenir. Şehrin aktörleri belirlenir. Her bir aktör için farklı sorular hazırlanır. Seçmenin bir nabzı yoklanır. Yani bu daha sonrasında parti içinde bir temayüle dönüşür. Parti örgütleri, parti teşkilatları hangi adaydan yana olduklarına dair bir kanaat belirlenir. Şimdi başarılı partilerin arkasındaki hikayede tesadüfler yoktur. Yerleşik bir kurumsal yapı vardır.
0: Haklısınız ama bu sanki biraz yerel seçimlerde daha etkili değil mi? Yoksa genel seçimlerde belki kişilerin o kadar önemi olmayabilir aslında.
2: Ya yerel seçimlerde de genel seçimlerde de mesela İstanbul'da milletvekili belirlenirken de İstanbul'daki bütün mahalle teşkilatlarından, ilçe teşkilatlarından tam da aslında bahsettiğimiz gibi dijital oylama kabinleri kurulur partide. Böyle pusulayla, yazıyla uğraşılmaz. Bütün adaylar, 500 tane mi aday var İstanbul'da? Her biri için temayül yoklaması yapılır ve bu temayül sonuçları sistemden genel merkeze gönderilir. Şimdi bir tarafta işleyen bir kurumsal kapasite varken, diğer tarafta tamamen bu kurumsal zafiyetlerden kaynaklanan siyasi krizlerin faturasının AK Parti'ye çıkarılmasına itirazım var bu noktada. Şimdi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi üzerinden İzmir'deki seçmenin itirazını son derece anlıyorum. Çünkü neticede seçim dediğiniz şey adayla, partiyle seçmen arasındaki sözleşmedir, akitleşmedir. Evet. Buradaki Cemil Tugay'ın işte parti değiştirme kararını konuşalım. Ama bu noktada Cemil Tugay'ı AK Parti'ye geçmeye zorlayan ya da kendi partisinin içinde bulunmaktan vazgeçiren motivasyonları konuşmadığımız sürece bunun devamı gelir.
1: Ve peki, bu motivasyon... Buraya bir araya gireyim. Kendisini nasıl anlatmış? Gelsin Cemil Tugay'ın o sözü. Bu kaybolmasın, buna tekrar geleceğim ama... Cemil Tugay kendini anlatıyor ya, perde arkasını, katılma kararını. Hazır mı o? Benim için kırılma, bakanımız Murat Kurum'a yaptığınız... Hazır mı o? Benim için kırılma, bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Şöyle bir yol ayrımına geldim. Ya 2,5 sene daha verdiğimiz sözlerin yerine getiremeyeceğimiz... Ya da hükümete İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. Külliye'deki görüşmemizde Erdoğan'dan çok etkilendim. İzmir için çok iyi olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
3: Şu birebir görüşmeler üzerine daha sonra ben de bir değerlendirme yapacağım. Gideceğim.
2: Şimdi aslında Cemil Tugay'ın buradaki açıklaması bana Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel'in açıklamasını hatırlattı. O da demişti ki Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gittim. Hatta CHP'li başkan vekiliyken Cumhurbaşkanımız Beykoz'da bir açılışa katılıyor ve Burcan kendisi bir mektup takdim ediyor Cumhurbaşkanımıza Beykoz'un ihtiyacı olan yatırımlarla ilgili ve aynı hafta bütün bakanlıklardan telefon gelmeye başlıyor. Nasıl yardımcı olabiliriz diye. Şimdi Cemil Tugay'ın da bakmayın burada verdiği karar son derece riskli bir karar. Yani bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tarihte ilk kez AK Parti'ye geçişinin kararını vermek bir siyasetçi için de oldukça riskli. Dolayısıyla burada ben Cemil Bey'in samimiyetine iknayım. Çünkü dediniz ya hocam, yani genel merkez yatırım yapsaydı.
4: Ben bir defa samimiyetine ikna oldum. Bir defa. Evet. O fabrika, o vakıflara geçiyordu İzmir'de, o protestoda.

0: Ya gerçekten kızmış, çok samimi bir muhalefet yapıyor diye düşündüm. Ya ve tamamen objektif, çok negatif bakmama rağmen kendime ve
1: hocam çok
0: dikkat.
2: Yani neticede şimdi dediğim gibi parti geçişiyle gelen hiçbir belediyeye seçimle kazanılmış bir belediye heyecanı bende uyanmıyor. Ama benim İzmir özelinde çok şahsi olarak vatandaş ve seçmen olarak şöyle bir umudum var Kerem Bey. Şimdi İzmir CHP'nin bu siyasetsizlik kültürünün içerisinde yalnızca hayat tarzı standardına hapsedilmiş bir söylemin vitrinine dönüştürülmüştü. Dolayısıyla evet, aslında şikayet ettiğimiz kutuplaşmanın çok beslendiği, sosyolojik olarak beslendiği o kapitallerden bir tanesiydi. Belki, belki AK Parti'nin ilk kez İzmir seçmeniyle temas etmesinin, belki buradaki o nefret ikliminin, o siyaset ikliminin yumuşamasına bir katkı sunacak olacağına dair bir umudum var.
3: Ya da tam tersi olacak.
2: İkincisi, yani tam tersi olacağını şöyle düşünmüyorum. Hocam dün İzmir'deydim. Ya bu örneği vermemek konusunda çok kararsızdım ama telefonumda videosu da var. Telefonumda videosu da var. Çok İzmir'in merkezinde araca bindim. Hani biz burada sokak köpeklerini konuşuyoruz ya. Çok büyük bir domuz arabanın önüne çıktı ve aheste aheste ilerleyerek çocuk parkına girdi. Çocuk park tabelasının altında çektiğim videosu var. Şimdi bu kadar büyük bir büyük şehrin bu kadar hizmet alımında, ya sokaklarında da domuz gezmesin mesela. Yani anlatabiliyor muyum?
1: Ama bunu gezdiler de Cemil Tugay.
2: Şimdi AK Parti'nin orada yapacağı yerel yöneticilik...
4: Duydunuz mu?
0: Ya onu evet, da Cumhurbaşkanlığı veya Murat...
1: Ya bu kadar başarısız bir belediye
2: yani
1: başkanı.
2: Tamam, ben yani Cemil Tugay'ı övmek için söylemiyorum da AK Parti'nin işte, yerel yönetim anlayışının ben İzmir'e dokunduğunda bu öfkeyi biraz azaltacağını düşünüyorum.
3: Peki, çünkü çok hizmete aç bırakılmış. Ben geçen Vadi İstanbul'un orada da domuz gördüm yani ilginç bir şekilde yani hani İstanbul'un göbeğine
2: çünkü değil. Çünkü burası da neyse şimdi İBB tartışmasına döndürmeyeyim. Bu şehirde yönetilemiyor hocam.
1: Burada da bir sorun var demek.
4: Çünkü anketlikte bir şey soracağım. Siz tamam, ne dersiniz bu Cemil Tugay meselesiyle ilgili?
1: Ya tabii şimdi konuşuyoruz hani bir...
4: Ya iki parti ittifak eder mi tekrar birleşir mi derken bu Cemil Tugay meselesi ipler bayağı gerildi.
1: Ya çok doğru bulmuyorum. Yani Volkan Bey'in söylediği gibi yani bu kadar mesele varken iki tane lidere çıkıp bir isim üzerinden geçmiş böyle defterleri kurcalayıp siyaset bu değil ki, siyasal iletişim, siyasal söylem, karşıya vereceğiniz güven, istikrar bu söylemler üzerinden inşa edilemez. Başarısız bir belediye başkanı, ben yine altını çiziyorum, yine aynı şeyi dile getiriyorum. AK Parti'ye değer katmaz bu isim. Yani bir stratejidir, onların vermiş olduğu kurumsal karardır ama çünkü geçtiğimiz yerel seçimlerde şimdi bu yanlış aday yüzünden AK Parti'de hatırı sayılır bir şekilde oy oranını tabii yükseltti tabii. İzmir'de.
4: Hamza Dağ iyi oy aldı.
1: Şimdi bu çok önemli bir parametre.
2: Şöyle Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasındaki oy farkı sandığa gitmeyen seçmenin yarısı kadardı.
1: Yani işte evet, o kadar önemli bir parametre ona ki. Dolayısıyla hani bu ismin kalkıp böyle hani hocamın verdiği referans o yüzden dedim. Ya bu kadar başarısız, bu kadar istenmeyen bir ismi bir siyasi partinizin kurumsal altına alınmasını bilmiyorum oradaki dengeleri. Ben kendi adıma anlamlandıramıyorum. Hani bir onların kendi tercihleridir ama şimdi burada...
4: Bu tartışmayı da doğru bulmuyorum diyorsunuz.
1: Bunu zaten doğru bulmuyorum. Hele ki Kemal Bey'in dediği gibi şahitlik etmiş yani yalan söylüyor. Yani doğru olmadığını söylüyor Özgür Özel'in evet, beyanatlarını.
5: Linklerinde buldum. Kerem Bey Habertürk'ün sitesinde de var. Evet. Birçok sitede de var.
1: Yani hani bu...
5: 8 Aralık 2024'te görüşme yapılıyor. Evet, görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı. Ama bütün haberlerde önümüzdeki yerel seçimler ve CHP'nin adayları konusunda konuşuldu diye haberler var. Habertürk'te de var. Türkiye'nin bütün büyük sitelerinde var bu arada.
4: Biliyorum, biliyorum.
5: Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sitesinde de o görüşmeye ilişkin fotoğraflar ve haber duruyor. Ve o gün yapılmış. Yani Özgür Özel yönetimindeyken. Evet. Web sitesine konulmuş bu haberler. O yüzden evet, yani daha ne kadar ispatlayabiliriz yani? Evet. Daha ne diyebiliriz yani? Niye yani yalanlamamış o zaman?
1: Tabii ki işte her iki liderin bu itirazlarını dile getirmesi önemli ama ya bu belediye hizmetlerin önüne geçmemeli. Zaten şu an sanıyorum mesele bu yani bu A partisi B partisi değil. Bir siyasi partinin iç karışıklıklarını, iç sorunlarını ki bunu tırnak içinde işte biz demokratik demokrasiye inanıyoruz. Demokrasinin gereği herkes fikrini açıkça ortaya. Tabii ki bunu isteriz ama yani şunu da söylemek lazım. Bu son zamanlarda maalesef böyle demokrasiyi böyle yalnızca işinize gelen sonuçlarla savunamayız. Yani işinize gelince sonuçlarla ortada bir realite var. Ve bu realitede sizin ortaya koyduğunuz iradeyle beraber söylemlerinizi, belediyelerinizi, hizmetlerinizi güven inşa etmeniz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal o yüzden yine

0: diyorum isminin önüne hiçbir isim geç. Şu anlamda tabii ki liderleri değişebilir. Bakın evet, kimler evet. geldi, kimler geçti Cumhuriyet Halk Partisi. Siyasetten kimler geldi. Evet. Ama kurumsal mimari devam ediyor. O yüzden belki de bu ölçütümü Volkan Hocam tekrar çürüttü fikrimi ama benim anlatmaya çalıştığım mesele bu. Ve bu devam edecek, bu kurumsal sorumluluk ve verilen, yüklenilen emanetler. Tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğu gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin biz neden bu gündemlerde, bu söylemlerde görmüyoruz? Aslında bir taraftan da partileri yıpratan, kurumsal itibarını yıpratan davranışlardır. AK Parti cephesinde de bana göre. Ama şunu kabul edelim. Bir siyasi partinin, işte bir milletvekilinin, bir belediye başkanının, bir vatandaşın, seçmenin oyun alması o koltuğu tapu haline getirmez. O tabii, sana tabii. bir emanet ediyor. Ama onu sen nasıl da değerlendiriyorsunuz? O koltuğu, o görevi hangi sorumlulukla yerine getiriyorsunuz? Zaten seçmenin de davranışları sanıyorum. Davranış bilimciler hep böyle hocalarla zaman zaman sohbet ederim. Yani Türkiye'de şu davranış bilimcilerin özellikle muhalefet cephesinde neden oy verdiğini son zamanlarda bilhassa bunun üzerinden. Tabii şimdiye kadar hep söylem şuydu. İşte Cumhurbaşkanı anti Erdoğanizm diye bir kavram çıkarttılar. İşte Cumhurbaşkanlığı karşıtlığından bir muhalefet başka bir şey üretmezse seçmenin davranışları da işte buna göre farklılaşıyor. Yani siz sadece karşı gitsin de nasıl gönderirsiniz gönderin, kim gelirse gelsin mantığı işte bu sonuçları da aslında beraberinde getiriyor.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir, bu kavgada kim haklı sizce? Cemil Tugay ve Sesli. Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? İki, İzmir AK Parti'de kalmaya devam eder mi?
2: Şimdi az önce İstanbul Ankara'nın kaybını anlatırken aslında kaybedince haklı olmuyorsunuz. Yani aslında Özgür Özel de haklı değil, Kılıçdaroğlu da haklı değil. Çünkü nihayetinde İzmir'de bir tercihte bulunuyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Hatta ben Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset çok enteresandır. Hiç zaaf kabul eden bir şey değil. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eğer partiyi ele geçirmek isteyen ya da şöyle kendi nüfuzunu genel başkan nüfuzundan üstün gören birileri varsa o ilk Zoom toplantısı yapıldığı zaman Kılıçdaroğlu işte onları tasfiye edebilirdi. O gün de gidip parti kurabilirlerdi ama muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni paramparça etmeyebilirlerdi. Şimdi İzmir'e gelince ben hani Cemil Tugay'ın geçişi geçmemesi üzerinden değil. Ya İzmir için, yani İzmirli için bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Ben Cemil Tugay'ın yani hiç kişiliğine, kimliğine, siyasal tarafına girmeden hükümet yetkilileriyle baş başa verip şu İzmir'in 25 yıldır hizmet alamama sorununu baş edeceklerini düşünüyorum. 2 yılda da bir kentin bütün sorunları çözülmez ama İzmir halkı şunu görmüş olabilir. Ha, biz 2 yıl bir yönetimle karşılaştık. Bunlar bizim önceki yönetimlere benzemiyorlar. Şeyin bir ifadesi vardı. DEM Parti yani HDP'den daha önceki dönemlerde Osman Baydemir aday oluyor. Vatandaş AK Parti'den talep ettiklerini talep etmeye başlıyor onda. Nedir? Yani Diyarbakır Ahmet Bilgili zamanında olağanüstü hizmet almıştı. O da diyor ki siz bana yol yapayım, çamur çukurla uğraşayım diye oy vermediniz ki. Benim ideolojimden dolayı oy verdiniz. İşinize gidin. Şimdi İzmir halkı da böyle bir durumla karşı karşıyaydı. Cömertçe oyunu verdi. 1 sene, 2 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene. Fakat karşılığını alamadı. 25, yani karşılığını Cumhuriyet Halk Partisi'nden alamadı hizmet olarak. Buradan bir durum oluşur. Diğer taraftan da belki şunu da bir görmüş olurlar. Ya biz hiçbir sorgulama, hiçbir talep ortaya koymadan sadece işte efendim işte Erdoğan olmasın da kim olursa olsun şeklinde oy verdiğimiz zaman bu aslında siyaseti de çürüten, tembelleştiren, işe yaramaz hale getiren bir durum. Şimdi gidelim yani sadece İzmir üzerinden konuşmayalım. Bir gözlemci gitsin, sokaklarında gezsin, Beşiktaş sokaklarında. Gitsin Kadıköy'de gezsin, Bakırköy'de gezsin. Ya buralar İstanbul'un göz bebeği ilçeleriydi ve şeyini, kentleşmesini bütün o kenar mahalle ilçelerinden erken tamamlamış ilçelerdi. Ama neredeyse Bakırköy bataklığa döndü ve İmamoğlu'yla belediye başkanı arasındaki büyük tartışma şuydu. Bu hale, bu kenti sen getirdin, öteki de dedi ki sen getirdin. Ama sonuçta kaybeden bir Bakırköy var. Peki Bakırköy niye kaybediyor? Rekabet yok. Her zaman ama şöyle düşünün, bir örnek olarak verelim. Konya'da da rekabet yok. Konya'da da AK Parti kazanıyor. Ama gidin bakın, yani şöyle bir ölçek koyabilirsiniz. Bir tren yoluna Konya Belediye Başkanı'nın yaptığı hizmetlerini arka

0: arkaya yazın vagon vagon. Bir de İzmir'de yapılanları yazın. Muhtemelen birisinin rakamı 100 çıkar, ötekinin 20 çıkar. Şimdi bence canla başla, hükümet yetkilileri de, Cemil Tugay da baş başa versin, çalışsınlar. İzmir halkının da yüzü gülsün. Çok güzel bir şey var. Yani iki tane teyze şeyde konuşuyorlar. Ya diyor, elimiz kırılsaydı oy vermeseydik. Ve ortalık yağmur yağmış, su götürüyor, kıyamet kopuyor. Sonra kendi kendilerine diyorlar ki vallahi yine vereceğiz diyor. Evet. Bu bir şeydir yani, bir ideolojik yaktı, tamam şey önemli yani, siyasal tutum önemli, davranış önemli. Ben taraf
1: kalır
0: olmanın,
1: mı kalmaz mı?
0: Taraf olanın asil bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence şeye bağlı. Mesela diyelim ki Hamza Dağ kendisi zaten tanıtı medya başkanı olduğu için o kendi birikimini de kullanarak iyi bir kampanya yapmıştı, ılımlı bir kampanya yapmıştı. İzmir halkı da artık illallah dediği için bir yumuşama olmuştu. Eğer şey olmasaydı, bu emekli ve dar gelirler meselesi olmasaydı İzmir kesinlikle ve Muğla sürpriz yapabilirdi.
2: Evet.
0: Yani bu olmayacak bir şey değildi yani İzmir'in AK Parti'ye geçmesi.
1: Ya en çok emekli ve dar gelirlerden siz söylüyorsunuz. Sizi bile duymuyorlarsa.
0: Şöyle, ya herhalde şartlar el verse duyar. Ben hatta şöyle dedim, bu İran Savaşı çıkınca yani AK Parti diyorum yani seçim için bir yedek akçe biriktiriyordu. Muhtemelen ona da bu savaş çok zarar verdi. Nihayetinde seçime giderken bir piyasa yumuşatması yapacaklar. Üç mesele var aslında, iki tane değil. Yani özellikle de sanayicinin ve iş adamlarının finansa erişimi. Üç tarafta darlık var, sadece şeyde yoktur. Acaba şey tarafına, o da bir başka şey olabilir. Çok yüksek politika önerecek pozisyonu durmayalım da. Acaba bu üretim tarafını fonlayarak bir yüksek, pardon bir de fon derdimiz var. Yüksek üretimden dolayı yani üretim bolluğundan dolayı bir ucuzluk meydana gelir mi? Buradan herkes istifade eder mi? Onu tabii şeyler, hani büyük ekonomistler daha iyi bilir.
2: Alacak para olursa istifade edebilir de sorun.
1: Peki,
2: para olmaması.
1: Bir büyükşehir belediye başkanı daha katılacak AK Parti'ye. Yani
0: ya Muğla konuşuluyor.
1: Muğla yani, belediye başkanı yok dedi. Mansur Yavaş olabilir. O da yok dedi.
0: Ya Mansur Yavaş şöyle, onun beklediği şey var. Diğerlerinin öyle beklentisi yoktur. Mansur Yavaş oturacak.
1: Size bir isim var mı?
0: Ben de bir isim yoktur. Bir de şöyle, ya ortaya çıkmış bir durum üzerine ben analiz yapmayı daha seviyorum. Ama bu kulis konusunda meraklı olanlar var. Onlar bugün herhalde 10 tane isim zikretmişlerdir. Zaten 10 taneden evet, biri olunca da
1: ben bildim oluyorum.
0: Kulisiniz de başarılı olmuş oluyor.
1: Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı oldu. Gözden kaçtı gibi görünüyor. O çağrı gelsin eklene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. 467 oya işaret etti.
0: Ya aslında buraya bir cümle kurayım da, öncesinde kullandığı bir ifade vardı. Bazen Cumhurbaşkanımız konuştuğu zaman siyaset yapıcıları yani AK Parti için söylüyorum. Acaba bu söylemi bir izlek olarak takip ediyorlar mı, etmiyorlar mı diye bir şüpheye kapıldığım oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bir konuşmasında dedi ki, mutabakat içerisinde rekabet.
1: Evet.
0: Aslında onun burada özü şuydu.
2: 1 Ekim meclis yani işte, yasama yılı açılışı.
0: Ha, burada aşağıda da var. İşte biz de böyle sanki dışarıdan bir şey getiriyormuşuz gibi aktarıyoruz. Şimdi bu cümle o kadar kıymetli.
1: Şunu bir okuyayım.
0: Buyurun.
1: Çerçeve yasaya verilen 467 oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulması büyük önem, tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha iyi verilikte ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. Bizim sorularımız var. 467'yi neden? Gelsin o ledimiz. Tezkere mi? Yeni anayasamız seçim mi? 467'yi neden telaffuz etti?
0: Anayasa için ettiğini düşünüyorum ben. Bir anayasa değişikliği için. O cümleyi biraz zenginleştim sonra 467'ye gel. Yani şöyle, bizim Genel Türkiye raporunda bu ayki siyaset başlığı muhalefetin millileşmesi. Biz 10 tane temel soru sorduk. Kıbrıs'tan şeye, Irak'a şeye kadar, evet, Somali'ye kadar. En düşük değer alan
1: Somali.
0: Ve %60. Yani Somali'nin aldığı değer aslında muhalefet seçmeninde, iktidar seçmeninde Türkiye'nin milli meselelerine mutabakat sağlamış. Daha çok yani yerel alanlarda, yani Türkiye içi alanlarda rekabet olacak ki bence Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesini destekleyen bir kitle var. Ama şöyle, bu cümleyi önce AK Parti'nin duyup siyasete onun dönüştürmesi lazım ki

0: Muhalefet de bunu takip etsin. Ben öncelikli olarak anayasayla ilgili olduğunu düşünüyorum Cumhurbaşkanı.
1: Zaten konuşmasın.
2: Sorumuz net yani. Bu rakam tezkere için mi? Tezkere de malum Mekke anlaşması. Evet. Eğer Kabe'yi Türk askeri koruyacaksa bir tezkerenin gelmesi gerekiyor neyse. Yeni anayasa için mi, seçim için mi? Kemal Bey ne dersiniz?
3: Bence yeni anayasayı kastediyor. Çünkü meclisteki açılış konuşmasında açık açık ifade etti. Evet. Bu anayasayı değiştirmemiz lazım dedi. Yeni anayasayı kastettiği çok açık. Hatta muhalefetten de şeyler geldi. Bu konuşmaya tepkiler geldi. Benim en çok takip ettiğim haliyle Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu önce...

0: anayasayı kastediyor. Seçimle ilgili bir adaylık sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü meclis tablosuna baktığınız zaman, sürecin etkisine de baktığınız zaman bir kere zaten 360 diye bir sorun yok ki. Ne zaman seçim kararı almak isterse meclisten bunu çıkartabilir 360'la. 360'la meclisten çıkınca da zaten adaylık sorunu yok. Yeniden aday olabiliyor Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden burada çok net şekilde yeni anayasayı kastettiği belli.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ne dersiniz Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri? Yok, ben ve yani İhsan Bey de dikkat çekti o mutabakat içinde rekabet.
2: Şöyle, ben de kesinlikle yeni anayasayı kastettiğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den bu yana birçok şeyi yaptı, bir tek yeni anayasayı yapamadı. Yeni anayasa yapmak çok kolay da değil.
1: Hani İzmir'i işin... bile aldı.
2: Evet. Yani şeyin tabii işin teknik kısımları, yeni bir anayasa yapılabilir, yapılamaz, ilk dört madde apayrı. Onları ayrıca tartışırız. Ama ben de kesinlikle yeni anayasanın kastedildiğini düşünüyorum. Çünkü zaten tezkere için toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterli. Bu zaten Cumhur İttifakı'nda olan bir
1: ama
2: şey.
1: Ama şimdi genel geniş bir mutabakat bambaşka anlamlar ifade ediyor. Evet, tıpkı yani... terörle mücadele, evet. Terörist tabii... Türkiye süreciyle ilgili...
2: Şöyle, ben de kesinlikle yeni anayasayı kastettiğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den bu yana birçok şeyi yaptı, bir tek yeni anayasayı yapamadı. Yeni anayasa yapmak çok kolay da değil.
1: Hani İzmir'i işin... bile aldı.
2: Evet, yani şeyin tabii işin teknik kısımları, yeni bir anayasa yapılabilir, yapılamaz, ilk dört madde apayrı, onları ayrıca tartışırız. Ama ben de kesinlikle yeni anayasanın kastedildiğini düşünüyorum. Çünkü zaten tezkere için Türkiye... Toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterli. Bu zaten Cumhur İttifakı'nda olan bir
1: ama
2: şey.
1: Ama şimdi genel geniş bir mutabakat bambaşka anlamlar ifade ediyor. Evet, tıpkı yani... terörle mücadele, evet. Terörist tabii... Türkiye süreciyle ilgili yasada olduğu gibi.
2: Evet, bu tabii şöyle bir şey de işaret edebilir. Şimdi bizde anayasa değişikliği iki farklı şekilde olabiliyor. Ya 3/5 artı referandumla olabiliyor. Yani evet. 360 artı referandum olabilir. Ya da eğer 2/3'ü evet derse meclisin referanduma gerek olmadan da bir yeni. Ama şöyle tabii... Hani 467 bu 2/3'ü geçiyor ama Türkiye'de olur da ileride yeni bir anayasa süreci olursa bunun referanduma sunulmaması çok ciddi bir demokratik meşruiyet krizi yaratır.
3: Ama olacak galiba hocam.
1: Evet evet. Yani onu çok onu net baştan yani yeni anayasa referanduma gerek kalmadan çıksa bile
3: yine de MHP hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da hatta yine Habertürk olduğumuz yayında açıklama yapmıştı. Sonuç ne olursa olsun tabii. Yine de referanduma gidilmesi gerektiğini
2: ama
3: savundular.
2: Ama şu mutabakat önemli. İçin şu an Türkiye'de öncelikle yapılması gereken şeyler var. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması lazım. Can Atalay'ın yenilen hakkının iade edilmesi lazım. Bakın, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Geçenlerde Tayfun Kahraman'la ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı daha yayınlandı. Anayasa Mahkemesi o kararı Hakimler Savcılar Kurulu'na da yolladı. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakim ve savcılar suç işliyorlar aslında. Ve anayasayı çiğniyorlar. Bununla alakalı işlem yap diyor Anayasa Mahkemesi HSK'ya. HSK sessiz ve başında da Adalet Bakanımız var. Şimdi böyle bir mutabakattan söz edilebilmesi için Türkiye'de öncelikle yıllardır bu bir hakkın yerine getirilmesi lazım.
3: Doğru.
2: Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması lazım. Can Atalay'ın meclise dönmesi lazım. Diğer bu kararların uygulanmamasından muzdarip olan kişilerle alakalı. Çünkü neden biliyor musunuz? Ya insan
1: ama
2: şöyle
1: İhsan Bey de
2: düşünür.
1: Onu söyledi. En başta AK Parti'nin hareket etmesi gerekir.
2: Aynen. Bu tabii ki ya çünkü... Ya şöyle düşünüyor insan, ya zaten mevcut anayasaya uyulmayıp Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamazsanız yeni anayasayı niye yapalım? Değil mi? Hani insan düşünüyor. Bir de burada şu hususu da ben altını çizmek isterim bir anayasa hukukçusu olarak. Şimdi Türkiye'de 82 anayasası hep darbe anayasası, darbe... Doğru, Türkiye'de maalesef biz 1876, işte sonrasında 9 değişiklikleri, 1921, 24, işte 61 anayasası,
1: en güzeli 24 ya.
2: Yani 24 anayasası...
3: En iyisi hangi söyleyeceğim? En, uzmansınız evet. Ki. Ya şu an mesela ne gerekiyor?
2: Ya
3: gerek
2: şöyle yok? Yapılış biçimi açısından hiçbiri iyi değil. Belki 24 anayasası nispeten diğerlerine göre iyi. Ama içerik olarak 61 anayasası çok çok daha özgürlükçü, demokratik. Orası zaten
4: fakat
2: üzerine
4: çok
2: uzlaşma
4: çok aldatıcı bir anayasa.
2: Şey.
4: 61 evet. Anayasası doğrudan askeri vesayetin evet, teşkillendiği, Türkiye'nin Amerika'ya bağladığı bir anayasadır.
2: Tam onun, evet. Şunu söyleyecektim. 24 anayasası... 61 Anayasası bir yandan çok özgürlükçüdür ama Türkiye'de askerin gücünü mesai. Arttıran, askeri yargıyı yaratan, anayasaya ekleyen bir anayasa. Tam onu diyecektim doğru ben. Öyle bir boyutu da var. Doğru.
1: Hizmet kanunu.
2: Tabii. Ama şöyle yapmak lazım bence. Ya bu yeni bir anayasa sürecinin sağlıklı olabilmesi için 12 Eylül'ün diğer yüklerinden de kurtulmak lazım. Seçim yasaları, siyasi partiler yasası gibi. Çünkü bakın bu seçim kanunları, siyasi partiler kanunları 1983 tarihli.

0: Ve her ne kadar bazı değişiklikler olsa da bunların içinde, şu an Türkiye'de siyasi partilerin işte yaşadığı sorunlar, işte bu butlan sürecinin işte bize açıkta ama hadi diyelim ki sıkıntısı vesaire. Hani bu toplumsal mutabakata ulaşabilme açısından bence yapılması gereken şey bu kanunlarda hızlıca bir değişiklikler yapmak, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak. Aslında bir, ondan sonra yeni yasama döneminde
1: kanun kalitesinin işleyişine kadar etkilediği ile alakalı bir deneyimden bahsedeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin saat gibi işlediğini fark etti. Tamam, yöneticilerin etkisi var ama dedim ki bu mekanizma niye işliyor? Dediler ki Büyükşehir Yasası çok genç bir yasa ve çok tecrübe edilerek kullanıldı. Dolayısıyla yani çağa uygun bir yasa yaptığınız zaman o saat gibi işlemeye başlıyor.
2: Doğru. Evet, Elif, buyurunuz. Teşekkür ederim. Yeni anayasa mı, seçim mi? Yoksa aslında, üçü bir arada mı?
3: Aslında D şıkkı. bence dış politika ve güvenlik meselesi. Çünkü Cumhurbaşkanı, ben bir konuşmasını dinledim. Baştan sona kadar dinledim. Aslında Cumhurbaşkanımız son birkaç senedir yasama yılı açılışındaki konuşmalarında bir sonraki senenin siyasi omurgasının ne olacağına dair ciddi mesajlar veriyor. Mesela evet, geçen sene de büyük terörist Türkiye meselesine dair ciddi bir sinyal vermişti. Bu sefer dedi ki büyük Türkiye mutabakatı. Nedir bu dedi? Dışarıda zaten oldukça fazla kaosun ve karmaşanın içerisindeyiz. İşte bu savaşlar, krizler, Orta Doğu vesaire. Öncelikli olarak bir güvenlik problemimiz varken bence biraz iç kamuoyunu konsolide etmeye ve iç cepheleri tahkim etmeye yönelik bir çağrıydı. Biz muhalefet etmeyelim demiyoruz, homojen bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. Bunu defalarca altını çizdi. Hepimiz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ama gelin biz bu muhalefeti yeniden siyasi rekabet çerçevesinin içine taşıyalım. Düşmanlığı bir kenara bırakalım. Dolayısıyla ben bunun öncelikli çerçevesinin dış politika güvenlik meselesi olduğuna inanıyorum. Ama konuşmasının devamını zaten yeni anayasa çağrısında yineledi. Bu noktada da yani artık 2026'da yaşıyoruz. Hani hangisi daha demokrat diye kötünün kötüsünü, kötünün iyisini bulacak bir noktada değiliz. Sivil bir anayasa eğer çıkmazsa bu bence artık topluma bir haksızlık. Hazırlansın ya, hep beraber müşterek beraber anayasamız olsun bizim de ya. Üzerinde ya, uzlaştığımız, anlaştığımız, tartıştığımız, konuştuğumuz, referandum yaptığımız vesaire.
4: Uzmanlık alanı.
3: Şartsız şartsız bu kapıyı açtığımız hocam.
0: Aynen, ama şu an Türkiye'de yeni bir anayasa yapma koşulları şu an yok. Yani sağlıklı bir anayasa yapım süreci kesinlikle yok Türkiye'de. Çünkü toplumsal kutuplaşma, yani siyasi kutuplaşma çok fazla. Ve az önce bahsettiğim hukuki sorunlar devam ediyor. Böyle bir ortamda bakın 2017 anayasa değişikliklerini başkanlık, bence ki Türkiye anayasa tarihinde çok büyük talihsizliktir başkanlık sistemine geçmemiz. Ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri sürdürdüğümüz parlamenter sistemin kırılmasıdır. 2016 değişiklikleri, 2017 değişiklikleri. Acele ettik. Bakın sorun yarattı bir yıl değil mi? Niye? Çünkü olağanüstü hal vardı. Darbe girişiminden sonra işte olağanüstü hal koşullarında çok sağlıklı bir ortamda yapamadık o anayasa değişikliğini. Tek taraflı bir şey gibi oldu ve bakın kutuplaşmanın zirvesidir. 51'e 49 kabul edildi. Belki şu an yapısı aynı değişiklik, hayır çıkacak.
2: Demokrasinin zirvesi diyenler de var buna.
0: Yok, demokrasinin zirvesi öyle olmuyor. Olağanüstü halde anayasa değişikliği yapmak demokratik bir tavır değil zaten.
2: Yok yok, 50'ye 49.
0: Russo diyordu onu. 1700'lerin sonunda diyordu. Genel irade diyordu. Buna ama
3: hocam,
0: artık
3: hocam size de referandumda da sonuç beğendiremiyoruz. Seçimde de sonuç beğendiremiyoruz.
0: Hayır,
3: o öyle diyorsunuz.
0: Hayır,
3: bu böyle
0: zaman
3: diyorsunuz. Neticede.
0: Zaman açısından. Olağanüstü halde anayasa değişikliği
3: yapılmaz. Biz sistem tartışmalarını bu stüdyoda çok yaptık. Peki. Ben tekrar başlatmayacağım o yüzden. Ama şartsız şartsız bir yeni anayasa konusu bence yeni dönemin gündemlerinden bir tanesi olacak.
0: O konuda mutabız bu arada. Ben de neden bizim milletimiz neden bir yeni bir anayasa yapamaz?
2: Ben anayasasız.
0: O konuda hepimiz mutabız ama onun yöntemi ve zamanı ve hazırlanma koşulları.
2: Mutluluğa ne dersiniz?
4: Ya tabii.
2: Anayasa konusunda genel bir mutabakat
4: var. Ya tabii Sayın Cumhurbaşkanı, aslında Elif Hocam'a katılıyorum. Her yasama yılının açılışında hem Sayın Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı önemli açıklamalar yapar. Evet. Ve aslında o sene önümüzdeki zamanda gerçekleşecek politik adımları kabul edelim. Geçtiğimiz çerçeve yasanın oylaması gerçekten Türkiye demokrasi adına önemli bir kırılımdır. Biz tabii ki diyoruz ya hani siyasi partilerin kendi programlarıyla hep yarışsın, işte seçimlerde birbirlerine rakip olsunlar ama Türkiye'nin sanıyorum geleceğini ilgilendiren meselelerde ortak akıllı ortaya koyması çok değerliydi. O yüzden çerçeve yasa...
2: Bu cümle de çok önemli bir cümle. Mutabakat içinde rekabet.
4: Evet. Hı hı. Bu çok önemli bir açıklama. Dolayısıyla muhalefet aslında bu çağrıya katılmayabilir. Yani önerileri de yetersiz bulabilir ama...
3: Dinlemediler zaten.
4: Kendi meclis alternatiflerini ortaya koymaları gerekiyor. İşte bu da dolayısıyla aslında demokratik bir hak. Yani belki de bunu yoldan mesela kalkıp gitmeleri de bana göre doğru bir davranış değildi. Ne olursa olsun... dinlemeniz gerekiyor. Yani belki de o cesareti gösterebilmeniz gerekiyor, o duruşu. Çünkü halk size sizin orada ne, hangi ağır sözleri, işte kamuoyuna paylaşılan sözleri değil, ülkenin sorunlarına ne derecede sorunları çözebilecek bir kapasite gösteriyorsunuz, onlara bakıyor. Dolayısıyla hani ben burada not almıştım ama tam bulamadım onu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bence buradaki vurgusu çok önemli. Şunu da belirtelim bence, bu devletimizin devamlılığını hep dile getiriyoruz ya, devletin devamlılığı açısından o demokratik rekabeti de birbirine karşıt kavram olarak görmemeliyiz. Ya bu çok önemli. Tabii ki yine karşıt kavramlar olacak ama yani devletin devamlılığı için işte kimse karşıt olmasın değil, karşıt olacak ama ülkenin menfaatleri olduğu zaman o birlikteliği işte tam da böyle meclisin iradesi açısından, ki Sayın Bahçeli aslında konuyla çok alakalı değil ama önümüzdeki dönemlerde mesela o da çok önemli mesaj verdi. Ne dedi? Yürütmede Sayın Erdoğan, yasamada MHP, Cumhur İttifakı, Türkiye. Aslında yasamada da güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer siyasi partilerin olması da, denetlenmesi ve meclisi belki de diyoruz diye hep başkanlık, Cumhurbaşkanlığı yönetimiyle beraber parlamentodaki biraz daha biliyorsunuz o erk biraz daha geriledi. Bu üçünün aslında yasama, yürütme, yargının da arasındaki eşgüdümünde eş seviyeye gelmesini vurgu yapması da bence çok önemliydi.
2: Peki, yarış siyaseti. Rekabet değil, yarış.
4: Yarış.
2: Peki. Sesi döney. Siz ne dersiniz?
5: Fiyat,
2: çok kısa çünkü size Ukrayna'yı soracağım bir de.
5: Ukrayna mı Suudi Arabistan mı? Şimdi bu meclis aslında 2023'ten sonra siyasi zemin hızla değişti. Fakat o oluşan zemin de sonradan işte 2024 yerel seçimleri farklı. Şimdi 2024 seçimlerinin sonuçlarının da tersine dönmesi söz konusu. Fakat bir yandan işte CHP'ye mutlak tutulan, oradan yeni parti çıktı. İyi Parti'nin oyları şimdi bu çerçeve yasadan sonra artmaya başladı. Baraj sorunu yaşarken baraj sorunu yaşamamaya başladı. Çok alıp götürmüyor ama gene de. Dolayısıyla şimdi bu yapı değişmiş oldu. Bu bir kere yeni anayasa ancak kurucu bir meclisle yeni bir seçim döneminde ancak yapılabilir. O meclis oluştuktan sonra. Fakat o zamana kadar da Türkiye'nin kutuplaşmasını çok ciddi biçimde düşürmesi lazım. Çok ciddi biçimde. Yani evet. Şu anki bu kadar kutuplaşmış bir toplumda ancak birbirini daha mutsuz edecek bir yapı ortaya çıkabilir. Yani şimdi AK Parti'nin işte İhsan Beyliğinlilerin anketlerinde %35 civarı oluyor. Diğer başka anketlerde %30 civarı. Siz ama %30'la Cumhur İttifakı'nı da içine katsanız bile tüm toplumu kapsayacak bir anayasa yapmanız çok zor. Hele ki şimdiki kutuplaşmış ortamda. O yüzden başka bir yola girerse Türkiye, çok başka bir yola, o zaman zaten bunlar olur. O zaman mutabakat anayasa olur. Onun içinde rekabet zaten demokrasinin gereğidir. Peki. Fakat biz o noktada şu an değiliz. Ama bana kalırsa bu aynı zamanda tezkere için, aynı zamanda seçim için, diğer konular için de. Sadece yeni anayasa değil.
2: Peki, teşekkür ederim. Şimdi yeni bir haber daha var. Husiler bir havalimanına daha, Kral Fahd Havalimanı'na yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Burası da bir yandan ateşten gömleğe dönüyor gibi. Trump'ın açıklamaları var. ABD de dahil olabilir Husiler meselesine diyor. Malum bizim Mekke ittifakımız var. Savunma anlaşması dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hem onun açıklaması hem de Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına bir bakalım. Çünkü merak edilen, Türk askeri Yemen'e gidecek mi? Yemen çöllerine. Hemen aklına bir sürü şey geliyor bununla ilgili. O açıklamalara bakalım. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki Riyad'daki toplantıda üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Buradan sanki asker gidecek anlamı çıkıyor.
1: Daha çok bana üst kurmak gibi geliyor Suudi Arabistan'da.
2: Ama Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Mekke anlaşmasına taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
1: Başka bir ülke dedi yani Suudi Arabistan.
2: Şimdi işte Kabe'yi yani. Türk askeri mi koruyacak diye bir başlık var. Bu tartışmanın bir başka boyutu. Türk askeri gidecek mi, gitmeyecek mi? Tezkere meclise gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok kısa rica edeyim, ne düşünüyorsunuz bu meseleyle ilgili?
1: Şimdi öncelikli olarak ya Mekke Savunma Anlaşması üç devlet arasında çok kritik bir anlaşma. Bence evet. Biraz da ABD'nin bölgede nüfuzunun değişmesiyle beraber, yani yöntem değişmesiyle beraber hem Suudi Arabistan, hem Türkiye için hem de Pakistan için hayata önem taşıyor. Belki de bir bakıma yani her ne kadar Hürmüz'den biraz Babülmendebe konu sıçradıysa bu ittifakı da biraz erken doğuma sevk etmek için Husilerin attığı adımlar da olabilir. Yani bildiğimiz gibi Husiler İran destekli bir grup. Aynı zamanda Yemen içerisinde Suudi Arabistan'ı desteklediği de meşru hükümet var. Ya Türkiye bu tür uluslararası konulara nasıl girer? Bir Libya deneyimi var, Türkiye'nin Somali deneyimi var. Türkiye bir yere adım attığı zaman doğrudan ya oradaki bir toplumu yok etmek, savaşmak ya da onları ortadan kaldırmak için bugüne kadar hiçbir adım atmadı.
2: Bizim askerimiz hep barış gücü diye geçer.
1: Bir de şöyle düşünün yani nihayetinde bu coğrafya 100 yıl önce bizim yönettiğimiz coğrafya ve Yemen en son çekildiğimiz bölgelerden birisi. Hatta onlar şeyi Osmanlı askerlerini yendikten sonra bizim bir yönetim tecrübemiz yoktur. Gelin bizi yönetim demişlerdir yani İmam Yahya'nın adamları. Hı. Ben bir yani Suudi Arabistan'da bir konuşlanmanın olacağını düşünüyorum. Ama bu şöyle değil yani nihayetinde Suudi Arabistan kendi ülkesini koruyacak altyapıya sahip bir ülke. Hem füze yani aslında yeni nesil savaş durumu birçok ülkenin paradigmasını kökten değiştirmesine neden oldu. Ben Türkiye'nin ittifakın ya da öyle diyelim. Ben ittifakın Suudi Arabistan'a öncelikli olarak bu hava savunma sistemleri konusunda bir kabiliyet kazanacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da Türkiye Suudi Arabistan'a destek verebilir ama bu sofistike destek olur. Aynı zamanda da belki de Yemen'de kalıcı bir barışın temelini atabilir. Ben yaklaşık 10 yıl önce bir devlet yetkilisiyle görüştüğümde şunu söylemiştim. Yemen halkı Suudi Arabistan'la İran arasında çok sıkıştı. Bu halkın Türkiye'nin hakemliğine ihtiyacı var diye bir konuşma yapmıştım. O zaman da devletin bu konuda karar verme aşamasında olduğunu yani Türkiye'nin Yemen'deki olaylara müdahil olma konusunda karar aşamasında olduğu söylenmişti. Ben umarım ki Türkiye bir barışı tesis eden bir unsur olarak Yemen'de etkin olur diye düşünüyorum.
2: Siz Ümey ne dersiniz? Yani askerimiz Yemen ellerine gider mi?
5: Yok, Yemen'e zaten şu aşamada Pakistan'ın yaklaşık işte çeşitli spekülasyonlar var. 10 bin askere yönelik diye ilk çıkmıştı. Pardon 30 bin 40 bin asker diye Reuters'ın haberi vardı ilk. Şimdi o yaklaşık 8 bin deniyor. Yani neyse Pakistan'ın askeri zaten Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'la Pakistan'ın da daha önceden zaten başka anlaşmaları da var. Başka daha köklü bir ilişkileri de var o açıdan askeri bakımdan. Dolayısıyla o daha onun akışıyla Mekke anlaşması dışında da oluyor denebilir. Fakat Pakistan bile bilfiil askeri Yemen'in içinde değil. Evet. Hatta Suudi Arabistan'ın bile yani ne kadar olduğu tartışmalı. Orada Yemen ordusu tamamen Yemen'in içinde savaşıyor. Zaten dışarıdan güçlerin Yemen'in içinde savaşmasına psikolojik algı evet. bakımından da yani Husilerin tamamen topyekün bir uluslararası koalisyonla bir işgal vesaire gibi bir görüntüyle Yemen'de yenilmesi belki çok arzulanacak şu aşamada bir şey değil zaten. Daha çok Türkiye'nin orada zaten şimdiden istihbarat desteği, orada uydu görüntüleri paylaşımı vesaire öyle şeyler var. Ve aynı zamanda bu İHA SİHA'ların operasyonlarıyla ilgili zaten Türkiye'nin satış anlaşması da vardı malum. Ama daha kapsamlı bir şekilde orada asker Suudi Arabistan'ın içinde bulundurması, ya bütün bahsettiğimiz uzman personel de tabii ki asker. Dolayısıyla orada aynı zamanda bir koordinasyon üssü, tek başına bir Türkiye'nin üssü, TSK üssü değil, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin ortak çalışacağı Mekke Anlaşması'nın üssü gibi bir şey olacak da olur. Dolayısıyla orada tabii ki TSK personeli de görev yapar. Ha Mekke, Medine, kutsal topraklarda o anlamda yapılır mı?
2: Husiler ama şunu ne söylüyorlar? Yani provokasyonlara onlar da dikkat çekiyor. Çünkü diyorlar ki Mekke ve Medine dışında Suudi Arabistan'daki tüm havalimanları hedefimiz.
5: İlk tabii ki ilk bir saldırı zaten gerçekleşti Mekke yakınları. Bu orada sıkıntı oldu. Orada bir tepki

0: tepki doğdu. Ondan sonra onlar da tekrar zaten bunu tekrar etmek istemiyorlar belli ki. Fakat Suudi Arabistan da zaten pek sıcak bakmayabilir orada bilfiil görev yapmasına. TSK veya başka kendi askeri olmayanların. Onun için öyle bir görüntü verilmesi, öyle bir konu olmasına hemen evet demeyebilir. Zaten orada da dediğim gibi ciddi bir tehlike şu an yok. Burada mesele Amerika'nın İran'ın sivil uçuşlarını tamamen neredeyse durduracak bir ambargo süreci başlatması. Yani şu an Türkiye'den uçuşlar duruyor vesaire. Yani sivil havacılığını bir anlamda öldürüyor İran'ın Amerika. Aynı şeyi bana kalırsa İran Husiler üzerinden Suudi Arabistan'a havaalanı saldırılarıyla sürekli yaşatıyor. Çünkü şu an havaalanı uçulmaz hale geliyor. Birinci orada hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin de destek vereceği şekilde olacağı yer veya Türk askerinin konuşlanabileceği bana kalırsa havalimanı daha çok.
1: Peki. Ne dersiniz? Kabe'yi Türk askeri korur mu? En merak edilen ya da Türk askeri bölgeye gider mi?
2: Evet. Yani neticede bu kolektif bir savunma ittifakı.
1: O 7 gün şeyi doğru değil mi? 7 gün Kabe'yi alırsanız Kabe sizindir.
3: Yani öyle bir şey vardı. Anayasayı o gün değiştirirler. Hiç sorun değil. Zaten o bir değişikliğe uğradı biliyorsunuz. Filistinler şey yapmıştı.
1: İran Kabe baskını vardı.
3: Kabe baskını vardı. Ama Filistinlerinki daha şeydi. Onun için işletmediler.
1: Fransızlar kurtardı. Evet. Suudileri.
3: Elektrik vererek.
1: Su ama önce kelime-i şehadet getirdiler. Ama bambaşka bir iş yani. Buyurun.
2: Neticede bu kolektif bir savunma ittifakı olduğu için ben de bu ittifakın içerisinde bir taarruz hareketine Türkiye'nin destek verecek olmasına ihtimal vermiyorum elbette. Bunlar biraz sürece dair çıkan bence dezenformasyonlar. Bence de Türkiye'nin Arabistan'a vereceği destek bu noktada savunma kapasitesini tahkim etmeye yönelik bir yardım olacaktır. Belki caydırıcı tedbirler üzerine, işte Sezin Hanım'ın da bahsettiği
1: koordinasyon
2: üzere, koordinasyon, istihbarat vesaire gibi. Ama şimdi burada şu da var, bu ittifak kurulurken her üç ülkenin de en güçlü olduğu kartların ittifakın birliğine angaje edildiği bir sistem mimarisi üzerine çalışılmıştı. Türkiye'nin bu noktada aslında ittifakı angaje edebileceği güç kartlarından bir tanesi de diplomasi kartı. Dolayısıyla ben de bu süreçte yalnızca teknik destek vermekle kalmayıp biraz arka kapı diplomasisiyle de süreci yumuşatmaya yönelik de Türkiye'nin arabuluculuk vazifesi üstlenebileceğini düşünüyorum.
1: Çünkü yani öyle ya da böyle ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, Husiler Gazze meselesinde Gazze'nin sonuna kadar yanında durmuş.
3: İsrail'i de tedirgin eden ve İsrail
1: yani Suudilerden daha çok.
3: Lojistiğini
1: kalmasın evet, yani.
3: Yani lojistiğini ama şöyle bence ABD'nin Suudi Arabistan İsrail meselesine yumuşamamasından dolayı da biraz Suudilerin dövülmesini istediğini düşünüyorum. Pakistan Türkiye eğer bu savunmada bir güç ortaya koyabilirse ya bölgedeki güç dengeleri de kökten değişir diye düşünüyorum.
1: Rutubat siz ne düşünüyorsunuz?
4: Ya şöyle tabii ben hani
1: askerimiz hep barış gücü olarak ifade edilir ya. Sanki yani orada da biz Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına da bakınca savaşmaya değil bir itirafı çözmek için gidecekmişiz gibi.
4: En başından beri bu açıklanıyor tabii. Ben de hani bu haberler çıkınca MSB'deki resmi kaynaklara sordum özellikle Türk askeri gidecek mi diye. Hani müsaade ederseniz onların mesajından da okumak isterim. İttifak kapsamında aslında şu ana kadar herhangi bir faaliyet yürütülmüyor dendi. Anlaşmanın tabii ki hepimizin bildiği gibi meclisten geçmesi ve askeri gönderilmesine ihtiyaç var. Şu anda kurumun özellikle kurumsallaşması çalışmaları devam ettiğini, özellikle şu belirtilmiş, bu ittifakın kolektif caydırıcılık amacıyla kurulduğu, şunu da özellikle belirttiler biraz manidar, üye ülkelerin geçmişten gelen sorunları çözmek ittifakın görevi değil. Yani geçmişten bagajlarını çözmek amacı değil. Bu çerçevede işte Husilere karşı herhangi bir operasyona katılınması da söz konusu değil. Bu da belirtildi. Böyle bir adım tabii ki Türkiye'nin çıkarlarına uygun görünmüyor. Bu benim yorumum. Hani böyle bir şey yapılması elbette. Türk askerinin gönderilmesine ilişkin sorumu da karar verilmesi haline, meclisten çıkması haline tabii Katar örneğinde olduğu gibi Suudi Arabistan'a özellikle altını çizdiler caydırıcılık amacıyla askeri bir konuşlanma söz konusu olabilir dendi. Resmi
1: çok
4: kaynaklardan teyit ettik.
1: Ne dersiniz?
5: Ben katılıyorum bütün konukların yorumlarına. Belki biraz hukuki boyuttan bahsetmek lazım. Anlaşma şu an zaten bizim için bağlayıcı değil henüz.
4: Bir anlaşma değil zaten değil mi hocam şu an?
1: Yok tabii, meclise de gelmediği için daha.
5: Ya şöyle tabii...
4: Resmi yani, olarak anlaşma diyebileceğimiz bir...
5: Yok diyebiliriz ama olarak henüz bizim için bağlayıcı olmadı. Evet. Çünkü bağlayıcı olabilmesi için meclisin bu anlaşmanın onaylanmasına dair meclise bir kanun çıkarması gerekiyor. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay yetkisini kullanması gerekiyor ki bizim için bağlayıcı hale gelsin. Böyle üçlü bir aşama var anlaşmalarda. Evet, evet. İmza, meclisin onay kanunu, Cumhurbaşkanı'nın onaylanması şeklinde. Tabi burada şöyle de bir garip durum var. Anlaşmanın içeriği gizli. Yani henüz alenileştirilmedi.
1: Evet.
5: Ama tabii ki bu yani böyle de bir boyutu var. Hani meclis
1: ama Nur Tuğba'nın diğer... verdiği bilgiler evet. Çok net.
5: Tabii tabii. Direkt... Aynen. Zaten bu aşamalar görüşülürken alenileştirilmek zorunda kalacak. İşte meclis başkanı o kanun teklifini veriyor Türkiye'de. Uygulama o şekilde gelişti başkanlık sisteminde. Muhtemelen gene aynısı olacaktır. Meclis başkanı kanun teklifi verecektir. Dışişleri komisyonundan sonra da genel kurul kabul edecektir. Sonrasında zaten asker gönderip göndermemeye karar verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Hani umarım bizim askerimizin zarar görebileceği bir şekilde bir durum olmaz ama ben de naçizane hani direkt böyle sıcak bir çatışmadan ziyade caydırıcılık özelliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor ki hem bu İHA-SİHA teknik anlamda destek, öğretmek yani tırnak içinde amacıyla bir koordinasyon...
4: Katar örneği verildi aslında.
3: Aslında biraz da açık konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan'a trilyon dolarlık teçhizatı yığdılar askeri malzemeyi. Fakat Suudi Arabistan ordusunu güçlendirip o teçhizatı kullanacak ve kendisi savunacak pozisyondan geriktiler. Bence Türkiye askeri kapasitesini geliştirir. Hem şeylerde, havacılıkta hem diğer alanlarda Suudi Arabistan askerlerinin kendi ülkesini sıkı bir şekilde savunması konusunda bence tecrübe aktarımda bulunur ki ben bunun çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani eğer bu kadar askeri şeyle, savunma sanayi ürünüyle bir ülke kendini savunmakta zorlanıyorsa burada suçu bir yerlerde aramak lazım. Yani bir de tabii mekanlar... paradigma değişti. Bu füze sistemiyle beraber yeni. Yani İran'ın füzeleri aslında savaş paradigmasını İHA'lardan tabii, sonra tabii, tekrar tabii. Değiştirmiş oldu.
1: Buyurun.
4: Yani kutsal mekanlar, Mekke ve Medine konuşurken bence diğer kutsal mekanımız Kudüs'e de aynı ittifakın bence Filistin meselesinde de bu duruşu göstermesini bu vesileyle iletmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki hatırlattınız onu da. Kemal Bey, kamuoyu nasıl algılar Türk askerinin bu bölgeye gitmesini?
6: Şöyle, kutsal topraklara açık bir tehdit olmadıkça sıcak çatışma için Türk askerinin gitmesini istemez. Ne Suudi Arabistan'ın içinde savunmaya ne de Yemen'in içerisinde Suudi Arabistan'a sıcak çatışma desteğini istemez. Böyle bir şey de olmayacak gibi gözüküyor zaten. Konuklarınızla aynı fikirdeyim. Ama kamuoyu Türkiye'nin Orta Doğu'nun her coğrafyasında özellikle de o eski Osmanlı coğrafyası dediğimiz yerlerde etkin olmasını istiyor. Ve bunu önemsiyor. Bu açıdan AK Parti gözlemlediğimiz kadarıyla da konuklarımızın söylediği şekliyle bir sıcak çatışma için asker göndermeyecek. Evet. Ama oralarda üs kurulmasını kamuoyu destekler. Çünkü Somali'de destekledi, Katar'da destekledi, Libya'da destekledi. Suudi Arabistan'da özellikle de kutsal alanların korunmasıyla da halka yakından ilgileneceği için destekler bence. Buradan hükümet bir zarar görmez, aksine takdir görür.
1: Peki, teşekkür ederim.
6: Sıcak çatışma hariç ama bunda. Sıcak çatışmaya asker gönderme konusu hariç.
1: Peki, teşekkür ederim. Son bir turda da şu Ukrayna meselesiyle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Trump küt diye dedi ki, enerji konusunda ateşkes iki taraf anlaşmaya vardı. Sonra anladık ki Putin dedi ki sizce görüşmüş, motorin anlaşması yapmış. Ve Zelenski'nin ipini kırdı. Bir Trump'ı dinleyelim. Zelenski'nin kalemini kırdı deyim yerindeyse. Trump'ın o sözlerine bir bakalım. Açık açık hakaret ediyor adama.
7: And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. You've lost 30% of your country, and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started.
8: and I think it's time for Ukraine to get a new president. Oh. And we told them.
1: Kovboy konuştu.
3: Okay.
1: Bunu söyledi. Dedi ki Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi başladı. Zelenski ben de bugün işittim dedi bunu. Yani Zelenski'nin bu anlaşmadan haberi yok. Bir yandan da işte Amerika'da bu açıklamayı yapıyor. Bir umut var mı? Biter mi bu iş?
0: Yok. Ya orada Putin'le zaten bir süredir görüşüyorlardı. Ya şöyle ki Steve Witkoff ve işte bu Jared Kushner üzerinden o görüşmeler yürüyordu. Ama şimdi asıl Trump ve Putin'in yaklaşık 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi oldu 9 Ekim'de. Ve iki taraf da kapatamamış telefonu.
1: Evet. Önce sen kapat.
0: Önce sen kapat. Evet, listeli aşıklar gibi. Ya telefonu bırakırlar sonra geri gelirler bir şeyler falan. Öyle bir durum yaşanmış. Şaka bir yana orada bana kalırsa Putin optimum noktayı bekliyor. Yani orada şimdi Trump'ın ona sunduğu Aralık'ta Miami'de gerçekleşecek olan G20 zirvesine katılması. Yani uluslararası sahneye geri dönüyor olması. Amerika ana kıtasına gelerek yani daha önce Alaska'ya gitti gerçi malum geçen yıl. Ama onun ötesinde bir Amerikan ana karasına ayak basarak onun üzerinden uluslararası sahnede olma. Ve tabii ki işte Zelenski'yi de belli ki ikram ediyor Trump. Orada tabii ki Rusya daha iyi anlaşabileceği, daha Moskova'ya yakın bir isim isteyecektir. Tabii bunların negatif etkileyeceği veya en negatif bakacak taraf sadece Zelenski'nin kendisi aynı zamanda Avrupa. Avrupa. Avrupa için bu birdenbire ister istemez onlar bilir. Savaş bir endişesi içindeyken Rusya bize saldırdı, saldıracak her gün orada bu tartışmalar yürürken bunun oluyor olması tabii ki Avrupa'yı sarsıyor.
1: Motorun nelere kadir?
4: Evet. Ama zaten her şey öyle başladı.
1: Amerika'da evet. Amerika'da millet hani depo yani araç deposunun dolması tarihi seçimleri etkiliyor.
4: Tarihi.
1: İşte Trump'ın nelere getirdi.
0: Ya, petrol arz fazlası. Gerçi Amerika'da hiç devede kulak kalır Amerikan tüketiminde ama yani bu gene de bir psikolojik eşik. Evet daha çok.
1: Ne dersiniz bitebilir mi savaş?
5: Ya şu an Ukrayna'nın tabii şöyle bir
1: sıkıntısı
5: var.
1: Çünkü 2 milyon
5: var.
1: İnsan öldü.
5: Evet.
1: Hadi Zelenski'yi de gönderdiler. O insanların birbirine olan şeyi kolay kırılacak bir şey de değil.
5: Öyle bir de Ukrayna'da şöyle bir sorun var. Mesela Rusya seçimlerini yapmaya devam etti savaş boyunca. Hani Rusya'da ne kadar serbest tabii seçim tabii var, hani ne kadar parti rekabeti var, o apayrı bir tartışma konusu. Ama mesela Ukrayna yıllardır seçim de yapmıyor savaşı gerekçe göstererek. Çünkü birçok anayasa seçim, savaş durumunda seçim yapmama imkanı tanır. Şimdi Trump Amerika Birleşik Devletleri zaten desteğini çekerse zaten savaş yapacak bir şey
1: kendinden
5: yok. Evet. Ama şöyle tabii hani yani nasıl biterse bitsin tabii ki bir savaşın bitmesi her zaman çok iyi bir şey. Bir de bizim iki tabii komşumuz bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ya
1: Karadeniz'de her gün gemi batıyor.
5: Evet ya bizim gemilerimiz de vuruluyor.
0: 28'e doğru bana kalırsa Putin anlaşmak isteyecektir. Yani Trump gitmeden ama biraz daha sonra. Yani 2027'nin sonu gibi yani, en erken.
5: Ya burada kişiler önemli değil. Kim giderse gitsin bir önce bu savaş umarım biter.
1: Çok teşekkür ederim. Rutuva Hanım ne dersiniz?
4: Ya tabii
1: 2 milyon insan yani dile kolay.
4: Bir de Ukrayna'nın gerçekten erkek genç nesli tıpkı bizim aslında benzer hadiseler. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda genç erkeklerimiz evet hayatını kaybetti. Orada çok ciddi bir kırılım var. Yani yerinde de insanlar paylaştılar. Yani şey dikkatimi çekti. Hatırlayın seçim zamanında diyordu. Ben 24 saatte bitiririm savaşı diyen evet Trump. Bugün açıklamaları kendince Zelenski'yi eleştirebilir ama Zelenski'nin liderliğini şu an gündeme koyuyor. Ve orada kimin başkan seçileceğinin iradesi Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, Ukrayna halkının seçeceği bir seçimli olacaktır. Dizel örneğe koymuş. Doğru. Özellikle petrol arz fazlası veren Amerika Birleşik Devletleri'ne, hele ki Venezuela'dan sonra onu petrolle derdi yok şu an Trump'ın. Ama dizel dediğimiz şey dünyadaki küresel enerji hatlarını, lojistiği birçok sanayiyi etkileyen bir faktör aslında. Birçok şeye zam geliyor vesaire konuşurken.
1: Ya da bunları bir Kasım için
4: kılım
1: bir
4: tabii tabii. Tabii ki mi? Kendine şu an Kasım'a yaklaşırken güçlü bir siyasal algı çalışması olarak görüyor. Ben hep diyorum yani kimilerimiz biz tabii ki Kasım'dan sonra topal ördek olacağını düşünsek de Trump'ın hani bir taraftan. Hı hı. Ama kendi bu gerçekleri çok fazla önemsemiyor. Sonuçta ben yine diyor Amerikan başkanı olacağım. Ne kadar Temsilciler Meclisi ya da işte Senato'da desteğim farklılaşsa da olası bir senaryoda. Ama şu an geldiğimiz noktada meselenin dünyadaki enerji güvenliğinin, arzının, o işte bağlantısallığın, enerji koridorların, artık koridor çağındayız aslında. Belki yeni dünyada çatışmanı konuşurken, zira Hürmüz'de biz bunu gördük. Hala Husiler ve Yemen'de gerçekleşen hadiselerde sadece topyekün çatışma değil,

0: Biz İran'da neyi gördük? Güçlü bir nükleeri olduğu iddia eden İran'ın elinde daha güçlü bir silah vardı, Hürmüz. Yani Amerika'ya bile, Amerika'nın o kadar milyon dolarlık donanmasını bile etkisiz hale getirdi. Dolayısıyla demek ki bu mesele sadece uzun vadede sadece Zelenski ve arasında Putin arasındaki bir meselenin hadisesi değil. Kendine şu an buradan yine bir meşruiyet ve bir liderlik ve çözüm odaklı barış getiren bir lider pozisyonunu ortaya çizmeye çalışıyor. Ama yine altını çizelim. Ukrayna halkının kararını Ukrayna verir. Kim seçecek? Evet.
1: Bir de çok küçük şunu da ettim. Trump bir daha aday da olamayacak zaten, evet, başkanla. Bitti artık.
0: Bitti artık. O yüzden umursamıyor yani. Evet.
2: Adımı okyanuslara vermeleri lazım.
0: Adını
2: diyor.
0: Okyanuslara tabii yazdım.
3: Nobeller, okyanuslar.
2: Son birkaç dakika.
3: Evet, şöyle sistemin tabii bir de savaş endüstrisi var ya. Yani dolayısıyla burada çok Trump'ın önemli belirleyici rolü ne kadar olur? Evet. Trump Ukrayna'nın kalemini kırdı. Yani elbette öyle. Şimdi savaşın da kendi endüstrisi var. Mesela biz geçtiğimiz aylarda NATO Türkiye'de yapılırken neyi konuştuk? Yeni bir aktöre ihtiyacı vardı. NATO'nun yeniden var olmak için, yeniden güç kazanmak için bir tehdide ihtiyacı vardı.
2: Bilinmeye Rusya ihtiyacı var.
3: Ve Rusya bunun karşısında güçlü bir şey oldu, yani tetikleyici oldu, bir kaldıraç oldu. Dolayısıyla ben Trump'ın bu kadar öngörülemez açıklamalarının bugünden yarına onun fikrinin değişiyor olması sistemde ne yazık hiçbir şey bu kadar hızlı değiştirmez. Evet, Ukrayna'da 2 milyon insan öldü. Evet, küresel enerji piyasaları etkilendi. Bir yere kadar sürdürülebilirdi İran-Amerika savaşı başlamasaydı. Oradaki sıkışmışlığı şimdi siyaseten bence tolere etmek için, üzerindeki siyasi baskı hafifletmek için yapılmış açıklamalar olarak görüyorum. Keşke değişse ama çok umutlu muyum? Değilim.
2: Peki. Son söz sizin İhsan Bey. Biter mi? Bir yandan da hakikaten de Türkiye açısından da çok ciddi bir mesele. Dünya gıdası için Afrika'daki mesele, ya Türkiye arabulucu oldu. Allah'tan buğday gitti Afrika'ya. Ukrayna... Ama şimdi Karadeniz'de her gün bir gemi patlıyor. Gemi kaptanları da açık açık söylüyorlar. Kimse sigorta yapmıyor. Kimse sefere çıkmak istemiyor Karadeniz'e. Karadeniz bir savaş gölüne döndü resmen. Ya, hani kimin kimi vurduğu da belli değil. Bizim açımızdan da şuraya bir barış gelmesi çok önemli.
4: Ya, Ukrayna Savaşı'nın bize maliyeti İran Savaşı'ndan daha fazla. Çünkü Karadeniz bizim denizimiz. Daha çok Türk gemilerinin şeyi taşıma yaptı. Aynı zamanda
2: hem Kırım olmasa Rusya'nın bir suçu var.
4: Hem gıda hem petrol birçok alanda bizim aslında yeteneklerimiz kısıtlandı. Diğer taraftan da aslında biz Rusya'nın özellikle deniz tarafında Ukrayna'nın o bölgesini işgal etmesini istemiyoruz. Kırım'ın da işgaline Batı karşı devletleri çıkıyoruz. Trump ses çıkarmazken Türkiye karşı çıkıyor. Fakat sorunlu bir alanı var Ukrayna'nın. Ukrayna'da patronaj değişti. Artık Ukrayna'da savaşın patronu Amerika Birleşik Devletleri değil, doğrudan Avrupa devletleri. Dolayısıyla Trump'ın kararıyla savaş durdurulamaz. Yani öyle bir kanaatim var. Diğer taraftan da...
2: Trump bir de... değerli altın, değerli madenler anlaşması da imzalattı Zelenski'ye.
4: Orada da acaba Rusya ile beraber ne yapabiliriz diye bir arayış içerisindeymiş. Yani bu şeyden ortak istifade edelim, bu değerli madenlerden gibi. Fakat şöyle de nihayetinde bu büyük devletlerin kurumsal yapılarının da bir tepkisi vardır. Rusya'nın şöyle en son avantajlı cümlesi haliyle yani savaşı bitirmek istiyor. O da şöyle diyor: Rus askerinin olduğu topraklar Rusya'nın toprağıdır şeklinde bir yaklaşımları var ama Ukrayna'da, Ukrayna içinde bu intihar olur. Savaş ilerlemiyor, donmuş vaziyette. Aslında barışın da bence şartları oluştu.
2: Peki. Kemal Bey, biter mi?
5: Ben de İhsan Bey'e katılıyorum. Barışın şartları oluştu çünkü savaş ilerlemiyor gerçekten yani ve bitmiyor. Sürekli
2: iki taraf da kaybediyor.
5: Evet, iki taraf da kaybediyor, bütün dünya da kaybediyor ama benim bir korkum var. Rusların artık böyle beka meselesi gördüğü yerlere Avrupa devletleri Ukrayna eliyle vurmaya başladı. İşte enerji tesislerine, evet. İşte Moskova'yı bombalayabiliyor İHA'larla, SİHA'larla. Rusya gibi büyük devletler ve Rus halkı gibi acı çekmeye, çile çekmeye bağışıklı milletler bu işi çok uzatmayabilirler. İş çok daha kötü, nükleere varana kadar gidebilir birkaç yıl içerisinde. O yüzden Trump'ı Zelenski konusunda çok destekliyorum. Zelenski hiçbir zaman bu savaşın ya da Ukrayna'nın patronu olmadı. Ya hep Amerikan güdümünde kaldı ya da İhsan abinin söylediği gibi şu anki statikoda Avrupa'nın güdümünde hareket ediyor. Ukrayna'nın çıkarlarından daha çok Avrupa'nın çıkarlarını önemsiyor gibi.
2: Son cümleniz.
5: Ben de bitsin de nasıl biterse bitsin diyorum.
2: Peki. Kemal Özkan.

0: Biraz çok teşekkür ederim
1: yayına
0: katıldığınız için.
1: Nasıl biterse bitsin demeyin yani, nükleerle de bitebilir yani.
0: Yok aman Allah korusun.
2: Bir an evvel bitsin.
0: Başka icat çıkarmayın vallahi şimdi.
3: Oraya gelmeden nasıl biterse bitsin konusunda.
0: Sizin öyle çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için Nur Tuba Aktar çok teşekkür ederim. Volkan Aslan çok teşekkür ederim. İsa Aktaş çok teşekkür ederim. Elif Şahin çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

Birazdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Son gelişmeleri sizinle paylaşacak. Kaçırmamanızı öneririm. Karşıt görüşle yanınızda olmaya çalıştık. Haftaya aynı gün aynı saatte. Pazar akşamı saat 8'de yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Bakalım.
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
8: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Kolay mı?
7: Nasıl kolay?
5: Aa!
6: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
5: Gel buraya, gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
9: Vestel'den tek seferde 2 gol. Vestel'den 55 inç ve üzeri TV alımına 32 inç TV ve 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi hediye. Siz de Vestel'e gelin. Futbol keyfini doyasıya yaşayın.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. İtalya'ya giden bir tanker makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında sürüklendi. Malta Bandıralı Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre 6000 ton bitkisel yağ yüklüydü. 110 metre uzunluğundaki Ivyan tankeri boğazdan geçerken arızalandı. Sürüklenmeye başladı, neredeyse karaya çarpmak üzereydi. Mürettebat gemiyi durdurmayı başardı. Arıza nedeniyle gemi Kanlıca'ya demirledi. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Gemiye iki römorkör ve bir can kurtarma botu sevk edildi. Arızalanan tankerin Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı öğrenildi. Manisa'dan yürek yakan bir haber geldi. Bir tırla bir tur otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
1: Keyifli başlayan gezi acı bitti. Tur otobüsüne tır çarptı, kaza 11 kişiyi hayattan kopardı. Turun başlangıcı Bursa'ydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, yolcularını saat 06.30 sıralarında Osman Gazi'den aldı. Otobüs saat 06.31'de yola çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 hostes vardı. Tur otobüsündekiler günübirlik gezi için Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Kaza, otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra Manisa'da meydana geldi.
2: Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kaza maruz kaldık.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Dakikalar sonra acı tablo ortaya çıktı.
2: 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda.
1: İddiaya göre tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmıştı. Sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. Manisa valisi Vahdettin Özkan kazanın olduğu noktaya gidip bilgi aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ve olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında detaylı inceleme yaptı. Hem otobüs hem de tır şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
0: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri tepki çekti. Açıklama siyasiler tarafından kınandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, tüm dünya ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir. Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetini de açıklaması yaptı. Ala, anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir dedi. Bir açıklama da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Katz'ın Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir ifadelerini kullandı. Türkiye'ye hedef alan asılsız ithamların Gazze'deki soykırımı gizlemeye yetmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Katz'ın barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür açıklamasında bulundu. Bu sorumsuz yaklaşım uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır paylaşımını yaptı.

0: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 13 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı değerlendirirken Husilere yönelik askeri operasyon sinyali verdi.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Suudi Arabistan, havalimanının 4 numaralı terminaline bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını da duyurdu. Ayrıca havalimanı yakınlarında bir füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halit Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
0: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan saldırılara Ankara'dan tepki açıklamaları geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir açıklaması yapıldı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin de altı çizildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıları kınayanlar arasındaydı. Çelik, masum sivilleri ve altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri, bölgesel barışta istikrara doğrudan bir suikasttır açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum dedi. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ortak ve kararlı bir tutum sergilenmesinin bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısına bir tepki de R4 grubu devletlerinden geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup ortak açıklama yayımladı. Açıklamada Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır denildi. Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı. Hiçbir gerekçenin saldırıları haklı çıkaramayacağının altı çizildi. Saldırıların sonuçlarından Husi milislerin sorumlu tutulduğu belirtildi. Bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulmasını talep etmektedir açıklaması yapıldı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. Enerji krizinden Zelenski'yi sorumlu tutan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini söylemişti.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalandığını söyledi. Ateşkesi bozmayın dedi. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı. Bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin Rusya savaşını birçok kez bitirme fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını söylemişti. Trump açıklamasında Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini savunmuştu.
2: You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Trump'ın çağrısına yanıt veren Zelenski, Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlerin düzenleneceğini söyledi. Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay verin, 60 gün ateşkes, seçimleri düzenleyeceğiz dedi. Axios'un haberine göre Zelenski, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasına ise bu benim için yeni bir bilgi yanıtını verdi. Rusya'nın kabul etmesi halinde ülkesinin enerji ateşkesini kabul edeceğini belirtti. Trump'la Zelenski arasındaki tartışma Cuma

0: göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.
1: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkta sürüyor. 8 ayda 81 ilde 7000'in üzerinde operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı.
0: Sekiz ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.000'den fazla şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 aylık operasyonun bilançosunu paylaştı. Buna göre yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 7.818 operasyon gerçekleşti. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 32.882'si tutuklandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarıyla mal varlıklarına da müdahale edildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde yakalandı. 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinden nakit para ele geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke işlemi yapıldı. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.
2: Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz.
1: Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor. Osmaniye merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 59 kişi gözaltına alındı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Adana, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Antalya'da operasyon yapıldığı aktarıldı. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Elde edilen paralarda suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. 7 milyar liralık para hareketi bulundu. 59 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifine ilişkin etki analizi de yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği vurgulandı.
0: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
2: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 adet yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla, fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
0: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilerek, toplam mal varlığı tutarının ise bu aşamada bilinmediğine dikkat çekildi.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
0: Fon soruşturma

0: Masında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
1: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
1: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi dedi.
0: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
3: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
0: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
3: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur. Ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
0: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
2: Dijital ayak izi kavramını son yıllarda daha çok konuşur olduk. Artık sosyal medyaya yüklenen tek bir fotoğraf karesi ya da yazı bile yıllarca dolaşımda kalıyor. Google gibi arama motorlarında da karşımıza çıkıyor. Üstelik buna yanlış ya da istenmeyen bilgi ve fotoğraflar da dahil. Google bu durumun yol açtığı mağduriyetleri önlemek için yeni bir adım attı. Peki sistem nasıl işleyecek? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
4: Daha yeni baktım. Okuduğum bölüme kadar çıktı yani.
5: Bilgilerimiz arama motorları sayesinde sürekli karşımıza çıkıyor.
6: Kişinin 15, 20 hatta 40 yıl öncesi bilgiler yer almakta.
0: Silinemeyen fotoğraflar, eski sosyal medya paylaşımları tek bir tık yetiyor. Paylaşılan içerik bir daha silinemiyor. Hatta çoğu zaman mağduriyete de yol açıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google tam da bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.
6: Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Oraya kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve Google 30 gün içinde size bir cevap vermek zorunda.
4: İlkokul resimlerimiz bile yani gözüküyor adımızı arattığımız zaman.
0: Unutulma hakkı uluslararası hukukta yasal bir hak ama pek de bilinmiyor. Google, Türkiye'de kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru sürecini bu düzenleme kapsamında başlatmış oldu.
7: Mantıklı bir gelişme. Zaten yani şu anda dünyanın en büyük problemi zaten veri.
8: Kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru yapmak artık çok kolay. Google'da ilgili sayfaya girdiğinizde karşınıza böyle bir form çıkıyor. Önce kaldırılması istenen içeriğin linki, ardından da kaldırılma sebebi giriliyor. Daha sonra da form Google'a gönderiliyor.
0: Google bu başvuruları tek

0: tek inceleyecek.
1: Bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde. Daha sonra Google'un cevabı üzerine eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirilmekte.
2: Kesinlikle isterim çünkü gerçekten çirkin fotoğraflarım var biraz. Çocukken paylaştığım şeyler tabii kalksın isterim.
0: Peki bu adımla hangi mağduriyetlerin önüne geçilecek?
3: Arama motorlarında yapılan çok kısa aramalarla kişinin daha önce ne gibi şirketlerde çalıştığı, sosyal alışkanlıkları, nerelere gittiği, her biri dijital ayak izimiz noktasında sosyal platformlarda var. İşte burada mağduriyetler yaşanıyor.
4: TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ilginç bir çıkış yaptı. Aselsan, Roketsan ve Havelsan olarak yabancı elektrikli arabaları kampüsün içine sokmadıklarını açıkladı. Dünyada yapay zekanın ne kadar güvenli olduğu tartışmaları sürerken Akşit'in açıklamasının nedeni de yapay zekanın getirdiği endişelerdi. Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor dedi. Bu konu üzerine konuşacağız. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık yayın konuğumuz. Ali Hocam yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler.
5: Hoş bulduk. İyi geceler Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz.
4: Çok teşekkürler. Tabii Faruk Akşit'in önemli açıklamaları var. Elektrikli araçların sahip olduğu kamera, sensör ve veri aktarım sistemleri düşünüldüğünde savunma sanayinin en kritik tesislerine yabancı elektrikli araçları almama kararı savunma sınırlarını korumak açısından neden kritik? Aslında konuşmasında sadece elektrikli araçlardan değil, internet tabanlı bütün cihazların güvenlik riski oluşturduğunu da söylüyor. Robot süpürge örneğini veriyor ve kendi kurumlarında da internet tabanlı bütün cihazlardan interneti arındırarak kullandıklarını da ifade ediyor. Ne dersiniz?
5: Tabii Ahmet Bey, aslına bakarsanız biz Habertürk ekranlarında Şubat ayında çok önemli bir konu konuşmuştuk. İsrailli Haaretz gazetesinin bir araştırmasını ekranlara taşımıştık. İsrailli şirketler otomobilleri istihbarat toplama araçlarına dönüştüren Karing dediğimiz araç istihbaratı teknolojisini geliştirmiş durumda. Hatta Toka adlı bir şirket var. Bu geliştirdiği sistemler vasıtasıyla araçların multimedya altyapısına sızıyor, mikrofonlara, kameralara erişiyor, sürücülerin konuşmalarını dinliyor, araçların konuşmalarını dinleyebiliyor ve bu sensörler vasıtasıyla konum lokasyon bilgileri ele geçirilmiş oluyor. Çünkü neden efendim? Bu telefonların hepsi, yani elimizde tuttuğumuz akıllı telefonların hepsi aynı zamanda araç sistemi diye ifade ettiğimiz car sistemiyle entegre bir şekilde çalışıyor. Bluetooth bağlantılar, kablosuz ağlar, plaka tanıma sistemleri, lastik basın sensörlerine kadar yayılan sinyaller sayesinde ne yazık ki araçların konumu ve hareketleri takip edilebiliyor. Bir de az önce de söylediğiniz, Sayın Akşit'in söylemiş olduğu yapay zeka destekli analizlerle bu farklı veri kaynaklarının eşleştirilmesi, ki Ahmet Arı'nın telefon sistemiyle, telefonundaki verilerle, aracındaki veriler bir araya getirildiğinde çok daha büyük bir veriye ulaşılmış oluyor. Konu, lokasyon, istihbarat anlamında çok ciddi toplamalar meydana gelebiliyor ki o araştırmada dikkat çeken bir nokta vardı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Sayın Akşit'in söyledikleri gerçekten önemli. O araştırmada, bakın bunu İsrail Haaretz gazetesi söylüyor. Hani biz söylesek komplo teorisi olur. Bakın Amerika'da FBI, NSA gibi kurumların araç üreticilerinden veri talep ettiği de aynı şekilde ortaya çıkmış oldu. Bakın araçlar artık sadece sizi bir yere götürüp getiren bir durumda değiller. Bunları aslında dört tekerlekli bir telefona benzetebilirsiniz. Bu veri kimin elinde? Kimin kontrolünde? En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Bugün yabancı menşeli modern elektrikli araçlar, ki hepimizin kullandığı, kullanmak istediği, can attığı bunlar, kameralar, mikrofonlar, GPS'ler, sensörler, internet bağlantısı aracılığıyla ciddi miktarda veri topluyor. Bu veriler, hep şöyle söyleniyor, sürüş güvenliğinizi arttırmak, kullanıcıya hizmet sunmak amacıyla. Ama şunu unutmayın, yarın öbür gün devlet liderlerine yönelik konum lokasyon takibi nedeniyle aynı veriler, kişinin hangi güzergahı kullandığı, hangi noktalarda ne kadar süre kaldığını ortaya koyabilir. Hemen size Ahmet Bey bir örnek vereyim. Biliyorsunuz İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in katliamında da burada ne olmuştu? Cihazların konum lokasyon bilgileri tespit edilmiş, kameralara sızılarak veri bilgi toplanması aracılığıyla, büyük verinin işlenmesi ve yapay zekanın devreye girmesi aracılığıyla Palantir gibi özellikle şirketlerin oluşturmuş olduğu katliam silahları kullanılmıştı.
4: Evet.
5: Amerika örneği önemlidir. Çünkü niye? Sayın Akşit ne diyor? Robot süpürgeler. Amerika bakın Sayın Arı, 2026 yılında 28 Temmuz'da bunu da Habertürk ekranlarında konuştuk. Bakın burada ne yaptı Amerika? Çin de dahil olmak üzere Federal İletişim Komisyonu bu tarz cihazların Amerika'ya girişini engelledi. Çünkü Amerika kendisi bu sistemi dünyaya sattığı için, cihazları aracılığıyla aslında evimize birer casusu soktuğu için, kendi ülkesine bunların önüne geçebilmek için var gücüyle çalışıp yasa çıkartıyor. Yine akıllı araçlarla ilgili Ahmet Bey size bir örnek vereyim. 2024 yılında Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov bu makinalı tüfek monte etti Musk'ın akıllı aracına. Daha sonra bu aracı Musk uzaktan kilitleyebildi. Yani bu şu ne demek biliyor musunuz? Size ait olmayan bir donanım ve yazılım, size ait olmayan bir teknoloji her an için sizin için bir risk olabilir, füzeye dönüştürebilir. Yine Habertürk ekranlarında konuştuğumuz OpenAI'ın ajanları vardı. Amerikan menkul kıymetler borsasına sızmasını konuşmuştuk. Avustralya'daki Medicare dediğimiz sağlık sistemine sızmasını konuşmuştuk. Bu sistemlere sızan yapay zeka ajanları araç sistemlerine de çok rahat sızabilirler. Kıymetli Arı, bundan kaynaklı da şu anlama geliyor. Sayın Akşit'in işte yerde yürüyen araçları bir füzeye benzetmesi tam da burada ortaya çıkmış oluyor. Çünkü şu an bu araçların bizi dinleyip dinlemediğini bilmiyoruz. 2024 yılında Netanyahu ne yaptı? Dedi ki burada biz bu teknolojiyi kullanıyoruz, her şey bizim elimizde dedi. Hatta işte Hizbullah'a ne oldu? Çağrı cihazları, telsizler satıldı ve daha sonraki süreçte bunlar patlatıldı. 2025 yılında Kudüs'te yaptığı bir konuşmada telefonları göstererek işte senin telefonun var mı? Senin telefonun var mı? Elinizdeki telefonlar İsrail'in bir parçası dedi. 2026'daki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ne yaptı? Çağrı cihazlarını göstererek bunu hatırlıyor musunuz? Hizbullah bunu hatırlayacaktır dedi. Dolayısıyla TUSAŞ gibi, Aselsan gibi, Havelsan gibi, Roketsan gibi milli güvenliği ilgilendiren, ülkenin can damarı olan, savunma sanayinin göz bebeği olan bu tarz yerlerde yabancı teknolojiyi bırakın akıllı araçları, telefonların bile sokulmadığı yerler bunlar. O yüzden bu çok önemli ve çok kıymetli. Çünkü verilerin yurt dışına akması demek istihbarat toplanması anlamına gelir. O yüzden Aselsan'ın ürettiği yerli telefon Ahmet Bey çok önemli. 2027 yılında bakın 3 versiyonla sunulmuş olacak ve yerli çip üretimi artmış olacak. TOK bu noktada son derece önemli örneklerden bir tanesi. Bunlar yeni üretiliyor. Eksikler olacaktır, hatalar olacaktır. Ama artık dünyadaki trend bu Ahmet Bey. Teknolojik bağımsızlık artık ülkenin milli güvenliğiyle doğrudan orantılıdır. Evet. Bu zamanla daha da yaygınlaşmaya başlayacak. Ülkeler kendi teknolojilerini üretmedikleri müddetçe dijital bir hegemonyanın altına gireceklerdir. Bundan kaynaklı Türkiye'nin savunma sanayisinden tutun teknoloji üretimi konusunda bu adımları atması son derece önemli ve kıymetli. Bu bizim dışa bağımlılığımızı azaltacak, verilerin Türkiye sınırları içerisinde kalmasını sağlayacak ve aynı zamanda casusluk ve istihbarat faaliyetlerinin de önüne geçmesini sağlamış olacak.
4: Evet. Şimdi aslında elektrikli araçlar oldukça önemli. Savunma sanayi alanındaki başlıkları da konuşacağız. Şimdi teknolojik casusluğa gelmişken söz, tabii teknolojik casusluğa karşı alınması gereken önleyici tedbirler de oldukça önemli. Zira güvenlik kameraları en bilinen klasik yöntemlerden bir tanesi. İşte bebek kameraları, ev ya da zil kameraları $5 alınabiliyor. Özellikle Çinli üretici

0: firmalar bu ürünleri satıyor. Ve işin ilginç kısmı kameraların içerisindeki bilgisayarlardan coin üretimi bile yapılabiliyor. Ve firma
1: Doğru.
0: kamera fiyatının belki de 3-4 katı tabiri yerindeyse dolar basabiliyorlar. Yani aslında Akşit'in ifade ettiği sadece elektrikli araçların riskleri değil. Hı hı. Bu tarz farklı cihazların da riskleri var. Bu konuda ne dersiniz?
1: Ahmet Bey, katılıyorum ve çok güzel bir soru sordunuz. Ben hem size hem de değerli Habertürk izleyicilerine bir soru sormak istiyorum. Bakın Ahmet Bey, bundan yıllar önce cep telefonlarının ilk çıktığı dönemlerde telefonun içini açabiliyorduk, içine bakabiliyorduk, bataryasına bakabiliyorduk. Şimdi böyle bir imkan bize sunuluyor mu? Böyle bir fırsat bize sunuluyor mu? Hayır. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu üretimi gerçekleştiren fabrikalar, seri üretim gerçekleştiren fabrikalar hangi ülkeye, hangi seri numarasıyla, hangi telefonu gönderdiğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla bunların yarın öbür gün elimizde tuttuğumuz aynı o çağrı cihazları ve telsizlerde olduğu gibi birer bombaya dönüşmeyeceğinin kimse garantisini veremez. Veriler sadece istihbarat, sadece casusluk amacıyla toplanmıyor. Akıllı televizyonlar, tabletler, akıllı telefonlar, kameralar, robot süpürgeler, bunların hepsi veriyi topluyor, reklam amaçlı kullanılıyor. İşte sosyal medyada ya da internet ortamında önünüze çıkan reklamların birçoğu ne yazık ki kullandığımız Bluetooth kulaklıklardan tutun, telefonlar, tabletler, uygulamalara verdiğimiz erişim izinleri vasıtasıyla ele alınmış, ele geçirilmiş oluyor. Dolayısıyla sadece burada akıllı araç deyip otomobillerle bu konuyu sınırlandırmak asla doğru değil. Dünyanın gittiği nokta artık ortadadır. Teknolojik bağımsızlık kaçınılmaz durumdadır. O yüzden Türkiye'nin yerli hamleleri, işte İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan tutun, işte Kaan gibi, TCG Anadolu gibi, TOK gibi. Bakın bunlar çok kıymetli Ahmet Bey. Bunlar zamanla anlaşılacak. Evet, gerçekten şu an belki bunlar yani anlamsız gelebilir. Ancak bundan 5-6 sene sonra savaşların asimetrik bir boyuta ulaşması, yapay zekanın devreye girmesi, işletim sistemlerine uzaktan sızılarak yapay zeka ajanları vasıtasıyla manipülasyon teknolojilerinin kullanılması, aracınızda frene basayım derken aracın bir anda fren yerine gaz halini alması, işte maalesef ileride yaşayacağımız en büyük tehdit ve tehlikelerdir. Hollywood önce bize bunları senaryolarla sunar, daha sonra gerçeklerini görürüz. Şimdi reklama gireceği için platformun ve filmin adını vermiyorum. Aslında o filmde de birçok aracın kaza yaptığı ve insanların hayatta kalamadığını görmüştük. Bunların hepsini bir arada düşünmemizin, değerlendirmemizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum Ahmet Bey. Çünkü dijital teknolojide bağımsızlık demek milli güvenlik açısından da son derece önemlidir. O yüzden bu tarz stratejik bölgelere yabancı hiçbir cihazın, akıllı telefonun, tabletin, akıllı araçların sokulmamasının en temel nedeni budur. Aksi takdirde buradan elde edilen veriler istihbarati amaçla toplanabilir ve dolayısıyla ülkelerin savunma sanayisine yönelik stratejiler geliştirilebilir. Bu da ilerleyen yıllarda çok daha ciddi sorun ve felaketlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. O yüzden yerli milli teknolojiyi desteklemeliyiz kıymetli Ahmet Bey. Aksi evet. takdirde bu iş çok daha tehlikeli boyutlara ulaşacaktır.
0: Evet, tabii savunma ve askeri tesislerde internet tabanlı cihazlara karşı bir takım önlemler alınıyor. Sivil alanlarda ne gibi önlemler alınabilir? Yani izleyicilerimizi bu konuda biraz daha bilinçlendirecek olursak ne gibi önlemler almalılar?
1: Ahmet Bey, çok haklısınız. Burada çok önemli hususlardan bir tanesi kullandığımız telefonlar. Dediğim gibi yerli telefon geliştikçe 2027 yılından sonra birçok izleyicimizin yerli telefona dönüşe ben meyilli hale geleceğini düşünüyorum.

0: Veri güvenliği denetimi çok zorunlu olmalıdır. Kullanmadığınız uygulamaları mutlaka silin. Bunlar kalmasın. Artı erişim izinlerini mutlak surette kontrol edin. Bunlar da çok önemlidir. İşletim sistemleri sürekli güncel olmalıdır. Hatırlarsanız bundan 2 sene önce CrowdStrike dediğimiz bir mavi ekran hatası yaşanmıştı. Hayat durma noktasına gelmişti. Artık kritik tesislerde özel güvenlik kuralları uygulanmalıdır. Kullanmadığınız dönemlerde internetle erişimi kıymetli izleyicilerimiz mutlaka kesmelilerdir. Eğer bebek kamerası kullanıyorlarsa, evlerine güvenlik kameraları taktılarsa, öncelikle yazılımları güncel tutmalı, lisanslı olmalı ve aynı zamanda da parola diye ifade ettiğimiz direkt olarak şirketten, fabrika çıkışından gelen parolalar mutlak suretle değiştirilmelidir. Özellikle cihazlarınızı birbirine entegre ettiğinizde, yani saatinizi telefonunuza, telefonunuzu bilgisayarınıza, aracınıza entegre ettiğinizde burada özellikle dışarıdan herhangi bir sızmanın olup olmadığını tespit edip ağınıza girmeniz son derece önemlidir. Aynı zamanda modemlerinizin arayüzüne girerek modeminize kaç tane cihazın bağlı olduğunu görmeniz de oldukça önem arz eder. Uygulamaları güncel tutmak bu noktada çok çok çok mühimdir. Yerli teknolojiye yönelim bu noktada güvenlik açısından son derece mühimdir. Aynı zamanda şunu da söylemiş olalım Ahmet Bey, uzaktan erişim yetkilerini kıymetli izleyicilerimiz mutlaka denetlesinler. Telefonlarının ayarlar sekmesine girip uzaktan erişim seçenekleri, kullanmadıkları dönemlerde Bluetooth, Wi-Fi gibi özellikleri kapalı tutmaları son derece önemlidir. Güvenlik sertifikası olmayan hiçbir ürünü telefonlarına, akıllı araçlarına bağlamamaları son derece önemlidir. Aynı zamanda veri kullanımı açısından telefonlarının ayarlar sekmesine girerek internet paketlerinin ne kadarının hangi uygulama tarafından çekildiğini kontrol etmeleri ve özellikle sosyal medya gibi uygulamalarda kişiselleştirilmiş veri ayarlarını kapatmaları %100 çözüm olmasa da son derece önemli bir adım olarak karşımıza çıkacaktır. Ne kadar az veri, o kadar fazla güven ve istihbaratın sızmaması anlamına gelir. Bunlar da yine bizim almamız gereken önlemlerdir kıymetli Ahmet Bey.
1: Evet, Faruk Akşit'in bir diğer dikkat çektiği nokta da yapay zekaydı. Yapay zeka ajanları da son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı. Hatta
0: Doğru.
1: ABD'de bir karakolun ihbar formuna sızan
0: Evet.
1: yapay zeka ajanı bir cinayet ihbarında bulundu ve ilk vaka
0: Evet.
1: olarak da kayıtlara geçti. Yani yapay zeka ajanlarından nasıl korunacağız hocam?
0: Ahmet Bey, şimdi öyle bir soru sordunuz ki gerçekten hani bizde şey derler, zurnanın zırt dediği yer derler. Şimdi bakın, Cloud'un yani Anthropic firmasının, OpenAI firmasının CEO'ları, işte Dario Amodei, Anthropic firmasının CEO'su, OpenAI firmasının CEO'su Sam Altman, xAI firmasının CEO'su Elon Musk, yine Habertürk ekranlarında konuştuğumuz Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates işte 1 milyar insanın sonunu getirebilir dedi. Ahmet Bey dikkat edin, son dönemlerde yapay zekaya yönelik çok ciddi eleştiriler gelmeye başladı. Özellikle bunun Amerika cephesinde olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da bu damga vurdu bu konu. Yine aynı şekilde Jacob Cox'un dediğimiz eski Anthropic çalışanı, her şeyin farkındalar ama hiçbir şekilde dur demiyorlar dedi. Bakın Ahmet Bey, bu olayın arkasında ne var biliyor musunuz? Bu çok önemli. Yine Sayın Akşit'in sözlerine geri dönecek olursak, ajanları kontrolden çıktı olarak göstererek, çünkü üretimi gerçekleştiren bunlar, uyarıyı yapan da bunlar. Yarın öbür gün bir ülkenin nükleer santraline, enerji santraline bir yapay zeka ajan saldırdığında, bir aracın sistemine girdiğinde, kaza yaptırdığında açıklama şu olacak şirketten gelen. Bakın, polis ihbarı yaptı. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı'na sızdı. Bakın, sağlık sistemlerine sızdı. Amerika'nın menkul kıymetler borsalarına sızdı.

0: Dolayısıyla bizim burada yapacak bir şeyimiz yok. Bu iş kontrolden çıktı noktasına iş gelmeye çalışıyor. Hatta yine Antrofi'nin CEO'su Clark acil durdurma butonu. Ahmet Bey, acil durdurma butonu dönemini geçeli hani yıllar oluyor diyebiliriz. Burada özellikle şu olacak. Ajanlara karşı hani bir şeyin zehiri varsa bunun panzehiri olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Ajanların yetkilerini sınırlandıracak yeni bir internet dönemine giriyoruz biz. Web 2.0'dan Web 3.0'a geçiş, blok zincirinin kullanıp kriptolojinin kullanılması. Yani bizde hep blok zincir kripto paralarla devreye girdi ama artık verilerin uzaktan erişimin önüne kapatılması ve verilerin anlamlılık yüklenmemesi adına artık yeni bir web dediğimiz Web 3.0'ın yani yapay zeka tabanlı webin ayak seslerini şu an biz duyuyoruz.
1: Evet.
0: Sistem değişiyor Ahmet Bey. Merkeziyetsiz bir web'e doğru dönüş meydana geliyor, yaşanıyor. Bu sorunu ancak ve ancak böyle çözebilirsiniz. Yoksa klasik türden sunuculara erişim her zaman siber saldırılarda olduğu gibi nasıl bir güvenlik açığı bulunuyorsa, nasıl bir arka kapı bulunuyorsa yapay zeka ajanlar da İşte o arka kapı saldırılarını gerçekleştiriyor. Veriye bilgiye ulaşmak için her yolu tıpkı bir insan gibi kullanıyor. Ama unutmayın, insandan daha fazla bilgiye sahip, daha fazla veriyle donatılmış durumda. Ülkeler için en büyük tehdit bu olacak ve 3. Dünya Savaşı'nın konuşulduğu, çip krizinin yavaş yavaş kapıda olduğu yapay zekayı geliştirmek için silisyuma ulaşmanın yani diğer bir ifadeyle Tayvan'ı ele geçirmenin Amerika ve Çin açısından çok önemli olduğu bir dönemde Trump'ın birkaç gün önce bütün CEO'larla, teknoloji CEO'larıyla bir araya gelmesi aslına bakarsanız bir gövde gösterisiydi. 29 Eylül'deki başkanlık kararıyla adını süper zeka haline getirmesi de bunun bir uzantısı. Amerika bu işte tekel olmak ve savaşların artık cephesini değiştirip zaten kara savaşları bitmişti. Zaten deniz savaşları bitmişti. Hava savaşlarını yapay zeka destekli bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
1: Evet.
0: İşte Lavender gibi, Palantir gibi yapay zeka destekli katliam araçları bundan kaynaklı giderek revaçta olmaya başlıyor ve dolayısıyla insanlığın hakikaten geldiği nokta hani bir anda koca bir yapay zeka teknolojisi var, bir anda normal bir insan var. Çok ciddi bir dijital uçurum derdik geçmişte Ahmet Bey. Şu anda da yapay zeka uçurumu giderek açılmaya başladı. Yapay zekayı elinde bulunduran ülkenin gücü de elinde tutacağının altını çizmemiz gerekir. Türkiye'nin yerli teknoloji adımları bu noktada önemli. Bizim de biliyorsunuz Evren platformumuz oluşturuldu. E-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.
1: Evet.
0: İşte telefon, Aselsan'ın şu an ürettiği telefonlar önemli. Teknoloji hamlelerinin mutlak suretle devam etmesi gerekir Ahmet Bey. Yerli işletim sistemimiz Pardus var. Ben zamanla ona da dönüş olacağını düşünüyorum. Çünkü Ahmet Bey artık asimetrik savaşlar çağında yapay zekanın, siber dünyanın çok önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Hani bizim nasıl mavi vatanımız varsa siber vatanımız da söz konusu. Siber vatanı korumak zorundayız Ahmet Bey.
1: Evet.
0: Hepsinden çok daha önemli. Çünkü Musk'ın uyduları şu an hepsi kafamızda uçuyor. Dolayısıyla efendim bu konuda önce koruma kalkanını oluşturup daha sonra yerli teknolojiye geçişle birlikte bu sorunları bertaraf etmek bizim elimizde. Türkiye'nin de bunu yapacak çok şükür gençleri var,
1: Evet.
0: teknolojisi var. Gerçekten çok iyi bir noktadayız. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Umarım ilerleyen yıllar Türkiye'nin teknoloji hamlelerini daha fazla gördüğümüz yıllar olacak diye düşünüyorum kıymetli Arı.
1: Evet, bu tarz teknolojik girişimlerini de basit görmemek lazım. Vatandaşlarımızın da bu konuda sizlerin de ifade ettiği gibi destek vermesi gerekiyor. Değerli izleyenler, TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in önemli bir çıkışı vardı. Elektrikli, daha doğrusu akıllı araçların bir füzeye dönüşmesi.

0: dönüştürülebileceğini ifade etti. Hem bu konuyu hem yapay zeka ajanlarını bu saat diliminde adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık hocamızla konuştuk. Ali Murat hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyor.
1: İyi geceler Ahmet Bey, tüm Habertürk izleyicilerine de mutlu sağlıklı bir hafta dileklerimi iletiyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
0: Çok sağ olun değerli hocam. Ali Murat hocamızı uğurladık, diğer gelişmelerle devam edelim. AK Parti'nin koordinasyonunda düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılım yoğun oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu gençlerle buluştu. Zorlu, Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz dedi.
2: Türkiye'mizde yeniden ağırlamak istiyoruz.
3: Türk dünyasından gelen gençlerle buluştu, onların sorularını yanıtladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, konuyu Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa getirdi. Kırım'a ayrı bir parantez açtı.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, her iki ülkenin lideriyle de bu savaşın sona ermesi için büyük bir çaba sergilemektedir. Ve bizim en başından bu yana atlamadığımız ve hiç vazgeçemediğimiz bir şey de, biz Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz.
3: AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençler görüş alışverişinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu gençlerin sorularını yanıtladı.
5: Kaybolmakta olan Türk lehçelerini korumak için bir çalışmanız olacak mı?
4: Bunun için bizim Yunus Emre Enstitümüz, TİKA kuruluşumuz ve diğer kuruluşlarımız, Kültür Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor.
3: Dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından gelen gençlerin buluşması 11 maddelik sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.
0: Suudi Arabistan'la İran Dışişleri Bakanları Riyad'daki havaalanı saldırıları sonrası görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmeye ait detaylar sosyal medyada paylaşıldı. Görüşmede bölgede artan gerilim ve gerginliği düşürme çabaları ele alındı. Arakçı, görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ve Yemen arasında diyaloğun sağlanması konusunda yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. Cibuti'den Yemen'e giden ve 305 göçmeni taşıyan tekne battı. En az 139 göçmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklamayı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yaptı. Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen en ölümcül kaza olduğu ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden 139 kişiden 15'inin çocuk olduğu belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü teknede bulunan 116 kişinin kayıp olduğunu da kaydetti. Cibuti'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ameliyat olacağını açıkladı. Akciğerinde nodül bulunan Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
3: Papa 14. Leo ameliyat olacağını duyurdu. Akciğerinde bir nodül bulunan Papa, önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Papa Leo açıklamayı Vatikan'daki pazar ayininde yaptı.
6: Di recente, durante alcuni controlli...
7: Yakın zamanda yapılan kontrollerde doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede yer alan bir nodül tespit ettiler. Çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda. Doktorlar müdahale edilmesinin uygun olacağı görüşündeler. Bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat çok yakında, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak.
6: L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
3: Vatikan, Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyadan açıklama yapan Meloni, İtalyan hükümetinin de desteğe hazır olduğunu belirtti. 71 yaşındaki Papa'nın kronik sağlık sorunları olmadığı ifade ediliyor. Mayıs 2025'te Papa seçilen 14. Leo, 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'ya ziyarette bulunacak.
0: İstanbul'da güneşli bir hafta sonu geçirdik. Balık keyfi yapmak isteyenler de soluğu Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda aldı. Peki tezgahta hangi balık bol, fiyatlarda durum nasıl? Gelin haberde bakalım.
8: Ne alıyorsunuz?
9: Palamut.
8: Kaç tane aldınız?
9: İki tane.
10: Baksana maşallah, kaynıyor.
11: Ya haftada bir tüketmeye çalışırız.
10: Bu sene çılgın bir sene. Balık yönden gerçekten, özellikle palamut yönden çılgın bir sene.
12: Palamut, hamsi, levrek. Sevilen balıklar tezgahta yerini aldı. Hafta sonu balık keyfi yapmak isteyenler pazarın yolunu tuttu.
13: Alacağız, şimdi eve gideceğiz. Benim tercihim bugün çinekop alacağım.
8: Ne kadar kilo?
13: 800 lira ama normal.
12: Pazar kalabalık, tezgahta ise balıklar bol. Peki İstanbul'da Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda fiyatlar ne durumda?
10: Şu an bakıyorsun palamut balığı 700-800 gram, 900 gram 130 lira. Palamutun da bolluğu inanılmaz.
11: Balık seviyoruz.
8: Neden palamut tercih et?
11: Yağlı balık, büyük, güzel.
10: Alıyorum, dolaba da koyuyorum, şokluyorum.
12: Levrek ve çupranın tanesi 250 liradan satılırken hamsinin kilosu 300 lira.
8: Ne bakacaksın?
11: Artık keyfimize göre bir şeyler bakacağız.
8: Ne var aklında?
11: Daha çok hamsi var benim.
8: Hamsinin kilosu 300 bu hafta, nasıl?
11: Biraz yüksek.
12: Peki önümüzdeki günlerde balık fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacak?
10: Yarın öbür gün havalar eser, yani deniz alabalı olur. O zaman fiyata yükselme olur.
0: Keçiören Belediyesi Erken Destek Engelsiz Gelecek Projesi ile 6 ayda zihinsel yetersizlik ve gelişim bozukluğu olan 350 bireyin hayatına dokundu. Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin tanıtım programındaysa kürsüye önce özel bireyler çıktı.
14: İhtiyaçlarımı karşılamayı öğrendim. Aile Çocuk Gelişim Birimi ile EKPSS'ye çalıştık.
12: Kimi kamu personel seçme sınavına çalıştı, kimi kendi işini tek başına yapmayı öğrendi. 6 ayda zihinsel yetersizlik ve gelişim bozukluğu olan 350 bireyin hayatı değişti.
15: Çok mutluyuz. Düşünün ki 6 ay boyunca 350 aileye ulaşmışız. Toplumun bütün bireylerinde biliyorsunuz özel çocuklarımız var. Önemli olan bu bireylere sahip çıkmak, topluma kazandırmak. Onlar belki bir işarete bakıyor.
12: Ankara Keçiören Belediyesi Aile Çocuk ve Birey Gelişim Birimi Erken Destek Engelsiz Gelecek programını hayata geçirdi. Tanıtım programında kürsüye önce özel gereksinimli bireyler çıktı.
16: Çamaşırlarımı düzenlemeyi, makarna yapmayı, salata yapmayı, ayran yapmayı öğrendim.
12: Meclisin desteğiyle 6 ay önce başlayan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan projede amaç bireyleri hayata kazandırmak.
17: 38 yaşındayım. Doğuştan cerebral ataksi hastasıyım. Hep hayalim senarist olmak ve 4 tane senaryo yazdım.
15: Gerçekten de çok büyük ihtiyaç var. Buna biz kayıtsız kalamayız. Onun için bu çalışmaların bütün belediyelerin yapmasını tavsiye ederiz. Bu noktada da projelerimiz hazır. Bizden de faydalanabilirler diye düşünüyoruz.
12: Programın sonunda projeye katılan ve hayalleri için adım atan özel gereksinimli bireylere plaket verildi.
0: Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden Serik'te nar hasadı, yağış uyarısı nedeniyle bu yıl planlanandan erken başladı. Rekolte geçen yıla göre yüksek. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
18: Biraz erken başladık biz. Çünkü hava şartları biraz büyük, biraz yağışlı gözüküyor.
3: Yağmur uyarıları hasadı öne çekti. Nar bahçelerinde hareketlilik başladı. Burası Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden Serik. İlçede bu yıl nar hasadı erken başladı. Nedeni ise yağışlı hava uyarısı.
18: Geçen yıla göre dekorta biraz yüksek, fazla.
3: Evet.
18: Ama hava şartlarından dolayı kalitede de biraz düşüş var.
3: Dikenleri nedeniyle binbir emekle toplanan narlar tek tek kasalara dolduruluyor. Sonra da depoların yolunu tutuyor.
18: Tabii çok kaliteli, birinci kaliteli. Kilo 30 liraya kadar nar aldık. Ama 15 liraya da var, 20'ye evet. De var.
3: Narların kimi meyve suyu oluyor, kimi de pazar tezgahlarındaki yerini alıyor. Toplanan narlar, yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarına da ihraç ediliyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya girecek. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklife göre yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara tutar kadar ara ödeme yapılacak. Daha fazla yatırımı olanlar içinse ara ödeme sınırı 1 milyon lira olacak.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili düzenleme, Türk Kızılay Kanun teklifi ve grup toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftada yoğun bir mesai olacak. Genel Kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay

0: kanun teklifi var. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanlarına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay'ı ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşülecek. 9 maddelik teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak. Zarar, kayıp ve eksik tasfiye bakiyesinden fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi öncelikli sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Salı ve çarşamba günü mecliste liderler de grup toplantılarında kürsüden mesajlar verecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi fon soruşturmasından terörsüz Türkiye sürecine, okul saldırılarından anneleri bilinçlendiren yeni projelerine kadar birçok konuya değindi.
2: Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi. Bundan sonra da etmeyecek. İnşallah o mağduriyet yaşayan kişilerin de en azından belli oranlarda mağduriyetleri giderilmiş olacak.
0: Fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Mağdur edilenler için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
2: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kong TV'ye gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, fon mağdurları ile ilgili konuştu.
2: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak.
0: Bakan Mustafa Çiftçi'nin gündeminde okul saldırıları da vardı. Önümüzdeki günlerde Şefkat Kalkan isimli projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Projeyle birlikte çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor.
2: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Yani odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor? Hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Bir sızıntı var mı? Onu gözlemlemeliler.
0: İçişleri Bakanı'nın bir diğer gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci oldu.
2: Biz İçişleri Bakanlığı olarak terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için süreci son derece hassasiyetle, titizlikle takip ediyoruz. Burada bir pazarlık yok. Terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var, Cumhurbaşkanımızın iradesi var.
1: Manisa'dan yürek yakan bir haber geldi. Bir tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
0: Keyifli başlayan gezi acı bitti. Tur otobüsüne tır çarptı. Kaza 11 kişiyi hayattan kopardı. Turun başlangıcı Bursa'ydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, yolcularını saat 06.30 sıralarında Osman Gazi'den aldı. Otobüs saat 06.31'de yola çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 hostes vardı. Tur otobüsündekiler günübirlik gezi için Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Kaza, otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra Manisa'da meydana geldi.
3: Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kaza maruz kaldık.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Dakikalar sonra acı tablo ortaya çıktı.
3: 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı. bu 22 yaralı

0: 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda.
1: İddiaya göre tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmıştı. Sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. Manisa valisi Vahdettin Özkan kazanın olduğu noktaya gidip bilgi aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ve olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında detaylı inceleme yaptı. Hem otobüs hem de tır şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Kahramanmaraş'ta MHP milletvekili Zuhal Karakoç'un da içinde bulunduğu otomobille bir kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kaza Afşin'de meydana geldi. Kavşakta bir otomobille kamyonet çarpıştı. Aralarında MHP milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP il başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 7 yaralı ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Husiler başkent Riyad'da 13 kişinin ölümüne neden olan saldırıları üstlendiklerini açıkladı. Saldırılara Körfez ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeden kınamalar gecikmedi. Peki saldırılar nereye kadar sürecek? Husilere kim dur diyecek? Anadolu Ajansı Dış Politikaları Koordinatörü Özcan Tikit'le ayrıntıları konuşacağız. Özcan Bey, iyi geceler. Yayınımıza hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi geceler Ahmet Bey.
2: Evet, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını üstlenmesi Yemen'deki çatışmanın yeniden bölgesel bir savaşa dönüşme riskini sizce ne ölçüde artırıyor? Riyad'ın bundan sonraki adımı ne olacak?
3: Bu savaşı tabii sadece Husilerin İran'ı kurtarmaya yönelik bir hamlesi olarak görmemek lazım. Elbette bunun bir boyutu var, bu boyutunu inkar edemeyiz ama Husilerin biraz da buradaki bu saldırılar üzerinden dünyanın dikkatini üzerine çekme üzerinden büyük bir sıkışmışlığı aşmaya çalıştıkları gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Yani tamamen İran güdümünde hareket eden bir güçten bahsedemeyiz. Kendi dertleri olan, kendi sıkıntıları olan, büyük ölçüde de ekonomik olarak çok ciddi bir darboğazda olan dünya tarafından tanınmayan bir yönetim, onun da dayatmaya çalıştığı bir takım çözümler var. Burada İran'la çıkarları kesişmiş olduğu için beraber hareket etme noktasına geldiklerini görüyoruz. Fakat yani bunun üzerinden nasıl gelinecek sorusunun cevabı gerçekten bir anlamda Suudi Arabistan için çok büyük bir çıkmaza dönüşmüş durumda. Suudi Arabistan çünkü etkili savunma sistemleri yok mu? Var, güçlü bir ordusu yok mu? Hani normal şartlar altında olması gerekiyor. Bugüne kadar bölgede en fazla silaha, en fazla savaşa yatırım yapan ülkelerden biri. Hakeza Amerika Birleşik Devletleri ile hatırlayın son 3 yılın 5 yılın hikayesi hep silah alımı ve güvenlik garantileri üzerine yürüyen bir ilişkisi var Suudi Arabistan'ın. Dolayısıyla bunlar Suudi Arabistan'ın elinde yok değil. Amerikan kapasitesiyle Suudi Arabistan'ı korumaya yönelik hiç çalışmıyor değil. Fakat artık bütün biz bunu Ukrayna Savaşı'nda da gördük. İran ve ABD arasındaki, İsrail arasındaki savaşta da gördük. Daha ucuz bir takım ekipmanlarla, işte dronlarla, füzelerle çok da hani ve bir nevi sürü şeklinde drone saldırılarıyla en etkili hava savunma sistemleri bile etkisiz bırakılabiliyor. Suudi Arabistan bugün biraz bu yeni çağın dezavantajlarıyla hali hazırda mücadele ediyor. Buna karşılık hani bunun böyle bir sürdürülebilir tarafı da yok Suudi Arabistan açısından açık konuşmak gerekirse. Bir tarafta Hürmüz tarafında sıkışmış. Diğer tarafta yine İran eliyle Babülmendeb'de sıkıştırılıyor. Aslında çok da aktörü olmadığı bir savaşın bedelini ödemeye mecbur bırakılıyor. Yani günün sonunda bu Suudi Arabistan'ın savaşı değil. Suudi Arabistan'ı bugün Husiler ve Husileri destekleyen İran'la karşı karşıya getiren bunu buraya, bu noktaya getiren süreç İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırma yönünde Hürmüz'den sonra Babül Mendeb'i kullanmaya çalışması. Suudi Arabistan bugün bunun bedelini ödüyor. Ama daha ne kadar ödeyebilir veya bu bir vekalet savaşıysa, bu vekalet savaşı daha ne kadar bir bu şekilde devam edebilir sorusunun cevabını vermek zorunda kaldı.

0: üzerinden geçiyor Suudi Arabistan. Yani İran'a karşı bir müdahalesi olacak mı? İran'a karşı bir karşı karşıya gelmeyi elbette gördüğümüz kadarıyla Suudi Arabistan istemiyor. Aslında Ahmet Bey şunu hatırlayacak olursak, yani 2023 yılına gidelim. O günlerde işte Çin'in de arabuluculuğunda büyükelçilerin atandığı, Suudi Arabistan ve İran ilişkilerinin tamamen normalleştiği bir süreç başlamıştı. Hakikaten elinden geleni yaptı, yani büyük bir çaba sarf etti. Ama netice itibariyle Trump'ın kefesinde, terazisinde İsrail'in kefesi ağır bastı. Yani İsrail yandaşlığı ağır bastı. Trump bu yönüyle zaten kendisine de zarar verdi. Bugün yakında ara seçimlerde de göreceğiz. Ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail dışındaki bütün müttefiklerini de, bütün ortaklarını da tehlikeye attı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık ne Mısır tarafından, ne Suudi Arabistan tarafından ve hatta ne Katar tarafından güvenilir bir partner olarak görülmediği bir sürece gelmiş durumdayız. Yani Suudi Arabistan örneği bize onu gösteriyor. Ama çünkü bu Suudi Arabistan bugüne kadar güvenlik yatırımlarının %90'ını, hatta belki %99'unu diyebiliriz, tamamını Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri, bakın, halen Trump ne diyor? Hani destek verebiliriz. Biz de Suudi Arabistan'ın Husilere karşı müdahalesinde yanında olabiliriz. Bu ihtimalden halen ihtimal olarak dile getiriyor. Daha geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan 1 trilyon dolar Amerika Birleşik Devletleri'nin kasasına koydu. Ve o kasaya bu parayı koyarken karşılığında ne istedi? Güvenlik garantileri istedi. Trump daha geçtiğimiz sene iktidara geldiğinde ilk ziyaret ettiği ülke Suudi Arabistan'dı. İlk resmi ziyaretini yaptığı ülke Suudi Arabistan'dı. Katar'a gittiğinde 600 milyon dolarlık aldığı hediye uçakla övünüyordu. Ama geldiğimiz noktada iş bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Bence bugünlerde şunu konuşuyoruz: Suudi Arabistan radikal bir karar alacak mı? İşte bu radikal karar ne olacak? Acaba bölgedeki güvenlik dengelerinin değişmesi anlamına mı geliyor? Bu yönde ciddi bir arayışın olduğu net bir şekilde görülüyor. Bu güvenlik dengesinde Türkiye de ciddi aktörlerden biri. Çünkü burada bir güvenlik zafiyeti var. Yani hep bu bütün dünyanın enerji trafiğini, ticaretini ve dünyanın derken biz bu dünyanın dışında değiliz. Bakın, Türkiye'de de petrol fiyatları çok ciddi bir şekilde etkileniyor bu savaş nedeniyle. Ve sadece Türkiye'nin değil, Mısır'ın da ekonomisini çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla bunların bir şekilde önünün alınması gerekiyor, ama bölgede çıkarları olanlar sadece ticaretlerine bakıp bölgedeki bu istikrarsızlığa sırtını dönmüşken bölge ülkeleri ne yapacak? Bence bu anlamda sadece Suudi Arabistan için değil, Türkiye'nin de, İran'ın da, Mısır'ın da içinde bulunduğu bu bütün bölge ülkelerinin bir karara doğru yaklaştığı kanaatindeyim ben.
1: Evet, tabii Körfez ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden kınama geldi, ancak bu çatışmaları durdurmaya maalesef kınamalar yeterli olmuyor. Husiler üzerinde gerçekten etkili olabilecek bir siyasi veya askeri güç var mı? Yani Husilere kim nasıl dur diyecek? İşte biraz önce siz de ifade ettiğiniz ABD Başkanı Trump müdahaleyi düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz saat diliminde de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yani İran'ın bu noktada bir adımı ya da çabası olur mu? Ne dersiniz?
0: Husiler bunu körü körüne bir İran taraftarlığıyla yapmıyorlar. Yani karşı tarafı tezlerini de dinlemek lazım. Yani süre gelen bir savaş var, süre gelen bir ambargo durumu var ve bir türlü istikrara kavuşamayan bir Yemen denklemi söz konusu. Şimdi temelli bütün bölge ülkelerinin, Körfez ülkelerinin günahsız olduğunu söyleyemeyiz bu süreçte. Bugüne kadar Yemen bu kadar dünyanın en yoksul coğrafyasına dönüşmüşken, yanı başlarında ki bunlar dünyanın neredeyse en zengin ülkeleri, bu durumu düzeltemediler. Yani bu duruma çare olabilecek yöntemler geliştirmediler. Onun yerine ne yaptılar? Yıllarca Yemen'e silah gönderdiler. Ve Yemen'e gönderdikleri

0: silahlar. Yemen'de hatırlarsanız bir darbe gerçekleştirildiğinde Husiler tarafından o cephanelikler açıldı ve bugün Husiler o silahlarla daha çok bu ülkelere saldırıyorlar. Ve Husilerin talepleri var. Yani Husilerin taleplerinin de belki bu noktada dikkate alınması gerekiyor. Soruyorsunuz ya hani Husileri buradan kaldıramayız, yok edemeyiz yani. Böyle bir
1: Evet.
0: bölgenin böyle bir niyeti de yok. Dolayısıyla eğer çözüm olacaksa savaş olsa bile ki savaş şu anda yaşanıyor. Günün sonunda Yemen'e bir çözüm gerekiyor. Yani Yemen nasıl yoluna devam edecek? Birleşik bir Yemen mi olacak? Daha önce olduğu gibi ikiye bölünmüş bir Yemen mi söz konusu olacak? Ve Yemen'deki bu ekonomik geri kalmışlık. Yani Yemen bugün Suudi Arabistan'la kıyaslayın, Kuveyt'le kıyaslayın. Karşısındaki Cibuti ile kıyaslayın. Nereden bakarsanız bakın eğitim alanında, sağlık alanında, pek çok alanda 50 yıl, 100 yıl daha geride. Daha gelip burada Norveç'le, İsveç'le kıyaslamıyoruz. Burada da insanlar yaşıyor. Bu coğrafyanın toparlanması gerekiyor. Bugüne kadar gelip Yemen'i işgal edenler, Suudi Arabistan'ı sömürenler, Katar'ı sömürenler, bunların böyle Yemen'in kalkınması gibi bir dertleri olmadı. İşte onların tek derdi bu bölgedeki petroldü, bu bölgedeki doğal gazdı ve bu bölgelerinden geçen ticari koridorlardı. Şimdi bölge ama günün sonunda elinde petrolü var fakat istikrarı sağlayamıyor ve bunu sağlayabilecek olanlar öylece durup izliyor. Bakın Çin'in yurt dışındaki en büyük askeri üssü Yemen'in hemen karşısında, Cibuti'de. Ve Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, diğer Afrika ülkeleriyle en büyük ticareti kim yapıyor? Birincisi Amerika ise ikincisi Çin. Siz şu ana kadar Çin'den güvenliğin sağlanması noktasında bir söz duydunuz mu? Yani bir Çin devlet başkanından, bir Çin dışişleri bakanından güvenliğin sağlanması noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız gibi bir ifade duydunuz mu? Hayır. Çünkü umurlarında değil. Yani bizim ticaretimiz dönmeye devam etsin. Biz orada kazanacağımızı kazanmaya devam edelim. Yatırımlarımız korunsun. Ama orada işte Yemenliler ne yapıyorsa yapsın, Suudi Arabistan ne yapıyorsa yapsın. Fakat günün sonunda onlar da bu faturayı ödemek zorunda kalacaklar. Çünkü eğer bu iş böyle giderse, işte bugün Babülmendep'te gördüğümüz gibi, Hürmüz'de gördüğümüz gibi, eskiden olduğu gibi enerjiyi ucuza alamayacaklar. Eskiden olduğu gibi işte limanlarda işletmeleri teslim alamayacaklar. Bu ülkelerin altyapılarına yatırım yapamaz hale gelecekler. Şimdi dolayısıyla bütün dünyanın burada uzlaşacağı bir noktaya da geliyoruz Ahmet Bey. Yani
1: Evet.
0: elini taşın altına koymayıp bölgenin imkanından istifade eden küresel güçler günün sonunda kendi menfaatleri içinde olsa bir güvenlik şemsiyesinin oluşturulması, kendileri oluşturmayacaksa dahi bölgede istikrarı sağlayacak, güvenliği sağlayacak bir güvenlik şemsiyesine destek vermeleri gerektiğini görmeye başlıyorlar. Bugün Suudi Arabistan'daki havaalanlarında yaşananlar, Babülmendep'te yaşananlar, Hürmüz'de yaşananlar bunu onlara da gösteriyor. İşte bu ne? Bu dünyada bir talep var ve bölgeden de aslında bölgeyi sahiplenme anlamında Türkiye'nin de başını çektiği ve diğer ülkelere siz de bu bölgenin evlatlarısınız. Gelin elinizi taşın altına koyun. İlle de silahlar konuşmak zorunda değil.
1: Evet.
0: Ama bakın işte Mekke İttifakı gibi bir ittifak kuruldu. Siz de elinizi taşın altına koyun. Bu bölgenin güvenliğini, istikrarını, ekonomik kalkınmasını sağlayacak inisiyatiflerde birlikte hareket edelim diyor. Türkiye dünyaya çağrı yapıyor. Pakistan'la birlikte dünyaya çağrı yapıyor. Ama bölgedeki devletler bunu ne kadar içten ve samimi bir şekilde algılayabiliyorlar, ne kadar bağımsız hareket edebiliyorlar. Onu tabii ona dair ciddi şüpheler var. Mesela Mısır, hani neredesin yani hani yanı başında Mısır'ı etkilemiyor mu bunlar? Mısır'ı etkiliyor ama
1: Evet.
0: durumu gözlüyor. Yani acaba bana dokunur mu? Yani ben dokunmazsam bu iş böyle sürdürülebilir mi? Fakat bu iş böyle olmuyor. Yani senin yanı başında böyle bir yangın çıkmış. Daha fazla en azından Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçte yaptıklarına daha fazla somut destek verilmesi gerekiyor. Bugün yapılan açıklamalar aslında biraz daha bu yönde de bölge ülkelerinin de meseleyi sahiplendiğini de gösteren açıklamalar, tam da haklarını yemeyelim. Biliyorsunuz R4 grubunun en son bir açıklaması oldu. Türkiye'nin başını çektiği, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan ve diğer bölge ülkelerinin ortak bir açıklaması oldu. R4 grubu diye geçiyor. Ve bunlar Suudi Arabistan'ın bölgede güvenliği, ülke kendi topraklarında güvenliği sağlamaya yönelik atacağı her adımı destekleyeceklerini söylediler. Bakın bugün Türkiye iki açıklama yaptı bu meseleyle ilgili olarak. Birinci açıklamada böylesine güçlü bir destek söz konusu değildi. Atacağı her adımı destekliyoruz. Çünkü bunun içerisinde atacağı her adım, bunlar bir devlet, bir başka devletin atacağı her adımı destekliyoruz derken iyi düşünür. Çünkü atacağı adımın ne olabileceği, bu adımın sonunda neler yaşanabileceği ve günün sonunda siz bunu desteklediyseniz İsrail'de, yani benzetme tabii ki o değil ama İsrail destekleyenler bugün pişman 7 Ekim'den sonra. Fakat eğer bugün Suudi Arabistan desteklendiyse Suudi Arabistan'ın haklılığını da gösterir ve bölgede Suudi Arabistan'ın bu anlamda savaştan kaçınırken zorla bir savaş denkleminin içine sokuldu ve bunun bölgenin istikrarına da zarar verdiği yönünde bir konsensus, bu anlamda bir fikir birliği oluştuğunu gösterir. Aynı zamanda Mekke İttifakı biliyorsunuz toplantısından sonra yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a bu anlamda gerekli kapasitenin kazandırılması yönünde de ivedi adımların atılması kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin ve Pakistan'ın gösterdiği kararlılığın biz aynı zamanda yavaş yavaş Mısır tarafından da desteklenmeye başladığını görüyoruz. Çünkü R4'ün içerisinde Mısır da var. Mısır da bu ortak açıklamaya imzayı atıyor. Bunlar olumlu gelişmeler, ancak en olumlu gelişme elbette ki mesele bir askeri, yani müdahale olmadan bu meselenin çözülebilmesidir. Ama tabii burada da şunu belirtmek gerekiyor. Türkiye burada çizgiyi net çekiyor. Pakistan da aslında çekiyor. Buradaki destek denirken Yemen'e yönelik bir müdahale değil. Yani Yemen'de sivil kayıplara yol açacak bir müdahale değil. Yemen'in topraklarına, Yemen'in hava sahasına yönelik bir müdahaleden bahsedilmiyor. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve Suudi Arabistan'ın ticari istikrarını sağlayacak, onu savunacak bir destekten bahsediliyor. Yani burada dolayısıyla muharip, yani başka bir ülkeye, Yemen'e asker göndermekten bahsetmiyoruz.
1: Dışişleri
0: Suudi
1: Bakanı da
0: Arabistan'ın
1: üstüne basa
0: savunmasından
1: basa
0: bahsediyoruz.
1: bunun bir saldırı ittifakı değil, savunma ittifakı olduğunu ifade ediyor zaten.
0: Evet, şimdi bunu vurgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye sosyal medyasında ben de takip ediyorum. Israrla
1: Asker
0: özellikle
1: gönderme tartışmaları çok.
0: İran yanlısı, evet İran yanlısı bazı hesaplar bunu çok başka noktalara çekmeye çalışıyorlar. Yani sanki Yemen'de sivillere yönelik bir saldırı, böyle bir planı varmış, kimsenin böyle bir niyeti varmış gibi. Ya Yemen'de insanlar bu süreçte, hani en yakınındaki ülkeler, Yemen'deki sivillerin çektiği acılara bigane kalırken, İran bile seyirci kalırken, Türkiye insani anlamda yapabileceği her türlü yardımı yapmaya çalışan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla o tür yakıştırmalar gerçekten yapanlara da, eğer bir cehaletten kaynaklanıyorsa, onlara da yakışmıyor. Böyle bir niyet yok. Sadece Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünü, Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırıları önleyecek teknik kapasitenin kazandırılması yönünde Mekke İttifakı'nda bir uzlaşı söz konusu. Muhtemelen bununla ilgili adımlar da zaten halihazırda atılıyordur.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Bir diğer önemli gelişme daha var. ABD ile Rusya arasında yapılan enerji anlaşması var. Bu anlaşmayı sormak istiyorum. Yani Orta Doğu'daki güç dengelerini ve enerji piyasalarını bu anlaşma etkiler mi sizce? Tabii Trump'ın Zelenski'ye yönelik açıklamaları da var. Zelenski'nin vakti doldu, artık değişmesi gerekiyor ifadeleri de var. Kısaca toparlayacak olursak bu konudaki yorumunuzu da merak ediyorum.
0: Trump seçim öncesi, ara seçim öncesi, Kasım'daki ara seçim öncesi çok sıkışmış durumda. Bunu bütün anketler söylüyor. Özellikle geleneksel olarak cumhuriyetçilerin kazanmasına kesin olarak bakılan bazı eyaletlerde Trump'ın desteklediği adamların, senatör adaylarının çok da başarılı olamadığına dair anket sonuçları geliyor. Bunun da temelinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen dizel fiyatları var, enerji fiyatları var. Trump'ı destekleyenler Trump'ın İran'a saldırmasından rahatsız değiller ama İran'a saldırdığı için benzin fiyatlarının yükselmesinden rahatsızlar. Ve Trump bu benzin fiyatlarını düşürmek için Putin'den destek istiyor. Putin de bu desteği verebileceğini söylüyor ama formülü belli değil. Nasıl yapacak onu net olarak göremiyoruz. Çünkü Ukrayna ile aralarında enerji tesislerini vurmaya yönelik ciddi zirvesine neredeyse yaklaştığımız bir savaş söz konusu. Zelenski de tabii kendisine sorulmadan Putin'i aramasını ve Putin'le böyle bir anlaşma yapılmasına tepki gösterdi. Trump da bunun üzerine Zelenski'ye tepki gösterdi. En sonunda da artık komik bir hale dönüşmeye başladı bu diyalog. Trump ateşkes ilan etti ama Zelenski haberimiz yok diyor. Rusya'dan da bir açıklama yok. Yani ateşkesi ateşin içerisinde olmayan bir taraf kendi kendine ilan etmiş görünüyor ki en son Kiev'den gelen görüntüler halen Rusya'nın çok ağır saldırılarının sürdüğünü gösteriyor. Evet. Tabii Ukraynalıları da bu süreçte anlamak lazım. Her gün yüzlerce insanlarını kaybediyorlar ve bir başka ülkede benzin fiyatı şöyle bir dolar falan düşecek diye kendi gururlarıyla ve canlarıyla ödedikleri bu savaşta kendi adlarına karar verilmesini çok doğru bulmuyorlar. Buna da tepki gösteriyorlar. Zelenski bence burada zaten biraz da Ukraynalıların duygularına tercüman oluyor. Dolayısıyla hani Trump'ın bugün böyle demesine bakmamak gerekiyor. Yarın başka bir şey diyebilir. Bu tamamen seçim etkisiyle Trump'ın söylediği şeyler.
1: 3 Kasım'dan sonra çok daha başka bir Trump görebiliriz herhalde.
0: Daha iyisi olur mu bilmiyorum ama daha sürprizlerle şaşırtmayacak veya sözüne itibar edilecek bir profil çizmeye başlar mı? Orta Doğu'ya zulet getirir mi? Onlara dair çok fazla umudum yok ama değişeceği kesin.
1: Evet, peki. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Hem bu çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceğini hem de ABD ve Rusya arasında yapılan enerji anlaşmasını bu saat diliminde Anadolu Ajansı Dış Politikalar Koordinatörü Özcan Tikit Bey ile konuştuk. Özcan Bey, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum.
0: Teşekkürler Ahmet Bey.
1: Çok sağ olun. Özcan Bey'i uğurladık, diğer gelişmelere bakalım. ABD Başkanı Trump, İran karşısında neden zafer ilan etmediği sorusuna yanıt verdi. Nükleer silaha sahip olmayacaklarını garantilemeliyiz dedi. CENTCOM, Umman Körfezi'nde bir ticari geminin etkisiz hale getirildiğini duyururken, devrim muhafızları da dev bir tankerin mayına çarptığını açıkladı.
2: ABD'nin İran'dan hemen çekilebileceğini söyledi. Bunun için bir garantiye ihtiyaç olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump'a İran karşısında neden zafer ilan etmediği soruldu. ABD Savunma Bakanlığı ise savaşla ilişkili kayıpların sayısını güncelledi. Washington Post gazetesinin haberine göre İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısı 21'e yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Umman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada 14 Temmuz'dan bu yana ABD'nin İran'daki limanlara giriş ve çıkışlara yönelik ablukası kapsamında 4 ticari geminin etkisiz hale getirildiği, 135 geminin geri gönderildiği belirtildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan bir süper tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için süper tanker olarak adlandırılan geminin mayına çarptığı aktarıldı. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuş, Trump, İran'ın boğazın açılması için yaptığı teklifi reddetmişti.

İstanbul'da okuldan eve gelen 16 yaşındaki genç kız annesini ölü buldu. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Kadının yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu

0: öğrenildi.
1: Okuldan çıktı, eve döndü. Annesini bir türlü uyandıramadı. Sağlık ekibinin gelmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'de yaşayan 48 yaşındaki Müyesser Kartav, eşini işe, 16 yaşındaki kızını okula gönderdi. Saat 17.20 sıralarında eve dönen 16 yaşındaki genç kız, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Onu uyandıramayınca sokağa çıkıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Müyesser Kartav'ın öldüğünü belirledi. 48 yaşındaki kadının yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'de özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Kartav'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Bağcılar'da sokakta yürüyen iki arkadaş silahlı saldırının hedefi oldu. Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtuldu.
2: Abi orada mı? Tamam bakayım göremedim.
1: İki arkadaş sokakta yan yana yürüyordu. Yaklaşan saldırganın kurşunuyla biri öldü, diğeri yaralandı. İstanbul Bağcılar'da yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Menteşe ile 20 yaşındaki arkadaşı Baran D. gece saatlerinde sokakta dolaşıyordu. Kimliği belirsiz bir kişi iki gencin yanına yaklaştı ve peş peşe tetiğe bastı. Emirhan Menteşe ile arkadaşı kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi 20 yaşındaki Emirhan'ın öldüğünü belirledi. Sağ bacağından yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 13 kovan buldu. Ayrıca çevredeki iki iş yerine de kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis kaçan saldırganı bulmak için çalışmasını sürdürüyor.
0: 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın öldürülmesiyle ilgili dava istinafta yeniden görülecek. Aile genç kızı öldüren sanığın ve arkadaşlarının cezasının artırılmasını istiyor.
1: Önce intihar etti dedi, sonra şakalaşırken vurulduğunu söyledi. 16 yaşındaki Hiran Nur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezaya aile itiraz etti. Dosya istinafa taşındı.
3: İstinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu.
1: Hiran Nur Aygar Mersin'de yaşıyordu. Geçen yıl Ağustos ayında erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ve iki arkadaşıyla birlikte asker eğlencesine gitti. Ne olduysa içinde oldukları araçta oldu. Tek el silah sesi duyuldu. Başından vurulan genç kız önce ormana bırakıldı. Sonra oradan alınıp hastaneye götürüldü. Doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ilk ifadesinde Hiran Nur'un intihar ettiğini iddia etti. Sonra ifade değiştirdi. Şakalaşırken silahın ateş aldığını ileri sürdü. Hiran Nur'un vurulmasının ardından arkadaşıyla birlikte ormana bıraktığını söyledi. 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise suç delillerini yok etme suçundan 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Cezaları az bulan Aygar ailesinin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf davayı duruşmalı olarak görecek.
3: Tetiği çeken Hüseyin Arda Şark dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. İki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var.
0: Okul kantinlerinde satış kuralları değişti. Ürünlerin beslenme profili etiketlerde A, B veya C harfleri ve renklerle gösterilecek. Beslenme skoru kriterlerine uymayan ürünler kantinlerden kaldırılacak.
1: Okul kantinlerindeki okul gıdası logosuna 3 harfli alternatif geldi. Artık ürünler beslenme skoru üzerindeki harflerle anında öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı okullarda gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre okul gıdası logosuna alternatif olarak okul kantinlerinde, kafeteryalarda ve büfelerde satılan gıdalara beslenme skoru şartı getirildi. Peki bu skor ne işe yarayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre her ürünün üzerinde A, B, C şeklinde bir harf yer alacak. Skor hesaplamasında ürünün enerji miktarı, besin öğeleri, diğer bileşenlerin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak. Böylece öğrenciler aldıkları gıdanın besin değerini görebilecek. Kritere uymayan ya da ona iptal edilen gıdalar okullarda satılamayacak. Kurallara uymayan işletmeler

0: İşletmeler her ay Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecek ve haklarında gerekli tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası ve beslenme skoru kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitelerinde yayınlanacak. Beslenme skoru 13 Eylül 2027'den itibaren ürünlerde yer almaya başlayacak.
1: Cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletini vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin güneydoğusunda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.
0: Binlerce kişi elektriksiz kaldı, can kayıpları yaşandı. Isaias kasırgası ABD'nin güneydoğusunu vurdu. Isaias, cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletinin kuzeybatı kesimindeki Destin şehrinde kategori 2 seviyesinde bir kasırga olarak karaya ulaşmıştı. Florida valisi Ron DeSantis, şiddetli rüzgarların ağaçların düşmesine, bunun da binalara zarar vermesine ve enkazların etrafa saçılmasına yol açtığını belirtti. Bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, bir kişinin de jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Alabama eyaletinin valisi de iki kişinin ağaç devrilmeleri nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı. Yerel yetkililer Isaias kasırgası nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini belirterek hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı. Güney ve güneydoğu bölgelerini kapsayan Körfez kıyısında etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias, tropikal sonrası fırtınaya dönüşmüştü. ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton kasırgasından bu yana yaklaşık 2 yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.
1: 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Panama'da halk yaralarını sarıyor. Yüzden fazla artçı sarsıntının meydana geldiği ülkede Panamalılar geceyi dışarıda geçirdi. En az 27 kişinin yaralandığı depremin ardından ulusal acil durum ilan edildi.
0: 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yüzden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Panama'da ulusal acil durum ilan edildi. Panama 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılmış, depremde çok sayıda bina hasar almıştı. Panama hükümeti depremin ardından yapılan ilk incelemelerde 426 konut ve 419 okulla eğitim merkezinin hasar gördüğünü açıkladı. İncelemelerde 2130 kişinin yaşadığı konutlarda hasar tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırıldığı belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer ulusal acil durum ilan edildiğini, depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolar kaynak ayrılacağını açıkladı. Deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken uçuşlar ve toplu taşıma seferleri durduruldu. Öncü depremin ardından büyüklüğü 6,0'a kadar ulaşan yüzden fazla artçı şok meydana geldi. Evine giremeyen çok sayıda kişi geceyi dışarıda geçirdi.
2: Deprem çok şiddetliydi. Depremden sonra geldim ve evi bu halde buldum. Parkta uyuduk, bütün geceyi parkta geçirdik.
0: Panama Devlet Başkanı Mulino da depremin merkez üssü olan Tonosi'yi ziyaret etti. Depremlerin nadir görüldüğü Orta Amerika ülkesinde sarsıntılar genellikle Costa Rica sınırında meydana geliyor.
1: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ameliyat olacağını açıkladı. Akciğerinde nodül bulunan Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
0: Papa 14. Leo ameliyat olacağını duyurdu. Akciğerinde bir nodül bulunan Papa, önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Papa Leo açıklamayı Vatikan'daki pazar ayininde yaptı.
3: Yakın zamanda yapılan kontrollerde doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede yer alan bir nodül tespit ettiler. Çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda. Doktorlar müdahale edilmesinin uygun olacağı görüşündeler. Bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat çok yakında, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak.
4: L'intervento è già programmata nei prossimi giorni.
0: Vatikan, Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyadan açıklama yapan Meloni, İtalyan hükümetinin de desteğe hazır olduğunu belirtti. 71 yaşındaki Papa'nın kronik sağlık sorunları olmadığı ifade ediliyor. Mayıs 2025'te Papa seçilen 14. Leo, 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'ya ziyarette bulunacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde idamdan kurtulan mahkum Krista Pike tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yeniden hapishaneye gönderilen mahkumun tedavisi burada devam edecek. Pike'ın yeniden idam edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
0: ABD'de idamı infaz edilen ancak hayatta kalan mahkum Krista Pike taburcu oldu. Pike'ın yeniden hapishaneye götürüldüğü açıklandı. Açıklamayı Pike'ın avukatları yaptı. İdam mahkumu kadının hastanede yapılan tedavisinin tamamlandığı ve yeniden hapishaneye gönderildiği açıklandı. Avukatlar Pike'ın hapishanede tıbbi gözetim altında tutulacağını da belirtti. Ayrıca mahkumun kendisini tedavi eden ilk yardım ekiplerine ve doktorlara teşekkür ettiğini aktardı. 50 yaşındaki Krista Pike, 1995'te sınıf arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Pike'ın idamı 30 Eylül'de infaz edilmiş, ancak 2 doz pentobarbital verilen mahkumun kalbi durmamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pike'ın beyin ölümünün gerçekleştiği düşünülüyordu. Ancak 50 yaşındaki kadın, tedaviye olumlu yanıt vererek uyandı. Krista Pike'ın bu süreçte kollarında ciddi yaralanmalar olduğu ve tamamen iyileşme sürecinin uzun süreceği belirtildi. Başarısız infazın ardından Tennessee valisi eyalette yıl sonuna kadar planlanan tüm idamları askıya almıştı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken eyalet yargıcı infaza ilişkin tüm kanıtların korunması emri verdi. Pike'ın idam cezasının geleceğine ilişkin nasıl bir yol izleneceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
1: İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir otomobille taksi çarpıştı. İki araç alevlere teslim oldu. Kazada 5 kişi yaralandı.
0: İki araç çarpıştı. Taksinin LPG tankı alev alınca yangın çıktı. Araçlardaki 5 kişi ölümle burun buruna geldi. İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir otomobille taksi çarpıştı. Taksinin LPG tankı çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Yangın kısa sürede iki aracı da sardı.
5: Çok kötü ya, çok kötü.
0: Otomobilde bulunan 4 kişiyle taksi şoförü Can Avli ile araçlarından çıktı. Yaralanan 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Alev topuna dönen 2 araç itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Araçlardan geriye demir yanı kaldı.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafik güvenliğini hiçe sayarak aracıyla drift atan bir kişi gözaltına alındı. Sürücüye 384 bin lira para cezası uygulandı.
0: Trafik güvenliğini hiçe saydı. Kameralara o anlar böyle yansıdı. Görüntü Ankara'nın Keçiören ilçesinden. Ovacık mahallesine bir sürücü trafiğe açık yolda drift attı. Diğer araçlara aldırış etmedi. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Drift atan kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlatıldı. 384 bin lira para cezası uygulandı. Drift atan trafik magandasının sicil kaydı da kabarık çıktı. Şahsın 14 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
1: Dünyanın en güzel tren rotaları arasında gösterilen Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon için geri sayım başladı. İlk tren 21 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a doğru yola çıkacak. Biletler 26 Ekim itibarıyla satışa sunulacak.
0: Büyüleyici bir manzara, 30 saat süren masalsı yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel rotalarından biri olarak gösterilen Turistik Doğu Ekspresi'nde sezonun ilk seferinin başlayacağını duyurdu. Ankara ve Kars yönlerinden haftada 3 gün toplam 70 karşılıklı sefer olacak. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık'ta başlayacak. Trenler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek. Son sefer 10 Mart'ta gerçekleşecek. Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık'ta yapılacak. 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek.

0: Tren zamanın su gibi aktığı rota boyunca 5 ayrı noktada duracak. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, dönüşte ise İliç, Divri ve Sivas'ta mola verecek. Böylece yolcular Anadolu'nun tarihi şehirlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Tren yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunacak. Merakla beklenen bilet satışları ise 26 Ekim'de başlayacak. Biletler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acentelerden temin edilebilecek.
1: Diyarbakır'da öyle bir ev var ki bu evi gören dönüp bir daha bakıyor. Uçurumun kenarında 168 metrelik kayalık üzerinde bulunan ev görenlerin yüreğini ağza getiriyor.
2: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
0: Ev ayrı bir kayanın, bahçesi ise başka bir kayanın üzerinde. Uçurumun kenarındaki ev ve bahçe görenin nefesini kesiyor. Görenlerin kimini korkutan, kimini de hayrete düşüren yapı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde. Uçurumun kenarındaki evin geçmişi bir hayli eskiye dayanıyor.
2: Daha eskiye ait Ermenilerin eğlence yaptığı bir yer. Eğlence döneminde bir bayanın düşmesi üzerine o yapı o zaman o dönemde kapatılıyor.
0: Uzun süre atıl kalan ev şimdiki sahiplerinin dedesi tarafından yenilenmiş. Evi ilginç kılan bitişiğindeki kanyondan metrelerce yüksekte olması.
2: Çok güzel bir yapı. Alt tarafında büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olması lazım.
0: Günümüze kadar gelen yapı görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor. Sahiplerinin içinde yaşadığı evin bir de bahçesi var. Bahçeyle ev ayrı kayalar üzerinde. İkisini birbirine bağlayansa bir köprü.
2: Dışarıdan gelen ekipler özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı. Gelip görmelerini de isterim.
1: Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarı maratonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen koşuya ilgi yoğundu.
0: Binlerce sporcu ter döktü. Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu Ankara'da düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı koşusuna 52 ülkeden 192 yabancı atletin de dahil olduğu toplam 4105 sporcu kayıt yaptırdı. 3 farklı kategoride yarışan sporcular 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünde bir araya geldi. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Can Polat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Koşuya Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu koşusu 4,4 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere 3 parkurdan oluştu.
0: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda 7'den 70'e pek çok sporcu koştu. Engelli sporcular da Ankara'da ilk kez düzenlenen yarışmada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda derece alanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Yarışmaya katılanlara 5.000 liradan 250 bin liraya kadar değişen miktarlarda para ödülü de dağıtıldı.
1: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı Merkezi Yönetim Bütçe Maratonu'nun çerçevesi de ele alınacak.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi dedi.
1: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
2: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
2: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur. Ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
1: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
0: Uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. 8 ayda 81 ilde 7000'in üzerinde operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı.
1: 8 ayda 7818 operasyon yapıldı. 32 binden fazla şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 aylık operasyonun bilançosunu paylaştı. Buna göre yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 7818 operasyon gerçekleşti. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 32.882'si tutuklandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarıyla mal varlıklarına da müdahale edildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde yakalandı. 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinden akit para ele geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke işlemi yapıldı. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.
3: Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz.
0: Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. 111 ülkeden 18.642 kişinin katıldığı kongrede 8.000 aşkın bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay bir çatışma alanı değil, barış sahası olmaya devam etmeli mesajı verdi.
1: 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Uzay ve bilim gündeminin kalbi Antalya'da attı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yapılan kongre 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongre öncesi 108 ülkeden 8.330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapılırken, bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kongreyi değerlendirdi. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz ifadelerini kullandı.
3: Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmalıdır.

0: çıkmaya devam etmesini önemli görüyoruz.
1: Kongrenin son gününde kapılar halka da açıldı. Halk gününde kongreye 11 binden fazla teknoloji tutkunu öğrenci geldi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibi ise İsviçre'nin Cenevre kenti olacak.
2: TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit yapay zekaya dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Yapay zekanın elektrikli araçları füze olarak kullanabileceğini belirten Akşit, yabancı elektrikli araçları kampüs içine sokmadıklarını aktardı.
3: Zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları land cruise missile olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zeka ilgilendiriyor mu? Evet. Çok tehlikeli. Bu arada biz Türkiye olarak, Aselsan, Roketsan, Havalsan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
2: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 13 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı değerlendirirken Husilere yönelik askeri operasyon sinyali verdi.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Suudi Arabistan, havalimanının 4 numaralı terminaline bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını da duyurdu. Ayrıca havalimanı yakınlarında bir füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halit Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
2: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. Enerji krizinden Zelenski'yi sorumlu tutan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini söylemişti.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalandığını söyledi. Ateşkesi bozmayın dedi. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı. Bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin Rusya savaşını birçok kez bitirme

0: people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Trump'ın çağrısına yanıt veren Zelenski, Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlerin düzenleneceğini söyledi. Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay verin, 60 gün ateşkes, seçimleri düzenleyeceğiz dedi. Axios'un haberine göre Zelenski, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasına ise bu benim için yeni bir bilgi yanıtını verdi. Rusya'nın kabul etmesi halinde ülkesinin enerji ateşkesini kabul edeceğini belirtti. Trump'la Zelenski arasındaki tartışma Cuma günü başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü açıklayan Trump, Moskova'nın küresel piyasaya dizel tedarik edeceğini duyurmuş, Ukrayna lideri karara, savaşa yapılan yatırım sözleriyle tepki göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.
2: ABD Başkanı Trump destekçilerine hitap ettiği sırada yaptığı açıklamalarla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. En aptalca şeyleri bile alkışlıyorsunuz diyen Trump ardından mantıksız değil mantıklı şeyler söylediklerini savundu.
0: You stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure.
1: Seçmenini sevdiğini söyledi. En aptalca şeyleri bile alkışlıyorsunuz dedi. ABD Başkanı Trump destekçilerine hitap ettiği sırada yaptığı açıklamalarla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Trump, Tennessee eyaletinin Clarksville kentindeki seçim mitinginde konuştu. Konuşmalarında mantıksız ifadeleri kullansa dahi kitlesinin alkış tuttuğunu savundu.
0: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure.
1: Trump sözlerinin ardından mantıksız değil, mantıklı şeyler söylediklerini belirtti.
0: But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
1: Trump'ın kendi seçmen kitlesinin tavrına işaret eden bu sözleri kısa sürede kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuşmasının devamında bu seçimde sizden bir iyilik istiyorum. Sanki ben adaymışım gibi davranın diyen Trump, Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğunu koruması durumunda kişi başına $5,000 ödeme yapacağı vaadini de yineledi. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli senatodaki 35 sandalye için oy kullanılacak 3 Kasım'daki kongre seçimleri hükümetin işleyişi açısından büyük önem taşıyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı elektronik tebligat sistemini genişletti. Az sayıda istisnayla bütün vergi mükellefleri elektronik bildirim sistemi için alındı. Artık vergi bildirimleri elektronik sistem üzerinden yapılacak.
1: Doktorlar, bakkallar, tarım geliri elde edenler ve hayvan besicileri. Az sayıda istisna ve artık tüm vergi mükellefleri elektronik bilgi sistemine alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanununa genel tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine katılma zorunluluğu getirildi. Karar bütün vergi mükelleflerinin vergi bildirimlerinin elektronik sistem üzerinden yapılacağı, kağıda dayalı bildirim sisteminin sonlanacağı anlamına geliyor. Şirketlerin yanı sıra tarım geliri elde edenler, hayvan besicileri gibi bütün vergi mükelleflerinin Kasım ayı sonuna kadar sisteme girişi tamamlamaları gerekiyor. Sisteme giriş için vergi dairelerine başvuru yapmak gerekecek. Mükellefler dijital vergi dairesi üzerinden de giriş yapabilecek. E-Devlet kapısı üzerindense kimlik doğrulamasıyla elektronik tebligat sistemine erişim sağlanabilecek.
2: Adana'da birçok suça karışan yıkamacılar suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı. Şüphelilerin milyonlarca liralık mal varlıklarına tedbir konuldu.
1: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne Adana'da ağır darbe vuruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri liderliğini Tolga Hoş Gökdelen'in yaptığı değerlendirilen Yıkamacılar Silahlı Suç Örgütü'nü bir süredir takip ediyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından geçen salı günü operasyon için düğmeye basıldı. 11 ilde 120 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı

0: kararı verilen 117 şüpheliden 106'sı yakalandı. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi. Şüphelilere ait piyasa değeri 27 milyon 775 bin lira olan 2 adet gayrimenkulle 12 adet araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı. 33 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binada yıkım vardı. Ekipler iş makinesiyle yıkıma başladı. Bu sırada bina aniden çöktü. Çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi.
0: Yıkımı yapılan bina büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybını önledi. İstanbul Küçükçekmece'de ömrünü tamamlayan bitişik binalar için yıkım kararı verildi. İş makineleri kentsel dönüşüm kapsamındaki binada çalışmaya başladı. Bu sırada 7 katlı bina çöktü.
2: Her tarafı aradım. Emniyeti aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor.
0: Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğalgazla, su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şans eseri enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi.
2: Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler. Bina yine aşağı doğru çöküyor.
1: İstanbul'da Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin idari işler binasında başlayan yangından yayılan duman poliklinik katına yayıldı. Tedbir amacıyla bazı hastalar tahliye edildi.
0: Havalandırma boşluğunda başladı, çatıya yayıldı. Duman hastanenin içine dolunca korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Kartal'daki Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari işler binasında yangın çıktı. Havalandırma boşluğunda başlayan yangın çatıya sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayıldı. Hastaların güvenliği için tahliye kararı alındı. 40 hasta hemen ek binaya taşındı. İtfaiye yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Duman tahliyesinin ardından 40 hasta yeniden odalarına götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
1: Tokat'ta 9 Ekim'den bu yana acil servisler doldu taştı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 2900'ü geçti. Okullar bir günlüğüne dezenfeksiyon nedeniyle tatil edildi.
0: Hastanelerin acil servisleri aynı şikayetlerle doldu taştı. Tokat'ta 2900'den fazla kişi hastanelik oldu.
3: Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor.
0: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 2914'e ulaştı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat vakaların artması üzerine açıklama yaptı.
4: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. En son 05 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
0: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden olayın nedeni araştırılıyor. İçme suyundan alınan numuneler detaylı test için Ankara'ya gönderildi.
4: Test aleni sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum kaynatarak kullanılması önemli rica olur.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan İsmail Yiğit aşırı yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gencin kalbinde delik olduğu ve akciğerlerinden gelen 4 damardaki kanın kalbin yanlış yerine aktığı ortaya çıktı. Hastalığı bakın nasıl tedavi edildi.

0: akciğerlere giden kan miktarı aşırı miktarda arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetleri vardı. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.
0: Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplar damarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafına dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu.
1: Kalp ve damar cerrahi bölümünde yapılan tetkiklerde gencin kalbinin delik olduğu, akciğerlerindeki kanın da yanlış yöne aktığı tespit edildi. Zaman kaybedilmeden ameliyata alındı.
0: Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık 4-5 santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbindeki olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldum.
2: Okul kantinlerinde satış kuralları değişti. Ürünlerin beslenme profili etiketlerde A, B veya C harfleri ve renklerle gösterilecek. Beslenme skoru kriterlerine uymayan ürünler kantinlerden kaldırılacak.
1: Okul kantinlerindeki okul gıdası logosuna 3 harfli alternatif geldi. Artık ürünler beslenme skoru üzerindeki harflerle anında öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı okullarda gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre okul gıdası logosuna alternatif olarak okul kantinlerinde, kafeteryalarda ve büfelerde satılan gıdalara beslenme skoru şartı getirildi. Peki bu skor ne işe yarayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre her ürünün üzerinde A, B, C şeklinde bir harf yer alacak. Skor hesaplamasında ürünün enerji miktarı, besin öğeleri, diğer bileşenlerin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak. Böylece öğrenciler aldıkları gıdanın besin değerini görebilecek. Kritere uymayan ya da ona iptal edilen gıdalar okullarda satılamayacak. Kurallara uymayan işletmeler her ay Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecek ve haklarında gerekli tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası ve beslenme skoru kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitelerinde yayınlanacak. Beslenme skoru 13 Eylül 2027'den itibaren ürünlerde yer almaya başlayacak.
2: Dijital ayak izi kavramının son yıllarda daha çok konuşur olduk. Artık sosyal medyaya yüklenen tek bir fotoğraf karesi ya da yazı bile yıllarca dolaşımda kalıyor. Google gibi arama motorlarında da karşımıza çıkıyor. Üstelik buna yanlış ya da istenmeyen bilgi ve fotoğraflar da dahil. Google bu durumun yol açtığı mağduriyetleri önlemek için yeni bir adım attı. Peki sistem nasıl işleyecek? Detaylar İrem Şimşek'in haberinde.
3: Daha yeni baktım. Okuduğum bölüme kadar çıktı yani.
4: Bilgilerimiz arama motorları sayesinde sürekli karşımıza çıkıyor.
5: Kişinin 15, 20 hatta 40 yıl öncesi bilgiler yer almakta.
1: Silinemeyen fotoğraflar, eski sosyal medya paylaşımları. Tek bir tık yetiyor. Paylaşılan içerik bir daha silinemiyor. Hatta çoğu zaman mağduriyete de yol açıyor. Dünyaca ünlü arama motoru Google tam da bu konuyla ilgili önemli bir adım attı.
5: Google Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Oraya kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve Google 30 gün içinde size bir cevap vermek zorunda.
3: İlkokul resimlerimiz bile yani gözüküyor adımızı arattığımız zaman.
1: Unutulma hakkı uluslararası hukukta yasal bir hak ama pek de bilinmiyor. Google, Türkiye'de kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru sürecini bu düzenleme kapsamında başlatmış oldu.
6: Mantıklı bir gelişme. Zaten yani şu anda dünyanın en büyük problemi zaten veri.
7: Kaldırılması istenen içeriklerle ilgili başvuru yapmak artık çok kolay. Google'da ilgili sayfaya girdiğinizde karşınıza böyle bir form çıkıyor. Önce kaldırılması istenen içeriğin linki, ardından da kaldırılma sebebi giriliyor. Daha sonra da form Google'a gönderiliyor.
1: Google bu başvuruları tek tek inceleyecek.
5: Bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde. Daha sonra Google'un cevabı üzerine eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirilmekte.
8: Kesinlikle isterim çünkü gerçekten çirkin fotoğraflarım var biraz. Çocukken paylaştığım şeyler tabii kalksın isterim.
1: Peki bu adımla hangi mağduriyetlerin önüne geçilecek?
4: Arama motorlarında yapılan çok kısa aramalarla kişinin daha önce

0: ne gibi şirketlerde çalıştığı, sosyal alışkanlıkları, nerelere gittiği, her biri dijital ayak izimiz noktasında sosyal platformlarda var. İşte burada mağduriyetler yaşanıyor.
1: Sosyal medya kullanıcılarının son günlerde sık sık karşısına çıkan bir yere gideceğiz şimdi. Damak zevkine düşkün olanlar Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde buluştu. Gastronomi meraklıları Adana'daydı. Festivalde sadece lezzetli yemekler yoktu. Drone, lazer ve havai fişek gösterileri de yapıldı.
2: Adana'nın gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüzü coşkuyla dolu dolu yaşadık. Şu anda da akşamını yaşıyoruz.
3: Gündüzü bol lezzetli geçti. Gecesi ise görsel şölene dönüştü. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde drone ve lazer gösterisi görenleri kendine hayran bıraktı. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yılki teması acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet.
2: Şu anda tam Seyhan Nehri'nin kıyısındayız. Gökyüzünde 1000 drone'la Adana'daki tüm değerlerimizi gökyüzüne ışıkla yansıttık. Adana'nın lezzetlerinden, Adana'nın yetiştirdiği değerlerden ve Adana'nın açıkçası coğrafyasına, kültürüne dair, tarihine dair güzel bir görsel şov oldu.
3: Gastronomi meraklıları gündüz birbirinden farklı lezzetleri tattı. Gece ise drone, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.
4: Başka şehirlerden gelen çok fazla kişi var. Hem Adana halkı için hem genel olarak Türkiye halkı için gayet güzel bir etkinlik. Öncelikle bunu organize edenlerin hepsinden çok çok teşekkür ediyoruz.
2: 10. yıla yakışır bir festival yaşıyoruz. Adana halkı bu festivali sevdi. Adana bu festivale sevdi ve sahip çıkıyor. İnşallah daha büyüterek devam edeceğiz.
1: İstanbul'da güneşli bir hafta sonu geçirdik. Balık keyfi yapmak isteyenler de soluğu Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda aldı. Peki tezgahta hangi balık bol, fiyatlarda durum nasıl? Bakalım.
5: Ne alıyorsunuz?
6: Palamut.
5: Kaç tane aldınız?
6: 2 tane. Baksana maşallah, kaynıyor.
7: Ya haftada bir tüketmeye çalışırız.
6: Bu sene çılgın bir sene. Balık yönden gerçekten, özellikle palamut yönden çılgın bir sene.
5: Palamut, hamsi, levrek. Sevilen balıklar tezgahta yerini aldı. Hafta sonu balık keyfi yapmak isteyenler pazarın yolunu tuttu.
8: Alacağız, şimdi eve gideceğiz. Benim tercihim bugün çinekop alacağım.
5: Ne kadar kilo?
8: 800 lira ama normal.
5: Pazar kalabalık, tezgahta ise balıklar bol. Peki İstanbul'da Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda fiyatlar ne durumda?
6: Şu an bakıyorsun palamut balığı 700-800 gram, 900 gram. 130 lira. Palamutun da bolluğu inanılmaz.
7: Balık seviyoruz.
5: Neden palamut tercih et?
7: Yağlı balık, büyük, güzel.
6: Alıyorum, dolaba da koyuyorum, şokluyorum.
5: Levrek ve çupranın tanesi 250 liradan satılırken hamsinin kilosu 300 lira. Ne bakacaksın?
7: Artık keyfimize göre bir şeyler bakacağız.
5: Ne var aklında?
7: Daha çok hamsi var benim.
5: Hamsinin kilosu 300 bu hafta, nasıl?
7: Biraz yüksek.
5: Peki önümüzdeki günlerde balık fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacak?
6: Yarın öbür gün havalar eser, yani deniz alabalı olur, o zaman fiyatlar yükselme olur.
1: Arjantin milli takımı kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami'nin DC United'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarak toplam gol sayısını 913 yaptı ve 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.
9: Lionel Messi 1000 gole bir adım daha yaklaştı. Arjantin milli takımı kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami'nin DC United'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarak 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı. Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi, Inter Miami formasıyla gollerine devam ediyor. ABD temsilcisinin DC United'la oynadığı karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran 39 yaşındaki yıldız, kariyerindeki resmi gol sayısını 913'e yükseltti. Arjantin milli takımıyla 21 yılı aşkın süren kariyerini noktalayan Lionel Messi, kulüp kariyerine odaklandı. Milli formayla son maçına 6 Ekim'de Benin karşısında çıkan ve bu mücadelede penaltıdan gol atan Messi, milli takım kariyerini 108 golle tamamladı. Milli takıma veda ettikten sonra Inter Miami'ye dönen Messi, DC United karşısında da 2 kez fileleri havalandırdı. Arjantinli yıldız bu golle profesyonel kariyerindeki

0: resmi gol sayısını 913'e çıkardı. Kulüp kariyerinde Barcelona'da 669, Paris Saint-Germain'de 32 ve Inter Miami'de 104 gol kaydeden Messi, milli takımda attığı 108 golle birlikte toplamda 913 gole ulaştı. Deneyimli futbolcunun bu tarihi kilometre taşına ulaşabilmesi için 87 gol daha atması gerekiyor. Inter Miami ile 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Messi, ABD ekibinde gollerini sürdürerek futbol tarihinin en özel bireysel başarılarından birine imza atmayı hedefliyor.
1: Koç topluluğunun 100. yılı için hazırlanan Yerli Sanayi Uluslararası İtibar başlıklı sergi ziyaretçilere kapılarını açtı. Rahmi Koç Müzesi'ndeki sergi 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.
2: Resimler, objeler, arşiv belgeleri, bir ülkenin asırlık sanayi yolculuğu, Yerli Sanayi Uluslararası İtibar adlı sergide.
3: Sergimizde hem bu kronolojik sırayı takip ettik, 1926-2026 aralığında önemli mihenk taşlarını, Türkiye'nin gelişimini özetleyen objeleri ve bir takım dokümanları ve efemeraları da sergide izleyiciyle buluşturuyoruz.
2: Sergi Türkiye'deki bir asırlık dönüşümü sadece sanayi üzerinden değil gündelik yaşamın parçası olan üretimler üzerinden de ele alıyor.
3: İlk buzdolabından tutun da ilk otomatik çamaşır makinesine kadar ya da herhangi bir mutfak aleti, herhangi bir daktilo ya da hesap makinesi bugün bize o kadar çok şey özetliyor ki o anlamda da çok önemli.
4: Sergi dönemin canlı tanığı olan yüzlerce obje ile geçmişi günümüze taşıyor. O objelerden biri de görmüş olduğunuz hesap makinesi.
2: Asırlık seçki sanayinin köklü mirasıyla yeni nesillerin yoluna ışık tutarak onlara ilham oluyor.
3: İstiyoruz ki gerçekten üretimin ne kadar önemli olduğunu, bu ülkede üretme inancını taşısınlar, görsünler bunun ne noktadan ne noktaya gelebildiğini. Aynı zamanda özellikle de çocuk ve genç ziyaretçilerimiz için bu bir ilham kaynağı olsun ve desinler ki ben bu ülkede ne yapabilirim?
2: Sergi 7 Şubat 2027 tarihine kadar Rahmi Koç Müzesi'nin Mustafa Vehbi Koç binasında ziyaret edilebilecek.
1: Şimdi de haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
5: Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra, zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zerafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor.
6: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
5: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongrezyum Ankara'da. Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14, 15 ve 16 Ekim'de Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Aynaya bakmam kendimi bilmem, hayat acıtınca dünyayı sevmem. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar

Çeteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı davetli misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu... Can Daner Çetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya Açık Hava Sahnesi'nde.

0: 1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İlepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.
1: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, iyi pazarlar. Karşıt Görüş'te yanınızdayız. Önemli konular var. Parti arası transferler devam ediyor. Belediyeler el değiştirmeye devam ediyor. Onun yarattığı tartışmalar var. Özellikle İzmir'de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasından sonra yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı'nın yeni bir çağrısı var, 467 oya işaret ederek. Önemli bir çağrı, onu konuşacağız. Yukarıya barış mı geliyor? Trump açıkladı, enerji konusunda ateşkese gidildi dedi ama diğer taraftan Zelenski'nin adeta kalemini kırdı. Ki Zelenski de bu ateşkes anlaşmasına benim de şimdi haberim oldu değerlendirmesini yaptı. Hakikaten Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi, bitmeyecek mi, onu konuşacağız. Ve diğer taraf, Husiler ve Suudiler, orada da gerilim yükseliyor. Trump o konuya da dahil olabilirim dedi. Tabii bir yandan da onu bekleyen bir Kasım seçimleri var. Kıymetli konuklarıma merhaba demek isterim. Doktor Sezin Öney, siyaset bilimci. Sezin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi görmek ne güzel. Doktor Volkan Aslan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Volkan Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İhsan Aktaş, Genel Araştırma Şirketi Başkanı. İhsan Bey, hoş geldiniz.
3: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: Siyaset bilimci Elif Şahin. Elif Hanım, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. O da birazdan aramızda olacak. Ankara'da Kemal Özkiraz, kamu araştırmacısı. Kemal Bey, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olunuz. Sizi görmek de çok güzel. Kısa bir araya gideceğim. Aradan sonra insicamı bozmadan hızlı bir şekilde başlıklarını sunduğum konulara girelim, tartışalım, konuşalım.

0: Karşıt görüşle yanınızdayız. Nur Tuğba Aktay, Türkiye Gazetesi yazarı. O da aramıza katıldı. Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Belediyelerden söz ediyorduk. İki belediyede daha seçim yapıldı. Ataşehir ve Eyüp Sultan. Ataşehir AK Parti'de, Eyüp Sultan CHP'de. İhsan Bey, böyle gelirseniz hem konuşalım. Çok soru var bu meseleyle ilgili. Hı hı. Eyüp Sultan'la başlayalım. Zira AK Parti itiraz da etti sonuca. Evet. Bir oyluk bir fark. Ataşehir'de de isterseniz şeyle sonuçlara bakalım.
2: Evet.
0: Çok da garip bir oylama oldu. 21-15'te başladı birinci
2: 21-16,
0: tur. 21-16, 18-18'de evet, beraberlik oldu. Sonra 19-16 Cumhuriyet Halk Partisi adayı Muhammed evet, Çakır kaybetti.
2: Ya Eyüp aslında konuşulmaya değer, enteresan bir şekilde. Ya diğer böyle ilçelerin geçişiyle çok ilgilenmiyorduk ama bu inişleri çıkışları görünce ben de hayli bilgilendim Eyüp'le ilgili. Öncelikli olarak benim aslında bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ya da yeni partili, çünkü şöyle oluyor yani, tabela Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluyor, organizasyon yeni partinin oluyor. Evet. Tabii şöyle, hani baktığın zaman burada Cumhuriyet Halk Partisi diye gözüküyor ama organizasyon başarı ya da başarısızlık doğrudan yeni partinin yani. Orada şöyle, ilçede ciddi anlamda seçimden sonra bir huzursuzluk oluşmuş. Huzursuzluğun iki sebebi var. Birincisi, meclis üyeleri bütünüyle yani yeni partilisi ya da Cumhuriyet Halk Partilisi kendilerini değersiz hissetmeye başlamışlar. Ya başkanla aralarında bir hukuk oluşmamış. Hatta yani ilçeden kendilerine mahalleler, nihayetinde yerel yönetimde meclis üyeleri mahalle temsilcisi gibidir. Yani herkesin tabii bir hemşerisi vardır, mahallesi vardır. Ne zaman işe yarar hissederler kendilerini? Kendilerine gelen bir talebi belediyeye yaptırabildikleri zaman. Hatta genelde şu ifadeyi kullanıyorlarmış. Ya biz AK Parti burayı yönetirken Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri olarak daha saygındık. Hı hı. Daha itibarlıydık. Çünkü gelip taleplerimizi size iletiyorduk. Sizden cevap alabiliyorduk. Orada bir sorun oluşmuş. Şimdi ikinci
0: peki
2: sorun,
0: bu oynaklık normal mi?
2: Oraya geleceğim. Yani ikinci sorun alanı ne? Diğer taraf, ikinci sorun alanı da şu. Nihayetinde orada iki parti var.
0: Evet.
2: Şeyde yani Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde diyelim. Ve bu iki parti de özellikle bölünme zamanında bir bakıma yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı düşman hukuku uyguladı. Şimdi siz bölünürken düşman hukuku uyguladığınızda, efendim işte burada Eyüp'te kritik bir durum var, gelin alalım aramızda halleşelim şeyi de oluşmuyor yani. Dolayısıyla evet, aslında bir genel anlamda şeyin sahipsiz kalması belediyelerin. Yeni partiler parti yönetimine ve belediye yönetimine eylemediler. Bir tane konuyla ilgilendiler. İmamoğlu'nun dava mesela. İkinci bir konuları olmadı. Ya koca bir örgüt, Türkiye'nin ikinci partisinin yönetimi de bu kadar kalıcı bir zaafı kabul etmez yani. Bir yerlerden sos verir. Evet. Burada şöyle, öncelikli olarak yani söylenen şu. Aslında şu 18-18'i 19 sayıyorlar. Meclis üyeleri yani o yönetimle anlaşamayan, öfkeli olan, sinirli olan meclis üyelerinin eğilimi o şeye, AK Parti'ye oy vermek şeyindeydi. Şuraya gelinceye kadar yani şu aşamada aslında oy veren insanlar veriyor. Burada nasıl?
0: Yani hayır, ben şunu anlayamıyorum. Mesela birinci turda 21, ikinci turda 21, birden 18'e nasıl düşüyor?
2: Burada şimdi dışarıdan bakılınca sanki AK Parti çabalamış gibi gözüküyor ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi oy vermek istemeyen kişiler ya da yeni...
0: Baştan niye vermiyorlar?
2: Şöyle, herhalde bir yere kadar gidiyor mevzu. Hani
0: sonra tekrar 19'a çıkıyor.
2: Şey oluşmuyor ya, orada çoğunluk oluşmuyor şeyde, evet, rakamda. Şimdi 18-18 olduğunda yeni partiden meclis üyelerinin çok sıkı bir şekilde tehdit edildiğine dair şeyler var. Emareler var, tartışmalar var. Burada hatta şu anki partinin şeyine Yüreğir'de benzer bir durum oluşmuş. 19. kişiyi, bu yazma konusu bayağı gündem oldu ya.
0: Evet, Sezin'in de en büyük şikayeti. Şimdi, yine aynı şekilde.
1: Geçtiğimiz yani hafta şikayet etmiş.
0: O görüntüler de var, her pusulayı kameraya tek tek gösteriyor. Şöyle, buna da bir çözüm bulunamaz mı?
2: Bir harfin üzerine iki defa yani diyelim ki M harfini evet, şeddeli M yapmış öyle diyelim. Ondan dolayı kabul
0: mesela
2: edilmemiş.
0: Mesela iki kere A yapmış Muhammed'i.
2: Evet, bunun gibi şimdi şeye geldiğinde de bu 19-19'dan sonraki oylamaya geldiğinde de.
0: Son tur yani.
2: Evet yani şeyin yeni partilerin.
0: Yani kim çok alırsa oylaması.
2: Yeni partilerin ciddi.

0: ciddi anlamda meseleye müdahil olduğunu. Şimdi AK Parti'nin beklentisi şu, Yüreğir'de benzer bir durum oluşmuş. Geçersiz oy geçerli sayıldığında dördüncü tura gerek kalmamış. Şimdi şeyde AK Parti yönetimi de Yüreğir şeyini örnek alarak, yani sonucunu örnek alarak itiraz etmek istiyor. Şöyledir, yani mahkeme konusu şimdiden öngöreceğimiz bir şey değildir. Lehte de olabilir, aleyhte de olabilir ama benim Eyüp Sultan sosyolojisinden, demografisinden, siyasetinden gördüğüm, hani şu kadar meclis üyesi AK Parti'ye geçti, bunlar AK Parti'ye de geçmiyorlar. CHP'li CHP'li olarak kalacak, yeni parti yeni parti olarak kalacak. Fakat içeride yönetimle, yani başkanla meclis üyeleri arasında derin bir huzursuzluk olduğundan dolayı, hani şöyle bir ifade kullandılar. Yani bu şeyler, meclis üyelerinin çoğu, acaba başkana mı yakındı, bize mi yakındı derseniz, geçmişte yaptığımızı biliyorlar. Hı. AK Parti yönetime geldiği zaman bir ilçede ne kadar iş yapacağını biliyor. Yani meclis üyeleri bir AK Partili yönetiminde kendi mahalledeki onlara destekleyen, oy veren, onlardan hizmet bekleyenlere daha iyi yardımcı olacaklarına dair bir kanaat varmış. Onun için biraz Eyüp şeyine eğilmek istedim. Evet. Çünkü şöyle, AK Parti'nin bir standardı var, hizmet standardı. Bir de şöyle düşünün, mesela bir belediye başkanını seçtiniz, tecrübesi yok. Onu bir partinin yerel yönetimler başkanlığı ya da İstanbul İl Başkanlığı bir bakar. Ataşehir'de durumumuz nedir, Eyüp'te nedir? O noksanlığı onların müdahaleleri giderir. Ben dediğim gibi, yani bu illerle alakalı da, büyük şehirlerle alakalı da biraz yeni yönetim ya da yenilikçi yönetim bu sevk ve idare konusunda bence şeyi kendi partilerini sahipsiz bıraktı. Sahipsiz kalınca da insanlar bir yerlere giderler.
1: Peki Ataşehir gelsin bir de. Ataşehir'de de aday çıkarmadılar.
0: Evet. Önceden biliyorsunuz 6 kişi.
1: Evet.
2: Biri İBB.
1: 6 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti.
0: AK Parti'ye geçmişti.
1: Bu normal mi?
0: Yani şöyle...
1: Ya da benzer şeyler burada da mı yaşanıyor?
0: Yani mesela Eyüp'teki hani derinlemesine bilgi aldığım kadar Ataşehir'i sorgulamadım. İşte bir seçim başladı, bitti. Burada protesto var. Evet. Da şu da olmuş olabilir. Şimdi yeni partiler, Cumhuriyet Halk Partilileri ikna edememiş de olabilirler. Nihayetinde orada iki tane parti var, bir tane parti yoktur. Evet. Yani şöyle düşünün, diyelim ki bu iki parti arasındaki pozisyon ne? Varsayalım ki İzmir'de aktör paylaşımı ya da taban paylaşımı olacak. Kıyamet kopuyor. Hı hı. Şimdi İzmir Belediye Başkanı geçti. İşte Kemal Bey diyor ki ben başından beri zaten zil
1: hal istemiyorum. Uzun uzun konuşuruz.
0: Ötekiler diyor ki bence sorun daha nerede başladı biliyor musun? Bence burada başlamadı. Yenilikçiler belediye başkanlarını atarken biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Kapı gibi Cumhuriyet Halk Partisi adamlarını bulalım, aday koyalım. Ve bir siyasal mücadele verelim şeyle yola çıkmadılar. Ekrem İmamoğlu'nun adamları, Özgür Özel'in adamları.
1: Kemal Bey'in adamları.
0: Kaldı mı Kemal Bey'e bilmiyorum da çünkü diğerleri belirledi. Ya da işte nüfus...
1: Mesela buna ilişkin en güzel örnek İzmir. İzmir'de evet. Mesela İmamoğlu'nun başka bir ismi önerdiği. Evet. Kemal Bey'in Tunç Soyer'de ısrardı. Evet. Burak Gökçe.
0: Evet, gündeme geldi.
1: Çok da başarılı bir, evet, bir bürokrattı. Hı hı. İyi de bir isimdi. Gerçi şimdi mapus. Şeyinde, Özgür Özel'inde Cemil Tugay'da, evet, ısrar etti. İşte
0: o zaman şöyle oluyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi adayını belirledi değil de klikler içerisinde Özgür Özel'in kliği. Bu sefer de şöyle oluyor. Hizmet Özgür Özel'e olmuş oluyor. Ya da şöyle diyelim ki bu sistem vardı ya önceden, evet, konuştuğumuz. İmamoğlu diyelim 20 tane baba belediye başkanı belirlediyse aynı zamanda onlardaki kritik işlerin görülmesi için danışman da gidiyor oraya. Evet. Oradaki gerçek başkan, acaba başkan mı oluyor, oradaki nüfuzlu danışman mı oluyor? Ya şöyle de işte böyle çok hesap şaşırtır ya. 40 tane hesap bir arada yaparsanız bir yerde ayağınıza dolaşır.
1: Peki, teşekkür ederim. Kemal Bey, size döneyim. Normal mi Ataşehir ve Eyüp Sultan'da yaşananlar?
3: Normal değil tabii ki ama Türkiye'nin yeni normali sanki bu gibi yani. Maalesef CHP'deki bölünme biraz gemisini yüzdürme peşinde olanlara da fırsat verdi. Zaten sizin de söylediğiniz gibi, İhsan Bey'in de söylediği gibi kurultayda kurultay tavrına göre aday edilenler Türkiye'nin her yerinde oldu. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'na yakınlığa göre adaylar yapıldı. İşte çok basit bir örneği

0: var mesela. Beykoz Belediye Başkan Vekili. Beylikdüzü'nde siyaset yapan bir hanımefendiydi. Ekrem İmamoğlu getirdi onu. Hayatında hiç yerleşik olmadı. Beykoz'dan meclis üyesi yaptı. Belediye Başkan Vekili seçildi ve AK Parti'ye gitti. Şimdi biraz da niyeti kötü olanlar için de CHP'deki bölünmüşlük bir fırsat olarak çıktı yani karşılarına. Bir de şu var, eleştiriyoruz. CHP'de kalanlar işte AK Parti'ye gidenleri eleştiriyor. Onlara çok bir söz söylenemiyor. Ama yeni partililer eleştirdiği zaman ben biliyorum bu belediye meclis üyelerini iknaya gidiyor mesela yeni partililer. Yapma, seçmenini bırakma, seçmenini satma diyorlar. Belediye meclis üyesi de onlara diyor ki ya siz de CHP'yi bırakıp gittiniz ya. Yani sen bana ne hakla istifa etme, ayrılma, gitme diyebilirsin ki. Kendin yapmışsın bunun aynısını. Yani partiyi bir şekilde bölmüşsün. Bir şekilde seni seçen pusulada seçimine girdiğin partiyi bırakıp gitmişsin. Senin kimseye söz söyleme hakkın olmuyor. Tabii bu muhalefetle ilgili eleştiriler. Bir de iktidarı da eleştirmek.
1: İktidara yani gelmeden muhalefetin örneği mesela Ataşehir'de aday çıkarmaması normal mi? Bir taktik mi? Başka bir çözemediğimiz bir sırrı mı var bu işin?
0: Yo, şöyle sayılar belliydi zaten. Yapılan belliydi. Yani belediye başkan vekili gözaltına alınmadan bir gün önce transferler tamamlanmış. Ertesi gün gözaltına alınmış. Sayı zaten geriye düşmüş. CHP ve Yeni Parti önde olduğu meclisleri kazanamadı. Yani içinden fire verdi. Önde evet. olduğu meclislerde bile içeriden fire verdi. Geride olduğunu zaten nasıl kazanacak? Bence orada şunu düşündüler. Girip birkaç fire daha verip işte CHP'liler, yeni partililer seçmen iradesini sattı vesaire dedirtmek yerine girmemeyi tercih ettiler bence.
1: Peki.
0: Yani esasen bir siyasi iktidar protestosu olarak bile görmüyorum.
1: Peki. İktidar diyordunuz.
0: İçerisindeki durum. İktidarla ilgili de şöyle bir şey var. Yani bu iş iktidara kesinlikle yaramıyor. Onu söyleyeyim. Yani sokakta oy oranı olarak asla yaramıyor. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Bunu ben bir araştırmacı olarak, bir siyasal iletişimde hasbelkader mesai geçirmiş birisi olarak anlamlandıramıyorum da açıkçası. İktidar zaten bütün iktidar alanlarını tutmuş durumda Türkiye'de. Muhalefetin hani hep şey diyoruz ya, demokrasilerde muhalefetin olması önemli. Yani iktidar her sistemde var. Muhalefet sadece demokrasilerde var. Ve Türkiye'de muhalefetin, özellikle de sol muhalefetin onlarca yıldır tek iktidar alanı yerel yönetimler. Onu da insanların elinden, önünden aldığı zaman demokrasiye inancı inanılmaz derecede zayıflatıyor. İktidar bu açıdan bence çok büyük hata yapıyor.
1: Peki.
0: Bunu yapmaması lazım.
1: Peki. Ne dersiniz Elif Hanım bu iki seçime? Yani Eyüp Sultan neredeyse bir oyla değişti ve itiraz yolunda AK Parti.
2: Aslında Eyüp Sultan'da o az önce bahsettiğiniz 21'den 18'de düşüş. Çünkü 3. turda salt çoğunluk aranacağı için.
1: Evet.
2: Oraya kadar ben meclis üyelerinin kendi iradesini sakladığını, çünkü partinin kurumsal yönetimi tarafından zorbalanmaktan korktukları için 3. tura bıraktıklarını düşünüyorum. Ama orada da işte az önce bahsettiğimiz pusula meselesinden dolayı seçim sonucu bu şekilde çıkmış. Ataşehir benim yakın takip ettiğim bir yerde. Ataşehir'de geçen hafta 6 tane meclis üyesi AK Parti'ye geçtiğinde Özgür Çelik bir basın açıklaması yapmıştı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama CHP'nin meclis üyeleri Özgür Çelik'in arkasında bile değildi. Yani birçoğu basın açıklamasına dahi katılmamıştı. Şimdi böyle yerlerde özellikle lokal siyasette, ilçe siyasetinde biz seçmen olarak meclis üyelerini çok tanımayız, bilmeyiz ama ilçe nezdinde belediye ile vatandaş arasındaki köprü vazifesi görmek adına bürokrasiye yakın insanlardır onlar. Belediyenin içinde olanı biteni bilirler.
1: Evet.
2: Şimdi bir, partinin kurumsal zafiyetinin, yani bu CHP ve Yeni Parti olarak bölünmesinin bir sonucu elbette meclislere de yansıdı. Meclis aritmetiklerini değiştirdi. Burada daha önce tercih edilen isimlerin belki parti aidiyeti sorgulanmalı. Belki siyasi ajandaları sorgulanmalı ama bunlar iktidarla bağdaştırılacak meseleler değil. Ama ikincisi, bir de şu da var.

0: Bence bunu ilerleyen süreçte İBB meclisi için de konuşacağız. CHP'nin içerisinde olup ya da bugün yeni partinin içerisinde olup şimdi belediyenin bu meclis toplantılarına katıldıkları için ve belediyenin işleyişinde bu süreçlerin ve mekanizmaların içinde oldukları için biraz oradaki bu işlerin yükünü sırtlamak istemeyenler de var. Yani gördükleri işte bu bugün hukuki süreçlere yansıyan iddialar, işte bu ihale meseleleri, belki işte bahsedilen bu irtikap söylemlerine şahit oldukları için kurumsal olarak içeride kalıp siyasi olarak orada pozisyon almak istemeyenler de var.
1: Evet.
0: Bu noktada parti geçişleri, yani bunun ahlaki ve etik tarafını tartışıyoruz ama neticede sistem buna müsait ve parti geçişinin önü açık olduğu sürece bu bugün CHP'den AK Parti'ye, yarın AK Parti'den CHP'ye yönelik yaşanabilecek çok doğal sonuçlar. Ataşehir'de biraz daha farklı şöyle bir şey var Eyüp Sultan'a nazaran. Daha önce bir başkan vekili seçimi olmuştu. Çok da olaylı geçmişti biliyorsunuz. Orada AK Parti'ye oy veren meclis üyeleriyle belli pazarlıklar yapılmış. Seçimin kazanılması üzerine, işte belediye başkanlığı verilmesi üzerine vesaire. O sözler o arada tutulmayınca, o arada biraz daha fazla bir agresyon artışı olduğu için Ataşehir çok hızlı bir şekilde meclis aritmetiğini değiştirdi. Dolayısıyla sonuçlar böyle oldu. Ama işte söylediğim gibi meclis üyelerini biz siyasi dengede çok görmezden geliyoruz ama çok da öyle değil. İşte sistem bunun üzerine kurulduğu için sonra neden meclisten, işte CHP'nin yönettiği meclisten neden AK Parti çıktı diyoruz. Dinamiklerini konuşmak lazım.
1: Valla Nur Tuba, hiç bu kadar belediye meclis üyeleri konuştuk mu siyasi hayatımızda?
2: Hakikaten hiç konuşmadık ama evet. Asıl konuştuğumuz, yani maalesef bunu konuşturan yine muhalefet cephesinde maalesef geçtiğimiz yerel seçimlerde bir başarı hikayesi yazdı. Türkiye'nin birinci partisi çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Evet. Ancak mesele şu ki o başarıyla övünen isimlerin, özellikle Özgür Özel'in o dönem bu başarıyı kendi hanesine yazması ama biz ne diyoruz siyasette? Parametreler ya da rakamlar üzerinden başarı elbette bir ölçüttür ama o başarıyı gerçek bir başarı hikayesine dönüştürmek sizi ortaya koyduğunuz hizmetlerle, istikrarla, kamuoyuna verdiğiniz güvenle test edilir. Biz geçtiğimiz işte yerel seçimlerden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve ilgili isimleri nasıl gördük kamuoyunda? İçeride bir karışıklık, kaos, kavga, iddialar. Elbette hala şu an tutuklu bulunan isimler de, hatta keza belediye başkanlığı hakkında da işte haklarında rüşvet iddiaları olarak değerlendiriyorum. Tutuklu bulunan isimler de keza öyle. Mesele yine sanıyorum bir kurumsal yapının, yine benim için değerli bir kurumsal yapıdır. Yani Aziz Atatürk'ün hep her defası dile getiririm. Mesele bu isimlerin bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirdiği noktadır. Bunu da getirenler işte bilfiil meclis üyeleri, belediye başkanları, o dönem... Hatta kimi isimleri sırf Sayın Kılıçdaroğlu'na inadına isimlerin seçilmesi. Yani seçilen isimler bile liyakata ya da hatta demediler mi? Ya biz ön seçim yapacağız, bakacağız kimler oluyor yerelde. Biz bunları duymadık mı Özgür Özel'den? Peki biz
1: arkasından
2: ne duyduk?
1: Yapay zeka işittik.
2: Yapay zekayla. Keşke yapay zekaya sorulsaydı eminim çok daha rasyonel sonuçlarla sağ gereksinimlerine. Bugün geldiği noktada ben tabii ki şunu altını çizelim. Yani şimdi... Bu yasa dışı bir davranış değil. Yani bir belediye başkanı işte başka bir siyasi... Ama bugün konuştuğumuz meselenin sonucu yasa dışı, yani yasa dışı davranışları sonucu ortaya çıkan krizleri yasa dışıymış gibi lanse etmeyi de doğru bulmuyorum. Bunlar tabii ki siyasal etik açısından her defası dile getiriyorum. Benim kendi siyasal etik anlayışım doğru. Dolayısıyla ben bağlı bulunduğum, siyaset yaptığım siyasi partiyi kolay kolay... Hele belli şeyler yüzünden yani değiştirmem. Yaptığım için de bunu söylüyorum. Belki de siyaset yaptığım partinin gelenekleri doğrultusunda. Dolayısıyla bu meselenin sahadaki yerel yönetimler doğrultusunda ortaya koyduğu irade. Yine dediğim gibi o başarı, rakamsal başarıyı siz ne yaptınız da bugün böylesine perişan ettiniz? Bu tabloyu bu hale getiren yine ilgili isimlerdir Kerem Bey. Dolayısıyla hani böyle konuşuluyor bu meseleye, ben biraz daha siyaset üstü bakıyorum. Siyasetin temiz olması anlamında bu bütün siyasi partiler için geçerli. Evet, bir iddia varsa bunun karşısında duracak iradeyi de yine ilgili siyasi partilerin liderleri ortaya koyar. Ama Özgür Özel yani kendi genel başkanlık döneminde ona grup başkan vekili yapan, işte onunla beraber yol yürüdüğü isme itibaren başlayan maalesef etik dışı davranışlar tabii yine kabul edilebilir. Elbette genel başkan olmak hayali ve çok doğru, bunda hiçbir beis görmüyorum. Cumhurbaşkanı adayı da olabilir ama yöntem, iletişim ve strateji maalesef çok körü körüne gitmiştir. Özgür Özel'in elinde tuttuğu bu başarı kendi yönetim kapasitesiyle aslında Özgür Özel'in yerel yönetimlerden elde edilen bir başarı, yönetim kapasitesinin maalesef yeterli.

0: yeterli olmaması seviyesi, hatta yeterli olmasına geçin içerideki iç krizi yönetememesi sonucu bugün Cumhuriyet Halk Partisi o başarıyı kendi elleriyle yıkmışlardır.
1: Çok teşekkür ederim. Sizde 37 kişi 4 turda ancak seçebiliyor. O da yine kağıt pusula her seferinde.
0: Kağıt pusula da bitsin hocam bir an önce.
1: Yani belediye meclislerinin bıraktıklarında kağıt pusula konuşuyoruz.
2: Kağıt pusula ve tabii ki her seferinde işte sosyal medyada onlar yok, dolaşıyor.
1: Yok işte çizgi var vesaire.
0: Ve ya böyle işte mühür falan olsun.
2: Tartışmalar çıkıyor.
1: Elektronik oylama.
2: Tabii ya elektronik olsa bu sefer şimdi onda da ayrı sıkıntılar çıkacak.
1: Ya 37 kişi ayağa kalkıp söylesinler.
2: Ya normalde bence bana kalırsa evet. Yani bunun bir yöntemi bulunabilir. Türkiye genelinde uygulanabilecek.
1: Ona da şey açık oylama gizli tasdik.
3: Ben bir yöntem buldum. Bir cetvel yazacaklar.
4: Yani isimlerin makbu olarak yazılması bile yeter. Yani.
3: Olup
1: nasıl Kemal Bey?
4: Yani makbu aynı yazıcıdan çıkmış, aynı fontta. Oraya 37 tane işte AK Parti adayının ismini yazar koyarsınız. 37 tane de muhtarlıktaki gibi alır zarfın içerisine koyar.
0: Aynen.
4: Böylece evet. Hiçbir itiraz olmaz yani bu kadar basit.
3: Muhtarlık seçimleri böyle.
0: Sizin hocama geçmeden önce.
1: Benim önerimi pek tutmadınız. Açık oylama gizli tasdif.
4: Yani sanki şu anda da şey gibi yani kapalı oynama kapalı tasnif gibi bir durum var yani saçma sapan bir durum. Her belediye meclis seçimi mahkemelik olur mu ya yani? Evet. Bir de şey de çok acı yani bir ismi yazmayı beceremeyen insanları her yerde belediye meclis üyesi yapmış ya partiler.
3: Ya onu da konuştuk iki taraf da hatayı zaman zaman yapmış orada da diyorlar ki heyecanlanıyoruz diyor.
0: Yani hocam ya çok özledim. Destek olmak adına ben de konuşurken konuşmak en önemli kısmı nedir? Bakın bunun oylar, sandıklar neden var? Demokrasinin sigortasıdır. Bu davranışlar, bu sonuçlar seçmen iradesini yansıtmadığı sürece bana göre çok fazla reel politik ya da rasyonel bir zeminde ilerlemez. Ne kadar sürdürülebilir olduğu da sonrası zaten açığa çıkar.
1: Peki teşekkür ederim. Buyurun.
2: Ya şimdi
1: hem Ataşehir hem Eyüp Sultan ki Eyüp Sultan yine mahkemelik.
2: Evet bir de.
1: Ya Ataşehir'de de aday çıkarsalardı belki orası da mahkemelik olacak.
2: Evet yani orada hiç oynamayalım diye. Çünkü CHP ile yeni parti bu sefer kendi arasında tekrar uzlaşmaya gitmesi gerekecekti vesaire. Hiç bu sefer girişmediler. Halbuki baktığımızda %57'ye yakın oyla kazanmıştı Onursal Adıgüzel. Yani milli irade ise sandıktan çıkan çok netti orada. Ya Ataşehir'de hiç bir hani şu kadar az bir puan farkı vardı aslında şöyleydi bölünmüş bir yerde diyemeyiz. Evet. Ataşehir çok net biçimde tercihini ortaya %56.37 falan olması lazım. O şekilde koymuştu. Evet yani o şimdi AK Parti'ye bu şekilde geçiyor olması.
1: Eyüp Sultan sonucu da bayağı bir seçim sonucu da bayağı bir şok etmişti.
2: Ya, yani, Eyüp evet. Sultan'da 7 puan fark vardı. 48'e 41'di. Orada ama işte İyi Parti, Zafer Partisi de yaklaşık 2,5'ar oy almıştı. Tabii başka partiler de vardı. Dolayısıyla yani ne olursa olsun seçmen iradesini yansıttı Eyüp Sultan'da da Ataşehir'de de net. Sonraki seçimlerde başka türlü olur. Ama bu şekilde değişiyor olması bir Türkiye demokrasisi için yaralayıcı bir şey. Yani seçmen davranışının, seçmen yöneliminin hiçbir anlamı kalmıyor. Yani biz bunu işte Özgür Özel'in suçu, onun suçu, bu aday olur mu, şu olur mu, şu yaşandı, irtikaptı, şu... Ya bunlar bitmez. İşte irtikaptı, bunlar yaşanıyor diyene fon skandalı ne olacak derler. Yani bu sefer bu kutuplaşma iyiye götürmüyor Türkiye'yi. Evet. Türkiye'nin bunları yaşamaması lazım. Ben baktım dünyada böyle örnekler var mı diye. Maalesef işte karşımıza ne çıkıyor? İşte Hindistan. İşte orada political floor crossing diye iktidar partisine doğru mail oluyor. Yani işte siyasi zemin kayması gibi. O yaşanabiliyor. Pakistan, Filipinler. Filipinler'de de political turncoating diye yani adeta gömleğinizi değiştiriyorsunuz ve iktidar kimse onun tarafına sonra milletvekili olarak yönleniyorsunuz. Ya bunlar oluyor, onlar da yaşıyorlar. Yani Türkiye eğer Pakistan, Filipinler yani bu ülkeleri de ben hakir görmüyorum. Fakat Türkiye'nin demokrasi standartı da bu değil yani veya siyasi standartı da bu değildi.
1: Ya hiç bu kadar yani Pakistan'ı çok sevenler olabilir.

0: Şu olabilir, bu olabilir
1: Yani...
0: ama yani şimdi o değil bizim tarihimiz
1: Peki
0: ve...
1: bu kadar belediye meclis üyelerini konuştuğumuz bir şey hatırlıyor musun
0: Yok,
1: Dilem?
0: hep söylüyorum onu işte, belediye meclisi üyeleri bu kadar konuşulmadı ki siz belediye meclisi üyeleri mesela İzmir için tartışılıyor şimdi, belediye meclisi çoğunluğu yok vesaire. Orada da aslında başkanlık sistemine benzeyen bir sistem işleyebiliyor belediye başkanlarında. Yani onlar belediye meclisine rağmen birçok şeyi yapabiliyorlar.
1: Evet.
0: Yani onun örneğini de gördük yani, daha başka
1: Tabii.
0: belediyelerde işte İstanbul'da mesela 2019
1: İmamoğlu'nun ilk
0: sonrası.
1: döneminde.
0: Tabii İmamoğlu'nun ilk dönemi böyleydi. Onun için yani belediye meclisi üyelerinin böyle büyük bir gücü yok. Keşke gerçekten temsil ettikleri, seçildikten sonra seçmen kitlesiyle bir iletişimleri olsa, gerçekten bir demokrasinin aktif tezahürü olabilecek o yolları açsalar. Öyle bir şey yok. Şimdi burada kim transfer oldu, kim ne oldu? Şimdi bütün bunlar mesela CHP ve Yeni Parti
1: Bir de hepsi
0: arasındaki,
1: zan altında kalıyor öyle ya da böyle.
0: tabii CHP ve Yeni Parti arasındaki zıtlaşma, işte bölünme de nereden çıktı? Mutlak butlan. Bir kere yani bölünme diyemeyiz buna. Yani orada yeni bir parti kurulmak zorunda kaldı içinden koparak, bir ana gövde şeklinde CHP'den. Koskoca Türkiye'nin kurucu partisi böyle bir noktaya gelmiş oldu, düşürülmüş oldu. Mutlak butlan niye? Delegenin iradesine fesat karıştırıldı diye mahkeme kararı o yönde olunca, o iddia üzerine. Şimdi burada belediye meclisi üyelerinin iradelerine ne fesatlar karışıyor diye bir şüphe var birçok insanda. Yani o ne olacak? Yani şimdi bütün bunlar o kadar bizi kötü yere götürüyor ki aslında. Tamam, bugün işte tamam, o parti alır, bu parti alır, orada kaldı, burada kaldı. Kimisi ona sevinir, kimisi buna sevinir. Ama bu bir zafer değildir. Demokrasinin kaybıdır ve hepimizin vatandaşlar olarak kaybıdır.
1: Peki. Volkan Bey, bir hukukçu olarak siz nasıl görüyorsunuz? Her seçimde neredeyse mahkemelik oluyor çünkü.
2: Valla maalesef ben de sizin hanıma katılıyorum. Hatta az önce İhsan Bey Eyüp Sultan'ın sosyolojisinden bahsetmişti. Ben de Eyüp Sultan'da oturuyorum. Ben önceki yönetimlerden de memnun değildim. Bu yönetimden de memnun değildim. Bir örnek vereyim size. Şimdi isim anmayayım, kimseye hedef göstermeyeyim ama.
1: Estağfurullah.
2: Evimin orada bir oto yıkamacı var. 7/24 araç çıkıyor. Bir türlü şey yaptıramadık mesela, ruhsatı yok, şey yok, kapattıramadık yıllardan bu yana. Önceki yönetim de kapatmadı, şimdiki yönetim de kapatmadı. Yazın kimse cam açamıyor. Mesela bizim mahallenin sorunu buydu. Biz mahalle olarak ne önceki yönetimden memnunduk ne şimdiki yönetimden. Böyle bir Eyüp Sultanlı olarak başlayayım bu konuya. Hukuki olarak da şunu söyleyeyim. Aslında doğru, baktığımız zaman ne belediye kanununda ne milletvekili seçim kanununda seçilenlerin parti değiştirmesinin önüne geçen bir hüküm yok. Önceden 1995 yılına kadar milletvekilleri için vardı bu. Parti değiştirdiklerini milletvekilliğinin düşürmesi öngörülüyordu. Hatta bu 80'den önceki Güven Otel olayından kaynaklı olarak 82 Anayasası'nda konulduğu izah ediliyordu. Daha sonra bu kaldırıldı. Ama şimdi bu son dönemde öyle bir hal aldı ki...
1: Ama o da ciddi bir demokrasi sorunu olur. Yani
2: Tabii ki.
1: milletvekilinin iradesini seçildiği partiyle sınırlamak, yani milletvekili mesela genel kurulda bir oylamaya gitmemek de bir siyasi tavırdır.
2: Doğru ama şöyle... Şimdi...
1: Böyle hükümet düştü biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Anayol, Demokratik Sol Parti oylamaya girmedi, çekimsel kalıyoruz dedi. Anayasa Mahkemesi anayol hükümetini düşürdü.
2: Evet ya, bu tabii birçok parametre var. Bizdeki partilerin çok disiplinli olması, milletvekillerinin veya siyasilerin seçilmişlerin serbest iradelerinin olmaması birçok şey bir araya gelip bu sorunları yol açıyor ama şimdi az önce hani dedik ya mevzuatta buna engel bir şey yok
1: Evet.
2: diye. Ben aslında bir engel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir anayasa hukukçusu olarak şöyle düşünüyorum. Şimdi anayasamız bakın diyor ki seçim kanunları temsilli adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir diyor. Anayasamız milletin egemenliğinden bahsediyor. Değişmez maddeleri arasında demokratik devlet ilkesinden bahsediyor ki biz demokratik devlet ilkesini şu şekilde nitelendiriyoruz. En basit kuralı sandıkta verilen oyların yönetime yansıması.
1: Evet.
2: Bunun dışında daha farklı unsurlar da var ama en temel kuralı bu. Şimdi son döneme bakıyoruz ya, %20-25 oy alınan yerde bir parti bu şekilde parti değiştirmeler sonucunda bakıyorsunuz oranın belediye başkanlığı ele geçiyor. Yani ben şu bir anayasa hukukçusu olarak son dönemde Türkiye'deki bu parti değiştirmelerin oradaki insanların oylarını çöpe attığını, demokratik devlet ilkesine aykırı olduğunu, millet egemenliği ilkesine de aykırı olduğunu düşünüyorum. Yani belediye kanununda doğrudan bir yasak yok belki ama bence bütün bu süreçte yaşananlar anayasamıza aykırı halde. Çünkü dediğim gibi insanların oyları çöpe gidiyor. İnsanlar A Partisi'ne oy veriyorlar. Bir bakıyorlar yönetime B Partisi geliyor. Ve bunun şöyle de bir sıkıntısı var yerel yönetimler bazında. Yani bu genel bir sorun. Hem milletvekilleri hem belediye başkanları, meclis üyeleri için herkes için geçerli bence. Ama belediyelerde de bakın şöyle bir sorun var. Teknik bir sorun. Çok kısa ona değineyim. Şimdi biz belediye seçimlerinde belediye başkanı ve meclis üyeleri için farklı oy kullanıyoruz. Farklı pusulalar kullanıyoruz. Dolayısıyla o az önce bahsettiğiniz ihtimal gerçekleşebiliyor. Belediye meclisi farklı bir partide.

0: Şimdi biz belediye meclis üyeleri için farklı pusula kullanıyoruz. Belediye başkanı için farklı pusula kullanıyoruz. Aslında kanunun bu sistematiği başlı başına hatalı. Çünkü belediye başkanı için gösterilen irade farklı. Belediye meclis üyeleri için gösterilen irade farklı. Yani belediye kanunun bu düzenlemeleri ne anayasamızla bağdaşıyor aslında, ne demokratik devlet ilkesiyle bağdaşıyor. Dolayısıyla hani zaten etik, ahlaki zaten bence hiçbir alakası da yok. Değildi zaten ama hukuki olarak da bence sorunlu. Yani belediye kanunu bunların doğrudan engellenmemesi belki mevzuatta engelliyor. Geçebilirler şeklinde bir yorum yaptırılmasına sebebiyet verebilir ama baktığınızda dediğim gibi en basit millet egemenliğine, demokratik devlet ilkesine ve temsil ilkesine aykırı bu geçişler. Ve hani bunun bu şekilde eğer böyle gidecekse Türkiye'deki siyaset buna ilişkin bir mevzuat değişikliği yapmakta ve bunun önüne geçilmesinde de fayda var.
1: Şimdi ilçe seçim kuruluna itiraz edecekler. Hı hı. Ondan sonraki süreç nasıl oluyor?
0: Şöyle, orada sonuçta...
1: Yani diyorlar ki geçersiz oylar, değil mi?
2: İhsan bir geçersiz oy geçerli sayılınca AK Parti...
1: Üçüncü turda bitiyordu aslında.
0: Evet, evet.
2: O da yüreğin örneği varmış, ondan evet. Örnek alarak. Yani
1: üçüncü turda yani bitiyordu değil mi?
2: Evet, doğru. Evet. Emsal göstererek itiraz edecek.
1: Bir geçersiz oya itiraz ediyorlar, o geçerli sayılırsa...
0: Evet, çünkü o ilk iki turda 2/3 aranıyor tam sayının. Üçüncü turda salt çoğunluk aranıyor, yani yarıdan bir fazla. O da olmazsa dördüncü tur. Şimdi dediğiniz gibi burada üçüncü turda bu
1: Eyüp
0: olduğu
1: Sultan'ı
0: için...
1: Eyüp Sultan'ı göster bize.
0: Eyüp Sultan'da bu gerçekleştiği için eğer o üçüncü turdaki geçersiz oy sayılsaydı evet. Belediye meclis üye sayısı 37 idi Eyüp'te yanlış
2: evet.
0: Hatırlamıyorsam.
2: 18, 36, 37.
0: Dolayısıyla 19'a 18 salt evet. Çoğunluk sağlanmış olacaktı ve bitecekti seçim.
2: Şimdi
0: orada,
2: Üsküdar oylamasında Z harfini doğru yazmamışlardı. Evet. Ben de öyle Twitter'da dedim ki ya Z harfinin hikmeti mi bir tartışma, böyle bir kısa bir cümle yazdım. Aa, millet diyor ki bakanlar kurulumu değişecek, işte şu mu olacak, bu mu olacak. Yani o kadar hikmet çıkardılar ki Z harfinden.
0: Evet.
2: Yani onun için ben dedim ki yok abi Üsküdar seçimlerinde yani şöyle biraz da o şeyin bir harfin hani hatalı görülmesiyle ilgili hafif böyle ironi yapmıştık. Ama demek ki dikkatli olmak lazımmış.
1: Tabii tabii.
2: Şimdi ya, hangi harf olduğunu bilmiyoruz.
1: Galiba açıklama gelsin mi? 4 numara. Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı. AK Parti'mizin geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldı. Adana Yürüyer Belediye Başkan Vekilleri seçiminde de 19 sayısı AK Parti adayımıza çıkmıştı. Adana 2. İdare Mahkemesi AK Parti adayını seçmişti. Biz hukuksal olarak buradaki mücadelemizi yürüteceğiz ve gerekli itirazlarımızda aynı sonucu burada da alacağımıza inanıyoruz diyor. Müslüm Sarı'dan da bir açıklama var. Tutuklanan belediye başkanımız Mithat Bülent Özmen'in ve Eyüp Sultan halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkan belediye meclis üyelerimizi, örgütümüzü ve başkan vekilimiz Cafer Parlak'ı kutluyorum. Eyüp Sultan halkının iradesi yine Eyüp Sultan'da kaldı deniyor ama iş mahkemelik oldu Müslüm Bey.
0: Evet, burada mahkemelik olması sebebi de belediye meclis kararı olduğu için idare mahkemesinde bu dava açılıyor. Eğer idare mahkemesi Yüreğir'deki gibi bir karar verirse tabii ki belediye başkanlığı da Eyüp Sultan'da değişecektir.
1: Ya da seçim yenilenebilir mi?
0: Ya tabii şeye bağlı. Ben bütün farklı hukuksuzluk iddiaları var mıydı, başka bir şey var mıydı onu bilmiyorum. Eğer diğer turlarda da sorun olduğunu tespit ederse mahkeme hani seçimin yenilenmesi söz konusu olabilir. Çünkü üçüncü turda salt çoğunluğun gerekmesi ilk iki turda 2/3'ün sağlanmamasıyla olabilecek evet. Bir şey. Dolayısıyla ilk iki turda böyle bir sorun tespit edilirse yenilenebilir de tabii ki.
1: Peki. Şimdi bu değişikliklerden sonra yine
3: üçüncü
1: Gözler...
3: turdan itibaren yenilemişti Volkan Bey.
1: Hı-hı. Efendim?
3: Yüreğir'de de üçüncü turdan itibaren yenilenmesine yok, karar
0: yok,
3: vermişti
0: zaten
3: mahkeme.
0: Şöyle Kemal Bey, hani ilk iki turda bir sorun tespit edilirse evet. Kaydıyla.
3: Evet, evet. Yo, sizi anladım. İtiraz üçüncü turla ilgili olduğu için muhtemelen üçüncü turdan devam edin der eğer kabul ederse itirazı.
1: Peki. Şimdi ister istemez gözler yeniden İstanbul'a çevrildi bu dengeler değişince. İstanbul'a bir bakalım. Sezin Hanım, sizi böyle alalım.
4: İstanbul olunca. Yani.
1: Şimdi iş gittikçe kritik bir hal almaya başladı. 153 CHP ama içinde Demliler de var.
4: Evet.
1: Demli 17 meclis üyesinden söz ediliyor ama hepsi oy kullanamıyor. 10 tanesine yakını kısıtlı galiba.
4: Evet.
1: Fakat Dem Parti, biz bu işe karışmıyoruz bu kavgaya. Siz kendi aranızda halledin derlerse zaten transfere falan da gerek kalmadan iş bitiyor gibi görünüyor. Ne dersiniz bu aritmetiğe?
4: Ya orada işte daha büyük bir mega durum ortaya çıkacak mı? Ulusal siyaseti ilgilendiren yani

0: terörist Türkiye süreci vesaire, oradan dolayı biz daha bağımsız hareket ediyoruz. Biz bu tarz bir çekişmenin içinde kalmak istemiyoruz der mi dem. Bilemiyorum artık, onun göreceğiz. O ilginç bir durum olur. Diğer yerlerde pek görmediğimiz. Ama bunun ötesinde tabii ki önce burada olması gereken İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi.
1: Evet, Ahmak davası kararı bekleniyor.
0: Çünkü başkan vekilinin ya kendisinin istifa etmesi lazım ya da onunla ilgili tabii ki hiç olmasını istemeyiz ama bir gözaltıydı vesaireydi, öyle bir başka bir durum olması lazım.
1: İlçeleri de verelim.
0: Eğer kendisi öyle bir şey olmazsa ancak İmamoğlu ile ilgili bu karar çıktığında, ama adım adım gidilen nokta İBB'nin de el değiştirmesi olacağı benziyor.
1: Şimdi seçimlerde 26 ilçe, CHP'de 13 ilçe, AK Parti'de. Şu anda CHP'de 14, AK Parti'de 21, iki tane de kayyum da var.
0: Evet. Ya tabii şimdi bütün bu siyasi senaryolar öyle olacak, böyle olacaktı vesaireydi. Ya bu yargı, siyaset, İmamoğlu'nun ne olacağı, ki işte siyaset yasağı artık bekleniyor. Dolayısıyla yani tekrar aynı konuya geliyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim o seçmen iradesi, o ne olacak? Yani bu kadar ciddi bir İstanbul'la ilgili mesele varsa Türkiye'nin en önde gelen megapolü, seçimler o zaman tekrar edilir. Yani burada bana kalırsa belediye meclisi üyelerinin artık belirleyebileceği bir şey değil bu noktaya geldiğimizde. Ama işte yerel seçimlerin tekrar edilmesi de belli ki istenmiyor.
1: Evet.
0: Çünkü orada ne sonuç çıkacağı belli değil. Tepki oyları çok daha fazla olabilir,
1: Yani en
0: ciddi
1: azından
0: olabilir.
1: genel seçimden önce böyle bir şey
0: Evet.
1: istenmiyor.
0: Evet, ya benim bildiğim eski AK Parti hiç bunlara girişmeden tabii ki seçimleri sandık işte nasıl sandıktan ben çıkabilirim, çok kolay çıkarım diye sandığı getirirdi. Şu veya bu şekilde hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde, ama
1: Hatta isterse referandumla.
0: şimdi burada yani muhalefet kazansa bile bir anlamı olmaması, farklı bir partinin kazanmasının anlamının sıfırlanması. Biz bunu yaşıyoruz Türkiye siyasetinde. Seçmenlerin de hissettiği bu mesele zaten. Benim biraz önce de işte Pakistan, Filipinler, Hindistan gibi örnekleri bu yüzden söyledim. Orada bir süre sonra kanıksanmaya başladı. Bu sadece işte belediyelerde, yerel yönetimlerde vesaire değil. Asıl işte orada mesela milletvekilliği seçimlerinde oluyor.
1: Evet.
0: Yani herhangi bir partiden giriyorlar. Ondan sonra parti değiştirmek, Filipinler'de mesela özellikle bir adeta yani iktidarın tarafına geçiyor olmak. Üstelik de zaten milletvekillerinin bir takım nüfuzlar elde etmesi, bir takım kendilerine çıkar sağlayarak parti değiştirmesi de doğal karşılanıyor. Türkiye'de benim endişe ettiğim böyle bir noktaya gelmemiz.
1: Evet.
0: Artık bunların yani siyasetin anlamsızlaşması bir anlamda. Seçmen iradesini. Siz orada yani bir adeta eğlenceye dönüşüyor siyaset. Uzakta işte bir takım seçkinlerin yaptığı ve orada işte siz bir oy kullanıyorsunuz. Sonra o nasıl olsa zaten benim iradem asla o yönetime yansımaz diye de biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve o tabii ki topluma farklı, Filipinlere baktığımızda mesela çok ciddi güvenlik sorunlarının olduğu, çok ciddi çeteleşmelerin vesaire yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani o toplumu ve genel olarak bütün yani siyaset ötesinde her şeyi eritiyor aslında o toplumda. Yok ediyor bana kalırsa. Türkiye işte o yüzden o ligde değil diye bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki. Teşekkür ederim. Nur Tuba, İki farklı yorum var. Deniyor ki eğer İstanbul AK Parti'ye geçerse ya da böyle bir oylama olursa birinci yorum seçim daha da öne alınabilir artık. Yani İstanbul'un el değiştirmesi. İkinci yorum da Cumhurbaşkanı'nın en iyi bildiği alan İstanbul. İstanbul'da da parti içinde bir tartışma olmasın diye onun son dakikaya kadar bırakabilir yorumları yapıyor. Ama rakamlar da ortada. Her geçen gün değişim de var ve demin tutumu ne olur merakla bekleniyor. Tahmininiz nedir?
2: Aslında tahminden öncesi, ya biz bugün buraya niye geldik? Biz bu tabloları neden konuşuyoruz? Hangi süreçlerden geçtik de işte demokrasiyi, işte halkın, milletin reyini, oyunu, onları temsil eden ve onlara emanet ettiği oylarla ilgili şahısların neler yaptığıyla onların sonucu aslında ortaya çıkan. Yani verilen görevlerin kötüye kullanılması.

0: Bu iddialarla beraber işte çarşaf çarşaf, yine ben onun kamuoyunda bir mahkeme gibi değerlendirmeyi savunanlardan değilim ve çok yanlış da buluyorum. Yüce Türk Yargısı bunu zaten kararını verecektir ama bir çürümüşlüğün, bir kokuşmuşluğun, bir meselenin bir göreve, size verilen, tevdi edilen görevi, kendi geldiğiniz görev itibariyle işte tek tek çıkan kasalar, kendi iktidarına, kendi kişisel ikbaline harcanan meselelerle aslında bu çürümüşlük geldi. Ve sonrasında ben zaten yerel yönetimler yasasını da belki birazdan hocam hukuki tarafını anlatır ama düzelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani merkezi yönetimin yani olduğu bir ülkede yerel yönetimlerdeki hiyerarşinin ve yetkilerin de biraz daha işte bu hadiseleri yaşamamak adına ve halkın ve milletin iradesinin böyle değişken olmaması adına, ben yine diyorum yani siz bir siyasi partiye oy veriyorsunuz, tam aksi düşünsenize. Tabii ki nefret ya da işte kutuplaşmaya kesinlikle karşıyım ama hiç istemediği bir siyasi partiye geçmesi ne kadar doğru? Bu da doğru değil. Ama niye doğru? Neden bu sonuç bu geliyor? Ama arka planda da sizin oyunuzu verdiğiniz, temsil ettiğiniz insanlar da sizin verdiğiniz oya ve iradeye ihanet ediyor. Yani kötüye kullanıyor. Bu süreçler böylesine bir çürümüşlüğün, böylesine bir maalesef siyasetin ve kendilerine verilen görevin, gücün kendi istikballerini kullanmasıyla sonuca çıktı. Dolayısıyla elbette şimdi DEM çok anahtar. Neydi
1: Evet.
0: DEM'i hatırlayalım, biz Kent Uzlaşısı'nı konuşurken ben bu stüdyolarda en çok eleştirenlerdendim. Çünkü o dönem bir siyasi partinin terör örgütüyle iltisakı olduğunu ve bununla ilgili açıklamaları yaptığı zaman ben çok kötü bir uzlaşı olarak ve o dönemde eleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada siyaset yapan isimlerin bugün terörsüz Türkiye ilişkin açıklamalar yapmaları da bence çok zaten çelişki barındırıyor bu anlamda. Dolayısıyla bugün terör örgütünün kapanması ve demin de artık kendini daha devlet merkezi, daha siyasetini demokratik yöntemlerle ortaya koyacağı bir söylem diliyle bir siyasete devam edecekse ve İstanbul'da da ne dediler o dönem? Bizim sayemizde kazandın dediler Ekrem
1: Evet.
0: İmamoğlu. Kendi dile getirdi ki gerçekten de öyle yani. Hani rakamsal olarak da listelere baktığımızda elbette burada verecekleri karar çok hayati yani geçiş sürecinde. Ben de umut ederim ki maalesef meseleyi bir siyasi parti yönetiminden çok daha biraz daha perspektif geriden hizmet odaklı bir belediyeciliğin hayata geçişi noktasında hizmet ve eser belediyeciliği, ki Sayın Cumhurbaşkanımız da hatırlayın iyi bir belediyeciydi ve İstanbul'a gerçekten çok değer katmıştır. Bunun devamında da belediyecilik devam etmiştir. Bakın geçtiğimiz günlerde Üsküdar'la ilgili görüntülere bakıyoruz. Yani Üsküdar'daki bütün bilim merkezleri biraz daha ruhu vardır, bir dokusu vardır Üsküdar'ın. Biraz daha öyle esintiler olarak kurumları, merkezleri vardır. Her birinin bakım dışı kaldı. Devletten size destek geliyor. Yani işletmeniz ve hazır elinizde gümüş tepsiyle sunulmuş bir belediye var, öyle diyeyim size. Ama bugün geldiği noktada demek ki mesele ideolojik ya da bir siyasi parti değil. Bir ehliyetin olması gerekiyor, bir liyakatın olması gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada belki de ana muhalefetin tarafında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da eleştirilerine baktığımızda bu noktanın liyakat ve ehliyeti olmayan kişiler üzerinden belediyecinin teslim edilmesi. Bugün geldikleri noktada işte takım değiştirir gibi takım bile değiştirmek çok zor. Yani bir başka bir siyasi
1: En zor şey
0: parti
1: takım değiştirmek.
0: geçmenin, yani bu alışkanlıkların da yani siyasi Türkiye'de maalesef inanılmaz derecede gündemimize oturmuş durumda. Yani bilmiyorum Kemal Bey ve tabii ki İhsan Bey araştırmalar nedir ama çocukların ya yani ilkokul, anaokul düzeyine düşmüş bir siyasal kutuplaşma var. Yani ben de bir veliyim ve çocuklarımdan duyuyorum. Ben evde hiçbir şekilde siyaset konuşmuyorum ama çocuklar okuldaki görüşmelerini eve aksettiriyor. Yani böylesine bir siyasal kutuplaşma çocuk yaşa kadar inerse biz o zaman terörsüz Türkiye diyoruz, birleşelim diyoruz. Bu bölünmelerde işte maalesef en başta siyasi partiler nezdinde, kurumsal nezdinde başta. O yüzden her siyasinin, Özgür Özel'i hep eleştirdim ben. Tabii ki kitleleri mobilize etmek için güçlü bir muhalefet söylemi ve eleştiri söylemi getirdi ama o onu bir yere kadar getirdi, o mağduriyet söylemi. Mağduriyetin arkasında koca bir boşluk olduğunu gördüler ve şu an kitleden o en başta aldığı desteği göremiyor. Neden? Çünkü içi boş çıktı ama aynı Özgür Özel aldı geçtiğimiz yerel seçimlerde ortaya koyduğu iradeyi, güçlü bir belediyecilikte siyaset istiyoruz, arının da gelin istiyoruz, sizlere güveniyoruz söylemiyle bütün Türkiye'ye gezip dokunmadığı ev, dokunmadığı esnaf kalmasaydı bugün belki çok daha farklı bir gelecekten konuşurduk. Bu tablolarda yine ben altını çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki kaotik süreçlerin ve görevin kötüye kullanılması, şimdi yeni parti diyelim, olmasının sonucudur.
1: Teşekkür ederim. Kemal Bey, İstanbul el değiş

0: değiştirir mi? Dem ne yapar? Tabloda neredeyse bir geri sayım var. Yani bu belediyelerdeki geçişler, transferler vesaireden sonra sayaç gibi geriye sayım sürüyor. Ne dersiniz?
1: Ben şöyle söyleyeyim, ben seçimlerden önce muhalefetin elinde bir iki tane hariç sanki Büyükşehir Belediyesi kalmayacak gibi görüyorum. İktidarın niyetini böyle görüyorum, yürüyüşünü böyle görüyorum. İstanbul'da geçer mi? Bilim varmıyor ama geçer. Yani Ekrem İmamoğlu'nun davalarından bir tanesi onanırsa ki bu belediye meclis tablosunda sanki onu da hızlandıracaklar gibi geçer. Çünkü geçen programda da söyledim, yani arada aslında 10 fark var. Oradaki bağımsız görülenlerde o tabloda MHP'yi vesaireyi de kattığınızda zaten arada 154 ile 144 gibi 298 öyle bölünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taşıyanların yarısından fazlası şu anda aslında fikren ve kalben Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, yeni partinin üyeleri. Zaten orası yani bir bölünmüşlük var orada. Kaldı ki biraz önce söyledik ya, yani hepsini geçelim. İşte 5-6 meclis üyeli ilçelerde bir iki tane ismi doğru yazamadığı için geçersiz oy çıkıyor. 298 üyeden kaç tanesi geçersiz olacak? Ne taraftan daha çok geçersiz olacak?
0: Bir de o var değil mi?
1: Onu bile bilmiyoruz yani. 300 üye var burada. Kaç tanesi geçersiz çıkacak onu bile bilmiyoruz.
0: Valla 6 ay sürer herhalde.
1: Mahkemede biter. O seçimde kesin.
2: O zaman
1: kesin. Mahkemede
2: taraftan
1: biter ama
2: 3 isimli aday koymaması lazım. 2 isim ve kısa olması lazım.
1: Evet, bence de mantıklı bir öneri. İhsan abinin önerisi. Ama şunu söylemek lazım. Yani geçen hafta da aynı konuda aynı şeyi söyledim. Hani DEM Partilisi varmış, kent uzlaşısından gelenler ne yaparmış falan. Ya DEM Parti'nin hiç olmadığı ilçelerde ne olduğunu da gördük. Yani oralarda ne olduğunu da gördük. Bu biraz siyasal ahlakla ilgili. Biraz seçmen iradesine saygıyla ilgili. Biraz kişinin kendi öz saygısıyla da ilgili. 300 kişinin olduğu yerde de mutlaka bunları ihlal edenler çıkar.
0: Peki daha böyle açık sorayım, daha açık sorayım.
1: Hükümet lehine oluyor.
0: Daha açık sorayım. CHP'de kalanlar, yani yeni partiye gitmeyenler, İmamoğlu'na bir ders vermek için örneğin geçersiz oy kullanabilir mi?
1: İmamoğlu'na ders vermek için falan geçersiz oy kullanılmaz da dediğim gibi yani zaten parti bölünmüş. En büyük olay nedir? En büyük korku nedir siyasilerden? Böyle durumlarda ya benim oy aldığım parti, bana oy veren seçmen bana ne der? Ya oy aldığı parti bölünmüş. Oy veren seçmen bölünmüş. Seçmen eski yerinde mi? O bile bilinmiyor. Ne kadarı eski yerinde, ne kadarı yeni yerinde. Yani esasen ortada eğer niyet bozuksa bir belediye meclis üyesinin çok da umursayacağı bir seçmen iradesi de kalmamış. Asıl problem bu. Yani İmamoğlu'na ders vermek falan değil. Öbür tarafta da şu söylenir o zaman, yani CHP grubu, burada adı CHP olduğuna göre, hala rozetleri CHP olduğuna göre CHP'nin genel merkezi adayı işaret eder değil mi? CHP'nin genel merkezi İstanbul Belediyesi'nde de adalardaki gibi ya da Üsküdar'daki gibi belediye içerisinde kendiniz seçin demez. Dememesi icap eder bir kere yani. AK Partililerin adayına İstanbul'da AK Parti grubu mu seçecek? AK Parti genel merkezi işaret edecek. İstanbul çünkü burası. 300 kişilik bir grupta yerel uzlaşı da çok beklenmez. CHP genel merkezinin önerdiği adayı o zaman İmamoğlu'nun, ki tamamına yakını, bakmayın siz, tamamına yakını İmamoğlu'nun referansıyla belediye meclis üyesi oldu. O zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'na ders vermek için fire verildi denir.
0: Peki.
1: Yani o zaman da onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na tırnak içerisinde amiyane tabirle gıcıklık yaptı.
0: Yani herkes dersini
1: alacak.
0: Mesele
1: bu değil.
2: Problemin kesinlikle bu, değil. Bu oluşturuyor bence.
0: Evet. Tabii tabii. Yani herkes dersini alacak.
2: Önemli bir yere atıf
1: yani
2: yaptı.
1: Dediğim gibi, en başta söylediğim gibi, yani ya partiyi bölmüşsünüz, partinin 91 milletvekilini almış başka bir partiye götürmüş.

0: duymuşsunuz. Ne deseniz haklı değilsiniz burada. Ne derseniz haklı değilsiniz. Yayının başında Sezin Hanım şunu söyledi. İşte mutlak butlan kararıyla ilgili, bunlar mutlak butlanla başladı dedi ama bakın Cemil Tugay da CHP'den istifa ederken yazın mevcut CHP yönetimi, butlan yönetimi diyerek mevcut butlan yönetimi sarayla işbirliği halinde sarayın güdümüne girmiştir dedi. Ben bu yapıda siyaset yapmak istemiyorum dedi. demek ki bununla ilgili değilmiş. Bugün Cemil Tugay nerede? Ya bununla hiç ilgisi yok bu siyasi ahlakla ilgili. Bu biraz da dediğim gibi sizin bugün kontrol eden yani o dediğim gibi 154 meclis üyesi kalmış ve en az 150 tanesini adım gibi eminim Ekrem İmamoğlu doğrudan seçti yani bunlar.
1: Peki.
0: En az 150'sini Ekrem İmamoğlu doğrudan seçti. Sen bugün partini terk edip gitmişsin Ekrem İmamoğlu yani. Belediye meclis üyesine ne demeye hakkın olacak? Ne peki diyebilirsin ki yani?
1: Peki Kemal Bey. İhsan Bey ne diyordunuz?
2: Şimdi aslında Kemal Bey önemli bir yere vurgu yaptı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi seçimde tabela Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Evet.
2: Ama ne adayın belirlenmesinde ne süreçlerin yönetilmesinde fonksiyonu olmayacak. Kazanırlarsa yeni parti kazanmış olacak. Kaybederlerse diyecekler ki Cumhuriyet Halk Partisi bizi ihanet etti. Onlar da dönüp şu cümleyi kuruyorlar. Hatta Özgür Özel İzmir'le alakalı bir ifade kullanmıştı. Partisine parti değiştiren işte partisine ihanet etmiş olur. Onlar da dedi ki tamam eyvallah Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki çok doğru söyledin. Sen de bizi ihanet etmiş oldun. Bence bu başında da söyledim. Bu bölünme konusunda doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı düşman hukukunun uygulanması yani yok etmeye dönük hukukun uygulanması bence arkadan bu kadar sorunu getirdi. Yani iki derin sorun vardı. Bir, işte yenilikçiler partiyle ilgilenmediler. Yani şöyle düşünün bir kişi mikrofon elinde her gün bir yerde mitingde, her gün sahnede ve seçimde yoktur. Şimdi siyaset öyle bir döneme geldi ki sizin çalışacağınız, düşüneceğiniz, sosyal medyadan ya da kamuoyuna aktaracağınız bir cümle ortalığı allak bullak da edebilir, sizi zarara doğratabilir. Yani siyaset artık böyle. Yani toplumun da gün gün takip ettiği bir siyasi dönem yaşıyoruz. Yani işte medya imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde belki siyaset yapmak daha kolaydı. Aslında siyasiler her gün her cümleyle tartıya çıkıyorlar. Özgür Özel ne dedi? Ben bu telaş şeyle, kültürüyle bir siyasetin de yönetilemeyeceğini düşünüyorum. İşte mesela bugün Eyüp'le alakalı problemlerden bahsettik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin illeriyle alakalı da genel merkezle ilgili kişi arasında çok da böyle tatlı hikayeler duymadık.
1: İstanbul için ne diyorsunuz?
2: Ben İstanbul'un...
1: Az önce Nur Tuğba'ya sorduğum gibi sorayım. Yani Cumhurbaşkanı İstanbul içerisinde bir tartışma istememek için... Olmaması için daha doğrusu. Sonra bırakabilir deniyor.
2: AK Parti'nin yani öyle kaygıları yoktur. AK Parti disiplini yönetilen bir parti. Şimdi Cumhurbaşkanı bir kişiye karar verecek de İstanbul içinde tartışma olacak. Yani AK Parti'de hiç olmadı ki. Yani şöyle mi olacak? Efendim A ekoldeki adam isyan edecek, B ekoldeki şunu yapacak.
1: İsyan değil de.
2: Şöyle bence...
1: Mesela İstanbul... Bunun kaybedilmesi meselesi ilgi alaka, tartışılmadı mı?
2: Şöyle, ya ben 2019'da bence bugünkü kaybetmek sorun değil. Yani şey yarış başa baş başladı. %40, %40. Her iki tarafta stratejisini uyguladı. Emekliler ve dar gelirler sandığa gitmeyince %5'lik bir kitle AK Parti'den kopunca rakibe %10 yansıdı. Bizim yaklaşık büyük şehirlerin çoğunda yaptığımız araştırmalar vardı. Hep Hatay'ı örnek veriyorum. Hatay'da AK Parti 12 puan öndeydi. 2 puanla zar zor Hatay'ı aldı. Onu aldın. Diğeri Muğla'da mesela başa başa yaklaşmıştı neredeyse. Antalya'da 2 puan öndeydi. Balıkesir'de AK Parti
1: İstanbul'a
2: öndeydi.
1: Gelirsek.
2: Bursa'da. İstanbul'a gelirsek İstanbul şey olarak değişebilir. Yani yönetim olarak AK Parti'nin eline geçebilir. Fakat büyük soru şu. Seçime kadar hem bu ilçelerle hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak acaba seçimi kazanacak, sosyolojik zemin oluşacak mı, oluşmayacak mı? AK Parti'nin başarılı olduğu bir alan var. Ve dünyada da bu konuda rakibi yoktur. Kentin fiziki hizmetler noktasında AK Parti, 2019'u düşünün Kadir Bey'in son dönemini. Mesela İmamoğlu göreve geldiği zaman şöyle bir ifade kullanmış. Demiş ki, Kadir Bey 2030'a kadar İstanbul'un bütün altyapı sorunlarını çözmüş. Ben bu tür ağır işlerle uğraşmayacağım. Süt dağıtacağım, kreş açacağım. Aslında söylediğinde de haklı.

0: Gerçekten AK Parti
1: niye
0: böyle...
1: Niye 6 tane metro yaptım diye.
0: Olağanüstü düzeyde AK Parti'nin bir fizik hizmet başarısı var. Siyaset böyle bir şey
2: ki... Kadir yani. Topbaş o zaman niye yollandı yönetimde?
0: Şeyin, onun hani hikayesine gireriz. Bambaşka sebeplerden. Ha, haklı mıydı? Ben çok haklı bir gönderme olduğunu da düşünmüyorum. Aha, açık söyleyeyim. Yani nihayetinde siyasette hata yapar. Karar mekanizmalarda hata yaparlar. Ben 2019'a AK Parti ağır bir şekilde darbe travmalarıyla girdi. Yani şöyle düşünün. Devlet travma yaşamış, hükümet travma yaşamış, siyaset travma yaşamış. Hem belediye başkanlarının görevden alınma süreçleri hem de tercihler çok da sağlıklı olmadı 2019'a giderken. Ve şöyledir mesela yarışa girmeden önce işte 53-54 puanla görünürseniz size bir sürü hata yapma lüksü ortaya çıkar. Hem Ankara'da hem de İstanbul'da. Şöyledir işte bir de siyasette kaybetmek çok kötü bir şeydir. Yani şöyle düşünün. Ya diyelim ki işte Kılıçdaroğlu için ne diyor? 17 defa AK Parti'ye karşı kaybetti. 13 mi? Hadi 13 sayalım. Şimdi AK Parti'de
1: seçimli referandum var.
0: 2019'da Ankara'yı ve İstanbul'u kaybettiği zaman Ankara'da AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy toplamı %60'tı. İstanbul'da 55'lerdeydi. Şimdi siz bu şartlarda kaybettiğiniz zaman bu kayıp aslında temelde büyük kayıp oluyor. İkinci kayıp bir rekabettir. Artık iki tarafta güçlenmiştir. Bir de tabii şeyin bir mahareti ortaya çıktı. Yani İstanbul'da İmamoğlu ve Yenilikçi ekibi. Yani finansal güçle para harcayarak, o siyasetin finansmanını çok deli gibi kullanarak her yeri parayla alma gücü elde ettiler. Zaten o Cumhuriyet Halk
2: Partisi... İstanbul seçmen iradesi satın mı alındı?
0: Şöyle, yani irade,
2: çok ağır bir suçlama oluyor İstanbul
0: şöyle,
2: seçmenine.
0: Seçmeni teker teker gidip kimse seçmen satın alamaz.
2: Peki
0: ama
2: o zaman...
0: Ama şöyle sadece İstanbul'daki seçimleri, o oluşan atmosferi, şeyle tabanla girilen ilişkileri, rakip partiyle girilen ilişkileri, tepeden tırnağa bir programda sadece şeyi tartışsak aslında kamuoyu burada bir kanaat getirir. Mesela şöyle düşünün, bir ilçede AK Partili aday var. Cumhuriyet Halk Partili aday var. Bir de AK Parti'den oy alabilecek bir aday var. Şimdi AK Parti'den oy alacak partiye finansal destek verildiği dünyada nerede görülmüş? Ya doğrudan finansal destek, böyle şaka gibi değil yani. Şeyden işte bu üç marketli şeylerin kartlarından tutun da adayın...
2: Ama sizin söylediğiniz seçmen iradesini satın almak oluyor.
3: Hayır, şöyle seçmen bir katkı olabilir
0: değil
3: belki. Ya.
0: Şöyle yani... düşün, Eyüp Sultan'da diyelim ki ya da bir herhangi bir yerde Yeniden Refah Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi destekle. Hatta şöyle ben bir değerlendirme de yapmıştım. Şimdi bu şeyde Yeniden Refah Partisi şeyden ayrıldığında ittifakta şimdi Fatih Erbakan'ın şeyleri, tweetleri birkaç milyon şey yapıyordu. Niye? Şeyin İmamoğlu'nun kurmuş olduğu kocaman bir troll ordusu vardı. On binlerce kişiden oluşan ve milyarlarca da rakamın aktarıldığı bir ordu. Şimdi şey kongresini yaptı Yeniden Refah Partisi ve kongrede Sayın Genel Başkan'ın tweetleri 50 bin ile 80 bin görüntüleme aldı. Şimdi bütün bunları da biz şöyle siyasi analistler olarak değerlendireceğiz. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer hatta şöyle lehine bir yorum yapayım İmamoğlu Yenilikçi ekibin. Yenilikçi ekip İstanbul'da sadece belediye başkanlığı yapsaydı yine Cumhurbaşkanı hayali kursalardı. Cumhuriyet Halk Partisi kongresine İmamoğlu kendi ismiyle ve para pul ilişkilerine bulaşmadan aday olup kazansaydı CHP Genel Başkanı da olurdu, Cumhurbaşkanı da olurdu. Fakat şöyledir, siz kestirme bir yol tercih edip de yani şöyle bir plan yaptığınızda Üsküdar'a 1 milyar ayırırsak Üsküdar bizim, Eyüp'e 600-700 ayırırsak Eyüp bizim dediğinizde bu siyasetten başka bir şey geliyor. Ha şöyle midir? Ya o 1 milyar ayırdıysa iktidarda 2 milyar ayırsın mı diyeceğiz. Yoksa siyaset rekabette fikirle, hizmetle yapılan bir şey midir diyeceğiz. Ben AK Parti'nin temel...
2: Şimdi de pek fikirle yapılıyor gibi gözükmüyor ama. Yani.
0: Ben AK Parti'nin bu Eyüp'e gidin bakın, Üsküdar'a bakın. AK Parti'nin hizmet kusuru olduğunu düşünmüyorum. Ama sosyoloji şöyle dedi. Tamam, ülke zengin. Sen çok güzel de burada işleri yapıyorsun ama benim daha temel problemlerim var. Geçinemiyorum. Emekliyim, geçinemiyorum. Dar gelirliyim, sorunlarım var. Genel seçimde kesemediği faturayı geldi. Yerel yönetimlerde kesti. Peki. Ama ben kaybın, yani AK Parti'nin kaybını 2023 seçimlerinde değil, ben 19'da olduğunu düşünüyorum. Yani siyasal hatalar orada yapıldı.
1: Peki. Ne dersiniz, İstanbul el değiştirir mi ve DEM Parti'nin tutumu ne olur? Biraz belirleyici.

0: Yani bir cümle kurayım. Kadir Bey görevden alınmasaydı, Elif Şahin'in elini kaldırsaydı, benim adayım bu deseydi, İstanbul'da Elif Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. O kadar net bir şey.
1: Olan bana oldu
2: Elif,
1: Kerem Bey.
2: Elif gösteriyor farkı değil
3: ama. Valla şöyle, yani Türkiye'de siyasetçilerin büyük bir çoğunluğu, herkes demiyorum ama büyük bir çoğunluğu kendi kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koyduğu için, çünkü ben bu parti değiştirmelerde de bunu görüyorum. İstanbul'da el değiştirir, Beyoğlu'da el değiştirir, Eyüp'te el değiştirir, her yer el değiştirir. Dolayısıyla gidişat böyle giderse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluğu da tabii değişebilir. Ama burada az önce Sezgin Hanım'ın dediği gibi İmamoğlu ile alakalı o davanın kesinleşmesine göre şu anki başkan vekiliyle alakalı tekrardan bir farklı bir oylama yapılabilir. Hani onu şu an yakın zamanda öngörmek mümkün değil ama bakın şu tablo aslında bize şöyle bir sorun olduğunu da gösteriyor.
2: Bakın 26'dan 14'e düşmüş.
3: Evet ya, hem öyle, bir de kayyum yönetiminde iki ilçe var. Aslında biz ta 2016'dan beri bu kayyum düzenlemesinin anayasaya aykırılığını hep ileri sürdük. Anayasa Mahkemesi önüne de taşındı bu düzenleme. Anayasa Mahkemesi inceliyor hala. Aslında büyük ihtimalle, ben şimdi mahkeme önündeki şey olduğu için söyleyeyim ama açıkça anayasaya aykırı nitelikte olduğu için büyük ihtimalle de iptal edecek Anayasa Mahkemesi ve kayyum yönetimleri sona erecek. Tabii ne zaman bilmiyorum. Ama hani öyle hukuka aykırı bir yönetim türü ki, bakın belediye başkanı terör soruşturmasından uzaklaştırılıyor, kayyum atanıyor, kayyum atanan belediyede belediye meclisi de fiilen etkisiz hale geliyor. Yani şöyle düşünün, ben mesela Esenyurt'ta işte hala kayyum yönetim devam ediyor. Ben Esenyurt belediye meclis üyesiyim, AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmişim. Esenyurt belediye başkanı terör soruşturmasından uzaklaştırılıp kayyum atandığında ben de belediye meclis üyesi olarak AK Parti ya da MHP'li de olsam oradaki görevim sona eriyor. Niye? Çünkü atanan kayyum belediye meclisi yerine encümenle devam ediyor geri almaya. Yani bu hukukun en temel ilkelerine aykırı. Ben de seçilmişim. Benim seçilmiş sıfatım adeta fiilen sona eriyor. Evet. Hani bu düzenlemenin ne kadar garip, tuhaf olduğunu örneklendirmek için kendimi AK Parti ya da MHP'li meclis üyesi olarak örnek verdim. Bu kadar hukuka aykırı bir düzenleme. Dolayısıyla bizim bir
4: yani rakibimin işlediği bir suçtan ben mi cezalandırılmış oluyorum bu adam?
3: Evet, yani hani öyle bu mi? Kayyum mevzusu şöyle de bakın, böyle hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşumunu da etkiliyor kayyum mevzusu.
2: Tabii.
3: Buna dikkat çekmek istedim. Bir de şimdi az önce şeyden bahsedildi. Bir kere daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Ya henüz yargılaması devam eden kişilerle alakalı ben mahkum olmuş gibi konuşmak çok sağlıklı değil. Beraat de edebilir insanlar. Hani ondan şey yapmamak lazım. Bu hangi siyasi partiden olursa olsun. Ama mesela DEM Parti ile alakalı kent uzlaşısı, yani partilerin ittifak yapması, bazı belediye başkanları gözaltına alınırken, tutuklanırken, haklarında iddianame yazılırken suç gibi gösterildi. Mesela kent uzlaşısına dahil olma, şu partiyle ittifak etme, şunu destekleme kişilerin tutuklanma gerekçesi oldu. Halbuki başka partilerle ittifak yapmak suç değil Türkiye'de. Hani kent uzlaşısıyla alakalı böyle bir şey var.
1: İttifak yapıldığı için soruşturma açılmadı hocam.
3: Evet, yok bir de bakın.
1: Yani mesela, yanlış anlatıyorsunuz. Kent uzlaşısıyla beraber uzlaşı ittifak yapıldığı için haklarını soruşturma yapılmadı. Terör örgütünü destekleme faaliyetleri kapsamında bir iletişim ağı olması iddiasıyla soruşturma.
3: Bakın bir örnek vereyim size. Farklı. Zeydan Karalar mesela. Zeydan Bey tutuklu da kaldı belli bir süre. Hakkındaki tek delil, tırnak içerisinde delil neydi? Bir kişinin ifadesi. Başka bir şey yoktu mesela. Ve bu kişi uzun süre tutuklu kaldı.
2: Evet.
3: Yani herkes için aynı iddia edilen deliller de olmamasına rağmen insanlar tutuklanıyorlar. Dönemedi. Göreve de dönemedi hala yani. Hani baktığınız zaman hakkında, düşünsenize benim hakkında Sezgin Hanım bir ifade veriyor. Ben tutuklanıyorum. Belki yalan bu ifade. Belki benimle husumeti var. Zaten bir kişinin ifadesi kanıt niteliğinde olabilir mi? Ama buna rağmen mesela Zeydan Karalar örnek veriyorum. Bu nitelikte olan çok belediye başkanı ve seçilmiş de var. Zeydan Bey tutuklandı da. Şimdi serbest bırakıldı, göreve de dönemiyor. Ya da Esenyurt'ta işte Ahmet Özer serbest bırakıldı, göreve dönemiyor.
5: Bir de Esenyurt'ta yani, kayyum yönetimiyle ilgili son derece ciddi bir yolsuzluk,
3: soruşturması da başladı. Ya hani gerçekten ağlanacak halimize şu an gülüyoruz ama gerçekten çok öyle. Bir de bakın mesela Üsküdar Belediyesi ile alakalı. Belediye meclis başkan vekili seçimlerinden önce gözaltına alındı üyeler ve sonrasında bazıları serbest bırakıldı. Onlarla alakalı somut bir şey de yok ortada. Ya anlatabiliyor muyum?
5: Evet. Ve ama orada seçim sonucunu etkileyecek gibi değildi Üsküdar'daki denge
3: yok,
5: hocam. Yani gözaltına alınmasalardı da evet, ve CHP'ye oy verselerdi de oradaki evet, seçim dengesini değiştirmiyordu.
3: Ama İhsan Bey'in dediğine katılıyorum. Bakın 2019'dan itibaren şöyle paralellikler kurabiliriz. Mesela İstanbul seçim

0: Seçimlerinde o zaman İmamoğlu kazandı yenilenen seçimlerinde ve çok ciddi bir tepki oyu da aldı. Neden? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu hukuka aykırı bir şekilde seçimleri iptal etti. Açıkça hukuka aykırı bir karardı o. 2019'dan sonra bu şekilde devam etti. Onun dışında şimdi yakın zamanda bu butlan mevzusu, hani benim de üzerine akademik çalışma da yaptığım bir konu olduğu için bir hususa parmak basmak isterim. Türkiye'deki anayasa hukukçularının %99'u zaten bu butlan dava sürecinin hukuka aykırı olduğunu, bu konuda seçimde yani görevli yetkili olan, görevli olanların seçim kurulları olduğunu izah etmiş durumdalar. Yani bu butlan davası ve bunun sonucunda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi vesaire tamamen bir hukuk skandalıdır aslında. Çünkü seçim kurulları yetkiliydi, görevliydi orada. Onların verdiği kararlarla bunların kapanması gerekiyordu. Şimdi ben ondan bir hukukçu olarak benim vicdanım şeye el vermiyor. Hani bu şekilde ki Özgür Özel'in o zaman delege sayılarına bakarsanız yenilenen kurultaylarda çok ciddi, ta Kılıçdaroğlu döneminden beri görev yapan delegelerin binlerce, bin küsür delegenin oyunu alıp hep bu olağan ve olağanüstü kurultaylar tekrarlandı, evet. Ya aldı. Sonra şimdi böyle hukuka aykırı bir mahkeme kararıyla yönetime bu sefer işte el konuldu ve seçilmiş olan kişi uzaklaştırıldı. Yeni gelen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de ne yaptı? Biz Yargıtay'daki başvurumuzu geri çekiyoruz dedi. Böylelikle o mahkemenin verdiği karar üst mahkeme tarafından da incelenmedi. Şimdi bu şartlar altında madem öyle biz burada siyaset yapamıyoruz deyip yeni bir parti kuran insanlarla şu belediye meclislerinde parti değiştiren insanları aynı tutmak bence ne siyasi ne ahlaki ne de bilmiyorum hakkaniyet açısından doğru olmayacak.
1: Tedbiren verilmiş bir karar aşamasında bir siyasi partinin tabii ki tartışmalı bir hukukçu değilim ama ortaya konulan butlan kararında tartışıldı. Ben de bana göre de bir siyasi partinin seçilmiş hem de siyasi karşı tarafta 2-3-4 defa kaç kere genel başkan. Ama mesele şu, tedbiren bir karar verilmiş ve o kararı bir uzlaşı masası eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdik, Özgür Özel'i eleştirdik. Ama bu süreci, bu çalkantılı süreci beraber bir kurumsal hafızayı baş tacı edip merkeze koyup bunu ileriye nasıl taşıyabilirizin iradesi yerine bir siyasi partinin tedbiren alınmış bir kararı henüz beklemeden, işte neden de biz dedik başlatıyoruz kurultay süreçlerini. Orada da kriz yönetilemedi. Ama topyekün bir siyasi partinin, yine diyorum bakın benim siyaset anlayışımda sanıyorum birazcık sorun var. Yani hiçbir şahıs, hiçbir siyasi partinin kurumsal isminden üstüne geçemez. Şu an zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan temel sorun bu. Ne Özgür Özel, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli isimler değildir. Evet. Kaç yıllık işte bir çınar diyoruz. Onun üstüne kendi kişisel bir siyasi parti kuruluyor.
0: Bana göre çok ama yanlış. Ama neden kuruluyor? Şu söylediğinizi şöyle çürütebilirim. Mesela şu an Sayın Cumhurbaşkanı ben AK Parti'yi bırakıyorum.
1: Ben çürütün diye söylemiyorum. Bu benim kendi fikrim. Sizin fikrinizi söylemeniz benim fikrimi çürütmeniz anlamına gelmez. Bu sizin hukukçu olarak bunu, hukukçu olarak bu meseleyi tedbiren verilmiş bir kararı anlamsız buluyorsunuz diye parti kurabilirdi, siyaset yapamıyor dedi. Kim siyaset yapamadı?
2: Bu soru doğru mu soru?
0: Cumhurbaşkanı şu an bir parti kursa AK Parti'nin üzerine çıkmayacak mı?
1: Ne anlamadım soruyu.
2: Şu an Cumhurbaşkanı bir parti kursa AK Parti üzerine çıkmaz mı?
1: Çıkar.
0: Söylediğinizde çelişiyorsunuz işte.
1: Ama neyle çelişiyorum? Ya kişiler partinin üzerine çıkıyor işte. Ama o Recep Tayyip Erdoğan ama. Aradaki
3: ama yani yeniden refahta da bu böyle. Mesela Fatih Erdoğan
1: Bey'in resmen.
3: Ama yeniden refahtan fazla ya. Bu şeyde.
1: Şöyle. Recep Tayyip Erdoğan
3: AK Parti'nin kurucu lideri. CHP 103 yaşında bir parti. Dolayısıyla örnek aynı emsal değil.
0: Dedik i̇şte ya, ama hani şöyle, o zaman çıkıyor.
1: Ben Cumhuriyet Halk Partisi özelinde geçen krizin yönetimi açısından,
3: şimdi AK Parti yönetimsel olarak lider partisi olarak tanımlarken CHP senelerce başka kitle partisi olarak tanımlar, ideoloji partisi olarak
1: aradaki
3: tanımladı.
1: İki farkı gözlemlemeniz
3: ama
1: gerekiyor.
3: Ama buna rağmen bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz şöyle bir fark var. CHP çok da ideoloji partisi değilmiş. AK Parti de aslında sandığımız kadar yalnızca bir lider partisi değilmiş. Kurumsal kapasite açısından liderin altında çok güçlü kadroları yerleşmiş, disiplin yapısı oluşmuş bir kadro partisiymiş aynı zamanda. Şimdi Nur Tuğba hocamın verdiği örnek o anlamda manalı. Çünkü AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'la doğdu. Belki lider Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da kan kaybedecek bir parti. Ama CHP 103 yaşında hocam, CHP ideolojik bir parti olduğu için bir insanın, yeni bir aktörün, özellikle Ekrem İmamoğlu gibi partiye çok sonradan girmiş bir aktörün vesayetinin altına giremeyecek kadar kurumsal bir yapısı olsaydı keşke, Bu bölünme böyle olmasaydı.
0: Yok,
3: ben
0: zaten...
3: de devam edeyim.

0: diyeyim.
1: Ya koca bir Çınar bölümü bunu, şimdi burada, bunu normal görmek çok
2: Kemal
1: şey.
2: Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin başına atandı. Şimdi siz AK Parti'yi çok seviyorum demek, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz? Ya Kemal Kılıçdaroğlu
1: şu an konu o kadar kavram seçim aşamasından, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal devamlılığından bahsediyoruz. Ve şu an isimlerin merkeze koyduğunuzda benim kendi tarafıma baktığımda bir kriz yönetimi var. Bu kurumsal krizin yönetiminde isimler bireysel önceliklerini, şahsi menfaatlerini öncelemişlerdir. Bu Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerlidir, Özgür Özel için de geçerlidir, Ekrem İmamoğlu için de geçerlidir. Bu krizin yönetimini becerememişlerdir ve koskoca bir siyasi parti, işte ana gövde falan değil, bildiğiniz gövde kopup başka bir siyasi parti kurulmuştur. Ama göreceğiz bakalım, tıpkı belediyelerde, yerel seçimlerdeki gördüğümüz o başarı, bakalım parlamentodaki o koltuk sayısı onları başarı getirecek mi? Kurumsal devamlılık benim için önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bütün siyasi partilerden ayrı bir köşeye koyarım ben. Bakın tabii, tabii. Yani Cumhuriyet Partisi olmasa bile benim amacım, maksadım kurumsal devamlılık ve bir emanettir orası. Ama o, bu bakış açısıyla CHP'liler bakmıyorsa onların sorunu. Ben ne yapayım?
0: Ya şöyle, siyaset krizleri biraz fırsata çevirme sahasıdır. Aslında baktığınızda Recep Tayyip Erdoğan da Yeniden Refah'tan koparak, işte o dönem milli görüş gömleğini çıkartıyorum diyerek yeni bir parti kurması, yeni bir kitle hareketi yarattı, yeni bir seçmen mobilizasyonu yarattı. Şimdi orada da bir hikaye vardı, burada da başka bir hikaye olabilirdi. Olamadı, hala olma ihtimali var. Belki yeni parti işte tekrar bu seçmen kümesini mobilize ederek yeni bir kitle hareketi çıkartabilir, belki yeni bir siyaset inşa edebilir. Şimdi bunlar süreç içerisinde göreceğimiz şeyler, nihayetinde her iki parti de kurultay sürecinde. Şimdi İBB'nin üzerine gelecek olursak, buyurun. İBB üzerinde de şöyle bir tahminim var. Şimdi keşke Sezin Hocam'ın söylediği gibi idealize edilmiş senaryoları opsiyon olarak masaya koyabilsek. Ama neticede kanun, bunun için kanun değişikliği gerekiyor. Ve bunun için İstanbul özelinde meclisin yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. İzmir özelinde yeni bir düzenleme yapması gerekiyor. Bu siyasetin rasyonel gerçekliğine aykırı olur hocam. Şimdi neticede kanun diyor ki böyle bir yönetim boşluğu varsa meclis içerisinden seçilir. Usul bu. Şimdi burada da karşımıza çıkan tablo aslında çok daha geriye giderek okumak lazım. Yani mutlak butlandan öncesine de dayanan bir kurumsal erime söz konusu muhalefet partisinde. Çok uzun zamandır üzerine basa basa söylüyoruz. Siz varoluşunuzu eğer bir başka partinin liderinin yokluğu üzerine inşa ederseniz bu sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama uzun süreli siyaset hayatınızda sizin kurumsal kapasiteniz açısından zafiyet yaratır. Şimdi bu zafiyetten faydalanan yeni aktörler çıktı CHP'nin içerisinden. Ekrem İmamoğlu bunlardan bir tanesiydi. Şimdi İBB meclisine baktığınız zaman Kemal Bey haklı. Bizzat Ekrem Bey tarafından seçilmiş bir listeden bahsediyoruz. Hatta yalnızca İstanbul üzerinde değil, biz son yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerinde aktörleşerek birçok şehrin belediye başkan adaylığının tayin edilmesinde bile söz sahibi olduğu bir süreçten geçtik. O günden beri söylüyoruz. CHP bir aktörün vesayeti altında. CHP buna razıysa bizlik bir problem yok. Ama buradaki riskleri tehditlerle beraber eğer göze alıyorsanız işte bunlar onun sonucudur. Mutlak butlan da bunun sonucudur. Şimdi siyasette krizler her daim olur. AK Parti'nin 25 senesine bakın, 367 krizi çok büyük bir krizdi. E-muhtıralar her biri büyük krizlerdi. Parti kapatma davaları. Bunun içerisinden güçlenerek çıkarak bir refleks sahibi oldu AK Parti. CHP de bunu yönetebilirdi. Siyasetin içinde her kriz yönetilebilir. Bunlar tamamen tercihlerin bir sonucu. Bugün buraya bizi getiren tabloda şunu görüyorum ben. Nuri Aslan da muhtemelen seçime devam edecek CHP. Nuri Aslan bugün CHP rozeti takan ama aslında yeni partinin adayı, yeni partiyle gönül bağı kurmuş bir adaydan bahsediyoruz. Her ne kadar CHP blok olarak, CHP meclis üyesi olarak görünseler de bunun içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalmak isteyenler de var. CHP rozetiyle kalmak isteyenler de var. Yeni partiye geçmek isteyenler de var. Ama her ikisinin ortasında İBB üzerinden yürüyen bu hukuki süreçlerde bu süreçlerin bir tarafı olmak istemeyenler de var. DEM Partisi kadar belirleyici olacak kitle bence buradaki bu gri alandaki meclis üyeleri olacak. Aradaki fark kapanmaya çok yakın, makas çok dar ve evet. Burada DEM Parti'ye bile kalmadan CHP'nin içerisindeki bu gri alan bence seçimin kaderini değiştirecek. Diğer taraftan da gördüğüm bir şey söyleyeyim. Hani geçmişten gelen siyasi deneyimime nazaran sahadaki temaslarımdan bunu söylüyorum. Ben İBB'de artık bürokratik olarak da zaten psikolojik olarak da ya o geçişin gerçekleştiğinin ön kabulünü görüyorum. Yani bu İBB bürokrasisinde de bu CHP'li meclis üyelerinde de psikolojik olarak o geçiş gerçekleşmiş. Dolayısıyla hiç kimseye sürpriz olmayacak bir seçim bekliyorum ben İBB'de.
2: Peki. Ya ama işte meselemiz o. Zaten hiçbir kimseye sürpriz olmayacak seçimler bizi Rusya senaryosuna götürüyor. Yani Rusya mı olmak istiyoruz? Gerçekten Rusya gibi bir sistemde yaşamak ister miydiniz? Ya Türkiye bunu hak etmiyor ya. Biz yani sürekli AK Parti'de bunlarla çok mücadele ettiğimiz yaratılan birilerinin hep yarattığı suni krizler var. Siyaset kendi haline bırakılsa vatandaşın kendi zaten iradesi var. Türkiye bu kadar demokrasisine güvenilmeyecek bir ülke değil. Sürekli bir müdahaleler, sürekli bir şeyler. Şimdi de böyle oluyor. Tamam, o zaman tek parti yönetimine geçelim ya. Bir tek liyakat sahibi o zaman AK Parti ve işte Cumhur İttifakı genel olarak. O zaman diğer kimsenin zaten siyaset yapmaya bir herhangi yeteneği yok, liyakati yok. Zaten yolsuz, zaten kötü. Ama işte sizin biraz önce bahsettiğiniz kutuplaşma da buradan çıkıyor Nur Tuğba'nın bahsettiği. O kadar çok artık yaşamsal her alanımızı kapsayan bir o anlamda imkansızlık var ki. Ya iktidar tarafında olacaksın ya da varlığın artık kabul edilmiyor gibi. İnsanlar öyle hissediyorlar. Ben bir psikolojiyi anlatıyorum. Bu gerçekten de benim hiç muhalefeti savunmak gibi bir derdim ve arzum da yok. Fakat ben Türkiye'yi savunuyorum. Benim derdim Türkiye. Türkiye bir demokrasi mi olacak? Ya şu da olabilir, denebilir ki ya demokrasi bir vakit kaybıdır. O zaman dürüst olalım. O zaman seçimleri falan filan da boşuna vakit kaybetmeyelim. Bizim işte tek bir yapımız var yekpare olarak ve biz bundan sonra böyle devam edeceğiz diye. Bu da olabilir, gerçekten olabilir. Ama ya bir yandan muhalefet etmeyi imkansızlaştıran bir durum ve bu AK Parti'nin de oyunu arttırmıyor. O AK Parti'de bir %40'lara, 50'lere koşmuyor. Yeni seçmen havuzu olmuyor.
0: Hocam ben başından beri bunu söylüyorum. AK Parti'ye geçen belediyelerin AK Parti'ye bir kazancının olmayacağını, tam tersi seçmenin yerel yönetim hizmeti almak noktasında gerçekten bunun konforunu yaşayacağını düşünüyorum. Bunu İzmir için de İstanbul için de böyle düşünüyorum. Ama şimdi mevcut konjonktürde yani CHP'den ve Yeni Parti'den kendi siyasi ajandasıyla olabilir, kendi siyasetine karşılık bulamadığını düşündüğü için olabilir, AK Parti'ye geçiş sistemsel olarak mümkünse ve bu geçişler kişilerin rızaları üzerinden oluyorsa buradaki muhatabımız bunları neden kabul ettiniz diye, AK Parti olmamalı, bunları neden seçtiniz ve bunları neden yönetemediniz diye, bunun muhatabı Yeni Parti'dir, CHP'dir. Yani buradaki bu kabulü sağladığı için mi AK Parti'yi bu noktada biz antidemokratik olmakla
3: Elif Hanım şöyle suçluyoruz. Olsaydı, Elif Hanım şöyle olsaydı, belediye meclis üyesi atıyorum kaç kişi var? İşte 40 kişilik belediye meclis üyesi var. Bunların içerisinde hiç tutuklu olmasaydı ya da işte Ataşehir'deki gibi çoğunluk CHP'deyken 5-6 kişiyi AK Parti'ye geçirip sonra vekili tutuklayıp sonra da seçim yapılmasaydı. Yani doğrudan işte birisi suç işleyebilir, belediye başkan vekili de suç işlemiş olabilir. Belediye başkan vekili alınıp içeri konulsaydı ve mevcut partisinde herkes gelip oy kullansaydı dediğiniz gibi olurdu. Yani AK Parti suçlanmazdı muhalefet tarafından.
0: Ama Kemal Bey burada da hukuki bir süreç var ve o meclis üyelerini...
3: Hukuki süreç.
0: Yani siz o zaman masumken... Yani böyle iddialara maruz kaldığını iddia ediyorsunuz bu durumda. Ne yapalım? Hayır, meclis üyesi, meclis dengesi değişmesin diye, hukuk bu değişmesin.
3: Bakın, bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Bakın, belediye başkanlarının ya da belediye başkan vekillerinin suç işlemediğini falan söylemiyorum. İşlediğini de söyleyemem. Çünkü bilmiyorum, ben mahkeme değilim. O dosyaya da hakim değilim. Ama ben şunu söylüyorum. Tamam, Ataşehir'de belediye başkan vekili suç işledi. Gözaltına alındı ya da tutuklandı. Neyse, görevden uzaklaştırıldı. Orada AK Parti 6 tane belediye meclis üyesini bir gecede transfer yapıp, seçimden bir gün önce transfer yapıp seçime gidilmeseydi, evet, AK Parti suçlanamazdı bundan dolayı.
0: Ben de diyorum ki Kemal Bey, size şunu diyorum
3: mesele
0: size.
3: Bu.
0: Keşke bir gecede mesele transfer yani olmaya razı olacak adaylarla yola çıkmasaydı muhalefet o zaman. Bu neden AK Parti için?
3: Başta
0: şimdi burada kurumsal başka bir problem var. Yani. Anlatabiliyor muyum? Demek ki yani, kendi siyasi ajandasıyla.
3: Bir gecede değiştirebilen, parti değiştirebilen, hani diyorsunuz ya bir gecede parti değiştirip transfer olabilen karakterlerle yola çıkmasaydı. Bir gecede parti değiştirip transfer olabilen karakterleri keşke iktidar partisi